0: Bir miktar balast taşı var. Ve işte aradığımız bu. Kesinlikle bu. Gemi perçinlerini bulmak. Bu çok heyecan verici bir şey. Büyük bir şeyin üstünde olduğumuzun ilk ipucu bence. Oldukça yakınız. Tam üzerinde değiliz ama yakınız. İz üzerindeyiz.
1: Ne kadar balast görüyorsun?
0: Yaklaşık 2,5 santimetreden 45 santimetreye kadar değişen balast. Biraz küçük ve parçalı. Yani aşağıdakini gördük. Peki başka bir şeye geçmek ister misiniz? Sormak istiyorum. Olanları gördük.
1: Anlaşıldı. Geri dönün.
0: Anlaşıldı. Bu bölgenin Dragon's Teeth olduğunu onaylayamamıştık. O halde Mike'ın manyetometre ile tespit ettiği hedefler grubuna gideceğiz. Bu bölgenin Dragon's Teeth olduğunu onaylamak için geç 1500'lerden kalma bir gemi enkazı bulmalıyız. Mike, ne kadar uzaklıkta?
1: Yaklaşıyoruz.
0: Tamam.
1: Deneyip onaylayabileceğimiz veya reddedeceğimiz başka bir balast alanının resimleri var.
0: Tamam, güzel. Teşekkür ederiz Mike.
1: Bir şey değil. 10 sayı.
2: Tamam, 10 sayı.
1: 2, 1.
2: Bugün için bizim son noktamız olacak. Şamandıra tamam.
0: Şamandıra ile belirlenen yere dalmak istiyorum. Alanı çevreleyeceğiz. Ne istiyorsan onu yap. Git bize bir şeyler bul. Olur mu?
3: Anlaşıldı. Bir şey bulursak burası geminin bulunduğu yer demektir.
1: Aşağıda ne kadar kalacaksınız?
0: Havamız olduğu sürece.
1: Tamam, hazır.

0: Vay canına. Hey çocuklar, buraya gelin hemen.
1: Ne var?
0: Burada daha önce gördüğümden daha fazla balast var. Bu harika.
2: Balast yığını ne kadar uzunlukta?
0: 30 metre uzunlukta.
2: Bu oldukça uzun.
0: Çoğunluğu dibe doğru devam ediyor. Derinliği ise 30 ila 50 santimetre var. Söylemesi gerçekten zor. Çünkü deniz yatağının içindeki cep gibi bir kraterin içine oturmuş durumda.
1: Balast yığının ölçeği 300-350 metre uzunluğunda ahşap bir gemi gövdesinin göstergesi olabilir. Hala bu gizemli gemi enkazını tanımlayabileceğimiz tek bir parçayı arıyorum. Geminin boyutu hakkında fikir edinince o büyüklükte bir gemi normalde o bölgede yüzer mi dedim. Tabii bu durumda cevap hayırdı. O yüzden o geminin neredeyse direkt olarak bir resife yol alması gemide olan bir şey yüzünden gerçekleşmişti. Hiçbir kaptan bilerek bu kadar sığ suya gitmeye çalışmazdı. Burada görebileceğim iki durum var. Biri, derin sulardan geldikleri için resifin geldiğini asla fark edemediler. İki, bir fırtına. Kaptan, mürettebatını ve taşıdığı malı kurtarabileceği bir fırsat görmüş olabilirdi. Belki kurtulmayı beklemek için sığ sulara girdi. Bu olasılık dışı bir durum değil. Ama bunu bilmemiz mümkün değil. Çünkü geminin tarihini bilmiyoruz. Çok daha fazla arama yapmamız lazım.
0: Yapmak istediğim bu sahanın belli bir bölgesinin en azından kaba taslaklarını elde etmeye çalışmak olacak. Bu gemi Gordon'ın Dragon's Teeth olarak referans verdiği yerde mi batmıştı acaba? Henüz emin değilim. Bunu onaylayamam ama şunu söyleyeyim. Bu balast yığını 1700'lerden bir gemi bulmamız için umduğumuz her şey demek. Altında ne olabileceğini kim bilebilir? Kum çok derin. Kolay hareket ediyor. Önceki resiflerden daha sert kazmalıyız.
1: Etrafında dön Daryl.
0: Anlaşıldı.
1: Burada bir şey var.
0: Aa, vay canına. Bu nedir? Düşündüğüm şey mi bu?

0: Burada sayabileceğimden daha fazla balast var. Buranın Dragon's Teeth olduğunu kanıtlarsam, o zaman büyük kısmı yok olan gemilerin kanıtlarını bulmalıyım. Keskin kayaların üzerinde dikkatli olun. Gemileri arka arkaya tuzağa düşürüp parçalayan, lime lime eden ve malzemelerin her yere yayıldığı bir bölge bulacağız.
1: Oh vay canına, etrafında dön Daryl.
0: Nedir o?
1: Burada bir şey var.
0: Bu düşündüğüm şey mi? Bu bakır levha.
1: Vay canına. Uhu! Bu gövdenin tüm tabanını kaplıyor olmalıydı. Bakır levha, bunu muhtemelen 1700'lerden bir İngiliz inkazı olduğunun çok iyi bir göstergesi. Bakır kaplama, yumuşakça olan terrado kurtları gibi ağaç kemiren ve aslında ahşabı yiyen organizmaları gövdeden uzak tutmak için kullanıldı. Ve bu uzun yıllar boyunca kullanıldı. Ah! Bu inanılmaz güzel. Başka bir tane. Neden bu alanı taramıyorsun? Ve bir tane daha. Eminim bu balast yığınının tüm arası bakır levhalarla dolu. Muhtemelen şu hatta kadar gider ha?
0: Bakır levhayı baz alarak geminin 1700'lerden olduğuna inanıyoruz. Ve bunun bir İngiliz gemisinin enkazı olduğundan neredeyse eminiz.
1: Geriye bakıp bir gemi olduğunu hayal edebilirsen, buraya kadar gelince geri gidemeyeceğini anlarsın.
0: Ama buranın Gordon'un referans verdiği Dragon's Teeth olduğunu onaylamadan önce kayalıklı koyuda kontrol etmeliyiz. Pekala, dairesel aramalar yapalım. Ben bir tarafına bakayım, sen diğer tarafına. Bu ceplerin kum olmayan yerlerine böyle girince sanki biraz farklı değil mi? Bir şey bulmak için ceplerin içi en büyük şansımız olacak gibi görünüyor.

0: Ha, eski bir levha buldum sanki. Malzemenin nasıl büküldüğüne baksana. Burası bu gemiyi minicik parçalara ayırmış gibi görünüyor.
1: Yukarı çıkalım.
0: Bu nedir sence?
1: Bu kurşun. Bu kurşun eskilerden.
2: Evet, size söyleyeyim. Çok heyecanlandım.
1: Daryl'ın bulduğu kurşun levha 1500'lerin son üçte birine ait erken dönem bir gemi olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar bulduğumuz en eski parçalardan.
2: İyi işaret.
0: Bu kurşun levhayı bulmak oldukça büyük bir şey. Çünkü aslında bu bizi 1577 tarihine bağlayan ilk el yapımı parça. Ve bu tarihin Gordon inancına göre Sir Francis Drake'in Golden Hind ile bir bağlantısı var. Bu parça şimdiye kadar bulduğumuz en büyük ipucu olabilir. Tamam arkadaşlar, bu durumda sonraki soru şu. Bu resif Dragon's Teeth mi?
1: Yani orada bulduğumuz balast yığını 27,5 metre uzunluğunda. Yani açıkçası bazı büyük gemileri yutmuş. Maalesef o gemi muhtemelen aradığımız dönemden biraz daha geç bir tarihe ait. Yani bulduğumuz bakır levhayı da baz alınca böyle. Bu gemi muhtemelen 1800'lerden.
0: Anladım.
2: İngiliz gemilerinin bu bölgede batması harika ama biz 1700'lerden kalan parçaları arıyoruz.
0: Kaya hattının olduğu bu bölgede pek çok çentikli kaya bulunuyor. Belki burası Dragon's Teeth'tir, bilmiyorum. Onun için aramaya buradan başlayalım.
3: Size ne diyeceğim? Bu bölgede manyetometreyle yaptığım araştırmada büyük bir kaplan köpek balığı tespit ettim. Yani sadece bilgi için, suya girince fazladan dikkat edin. Muhtemelen orada yaşıyor büyük bir balık. Tam anlamıyla büyük bir köpek balığı.
0: Harika.
2: Dragon's Teeth'ten doğrudan köpek balığının ağzına.
3: Manyometre kullanacağız. Çok büyük bir darbe bu. Jim, duyuyor musun? Burada adam akıllı bir darbe izi var. Sonraki hedef olarak gidip şamandıra yerleştireceğim.
1: Anlaşıldı.
3: Bu şamandıraları onlar için atacağım. Böylece oraya gittiklerinde bunlar işe yarayacak.
0: Mike gerçekten büyük bir darbe izi buldu. Mike, bulduğun darbe izinin olduğu yer, bu bölgenin tam girişinde. Bir şey buldum. Şuna baksana. Büyük bir metal eşya parçası buldum. Oldukça büyük bir şey. Bu hedef nedir bilmiyorum ama üstü tamamen mercanla kaplanmış. Onu yukarı çıkarmaya çalışırsak muhtemelen zarar veririz. Oo, başka bir çapa. Deniz altındayken bulduğunla aynı boyutta Jim.
1: Anlaşıldı. Bahse girerim, geminin buraya girmesini önlemek için bir çapa daha fırlattılar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı. Gemilerin başı derde girince ve zorlu bölgelere geldiklerinde tehlikeli resiflerden veya sığlıklardan korunmak için çapalar atmaya başlarlar. Bu sanki karaya oturmaktan veya resifleri oturup parçalanmaktan korunmak için son çaredir. Aynı yöne bakan iki çapa bulmamız bölgenin çok fazla tehlikeli olduğunu gösterir. Yapılan çapaları geminin ileri momentumunda neredeyse acil bir fren gibi kullanmak. Yani şimdiye kadar bulduğumuz iki çapa bu bölgenin gemiler için tuzak olduğunun kanıtı. Bu bölgeye gelenler için burası cehennem olmalı.
0: Bu sahilin kuzeybatısında iki resif var. Eğer bir gemi aralarındaki boşluğa itilirse tuzağa düşmüş olur. Burası Dragon's Teeth olmalı. Burada balasta benzeyen pek çok şey görülüyor. İlerleyip kontrol edeceğim. Evet, evet bu balast. Lanet olsun. Şunları benden uzaklaştırın. En az 20-25 köpek balığı tarafından kuşatıldım şu anda. Hepsi etrafımda.
4: Daryl, sakin ol. Lokasyonumuza geri dön.
2: Bahamalarda boğadan resif köpek balığına, kaplandan beyaz uçlularına, meykosa kadar köpek balığı cinsi olduğunu bilirim. Hayatım boyu uğraştım. Boğa köpek balığıyla kaplan köpek balığı oldukça agresiftir ve güvende olmak gerekir. Çünkü buralardasın ve tıbbi müdahaleye ulaşmak zor olabilir.
0: Bu gerçekten yakın. Beyler, köpek balıklarını uzaklaştıralım.
4: Evet, 14.
0: Köpek balıklarının beslenme zamanı alacakaranlık veya şafak vaktidir. Bu zamanlarda risk yüksektir. Bir ayağımızı, bir uzantımızı kaybedebilme durumuna katlanırız. Onun için ekibi tekrar grup yapacağım. Oldukça berbat bir durumdu. Gerçekten acayip bir şeydi. Şuna bak. Bayağı çentikliler değil mi? Nasıl inişler çıkışlar
2: var? Kesinlikle, evet. Şuradakine baksana.
0: Ben buna Dragon's Mouth derim. Yani ejderha ağzı.
2: Öyle görünüyor ha?
0: Belki de bu Dragon's Teeth diye fazla düşünüyorum. Aradığımın küçük bir alan olduğunu düşünüyordum ama her şey keskin, çentikli ve tehlikeli görünüyor. Ve her yerden gemi enkaz malzemeleri bulmaya devam ediyoruz. Belki ilk düşündüğümden çok daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Ve belki de bütün bu bölgeye Dragon's Teeth denmiştir. Burada, bu suda daldığımız yerde resifler de çentikli. Orada çentik var, burada çentik var.
2: Sence Gordon'un bahsettiği bu muydu?
0: Bilmiyorum, olabilir. Bence bütün bu alan olabilir.
2: Su burada çok derin. Yani şurada derinlik 300 metre. Tam şurada.
0: Tam orada çentikli resif var.
2: Evet, oraya geliyor. Gemilerin olduğu yer orası. Derin sudan geliyorlar ve kıyıya çarpıyorlar. Gemini bu sahile getirseydin bir şey anlamadan biterdin.
0: Bütün o İngiliz batıkları da tam buradaydı. Burada bir İngiliz batık sahası var. Orada bir İngiliz batık sahası var. Bahsettiği kesinlikle buydu. Ne diyorsun Eric?
2: Burası pekala Gordon'un bahsettiği yer olabilir.
0: Pekala arkadaşlar. Birden çok dönemden karışık bir malzeme grubu bulduk. Bu bölgede bir çapa bulduk. Burada bir top bulduk. Fıçı çemberleri bulduk. Bu resif sırtında büyük bir balast yığını tanımladık. Bu adaya yakın yerde kurşun levha bulduk. Bence şu ana kadarki verilere dayanarak burayı çok fazla daraltmaya mı çalışıyorum bilemedim. Önce sadece bu alan olabilir dedim. Şimdi şu alan bile olabilir diye farz ediyorum. Yani Dragon's Teeth denen yer bu bölgenin tamamı olabilir.
3: Bu haritada küçük görünüyor ama 11-12 kilometre var. Yani burası oldukça geniş bir alan.
1: Burayı dalarak aramak haftalar veya aylar alabilir. Bizimse bitirmek için sadece 2 haftamız var.
3: Açıkçası öyle bir zamanımız yok. Bu bizi gerçekten başladığımız yere götürür.
2: Peki nereden başlarız?
0: Bence Gordon'un cevabı tam burada. Sonraki bölümde. Tanrım. Büyük bir darbe izi var. Lanet olsun. Şunun boyutuna bak. Oyun başladı dostum. Buranın dibinde bir gemi enkazı var.
2: Tamam. Doktor burada.
0: Anlaşıldı Hal.
2: Burada eski bir yerleşim var. Şuna bak. Çok eski.
0: Bu şişelerin dönemi hakkında ne düşünüyorsun acaba?
1: 1750'ler veya öncesi.
0: Bu iki şişe noktaları birleştiren ipuçları. Aralarında bir yerde bir gemi enkazı var. Kim bu şimdi?
4: Yolcuları indirme ricası.
1: Dikkat!
3: Burada sadece 2-3 günümüz kaldığını biliyorum. Ama şu anda bir fırtına bizi vurabilir gibi görünüyor.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska Demiryolu'nda...
1: Yoldayız.
0: Kurtarma ekibi kapanan köprüleri açmakla meşgul.
2: Hay lanet olsun. Zincir koptu. Geciktiğimizi itiraf etmeliyim.
0: 2 milyon dolar değerindeki bir teslimatın geçişi için yolu açıyorlar.
3: Zor bir iş olacak.
4: Tanrım, arıza çıktı.
0: Uzak bir bölgede...
3: Jim!
5: O öldü.
0: Yerleşimciler hayatta kalmaya çalışıyor.
6: Ayı görürseniz ateş etmeyin ve kaçmayın.
3: Duydun mu?
7: Evet, ateş edeceğim.
3: Ah Tanrım!
0: Anchorage'deyiz. Sabahın erken bir saati. George, Bill ve Van'la yük teslimatı için hazırlık yapıyor. Askeri malları teslim edecekler.
4: Bu olur.
8: Askeri araçları taşırken çok daha dikkatli olmaya özen gösteriyoruz.
0: Teslimat 2 adet merap denen mayına ve pusuya karşı dayanıklı askeri kamyondan oluşuyor. Eğitim amaçlı kullanılacak makineler kuzeydeki üsse taşınıyor. Her birinin değeri 1 milyon doların üzerinde.
4: Alaska'da çok fazla askeri üs bulunuyor. Ve askeri malzeme taşımak sık karşılaştığımız bir durum. Askeri malzeme taşımak vatansever duygularımın canlanmasına neden oluyor.
8: Ağır bir yük taşıyacağımız çok açık. Öyle değil mi?
4: Her şeyi kontrol edip evrak işlerini düzgünce halletmemiz gerekiyor.
3: Gidelim. Yolumuz oldukça uzun.
0: Anchorage'dan yola çıkan ekip demir yolu üzerindeki en eski ve dar köprülerden birinden geçerek 560 kilometre uzağa ağır yükü götürecek. Fairbanks'teki bir askeri üsse gidiyorlar.
4: Hız kısıtlamalarına tabiyiz. Köprünün üzerindeyken 16 kilometre hızı aşamayız. Eğer yük köprüden geçemezse köprüye çarpma riskimiz var. Bu durumda sonuç hepimiz için felaket olur.
0: 120 kilometre kuzeye Takita'ya gidiyoruz. Yerleşimci çiftçi Jim ve Nancy James 19 yıldır bu ücra bölgede yaşıyor.
5: Bu kekliklerin tadına doyum olmaz. İki elim olsaydı işim kolaylaşırdı.
0: Jim bir kazada elini kaybetmiş. Yine de oturdukları yerin tamir işleriyle ilgilenmeye devam ediyor.
5: Bu örtüyü buraya çiviyle sabitledim. Yardım eder misin?
9: Tabii ki. Jim'e her zaman yardımcı olmaya çalıştım. Tehlikeli işlere de kalkıştığımız oldu. Jim elini kaybedince benim işim de biraz daha ağırlaştı tabii. Şimdi yardım etmemi ister misin?
5: Hallettim.
9: Ne oldu?
5: Elektrik gitti. Bir ayı gelip bu kabloları koparmış olabilir.
9: Vay canına.
5: Bu ana enerji kaynağı. Bu kabloyu yenilemekten başka çare yok.
9: Tatlım. Bu bir kirpi dikeni. Şuna bak.
5: Aha. Kirpiyi elektrik çarpmış olmalı. Kirpi buradan geçeli çok olmamış gibi görünüyor. Lanet olası cahil.
9: Elimizde yedek kablo var mı?
5: Başka kablomuz yok maalesef.
9: Kasabadan kablo alman gerekiyor.
5: Bence senin gitmen daha yerinde olur. Adamı arayıp ona durumu izah ederim. Evet, bunu halledelim.
9: Nasıl istersen. Ben giderim.
5: Teşekkür ederim. Lanet olasıca kirpi hala burada mı acaba?
9: Yakında bir yerde olmalı.
5: Etrafa bir göz atacağım. Saklanıyor olmalı. Burada bir kirpiyi bulmak oldukça güç bir iş ama uzağa gitmiş olamaz. Bir bu kirpi eksikti. Nereden çıktı bu hayvan? O hayvanı bulursam ona gününü göstereceğim. Kesinlikle.
0: Yer değiştiriyoruz.
1: İşte bu. Anlaşıldı.
0: Ağır makine operatörleri olan Walter Hand ve Darren Capps, kamyon şoförü Stephen Mitchell'a yardım etmek için çağrıldılar. Steven nehrin üzerinden ağır bir yük geçirmek zorunda.
1: Mitchell'a görevinde yardımcı olacağız. Bilim insanlarının nehirde araştırma yapması için gerekli olan 4,5 tonluk bir teçhizat taşıyor.
0: Bir grup bilim insanı Alaska'nın vahşi doğasında bir toprak araştırması yürütüyor. Steven yolun 8 kilometre aşağısına kar araçlarıyla araştırma aygıtlarını taşımaya çalışacak. Bilim insanlarından oluşan ekip yükleri teslim alıp dağda yer alan kamplarına götürecekler.
2: Neyse ki tren gelmeden yoldan geçeceğiz.
0: Yük treni varmadan önce Darren ve Walt acele etmeli ve operasyonu bitirmeliler.
1: Bu işi zamanında bitirebiliriz. Bu yüzden elimizi çabuk tutmalıyız.
2: Bu iş çocuk oyuncağı sayılır.
4: Bu işi planlayan kişi benim. Yolu kontrol edip geçişleri ayarlamamız gerekiyor.
1: Yavaş yavaş.
2: Şu ikisini de halletmeliyiz.
1: Bu A'dan Z'ye bizim sorumluluğumuz altında. Bir şeyleri inşa edip sökmek bizim görevimiz. Birçok pis işle uğraşmamız gerekiyor. Bu ağırlığı da kaldırman gerek.
4: Her operatör işinde usta olduğuna inanır. Titiz çalışmak zorundayız.
1: Walter'ın egosu benimki kadar yüksek sayılmaz.
2: Arka kısmı düzgün kaldırmalısın. Dikkat et.
1: Ekibim asla hata yapmaz. Bu şeyi bir an önce kaldırsak iyi olacak. Hadi.
2: İşimize bakalım, pekala. Evet. Darren, hazır mısın?
1: Hazırım.
2: Kuzeye gidelim.
1: Anlaşıldı.
2: Yola koyulduk.
1: Köprüye doğru yol alıyoruz. Bu kar araçlarını köprüden geçirmek zor bir iş. Araçlardan biri köprüye çarpıp nehre düştüğü takdirde mahvolduk demektir. Ve bunun olmasına kesinlikle izin veremeyiz.
2: 45 santimetre boşluk var.
1: Bu araçta da o kadar alan var.
4: Umarım köprüden geçerken bir aksilik yaşamayız.
1: Yakın bir geçiş olacak.
2: Hey, durun durun! Lanet olsun!
0: Alaska'dayız. Tren kuzeyde yer alan Fairbanks'teki bir askeri üsse askeri ekipman taşıyor.
8: Köprüden geçerken dikkatli olmamız gerekiyor. Göreceğiz.
3: Bu işi yapsa yapsa bir yapar.
0: 100 yaşında olan demir yolu dar bir şekilde tasarlanmış. Demir yolu 1930'larda genişletilmeye çalışılmış. Ama demir yolu üzerindeki köprü geçişleri hala oldukça dar ve modern yüklerin taşınmasını zorlaştırıyor.
2: Hey, durun, durun! Lanet olsun!
4: Anlaşıldı.
2: Köprüden geçebilir miyiz emin değilim. Göründüğünden daha az açıklık var gibi.
4: Emin olmalıyız.

0: Dikkat ol. Geçmeyi başardık.
1: Köprüden geçmeyi başardık. Çok az bir farkla kurtardık. Acele etmeliyiz. Tren köprüye kısa sürede varacak.
0: Çabuk olmalıyız.
1: Hadi o zaman.
0: Hadi bakalım.
2: Ekibin taşıdığı kargo yolun yukarısında bir helikopterin beklediği alana doğru yol alıyor.
3: İşte helikopter.
2: Tren bölgeye varmadan önce yükü indirmeleri şart. Bu durum üzerlerindeki baskıyı arttırıyor.
3: Yol kenarında ekibi gördüm. Bu işi bitirelim. Hadi bakalım.
0: Merak etme. Bilim insanları helikopterden indi bile.
1: Burası uygun mu?
3: Gayet uygun sayılır. Çok dikkatli ol. Bu aletler çok hassas.
0: Hey, yavaş yavaş.
3: Ne oldu?
0: Bilmiyorum. Bir sorun çıktı.
3: Hidrolik hortumda bir sorun çıkmış olabilir.
0: Lanet olsun. 30 yıldır çalışan bu makine arızalanmak için bugünü beklemiş resmen. Şansa bak.
3: Daha iyisini yapabilirsin derim.
0: Tren 35 dakika içinde varacak. Bu sorunu acilen çözmeliyiz. Makineyi indireceğiz. En iyi çözüm bu aleti indirmek. Anlaştık mı?
3: Tamamdır.
0: Tamam mı? Hadi başlayalım. Başına dikkat et.
1: Kayışı bağlamamız gerekiyor.
3: Ne kadar kayış gerekir?
0: Bunun yarısı kadar yeterli olur.
2: Ekip malzemeleri yoldan kaldırmaya çalışıyor.
0: Film setindeymişiz gibi hissediyorum. Helikopter havalandı, herkes iş başında. Tren gelmeden önce bu işi halledip yoldan çekilmemiz gerekiyor.
1: Bu epey ağırmış. İndiriyoruz.
0: Hoş geldiniz. Tren gelmeden önce halledeceğiz.
3: Bu işi bitirelim.
1: Ekip olarak başaracağız.
2: Ekip aracını tren gelmeden önce yolun kenarına çekmek zorunda. Yük treni 6,5 kilometre kadar yakında ve hızla yaklaşıyor.
3: 10 dakika sonra tren buraya varacak. Bir an önce yoldan çekilmeliyiz. Kıl payı kurtaracağız. Tren kesinlikle bizden daha hızlı ilerliyor.
1: Her şeyin kenara çekildiğinden emin olmak esas olarak benim görevim. Tren gelmeden önce etrafı son kez ben kontrol edeceğim. Bu sorunu çözeceğiz.
2: Talkitna Dağı'nın eteklerinde oturan Jim ve Nancy'ye geri dönüyoruz.
4: Şuraya bak.
2: Yaramaz bir kirpinin peşindeler.
4: Nereye kaçmış olabilir?
5: Vay canına.
2: Kirpiği jeneratörün kablolarını kemirdiği için elektrikten mahrum kaldılar.
4: Burada kıpırdayan bir şey gördüm.
5: Kirpiği bulana kadar Jim'e rahat yüzü yok. Kendi alanını kontrol etmeden yapamaz.
4: Burada bir şey var.
5: Kasabaya kablo bulmaya gidiyorum. Onun dediği oldu. O istemediği için kasabaya gitmeye mecburum. Jim!
4: Onu vurdum.
5: Kirpinin izini buldun mu?
4: Evet, canını okudum.
5: Evet, fark ettim.
4: Kenarda durduğunu görünce hemen ateş ettim. Başından vurdum. Anında öldü. Bir daha rahatımızı kaçırması mümkün olmayacak.
2: Taşrada her şeyin belli bir değeri var.
4: Edwick'in kirpi dikenlerinden kolye yapmak için faydalandığını duymuştum. Ed'in bunun için para ödeyip ödemeyeceğini öğrenebiliriz. Ne dersin?
5: Trende ölü bir hayvanı taşımaya can atıyorum doğrusu.
4: Trendeki insanlar da ölü ruhlu olduğu için sorun
5: elektrik
4: olmaz.
5: Elektrik kablosu karşılığında kirpiyi teklif edebilirim he?
4: Dene bakalım. Trene atla ve bu işi hallet o halde.
5: Tamam.
4: Zaman altın değerinde. Ama da ağırmış.
2: Anchorage şehri yakınlarındayız.
6: Gözümüzü de ört açalım.
7: Varmak üzereyiz.
2: George, Bill ve Wanda askeri ekipman taşıyan trenin içinde ilk dar köprülerden birine doğru ilerliyor.
7: 144 nolu noktayı geçtik dostum. İlk hız sınırlamasının olduğu 147 nolu noktaya yaklaştık, anladın mı?
8: Anladım.
6: Önümüzde iki köprü daha var.
8: Gözümü yoldan ayırmam.
7: Köprünün çok dar olması umarım sorun yaratmaz. Temiz bir geçiş olmalı. Köprüye çarparsak mahvoluruz.
6: Endişelenmeyin, başaracağız.
7: Çevredeki araçlar sıkıntı yaratabilir. İşimiz çok kolay değil.
6: Köprüye giriş yaptık. Çok yakın bir geçiş oluyor. Baksanıza.
7: İyi gidiyorsun Bill. Yavaş ol. Ufak bir sürtünme dışında bir sorun yok.
8: Vay canına, köprüyle aramızda santimetreler var.
6: Evet. Başardık.
7: İyi deneme.
6: Köprüden geçmeyi başardık. Araçlar sallanıyor. Yavaş gitmeye çalış.
8: Endişelenme, sorun yok.
7: Tanrım, arıza çıktı. Dinleyin beni, bir arızamız var.
8: Treni durduracağım.
2: 16 tonluk milyon dolar değerindeki araçlar dar bir köprüde sıkışma riskiyle karşı karşıya.
8: Dedektör uyarı verince durdum. Gidip kontrol etsek iyi olur.
7: Dedektörün uyarı vermesi büyükün yerinden oynadığı anlamına geliyor. Yükü düzeltmezsek köprüye çarpıp devrilme riski olabilir. Banda, şuna bak. Zincir gevşemiş sanki. Benim için kontrol eder misin?
6: Zincir gevşemiş sanırım.
7: Evet. Sorunun kaynağı bu olmalı. Bu sorunu halletmeliyiz.
6: Sıkılaştırmayı deneyeceğim.
7: Şimdi iyi görünüyor.
6: Evet, sıkılaştırdım. Bu işe yarayacaktı.
7: Şimdi oldu sayılır.
6: İşte oldu.
7: Zincir kopsaydı sonuç felaket olabilirdi. Artık sorunsuz görünüyor. 80 arabaya eşdeğer sayılabilecek askeri ekipman taşımak insanı çok kaygılandırıyor. Sorumluluğum büyük. 10 dakika kaybettik. Fairbanks'e ne zaman varırız?
8: Zamanında yetişmek zor olabilir.
7: Hala düşük hızla geçmemiz gereken köprüler var. Hızımızı düşürerek en az yarım saat daha vakit kaybedebiliriz.
8: Aslında ne olacağını tam olarak kestiremiyorum. Başka bir dedektör daha uyarı verebilir. Başka bir sorun yaşamazsak, bir gecikme olmadan bu işi halledebiliriz.
2: Taşra'da yaşayan Jim'in karısı Nancy, yanında bir kirpi ölüsüyle trenle kasabaya doğru yol alıyor.
5: Bu tatil yapmak gibi bir şey. Yine de ölü bir kirpi bir kadının yanında taşımak isteyeceği bir şey değildir. Ben de istemezdim doğrusu.
2: Jim, kirpi ölüsüyle yeni bir elektrik kablosunu takas edebileceklerini umuyor.
4: Kasabadaki bir tanıdığın ölü kirpilere merakı var. Kirpi dikenlerinden kolye ve takı yapmak gibi bir becerisi var. Kirpi, jeneratör kablolarını kemirdi ve aletlerim için gerekli olan elektriğin kesilmesine neden oldu. Sinirlerim bozuldu. Aletleri tekrar çalıştırmak için yapmam gereken çok iş var. Aksiliğe bak. Kirpilerin kauçuğun tadını sevdiği açık ve bu durum bana pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Kasabaya gitmekten nefret ediyorum. Şehir ya da kasaba yaşamı bence insanı aptallaştırıyor. Gerçekten aptal ediyor insanı.
5: Bu gibi fırsatlar hoşuma gidiyor. Bazen Jim'den uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyorum.
4: Lanet olsun.
2: Güney'e ekibimize dönüyoruz.
0: Tamamdır.
2: Araçlarını yoldan çekip trenin önünü açmak için çabalıyorlar.
9: Walt aramızda en yavaş hareket eden kişi. Ona yardım edip işi hızlandırsak iyi olacak. Evet, Walter yan hatta geçiyor. Ona destek olacağım.
1: Bunun
9: tamam.
1: Bunun için sana minnettarım dostum.
9: Zamanımız giderek azalıyor. Walter'ın kullanması için makası değiştirmeyi deneyeceğim ve ona yol açacağım. Tamam.
1: Durumun farkındayım.
9: Bir an önce harekete geçmeliyiz.
0: Elinizi çabuk tutun.
9: Hat henüz hazır değil. Kulağınız bende olsun.
0: Aramını bekleyeceğim. Hay aksi. Bu şey hareket etmiyor. Zeminde buz var. Biriken su donmuş ve buza dönüşmüş. Buz epey sert.
2: Ferry denen bölgeye gidiyoruz. Bu ıssız bölgede 5 yıldır yaşayan Dave Wims, Nenana Nehri'nin kenarındaki bu yere Tennessee'den göç etmiş.
10: Her şeyden uzaklaşmak için buraya geldim. Basit bir yaşam sürdürüyorum. Tennessee'de hayat çok daha hızlı akar. Burası ise aksine tenha ve sessiz bir yer. Hayatın ritmi çok daha yavaş. Tennessee'de insanlar aşırı soğuğa karşı pek dayanıklı değildir. Buradaysa soğuğa alıştıktan sonra insan bölgenin keyfini çıkarabilir.
2: Dave her Noel tatilinde Tennessee'de yaşayan kız kardeşini ziyarete gidiyor.
10: Yeğenlerimden biri lisede, diğeri de üniversitede okuyor. İkisi de çok şirin.
2: Bu seferse Dave iki yeğenini Alaska'nın bu vahşi doğasını deneyimlemeleri için evine çağırmaya karar vermiş.
5: İkimiz de haftalardır buraya gelmeyi iple çekiyorduk. Amcam David'le Noel'den beri görüşmedik.
6: Amcamın ne sürprizler hazırladığını merak ediyorum. Bir tahminde bulunamıyorum.
10: Tennessee'de yaşam çok kolay. Alaska'da zorluklara göğüs germekle ilgili onlara bazı şeyler öğretmek istiyorum.
5: Doğru kıyafetler almamış olabilirim. Belli oluyor. David amca. Merhaba.
10: Sizi görmek harika.
5: Evet.
10: Birkaç gün boyunca eviniz burası olacak. Odanız da işte burası. Işığı açmak için bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bu kadar basit.
6: Tamam.
10: Anladınız mı?
5: Evet.
10: Bir deneyin.
6: Pekala. Hey.
10: Başardın. Size güvenlik için bir silah vereyim.
5: Nasıl bir silah peki?
10: Bir av tüfeği.
5: Tamam.
6: 12 kalibre mi?
10: Evet, evet öyle.
5: Harikaymış.
6: Bir silah mı?
10: Hiç değil.
6: Evet, tuhafmış.
10: Mermi dolduruyorum. Tetiği çekmeniz yeterli olur. İşte bu şekilde. Bakın.
6: Odamızda mı dursun?
10: Evet ama sakın içeri gelip beni vurmaya çalışmayın, tamam mı?
6: Tamam.
10: Birbirinizi de vurmayın. Sonra annenize hesap veremem.
6: Pekala.
10: Güzel.
6: Başucumuzda dursun.
10: Başucunuza biraz da su doldurup bırakayım. Bu musluğu kullanıyorum. Evet, bazen böyle sorun çıkabiliyor. Bu da yeni küvetiniz.
6: Banyoya ne taraftan geçiyoruz peki?
10: Ne yazık ki banyoyu temizlemeyi unutmuşum.
5: Unuttum derken evet. Neyi kastettin?
10: Bir süpürge bulursam temizleyeceğim. Banyo bu tarafta. Gece çıkarken bu basamağa dikkat edin, tamam mı?
5: Çok soğukmuş.
10: Kışın evin dışındaki tuvalete gitmek zor olabiliyor. Kız kardeşim 18 litrelik plastik bir oturak hediye etti. Şu ana kadar aldığım en iyi Noel hediyesi oldu.
5: Hiç tuvalet kağıdı var mı acaba?
10: Bir tane temin ederim.
5: Tamam. Buna tuvalet demeyi bin şahit ister. Tuvaletten başka her şeye benziyor. Çok kötü durumda.
10: İşinizi bitirdiğinizde sifonu çekin.
5: Çok komik. Bence David amca keçileri kaçırmış. Gerçekten o sıra dışı biri.
2: Alaska'dayız.
9: Zamanımız giderek azalıyor.
2: Ekip onlara doğru ilerleyen trenin önünden çekilmeye çalışıyor. Araçlarını yan hatta geçirmeyi deniyorlar.
9: Ah, zemin donmuş.
2: Zemin donduğu için ekip çaresiz bir durumda.
0: Gidip bir levha bulacağım. Lanet olsun. Levha yardımıyla buzu parçalamayı deneyeceğim. Makası değiştirip Walt'un diğer hatta geçmesini sağlayacağım.
9: Buzu biraz oynattım ama maalesef yetmedi. Balyoz gibi bir şeyle buzu kırmayı deneyeceğim. Galiba oldu. Harika. Volta haber ver.
0: Makası değiştirebildik. Bize doğru gelebilirsin.
1: Anlaşıldı.
0: Neyse ki hallettik.
1: Müthişsiniz.
0: Tanrım, kılpayı kurtulduk sayılır. Yoğun bir baskı altındaydık.
9: Bir dahaki sefere daha dikkatli olalım, tamam mı?
1: Ekibim harika iş çıkardı.
0: Ekibim için şapka çıkarılır.
9: Görüşürüz.
2: Alaska'da Ücra Ferry bölgesindeyiz.
5: Kaç mermimiz var?
10: Kişi başına üçer tane.
2: Dave Wimsey, yeğenleri Mekayla ve Mekenzi ziyarete geldi. İki genç kadın Tennessee'de de doğayla yakın bir ilişki içinde.
5: Daha önce atış yapmak için çiftliğe gittiğimiz oldu. Daha önce geyik avına çıktık.
2: Ama Alaska'nın vahşi doğası apayrı bir gerçeklik.
10: Onlara atış talimi yaptırıyorum. Bakalım hangisi daha iyi bir nişancı?
5: Eve döndüğümde insanlara Alaska'da neler öğrendiğimi göstereceğim. Neler başardığımı görünce çok şaşıracaklar. Amcam bu gibi şeyleri gündelik yaşamı içerisinde uyguluyor zaten. Her zaman böyle. Yine ıskaladım. Alaska'da vahşi doğada silah kullanmak ve avlanmak hayatın temelini oluşturuyor. Bu sefer isabet ettireceğim.
10: Rekabetçi bir yapıları var. Onları izlemek keyifli.
6: Iskalamışsın.
5: İsabet etmiş işte.
6: Kazandın. David amcanın atış testini geçtik. Sanırım artık rüştümüzü ispatladık.
10: Bakalım 22 kalibrelikle sincap avlamayı başarabilecek misiniz?
6: Çevrede bir market olmadığı için burada insanlar yiyeceklerini çoğu zaman kendileri avlamak zorunda kalıyorlar.
5: Bu bir iz mi?
10: Evet. Tepeden yukarı doğru yol boyunca uzanıyor olmalı. Nişan aldığın zaman hedefi tutturman gerekiyor. 3 ya da 4 sincap avlarsanız yemek sorununu halletmiş oluruz.
5: Tamam,
6: tamam.
10: Ayı görürseniz ateş etmeyin ve kaçmayın. Tamam mı?
5: Bir ayıyla karşılaşınca ölü taklidi yapmalısınız. Cenin pozisyonunda beklemek dışında yapacak bir şey yok. Gerisi şansa kalmış işte. Neyse ki David amcanın yanında güvendeyiz.
2: Demir yoluna geri dönüyoruz. 2 milyon değerindeki askeri teçhizatla yüklü olan tren Fairbanks'e doğru ilerliyor. Kuzeye gittikçe hava buz kesmeye başlıyor.
11: Kuzeye gidiyoruz. Soğuğu hissettiniz mi?
6: Sıcaklık oldukça düştü. Rüzgar sert esiyor.
7: Yol ve köprülerin denetimi tamamlanana kadar yakın bir yerde durup mola verebiliriz.
2: Hattın denetiminden Mike Audley ve John Luxford başta olmak üzere birçok görevli sorumlu. Hattın

0: Bu kısmını mutlaka kontrol etmeliyiz.
1: Trenin yoldan çıkmasına neden olabilecek buz oluşumlarını tespit etmeye çalışıyorlar.
0: Rüzgar birkaç gündür sert esiyor ve bu durum buzun demiryolu hattı üzerinde birikmesi gibi bir risk oluşturuyor. Babam ve erkek kardeşim demiryolunda çalışıyor. Benden daha uzun süredir burada çalışıyorlar. Alaska demiryolunda çalışırken sadece fiziksel açıdan değil duygusal olarak güçlü durmalısınız. 8 saat içinde bir yığın görevi yerine getirmek zorundayız.
2: Bir gelişme oldu. Önünüze giden tren bir sorun yaşadı. Ekipmanlarından biri köprü üzerinde parçalandı.
3: Aa, lanet olsun.
4: Köprü tamamen tıkanmış. Bir noktadan sonra ilerleyemeyiz.
1: Mesai çok az kala Mike ve John'un kar temizleme makinesi arızalanıyor.
5: Motor arızalandı.
0: Kötü bir yerde arızalandı.
5: Ha, olamaz Tanrım.
0: Tam köprüdeyken oldu.
5: İş mahallinde ve rampa hattında biriken karları temizlemek için ilerliyorduk. Köprünün üzerindeyken motor aniden çalışmayı kesti.
0: Şu an mahkumlar gibi sıkıştık, hareket edemiyoruz. Kar aracının kenarları ray hattının dışına çıktı. Biri bizi bu köprüden çekmeli.
4: Trende askeri araçlar yüklü. Ve herhangi bir gecikmeyi kabul edemeyiz. Bize oldukça pahalıya mal olabilir. Teslimatı çabuklaştırmanın başka herhangi bir yolu olamaz mı?
2: En kısa sürede durum bildireceğim.
6: Gecikme kabul edilemez bir durum. Ordunun teslimatı mutlaka vaktinde olmalı.
4: Köprüye varmadan sorun hallolmalı.
1: Nancy James'e geri dönüyoruz. Talkeetna kasabasına ölü kirpiyi satmaya gidiyor. Ölü kirpinin parasıyla elektrik kablolarını alabilmeyi umuyor.
7: Kasabadaki bir tanıdığımız kirpi dikenlerinden kolye yapıyor. Umarım bu hayvan ölüsünden kurtulur ve biraz para kazanabiliriz.
1: Edwidge 38 yıldır Talkeetna civarında yaşıyor. Yerli sanatı konusunda uzmanlaşmış biri.
8: Kirpi dikenlerini kullanarak takılar yaratıyoruz. Boncukları dikenlerin üzerine diziliyor ve şu elimde tuttuğum bir çift küpeye benzeyen takılar yaratıyoruz. Kirpi dikeninden bu gördüğünüz nesneleri yaratmak bana inanılmaz büyük bir keyif veriyor ve beni tatmin ediyor.
1: Ölü hayvanlara iyi paralar teklif ettiğini herkes biliyor.
7: Trende ölü bir kirpi taşımak yadırganacak bir davranış olabilir. Ama en azından anlamlı bir iş için kullanılacak. Kirpinin etiyle bir köpek beslenebilir. Böylece kirpinin hiçbir parçası ziyan olmayacak. Merhaba Ed.
8: Merhaba Nancy.
7: Buna inanamayacaksın.
8: Ho. Bana ne getirdin Nancy? Oo, şuna bak.
7: Yeterince büyük.
8: Güzel bir hayvan.
7: Dikenlerinden takı yapmakta yararlanabilirsin. He?
8: Ziyan olmaz.
7: Ne kadar para ödediğin hakkında bir fikrim yok.
8: Daha düşünmeliyim.
7: Bilemiyorum. Adil bir fiyat öner.
8: Merak etme Nancy.
7: Kirpi yarattığı hasarı telafi edici.
8: Öyle mi?
7: Evet.
8: Anladım. Kirpi öldürüp satışa çıkardınız.
7: Evet. Dalga geçme.
8: Şaka yapıyorum. Bu dikenlerden hoş bir çift küpe yaratabilirim. Böylece bir kirpi ölüsünü değerlendirmiş olacağım.
1: Takitna'nın hemen kuzeyindeyiz.
0: Bir sorunla karşılaştık.
1: Mike ve John telsizle yaşadıkları sorunu Anchorage'daki demiryolu merkezi yetkililerine iletiyor.
0: Makine köprü üzerinde arızalandı.
9: Sorun motorda mı, hidrolikte mi?
0: Bilmiyoruz. Şu an makineyi köprüden çıkartamıyoruz. Burada sıkıştık ve kaldık.
9: Talkeetna'nın kuzeyinde misiniz?
0: Yakınlarda bir görevli var mı? Her an buraya bir tren uğrayabilir.
9: Geliyoruz.
3: Her şey hazır mı?
6: Malzemeler yüklendi.
3: Yakıt kontrol cihazı yüklendi mi?
6: Kesinlikle.
3: Müthiş. Alaska yerlisiyim. Nesiller boyunca atalarım bu topraklarda yaşadı. Soğuk havaya bayılıyorum. Kamyonette yemek ve iş için gerekli her tür ekipman mevcut. Steve'le gayet iyi anlaşıyorum. Aynı yaştayız. Hatta sevdiğimiz bile ortak olduğunu söyleyebilirim. Bu çok güzel bir şey aslında. İş dışında da yakın arkadaş sayılırız.
10: Kendimizi biraz maymuna benzetiyorum. Kirli ve çamurlu ortamlarda çalışmak bizi eğlendirmeye yetiyor.
4: Hemen yola koyulmalıyız. Acele edin.
9: Oraya vardığınızda haber verin.
10: Anlaşıldı. Demir yolunda çalışırken...

0: Parçaları sökmek tahminimden uzun sürdü. Bu civatayı da çıkardın mı iş neredeyse bitmiş olacak.
1: Çalışacak mı?
0: Söz veremem.
1: Duymak istediğim bu değildi.
2: Çalıştırmayı deneyelim.
0: Bence de.
2: Çalıştır.
1: Dua ediyorum.
3: Olmadı.
2: Tekrar dene.
1: Bu harika, çalışıyor.
2: Beyaz duman bile çıkmaması iyi işaret.
0: Canavar gibi çalışıyor.
2: Artık inebilirsin. Gayet iyi. Çok güzel.
1: Motor hiç bu kadar canlı duymamıştım.
2: Sızıntıyı önledik. Artık bir sorun yaşamazsın.
1: Yakında tren burada olacak.
2: Bunu yüzlerce kez hatırlattın.
1: Kusura bakma.
2: Ona biraz fazla sert çıkıştım galiba. Ama sinirlerimin bozulduğunu gördüğü için beni yargılamamıştır.
0: Harika iş çıkardık. Aracı kenara çekelim ki tren sorunsuz bir şekilde geçebilsin.
4: Yardım ekibi hattı boşalttı. Hat kullanım için uygundur.
5: Yardım ekibinin hattan çekildiği haberini paylaştığın için teşekkür ederiz.
6: İşte bu.
7: Harika.
5: Bil, köprüye varmak üzereyiz.
6: Pekala.
7: Gözümüzü dört açalım arkadaşlar. Köprüyü açtık.
5: Ucuz kurtulduk.
7: Doğru. Son anda başardık.
0: Güzel iştim.
2: Tebrikler dostum.
0: Olamaz. Bunu unutmayacağım.
2: Nasıl istersen.
5: Bir sonraki geçiş daha zor olacak gibi.
3: Feri yakınlarındayız. Kız kardeşler avdan amcaları için bir sürprizle dönmeyi başarıyor.
8: Bir sincap getireceklerinden hiç emin olamıyorum.
9: David amca.
8: Merhaba. Çok şaşırdım. Hanginiz başardı bunu?
9: Tam isabet.
8: Tebrik ederim.
9: İşte oldu.
8: Tadına bakmanız gerekiyor.
9: Olur.
10: Evet.
8: Sincap etinin tadına doyum olmaz. Nasıl buldun?
9: Tadı tavuğa benziyor.
8: Doğru.
9: Tadı güzel. Her gün bu etten yiyebilirim.
8: Vahşi doğada hayatta kalabilirsiniz.
9: Neden olmasın?
8: Tebrik ederim.
9: Evet, olabilir.
8: Burada bir barakaya yerleşmeyi düşünür müsünüz?
9: Olabilir.
10: Belki.
8: Anladım.
10: Tatil yeri olabilir.
8: Tamam.
3: Daha kuzeye Fairbanks'e dönüyoruz. Ekip 10 saattir dar köprülerin olduğu hatta askeri teçhizatı teslim etmek için büyük mücadele sergiliyor. Ama işleri daha bitmedi.
11: Son köprüden geçeceğiz. 16 kilometre hıza düşüyorum. Bu önümüzdeki son engel.
5: Doğru. Son köprüye varmak üzereyiz.
11: Çok az bir farkla geçeceğiz gibi.
5: Bu engeli aşamazsak çok yazık olur.
11: Evet, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.
5: Harika iş çıkardın.
3: Askeri araçlar en ufak hasar bile almadan zamanında askeri üsse ulaştı.
9: Sonunda başardık işte.
5: Kesinlikle. Bu başarıyı sizinle aynı ekipte olmaya borçluyum. Harika bir gündü. Stresli bir gündü. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok zorlandık.
11: Biz Alaskalılar askeri gücü severiz. Alaska'da 4 tane askeri üs var. Askeri üslere sık sık teçhizat taşıdığımız oluyor. Bir sorun yaşamadan teçhizatı üste taşıma taahhüdünü yerine getirdik. Bunun için mutluyuz.
9: Burada işimiz bitti. Artık evlerimize dönme vakti.
5: Haklısın. Güney'e gitmeye hazır mısın?
11: Her zamankinden de çok.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz ne?
18: 10

0: dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz de sen tanışmadık.

görüşürüz haftaya.

0: Kuzey Alaska. Amerika'daki en izole insanların yeri. Oraya girmenin ve çıkmanın tek yolu özel uçak. Yolların bittiği noktada Tibito'nun dünyası başlıyor.
1: Daha yukarı çıkıyoruz.
0: Bu bölümde...
2: Anaktuvuk geçişinden her geçişimde hala sinirleniyorum.
0: Alaska'nın Sherpa pilotları özel bir deliciyi Sis denizinden geçerek dağlık bir bölgeye götürüyor.
3: Kemerlerinizin takılı olduğundan emin olun ve sıkı tutunun.
0: Pilot Luke Hickerson, Wainwright Alaska'ya ilk ATM'yi getiriyor. Bir uçak dolusu nakit parayla birlikte.
4: Burada bir deste var.
0: Pilot Eric Snugrut, büyük bir fırtına önüne çıkmadan yolcuları ve önemli malzemeleri yerine ulaştırmaya çalışıyor.
5: Hata yapma şansınız yok. Bu insanları evlerine götürmelisiniz.
0: Sabahtan akşama kadar Alaska bölgesinin cesur pilotları kötü hava koşulları ve küçük uçaklarla mücadele ediyor. Amerika'nın sınırındaki son noktaya hayat götürüyorlar.
3: Bölge 292, 2 saatlik yakıt var. 3 kişiyiz.

0: Günaydın güzel kasabamız. Takvime göre Kunduz Festivali'nin 48. günündeyiz. Bahar resmen geldi. İlkbahar gün dönümünü yeni geçtik. Artık günler gecelerden daha uzun. Ama kış bizim için hala bitmedi. Şimdi yerli sanatçımız PNL karşınızda olacak. Dinliyoruz.
1: Kış havası bahara dönüşürken Jim Tivito, Anaktuvuk geçişine yakın bir köye kargo uçuşu ayarlamak için Fairbanks merkezi arıyor.
2: İyi günler, Alaska bölgesi. Don size yardımcı oluyor.
3: Merhaba Don, ben Jim Tivito. Arayan adam bugün Anaktuvuk'a bir delici bulabilir miyiz diye soruyor. Yaklaşık 2,5 metre, 1300 kilo. Bir şerpa yüküne benziyor.
1: C-23 Şerpa, Alaska'nın ağır yük uçakları. Dev bir eşek arısına benzeyen şerpa zorla uçacak gibi görünüyor. Ama görünüş yanıltıcıdır. Şişkin gövdesi ve büyük yükleme kapısıyla başka uçaklara sığmayan yükleri taşıyabiliyor. Bu özellikler uçağın kalkış ve iniş sürelerinin de kısa olmasıyla Şerpa'yı Alaska için ideal yapıyor.
2: Bugünkü hava durumu değişiklik gösteriyor ama şu anda olabilir.
3: Tamam Don, teşekkür ederim.
1: Alaska çevresinde birçok bahar fırtınası devam ediyor ve hava trafiğini tehdit ediyor. Pilotlar zorlu koşullarla mücadele edebilmek için ellerinden geleni yapmalılar. Fairbanks'te pilot Paul Carson Sherpa'yı kontrol ediyor. Ticari operasyondaki 24 kişiden biri olarak Brooks Sıra Dağları'ndan geçmek için hazırlanıyor.
3: Ticari olarak 12 senedir uçuyorum. Bir yük uçağını kullanmak eski büyük bir pikap kamyonu uçurmak gibi. Yük taşırken işler kötüleşebilir. Uçmadan önce her sefer her şeyi kontrol ettiğimizden, hiçbir şeyin eksik olmadığından emin olmalıyız. Sanırım bu şeyin gömme bir merdiveni var. Atlamam lazım. Kalkış yaptıktan sonra panelleri birleştirmek ve oyukları tamir için çok geç.
1: Paul uçağı teftiş ederken içeride pilot Russell Smale hava durumunu ve Anaktuvuk geçişini kontrol ediyordu.
2: Kamera burada karlar arasında sıkışmış ya da öyle bir şey. Ama bence yapılabilir. Hava gidebileceğimiz durumdaydı. Gidip geliyor. Umarım oraya vardığımızda iyi olur.
1: Sherpa, Kuzey Alaska'da bu uzaktan kumandalı büyük deliciyi taşıyabilen tek uçak. Tundra üzerinde 5 metre derinlikte çukurlar açması gerekiyor. Böylece izole köye yeni bir yol yapılabilecek.
3: Doldur. Bu uçağın geniş bir zemini var. O yüzden hareket edebilen bir yükümüz olduğunda yerinden oynaması riski oluyor. Kayışlarla bağlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Ağır yük hareket ederse uçağın kanatların arkasındaki yer çekimi merkezini oynatabilir. Kontrollü bir uçuş imkansız olur.
2: Eğer her şey kayarsa kontrol gider. Bunları istediğin kadar ittirebilirsin. Hayatını kurtarmayacak.
1: 350 kilometre güneyde Bethel şehrinde hala bahar gelmedi. Alaska'nın en meşgul merkezi burası. Yukon-Kosegin deltasındaki 50 köye hizmet veriyor.
2: Kar dolayısıyla görüş mesafesinin 3 metreye düşeceği söyleniyor. Çok yoğun bir kar olmalı. Hava çok değişken olabilir. Sise geçecek. Ayrıca güçlü rüzgarlar var. Çoğu zaman bir işi bitirmek için acele ediyoruz. Köylere elimizden geldiğince hızlı ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü fırtınalar geliyor ve vurduğu zaman her şeyin kapanacağını biliyoruz.
1: Bethel'in uzun soğuk kışları ve kısa ılık yazlarıyla yarı kutup ikliminde bahar zamanı neredeyse görünmüyor. Güçlü bahar fırtınası Bering Denizi üzerinden kuvvet topluyordu. Bethel'in pilotları fırtınaya yakalanmamak için acele ediyor.
4: Quick yolcular lütfen. Ben Phil Ekdal. Bethel, Alaska'ya uçuyorum.
1: Phil, Bethel'e nakliyesini yaptıktan sonra Kvigilingok köyüne evlerine götüreceği bir grup yolcuyu alıyor.
4: Adımlarınıza dikkat edin.
1: Küçük topluluklarında düzgün bir market olmak için bölgenin sakinleri fırtınadan önce stok yapıyor.
4: Tam oraya gideceğiz. Şu küçük 207.
1: Cessna 207 küçük bir uçak. Era Alaska filosunun hafif iş gücü. Yüksek kanatları ve ikili kargo kapıları kolay yüklemeye izin veriyor.
4: Önceliğimiz güvenlik. Bu sabah en önemli şey hava. Yaklaşık -12 derece. Hava burada saatten saate değişir. Benzer durumları bilmen çok önemli. Ama hiçbir zaman yeterli değildir.
5: Kalkış için müsait.
4: Kalkış için hazır. Hava bayağı rüzgarlı olacak. Bering Denizi üzerinden geçerken alçak basınç alanları fazla. Alçak basınç rüzgar yaratır. Rüzgar da bize zarar verebilir. Şu an yükümüz çok fazla. Çok büyük bir alçak basınç geliyor. Muhtemelen bu öğleden sonra vuracak. Zor olacak. Bir sıcak hava dalgası geliyor. Islak ve rüzgarlı olacak. Uçuş pek güvenli olmayacak. Benzer koşulları bilmek çok önemli. Asfalt pistlerimiz yok, toprak pistlerimiz var. Yıl boyunca oradan uçuyoruz. Kvik Tundra'da hiçliğin ortasında bir yer. Kvik'in pisti en gelişmemiş pistlerden biri. Burası zorlu kısmı. Pürüzsüz değil, düz değil. Üzerinde yumrular var.
1: Asfalt olmayan bir pist, inişleri ve kalkışları çok daha tehlikeli yapıyor. İyi hava koşullarında bile Kvikilingok pistinin aşırı dar olması sebebiyle hataya yer yok. Kışın pistin gevşek zemini buz kaplanınca bu tehlike katlanıyor.
4: Yeni pilotlarımızın bu tip zor pistlere alışana kadar buraya gelmelerine izin vermiyoruz. Rüzgar kasabaya geliyor ve evlere vuruyor. Bu biraz türbülans yaratıyor. Tepedeki güneş buzulların erimesi için ideal. Ama üstüne rüzgar esince buz pateni pisti gibi oluyor. Kvik muhtemelen en kötü pistlerden biri.
1: Gevşek toprak ve pistteki buz, kritik iniş aşamasında direksiyon kontrolüne sebep olabilir.
4: Rüzgarın biraz buzlu, karlı olduğunu görebilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekir. Eğer parlaksa kaygandır.
1: Kuvvetli rüzgarlar uçağın kontrolünü sürdürmeyi, hatta inişi zorlaştırabilir.
4: Türbülans çok fazla.

0: Bering Denizi'nin kıyısında kuvvetli rüzgarlar Kvilingok'un gelişmemiş toprak pistine vuruyordu.
1: Burası çok rüzgarlı.
0: Pilot Phil Ekdal da evlerine giden yolcularla dolu bir uçağı indirmeye çalışıyordu.
1: Çok fazla türbülans var. Rüzgar hemen pistin üzerinde. Aslında çok da kötü değil. Pekala, evinize hoş geldiniz. Kvig'e geldik. Çok soğuk. Hava kaç derece bilmiyorum ama soğuk. Burada ne var, karpuz mu?
2: Evet.
1: Pekala. Uçtuğum yolculardan bazıları bu uçaklarda büyümüşler. Bu şekilde çevreyi görebiliyorlar. Önceliğimiz hayatlarının güvenliği. Çünkü hayatları bize bağlı. Bununla gurur duyuyoruz.
0: Fairbanks'e pilot Paul Carson ve Russell Smale tehlikeli Brook Sıra Dağları'ndan Anaktuluk geçişine uçmaya hazırdı. Görüş minimuma yaklaşıyordu. Hart Perma kayasında 5 metre derinliğinde çukurlar açmak için özel bir delici getiriyorlar. Böylece izole köye onları dış dünyaya bağlayacak yeni bir yol inşa edebilirler.
3: Kontak açık. Mike, Sherpa Anaktuluk geçişindeki sınıra gidiyor. Anaktuluk geçişinden her geçişimde hala sinirleniyorum. Alaska'da bütün çevresi büyük dağlarla çevrili eşsiz bir hava alanı.
0: 250 kişilik nüfusuyla Anaktuluk geçişindeki köy, Kuzey Kutbu'nun kapısı diye bilinen bir bölgede. Kuvvetli rüzgarlar ve -45'lere varan dereceler yaşıyorlar. İlk olarak 1949 yılında göçebe Alaska yerlileri tarafından rengeyi avlamak için kurulan köyün bugün evlerinin %20'sinde şebeke suyu bulunmuyor.
1: Göl iyi görünüyor. Bence Anaktuluk geçişini kontrol etmemiz lazım. Scott, 3 kilometre, 32'ye 5.
3: Rüzgardan dolayı kuzeyden gidemeyiz.
1: Ne tarafa giderseniz gidin rüzgardan kaçmanız imkansız. O yüzden doğrudan bölgeye girmek en iyisi. Kemerlerinizin takılı olduğundan emin olun ve sıkı tutunun. Burada minimum değerlere ulaşıyoruz.
0: Pilotlar zorlu Anaktuluk geçişini alçalırken görüş mesafesi yasal minimum sınır olan 1,5 kilometreye düşmüştü. Kuvvetli rüzgar sisin hızla ilerlemesine sebep oluyordu. Sherpa varmadan görüş mesafesi azalırsa yere inmek tehlikeli olacak. Pilotlar geri dönmeye zorlanabilir.
3: Artık yeri göremiyorum.
4: Kağıt ağırlığı uçağın brüt ağırlığına eşit olduğunda uçmamız yasa dışı.
0: Nome'da Alaska bölgesinin en yaşlı pilotu 300 kilometre ötedeki Kotibu'ya mahkumları taşıyacaktı.
4: Bir grup mahkumu ıslah evinden alıp Kotibu'ya taşıyoruz. Mahkumların mahkeme celselerine gitmesi gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyorsa biz de onu yapıyoruz işte. Onları götürüyoruz.
0: Alaska'da birçok kırsal alanda normal polis gücü yok. Onun yerine bir tane köy halkı güvenliği memuru var. Kanunların yürütülmesinden o sorumlu. Ciddi bir suç olduğunda bir eyalet polisi gelip kişileri gözaltına alabiliyor. Mahkumlar sıklıkla uzun mesafelere uçakla götürülüyor. Çünkü birçok kasabada hapishane bile yok.
5: Tamam, önce sen git.
4: Duruma bakarsınız ve olabildiğince güvenli olması için çalışırsınız. Onların emniyet kemerlerini bağlamalısınız. Yıllar önce bir mahkum taşındığı bir uçaktayken köyün güvenlik memurunu etkisiz hale getirmişti. Uçakla yükseldim, uçağı ters düz ettim ve gitmeye devam ettim. Eski hale döndüğümde mahkum yerine dönmüş ve koltuğunda büzülmüş durumdaydı. Normalde bunu böyle bir uçakta yapamazsınız. Ama güvenliği sağlamak için yapmamız gereken her şeye hazır olmamız gerekiyor. Günaydın Nome telsizi.
6: Burası Nome telsizi, dinliyorum.
4: Foxtrot 406, doğrudan Kotibu'ya gideceğiz.
5: Bunun gibi küçük uçaklarda mahkum taşımak, tek başınıza 6 mahkum taşımak gibi durumlar. Umarım başlarına bir şey gelmez. Bu çok kötü olurdu.
0: Uniclete'de hava hala açıktı. Ariel son birkaç aydır pratik yaptıktan sonra uçma becerilerini bir A-207'de tazeleyecekti.
2: Ehliyet alabilmek için 40 saat uçmam gerekiyor ve 31 saatim kaldı. Uzun süre sonra ilk defa uçacağım çünkü hava çok kötüydü. Becerilerimi tazelemem gerekiyor. Umarım iyi gider. Gitmezse batarım. Ne yapacağım bilmiyorum.
6: Yardımcı pilot 296 pist 1'den ayrılıyor. Tamam. Yeni bir öğrencinin uçağa bindiği zaman şaşırması çok normal. Benim hakkında ne söylediğimi hatırlıyor musun?
2: Lanet olsun. Üzgünüm, bu çok fazlaydı.
6: Yeterli olduğundan, uçağı idare edebileceğinden emin olmak istiyorum. Kendini öldürmeyecek kadar güvenli olduğundan emin olmalıyım.
2: Tamam, şimdi ittiriyorum. Sonra çekeceğim.
6: Dümeni sağa doğru döndür.
2: Neredeyse her şeyi yeniden hatırlamam gerekiyor. Biraz gergindim ve korkuyordum. Ama Pons bana bisiklet sürmek gibi olduğunu söyledi. Ona tamamen güveniyorum. Bu nasıldı?
6: Mükemmel. Daha iyi olamazdı.
2: İnanılmaz bir şekilde kusursuz kalktım. O andan itibaren çok heyecanlıydım.
6: Havalı bir uçuş ister misin? Saroski'ye gidip nehrin güneyinden alçalacağız.
2: Tamam.
6: Uçağı alıp dönüşler yapmasına, nereye isterse uçmasına, bir rota takip etmesine, nehri takip etmesine ve uçağı yeniden hissetmesine izin verdim. İleride eğlenceli küçük bir vadi var. Sola dönebilir ve sonra sağa dönebilirsin. Çok güzel, buradan başla.
2: Aman tanrım, bu çok korkutucu.
6: Güzel, tam buraya. Çok güzel bir dönüş yayıl.
2: Yaşadığımız yere bak.
6: Biliyorum. Harika. Rahat mısın?
2: Evet, normalde olduğu gibi kilitlenmiyorum.
6: Geri döndüğü için biraz gergindi. Ama kontrolü eline alınca söyleyebilirim ki zaman geçmemiş gibiydi. Harikaydı. Bu bitirmek için mükemmel bir yol. Yere ineceksin.
2: Bana yardım etmen gerekiyor. Biraz gerginim.
6: Tamam, yardım edeceğim.
2: İniş yaparken biraz korkuyordum. Çünkü Pons'la ne zaman insem hep bana yardım etmek zorunda kalıyordu.
6: İttirme. Çek. Hayır, ittiriyorsun. Bunu yapma.
2: Bekle. Lanet olsun. Hayır. Çok panikledim. Düşünemiyorum bile.
6: Tamam, seviyelere bak. Seviye. Kanat seviyeleri. Sona doğru gelirken çok zorlandı. İttirme. Sadece çek. Şimdi geri çek. Çek. Yüzü ve kolu çek. İkisini aynı anda tut. Sola gidiyoruz.
0: Uniclete'de Ariel Tibito, John Pons'la birlikte bir Cessna 207 uçuruyor. 4 ay sonraki ilk iniş denemesine yardım ediyor.
6: Şimdi geri çek. Çek.
2: Lanet olsun.
6: Sağa düzelt. Bırak.
2: Yeniden yukarı mı çıkıyoruz?
6: İstedin
2: evet,
6: mi?
2: Evet, iyi. Evet. Çünkü, lanet olsun.
6: Tamam. Biliyorsunuz Ariel birkaç aydır uçmadığı için, uçağı indirmek için gerekli temel şeylerin hepsini hatırlaması lazım.
2: Gücü geri çekiyor muyum?
6: Evet. İnmenin tek yolu gücü bırakman. Uçağın seni uçurmasına izin verme. Sen uçur. Sen bu geminin kaptanısın.
2: Evet, kaptan benim.

0: Ne güveni gelince Ariel bir iniş denemesine daha girişti.
1: Mükemmel. Tam ortadasın. Bunu aşağı indir ve geri çek. Çek. Çek. Kolu çek. Kolu çek. İyi görünüyor. İyi bir hızdasın. Mesafen iyi. Her şey iyi gidiyor. Gayet iyi.
2: İnanamıyorum. Muhteşem.
1: Evet.
2: Yere indim.
1: Tamam, şimdi dikkat et.
2: Tamam. Yaşasın, indim. Çok iyi hissediyorum çünkü doğru bir şey yaptığım zaman gurur duyuyorum ve heyecanlanıyorum. Bu harika bir şey. Yaklaşık bir saat uçtum. Yani 30 saat kaldı. Sonrasında ehliyetimi alacağım.
0: Pilot Vic Olsen mahkumlarla dolu bir uçağı Kotibu'ya teslime götürüyordu.
3: Şimdi geliyorum. 5500 feet yükseklikteyim. Eyalet görevlisi konuşuyor. Mahkumları mahkemelere götürüyor ve getiriyoruz. Her zaman tehlike vardır. Bu insanlar ellerini kollarını salladıklarında, vurduklarında insanlar her zaman korkar. İnsanların korkmamasını sağlamalıyız. Geçmişte çalışırken mahkumlar yere kelepçeli olurdu. Böylece kaçamazlardı. Eğer dinliyorsanız 21 üzerine inmeyi planlıyorum. 11 dakika içinde orada olacağım.

0: Uçak sorunsuz gitti. Mahkumlar gitmeleri gereken yere ulaştı.
1: Yeni bir gün, yeni bir dolar değil mi? Eğer bundan daha yerinde bir dolar varsa. Mahkumların hepsi iyi ve sakindi. Ben de zaten bunu çok severim.
0: Anaktuvuk geçişinde hava gittikçe kötüleşiyordu. Alaska bölgesi Sherpa pilotları küçük bir köye özel bir delici götürmeye çalışırken pistle sorun yaşıyordu.
2: Artık yeri göremiyorum.
0: Eğer pilotlar pisti göremezse geri dönmek zorunda kalacak. Anaktuvuk'a yol inşa etmek için gereken ekipmanı götüremeyecekler.
3: Şimdi görüyorum.
0: Sisteki bir boşluk sayesinde pilotlar inmeyi deneyecekti.
2: Düz bir numara, iki değil.
3: Evet.
0: Havadaki boşluğu kaçırmamaları için hızlı olmaları gerek.
2: Bizim için sıradan bir gün.
3: Kış cennetine hoş geldiniz. Anaktuvuk geçişi.
0: Buranın sakinleri deliciyi almak için hevesli. Baharda buzlar çözülünce kasabalarını dışarıdaki dünyaya bağlayan yolu sonunda yapmaya başlayacaklar.
1: Bu delici kasaba için çok önemli. Çünkü yeri kontrol eden test çukurlarını kazacak. Eğer yol yapılırsa hayat kalitemiz artar.
0: Görev tamamlandı. Sherpa pilotları Fairbanks'e geri dönüyor. Bu sırada Alaska bölgesinin kuzeydeki merkezi Barrow'da Wainwright'a 130 kilometre yol gidecek özel bir yük hazırlanıyor. Köy sakinleri yıllardır birçok insanın zaten hayatında olan bir araç bekliyor. Bir ATM. Kaptan pilot Luke Hickerson 30 bin dolar ve bu aletin götürülmesindeki güvenlikten sorumlu.
3: Değerli kargo burada.
1: Doğru. Bugün Wainwright Alaska'ya bir ATM kuracağız. Onların ilk para çekme makineleri. Bu onlar için çok önemli.
0: Burada nakit bulmak çok zor. Alaska'nın kuzeyinde yaşayanların sırf bir bankaya ulaşabilmek için bile 300 dolarlık uçak biletine ihtiyaçları var.
3: Bölge 360, neredesin? Bölge 360, buradayım.
0: Alaska'nın kırsal bölgelerinin çoğunda banka şubeleri olmasa da bağımsız ATM operatörleri halkın acil finansal ihtiyaçlarını karşılıyor.
1: Bankalar asla bunu yapmaz çünkü para kaybedebilirler.
3: Kim para yüklü?
1: Kimseden habersiz benim çantama kondu. Görmek ister misin?
3: Bir tomar görmek istiyorum.
1: İşte bir tomar.
3: Bunu herkese söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Parayı taşırken kurşun geçirmez pencereler ve silahlı korumalar yerine Alaska bölgesi pilotları görevlerini hızla ve gizlilik içerisinde yürütüyor. Özel charter uçuşlarında ve düzenli olmayan seferlerle parayı koruyorlar. Wainwright'a hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun bayım.
3: Size yetişeceğiz.
0: ATM'yi güvenle teslim ettikten sonra Luke geri dönüyor. Kabik ise makineyi kurmak için kasabaya doğru yola koyuluyor.
1: Şimdi ilk yapacağım iş telefon hattını test etmek olacaktır.
0: Haberler çabuk yayılmıştı. Bölgenin sakinleri hevesle bekliyordu.
2: Geçmişte Wainwright'ta nakit akışı problemi olurdu. Ve Kavik'in ekibi kesinlikle sorunu çözecek.
1: Wainwright'ın ilk ATM'si. Melekler ve arkadan çalacak bir müziğe de ihtiyacımız olacak aslında. İşte bu kadar. Sıkışan parmaklar da maliyete dahildir.
2: Wainwright'ın buna ihtiyacı vardı.
3: Çok güzel.
1: Bağlantıyı denemek için kartımı kullanacağım. Telefon hattınız kullanılıyor.
4: İçinde nakit var mı?
1: Olacak. Bu sadece bir deneme. Bakalım ne diyor. Uzun zaman alıyor. Bilemiyorum.
5: Bağlantı yavaş mı?
1: Evet, göreceğiz.
5: Onaylamadı.
1: Bağlantı olması gerekiyor. Buradaki hattı kontrol edeyim. Dışarıya bağlanıyor ve geri döndüğünde yapması gerekeni yapmıyor maalesef.
0: Eğer Kavik ATM'yi çalıştırmayı kendi başına beceremezse Anchorage'dan gelecek bir teknisyen ayarlaması gerekiyor. Birkaç hafta boyunca nakit paraya ulaşamayacak insanları burada bırakacak.
1: İletişim sorunu çekiyoruz. Bugün olup olmayacağı havaya bağlı.
0: İletişimi mahveden bahar fırtınası Bethel üzerindeydi.
4: Fırtına Bering Denizi üzerinden geldiği zaman hızlı ve güçlü bir şekilde bizi vuruyor. Oradan hemen kaçmamız gerekir. Hata yapma şansımız yok. İnsanları evlerine götürmemiz gerekiyor.
0: Eric, fırtına onlara tamamen engel olmadan önce uçağa yolcuları yüklemek ve önemli yüklerini almak için acele ediyor.
4: Adımınıza dikkat edin, burası kaygan. Bölge 1, Golf Victor temiz, doğrulama istiyorum, 3-0. Betel, Golf Victor kalktı, 3 saatimiz var, 45 amper yakıt. Toksok, Mekoruk.
5: Toksok 1 kilometre, sis donuyor. Önce Mekoruk'a gidebilirsin.
4: Tamam. Bu havayla başa çıkamayabiliriz.
0: Düşük görüş mesafesi Eric'in Toksok'ta durmasını ertelemesine ve önce Mekoruk'a uçmasını zorladı.
4: Toksok için hava koşulları izin vermiyor. O yüzden önce Mekoruk'a gideceğiz. Rüzgar oldukça fazla. 37 knot'la esiyor.
0: 37 knot ya da saatte 69 kilometre esen rüzgar bir pilotun güvenle iniş yapmasının sınırında. Uçağı zorlayabilir ama bu piste bağlıdır.
4: Uçağı düzgün bir şekilde piste indirebilmek için pilot ve rüzgar arasında bitmeyen bir mücadele vardır. Mekoruk trafiği, Golf Victor üstten ayrıldı. Sona dönüyoruz. Burası rüzgarlı, muhtemelen saatte 70 kilometre.
0: İniş yapıp yapmamak pilota göre değişse de bazı sınırlar var. Küçük uçaklar için standart sınır saatte 64 kilometredir. Ama yine de Eric bu uzak köye gıda ve ilaç götürebilmek için risk almaya niyetli.

0: McCork'a hoş geldiniz.
1: Toksuk'ta hava nasıl?
0: Orası biraz rüzgarlı.
2: Toksuk sakini Catherine Moses, bahar fırtınası bütün hava trafiğini iptal etmeden önce evine dönememekten endişeleniyor. Eric eğer Toksuk koyuna gitmek ve havayla savaşmak istiyorsa burada acele etmeli. Wainwright'ta ise fırtına nedeniyle telefon servisi çalışmıyor. Kavik kasabaya ilk ATM'yi getirmiş olmasına rağmen şimdiden sıraya girmiş insanların beklemesi gerekecek gibi görünüyor.
3: Hata raporunda işlem onaylanmadı diyor. Kodu D1706.
2: Teknik destek olmadan Kavik sorunu çözmek için elinden geleni yapıyor.
3: Her denemede hata veriyor. Bakalım hangi telefon hattı çalışacak.
4: Demek burada bir ATM'niz var.
3: Evet.
4: Burada hiç nakit paranız var mı diye bakmaya geldim. İşte böyle.
3: Hoşuna gitti mi?
4: Evet.
3: Denemek ister misin?
5: Evet.
3: Hadi bakalım. Umarım içinde nakit vardır. Hadi bakalım, oluyor.
5: İşte bu. 60
3: i̇şte bu kadar.
5: Dolar. Buna ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim
3: Kevin. Ben teşekkür ederim Jason.
5: Buraya geldiğin için.
3: Rica ederim.
5: Uzun zamandır var olan sorunumuz çözüldü.
3: Rica ederim.
2: Kavik, bahar fırtınasının yarattığı engellerin üstesinden gelmeye çalışırken, Unaclid'de fırtına yüzünden hava trafiği durmuştu. Tivito kadınlarının durması gerekiyordu.
6: Annem üzerine yemin ederim.
7: Buraya
6: Hayır,
7: gel.
6: Buraya otur.
4: Bu şekilde mi?
6: Evet. Birkaç dakika durmamız gerekiyordu. Annem her zaman bir şeyler yapar. Bacak güreşi yapmak istiyordu. Bir, iki, üç, sonra başlayacaksınız. Bacak güreşi bizim oranın olimpik sporudur. İki insan yan yana uzanır. Bacaklar birleşir, diğerinin bacağını döndürmeye çalışır. İki, üç. Annem kazandı. Annem beni gözleri kapalı bile yener.
4: Bu
6: Sen
4: şekilde.
6: Kazandın. Zavallı ben. Sonra ben annemle güreştim.
7: Bir,
6: iki,
7: üç. Aman tanrım, Ariel bacakların ne güçlü.
6: Şampiyon. Sonra babam içeri girdi. Tahmin et bacak güreşini kim yendi, ben mi annem?
5: Muhtemelen annen.
6: Onu yendim.
7: Eminim seni de yener.
5: Gerçekten.
7: Bence yenebilir.
5: Denemek ister misin? Hadi.
6: Tamam.
5: Ariel şampiyon olduğunu düşünüyordu. Ona gününü göstermem gerekiyordu.
6: Ya kalçanı kırarsam?
5: Ya ben seninkini kırarsam? Hadi bakalım.
6: Tamam, hazır. Bir, iki, üç.
5: Hadi. Hadi. Evet.
6: Sen kazandın.
5: Yüze karşı 50 kilo.
6: Babama karşı daha iyi olabileceğimi düşünürdüm ama koca bir adam. Utanmıyorum. Onun kazanması normal. Gelecek sefere seni yeneceğim.
5: Ariel gerçeği gördü.
2: Betel'in dışında McCork'ta Eric hala yolcularını Toksuk koyuna evlerine götürmeye çalışıyordu.
8: Şimdi daha hafif olduğumuz için yerin baskısını daha çok hissedebiliriz. Bizi döndürmeye çalışıyor gibi. Rampanın üzerinde buzlanmış bölgeler vardı. Yere indiğimizde uçağın dönmemesi için çok çalıştım.
2: Uçak yerdeyken dönmesi görülen bir şeydir. Güçlü bir yan rüzgar bir uçağın burnunu rüzgara ittirebilir ve onu döndürebilir.
8: Yer kaygansa uçağın yerde kontrolünde her türlü sorun yaşarsınız. 40 knot rüzgarda iniş yapıyorsanız rüzgarın uçağın kuyruğunu kaldırma, burnunu döndürme riski vardır. Yani uçak düşebilir.

0: Eric başarılı bir kalkış yapmış olmasına rağmen asıl zorluk önündeydi. Toksuk koyunun dağlık bölgesi onu çok zorlayacaktı.
1: Buna mercek bulut deniyor. Bir tepenin üzerindeki güçlü rüzgarları görmenin kolay yolu.
0: Mercek bulutlar, mercek şeklinde, çay tabağı şeklindeki dağların üzerindeki yatay yönlü bulutlardır. Hareketsiz görünmelerine karşın 95 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar barındırabilirler. Yukarı ve aşağı yönlü hava akımları varlığını belirtirler. Pilotlara uyarı tabelası işlevi görürler. Ne pahasına olursa olsun kaçınmaları gerekir.
1: Bu tepelerden gelen 30 knotluk rüzgarla mücadele etmek demek bir şelaleye yakalanmak gibidir.
0: Dağlık bölgesine rağmen Toksuk koyunun Erek'in de ilk elden deneyimlediği aşağı doğru akımların tarihi vardır.
1: Geçen yıl Toksuk'taydım. Aşağı akımın etkisine kapıldım. Beni 30 metre kadar yüzeye sürükledi. Az kalsın yere çarpacaktım. Havacılık hayatımda bir kazaya en çok bu kadar yaklaştım. Az kalsın vuracağımı hissettim. Çok korkmuştum.
2: Tamam, Toksuk'u alçalmaya başlıyoruz. Hala oldukça rüzgarlı. Kemerlerinizi taktığınıza emin olun. Sıkı tutunun.
1: Lütfen aşağı akım olmasın, lütfen.
0: Toksuk koyunda kaptan pilot Eric Snugrut, fırtına onlara tamamen engel olmadan önce yolcularını sağ salim evlerine ulaştırmaya çabalıyor.
1: Lütfen aşağı akım olmasın, lütfen.
3: Hayır,

0: poop.
1: Tamam, Toksuk'a hoş geldiniz.
2: Toksuk sakini Catherine Moses güvenli bir şekilde yere inince rahatladı.
1: Sallantılı iniş için kusura bakmayın.
3: Chicago'nun en rüzgarlı şehir olduğunu söylerler.
1: Toksuk en rüzgarlı köy. Bu işin güvenli olması için çok dikkat göstermeniz gerekir. Alaska'daki meydan okumaları seviyorum. Benim işimin en iyisi olmamı gerektiriyorlar.
2: Eric, Toksuk Koyun'daki fırtınayla uğraşırken, Unaclid'de pilot John Pons, hayatındaki çok önemli bir kişi için el yapımı bir hediye hazırlıyordu.
4: Elimde geçen sene avcılıkta topladığım kürkler var. Bu kürklerden babam için bir şapka yapmak istiyorum. Şu anda çok hasta. Gerçekten çok hasta. Birkaç yıl önce prostat kanseri teşhisi konuldu. Her zaman üşüyor. Burada ısınmak için bunlardan giyeriz. Geyik kürkü yağmurdan ve kardan korur. 8 yaşındayken babamla avcılığa başlamıştık. Bana açık hava aktivitelerini ve doğayı sevdiren odur. O beni vahşi doğayla tanıştırdı. Bence bu yüzden uzun zamandır Alaska'dayım ve burayı çok seviyorum. Bunu yapmayı Ferno'nun annesinden öğrendim. Geçen kış eldivenler yaptım. Önce önü ve kulak parçasını birleştiriyoruz. Ona yaşadığım yerden, Alaska'dan bir şey götürmem ve benim yapmam daha anlamlı olacak diye düşündüm. Bana her zaman bir hayvan avladığımda tamamını kullanmam gerektiğini öğretti. Bunu kesinlikle unutmadım. Hala içini yapmam gerekiyor. Bir de üstüne astar yapacağım. Ama bugünlük bu kadar yeter.
2: Sonraki gün Bethel'de Eric havadan bir kurtuluş bulacaktı. Sevgiyle anılan bir yaşlının cenazesine gitmek için geç kalan bir aileye yardım edebilecekti.
1: Charter uçuşu bu sabah olacak. Kipnuk'a gidiyoruz. Bir aileyi ve 117 yaşında ölen büyük babalarını alacağız. Onun ismi David Martin. Kipnuk'ta gömülebilmesi için oraya gidiyoruz.
3: 7 çocuğu, 35 torunu ve 58 torununun çocuğu vardı. 2 de torununun torunu vardı.
1: Buranın yaşlıları topluluk için çok önemlidir. Çünkü köyün hayat tarzının tarihini bilirler.
5: Diğer yaşlılar da ona saygı duyardı. O, beyazların Alaska'ya gelmeden önceki halini bilen tek kişiydi.
3: Bize her zaman çocuklarımızla kendi dilimizde konuşmamızı söylerdi. Yupik dilini akıcı konuşabiliyorlar.
1: Tamam, burada çok dikkat edin Kaygan.
3: Büyük babamı düşündüğümde aklıma her zaman anlatacak çok fazla hikayesi olması gelir. Geçmişten bahseder ve eski şarkılar söylerdi. Onu çok severdik.
1: Bu yoldan gidiyoruz. Alaska'da bir pilot olarak bu yol onlar için köylerinden tek ulaşım yolu. Bir kişiyi sonsuz uykusundaki yerine götürebilmek için tek yol bu. Yani uçmak. Günaydın 80 bölgesinin kuzey rampası. Bilgimiz var Romeo. Güneybatıdan gideceğiz. Bu charter aslında dünkü uçuş için planlanmıştı. Buraya gelemediler. Pist kapandığı için fırtınadan dolayı gelemediler. Umarım hava bize izin verir. Eğer izin vermezse Bethel'e dönmek zorunda kalırız. Daha uzun süre beklemeleri gerekir. Ama güvenlik önce gelir. Burada çok değerli bir yük var. Bir güncelleme yapalım. Kardan dolayı hiçbir şey göremiyorum.
6: Kipnuk Havaalanı. Görüş 1,5-2 kilometre.
1: Sanırım sorumun cevabını aldım. Dışarısının bembeyaz olması demek, dışarıda görsel hiçbir referans olmaması demektir. Uçağınızın ne yapacağını, neresinin aşağı, neresinin yukarı olduğunu göremezsiniz. Orada hiçbir şey yoktur. Gözünüzün görebileceği hiçbir şey yoktur. Ufuk yoktur.
2: İşte kar geliyor. Unaclid'de John Pons gururla babası için yaptığı şapkayı gösteriyordu.
3: Çok güzel olmuş.
4: Bakın nasıl olmuş?
3: Evet, çok güzel.
4: Bitirdik.
3: Çok güzel.
4: Denesene. Bunun bir fotoğrafını
3: harika.
4: Çekeceğim. Çok güzel.
3: Çektin mi? Bu çok güzel Pons. Baban mutlu bir kampçı olacak, öyle değil mi?
4: Kaliforniya'ya gidip babamın bakımına yardımcı olmalıyım.
3: Babana selam söyle.
4: Söylerim. Babama prostat kanseri teşhisi kondu ve doktorlar onun çok zamanı kalmadığını söylüyor. Zamanı geldi. Onun için yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Tedavi edemiyorlar. Ailemin çoğunluğu benim eve dönmemi beklediğini söylüyor.
2: John Pons ellerinde kürk şapkayla babasıyla son birkaç gününü geçirmek için San Diego'ya uçuyor. Kip Nook'un dışında kaptan pilot Eric Snowgood bir aileyi ve 117 yaşında ölen büyük babalarını cenaze için evlerine götürüyor. Hava izin verirse Eric bu saygı duyulan büyüğü son yolculuğuna uğurlamak için götürebilmeyi umuyor.
1: David Martin'in ailesiyle birlikte yoldayız.
4: Tamam Eric, seni göreceğiz.
1: Kip Nook, Yukon Kosek'in deltasındaki bir sahil köyü. David bir çocukken buraları nasıldı hayal edebilirsiniz. David Martin 117 yıl yaşadı. Kip Nook'un kurucularından biri. Kıt kanaat geçindiği bir hayat tarzı vardı. Yemek ve kıyafet için bolca avcılık ve balıkçılık yapması gerekiyordu. Köylülerin hayat tarzı son 50-100 yılda çok fazla değişti. Hava hala çok soğuk. Evet, biraz sisli. Buradan bakınca dışarıyı görebilirsiniz. Yolumuzda giderken hava kötüleşmeye başladı. O an başarabilecek miyiz bilmiyordum. Kip Nook Trafik 8-0 Delta 5 kilometre güneydoğuya gidiyor. Burada piste inmeyi planlıyoruz. Biraz sisli görünüyor. Tamam, işte orada. Kip Nook Trafik 8-0. Delta son inişe geçiyor Kip Nook. Tamam, Kip Nook'a hoş geldiniz. Bir dakika verin, size kapıyı açacağım.
3: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Hazır mısın?
0: Bu daha çok hayatın kutlanması gibi. Çünkü burada yaşlılar topluluğun önemli bir kısmını oluşturuyorlar.
1: Kip Nook'a vardığımızda ailenin yeniden birleşmesini görmek çok güzeldi.
3: Çok mutluyum. Geçen seneden beri gelmemiştim. Çok heyecanlıyım.
1: Aldın mı? Aileyi bir araya getirdiğim için ve büyük babayı köyüne getirdiğim için gurur duydum. Bunun bir parçası olduğum için onur duyuyorum.

0: Unaclete ise Pons kendi babasının cenazesinden dönüyordu.
1: Babam ölmeden önce zamanında yetişip yetişemeyeceğimi bilmiyordum. Bu noktada olduğunu biliyordum. Kaliforniya'ya yetişmeyi başardım. Gece 2:30'da oradaydım. Girdim ve babama seslendim. Baba geldim buradayım dedim. Odaya girdim. Bana baktığında gözleri büyüdü. Sesimi duyabildiğini ve kim olduğumu tanıdığını anladım. Şapkayı götürmüştüm. Ona gösterdim. Senin için yaptım dedim. Güderiden sana yaptım dedim. Bana baktı, gülümsedi ve lanet olsun dedi. O anda yapabileceği şeyler bunlardı. Bunu görmek güzeldi. Gülümsemesini görmek ve konuştuğunu görmek. Bilmiyorum. Birkaç saat sonra gözlerini kapattı. Sürekli onu düşünüyorum. Yeri doldurulamayacak bir insandı.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bugünkü programda çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Bugünkü aletlerimiz tam uzmanlara göre. Burada iş bitirici aletlerden bahsediyoruz. Tıpkı betonu un ufak edip alçı panelleri kolayca sökebilen pençeli çekiç gibi. Hava kompresörüne ihtiyacı olmayan bir havalı çivi tabancası. Evet, burada sıkıştırılmış nitrojen var. Ve alçı panelinizin altındaki aydınlatma tesisatınızı bulmanızı kolaylaştıran bu küçük mıknatıslar.
4: Bak işte böyle.
3: Kablolarınızı mı soyacaksınız? Bu kablo soyucu tam aradığınız şey.
5: Gerçekten dahice.
3: Ayrıca el aletlerinizi masa aletlerine dönüştüren çok yönlü bir çalışma tezgahı. Bu el frezesini koca bir makineye dönüştürmeye bayıldım. Projenizde ahşabı çok daha güvenli bir şekilde kesmenin yolunu göstereceğiz. Sonra da Kaliforniya'daki bir fabrikaya gidip nasıl fayans testeresi yaptıklarını göreceğiz. Bugün sadece profesyonellerin kullandığı güvenilir aletlere bakacağız. Program başlıyor. Hadi bakalım. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün profesyonellerin aletlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bu elimdeki çekiçle başlayalım. Bu sıradan bir çekiç değil. Bu küçük canavar alçı panelleri sökebiliyor ve betonu parçalıyor. Evet, al bakalım, al bakalım sana. Evet. Sorunsuz bir yıkım projesi gerçekleştirmek istiyorsanız bunun çok faydası olacak. Bu küçük yıkım aleti beton çivilerini sökebiliyor, duvar bloklarını parçalıyor ve alçı panelleri sökebiliyor.
6: Burası vurma yüzeyi, burası yontma ucu. Burada çivi sökmek için boşluk var. Başlayalım mı?
3: Bu çok amaçlı bir yıkım aleti. Yani kurtulmak istediğiniz alçı panelleriniz varsa bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.
6: Bu özelliği çok ilginç. Üçgen şeklinde olduğundan alçı panel sökerken hemen işe koyulup tahtayı kolayca yerinden çıkarabiliyorsunuz. Ve buradaki eğimli alanı sayesinde malzeme duvardan kolayca sökülüyor. Çok kolay.
3: Alçı paneli parçalayacak ve çivileri sökecek. Tek bir aletle birçok işi yapabilirsiniz.
6: İşte bitti. Bir dakikadan kısa sürdü. Diğer üç alete ihtiyacım yok. Bu şey üçünün yerine geçiyor. Düz levye, sökme demiri ve çekiç.
3: Bu alet alçı panelden betona kadar her şeyi sökebilir.
6: Çok memnunum. Alet kutuma sığıyor. Üç farklı işe de hazır.
3: Eğer bir şeyler parçalayacaksanız bu alet tam size göre. İşte gömme ışıkların etrafına alçı paneller takarken size yardımı olabilecek bir alet. Harika bir şey.
7: Tüm açıklıkları kesip konumlandırmak en çok zaman alan işlerden biridir.
3: Bu alet olmazsa bir sürü ölçüm ve işaretleme yapmak zorundasınız. Sonra da doğru olmasını umarsınız.
7: 5 veya 7 santim hatalı kestiğinizi düşünelim. Olmaması gereken bir yere delik açtınız. Orayı kapatmanız gerek.
3: Bu alet ise hataları önlüyor.
7: Merkez işaretiyle hata yapamazsınız. Her seferinde doğru yeri bulursunuz.
3: Tek yapmanız gereken onu hedefin içine yerleştirmek.
7: Bu şey aşağıya doğru iniyor. Ucunda ufak bir mıknatıs var.
3: Alçı panelinizi takın. Ardından mıknatıs merkezi bulsun. Nasıl ama?
7: Gördünüz mü? Bu kadar.
3: Artık nereye delik açacağınızı biliyorsunuz.
7: İşleri hızlı ve kolayca halletmenin bir yolu da bu.
3: Mükemmel kesmenizin sırrı içeriden testerenizin çizeceği daireyi belirliyor olması.
7: Hem zaman kazandırıyor hem de tek seferde halletmenizi sağlıyor.
3: Merkez işaretleyici sizi başarılı gösterecek ve bunda hiçbir sorun yok. Elektrikle ilgili en ufak işlerde bile tel makası gerekir. Sıradan tel makasınız işinizi görebilir. Ama bununla daha iyisini yapacaksınız. Şuna bir bakın. Kablo soyarken nasıl olacağı belli olmaz. Ama bu şey her seferinde otomatik olarak ölçüyor. Baksanıza. Evet. Nasıl ama? Tek yapmanız gereken istediğiniz yeri bu şekilde kesmek. İşte bu kadar. Tamamdır. Eve müzik sistemi kurmak için uzman bir elektrikçi olmanıza gerek yok ama kabloları soymayı ve kesmeyi bilmelisiniz. Standart bir tel makası kullanmak çok kolay değildir.
5: Ne kadar zorlandığımı görüyor musunuz? Bu şeyi çıkartamıyorum. Burada gerçekten zorlanıyorum. Buna benim yaptığım kadar baskı uygulamak istemezsiniz. Telin tamamını kestim.
3: Bununla ise bu sorunu tamamen çözeceksiniz. Bir ucu sıradan tel makası. Ters çevirdiğinizde ise her zaman düzgün iş çıkartan bir soyucu var. Nasıl ama?
5: Gerektiği kadar güç uygulayacağız. Ve işte oldu. İzolasyonu telinden olduğu gibi soydu. Ve gördüğünüz gibi tele hiçbir zarar vermedik.
3: Soyucunun iki çatallı tasarımı farklı tel uzunluklarına ayarlanabileceği anlamına geliyor.
5: Bu alet telin genişliğini ölçüyor ve güç uygularken telin etrafındaki yalıtımı kesiyor. Aynı zamanda kablonun genişliği ne olursa olsun bunu ölçebiliyor. Bu bence gerçekten harika. Dahice diyebilirim.
3: Mükemmel kesme ve soyma garantisiyle evdeki basit elektrik tesisatı projelerinde işinizi kolaylaştıracak.
5: Buna bayılıyorum. Harika bir alet.
3: Her yerde ufak yardımlara ihtiyacımız olur ama masa testeresinde işler geri tepiyorsa durum kötüdür.
1: Böyle bir masa testeresiyle çalışırken her zaman bir şeyi kapma ihtimali vardır. Ve düzgün ilerlemezseniz kestiğiniz şeyi kapıp tekrar geri fırlatabilir.
3: Bu tekerlekler geri tepmeyi önlemek için tasarlandı. Tahtanın arkaya değil öne gitmesini sağlıyorlar.
1: İşleri güvenle halletmemizi sağlayan bir alet. Hem geri tepmeyi engelliyor hem de tahtanın rahat hareket ettirerek kesilmesini kolaylaştırıyor.
3: Kullanımı çok basit. Sadece tezgahınızın iki tarafına vidalayın ve ardından kullanılmaya hazır.
1: Tahtayı yerine koyduktan sonra rahatça ilerliyor.
3: Onu yakaladığında tahtanız sadece tek bir yönde ilerliyor.
1: Çok sert bir şekilde itsem de hiçbir şey olmaz. İşte bu şekilde dümdüz gider.
3: Ve kestiğiniz tahtanın türüne göre onları yukarı ve aşağı doğru yönlendirebilirsiniz.
1: Doğru oranda baskı yapması için bunu yükseltip alçaltabilirsiniz. Ayrıca arka taraftaki yayın gerilme oranı da ayarlanabiliyor. Böylece ileri doğru iterken esneklik artıp azalabiliyor.
3: Bu alet size yardımcı olacak. Çünkü dostlar bunun içindir. Birazdan. Son derece güçlü ama kompresör olmayan yeni havalı çivi tabancası. Evet, al sana, al sana. Görünmez vidalarla zemin inşaatı.
4: Artık bu zemin bağlantısını görmek zorunda
3: artık
4: değilsin.
3: Bunu görmeme gerek yok. Bunlarla işimiz her zamankinden daha kolay. Ayrıca sıradan el aletlerinizi profesyonel bir marangozhaneye dönüştüren bir çalışma tezgahı.
8: Kalınlık makinesi, planya, matkap tezgahı.
3: Ve bunlar tezgahın yapacağı şeylerin sadece birkaçı. Hala göreceğimiz başka profesyonel aletler var. Yani sakın bir yere ayrılmayın. Burası çok meşhur bir çivi imalatçısı ve şu anda çok özel bir aletleri var. Bu yeni kablosuz çivi tabancası. Bir havalı tabancanın hızına ve gücüne sahip ama hortumu yok. Çünkü bu canavar sıkıştırılmış nitrojenle çalışıyor ve bu bir ilk. Evet, bunun içinde sıkıştırılmış nitrojen var. Joe, en yeni şeye sahipsiniz. Çivi tabancasında yeni bir seviyeye ulaştınız. Harika bir şey bu.
9: Buna füzyon diyoruz. Kablosuz bir aletin rahatlığını ve taşınabilirliğini pnömatik aletin gücü ve performansıyla birleştirdik.
3: Gerçekten çok hızlı.
9: Çok hızlı. Saniyede 3 atış yapıyor. Tetiği çektim, anında ateşledi.
3: Nerede neler olduğunu görelim. Evet. Evet. Al sana, al sana, al sana. Yakıt ilk. Evet. Bunun içinde sıkıştırılmış nitrojen var. Joe, en yeni şeye sahipsiniz. Çivi tabancasında yeni bir seviyeye ulaştınız. Harika bir şey bu.
9: Buna füzyon diyoruz. Kablosuz bir aletin rahatlığını ve taşınabilirliğini pnömatik aletin gücü ve performansıyla birleştirdik.
3: Gerçekten çok hızlı.
9: Çok hızlı. Saniyede 3 atış yapıyor. Tetiği çektim, anında ateşledi.
3: Nerede neler olduğunu görelim. Evet. Evet. Al sana, al sana, al sana. Yakıt bile...

0: nasıl çalıştığını göstermek için bir tanesini yarıya böldüler.
1: Pistonun üzerindeki şeyin içinde sıkıştırılmış nitrojen var. Makineyi çalıştıran şey bu.
0: Motoru 18 volt lityum iyon aküyle çalışıyor ve ne kadar şarjı kaldığını belirten bir ışıklı göstergeye sahip. Bu alet sıradan bir kablosuz çivi tabancasından daha hızlı. Saniyede 3 çividen bahsediyoruz. Beklemeye son. Hiç bekletmemesini çok sevdim. İşte bu bebeğim. Harika bir şey bu. Atölyenizde muhtemelen bu aletlerden üçü de olabilir ama doğru çalışma tezgahıyla matkabınızı tezgah tipi matkaba, yuvarlak testerenizi masa testeresine ve frezenizi de masaüstü frezesine dönüştürebilirsiniz. Buna çalışma merkezi deniyor. Avustralya'da üretiliyor. Dükkanınızda veya garajınızda büyük aletler için yeriniz olmayabilir ama bu çalışma merkezi için yeriniz varsa birçok alet için de yeriniz vardır.
2: Bana sorarsan hepsi bir arada olabilir.
0: Nasıl yani?
2: Kalınlık makinesi, planya, matkap tezgahı. Hı-hı. Bir freze ve masa testeresi.
0: Bu çalışma merkezi alanınızı değerlendirmenizi sağlıyor çünkü el aletlerinizi masa aletlerine dönüştürüyor. Buraya bir daire testere koysak bu bağlantı ileri ve geri ilerler, öyle değil mi? Çok iyi. Her şeyi kesip biçiyoruz. El frezenizi CNC frezeye dönüştürüyor. Hareket ettirilebilir koluyla desenlerin üzerinden geçebiliyorsunuz. Tıpkı bu kanguru oyuncağı gibi.
2: İşte nasıl oldu. Hatta benimkinden daha iyi.
0: Güzel bir kanguru. Veya bir daire kesmek isteyebilirsiniz. Evet, güzel değil mi? Kim benden daha iyi daire yapabilir? Bu el frezesini koca bir makineye dönüştürmek çok hoşuma gitti. Bir matkap tezgahına mı ihtiyacınız var? Frezeyi sökün, bir matkap yerleştirin ve hazırsınız. Freze, matkap tezgahı, boom.
2: Normal matkap tezgahından farklıysa bu kadar uzağa gidebilirsin.
0: Aha.
2: Gideceği en uzak nokta burası. Evet. Şimdi sonuna kadar gidiyor. Nereye istersen. İstediğin uzaklıkta ve genişlikte.
0: Bu çok havalı.
2: Evet öyle.
0: Bu çalışma merkezi Amerika'da da satılsa da aslında Avustralya'da üretiliyor. Buraya Avustralya, Brisbane'dan geliyorlar. Birçok parçası için önceden şekillendirilmiş kil kalıplarına yüksek kaliteli sıvı çelik dökülmesiyle işe başlıyorlar.
3: Bunlar bir araya geldiğinde bir boşluk yaratıyor. Ardından buraya erimiş metal döküyoruz.
0: Çelik sertleştiğinde bu kalıpları yere atarak kırıyorlar.
4: Gördüğünüz gibi çok karmaşık bir süreç ve çok sıcak.
0: Her şey soğuduğunda ince ayarlar için makinede işlenme sürecinden geçiyorlar.
3: Gördüğünüz gibi makine parçaları döndürüyor. Tamamen bilgisayar kontrollü. Parça bir operasyonda tamamlanıyor. Bu da maksimum oranda doğruluğunu kanıtlıyor.
0: Her bir parçanın son montajı elle tamamlanıyor.
3: Her şey çok sağlam üretildiği için hiçbir şey eskimiyor. Çok az yelek parça satabiliyor çünkü genelde hiçbir şey kırılmıyor. Bunları kırmak için çekiç gerekir. Daha sağlam olması için fazladan malzeme kullanmayı tercih ederim.
0: Bu çalışma merkezini kurmak yaklaşık 90 dakika sürüyor ama tamamlandığında çok yönlü ve sağlam bir çalışma tezgahınız oluyor. Birçok diğer aletin yerine geçebilir.
2: Kesinlikle.
0: Ve her yeri kaplamıyor.
2: Evet, evdeki ufak tefek projelerle uğraşan biriyseniz, birkaç aletiniz varsa, ayrıca masa testeresi, planya ve matkap tezgahına ayıracak paranız yoksa, bu işinizi...
0: Müthiş bir çalışma merkezi bebeğim. Buna ne dersiniz? Birazdan. Laminat parke döşerken masa testeresine ihtiyacınız olduğunu kim söyledi? Bu ufak şey parçaları düzgün ve hızlı bir şekilde kesmenizi sağlayacak.
5: Kolay ve rahat.
0: Ayrıca üst seviye hakkında derinlemesine bilgiler. Bu eğim seviyesi neden müteahhitler ve projesi olanlar için harika? Ardından fayans testeresinin nasıl yapıldığını görmek üzere bir fabrikaya gideceğiz.
6: Bunu keskinlik gidermekten kesim yapmaya kadar her şeyde kullandım. Neredeyse her şeyi yapıyor.
0: Onunla birazdan bir şeyler keseceğiz. Hiçbir vide veya çivi görünmeyen bir döşeme yapmak ister misiniz? Gizli bağlantı elemanları epey ilerleme kat etti. Şu anda yepyeni bir sistem kurdukları bir yerdeyiz. Freze ucu ve bağlantı parçalarını bir araya getirmişler. Bakalım neler yapmışlar.
7: Yeni ürettiğimiz freze ucu 3 halkalı bir delik delme aparatı ve bu alet gizli bağlantı sistemi için harika bir derinlik ayarlıyor.
0: L şeklindeki köşe bentlerle ilk tahtayı vidalıyorsunuz. Bir sonraki adımsa frezelemek ve bunu tahtanın olduğu yerde yapabiliyorsunuz. Bu 2'ye 4'lüğe tam olması çok hoşuma gitti. Ve bu tahtayı çıkartmama gerek yok. Sonuna kadar gidecek miyiz?
7: En ucuna kadar gideceksin.
0: Pekala. Ardından bağlantı parçası yerleştiriliyor. Sadece vidalamanız gerekiyor.
7: Düzgün ve sağlam olmalı. İşte bu kadar.
0: Boşluk orantıları da otomatik.
7: 2,5

0: santimlik bir boşluk çıkıntısı var. Böylece sen ilerlerken her tahtada boşluk oranı aynı olacak. Harika.
1: Güzel ve rahat. Tam bana göre bir döşeme. Hiçbir bağlantı parçası yok. Vida yok. Ayağına batacak hiçbir şey yok.
0: Kesinlikle. Bunun sayesinde çıplak ayakla rahatça dolaşabilirsin.
1: Onu çok sevdim. Harika. Bazen bir su terazisinden daha fazlasına ihtiyacınız olur. Bu alet yokuş ve eğimleri de hesaplıyor. Çatı eğimini ölçmek için uğraşmanıza gerek yok artık.
2: Bir adımlık bir süreç. Teraziyi çatının yüzeyine yerleştirin ve göstergeyi okuyun. Hepsi bu kadar.
1: Terazi aynı zamanda içerideki açıları kolaylıkla belirlemenize de yardımcı oluyor.
2: Bugün bu merdivene trabzanlarını monte edeceğiz. Merdivenin ön kenarındaki çapraz çizgiyi tekrar edeceğiz. Yani gayet basit.
1: Terazi, yokuş, eğim, yükseltiyi ölçebiliyor. Ve ayrıca cetvel ve mastar olarak da kullanılabiliyor.
2: Çok işlevi olmasını seviyorum. Tutması kolay. Gayet rahat. Ağır değil, çok hafif de değil. Çok sağlam.
1: Bu terazi sizi eğimlerden düzlüğe çıkartacaktır. Ve şimdi laminat kesmenin kolay bir yolu.
3: Sadece aşağı itiyorsunuz.
1: Kağıt kesicinin döşemeler için olan versiyonu diyebiliriz.
3: Daire testere ve gönye burun testereden daha hızlı.
1: Özel düz bıçak 12 milimetre kalınlığa kadar kesebiliyor. Ayrıca toz da çıkarmıyor. Böylece çalıştığınız yerde kesebiliyorsunuz. Laminat döşeme için bu harika bir şey.
3: Hızlı, basit ve rahat.
1: Gördüklerinizi beğendiyseniz web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Orada daha fazlası da var. Ziyaret ederek bugün gördüğünüz ürünleri nasıl kullanacağınızı ve nereden alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca diğer bölümleri de izlersiniz. Birazdan. Ekstra sert bir fayans kesecekseniz ekstra sağlam bir testereye ihtiyacınız var.
4: Bozulmayan dayanıklı testereleri severim.
1: Kaliforniya'ya gidip fayans testerelerini nasıl yaptıklarını göreceğiz. Çok dayanıklı bir fayansı kesmeniz mi gerekiyor? Öyleyse bu fayans testeresine ihtiyacınız olacak. 1,5 beygirlik güçlü bir motora ve mermer, ardoz ve graniti kesebilen 25 santimlik bir bıçağa sahip. Şimdi şuna iyi bakmanızı istiyorum. Evet. Aha. Baksanıza. Bunları nasıl yaptıklarını görmek için California Torrance'a gideceğiz. Her testereden temiz ve düzgün kesmesini beklersiniz ama sert materyallerde sadece elmas ağızlı testereden bunu bekleyebilirsiniz.
4: Düzgün kesen, bozulmayan, dayanıklı testereleri severim.
1: Bu alet sulu fayans testeresi dünyasının lideri.
4: Yaklaşık 1 santimlik porselen fayanslar kesmiştim. Bunu keskinlik gidermekten kesime kadar her şeyde kullandım. Neredeyse her şeyi yapıyor.
1: Bu canavar 25 santimlik sentetik elmas kum taşı bıçağıyla granit tuğla ve her tür fayansı kesebiliyor.
5: Fayanslar çok sert maddelerdir. Ve onları hızlıca ve çatlatmadan kesmek için elmas bıçak kullanmak gerekiyor.
1: Bu işi 100 yıldan uzun süredir yapıyorlar.
5: MK'da fayans bıçakları üretiyorduk. Kendi makinemizi yaparsak daha fazla bıçak satabileceğimizi fark ettik.
1: Testere yapmaya ise 1980'lerde başlamışlar ve o zamandan beri California Torrance'daki fabrikalarında bu işi sürdürüyorlar.
5: MK-101 model fayans testeresinden yaklaşık 250 bin üretmiş olmalıyız.
1: Sulu testerede elmas kum taşı bıçaktan daha önemli bir şey olamaz. Burada dev robot kolları onları müzik kutusundaki CD'ler gibi oynatıyor. Her birine son rötuş olarak şirket logosunun lazer baskısı yapılıyor. Farklı bıçaklar, farklı aşındırıcılar, farklı tarzlar. Bıçaklar aslında burada yapılmasa da bıçağı çalıştıran parçalar burada yapılıyor.
3: Bu fayans testeresindeki mili çalıştıran ve bıçağı döndüren kasnak.
1: Bu kısa silindirler kasnak. Bu ince çubuksa testere mili. İkisi de başta aynı şekilde üretiliyor.
3: Ham çubukları bu şekilde alıyoruz ve onları fayans testerelerinde kullanılacak kasnak ve millere dönüştürüyoruz.
1: Çevirme milleri CNC'li tornada oluşturuluyor. Kasnaklar da tornadan geçiyor. Ardından sıra frezelemede.
3: Sağlamlaşması amacıyla bıçak miline iki vida deliği açmak için onu CNC

0: Teze tezgahına alıyoruz.
1: Delikler açıldıktan sonra bıçak mili takılabilir. Ardından tahrik mili kesici bölgeyle birleştiriliyor. Testerenin iç aksamı özet olarak bu şekilde. Dış kaplamaya gelirsek, büyük bir kısmı hafif ve paslanmaz olması için alüminyum kaplama.
0: Genellikle bir günde yaklaşık 1000 adet kaplama üretiyoruz.
1: Kaplamalar raflara diziliyor ve toz boyamaya hazır olmak üzere fırına gönderiliyorlar. Kırmızı boyayı kendileri uyguluyorlar. Ardından fırına geri dönüyorlar. Biraz daha piştikten sonra güzel ve parlak görünüyorlar. Ardından yeni boyanan bıçak koruyucular frezelemeye koyuluyor. Sonra güzel bir görüntü için logonun üstü bir güzel zımparalanıyor.
0: Böylece ne kadar kirlenirse kirlensin her zaman bu logo görünecek.
1: Yeni çıkan kaplamalar son montaja gönderiliyor. Burada testerenin tüm parçaları bir araya getiriliyor. Artık kutulanıp gönderilmeye hazırlar. Bu testerelerden günde 400 adet üretilebiliyor. Ve her biri de firmanın garantisiyle gidiyor.
2: Çok uzun yıllar boyunca kullanabilirler. Dayanıklı olmak için üretildiler.
1: Elmasların sadece kadınların en iyi dostu olduğunu sanıyordunuz değil mi? Daha fazla havalı alet görmek ister misiniz? Web sayfamızı ziyaret edin. Favori bölümlerimize tıklamaya başlayın. Hadi ne duruyorsunuz ha? Tıklamaya başlayın. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel. Çok iyi gidiyor. Hadi koş koş koş koş koş. Evet.
3: Evet.
1: Kanguruları biraz korkutmak gerekiyor.
3: Birkaç tane yapıp boyadıktan sonra yarıştırmaları için çocuklara veririz.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Pikaplar. Şimdi seni döndüreceğim bebeğim. Tam şimdi. Buhar motorları. Kulağa karmaşık gibi gelebilir ama aslında sadece bol sıcak havadır. Çocuk oyun aletleri. Netice itibariyle hepsi salıncak ve dönme dolaptır. Ve yapışmaz tava. Tabii ben kullanmadıkça. Ama önce... Müzik endüstrisinin dijitalleşmesinden dolayı pikaplar bir kenara atılmış gibi görünse de bu analog teknoloji direndi ve hayatta kaldı. Tartışmasız sesi daha doyurucu ve dijital yapıdakilerden daha doğaldı. Bu eski teknoloji kendine yeni hayranlar kazandırdı. Medya oynatıcılarının dijitalleşip cep boyuna indirildiği bu dönemde pikap hala yaşıyor. Bu teknolojide karbon fiber gibi ileri teknoloji bileşenlerinin kullanılması modern dönüşümü sağlamış ve pikapları 20. yüzyıla taşımıştır. Üretim kalın, kare, akrilik bir parçayla başlar. Teknisyenler merkezinde bir delik açar. Bu delik karenin plak haline dönüşümünün referans noktası olacaktır. Bilgisayarlı alet karenin dış kenarlarını daire şeklinde keser. Disk bir başka bilgisayarlı aletle döndürülürken plağın ana yuvasını oluşturacak delik genişlemeye başlar. Sonraki alet doğru açıyı vermek için yüzeyi düzenli bir şekilde keser. Bilgisayarlı otomasyonlu aletler bu küçük alüminyum diski denge ağırlığı olan ana parça haline dönüştürürler. Denge ağırlığı, long play'in oluklarını tutmak için ses kolunun balansını yapar. Son olarak çemberin dışından üçgen şeklinde bir parça keserler. Bu parçaya son şekil ve ağırlığını verir. Düz bir diskten eksiksiz yapılmış denge ağırlığına dönüşür. Sonra ses kolu platformu şeklini alır. Bu ses kolu içindeki tüm parçaları koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Yaylanma mekanizmasının silindirik kafesini ve rulmanı kapsayan yumurta şeklindeki hazneyi içerir. Teknisyenler şimdi karbon fiberden yapılmış olan ses kolundan başlayarak montajını yapıyorlar. Bu aşırı katı olan son teknoloji bir birleşimdir ve bu kritik parçada yapısal zayıflığı barındırmaz. Teknisyen ön montajda kabloları kol tüpüne geçirir. Bunlar yüksek frekans transferi için özel kablolardır. Bu kablolar ses kolunun çalışmasını engelleyebilecek olan radyasyonu dışarıda bırakmak için bakırla kaplanmıştır. Karbon fiber tüp aynı zamanda karışmaya karşı yalıtımı sağlar. Epoksi reçini karıştırır. Sonra yeni bağlanmış olan rulman haznesinin iç kenarlarına hafifçe sürer. Ses kolu tüpünü yuvaya yerleştirir. Tüp tutkalla sıvanmış kenara yapışır. Ancak tamamen yapışmadan teknisyen parçaların düzgünlüğünü kontrol eder. Eğer ihtiyaç varsa ayar yapar ve aksamı sıkıştırarak tutkalı soğumaya bırakır. Şimdi pikap dik şekilde duruyor. Teknisyen amfiye çıkışı olan kabloları birleştirerek lehimler. Ve tüm bağlantılar yapıldığında kabloları metalin içine yerleştir. Yerleştirilen birleşimin bağlantıları korunaklı ve ayrılmayacak şekilde yapılmıştır. İki kalın çelik parçayla ana denge ağırlığı parçalarını balans yapmak için hazırlar. Balans ağırlığını yumurta şeklinde yapılmış olan yuva olan üçüncü kolona kaydırır. Bu pikabın ses kolunu tamamlar. Sonra elektrik motorunu metal yuvanın içine yerleştirirler. Ve kayıt kısmını inşa ederler. Titreşimi absorbe etmek üzere tasarlanmış motoru iki aşamalı bölüme yerleştirirler. Alüminyum alt şasi sonradan gelir.
Motoru sürücü kemeriyle bağlarlar ve sistemin yavaş çalıştığını onaylamak için kayışla döndürme testini yaparlar. Şimdi akrilik plağa, keçe ve ses kolunu monte ederler. Pickup artık tamamen toplanmıştır. Artık son test zamanıdır. Plak dönmeye başlar ve iğne müziğin ritmine kendini kaptırır. Analog ses odayı doldurur. Sanki test zamanı olduğunu kanıtlarcasına. Şimdi müziğin tadını çıkartın. İlk modern buhar motoru 1700'lerin başında icat edilmiştir. Sanayiye katkısıyla devrim başlattı. Bugünlerde buhar gücüne dönüş var. Farklı yapılanmaları ve yanma sürecine bağlı olarak içten yanmalı motorlarıyla daha az kirlilik üretirler. Buhar motorları yanma odalarının dışındaki yakıtla çalışır. Isının suya dönüşmesi sonucu basınçla buhar silindirin içine girer. Pistonlara iter, aktarma organlarına güç veren krank milini döndürür. Bu motor arabalarda kullanılan alışılagelmiş silindir içindeki yakıt sistemiyle çalışmadığı için daha az emisyonlu herhangi bir yakıt karışımıyla çalışabilir. Bu yuvarlak makine alüminyumdan yapılmıştır. Teknisyen, altı paslanmaz çelik silindiri tutması için vidalara yerleştirir. Buharı sabit tutmak için tüm makine parçaları pas tutmaz malzemelerden yapılır. Teknisyen tüm silindirlere pistonu yerleştirir. Isıya dayanıklı silindirin duvarından akışı izole edecek karbon başlıklı piston alüminyumdan yapılmıştır. Piston çubukları krank miliyle merkezdeki örümcek rulman diye adlandırılan özel tasarlanmış parçaya bağlarlar. Bağlantı pistonların hareketlerini düzenlemek, krank milini düzgün döndürmek üzere ve motora güç vermek üzere tasarlanmıştır. Araba sistemindeki alışılagelmiş silindirlerin bir çizgide düzenlenmiş olmasının aksine bu silindirler merkeze paralel olarak yapılandırılmışlardır. Bu makinenin yüksek sıcaklıkta yamulmasını önler. Yumuşak devinimle karşı balans yapan örümcek rulmanın üstünde yerlerini alırlar. Şimdi itme çubuklarını her bir silindirin üzerine yerleştiriyorlar. Bu silindirin içine buharı bırakan ve pistonları hareket ettiren valvleri çalıştırır. Temel itme çubuklarını kılavuz çemberin içine yerleştirirler. Silindir başları her bir buhar giriş valvlerinin yuvasına iliştirilir. İtme çubuklarını valvin içine yerleştirirler ve sonra montaj tamamlanır. Çubuklara iten mili, çevirme mili olarak yerleştirirler. Fabrika her biten makinenin performansını ölçmek için birkaç test yapar. Önce hava basıncının çalışması kontrol edilir. Sızıntı olup olmadığı ve tüm parçaların kusursuz çalıştığının kontrolü yapılır. Her şey tamamsa buhar basıncıyla proses tekrarlanır. Bu tip buhar motorları arabalar, kamyonlar ve botlar, burada gördüğümüz gibi elektrikli jeneratörler gibi birçok tip makineye güç verir. Araçlarda dişli kutusuna gerek yoktur. Çünkü daha fazla rotasyon güç üretecek şekilde üretilmiştir. Şimdi ısı dönüştürücüler için suyu buhara çeviren parçalar var. Teknisyenler motorlu tekerleğe 6 metre paslanmaz çelik boruyu bobine geçirir. Bobini çelik iple bağlarlar ve her bir tüpün arasına boşluk yaratacak şekilde dikerler. Bu yolla yanma odasındaki yakıt yanar. Isı tüplerin üzerinde ve arasında hareket eder. Suyu içeride daha hızlı ısıtır ve bobinin üst ve alt yüzeylerine daha etkili ısı verir ve sonuç 5 dakikada mükemmel ısınmış buhardır. Bu 6 bobin istif edilir. Biri tüm silindirlerdeki buharı besler. Bu tüp formlarının yuvası makinenin ilk ısı değiştiricisidir. Her çeşit yağla test ederler. Motorlarda kullanılmış atık yağlarla, restoranlarda kızartmada kullanılmış bitkisel yağlarla bile neredeyse yanabilecek tümüyle. Alçak basınçta yanan yakıt, benzinli ya da dizel makinelerde bulunan yüksek basınçta yanan yakıt gibi değildir. Bu, yanan fosil yakıtların buhar yaptığı anlamına gelir.
daha az sera gazı üretir. Ve hidrokarbonların çoğu kapalı yanma kabini içinde tamamen yanar. Asla yeniden suyla doldurmamalısınız. Çünkü klima sistemi geri dönüşümle buharı soğutarak su haline getirir. Su aynı zamanda makineyi kayganlaştırıcı rol oynar ve buhar makinesi motor yağına ihtiyaç duymaz. Bu modern buhar motorları benzini yakmak dışında başka ısıtma kaynaklarında da çalışır. Güneş ısıtmalarında fırın ve motorlara egzoz ısısı verir. Soğuk ya da sıcak duruma göre değişir. Aradan sonra yapışmaz tavalarla karşınıza geleceğiz. Ve oyun parkı aletleriyle. Fakat sizin bildiğiniz gibi değil ya da benim hatırladığım gibi. Her neyse.

Oyun parkı teçhizatlarının yerel parkları ve okul bahçelerinin temel eşyası olduğu bir dönem vardı. Bir grup salıncak ve belki bir iki tahterevalli. Bugünün oyun parkı teçhizatı ise çok daha yaratıcı ve renkli çeşitlerde. Çocukların vücudundan çok beynini çalıştıracak şekilde tasarlandılar. Kaymak, tırmanmak, içinden kıvrılmak, modüler yapılar üzerinde çocukların serüveninin sonu yok işte. Ya da büyük göbekli dinozor. Dinozorun boynunu ve bacaklarını yapmak için otomatik testere çeşitli uzunluklardaki çelik tüpleri keser. Boyun için kesilen tüp 1.7 metre uzunluğundadır. İşçi tüpü upkant makinesiyle kıvırır. Doğru seviyeye gelmesini sağlar. Sonra iki çelik tabaka birbirine kaynatılır. Bu çocukların oturabileceği plastik koltuğu destekleyecektir. İşçiler aynı zamanda boyunu vücuda bağlayacak kolları da kaynatırlar. İşçiler bacağı ve boyunu paslanmaz çelik telaşıyla kumlama yaparlar. Kumlama tabancası, maden parçacıkları saatte 700 kilometre hızla atar. Bu yüzeyi pürüzlendirir ve boyanın yapışmasını sağlar. Astar boya olarak gri rengi ekledikten sonra plastik bazlı boyayı püskürterek yüzeyi kaplarlar. Bu boya daha sonra dayanıklılığı maksimize etmek için fırınlanır. Bu arada bilgisayar kılavuzlu oyma makinesi 3 seviyeli polietilen plastik panelin içine eğitici şekilleri oyar. Bu bloktaki gibi paneller çocukların düşmesini engelleyen oyun aletlerinin açıkta kalan kısmıdır. Dinozorun kabarık şekilli vücudunu şekillendirmek için işçiler polietilen plastikten yapılmış iki yarım küreyi cıvatayla birleştirirler. Kabarık vücudu bacakların üzerine yerleştirirler. Ve içten cıvataya birleştirirler. Boyunu gövdeye cıvatalarlar. Boyun ve dinozorun plastik kafası, plastik oyutma yeriyle çevrelenir. Dinozor, ürün bilgilerinin bulunduğu metal etiketle rulmanlanmasıyla bitirilir. Bu fabrika modüler oyun yapıları için galvanizli çelik kablodan yapılmış olan tırmanma ağı gibi çeşitli parçalar üretiyor. Sert kablo poliüretanla doldurulur. İşçiler istenilen uzunlukta kablo kesmek için hidrolik makas kullanırlar. Kablo soyucu tarafından kablonun son bölümünden 3 santimlik bir parça soyulur. İşçiler görünen tüm uçları alüminyum kollu yüzükle kaplarlar. Kolu 40 tonluk basınçla kıvırırlar. Yüzük oyun yapısının çerçevesine cıvatayla tutturulur ve sabitlenir. Son olarak işçiler kabloları sistemin içine monte eder ve her bir kesişme yerine plastik bağlantı aparatıyla kilitler. Açıkta kalan parçaların paslanmamasını garantiye almak için bağlantı aparatları merkezde vidalanır ve köşe perçinler paslanmaz çelikten yapılmıştır. Modüler oyun yapısının üstünde çocuklar platformun üstünde yürürler. İnce çelik plakadan yapılmıştır. Robotlu lazer kesiciyle delik açılmıştır. Plaka preste istenilen şekilde kıvrıldıktan sonra platformun köşe bölümü haline gelir. İşçiler bunu fırında ısıtırlar. Sonra bunu sıcak metali hemen yapıştıran polivinilli fıçıya daldırırlar. Üç milimetrelik kalın iyi bir kaplamayla oluştururlar. Fazlalıklar süzülerek akıtılır. Parçanın içine hava tabancasıyla hava püskürtürler. Bu delikleri temizler ve kaymayı önleyici bir yapı oluşturur. Oyun aletleri dışarıda kaldığı sürece tüm boyalar ve plastik ultraviyole ışına dayanıklı olup solmayı önler. Dayanıklı olmanın yanı sıra aletler güvenlik standartlarına uygun tasarlanmıştır. Böylelikle çocuklar hareket halindeyken ailelerin kafaları da rahat edebilir. Hadi bakalım kızlar.
Yiyecekler yapışmaz tencere üzerindeki kayda değer kaygan yüzeyinde kaymaktadırlar. 1938'de bir Amerikalı kimyagerin soğutma gazları ve mumlu maddeyle yaptığı bir deneyde meydana gelmiştir. Yıllar sonra tencereye yapışmaması, yapışmaz şöhreti almasına neden oldu. Kızartma zamanı geldiğinde yapışmaz tava kullanmak karışık bir durum yaratabilir. Yapışmaz kaplama dünyanın en kaygan, sağlam maddelerinden biridir. Bu polietrafluoroetilen olarak adlandırılır. Biraz söylenmesi zor bir isim ama cazibesi çok basit. Yiyecekler bu yüzeye yapışmayacaklar. Alüminyum tava yapmak için %70 ham madde, %30 ise daha önceki kap, tava yapımında kullanılan atıklar kullanılır. Erimiş hale gelmesi için yakarlar ve atıkları temizlemek için filtrelerler. Sıvı alüminyum geniş dikey dikdörtgen kalıplara akıtılır. Kalıbı çevreleyen sıvı ceket alüminyumu soğutarak sıvı halden katı hale dönüştürür. Vinç dökülen levhayı çıkartır. Isıtma bölmesine gevşemek üzere ilerler. Bu metalin şekil ve form almasına olanak sağlayacaktır. Bir testere parçaları ikiye dilimler ve düzgün bitiş yapar. Daha fazla bıçakla üst ve alt bölmedeki kiri sıyırır. Taşıyıcı arka arkaya kısa levhaları ısıtılmış bobine gönderir. Genişliği koruyan yandaki kılavuzlar, bobin alüminyumu sıkıştırdığında kalınlığı yarım santimetre aşağı alırlar. Yuvarlanma aynı zamanda levhanın uzamasına sebep olur. Başladığında 2 metre uzunluğundayken yuvarlandıktan birkaç dakika sonra yüzlerce metre uzamış hale gelmiştir. Pizza kesici stildeki kenar bıçaklarla alüminyum plaka düzeltilir. Başka bir silindir alüminyumu büyük bobine dolar. Sonra onu gevşetirler ve alüminyumu sıkıştırarak düzleştirirler. Makineler şimdi uzun alüminyum parçayı 120 tonluk delme presiyle ileri doğru çeker. Bu güçlü baskı makinesi metalin çevresine baskı yapar, tavanın şekli oluşur. Ve sonra yapılan baskıyla şekil dışarı çıkar. Ve yeni şekillenmiş olan alüminyum kızartma tavası alttaki taşıyıcının üstüne düşer. Tava artık taşıyıcı üzerinde yıkama istasyonuna hareket eder. Temizlenir ve sodyum hidroksitle korunur. Bu metalin gözeneklerini açar. Dışına emayenin kaplanmasını ve iç kısmının yapışmaz bitişini sağlar. Bir işçi tavaları kontrol eder ve sabitleyici sprey için baş aşağı çevirir. Arkadan gelen emaye sprey ile sıkıca kaplanır. Tava bağlama aygıtı üzerinde döner ve tavanın dışına emaye uygulamasını yapan sprey püskürtmenin önünden geçer. Cilalı temiz parça devam eder. Kızartma tavası kurutma taşıyıcısına transfer olur. Sıcak hava emaye kaplanmış yüzeyden suyu alır ve renk griden kireç beyazına dönüşür. Otomasyonlu çekpasla tavanın altına şirket adı ve diğer bilgiler yazılır. Ve şimdi uzun sertleşme fırınına 560 derecede pişmeye giderler. Emaye sertleşir, dayanıklı hale gelir ve rengi griye döner ve parlaklaşır. Vakum aleti tavayı alır ve içinin boyanması için çevirmeye başlar. Spreyleme ile özel bir astar boya eklenir. Bu tavaya yapışmaz kaplamayı yapacaktır. Sonra yapışmaz kaplama eklenir. Tava bu sentetik maddeden iki kat alır. Vakum aleti tavayı serbest bırakır ve baş aşağı indirir. Tava tekrar kurutulmak ve yapışmaz bitişi yapmak üzere 420 derecede pişmek üzere fırına doğru hareket eder. Çıkışta tavayı soğutmak için su yağmuruna tutulur ve kir kalmayacak şekilde çalkalanır. Sonra kurumak için infrared ışık odasına doğru giderler. Sade dış kaplamadan dışı emaya kaplanmış, içi yapışmaz kaplama olmuş tavaya dönüşmesi birkaç saat alır. Şimdi bir işçi lazere yöneltir ve alttaki yazıların hizasına getirir ve yan bölümüne titizlikle bir delik açmasını sağlar. Pimleri delikten geçirir ve tutma sapını yuvasına koyar. Pres kütüğü kullanarak pimi düzleştirir ve sapı tavaya perçinler. Artık ne pişirdiğinizin önemi yok. Yıkayıp temizlemek hiçbir zaman sıkıcı gelmeyecektir. Siz bir de çok eski zamanları düşünün.
Öyleyse eğer müzik dinlemek için bir pick-up döndürmek isterseniz ve deşarj olmak için hız yapmaya ihtiyacınız olursa, sonra belki gerçekten bir oyun parkına ziyaret yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Bahçe çatalları. Bu yaygın ve eski bahçe aleti hakkında tüm gerçekleri araştıracağız. İngiliz şekerlemesi tatlı, hoş ve sakız gibi. Dişlerinizi bu programa geçirmek isteyeceksiniz. Renk kartelaları. Size karşı dürüst olalım. Sanki biraz boya kurumasını izlemeye benziyor. Ve yuvarlak kek kalıpları. Dekoratif stillerde keklerinizi yapın ve yiyin ama öncesinde... Mütevazı bahçe çatalı. Eskiden çok iyi bir konumdaydı. O kadar çok beğenildi ki insanlar sık sık çalıyorlardı. Bu çok uzun zamanlar önceydi, hayatta kalmanın insanların yetiştirdiği yiyeceklere bağlı olduğu zamanlarda. Günümüzde tabii ki yiyecekler fazlasıyla üretiliyor ve süpermarketlerde satılıyor. Ama bahçe çatalı hala bahçe aletleri kısmında en üstteki yerini koruyor. Bahçe çatalının fazlasıyla çeşitleri bulunuyor. El çatallarından büyük boylara kadar. Her iş için bir tane var. Bu fabrikada 200 seneden fazla zamandır bahçe çatalı dövüyorlar. Bunu yaparken 600 tonluk zımba pres kullanarak iki temel çatal şeklini bu sıcak ve yumuşak çelikten çıkartıyorlar. Bu özel çatalın dişleri ve uçları diğerlerine göre daha kısa. Çünkü bu tarz büyük boy çatallar derinlere kazmaktan çok toprağa çevirmek için kullanılıyor. Temel şeklini almasının ardından yumuşaması için tekrar fırına sokuluyor. Bir çalışan inceltmek ve genişletmek için ard arda silindirlerin arasından geçiriyor. Sonrasında bu pres fazlalıklarını kesiyor. Bunun yanında tahta sapa bağlanabilmesi için deliklerini açıyor. Bir sonraki pres çelik sapı silindirik şekle getiriyor. Temel yuva şeklini almaya zorluyor. Çalışan yuvayı koni formuna takıyor ve yuvayı düzeltmek için bunu birkaç kez tekrarlıyor. Bu da onu tahta sapa uygun boyuta getiriyor. Kazmak işleri için yapılan çatallarda daha uzun ve eğimli dişleri yüzünden tamamen farklı bir işlem uygulanıyor. Dövülen çelik örümcek şeklini aldıktan sonra bir çalışan şekillendirme pozisyonuna uygun olması için bir ucunu büküyor. Bu iki insan eş zamanlı takım çalışması yapıyor. Biri örümceği ısıtıyor ve ucunu büküyor, diğeri de ucunu uzatmak için dönen pres kalıbına yerleştiriyor. Çatalın iki ucu şekil aldığı zaman ortağı onları büküyor. Böylece üçüncüsü üzerinde çalışabilir. Haddelemede mükemmelleşmek 18 ay alıyor. Eğer dişler oyuklara kusursuz olarak yerleştirilmezse makine tutukluk yapabilir ve çalışanın kaza geçirmesine yol açabilir. Tabii kalıplar da kesinlikle zarar görebilir. Dördüncü dişinde uzatılmasının ardından takımın diğer üyesi dört dişi de kolonun etrafında döndürüyor. Bu sefer hepsini aynı ve genel yöne çeviriyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından kazma çatalının kaba şeklini veriyorlar. Sonrasında yuvasını oluşturup uçlarını kırpıyorlar. Tekrar yumuşak kıvama getirilmesinin ardından bir çalışan kalıp sistemiyle dişler arasındaki mesafeyi ve hatta aralarındaki boşlukları bile düzeltiyor. Çatalın yuvasını çelikten yapılan eğime karşı tutarak biraz büküyor. Yuva kısmını eğime koymak ve yukarı doğru bükmek dişlerin eğilmesini sağlıyor ve bu da kazmak için daha iyi bir açı sağlıyor. Dişleri bir prese yerleştiriyor ve pres uca doğru inceltmek için her dişin etrafında kapanıyor. Büyük bir vurma makinesi dişlerin üzerine güç uyguluyor ve baskı yaparak hafif bir eğim kazandırıyor. Sıcak çatal sonrasında soğuk suya gidiyor. Bu da çeliği sertleştiriyor. Bir sonraki çalışan, yanlardaki tüm pürüzleri zımparalıyor ve kenarları keskinleştiriyor. Uçlarını daraltıyor ve bu da çatalın katı toprağa delmesine olanak sağlıyor. Ufak düzeltmeler elle yapılıyor. Burada aradaki farkı görebilirsiniz. Soldaki dişlerin hizası kaymış durumda. Sağdakilerin ise düzeltilmiş. Sprey yeşil toz boyayı çatallara uygulamak için elektrostatik yük kullanılıyor. Bunun uygulanmasının ardından korozyona karşı dayanımlı bir kaplaması oluyor. Kurumasının ardından çatal bir yere sabitleniyor ve tahta sapı yuvasına takılıyor. Perçinlenerek sağlamlaştırılıyor. Bir zımpara kayışı tezgahı kullanılarak tahta ve metalin birbirine karışması sağlanıyor. Bu işleme parlatma deniyor.
Burada parlatılan kısım çatalın alt kısmı oluyor. Son olarak tahta sapı ve tutacağı verneğe batırılıyor. Bu da dayanımı arttırırken parlak bir görüntü veriyor. Bu bahçe çatalı artık bitti. Ama uzun bir süre parlak ve yeni görünmeyecek. Çünkü çok yakında toprağı kazıyor olacak. Şekerleme geleneksel olarak karamelize şeker ya da şeker pekmezi ve yağın birleşimiyle hazırlanan bir karışımdır. Birçok farklı çeşidi vardır. Yumuşak ve çiğnenebilir ya da sert ve gevrek. İngiliz şekerlemesi fazlasıyla yağlı ve genelde fındıkla kaplanmış olur. Neden İngiliz şekerlemesi dendiğini anlamak kolaydır. Bu İngiliz şekerlemesi tamamen süt ürünleri kullanılmadan yapılmıştır. Belirli rejim kuralları ve gereksinimlerine uyularak şekerleme severler için ideal hale getirilmiştir. Bu ufak şekerlemeci kendi özel şekerleme tarifini kullanarak her seferinde ufak miktarlarda yapıyor. Su ve şekeri karıştırarak başlıyorlar. Karışım şeker çözünene kadar ısıtılıyor. Kendilerine ait gizli bir formülleri var. Bize tek söyleyecekleri bunun sebze yağları ve özleri barındırdığı. Bunlar süt içermeyen ürünler oluyor ve şekerlemeye alışılageldik altın rengini vermesi için beta karoten kullanılıyor. Tüm bu malzemeleri stabilize etmek için lecitin adındaki emülsiyonlaştırıcıdan ekliyorlar. Karışım kaynama noktasına ulaşır ulaşmaz lezzetleri arttırması ve hızlı kaynaması için tuz ekliyorlar. Kaynama, karışım kaç olduğu sır gibi saklanan bir sıcaklığa kadar saatlerce devam ediyor. Bu noktada suyun çoğu buharlaşmış oluyor. Geride tatlı ve ağır sıvı şekerlemeyi bırakıyor. Şimdi sıcak su vanasını açıyorlar ve bu da masayı ısıtmak için suyun geçişine izin veriyor. Sonrasında şekerleme masanın yüzeyine dikkatlice dökülüyor. Sıcaklık yayıldığı zaman şekerlemenin yumuşak olmasını sağlıyor. Şekerleme örtüsü yaklaşık olarak aynı kalınlıkta olana kadar yayma işlemi devam ediyor. Doğal olarak kalınlık değişebiliyor ama benzerlik olmaması el yapımı şekerlemenin çekiciliğinde büyük rol oynuyor. Birçok kesme plağı olan bir alet alıyorlar ve şekerleme örtüsünün üzerinden bir yöne çekiyorlar. Sonra da diğer yöne. Sıcak su vanasını kapatıp soğuk su vanasını açıyorlar. Bu da masanın yüzeyini soğutuyor ve şu an şekerleme karelerine dönenleri sertleştiriyor. Birkaç dakika içerisinde kareler kırarak ayrılacak kadar sert durumda oluyorlar. Şimdi iki ekleme bunları İngiliz şekerlemesine döndürecek. İlk olarak yarı tatlı çikolata. Bu ısıtma makinesinin çikolatayı doğru koyuluğa gelene kadar ısıtmasının ardından bir pompa onu makineye gönderiyor. Ve bu makine şekerleme karelerinin iki tarafını da kaplıyor.

Alt tarafları kaplanan kareler soğutucu kemere taşınıyor ve bu da çikolatayı hızlıca sertleştiriyor. Sıradaki duraklarında diğer tarafları da çikolatayla kaplanıyor. Şu an her tarafı kaplanan kareleri makineden çıkaran kemer titreyerek fazladan çikolatayı üzerinden atıyor. Kareler başka bir soğutulmuş kemere taşınıyor ve bir çalışan eliyle üzerlerine ikinci malzemeyi serpiyor. İri öğütülmüş fındık. Kareler hazır olmaları için birkaç dakika soğutma tünelinden geçerek ilerliyorlar. Yolun sonuna ulaştıklarında fazladan fındık dökülüyor ve yeni karelerin üzerine dökülmek üzere toplanılıyor. Bazı İngiliz şekerlemesi tarifleri fındık yerine badem kullanılmasını söylüyor ama fikir olarak aynı şey. En içte tatlı ve gevrek şekerleme, üzerinde düzgün ve kremsi çikolata ve kabaca öğütülmüş fındık. Ve tıpkı diğer tatlı ve şekerlemeler gibi tatlıya düşkün insanlar için bir cennetken, tabii dişçiler için bir cehennem. Kocaman açın bakalım ağzınızı. Birazdan. Eyvah! Bu bir kek fabrikası değil ama kek kalıplarının yapıldığı fabrika. Yuvarlak kek kalıpları avına çıkacağız ve eğer bir odayı dekore ettiyseniz bu rengarenk şirket hakkında her şeyi biliyorsunuz demektir. Sizlere renk seçmenizde yardımcı oluyorlar. Sizlere luminelerin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bir boya kartelesi üzerinden renk mi seçmeye çalışıyorsunuz? Her kart seçilen tonun benzer bir örneğidir. Sizlerin boya mağazalarında gerçek renkleri tenekelerin kapaklarını açmaya gerek olmadan görmesini sağlar. Seçilebilecek binlerce ton arasından pembeyi de isteyebilirsiniz ya da buna yakın herhangi bir renk de olabilir. İster enfes bir yeşil arıyor olun, ister bu ne ya turuncusunu, dikkatlice hazırlanan boya karteleleri fırçayı elinize almadan doğru kararı vermenizde yardımcı olur. Yüksek konsantredeki ve depolarda tutulan renklendiricilerle belirli renklerin benzerleri tırnak parlatıcılarındaki verniğe benzer bir cila ile beraber tutuluyor. Cilalı olmasının sebebi kağıt üzerinde normal boyadan daha iyi sonuçlar vermesi. Renklendiriciler enjektörlü bir dağıtıcıya gönderiliyor. Aynı zamanda içinde cila olan bir kovada birleşimin olacağı yere gidiyor. Dağıtıcının birçok kolu var ve her biri renklendirici depolardan birine bağlı. Bilgisayarlı bir sistem enjektörleri tutuyor ve belirlenen renk formülünü çıkarmak için farklı renklendiricileri koyuyor. Kova sabit kalıyor ve doğru miktarda eklendiğinden emin olmak için ağırlığı sürekli bilgisayar tarafından kontrol ediliyor. Bir karıştırıcı renklendiricileri cila ile beraber karıştırıyor. Karıştırma hızı ve zamanı fazla ya da az karıştırmayı önlemek için önceden belirleniyor. Şimdi rengi test etmek için bir teknisyen örneği bir parça kağıda boylu boyunca yayıyor. Sonra bir konveksiyon fırını rengi kurutuyor. Teknisyen renk ve parlaklığı standardıyla karşılaştırıyor. Aynı zamanda bilgisayar analizi yaparak gerekli olduğunda formülün düzenlenmesi için geri yolluyor. Bu çalışan onaylanan cilalı boyaları kaplama makinesinin altındaki silindirik depolara döküyor. İki düzineden fazla bu depolarda var. Çünkü bu kadar rengi bir üretim konumunda kullanıyor olacaklar. Plastik boruları depolara bağlıyor. Böylece akıntı oranını azaltıp alttaki bloğa doğru akışını sağlayabiliyor. Cila bu kısımlardan birine doğru akıyor. Kağıdı sonsuz renklerle dolu gökkuşağı gibi boyuyor. Yukarıdaki çıta aslında
kağıda dokunmadan cilanın boydan boya yayılmasını sağlıyor. Kağıt sonrasında fırına doğru ilerliyor ve çözücüler buharlaşarak kağıt üzerinde sadece kurumuş cilalı kısmı bırakıyor. Eğer normal boya kullanılsaydı, kağıt bunu çekerek dalgalı bir hal alabilirdi. Döner bıçaklar kaplanan kağıtları çarşaflar halinde keserek hattın sonundaki baskı makinesine uyacak boyuta getiriyor. Bir çalışan şeffaf bir şablon kullanarak her çizginin genişliğini ölçüyor ve sonrasında her bir çizgiyi onaylanmış örneklerle kontrol ederek tüm renklerin doğru sırada olup olmadığına bakıyor. Parlaklık ölçerle parlaklığını kontrol ediyor. Belirli bir açıyla ışık gönderip yansımasına bakma prensibiyle çalışıyor. Bu da parlaklığın istikrarlı olduğunu ve üretimin devam edebileceğini onaylıyor. Baskı operatörü yazıcıya yüklenmesi için ters şekilde bunları yığıyor. Bir dağıtıcı çizgili çarşafları yazıcı hattına yüklüyor. Her seferinde bir tane. Bu bir 4 istasyonlu baskı merkezi. Her silindir farklı boya kartelalarını yapabilmeleri için farklı renkte bir mürekkeple dolu. Bunlar her iki tarafına boya isimlerini ve numaralarını yazıyorlar ve aynı zamanda çarşafların arka taraflarına cila uyguluyorlar. Böylece renk kartelaları üst üste geldiklerinde birbirine yapışmıyor. İsmi ve numarası verilen renk çizgilerinin hepsi artık ayırt edilebilir durumda. Çarşaflar bunları renk kartelalarına dönüştüren giyotin bıçağının altından geçiyorlar. Bu makine hidrolik ve süper keskin bıçakları yüzlerce kağıdı tereyağı keser gibi kesebilir. Bu fabrikada günde 3,5 milyon renk kartelası üretilebiliyor. Bu yüzden eğer yatak odanız ya da banyonuz için renk bulamıyorsanız, sadece bir boya mağazasına gidin ve ellerindeki kartelaları masanın üzerine yaymalarını isteyin. Yuvarlak kek kalıbı yoğun ve yüzük şeklinde, ismi de gayet normal bir şekilde yuvarlak kek olan kekleri pişirmek için kullanılır. Genelde Avrupa kökenli yivli ya da girdap şeklinde bir tasarımı vardır. İsminin Almanca bir kelime olan Buchenküchen'den geldiği düşünülüyor. Kek kalıpları orijinalinde seramikten yapılırdı ve bunlar kırılgandı ya da dökme demirden yapılırdı ve bunlar da ağırdı. Günümüzdeki versiyonları genel olarak dökme alüminyumlardan yapılıyor. Kırılmaz ve çok daha hafif. Fabrikada üretim işlemine geri dönüştürülmüş alüminyum külçelerini eriterek başlıyorlar. Fırın külçeleri 700 dereceye kadar ısıtıyor ve bu derecede alüminyum akışkan hale geliyor. Çalışanlar ergitme fırınından aldıkları ergimiş alüminyumu bekletme fırınına geçiriyorlar. Burası da onu döküme kadar sıvı halde tutuyor. Döküm işlemi tamamen otomatik olarak yapılıyor. Bir kova bekletme fırınına daldırılıyor ve 1 kilodan daha az alüminyum alarak yukarı çıkıyor. Bir tane kek kalıbı yapmak için yeterli. Ergimiş metal sonrasında bir kolun içine dökülüyor. Yüksek hızlı pompa hemen onu bir yuvarlak kek kalıbına itiyor. Hız ve basınç birleşerek ergimiş alüminyumu kalıp boşluğunun her tarafına ulaştırıyor. Sıcak alüminyum soğuk kalıba çarptığında yaklaşık 10 saniyede sertleşiyor. Sonrasında kalıbın iki parçası otomatik olarak ayrılıyor ve dökme kalıp çıkartılıyor. Dökümler arasında bir robot kalıbı tazyikli hava, su ve yağ karışımıyla temizliyor. Bu da tüm tortuları yok ediyor. Bu önemli bir konu çünkü en ufak bir toz parçası kalmış olsa bile bir sonraki dökümde bozukluğa yol açabilir. Her kalıp makineden çıktığında çalışanlar kusurlara karşın inceliyorlar. Sıra farklı tarzda bir kalıp üretmeye geldiğinde

altı ufak kek formu olan gibi basitçe uygun kalıbı döküm makinesine yerleştiriyorlar. Makine kalıbı baskı altında doldurduğu için biraz alüminyum kalıbın iki yarısının arasından sızıyor ve bu da düzeltme presi sayesinde tek hareketle yok ediliyor. Bilgisayarla yönlendirilen freze aynı anda iki kek kalıbı üzerinde çalışabiliyor ve pürüzlü kenarları düzleştiriyor. Sonrasında tutma yerlerini düzeltiyor ve şekli tamamlıyor. Şimdi alüminyum yüzeyin kusursuz ve yapışmayan kaplamanın uygulanmasına hazır olması gerekiyor. Bu yüzden kek kalıpları endüstriyel bir bulaşık makinesinden geçiyor. Bir yıkama, üç durulama ve sonunda bir kurutma devri yapılıyor. Kek kalıpları artık kaplama sırasına giriyor. Kalıp dönerken bir sprey tabancası silikon bazlı dekoratif kaplamayı dış yüzeye uyguluyor. Sonrasında kalıplar kaplamanın kuruması için 15 dakikalığına bir fırına giriyor. Sonra kalıplar ters çevrilip başka bir sprey sırasına giriyor. Bu sefer içini kaplamak için. İç kaplama kekin kalıptan kolayca çıkması için tasarlanmış. Yiyecek temasına uygun silikon ve polyester karışımı materyalle yapılıyor. Bu kızartma tavasındaki yapışmaz kaplamaya benzer bir malzeme. Bu kimyasal karışımlar arasındaki fark, tavaya protein yapışmasını engelleyen malzemedense şeker yapışmasını engelleyen malzeme kullanılması. Bir kez daha kalıplar kaplamanın kuruması için 15 dakikalığına kalıba giriyor. Biten kalıplar fırından çıktıklarında kaplama üzerindeki kusurları inceleniyor. Objektif bir bakış açısıyla bakıldığında yuvarlak kalıbın yüzük şeklinin sıradan bir kalıptan çok daha fazla avantajı bulunuyor. Ortadaki boru sıcaklığı kek karışımının ortasına taşıyor. Kekin daha hızlı ve daha güzel pişmesine yardımcı oluyor. Artık bir sonraki seferde arkadaşlarınızı kek pişirme yeteneklerinizle etkilemek isterseniz yuvarlak kalıp üzerinden bahse girebilirsiniz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kıran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Kalayla cep şişesi. Mükemmel taşınabilirlik. Onlar en havalı aksesuarlar. Patates salatası. Soğuk patatesin ve mayonezin bu kadar tutulacağı kimin aklına gelirdi? Hidrojen yakıtı hücreleri. Güvenin bana, bundaki gerçekler gaz üzerine. Ve tasarlanmış ahşap kaplama. Söz veriyorum, bundan sıkılmayacaksınız. Ama önce... Hepimiz plastik su şişeleri taşımaktan çok önce cep şişeleri vardı. Bunlar cepte taşınır ve saklanırdı. Ama su şişesinden ve daha eski mataralardan farklı olarak cep şişeleri farklı bir çeşit ferahlama taşımak için kullanımına girildi. Hidrojen yakıtı hücreleri. Güvenin bana, bundaki gerçekler gaz üzerine. Ve tasarlanmış ahşap kaplama. Söz veriyorum, bundan sıkılmayacaksınız. Ama önce... Hepimiz plastik su şişeleri taşımaktan çok önce cep şişeleri vardı. Bunlar cepte taşınır ve saklanırdı. Ama su şişesinden ve daha eski mataralardan farklı olarak cep şişeleri farklı bir çeşit ferahlama taşımak için kullanılırdı. Favori içkinizden az bir

da mesaj işleniyor. Kalay cep şişesi yapmak için ideal bir metal çünkü bu kolay işlenebilir. Üretim 2 mm kalınlıkta bir ham kalay tabakasıyla başlar. Giyotin kesici boş kağıt denilen dikdörtgen bir başlangıç parçası kesiyor. Boş olan üzerinde cep şişesinin dekorasyonu bulunan bakır levha üzerine yatırılıyor, kabartma halinde. Sonra plaka ve boş olan dönen baskıya gidiyor ve basınç tasarımı dövülebilir kalayın üzerine işliyor. Tasarım işlenen kalay plak sonra hidrolik basınç makinesine gidiyor. Biçimleme kalıbına oturuyor ve tek bir darbeyle kalay plaka cep şişesinin yarısını şeklini alıyor. Kırpma presi kalayın çevresindeki fazlalıkları kırpıyor. Tüm bu işlemi devam etmek cep şişesinin diğer parçasını üretir ve iki parça birbirine lehimleniyor. Bazı cep şişeleri elle biçimlendiriliyor. Metalci kalay plakayı gaz aleviyle ısıtarak bükülebilir hale getiriyor ve sonra bunu şişe şekilli alüminyum bloğun etrafına sarıyor. Birleşen kenarları düzleştirmek için tahta bir tokmakla dövüyor ve kenarları birleştirme yerlerine tamamen saf kalay lehimi dökerek kenarları birleştiriyor. Başka bir preste işçiler şişenin şeklini tamamlayacak olan dikdörtgen şekilli kalay tabakalarını çıkarıyor. Metalci bir dikdörtgeni şişenin üstüne lehimliyor. Daha sonra bunu doğru bir şekilde kesiyor. Sonra kalay parçacık kapağı yapmak için ekleniyor. Başka bir dikdörtgeni şişenin tabanına eklemeden önce çalışan bunun üzerine üreticinin işaretini yerleştiriyor ve sonra şişenin tabanını eritgene batırıyor. Eritgen lehimin topaklanma yapmadan düzgün bir şekilde işlenmesini sağlayan bir kimyasal. Sonra taban şişeye lehimleniyor ve sanatçı bunu biçimlendiriyor.

Sonra kapak parçasına matkap koyuyor ve doldurma için bir delik açıyor. Sonra zımpara kayışıyla düz görünen tüm leğimi zımparalıyor. Onları zor görülür yaparak. Biten şişeler sızıntıları kontrol etmek ve iç kısmını temizlemek için suyla dolduruluyor. Daha sonra kapaklar kapatılıyor. Şimdi cila güderisi işe giriyor. Bez bir çark ve ponzayla o yüzeydeki tüm küçük bozuklukları kaldırıyor. Cilalama işlemi bittiğinde şişeler kalan ponza parçalarını temizlemek için yıkama döngüsüne giriyor. Şimdi ise son dokunuş. Parlatıcı kalayı üzerinde yansıtıcı bir ayna görüntüsü olana kadar parlatıyor. İçindeki su boşaltılıyor ve rom için hazır hale geliyor. Ve sonunda bir şeyden yudum almak için hazır hale geliyor. Bu modern zaman cep şişeleri görülmeli ve değer verilmeli. Patates salatası tüm dünyada seviliyor. İster büfede, ister barbeküde, bu menüye lezzetli bir katkı. Ama siz burgerlerle terlemekle meşgulken kendi özel tarifinizi yapmak için vakit olmayabilir. O zaman bu ev yapımından hazır yapıma geçiyor. Fabrikadan taze. Patates salatasının çekiciliği çok büyük. Dünyanın her yerinde insanlar yıllar boyunca çok farklı tarifler yaptı. Aslında o kadar çok farklı tarif var ki bir yemek kitabını

tamamen bu yemeklerin kralına ayırabilirsiniz. Ama patatesini nasıl alırsan al, patates salatası her zaman o özel çekiciliğe sahip. Doğal olarak bu tamamen patatesle alakalı. Bu fabrikada onlar düşük su içeriği olan birçok çeşit kullanıyorlar. Bu yüzden patates salatası çamur gibi olmuyor. Tarladan alınıyor, nazikçe trailer'dan taşıyıcı kayışa aktarılıyor ve patatesler toprağı temizlemek ve taşları ayıklamak için yıkayıcıya gidiyor. Patatesler sonra döndürücüler içinde zıplıyor. Aşındırıcı taneciklerle kaplanıyor ve bu onların kabuklarını soyuyor. Soyulduktan sonra onlar ezikler ya da başka hatalar için inceleniyor. Daha sonra bunlar doğrama makinesine gidiyor. Bu kesici silindirlerle donatılmış durumda. Bıçaklar birinde dik, bir diğerinde ise yatay durumda. Onlar uyumlu bir şekilde dönüyor ve patatesleri küp şeklinde doğruyor. Bıçaklar küpleri daha küçük ya da daha büyük şekilde kesebiliyor, tarife bağlı olarak. Şu anda Amerikan patates salatası için parçaları orta büyüklükte kesiyorlar. Patates küpleriyle dolu tepsiler basınçlı pişiriciye giriyor. 6 ile 10 dakika arası buharlı pişirme için. Basınçlı pişirme patatesin ilk tadını ve besleyici maddelerini korumak için en iyisi. Onlar sizin yemeğinizin geri kalanını hazırlıyor. Kereviz. Kereviz parçaları ilk olarak temizlenmek için arındırıcı solüsyona giriyor. Yolda bir araştırmacı kontrol ediyor ve olgunlaşmamışları ayırıyor. Bu kez kesici silindirler patateslerde olduğundan daha ince kesmek için hazırlanıyor. Yıkama bölümünden çıkıyor ve durulanıyor. Kereviz parçaları doğrayıcıya düşüyor ve bu onları küçük parçalara doğruyor. Kerevizler titreşimlerle çıkıyor ve peroksit çözeltisi içinde çalkalanıyor. Fazladan yıkama bir güvenlik önlemi, kerevizler pişmeyeceği için ve pişirme bakterileri öldürdüğü için. Biraz daha durulamadan sonra ıslak kereviz başka bir varilin içine girecek delikli varile geliyor. Süzgeç varilin içinde dönerek kerevizleri kurutuyor. Sıradaki malzeme yumurtalar. Onlar fabrikaya sağlayıcı tarafından pişirilmiş ve kabukları soyulmuş bir şekilde geliyor. Yani geriye sadece dilimlemek ve doğramak kalıyor. Yumurtalar küpler halinde kesiliyor. Yumurta sarısı tamamen ayrılıp ufalanıyor. Birçok yumurta sarısı parçasıyla aroması tüm patates salatasına yayılacak. Onlar şimdi malzemelerin birazını karıştırmaya hazır. İyi kesilmiş soğanlar yumurtaya ekleniyor. Arkasından doğranmış kırmızı biber ve sonra kereviz. Onlar her yeni malzemenin ağırlığını porsiyonların doğru olması için ayarlıyorlar. Şimdi ise terbiye zamanı. Onlar her malzemeyi büyük saklama tanklarından çıkarıyorlar. Bitkisel yağ, şeker, sirke ve yumurta sarısı ekliyorlar. Köpüklü mayoneze dönüşüyor. Terbiye çelik karıştırma varillerine akıyor. Doğranmış yumurtalar ve sebzeler sonra ekleniyor. Arkasından pişirilmiş patates son malzeme. Bıçaklar patates salatasının çamura dönüşmesini engellemek için yavaşça dönüyorlar. Salatanın gitmeye hazır olmasıyla emme cihazları plastik kapları bant üzerinde hazırlıyor. Alıcılar kapların dağıtıcı ağza yaklaştığını işaret ediyor ve onlar tam sırasında duruyor. Salata porsiyonu sonra kaplara boşaltılıyor. Emme kolları sonra kapakları kapların üstüne kapatıyorlar. Ceketleri olmadan bile bu patatesler her yerde iyi karşılanır. Birazdan bir parçalama grubuna ziyarette bulunacağız. Burası tasarlanmış ağaç kaplamasının yapıldığı bir fabrika. Ve gideceğimiz bir bilim dersi var. Ama endişelenmeyin, bu seferki ilgi çekici. Mütevazı hidrojeni elektriğe dönüştürmek. Yakıt hücrelerinin yapılışını göreceğiz. Aradan sonra bize katılın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
14: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
13: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
15: Bu var ya blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil doymalık.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Hidrojen yakıt hücreleri araçları çalıştırıyor ve diğer makineler direkt olarak hidrojen gazındaki enerjiyi elektrik gücüne çeviriyor. Hidrojen verimli bir enerji kaynağı ve bu sudan ayrılabilir. Bu neredeyse her ülkenin bunu üretmesine olanak sağlıyor. Hidrojen yakıt hücreleri araçlara güç verebilir ve büyük bilgisayar operasyonları için yedek jeneratörleri çalıştırabilir. Onlar emisyon olmadan elektrik gücü üretir. Motorun kalbinde süper ince bir hidrojen yakıt hücresi yığını var. Motorun havalandırılması için içeri hava iter. Yakıt tankı sonra hidrojen gazını besler. Hidrojen ve oksijen elektrik üretmek için tepkimeye girer. Her yakıt hücresi 5 parçadan oluşur. Her sonda kanallı bir plaka var. Özellikle elektriği ileten bir malzeme olan karbondan yapılmış. Hidrojen hücreye ilk plaka üzerinden giriyor ki bu onu diğer malzemeye yönlendiriyor. Kimyasal işlenmiş kağıt ki bu hem gazı hem elektriği iletir. Sonra hidrojen proton ve nötronlara ayrıldığı bu filme giriyor. Protonlar oksijenle tepkimeye girerek su üretiyor. Su ise hücrenin dış plakasındaki başka bir kağıda gidiyor. Pompaların onu dışarı çıkardığı. Bu arada elektronlar yakıt hücrelerinin yığınlarına ve elektrik kablolarına hareket ediyor. Yığın toplandıktan sonra teknisyenler yakıt hücrelerini hidrolik prese bastırıyor.

Baskı işlemi dalga akımının hücreden hücreye düzgünce geçmesine yardım ediyor. Bu ayrıca her plakanın etrafındaki lastik contalara basıyor, yığını kilitleyerek hidrojenin kaçmasına engel oluyor. Teknisyenler kilidi doğrulamak için nitrojen gazı ile kalite kontrol testi yürütüyor. Baskıyı bırakmadan önce basınçlı hücreleri bir arada tutmak için yüksek güçlü çelik çubuklar koyuyor. Bu büyüklükte bir yığın için çubuklar 3 tonluk bir basınç uygular. Şimdi yığının basınçtan çıkmasıyla elektrik devre levhası bağlıyorlar. Her hücrenin voltajını görüntülemek için. Bağlayıcıları yığına yapıştırıcıyla güvene aldıktan sonra geriye sadece her hücreyi bir diğerine bağlamak kalıyor. Onlar bu bağlantıyı elektriği ileten gümüş içeren özel bir tutkalla güvene alıyorlar. Daha sonra devre levhasını onu koruyacak bir plastik kapakla kapatıyorlar. Yakıt hücresi yığını şimdi tamamen toplandı ve test aşamasına geçiyor. Teknisyen bunu test istasyonuna yerleştiriyor ve hidrojen hatlarını bağlıyor. Hava hattını ve soğutma için su hattını. Test makinesi 3 saatlik bir performans testi uyguluyor. Teknisyenler yığını motorun yapısal iskeletinin üstüne yerleştiriyor ve hidrojen yeniden dolaşım pompasını kuruyor. Soğuk su pompalayarak yakıt hücrelerini soğutan su pompası sonra yerleştiriliyor. Yakıt tankında yüksek basınçta saklanan hidrojen sağlayan bileşenleri kuruyorlar. Gazı paslanmaz çelik hatlardan güneye iten de bu basınç. Sonra hidrojenle tepkimeye girmesi için yakıt hücresine dışarıya hava üfleyen fan. Bu filtre fan tarafından yakıtın içine çekilen kumu ve kirleticileri uzaklaştırıyor. Bu arada teknisyenler tüm motoru kontrol eden bilgisayarı topladılar. Onlar fandan, pompadan ve diğer motorlardan gelen kabloları bilgisayara bağlıyorlar. Sonra yakıt hücrelerinin ürettiği akımı taşıyan yakıt hücresi çıkış kablolamasını yapıyorlar. Ve bunu hangi aracı ya da hangi cihazı güçlendirecekse ona gönderiyorlar. Hücreden çıkan az bir miktar pompaya ve diğer bileşenlere güç veriyor. Ve şimdi tamamen toplanmış motor çok geniş performans ve güvenlik testlerine giriyor. Tüm testleri geçtiği zaman teknisyenler son bir görsel araştırma gerçekleştiriyor ve sonra ince metal kapağı kuruyor. Hidrojen yakıt hücresi motoru şimdi müşteriye teslim edilmeye ve güçlendireceği makineye kurulmaya hazır. İster bu forklift gibi bir aracı, isterse de bir bilgisayar sunucusunu güçlendirsin, harcanan yan ürünler, ısı ve su, işte bu yüzden hidrojen enerjisi temiz bir enerji. Bu kadar basit. Sana daha çok güç derim. Tasarlanmış tahta kaplama sadece kaplama tahtasının tekrar bulunmuş hali. Sert tanecikleriyle doğal tahtaya benziyor. Ama bu levhalar içerisinde güç ve dayanıklılık için reçine olan tahta katları var. Ve ayrıca bunlar çürümeye ve termitlere dayanmak için yapıldı. Tasarlanmış tahta kaplama tam olarak eski bloğu parçalara ayırmaktan ibaret. Bu durumda çok fazla parçaya oluyor tabii. Ama onlar tahta parçalarını nasıl büyük parçalara dönüştürüyorlar bunu inceleyeceğiz. Onlar önce kütükleri sıvı içeriğini ve sıcaklığı üretime kadar muhafaza edebilmek için gölete gönderiyorlar. Kütükler oluklu rölelerin onları kabuk soyma makinesine beslediği yere taşıyıcı üzerinde hareket ediyor. O hem ağaç kabuğunu hem de kambiyomu soyuyor ve bu da alttaki yumuşak yeşil tabaka ve bu beyaz kabak ağacını ortaya çıkarıyor. Dairesel testere şimdi kütükleri küçük parçalara kesiyor ve bunlar da sürgü olarak biliniyor. Sürgüler şimdi Wave Fraser denen makineye gidiyor. 48 keskin bıçak taşıyan 9 tonluk çelik disk. Disk döndüğü zaman bıçaklar sürgüleri katman olarak bilinen ince levha parçalara kesiyor, saniyeler içinde.
Katmanlar aynı uzunlukta ama farklı genişlikteler. Kavak ağacının tutarlılığı sayesinde düz kalıyorlar ve bükülmüyorlar. Taşıyıcı ağaç katmanlarını çelik kutulara götürüyor ve oradan sonra sıralı bir şekilde bir kat aşağıdaki kurutucuya gidiyorlar. Fırın tarafından ısıtılan bu silindirik kurutucu kavak katmanlarını kurutmak için dönüyor. Sonra karıştırıcı katmanları reçineli yapıştırıcı ile kaplıyor. Bu katman sıvı dayanıklılığı ve tahtayı çürümeye ve termitlere karşı koruması içindi. Ayrıca madde bir sonraki taşıyıcı üzerine katmanların buna yapışmasını engellemek için sıkılıyor. İlk tabaka konuldu. Bu yüzden bütün katmanlar aynı yöne iniyor. Bir sonraki düşüş daha karışık bir düzen. Ve üçüncü tabaka tekrar şekilsiz ve paralel. Katmanları tabakalara ayırmak biten levhalara boyutsal bir dayanıklılık sağlayacak. Ve sonuç gevşek beraber dokunmuş mat bir tahta. Taşıyıcı şimdi büyük bir dairesel testereyi geri ve ileri matları yaklaşık olarak 5 metre uzunluğunda bölümlere kesmek için hareket ettiriyor. Çelik taşıyıcı ağır endüstriyel sınıf kağıdı mat katman boyunca esnetiyor. Kağıt astarla kaplandı ve tahta katmanlarla bağlayan dayanıklı yapıştırıcıyla doyuruldu. Çok sıralı pres matları sıkılaştırır ve onları pişirir. Isı ve artık nem reçineyi aktifleştiriyor. Ağaç katmanlarını ve kağıdı tek bir katı parçaya dönüştürmek için. Pres iyileştirilmiş ve sıkıştırılmış birleşik tabakaları ortaya çıkarmak için açılıyor. Kalınlık kaba 10 santimetreden sadece 1 santimetreye indi. Bu taşıyıcı ayrıca ölçek olarak ikiye katlıyor. Her tabakanın tam içeriğini doğrulamak için. Testereler kenarları keser ve tabakayı ikiye böler. Sonra tabakalar ileri itilir ve başka bir testere iki ucunu da keser. Burada boşa giden tahta yok. Kesilenler toplanır ve kurutucu için yakıt olarak kullanılır. Şimdi ellerinde kaplama levhalarına dönüştürülmek için hazır olan 40 tasarlanmış ağaç katman yığını var. Levhalar sırayla onları doğru boyutlarda kesen testerelere itiliyor. Daha sonra bir araya toplanırlar. Ve sonrasında da ayrılırlar. Boya tabancası kesilen uçları astarla kaplar ve bu parçalardan ortaya çıkan her tahtayı gizler. Astarı kurutmak için fırına bir yolculuktan sonra zararlar ve lekeler için kontrol edildikleri bir araştırma istasyonuna giderler. Testi geçemeyenler reddediliyor. Daha sonra kaplama müşterinin ihtiyaçlarına göre boyanıyor. Ve sonra yeni evine gidiyor. Buradaki işlemlerini bu şekilde tamamlıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
7: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
6: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Avcı tuzak robotları. Görebildiğiniz gibi bunlar teknolojiyle donatılmışlar. Konserve domatesler. Daha önce hepinizin sormak istediği ama sormaktan çekindiği konserveler. Sayı tabelaları. Dünyanın her yerindeki spor severler için vazgeçilmez tabelalar. Ve kementler. Merak etmeyin, bütün detaylarla sizi yormayacağız. Ama önce... Hayvan postu doldurma modasının geldiği son nokta. Bugün birçok müzedeki ve doğa cazibe merkezlerindeki yaban hayatı modelleri hareketli şekilde düzenleniyor. Bu robotumsu kopyalar canlı gibi görünüyorlar. Avcılar onları tuzak olarak kullanıyor. Av bekçileri de kaçak avlanan kişileri suçüstü yakalamak için bu doldurulmuş postları tercih ediyor. Uzaktan kumandayla yönlendiriliyorlar ve kafalarını oynatıp kuyruklarını sallayabiliyorlar. Daha gelişmiş modellerin ilave özellikleri de mevcut. Av tuzakları direkt olarak yere monte edilebilir ya da bir ray sistemine yerleştirilip yürürmüş gibi hareket ettirilebilir. Fabrikadaki serüvenleri iki parçalı fiberglass vücut kalıbının mumlanmasıyla başlıyor. Bu bir geyik modeli. Kalıbın içi çıkarmayı kolaylaştırmak için mumlanıyor. Çelik güçlendirme çubukları bacaklara yerleştiriliyor. Metal çubuğun bir parçası av tuzağının toynağından dışarı çıkıyor. Böylece zemine sabitlenebiliyor. Kalıbın diğer parçası da birleştiriliyor ve iki parçayı bir arada tutacak şekilde etrafından kenetleniyor. Geyin kafası da aynı şekilde hazırlanıyor ve içine biraz kalıp malzemesi dökülüyor. Yaklaşık olarak 3 litrede gövdeyi doldurmak için kullanılıyor. Sonra da kafa kalıbı vücutla birleştiriliyor. Kalıp malzemesi olarak genişleyen poliüretan köpü kullanılıyor. Anında kabarmaya başlıyor ve 2 dakika içerisinde kalıbın içini sıvıdan esnek bir katı forma ulaşarak tamamıyla dolduruyor. 1,5 saat sonra köpük sertleşiyor. Bu noktada mengeneler açılıyor ve kalıp açılıyor. İki kalıp parçasının ve kafayla vücudun birleştiği yerden çıkan kömük parçaları temizleniyor. Sonrasında zımparalanarak pürüzsüz bir görünüme kavuşuyor. Geyin gözünün geleceği yerlere delikler açılıyor. Mini bir matkapla burun delikleri oluşturuluyor. Camdan yapılma gözler yerlerine ıslak kille yapıştırılıyor. Kil kuruduğunda göz tam olarak yerine yerleşmiş oluyor. Sahte kürk kullanılmıyor. Çalışanlar gerçek geyiklerden yüzülen derilerin kalan parçalarını kullanıyor. Postu yıkıyorlar ve üzerine koruyucu uyguluyorlar. Daha sonra ise deri köpükten yapılmış geyin üzerine geçiriliyor. Kürk yapıştırıcı, zımba telleri ve dikişle birleştiriliyor. Geyin üzeri tamamen kaplandıktan sonra 4 ila 6 hafta boyunca dinlendiriliyor. Böylece ıslak kürk vücutla birleşiyor ve derinin daha sağlam olmasını sağlıyor. Bu süreç böceklerden ve çürümeden önlemek için oldukça gerekli. Artık geyin doldurma süreci tamamlanmış oluyor. Şimdi içine yönlendirme mekanizması takılmak üzere kafa geri çıkarılıyor. Bu mekanizma kafanın oynamasını sağlayacak. İlk olarak boyunun içine bir boşluk açılıyor. Bu boşluğa mekanik parçalar için plastik bir kutu yerleştirilecek. Plastik parçaların hareket edebilmesi için küçük bir motor takılıyor. Sonra ise uzaktan kumanda için alıcı yerleştiriliyor. Daha sonra da motora ve alıcıya güç sağlayacak 2 adet pil takılıyor. Hepsi birlikte boyunda açılan boşluğa yerleştiriliyor. Şimdi de kafanın boyunla birleştiği yerde bir boşluk açılıyor ve bir dişli ve mil yerleştiriliyor.
Son olarak kafayla gövde milin motora takılmasıyla birleştiriliyor. Artık motor çalıştığında mili hareket ettirecek ve kafanın dönmesini sağlayacak. Her bir hareket eden parça aynı mekaniklere sahip. Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri algılayan bir alıcı mevcut. Uzaktan kumanda yarım kilometre öteden kullanılabiliyor ve av tuzağının önceden belirlenmiş şekilde hareket edebilmesi için programlanabiliyor. İşte sonunda hareket eden av tuzakları hazır. Genellikle bir sebze olarak düşünülse de domates aslında bir meyve. Bitkinin yumurtalıklarında büyüyor ve tohumlara sahip. Ayrıca dünyanın en popüler ürünlerinden biri. Son 100 yılda gelişen otomatik konserveleme sistemi domatesin birinci sıradaki yerini korumasına yardımcı oluyor. Domatesin 2000'den fazla çeşidi mevcut. Konserveleme amacıyla kalın kabuklu ve sert kıvamlı bir çeşit yetiştiriliyor. Böylece makineler domateslere zarar vermeden onları seçip sınıflandırabiliyor. Biçer döver mahsulün üzerinde ilerlerken döner makaslar filizleri kesiyor.

Kesildikten sonra domates filizleri biçer döverin içine doğru ilerliyor. Biçer döverin içinde metal çatallar filizlerinden ayırmak için domatesleri sallıyor. Elektronik renk algılama aleti yeşil olanları ayırıyor. Aktarıcı kol kırmızı olgun domatesleri biçer döverin yanında ilerleyen taşıyıcının kasasına boşaltıyor. 22 ton yüklenince domatesler konserve fabrikasına doğru yola çıkıyor. Burada taşıyıcılar domateslerin yanlardaki kapılardan çıkabilmesi için suyla dolduruluyor. Toprak kalıntılarıyla kirlenen su taşıma kemerlerinin boşluklarından tahliye ediliyor. Domatesler suyla dolu temiz kanallara aktarılıyor. Geriye kalan parçacıklar burada dibe çöküyor ve temizleniyor. Domatesler büyük tanka doğru ilerliyor. Burada çalkalandıktan sonra daha temiz bir hale kavuşuyorlar. Domatesler daha sonra sınıflandırma hattına geçiyor ve metal çubuklar arasında ilerliyor. Küçük olanlar domates suyu üretiminde kullanılmak üzere boşluklardan aşağıya düşüyorlar. Diğerleri renksizleri ya da sarım trakları ayrılmak üzere 60 adet minik kameranın önünden geçiyorlar. Hava basınçlı parmaklar bu tür domatesleri hattın dışına atıyor. Tüm bunlar saniyeden daha az bir sürede gerçekleşiyor. Şimdi ise insan gözüyle bir kez daha denetleniyorlar. Uygun olmayan domateslerin hepsi domates suyu üretimi için fabrikanın diğer bölümüne sevk ediliyor. Geri kalanı ise sıcak bir banyoya doğru yol alıyor. Burada domatesler haşlanıyor ve kabukları soyuluyor. Domatesler daha sonra hareketli lastik disklerin üzerinde yoluna devam ediyor. Geri kalan kabukları bu süreçte nazikçe soyuluyor. Püskürtülen su kabukları ayırarak lastik diskler aracıyla uzaklaştırıyor. Bu süreçte herhangi bir kabuk parçası kalmadığına emin olunuyor. Soyulmuş domatesler artık diğer bir taşıyıcıya sevk ediliyor. Burada püskürtülen su domatesleri bir daha yıkıyor. Bu taşıyıcı domatesler işleme ünitesine ilerlerken onları ölçüyor. Burada onları kesici bekliyor. Üç takım karşılıklı kesme bıçaklar fazla zorlanmadan bu işin üstesinden geliyor. Domatesler bir oluktan kesme kazanının içine düşüyor ve burada küçük parçalar şeklinde doğranıyor. Çalışanlar tam kırmızı olmayan kesilmiş domates küplerini ayırt ediyor. Ayrıca çekirdekli parçaları da ayırıyorlar. Temizlenme sürecini tamamlayan konserve kutuları doldurulmak üzere sıraya geçiyorlar. İleride doğranmış domatesler metal oyukların içine doluyor. Böylece konserve kutuları için miktarları ayarlanıyor. Metal oyuklar konserve kutularıyla buluşmak için ilerliyor. Domatesler metal oyuklarla eş zamanlı olarak ilerleyen konserve kutularına aktarılıyor. Üzerine sıcak domates suyu ve tatlandırıcı ekliyorlar. Kapaklar konserve kutularına doğru ilerliyor. Kutuların üzerine yerleştiriliyor. Bir makine kapakları kıvırıyor ve böylece iki katmanlı bir güvenlik halkası oluşuyor. Şimdi ise hava geçirmez kutular içlerindeki domatesle hızlı pişirme için sıcak fırının içine ilerliyor. Böylece kavanozlar sterilize ediliyor ve ek koruyucu madde kullanımı engelleniyor. Artık kutular etiketlenebilir. Kutular yapıştırıcı uygulanan bir hattın üzerinde dönüyorlar ve sonrasında yapıştırıcı kaplı yüzeylere etiketler sarılıyor. İşte etiketleme sürecinin yavaş çekimi. Etiketin üzerinde marka ve besleyici ögeler bilgisi bulunuyor. Ayrıca üretim tarihi ve saati giriliyor. Kaliteyle ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa bu sayede izlenebiliyor. Domateslerin hasatından konservelenmesi yaklaşık bir saat sürüyor. Artık tek gereken bir konserve açacağı ve bir yemek tarifi. Birazdan kementlerin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Peşinen uyaralım. Aynı ip yapmak gibi ama eğleneceğinize eminiz. Ve yazı duvarları. Aslında sayı tabelası desek daha iyi olur. Sayıların eklendiği bir fabrikayı ziyaret ediyoruz. Aradan sonra bize katılın. Yarı zaman oldu bile.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
7: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
6: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Bütün spor dallarında seyirciler skoru bilmek ister. Eski zamanlarda sayı hakemleri merdivenle taş levhalara tırmanıp çizik atarlardı. Çizik atıp aşağıya indiklerinde skorun değişmesi üzerine tekrar aynı işlemi tamamlamak zorunda kalırlardı. Neyse ki modern sayı tahtaları bizi bu dertlerden kurtarıyor. Günümüzün dijital sayı tahtaları oyunda gerçekleşen değişikliklere anında tepki veriyor ve seyircilerin alkışlarıyla birlikte skoru tabelaya yansıtıyor. Üretim tahtanın ön yüzüyle başlıyor. Bir bilgisayar programı kusursuz şekilde çelik levhayı kesen plazma şalomayı yönlendiriyor ve yuva açıyor. Bu yuvalar ışıklandırılmış karakterlere ev sahipliği yapacak. Daha dar çelik şeritleri bir pres makinesinin içine gönderiliyor. Burada kenarları eğiliyor ve çıkıntıları oluşturuluyor. Bir çalışan özel hava basınçlı bir alet kullanarak kenarları tabelanın arka tarafına perçinliyor. Bu alet çelik plakaları birbirine zımbalıyor ve gerdiriyor. Parçaları vida ya da kaynak kullanmadan birleştiriyor. Daha sonra plazma ile kesilen ön paneli ekleyerek sayı tabelasının genel yapısını tamamlıyor. Toz boya kaplama bütün sayı tabelasının üzerine püskürtülüyor. Sonrasında toz boyayı sağaltmak için 14 dakika kalacağı devasa konveksiyon fırınına yerleştiriliyor. İşlem bittikten sonra boya ve yüzey sağlam bir yapıya kavuşuyor. Artık LED ışıkla aydınlatılan dijital panoya veri aktarıcısı ve alıcının bulunduğu diğer parçalar eklenebilir. Alıcı güç kaynağına bağlanıyor ve kabinin içine yerleştiriliyor. Çalışanlar bir deliğin içinden anteni geçiriyor. Böylece ön taraftan çıkıyor ve şimdilik eğik bir biçimde bırakılıyor. Bir sayı tahtasının üzerinde farklı dijital ışıklar mevcut. Her bir sayıyı temsil edebilecek şekilde dizayn ediliyorlar. Çalışan telle hepsini papatya dizilimi olarak bilinen şekilde birbirine bağlıyor. Ardından şerit kabloyla sayı tahtasının işlemci modülünü sisteme bağlıyor. Sayı hanesini ön taraftaki yerine yerleştiriyor ve koruma kalkanı olarak şeffaf bir polikarbonatla kaplıyor. Bağlantı noktalarını korumak için üzerlerine metal bir çerçeve yerleştiriliyor. Daha sonra elektrik hattının çalıştığı kontrol ediliyor. Kablosuz modülü numaralara bağlayarak daha sonra da güç kaynağına bağlıyor. Sayı tabelasının arkasında yer alacak şekilde modülü panele yerleştiriyor. Şirketin logosu ve öfkeli takım simgeleri yapışkan astarlı bir kağıt üzerine işleniyor. Daha sonraki aşamada su geçirmez bir kaplama kağıt grafiğin üzerine kaplanıyor. Ayrıca vinil çıkartma da kullanılıyor. Burada bir çalışan temizleme süreci adı verilen süreçte harflerin etrafındaki istenmeyen parçaları çıkarıyor. Çıkartmayı uygulama bandına aktardıktan sonra yazıyı dikkatli şekilde sayı tahtasının üzerine yerleştiriyor. Doğru yerde olduğundan emin olduktan sonra üzerinden bantlıyor. Ve arka koruyucu kısmını soyuyor. Plastik bir araç yardımıyla içinde herhangi bir kabarcık kalmadığından emin oluyor. Sonra bandı çıkarıyor. Ve koruyucuyu harflere zarar vermemek için dikkatli bir şekilde soyuyor. Artık bütün harfler yerine yerleşti. Bütün bu harfler panonun üzerindeki rakamları açıklıyor. Sayı tahtasının üzerine sayı ile birlikte ötecek bir korna ve hoparlör yerleştiriliyor. Üstelik sayı tahtasından tuş takımına kablo çekmek gerekmiyor. Bütün işlemler uzaktan kumanda yardımıyla gerçekleştiriliyor. Bu sistemi kullanarak bir teknisyen sayı tahtasının bütün fonksiyonlarını test ediyor. 20 saniye süren bu işlemden sonra işlem tamamlanıyor. Yazı tahtası artık kullanıma hazır. Günümüzde her şekilde ve modelde sayı tahtası bulmak mümkün. Fakat en güzel yanı oyun devam ederken seyircileri bilgilendirmesi. Ne olup bittiğini birebir anlıyorsunuz. Tabi Amerikan futbolunun ne olduğunu biliyorsanız. Kement kovboylarla özdeşleşmiştir. Kaçan hayvanları yakalamakta kullanılır. Ucunda hayvanı yakalamak için hareketli bir ilmik vardır. Bu kement boyuna ya da boynuza geçtiğinde hayvanı güvenli bir şekilde durdurur. En azından böyle olması gerekiyor. Göster bize kovboy. Kement atma işi oldukça yetenek gerektiriyor. Bu yüzden rodeolar ellerine bu halatlardan alıyorlar ve onunla dudak uçuklatan manevralar yapıyorlar. Halat üreticileri kement yapımına 5 adet naylon ipi taşıma kutusuna bağlanmış yatağa geçirerek başlıyorlar. Uçlarını dönen 3 gözden ilkine bağlıyor. 5 ilmeği yatak etrafında ve ikinci göz etrafından çeviriyor. Sonra yatağı geri sarıyor. Sonra yük arabasına atlıyor ve taşıma kutusunu diğer taşıma kutusuna doğru hareket ettiriyor. Üretici kement için 14 metre uzunluğu hesaplıyor. İpleri bu ikinci taşıma kutusunun üzerindeki hareketli göze aktarıyor. Sonra ilmekleri geri götürerek halatın geri kalan yarısını oluşturuyor. Başlama noktasına döndüğünde ilmekleri üçüncü göze bağlıyor. Sonrasında bütün iplerin gerilimini eşitliyor. İpleri makaradan kestikten sonra uçlarını bağlıyor. Bir sonraki aşamaya geçiyor. Bir motor 3 adet dönen gözü çeviriyor. Her gruptaki 10 ipi bir halat şekline dönüştürüyor. Daha sonra bu üçünü de bir kement halatına dönüştürüyor. Büküm gücü 2 kutuyu birbirine doğru çekiyor. Halat üreticisi her bir kutuya belirli miktarda ağırlık yerleştirerek halatın gerilimini ayarlıyor. Bu uzunlukta bir halatın bükülmesi yaklaşık 5 dakika sürüyor. Ucu elektrik bandıyla sarılıyor. Böylece uçları kesildiğinde halatın şekli bozulmayacak. Burada halatı tam ortasından çekerek halatın gerilimini biraz salıyor. Bantladığı yerin biraz dışından keserek uçlarını serbest bırakıyor. Uçları birbirine bağlıyor ve sıcak bir kesiciyle kesiyor. Böylece naylon halatı eriterek kesmiş oluyor. Halatları aşırı sıcak muma yatırıyor. Bu sayede mum halatın içine işliyor ve bükümlerin sabit kalmasını sağlıyor. Fazla mumdan kurtulmak için halatları askıya aldıktan sonra ısıtılmış bir odanın içindeki çekme mekanizmalarına takıyor. Ya da hava müsait olursa dışarıya güneşin altında bırakıyor. Birkaç gün gerdirmeden sonra herhangi bir dalgalanma önlenmiş oluyor ve halatın tamamen düz bir yapıya kavuşması sağlanıyor. Daha sonra ucundaki düğümü açıyor ve halatı hönde adı verilen düğümü yapabilecek kadar açıyor. Bu düğüm kementin yapılmasında önemli rol oynuyor. Ayrıca halatın açılmaması için başka bir düğüm daha atıyor. Pense ve mengene yardımıyla düğümleri sıkılaştırıyor. Geri kalan kısmı yine sıcak kesiciyle kesiyor. Ve ucunu perçinlemek için eritiyor. Şimdi ise hondüyü bağlıyor. Hondü sayesinde kement sıkılaştırılıp geri salınabiliyor. Hondüyü bir kancaya takıyor ve özel dizayn edilmiş bir araç yardımıyla sıkılaştırıyor. Daha sonra üzerine hondünün iç kısmına yakmaç adı verilen bir parça hamderi dikiyor. Bu sayede halat kayarken yanması önlenmiş oluyor. Ve bir çekiç yardımıyla döverek halatın oyuklarına nüfuz etmesini sağlıyor. Son olarak üzerine şirket ismini basıyor ve halatın sağlamlığını test ediyor. Kementler kullanılacak hayvana boynundan ya da ayaklarından yakalamak gibi farklı amaçlara göre çeşitli sertlikte üretiliyor. Şimdilik hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Yani ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz ne?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Evet, Nice'deyiz dostum. Fransa maceramıza başlıyoruz. Buna bayılacaksın çünkü harika bir araç ayarladım sana.
1: Düşünmek bile istemiyorum. Bize daha iyi bir araba bulamaz mıydın?
0: Bir arkadaştan yardım aldım. Ama açık olmam gerekirse bana resimleri gönderdiğinde siyah beyazlı ve şimdi nedenini anlıyorum. Ama bence yine de harika. Baksana, etrafımızdaki manzaraya odaklanabiliyoruz. Asmalara dokunabiliyoruz. Şunlara bak ve şu anda Fransa'nın güneyindeyiz. Yanları açık bir arabada. Arkadaşımla birlikte klasik bir arabayı görmeye gidiyorum. Bundan daha iyi olamaz.
1: Ve en iyi tarafı da hiç aptal gibi görünmüyoruz.
0: Hayır, görünmüyoruz. Ciddi araba alıcıları gibi görünüyoruz. Birleşik Krallığın dört bir yanını dolaştıktan ve yüzlerce araba tamir ettikten sonra yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Bu saç ne böyle? Benimkini çektirdiğimde renkli fotoğraflar vardı. Seninki hala siyah beyaz.
0: Bu sefer global bir maceraya atılıyoruz. Ve dünyanın en ikonik arabalarını satın alıyoruz. Şu sese bak! Ve yerel araba satıcılarının yardımıyla nasıl eğleniyor musunuz?
2: Evet.
0: Bu ulusal hazineleri kurtarıyoruz.
2: Dostum baksana bunun altı gerçekten toplu.
0: Ve birkaç euro ya da dolar anlaştık.
3: Teşekkürler.
0: Tebrik ederim. Nasıl eğleniyor musunuz? Oo kabrio şuna bak. Bu çocukluk hayalimdi. Oo. Şuna bak. Güney Fransa'da Montpellier'in biraz dışında Toulouse'un kapısındayız. Kırsal bölgedeyiz. Muhteşem değil mi?
1: Olağanüstü dostum.
0: Seni kaçıracağım demiştim.
1: Çok güzel, öyle değil mi? Ne satın aldığımızı bilmek istiyorum ve Fransa'dayız. O yüzden bir sürü tahminim var.

0: Citroen, Renault ya da Peugeot olabilir. Muhtemelen bu üçünden biri, değil mi?
1: Burada küçük minibüslere bayılıyorlar. Ve Citroen 2CV modelini geliştirdi.
0: Hayır, 2CV olmaz, olamaz.
1: Hayır, 2CV değil. Ama Citroen 2CV aynı zamanda iz. Muhteşem, değil mi?
0: Olağanüstü dostum.
1: Seni kaçıracağım demiştim.
0: Çok güzel, öyle değil mi? Ne satın aldığımızı bilmek istiyorum ve Fransa'dayız. O yüzden bir sürü tahminim var. Citroen, Renault ya da Peugeot olabilir. Muhtemelen bu üçünden biri, değil mi?
1: Burada küçük minibüslere bayılıyorlar. Ve Citroen 2CV modelini geliştirdi.
0: Hayır, 2CV olmaz, olamaz.
1: Hayır, 2CV değil. Ama Citroen 2CV aynı zamanda Fourgonette adında bir

0: vardır. Oldukça zeki bir şekilde ucuz, kaba saba ve kolay tamir edilecek şekilde tasarlandı ki bu çok idealdi. Çünkü hedef kitle hala at arabalarına bel bağlayan çiftçilerdi. Fourgonet ya da minibüs versiyonu geniş yükleme alanı ve belirgin kıvrımlı yanlarıyla iki CV'nin cazibesini daha da artırdı. Ve bütün ülke bu ikonik küçük Citroen'e aşık oldu. Bu aşk bugün hala devam ediyor.
1: Özellikle de İngiltere'de çok nadir bir şey. Yani festival ya da kahve arabası olarak kullanılmasının dışında daha önce hiç gördüğümü sanmıyorum dostum.
0: Kesinlikle. Hatta onda dokuzunu burada, Fransa'da, gittiğin herhangi bir şehirde bir kahve dükkanı ya da bir pastanenin dışında park etmiş küçük bir Citroen ya da HE minibüs bulabilirsin.
1: Evet.
0: Ya da Fourgonet görebilirsin. O yüzden umarım bir tane alabiliriz. Biraz tamir ederiz ve burada, bölgede bir yerde satarız. Terry adında birini görmeye gidiyoruz. Kendisi bizi küçük mütevazı şatosuna davet etti ve elindeki Fourgonet'leri göstermek istiyor. Dostum, her zamanki gibi çok şıkız.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim.
0: Ben Mike.
2: Merhaba Mike.
1: Merhaba.
0: Memnun oldum.
1: Elvis.
0: Bu Elvis.
1: Memnun oldum Thierry.
2: Ben de.
0: Harika görünüyorlar. Acaba bakabilir miyiz?
2: Evet, elbette.
1: Araçların yaşı
2: kaç? Bu bir 1973.
1: 73.
0: Çok güzel değil mi? Orijinal.
1: Çok sade, öyle değil mi?
2: Hiç restore edilmedi.
1: Evet.
0: Peki bunun motoru kaç?
2: 604.
0: 604.
2: Yani büyük motor.
1: Büyük
0: bunu
1: motor.
0: Sevdim.
1: Bununki kaç peki, söyler misin?
0: Kocaman.
1: Bununki kaç?
2: Bu 420.
1: Beygir gücü?
2: 18. Bu bir 62.
0: Yani bu araba daha iyi.
2: Evet, evet. Evet, kısmi olarak restore edildi.
1: Bakınca anlaşılıyor. Çok iyi durumda.
2: Plakası hala eski.
1: Evet.
0: Muhteşem değil mi? Tekerlekleri de sevdim. Çok iyiler.
1: Şu kıvrımlı yapıya bayıldım. Fazladan güç veriyor. Arabayı hafifletiyor. Bu harika.
0: Evet, çok hoş. Yanda kocaman bir penceresi var. Bunu sevdim. Thierry, bu arabaların belgeleri
2: evet,
0: var mı?
2: Evet, tabii ki.
1: Pekala, sen şuna bak, ben gidip diğerlerine bakacağım. Bir bakalım. O kadar basit ki. Yani motor bölmesinin %90'ı aslında vites kutusu. Motor küçücük. Aşağıda, en çok paslanan yerde. Aslında bu fena değil. Bu arabalar mekanik olarak çok sağlam. Tek zayıf yanları kasaları diyebilirim, evet.
0: Pekala. Tamam, bu arabanın orijinal kayıt belgesi değil mi? 1960-62.
2: Evet. Evet.
0: Aramızda biraz konuşabilir miyiz?
2: Tamam,
0: harika,
2: elbette.
0: Teşekkür ederim. Evet. Dostum, ne buldun?
1: Şey, İkisi de kasa olarak çok sağlam görünüyor ki bu arabaların en zayıf noktası bu.
0: Yani şuradaki restore edilmemiş ve çok güzel. Ama bu daha eski bir model. Motorunun daha küçük olduğunu biliyorum. Ama en önemli şey bu. Bu belgeler araba fabrikadan çıktıktan sonra hazırlanmış. Bu 4 koltuklu bir minibüsmüş. Sonra hem yolcu arabası hem minibüse dönüştürülmüş. O yüzden tamam. Çok daha cazip ve kullanılabilir.
1: Acaba içi ne durumda? Gördüğün gibi arkada hiç koltuk yok.
0: Dostum, o yüzden penceresi çok iyi. Yolcular iki taraftan dışarıyı daha iyi görsünler diye.
1: Doğru dedin.
0: Bu arabayı çok daha nadir yapıyor.
1: Tamam, yani sadece iki koltuğu ve küçücük bir motoru olan 4 koltuklu bir araç. Evet, Fransızların bu arabaya neden aşık olduklarını anlıyorum.
0: Belki de sürüş deneyimiyle ilgilidir. Önce sen gir çünkü süspansiyonu test etmeliyiz. Yani emin olalım. Bakalım
1: beğenecek
0: misin?
1: Dalgalı denizde teknede oturmak gibi. İnanılmaz.
0: Harika değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi 18 beygirin gücünü hissetme zamanı.
1: Tam gaz verdim.
0: Tam gaz bu mu?
1: Yok, aynen artık. Öyle.
0: Ciddi mi? Ben daha hızlı koşarım. Aa, bizi geçtiler, gördün mü?
1: Acınası derecede güçsüz bir araç. Bence ilk olarak büyük bir motora ihtiyacı var. Bu çok saçma. Gerçekten. Neredeyse gitmiyor.
0: Bunu halledebiliriz. Yani motorun performansını artırmanın bir yolu olabilir. Belki motoru açabiliriz ya da hatta belki de motoru değiştirebiliriz.
1: Biri bunu nasıl kullanabilir bilmiyorum. Bu tam müzelik bir parça. Bir yere gitmek için kullanamazsın yani. Evet.
0: Düşecek gibi oldum. Neredeyse parmaklarım yere değecek. Bu çok saçma. Şuna baksana.
1: İnanılmaz, öyle değil mi?
0: biraz güçlendirilebilir. Yani biraz eski.

0: İyi değil mi?
1: Arabayı toparlamak çok da zor olmayacak. Muhtemelen herkes yapabilir. Hem ucuza da gelir değil mi?
0: Arka koltukları bulmam gerekiyor çünkü satmamızı kolaylaştırabilir. Hem minibüs hem de yolcu arabası olabilir bu. Evet, çok iyi olur.
1: Bana daha güçlü, daha büyük bir motor bul lütfen.
0: Büyük motor ve arka koltuklar. Alışveriş listeme ekledim. Hadi geri dönüp fiyatı düşürmeye çalışalım. Bence evet. 14 bin eurodan çok 12 bin euroya kadar çeksek iyi olacak. Yani 12 bine ne kadar yaklaşırsak iyi. O kadar çok kar ederiz. Anladın değil mi? Satma zamanı geldiğinde iyi fiyata satarız.
1: Evet.
0: Evet, Fransızca büyük indirim nasıl deniyor? Thierry bu dünyanın en yavaş test sürüşüydü. Motoru küçük ve güçsüz olmasına rağmen araba güzel bir his yaratıyor. Evet, bunu gördüm.
1: Daha büyük bir motor koymalıyız. Daha çok insana ulaşabilir böylece. Daha kullanılabilir bir araç olur. Ama tabii bunun için para harcayacağız.
0: Peki ne kadar istiyorsun?
2: 14 istiyorum.
0: 14 bin euro. En iyi ne olabilir?
2: En iyi, olabilecek en iyi 13. 13 bin.
0: 13 bin euro mu?
2: Evet.
0: 12 bin euro yapabilir misin?
2: 12.500.
1: Konu ihtiyacımız olan parçaları alıp arabaya takacak esneme payımızın olması, anlıyor musun?
0: Evet, haklısın dostum. Bence 12.000'den yukarı çıkamayız. Eğer 12.000 yapabilirsen anlaşırız ve hemen götürürüz. Ne dersin? Bizim için de iyi olur. Kabul mü?
2: Evet.
0: Tamam. Harikasın Thierry. Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Peki, tamam, teşekkür ederim.
0: Dostum, iyi oldu.
1: Arabayı aldık.
0: İki CV, furgonet, yolcu minibüsü aldık.
1: Bu bizim için bir ilk.
0: Evet, öyle. Evet, Fransızların dediği gibi Trebon.
1: Ve aynı zamanda Mondieu diyorlar. Şimdi gidip Forgenet'le ne kadar işimiz olduğuna bakmam gerek. Mike bana araç üzerinde çalışacağımız bir yer bulduğunu söyledi. Sanırım bir şatoymuş ki bu kulağa çok hoş geliyor. Tabii umarım orada arabayı söküp yeniden yapabileceğim kadar yer vardır. Ve maalesef bu arabada navigasyon yok. O yüzden umarım yeri bulabilirim. Yani kaybolmam.
0: Occitane bölgesi aracımızı toparlamak için dünyadaki en iyi yer olabilir. Bu güney bölgesinde iki CV'lere hayranlar. Hatta bir kulüpleri de var. Ve umarım bol bol yedek parçaları da vardır.
1: Evet, sanırım yer burası. Oo, bayağı görkemliymiş.
0: Muhtemelen bunu Elvis'e söylemeliydim ama sihrimizi göstermek için sadece garajı ödünç aldım. Şatoyu değil.
1: Evet, sihir demişken ilk numaramda 425 cc'lik zayıf motoru yok etmek istiyorum. Neyse ki motorun yan panellerini ve ön kanatlarını çıkartmak için 10 milimetrelik somunlardan fazlası gerekiyor. Ardından kaputu yoldan çekmem gerek. Son olarak yapmam gereken şey şuna bir ip bağlamak ve sonra yukarıdan arabanın arkasına atacağım ki kafama düşmesin. Bu önemli. Tam izci işi değil mi? Elektrikli parçaları ve bağlantıları kesmek biraz daha meşakkatli. Vites bağlantısının üzerinde duran küçük bir parça yine de tasarımın basitliği motoru sökme işini oldukça kolaylaştırıyor. Başlıyoruz. Son motor bağlantısını da söktük. Şimdi bu küçük, güçsüz motoru bölmesinden çıkartmak için hazır durumdayız.
0: Elvis eski motoru çıkarmak için uğraşırken benim de takmak için yeni ve daha güçlü bir motor bulmam gerekiyor. O yüzden yerel bir bağlantımla buluşmak için Kontinek kasabasına geldim. Kendisi iki CV'lerle ilgili her şeyde uzman. İsmi Jack. Anladığım kadarıyla bu arabalar hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyor. Umarım onun bağlantılarına ulaşabiliriz ve bunu bizimkini bitirmek için kullanabiliriz. Jack, nasılsın? Ben
3: Memnun oldum, Mike.
0: Memnun oldum.
3: Ben de.
0: Bakıyorum bana İngiliz arabasıyla gelmişsin.
3: Evet, İngiliz mirasını yaşatmak
0: evet,
3: gerek.
0: Evet, belli oluyor. Yani sen Güney Fransa'da yaşayan bir göçmensin, öyle mi?
3: Kesinlikle öyle, evet.
0: Nasıl bir şey?
3: Harika. Hayatımda yaptığım en güzel şey.
0: Umarım bana yardımcı olabilirsin çünkü buradayken kendime bir tane 1962 model Fourgonet aldım. Aracı yapmak için birkaç parçaya ihtiyacımız var. Ama en önemlisi arabayı kullandığımızda motorun çok güçsüz olması. O yüzden hadi önce motoru değiştirelim diye düşündüm.
3: Onu unutursanız iyi olur.
0: Neden?
3: Çünkü Fransa'da arabaların motorlarını değiştirme konusunda bir sürü yasa var. Bir sürü yasak da var. Ama en önemlisi arabanın saflığı. Motoru değiştirir değiştirmez değeri düşer.
0: Evet, bu bana sorun evet. çıkaracak.
1: Merhaba dostum.
0: Elvis dostum, nasıl gidiyor?
1: Evet gayet iyi.
0: Dinle, burada Jack adında bir adamla tanıştım. Bu bölgede iki CV'ler konusunda tek uzman o.
1: Evet.
0: Bana dediğine göre evrak işi ve arkasındaki kanunlar yüzünden motoru değiştirmemeliymişiz. Yani ne yaparsanız yapın motoru değiştirmeyin dedi bana.
1: Şaka mı yapıyorsun?
0: Hayır şaka yapmıyorum.
1: Zamanlaman o kadar kötü ki anlatamam.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Dünya turumuz bizi güneşli manzarası ve kafe kültürüyle meşhur olan Fransa'nın güneyine getirdi. Bonjour monsieur. Fransızcamı test edeceğim. Kafe Elongi.
1: Allonge, evet.
0: Allonge, fena değil.
2: Espresso.
0: O İtalyan.
1: Espresso ve espresso İtalyandır.
0: İkisi de aynı.
2: Dostum anladı.
0: Ha,
2: tamam.
0: Buna hile denir.
2: GCSE'de geçer.
0: Evet geçer. Mola zamanı bitti. Şimdi Elvis'in GCSE Forgunet'liğe odaklanmasına ihtiyacım var.
2: 50 yaşındaki bu ulusal hazineyi canlandırmak için daha fazlasına ihtiyacım olacak gibi. Ve eğer motoru değiştirmeme izin yoksa orijinal motorda birkaç ekstra beygir gücü çıkarmanın bir yolunu bulmalıyım. Bu küçük motor 2 CV için mükemmeldi. Küçüktü, hafifti ve yakıt tasarrufluydu. Sadece 2 silindiri var. Yani 2 biel, 2 piston. Hiçbir şey yok. Yatay olarak karşıt ve hava soğutmalı. Basitliğiyle gerçek bir deha örneği bu. 18 beygir gücü 1962 yılında bile zar zor yetiyordu ama motor o kadar basitti ki gücü artırmak için fazla seçenek yok. Bakıyorum da şu karbüratör çok küçük. Gerçekten küçük. Bunu yenilemeyi hatta değiştirmeyi düşünebiliriz. Ve ilgilenilmesi gereken tek şey karbüratör değil. Yakıt hava karışımı her bir silindire bir giriş manifoldu aracılığıyla emilir. Ve bizimki biraz yıpranmış gibi. Bu giriş manifoldu ama ona bağlı olan bir egzoz manifoldu da var. Tam ortadaysa bir eşanjör yer alıyor. Ve altına baktığımızda fazla yakıtı boşaltmak için küçük bir drenaj deliği görüyoruz. Ve genel olarak parça paslandıkça delik büyüyor. Ama bakıyorum da... Evet, bu durumda delik tamamen tıkanmış. Eğer yıllardır tıkalı durumdaysa sistemden daha az hava geçiyor demektir. Yani bunun temizlenmesi gerek ama bir şey daha fark ettim. Şuraya bakın, kırılmış. Üzerinde bir çatlak var ve sanırım geçmişte biri bunu geçici olarak tamir etmeye çalışmış. Neticede bunun değiştirilmesi gerek. Ve bunun için Mike'tan bana daha büyüğünü bulmasını isteyeceğim. Çünkü bu güç çıkışına yardımcı olur.
0: Bir büyük manifold. Çok zor olmasa gerek. Genellikle Jack'in yerel bilgisi ve iki CV parçalarına olan aşinalığıyla birlikte. Evet şu anda elimde ütopik bir alışveriş listesi var. Ve eğer hepsini yapabilirsem çok iyi olur. Mesela koltuklar çok önemli. Öyle değil mi?
3: Tamam öyleyse.
0: Umarım elinde koltuk vardır. Diğer bir şey de hatırladığım kadarıyla zamanında birkaç tane eski 2 CV satmıştım ve benzin konusunda çok tasarruflu olduklarını biliyorum. Çünkü 3 tekerlek çekişli debriyajları vardı ama bizde yok.
3: Tamam anladım evet bahsettiğin şeye trafik debriyajı deniyordu ki bu 2 CV'lere sonradan takılan yedek parçalardan biriydi. Yani ona trafik debriyajı demelerinin sebebi aracı kasabada kullanırken her durduğunda debriyaja basmana gerek kalmayacak şekilde tasarlanmasıydı.
0: Tamam. Ama bazı kilit kelimeler kullandın. Bunun bir yedek parça olduğunu söyledin.
3: Yedek parça, evet.
0: O zaman arabamıza bir tane takabilir miyiz?
3: Evet, bu çok nadir bir parçadır. Ama eğer bulabilirsen muhtemelen arabana takabilirsin.
0: Ve tabii bir de araç geliştirme parçaları var. Mesela karbüratör için daha büyük jetler gibi.
3: Oraya gidince atölyelerine bir bakmamız gerekecek.
0: Kasis yakınlarında Mehari Kulüp adlı bir yere gidiyoruz. Ki Jack buna buranın iki CV ile ilgili her şeye sahip olduğunu söylüyor. Aa, olamaz.
3: Evet.
0: Tamam.
1: Selam çocuklar.
3: Bu Cedric.
1: Selam dostum.
3: Merhaba, nasılsın?
1: Ben çok memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Bu uçsuz bucaksız tesiste iki CV parçalarıyla dolu depoların yanı sıra araçları orijinal fabrika özelliklerine geri döndürdükleri devasa bir atölye var. Tesiste her şeyiniz var. Boya alanları, boya atölyesi.
1: Aynen öyle. Bölgedeki her şey arabalar üzerinde yapmamız gereken her türlü işe uygun.
0: Aa, buna bayıldım. Kesinlikle bayıldım. Hatta Citroen kendilerine onlarca yıllık fabrika makineleri bile vermiş. Ve onlar da bu araçları yolda tutmaya hevesli.
1: Evet, gördüğünüz yeşil makinelerin çoğunu zamanında Citroen'den aldık.
0: Evet. Citroen'in bu mirası devam ettirmek istemesi çok hoş. Açıkçası 2 CV'nin Fransızlar için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorum. Yani senin bu arabaya hayran olduğun belli oluyor. Çok belli oluyor hem de.
1: Bu arabalardan milyonlarca ürettiler ve Fransızlar için tam olarak bir simge arabadırlar. Özellikle de Güney Fransa'da onları çok severiz.
0: O zaman umarım ihtiyacımız olan parçaları bulabiliriz.
1: Burası gizli oda.
0: Aa, işte şimdi
1: şuna bak.
0: Kendimi Indiana Jones ve Kayıp 2 CV'de gibi hissediyorum. Bu olağanüstü. Vay canına. Şuna baksana. 12'den vurdun. Seni parçacıya götüreceğim dedin ve tam 12'den vurdun. Evet, elinizde olmasını umduğum parçalardan biri santrifüjlü ya da trafik debriyajı.
1: Evet.
0: Anladım, peki.
1: Evet.
0: Ve trafik debriyajıyla birlikte nadir bulunan Forgnet'imize satış zamanında başka bir nadir dokunuş yapmış olacağız.
1: Evet, evet. Bakalım burada
0: bakalım
1: ne var.
0: Bakalım var mı?
1: Volan. Doğru parça olabilir. Aradığınız şey bu olabilir.
3: İşte şimdi zaman... oldu. Şimdi oldu. Evet Mike, tam olarak aradığımız
0: güzel,
3: şey bu.
0: Çok hoş. Evet,
1: tamam,
0: evet.
1: Gibi. Hem de boyanmış. Bakalım uyacak mı?
0: Şuna bakın.
3: Oturdu.
0: Sihirli terlikler gibi. Dorothy, bu harika Cedric. İhtiyacımız olan parça bu değil mi?
3: Evet, kesinlikle öyle.
0: Harika. Şimdi sırada hırıltılı Forgnet'imiz için yeni bir karbüratör var.
3: Bunlar sizinkilerden biraz daha büyük. Ve buna bakınca geçmişte modifiye edildiğini görebiliyorsunuz.
0: Jack birkaç tane yıpranmış karbüratör buldu. Ama daha önemlisi ellerinde arabamızı geliştirmemiz için gereken büyük jetler de var. Vay canına, işte
3: evet,
0: bu.
3: Evet öyle, kesinlikle.
0: Aracı geliştirmek için bunu takacağım.
3: Performansı artırabilir.
0: Elvis beni çok sevecek. Tebrik ederim. Motor parçalarından biri daha tamam. Şimdi bulmamız gereken son önemli bir parça var. Forgnet'lere özel nadir arka koltuklar. Ve bunun için döşeme departmanına adanmış bir diğer büyük odaya geçiyoruz. Burada çok sayıda koltuk çerçevesi ve kumaş stokuna sahipler.
1: Tamam, çok iyi.
4: Elimizde klasik modeller yok, sadece
1: tamam,
4: yeniler.
1: Tamam. Çok teşekkürler Mersin.
0: Haberler iyi mi?
1: Hayır, kusura bakmayın çocuklar. Elimizde aradığınız şey yok.
0: Tamam, peki... Bu bizim işimizi biraz zorlaştıracak. Forgnet'imizi en iyi fiyata satmamız için o nadir koltukları bulmamız önemli. O yüzden en başa dönüyoruz.
2: Maison de Forgnet'te süspansiyona odaklanıyorum. İki CV, bir sepet yumurtayı zürülmüş bir tarlada taşırken tek bir tanesini bile kırılmayacak şekilde tasarlanmıştı. Ona bu yumuşak sürüşü vermek için mükemmel derecede basit bir süspansiyon sistemiyle donatılmıştı. Test sürüşümüzde bizimki alışılmadık bir şekilde gevşek gelmişti. Ön ve arka süspansiyon sistemleri birbiriyle bağlantılı. Hem ön hem de arkadan birer tane kol çıkıyor. Öndeki kollar ortadaki iki yaylı silindirde birleşiyor. Bir tane önde, bir tane arkada. Eğer arka uç yukarı kalkarsa, bütün silindir öndeki süspansiyonu çekerek arkaya doğru hareket ediyor ve bunun karşılığında ön süspansiyonu aşağı çekerek arabayı dengede tutuyor. Bu eklemler zamanla yıpranarak sistemin oynamasına neden oluyor. Evet, silindiri öndeki süspansiyona bağlayan ön kaldıraç kolunun ucunda çok fazla oynama var. Bu bir sorun yaratıyor. Arabanın yolda gevşek hissettirmesinin nedeni tam olarak bu. Yani şu eski pirinç kol uçlarının sağlam, modern çelik uçlarıyla değiştirilmesi gerek. Yani kauçuk körükler bağlantı yerlerindeki kiri dışarı atacak. Haznenin içindeki yayların durumunu kontrol etmek istiyorum. Hazneyi kesip açmadığınız sürece bunları kolay kolay göremezsiniz. Ama tabii eğer elinizde bir mobil kontrol kamerası varsa başka. Şimdi bunu deliğin içine sokacağım. Evet. Ve bana dikkat etmem gereken herhangi bir aşınma olup olmadığını gösterecek. Eğer yaylardan biri aşındıysa hazneyi üstten kesip açmam ve yayları değiştirdikten sonra hepsini yeniden takmam gerek ki bunu istemiyorum. Evet, başlıyoruz. Şimdi yayları görmeye başladım. Evet, yayın sarmallarını görebiliyorum. Ve gayet iyi görünüyorlar. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ama bu yay gayet iyi durumda görünüyor. Şimdi daha ileri gidebilirim. Şuna bak, harika. En uçtaki kapağa kadar her şey çok iyi görünüyor. Muhteşem bir haber. Çok güzel.
0: Ve Elvis'in günü daha da güzelleşmek üzere. Ona iki CV parçalarıyla dolu kutumu göstermek için sabırsızlanıyorum. Öncelikle nadir parçalar.
2: Evet.
0: Sana bir trafik debriyajı
2: evet.
0: buldum.
2: Çok ağırmış. Şuna bak.
0: Çok iyi
2: harika.
0: Değil mi? Manifold.
2: Harika.
0: Kırılmıştı.
2: Evet, muhteşem.
0: Bu çok iyi. Pekala, bu karbüratörün
2: tamam.
0: daha büyük jetleri
2: mükemmel.
0: Var.
2: Bir şey eksik çünkü şu kutuya sığacağını hiç sanmam. İki tane nadir koltuk.
0: Evet, ağzımızdaki baklayı çıkaralım. Forgnet'lerle dolu koca bir tesisleri var. Arka koltuk yok.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
7: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
6: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
8: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
6: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Güney Fransa'dayız. Burası Citroën 2CV'lerin hayranlarıyla dolu bir bölge.
1: Çekebilir miyim?
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz.
0: Benimle resim çektirmek
1: güzel.
0: İstiyor. Seninle değil Elvis. Bonjour monsieur.
2: Programınızın hayranıyım.
0: Memnun
3: Elini
0: oldum.
3: Uzat.
4: Peynir.
0: Peynir. Fotoğraf
4: evet.
0: mı istiyorsun? Teşekkürler.
4: Çok memnun oldum.
0: Aman
4: ben
0: tanrım.
4: Sizin
0: bu çok güzel.
4: Size afiyet olsun.
0: Sanırım bu giderken söyledim.
4: Evet.
0: Teşekkürler. Au revoir.
1: Ama buradaki gerçek yıldız en az Mike kadar yaşlı. Çok nadir 4 koltuklu 2 CV for genetimiz.
0: Ve yılların bilgeliğine rağmen minibüsümüze ciddi değer katabilecek şu arka koltukları bulmakta zorlanıyorum. Ama bir ipucu yakaladım. Çok,
1: çok teşekkür,
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Merci.
0: Sağ olun. Evet harika.
1: Harika. Fransa'nın güneyinde yağmura rağmen 2 tane 2 CV hayranı geliyor. Aynı evdeki gibi.
0: 2 CV'de onu bu kadar sevmenize yol açan ne var?
5: Çünkü ehliyetimi aldığımdan beri 2 CV kullanıyorum.
0: Evet, evet.
5: O yüzden...
0: Peki üzerinde çalışıyor musunuz?
5: Evet.
1: Ve çok kolay.
5: Evet, evet, evet.
0: Ha öyle mi?
1: Güzel.
5: Ama ben tabii tamirci değilim. Mekanikten anlamam. Evet.
0: Öyle mi?
5: Hayır.
0: O da değil.
1: Baksana, bir forgenet.
0: Evet, evet.
1: Evet, baksana.
0: Bizimkini özel yapan şey 4 koltuklu olması çünkü bizimkinin camı daha uzun ve arka koltuklarımız da var. Bu araba ne kadardır
2: 14
0: sizde?
2: 14 yıl.
1: 14 yıl mı bu? Oo. Peki çok kilometre yaptınız mı?
2: Evet ama ilk arabam bir Citroen'di.
1: Vay canına, olağanüstü.
0: Buradaki 2 CV aşkı açıkça görülebiliyor ki bu satmamız için iyi bir haber. Bizim bir 2 CV evet. Forgunetimiz var.
1: Tabii işi bitirebilirsek.
0: Ama arka koltuklarımız yok ve hiçbir yerde de bulamıyorum. Bulabileceğimiz bir yer biliyor musun?
4: Üzgünüm. 2 CV için bulabiliriz ama furgonette için çok zor.
0: Arka koltukları bulamıyoruz. Acaba kendisi bulabileceğimiz bir yer biliyor mu?
5: Acaba kendisi orijinal koltuk bulabilir mi bize?
2: Orijinal furgonettelerin
5: evet.
2: içinde önde ve arkada 2 koltuk
0: yani
2: var.
0: Yani sadece 2 tane orijinal koltuk
5: evet,
0: var.
5: Evet.
0: Öyle mi diyor? Yani bu onu nadir ve özel yapıyor.
5: Evet. Bizimki
0: mi?
5: Orijinal 4 koltuklu olarak kayıtlı.
2: Evet.
0: Peki
2: evet.
0: bulunması Doğru. çok mu zor?
5: Evet çok nadir, çok nadir.
2: Doğru.
0: Nadir koltukları bulmakta zorlanıyoruz.
1: Evet,
0: yok
1: hayatınız
0: da.
1: Boyunca zorlanacaksınız. Görünüşe göre diğer bütün parçalar var. Her
0: evet.
1: yerde bir sürü parça var. Her şeyi
2: evet,
1: bulabiliyorsun.
2: Ama o, onlar özel bir şirket tarafından yapıldı.
1: Evet.
2: O yüzden.
0: Tamam, aramaya
2: ama
0: devam
2: bu
0: edeceğiz.
2: Arabanızı nadir yapar.
1: Anladım.
0: Evet, zaten nadir. Çünkü şu anda elimizde 2 koltuklu, bir 4 koltuklu araba var. Bundan daha nadir olamaz. Görünüşe göre kendimize çok sıra dışı bir fogunet almışız. Ama koltuk arayışı devam ediyor.
1: Dedektif Brewer iş sürmeye devam ederken ben de şu gizemli trafik debriyajını inceliyorum. Fransız çiftçilerle büyük bir başarı yakaladıktan sonra Citroën 2 CV'nin kentli kullanıcılardaki cazibesini artırmak için bu dahice otomatik debriyajı tasarladı. Arabanın küçük boyutu, küçük dönüş çapının yanı sıra trafik dostu debriyaj 2 CV'nin şehirde de popüler olmasını sağladı. Pekala. Vites kutusunu çıkardık. Şimdi elimizdeki volanı Mike'ın getirdiği trafik debriyajını içeren volanla değiştireceğiz. Ve bu da bize santrifüjlü kavrama sağlayarak trafikte çok daha kullanılabilir hale getirecek. Evet şu parçaya bakalım. Sürtünme plakaları çok da kötü durumda sayılmaz. Onları biraz temizleyebilirim. Şimdi kontrol etmem gereken şey yay gerginliği. Evet bu da pek iyi sayılmaz bence. En azından şimdilik öyle görünüyor. Şu parça çok zayıf görünüyor. Yapabileceğim en iyi şey debriyaj plakalarını değiştirmek ki Mike eski stoklardan temin etti. Kısaca şöyle çalışıyor. Arkasında konvansiyonel anlamda bir çeşit volan var. Ama ona bağlı olan bir dizi yaylı sürtünme plakası da var. Eskisinde bu yaylar oldukça hafifti ve o kadar yıpranmıştı ki geriye neredeyse hiç yay kalmamıştı. Bunlar yenileri. Biraz zorlarsak gördüğünüz gibi çok sertler. Yani birazcık uğraştırıyor. Tam olarak olması gerektiği gibi. Olan şey şu, bu sürtünme plakaları merkez kaç kuvveti altında dışarı doğru hareket ediyor ve karşı tarafta ona karşılık gelen sürtünme yüzeyiyle temas ediyor. Bunu basit bir şekilde bu tornavida ve bir parça ipe bağlanmış iki tane soketle anlatabilirim. Aşağı sarktığında gördüğünüz gibi bütün kurulum oldukça dar bir profile sahip. Döndürdüğümde giderek daha da hızlanırken soketler dışarı doğru. Çok daha geniş bir radyanda hareket ediyor. İşte böyle. Evet. Ve merkez kaç kuvveti devreye giriyor. Aynı şey burada da geçerli. Motorun devri arttıkça bu sürtünme plakaları dışarı doğru hareket ettikçe buraya temas ediyorlar ve sürtünme artmaya devam ettikçe volanın diğer yarısı da motor devrinde dönmeye başlıyor. Daha önemlisi bütün bunların ortasında konvansiyonel debriyaj sürtünme plakası yer alır. Şimdi bu debriyaj plakası buraya oturuyor ve elbette bu motoru vites kutusuna bağlayan ve sonra tekerleklerini hareket ettiren debriyaj oluyor. Volanın orta kısmı dönmediği sürece dönmüyor. Yani sürtünme plakası temas ettiğinde ve tamamı dönmeye başladığında debriyaj plakası da dönmeye başlıyor ve dolayısıyla vites kurucu aracılığıyla tahriki ileterek arabanın tekerleklerini hareket ettiriyor. Bu gerçekten dahice. Bunun gibi küçük bir araba için, yani sürekli durup çalışacak potansiyel bir teslimat aracı için mükemmel bir sistem. Yapmam gereken tek şey onu arabaya takmak.
0: Elvis yağlı işlerle uğraşırken ve arka koltuklarla ilgili hala bir haber yokken ben de dikkatimi başka bir yere veriyorum. Şu anda Fransa'nın el sanatlarıyla ünlü bir bölgesindeyiz. Ama ben Susan adında genç bir hanımı görmeye gidiyorum. Kendisi bir çömlekçi olarak iyi bir kariyer inşa etmenin yanı sıra eski plakaları da restore edip boyuyor. Ve ben onunla tanışacağım için çok heyecanlıyım. Jack gibi Susan da bir göçmen ve Fransa'nın bu köşesine aşık olmuş. Susan, burada mısın?
3: Evet, buradayım.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Burası çok güzel. Gerçekten bayıldım.
3: Teşekkür ederim.
0: Muhteşem. Çok memnun oldum. Evet. Öncelikle sana numarayı önceden gönderdiğimi biliyorum.
3: Evet.
0: Ve sen başlamışsın bile. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun?
3: Yani...
0: Bunu arabada ilk gördüğümde beni etkileyen şeylerden biri yasal olması. Yani eski kayıt numarasının üzerini boyayıp üzerine harfleri yazabilirsin. Bu kolay olabilir.
3: Advantage, evet. 30 yaşının üzerindeki arabalar ya da artık üretilmeyen arabalar için.
0: Anladım. Peki ne yapıyorsun?
3: Evet, yaptığım tek şey numaraları takmak. Sonra ana hatlarını çiziyorum ve çıkarıyorum. Sonra çizgilerin içlerini boyuyorum.
0: Tamam, pekala.
3: Evet.
0: Sana katılabilir miyim peki?
3: Evet.
0: Tamam, yani
3: lütfen.
0: Biraz boyayabilir miyim?
3: Evet, yardım ihtiyacım var.
0: Bu arada... Okuldayken resim dersim çok iyiydi.
3: Oo.
0: Her zaman A alıyordum.
3: Öyle mi?
0: Evet. Gerçi yıllar geçti ama umarım yetenekler hala yerindedir.
3: Al bakalım.
0: Evet, peki. Sanırım çok nazikçe etrafından geçiyorum.
3: Evet,
0: böyle. İşte. Dünyanın en düz çizgisi sayılmaz ama idare eder. Evet, şimdi zor kısmına geldik. Evet, boyama kısmı.
3: Harika.
0: Susan, bu bölgenin keyfini çıkardığı yüksek yaz sıcaklıklarına dayanıklı emaye boya kullanıyor.
3: Bu ilk seferi değil.
0: Ben evet, açık konuşmam gerekirse daha önce hiç plaka boyamadım. Ama eskiden çok model uçak boyardım, çok. Uçağın yanına pislik yazarken düzgün olduğuna emin olmak istiyorsun.
3: Evet.
0: Aslında yani seninkiyle benimkini karşılaştırırsak pek fena sayılmam,
3: hayır,
0: değil mi?
3: Hayır, belli ki tecrübelisin.
0: Değil.
3: Bunu görebiliyorum.
0: Bu benim ilk plakam.
1: Mike el becerisiyle övünürken ben de forgenetimize biraz daha güç verme arayışıma devam ediyorum. Motorumuzdan çıkardığım karbüratörü temizledikten ve söktükten sonra 3 tane jet bulmayı başardım. Şimdi bunları daha büyükleriyle değiştireceğim ve bu bizim Mike'ın benim için bulduğu ikinci el karbüratörden daha fazla performans almamızı sağlayacak. O yüzden şimdi bunun üstünü sökeceğim. Bu haznenin dibinde duran ana jet. Normal motor koşullarında yakıtın büyük kısmını bu sağlıyor ama bu tam olarak doğru değil. Farklı motor kullanma koşullarında gerekenden daha fazla yakıt sağlama eğilimi gösteriyor. O yüzden bu hava düzeltici jeti kullanacağız. Bu jet en üstte duruyor. Karışımın her zaman doğru olduğundan emin olmak için farklı aşamalarda daha fazla hava akışı sağlıyor. Çok zekice, basit bir sistem. Evet, bu ikincisi. Ve yan tarafta bir tane daha var. Bu rölanti jeti. Bu parça motor çalışırken onu rölantide tutmak için yakıt akışının azalmasını sağlıyor. Evet, ikinci el karbüratörden ihtiyacım olan her şeyi aldım. Bu üç jet birbirine çok benziyor. Aralarındaki farkı görmek neredeyse imkansız. Ama şuna emin olabilirsiniz ki uçlarındaki delikler birazcık daha büyük ki daha fazla yakıt almak için ihtiyacımız olan tam da bu işte. Jetlerin sadece içleri büyük olduğundan yenileri çabucak yerine oturuyor. Son derece basit bir yükseltme. Karbüratörümüzü daha büyük jetlerle yükselttik ve bu performansı birazcık artıracak. Ama daha da önemlisi arabanın orijinal parçasının orijinalliğini korumuş olacağız. Bu Fransız yetkilileri mutlu etmek için yeterli. Ve beni mutlu eden şey ise geriye kalan tek şeyin arabayı toparlamak olması.
0: Ama benim iki CV'mizle ilgili tamamlanmamış bazı işlerim var. Fognet'imize koltuk bulmak için Fransa'daki neredeyse herkesle konuştuktan sonra sonunda birini buldum. Sanırım arka koltukları bulmuş olabilirim. Evet, öyle sanıyorum ve şansıma inanamıyorum. Umarım bu konuşma hayallerimi yıkmaz. Evet, göreceğiz şimdi. Bonjour. Ben Mike. Bana bir mesaj göndermiştiniz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma, bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, az peşindeysen.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Fransa'nın güneyinde nadir bir 2CV furgoneti kurtarmaya çalışıyoruz.
15: Tam gazdayım.
14: Şuna bak, bu tam gaz mı?
15: Tam gaz.
14: Olamaz.
15: Bu ciddi kadar mi? Evet.
14: Daha hızlı koşabilirim.
15: Ben işin teknik kısmı ile ilgilenirken...
14: Ben de dünyanın belki de en nadir koltuklarının peşine düşmek için dedektiflik yapıyorum. Bonjour, un strempres.
15: Tamam.
14: Ve un espresso.
15: Tabii.
14: Ve 10 günlük bir arayışın ardından acil toplantı için Elvis'i çağırıyorum.
15: Merhaba dostum.
14: Merhaba evlat.
15: Seni yeni bir kafede görmek gerçekten çok güzel.
14: Evet. Burada iyi düşünüyorsun. Sana içecek ısmarladım. Hatta sana bir strand press ısmarladım ki bu sıkılmış strand demek ve bizim elimizde tam olarak bu var. Evet, nasıl gidiyor?
15: İyi, mekanik işlerin çoğu tamamlandı. Geriye sadece montaj kaldı diyelim.
14: Güzel.
15: Peki ya sen? Şu koltuklar ne alemde? Kayıp koltuklar.
14: Hani şu 2CV etkinliğine gitmiştik ya.
15: Evet.
14: Orada herkese koltukları sormuştun.
15: Ve herkes bulamazsın demiştin.
14: Ama karşında ben varım.
15: Buldun mu yoksa?
14: Gidip şu örtünün altına bakar mısın?
15: Yok artık. Şuna bak. Şuna bak. Bu muhteşem. İnanamıyorum.
14: Tek boynuzlu at
15: sonunda
14: geldi.
15: Bulmuşsun.
14: Daha önce koltuk bulduğum için hiç bu kadar rahatlamamıştım. Ve öndekilerle takım kılıflarıyla birlikte hepsi 400 euronun altında tuttu. Şimdi doğru düzgün...
15: Koltuklarımız
14: 4
15: var.
14: Koltuk. Şuna bak.
15: Evet.
14: Strom Press'in geldi.
15: Merci.
16: Buyurun Strom Press'iniz.
15: Teşekkür ederim. Limon suyuna benziyor. İçerken yüzünü ekşitmemeye çalış olur mu? Aynen öyle.
14: Bak, aynı zamanda bütün yerel şirket ve dükkanlarla konuştum. Ve Strand'le ilgilenebilecek birilerini aradım. Çünkü burası kırsal bir bölge ve arabayı buradakilere satmamız daha olası.
15: Evet,
14: mağaza için reklam panosu olabilir. Ve bize bir gösteri ayarladım. Bunu seveceksin.
15: Nasıl bir gösteri?
14: Evet, sen ve ben birlikte bir pastaneye ekmek teslim edeceğiz. Yani test etmemiz gerekiyor.
15: Bunu ne zaman yarın yapacağız? Sabah. Hayır, ciddi misin? Yarın
14: evet,
15: sabah.
14: Evet, yarın yapacağız.
15: Hayır,
14: sen biz... arabayı bitirdim dememiş miydin bana?
15: Hayır, neredeyse bitirdim dedim. Montajı hala bitmedi. Sen ciddi misin?
14: Evet, yarın sabah dedim. Çabuk bitir. Hemen gidip birlikte
15: bitirelim. Sen de bitirsen iyi olur çünkü arabayı toplamak için yardıma ihtiyacım olacak.
14: Merak etme, hallederiz. Tanrım, çok sert.
15: Fırın gösterimize 12 saatten az bir zaman kaldı ve yapmamız gereken çok şey var. En azından şu motoru çalıştırmalıyız. Evet, yağ, vites kutusu, hepsi bağlandı. Boşa aldık, tamam. Şimdi neler olacak göreceğiz. Evet. Bu sesi sevdim. İşte şimdi rahatladım. Ve neyse ki arabanın geri kalanı neredeyse söküldüğü kadar kolay bir şekilde toplanıyor. Özellikle de yetenekli bir asistanın yardımıyla tabii.
14: İkonik 2 CV Fransa'yı harekete geçiren otomobildir. Ve bizim büyüleyici furgonetimiz bize iyi bir antrenman yaptırdı.
15: İki silindirli motoru güçlendirmek ve arabanın modern trafikte kullanımını kolaylaştırmak için kitaptaki bütün numaraları denedim.
14: Ben de aşırı nadir koltukların peşine düştüm ve son anda zaferle çıkmayı başardım.
15: Toplamda 1000 euronun altına mal olduğu için kendimize biraz kâr etmek için büyük bir şans yarattık.
14: Ama önce iki CV'mizi sabah sürüşüne çıkaracağız. Fransız tarzında. Şu anda furgonetimizle birlikte ekmek teslimatı yapmaya gidiyoruz. Seni bilmem ama hayatımda kendimi hiç şu anki kadar Fransız hissetmemiştim.
15: Eksik olan tek şey berilerimiz, öyle değil mi?
14: Çok doğru.
15: Ve şunu söylemeliyim ki yaptığımız onca işten sonra olağanüstü görünüyor. Ona hak ettiği bakımı verdik. Ömrünü uzattık ve bu benim içimi rahatlatıyor gerçekten. Çünkü bunun gibi eski arabalar genellikle ihmal ediliyor biliyorsun.
14: Ve arabamız hiç olmadığı kadar formda. Şimdi test etme zamanı. Bonjour. Sen Louise olmalısın.
16: Hey, memnun
14: Nasılsın?
16: Oldum.
14: Nasılsın? Çok memnun oldum.
16: Selam, beni takip
14: edin. Beni ekmeklere götür. Evet, başlıyoruz. Harika, şuna bak. Louise, bu harika görünüyor. Harika ekmekler. Şunlara bak. Arkayı aç, Elvis.
15: Çok güzel, teşekkür
14: harika,
15: ederiz.
14: Harika, değil mi?
15: Değil mi?
14: Çok iyi, evet.
15: İşte tamamdır. Böyle.
14: En üste koy.
15: Tamamdır.
14: Şuna bak.
15: Güzel.
14: Koku. Keşke televizyondan koku alınabilseydi.
15: Harika kokuyor değil mi?
14: Acaba ne kadarını teslim edebileceğiz? Güç. Neredeyse derimi yüzüyordu.
15: Hayatımda kullandığım en yavaş arabalardan biri olabilir. Ancak farkın hissedilebildiğinden eminim. Yani bilirsin.
14: Evet, bir şekilde daha iyi geliyor değil mi?
15: Karbüratörün jetlerini değiştirmek çok küçük bir fark yaratacaktı. Ama bence yine de fark yarattı.
14: Bence de öyle. Gerçekten hissedebiliyorsun.
15: Evet. Çok sevdim çünkü mühendisliğin temelinin atıldığı zamanlara ait bir araç. Ama ne var biliyor musun? Bazı mühendislik prensipleri dahice kullanılmış. Yani trafik debriyajın muhteşem bir mühendislik örneği diyebilirim.
14: Yani böyle bir şey. Mesela Louis'in küçük pastanesi gibi bir yer için ideal. Sürekli kasabada trafiktesin ve bu çok uygun değil mi?
15: Sürekli duruyor, çalışıyor. Çok daha kolay.
14: Çok daha kolay. Bayıldım. Gerçekten çok iyi. Bu engebeli bir yol. Bir şatoya gidiyor.
15: Evet.
14: Ve bak.
15: Ben de onu diyecektim. Araziyi 4x4'ten daha iyi idare ediyor.
14: Kesinlikle öyle.
15: Tümsekleri hissetmiyorum.
14: Yani bu arabada bir sepet yumurtayı sürülmüş bir tarlada taşırken tek bir tanesi bile kırılmayacak şekilde tasarlandı. O yüzden süspansiyonu çok iyi. Özellikle de bunun gibi taşlı bir yolda. En iyi taraflarından biri bu değil mi?
15: Gerçekten olağanüstü.
14: Yani sorunsuz bir sürüş. Ve çok da rahat.
15: Evet.
14: Hey, kes şunu. Malları yiyemezsin.
15: Bir sürü var ama.
14: Biliyorum ama malları yiyemezsin. Bırak şunları artık. Louis, müşterilerinin sabaha sıcak baget ekmek kokusuyla başlamalarını istiyor ama sanırım biz biraz ses çıkarıyoruz.
15: Pekala, işte böyle. masaya bırakıyoruz değil
14: evet,
15: mi?
14: Evet sanırım. Evet. Öyle dedi.
15: Güzel.
14: Tamam, bence bu sinsi bir başarıydı.
15: Testi geçti.
14: Testi geçti. Şimdi bu arabayı güvenle satabiliriz. Ve evet, bir teslimat aracı için çok uygun diyebiliriz. Orijinal bir dört koltuklu. Süspansiyonu harika. Elle boyanmış bir plakası var. Dışarıdan muhteşem görünüyor. Motor geliştirildi. Bence bu araç her şeye sahip. Mükemmel bir klasik.
15: Bu arabadan alabileceğin en iyi performansa sahip ve mükemmel bir piyasada, dünyanın mükemmel bir köşesinde birinin mutlaka ilgisini çekecektir. Muhteşem.
14: İki CV'mizi satmak için buradan daha iyi bir yer bulamayız. Burası onun yuvası. Güney Fransa.
15: Ve eğer şanslıysak sıcak, taze kruvasan demeden önce kapılabilir.
16: Jack Wilcock anısına 1995-2024.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hepimizin hayalini kurduğu bir araba vardır. Birçoğumuz o arabaya ulaşamaz.
1: Yardım etmeni umuyordum.
0: Bu yüzden araba hayalleri gerçekleşsin diye en zorlu görevi kabul ediyorum. Beni bir sonraki görüşünde sana hayallerinin arabasını getireceğime söz veriyorum. Şöyle yapıyoruz. Araba sevdalılarıyla tanışıyorum ve bana günlük araçlarını veriyorlar. Bununla mı başlayacağım? Harika. Ayrıca verebilecekleri bütün parayı alıyorum. Bu arabanın yanında 1000 pound verdi. Araba ticaret savaşı başlıyor.
2: Anlaştık.
0: Tebrik ederim ve karlı yatırımlar yapıyoruz. Araba bu. Teklif vermeliyiz. Ta ki hayalini kurdukları arabayı satın alıncaya kadar bunlara devam ediyorum. Mutlu görünüyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Yılların getirdiği tecrübeden faydalanıyorum ve yöntemlerimi paylaşıyorum. Bu arabanın sadece coğrafi konumunu değiştirerek değerini artırdık. Bana atölyede yardım eden kişi eski Formula 1 motor tamircisi Elvis.
3: Harika bir his.
0: Birlikte çalışıyoruz. Rüya arabalarını teslim etme baskısı üzerimizde.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Bu benim hayatımı bile değiştirmiş olabilir.
0: Bu bölümde büyük bir risk alacağız. Şu an biraz yarı araba gibi değil mi? Otomobil meraklısı olan elektrik mühendisi Adam için bir İngiliz kaslı arabasını arayacağız.
2: TBR'ımın olmasını çok isterim.
0: Yolculukta bizi büyük sürprizler bekliyor. Şuna da bak, devasa bir şeymiş. Öncekilere benzemeyecek bir macera olacak. Mutlu musun?
2: Nutkum tutuldu.
0: Bugün dışarısı yağışlı ve rezil bir durumda ama bunun moralimi bozmasına izin vermeyeceğim. Çünkü bir aile adamıyla tanışmak için güneye gidiyorum. İsmi Adam ve kendine ait bir şirketi var. Adam 1990'larda İngiltere'nin en meşhur kaslı arabasını istiyor. İstediği şey bir TVR Cerbera.
2: Hızlı arabaları kendimi bildim bileli çok severim. Ailemden geliyor. Ben küçükken spor arabaları vardı. Kanımızda var sanırım. TVR Cerbera benim favori arabam. İçinde V8 motor olan son gerçek İngiliz arabalarından biri. Herhangi bir Porsche veya Ferrari'nin yanında park edebilirsiniz ve yine de kendini gösterecektir.
0: TVR şirketi 1940'larda 23 yaşında olan genç bir mühendis Trevor Wilkinson tarafından kuruldu. İlk başlarda Blackpool'daki atölyelerinde el yapımı araba üretiyorlardı. Yıllar geçtikçe arkadan itişti ve keskin tasarımlı kaslı araba üreticisi olarak nam saldılar. 90'larda üretilen Cerbera yaptıkları tek 4 koltuklu arabaydı ve yanında son derece güçlü olan 4,5 litrelik V8 motoru seçeneği vardı. Adam'ın rüya arabasının bu araba olması çok büyük bir sürpriz değil. Onunla buluşmayı ve bana başlangıçtan ne vereceğini görmeyi iple çekiyorum. Adam evden çalışıyor ve işlerini garajından yönetiyor. Merhaba, sen Adam olmalısın.
2: Memnun oldum.
0: Nasılsın Adam? Bu çok güzelmiş. Neler yapıyorsun burada?
2: Ben bir elektrik mühendisiyim. Kendi şirketim var ve burada kontrol panelleri üzerinde çalışıyorum.
0: Bana arabalara olan takıntından biraz bahseder misin? Nasıl başladı?
2: Kendimi bildim bileli arabalara ilgi duyuyorum. Mesela en yakın arkadaşımın bir Escort Cosworth vardı ve düğün günümde de o arabayı kullandım. Onu sürmeliydim.
0: Bir saniye.
2: Sürmeliydim.
0: Çoğu insan düğün gününde Rolls Royce gibi arabaları tercih ederken sen Escort Cosworth'la gezdin. Tam bir araba tutkunusun. Mükemmel bir şey. Çok özel bir arabayı tercih ettin ve TVR Cerbera harika bir araba. Ama neden?
2: Ürettikleri tek 4 koltuklu o. İç kısmı ayrı bir dünya. Bir İngiliz spor arabası ve çıkarttığı sesler, o seslerle resmen konuşuyor.
0: Peki hiç deneme fırsatın oldu mu?
2: Evet oldu. Kendi işimle uğraşırken ve ailemle ilgilenirken ne zaman araba için kenara biraz para attıysam hep bir sorun çıktı ve parayı başka yere harcamam gerekti. O yüzden hiç sahip olamadım. Bu noktada yardımcı olmanızı umuyorum.
0: Çok büyük bir şey istiyorsun. Sana
2: evet,
0: karşı dürüst olacağım. Çünkü Blackpool'da üretilmiş ve çok azı satılmış olan el yapımı bir araba istiyorsun. Anında bir klasik oldular çünkü çok nadir ve pahalıydılar. Kapını çalmak için garaj yolunda yürürken bir tane BMW 5 serisinin orada yattığını gördüm ve umarım Adam benden...
2: İlgilenirken ne zaman araba için kenara biraz para attıysam hep bir sorun çıktı ve parayı başka yere harcamam gerekti. O yüzden hiç sahip olamadım. Bu noktada yardımcı olmanızı umuyorum.
0: Çok büyük bir şey istiyorsun. Sana karşı dürüst olacağım. Çünkü Blackpool'da üretilmiş ve çok azı satılmış olan el yapımı bir araba istiyorsun. Anında bir klasik oldular çünkü çok nadir ve pahalıydılar. Kapını çalmak için garaj yolunda yürürken bir tane BMW 5 serisinin orada yattığını gördüm ve umarım Adam benden

0: Serbra'ya çevirmemi istemez çünkü öyle bir şey olmaz diye düşündüm.
1: Şey, BMW'yu sana vermeyeceğim. O benim arabam. Sana Nissan'ı vereceğim.
0: Ah, yani Navara'yı. İçimi rahatlattın. Modeli 2000 kaç?
1: 14. Aynı zamanda da Tekna modeli. Harika bir araba. İyi iş çıkardı. Bu arabayı sıfır aldım. Hep ilgilendim. İyi bir geçmişimiz var.
0: Şu anda dışarıda ıslak ve rezil bir halde. O yüzden iyi göremiyorum. Üzerinde herhangi bir çizik veya darbe var mı?
1: Yaşından kaynaklı birkaç iz var ama darbe izi ya da ona benzer bir şey yok.
0: Bunun yanında başka bir şey verecek misin peki?
1: Sana TVR'ı alabilmen için...
0: Evet.
1: 5000 pound verebilirim ve umarım yeterli olur.
0: Serbraların değeri 20 bin pound civarında. Kafamda birkaç hesap yapıyorum ve Navara'nın dışında Adam'ın vermiş olduğu parayı ikiye katlamam gerekiyor. Bu hiç kolay olmayacak ama. Bir Nissan Navara ve 5 bin pound sana TVR'ı getiremez. Senin rüya arabana ulaşana kadar birkaç defa alsat yapmam gerekecek. Bu yüzden Navara'yı ve 5 bin pound'u alacağım. Umarım beni bir daha gördüğünde çığlık atan bir V8'in arkasında gelebilirim.
1: Teşekkür ederim. Harika.
0: Ne demek? Bu pikaplar tam bir işçi arıdır ve elimizdeki çok fazla kullanılmış. Bunu yeni gibi göstermek artık benim ve Elvis'in ellerinde. Başından sonuna kadar temizlenmesi gerekiyor, parlaması gerekiyor ve bunu gerçekten sevebilecek birine satmalıyız. Eğer bunları yapabilirsek bu arabayı 8 ila 10 bin pound'a kolaylıkla satabiliriz. Bu pikaptan olabildiğince fazla para kazanabilmek için piyasasını genişletmemiz gerekiyor. Alternatif bir aile aracı arayanları da eklemeliyiz. Bu yüzden hedeflediğimiz kitle dışında ayrıca ülke çapında satış yapan internet sitelerine de koyacağım. Elvis! Nasıl gidiyor?
2: Merhaba ortak.
0: Buraya gel ve sürekli çalıştığın şeyin büyük torunuyla tanış. Öyle değil mi?
2: Evet, çok güzelmiş.
0: Nissan Navara 2014 model. Elimizdeki bir Tekna. Elektrik ısıtmalı deri koltuğu, çok fonksiyonlu bir direksiyonu, kliması, 6 vitesli şanzımanı ve güzel bir bagajı var.
2: Güzel.
0: Ve bagajın içinde ne olduğunu tahmin edebilir misin?
2: Ne var?
0: 5000 pound.
2: Yanında 5000 mi verdi?
0: Evet, ama bizden bir TVR Serbra istiyor.
2: Vay canına, bu değişik olmuş,
0: evet.
2: Değil mi?
0: Doğru.
2: Bu harika bir araba. Talep de son derece fazla. Ayrıca iyi bir durumda. Yani ne yapmalıyız?
0: Elvis dokunuşu gerekiyor. Başından sonuna kadar ışıldaması gerekiyor. Evet. O kadar iyi bir durumda ki bir şeyi değiştirmemize gerek bile yok.
2: Tamam, ne demek istediğini anladım. Tam bir bakım bunu parlatacaktır. 5000 pound ve bu araba harika bir başlangıç noktası ama yine de bir Serbra için yeterli değil.
0: Kesinlikle öyle. Çok sıkı çalışmamız gerekecek. İlk olarak bunu benim için hızlıca halledeceksin. Evet. Sonra bir ilan verip satacağım. Bu boş zamanda bana 5000 pound'la oynama fırsatı tanıyacak. Bakalım bu genç adamın hayalini gerçekleştirebilecek miyiz?
2: İyi plan. Bu araçlar genellikle iş için kullanılır. Ama bazı insanlar aile aracı olarak da tercih eder. Özellikle karavan gibi bir şey çekmeleri gerekiyorsa. Böylece arabayı güzelce temizleyerek o tarz insanları da hedef kitlemize dahil etmeyi planlıyoruz. Kapıların alt kısmı gibi gündelik hayatta kire en çok maruz kalan yerlerden başlıyor. Umarım plastik temizleyici kirleri temizleyebilir ve arabayı daha yeni gösterebilir. Şimdiye kadar gayet iyi. Güzel oldu. Koltuklar biraz yorgun duruyor. Onlara tekrar bir hayat verebilmek için mikrofiber bez kullanarak deri temizleyicisini koltuklara yediriyorum. Koltukların üzerinde de zamanla toz ve kir bulaşmış gibi duruyor. Ve insanların oturup kalkması kenarlarda çatlaklara yol açmış. Bir deri temizleyicisi ve alın teri bunu hayata geri getirir. Temizleyiciyi satın almaktansa kendiniz de yapabilirsiniz. Bir miktar beyaz sirke koyun ve onun iki katı kadar olacak bezir yağını karıştırın. Tam bir bakım bu arabanın ilanlarda parlamasını sağlar ve iyi bir durumda olduğunu gösterir. Ama profesyoneller bu iş için 200 pound'dan fazla isteyebilir. Eğer kârınızı harcamak istemiyorsanız kendiniz de rahatça yapabilirsiniz. Arabanın içindeki her deliğe ve oyuğa giriyorum. Panonun üzerinde bir sürü ufak delik var. Bu yüzden bir kulak çubuğu kullanarak bütün kirlere rahatça ulaşabilirsiniz. İçini iyice temizledikten sonra gövdesine yüksek kaliteli pasta cilayı sürünce pikap tam anlamıyla parlayacaktır.
0: Evet. Elvis Cila ile uğraşırken ben de Edelman 5000 pound'uyla tecrübeli ve başarılı olduğum bir arabaya doğru

Volkswagen Beetle. Yüksek kar elde edebileceğim ve tamamlanmamış bir proje arabası buldum. Bakacağımız araba çalışmıyor bile. Arkamda bir römorkle gitmenin nedeni de eğer araya girebilir ve bu projeyi devralıp bitirebilirsem yüksek miktarda kar elde edebilirim. Çünkü bu arabalar yükselişte popülerler. Herkes Volkswagen Beetle'a bayılır ve bütün her şeyi doğru fiyat belirleyecek.

0: Merhaba, nasılsınız? Siz Paul
1: olmalısınız. Sen de Mike olmalısın.
0: Evet,
1: iyiyim,
0: benim nasılsınız?
1: İyiyim, sen nasılsın? Seni de.
0: Sizi görmek harika. İstediğiniz arabanın bir kısmını kutunun içinde görmek
1: bütün
0: biraz telaşlanmış.
1: Bütün parçaları elimizde.
0: Benim için evet. Çıkarıyordunuz yani ha?
1: Evet.
0: Kutunun içinde, arabanın üzerinde görmeyi iyilerdim.
1: Diğer kutuda yeni parçalar da var.
0: Demek aynı zamanda
1: evet.
0: Yeni parçalar
1: evet.
0: Da var. Araba evet. Muşambanın altında evet. Mı? Dürüst olmam gerekirse göreceğim şey konusunda biraz gerginim. Parça dolu kutular yüzünden. Artık açsak iyi olur.
1: Evet.
0: Çekebilir miyim?
1: Evet. Evet.
0: Vay canına. Şu an biraz yarı araba gibi değil mi?
1: Evet.
0: Arabayı andırıyor. Şuraya bakalım.
1: Yeni yedek lastik. Evet. İşte.
0: Zayıf noktası buradaki yedek lastik
1: evet.
0: Bölgesi ve orası da yenilenmiş.
1: Farlar da yeni.
0: Yeni kelimesi hoşuma gidiyor.
1: Evet.
0: İyi duymak çok güzel.
1: Evet, çekici gösteriyor değil mi?
0: Beni çekiyor. İçine bir göz atalım. Koltukları orijinal
1: Hayır.
0: Değil değil mi?
1: Arabayla birlikte geldi.
0: Arkadaki süspansiyon.
1: Evet, onlar da yeni.
0: Yeni
1: bagaj.
0: Yeni amortisör. Motora bir göz atalım. Ah tanrım, içerisi güzel, hava alıyor gibi.
1: Hayır.
0: Çünkü motoru yok.
1: Ama burada bir tane var.
0: Güzel, işte budur. Bunun üzerinde yaptığınızı anlatabilir
1: Baştan
0: misin?
1: Baştan aşağı yenilendi.
0: Harika olmuş. Bu arabayı almak için bir sürü neden var ama en iyi fiyatı yakalayabilmek için Paul'a negatif yönlerini hatırlatmam gerekecek. Çok fazla işi var değil mi? Henüz bir motoru yok. Karoseri de çıplak, içerisi de tamamlanmaktan çok uzak. Büyük bir proje. Bunun için 3000 mi istiyorsunuz?
1: Umarım, evet.
0: Çünkü bu haliyle 3000 pound biraz fazla gibi. 2000'i kabul eder misiniz?
1: Motor zaten 1000'e patladı.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: En düşük kaça olur peki?
1: 2500.
0: O zaman anlaştık. Tebrik ederim.
1: Tamam.
0: Cesur bir karar verdim. Parçaları kutuda olan bir araba aldım. Riskli, hem de çok fazla riskli. Ama eğer bir rüya arabanın peşindeysek, yolculuk boyunca bu tarz riskleri almamız gerekecek. Bunu yapmak zorundayım. Döndüğümüzde Navara'nın cilası bitmiş ve hazır olacak.
2: Parlıyor, fabrikadan çıktığı kadar iyi neredeyse.
0: Ve Elvis'e proje Beetle'ını göstereceğim.
2: Bütün parçaları aldığından emin misin? Çoğu kutuda çünkü.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla. Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.

0: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
0: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yakıt alacağız yine, yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi kartım hadi.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Adam'ın rüya arabası macerasına modern bir pick-up'la ve 5000 pound'la çıktı.
4: Rüya arabam TVR Sabra. 4,5 litre V8. Gürültülü, çirkin ve hızlı.
3: Navara ışıldadı ve 9250 pound'a ilanı verdi.
5: Göz alıcı duruyor. Gerçekten bir dönüşüm geçirdi.
3: Vay canına. Ben de büyük bir risk aldım ve bir kısmı kutuda olan Beetle'ı satın aldım. Biraz yarı araba gibi. Bu araba için hedeflediğim kitle koyu Beetle hayranları ve onlar için orijinal her şey. Ucuz çakma parçaları Çin'den rahatça alınabiliyor ama eğer bir şeyi eksikse orijinal parçaları bulmaya çalışacağım. Biraz daha pahalı olacak ama karı daha da fazla olacak. Bunun gibi parçaları kutuda veya torbada olan arabalardaki en büyük sorun bütün parçaların olduğundan emin olamamak. Ve eninde sonunda bir sorun çıkartacaktır ya da benim kaçırdığım bir şeyi vardır mutlaka. Ama bunlar gün yüzüne çıktığı zaman sorumluluğu kabullenmem gerekecek.
5: Merhaba ortak.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
5: Çok iyi.
3: Seni gördüğüme sevindim.
5: Evet Mike, bunlara bayılırım. İlk aldığım araba da bir Beetle'dı.
3: Mükemmel, yani onları iyi tanıyorsun. Seninkine
5: 5 dakikada bir parçalayıp geri takıyordum. 17 yaşındaydım. Ama en önemli şey ise onlara aşık olmam. Bendeki bütün bir arabaydı tabii.
3: Evet.
5: Geri kalan nerede?
3: Merak etme, Beetle'ın yarısı da bende. Arabamın bagajında. Güzel, sağlam bir araba. Şuna bak, arabanın hiçbir yerinde pas yok. Öndeki ve arkadaki süspansiyonları da yeni ayrıca. Bunu duymalısın. Motoru yeniden yapmışlar. Baştan aşağı yenilenmiş.
5: Gerçekten.
3: Harika bir şey. Buna bayılacaksın.
5: Bayıldım, çıkan sese bayıldım. Şimdiden kolay bir iş gibi. Nerede?
3: Motoru bagajımda, telaşlanma. Yapılması gereken tek şey arabayı boyayıp bir araya getirmek.
5: Yapmamız gereken tek şey...
3: Gördüğün üzere kapısı yedek parça.
5: Orijinal değiller.
3: Merak etme, orijinal koltuk yerleştireceğiz. Rengi hakkında ne düşünüyorsun?
5: İç kısmında turuncu çok güzel olmuş. Bence turuncu kalabilir tabii.
3: Biliyor musun, şu günlerde bile popüler bir araba. Bu bir 70 model Volkswagen Beetle ve tarihini gösteriyor. Eğer bunu becerebilirsek bundan kazanabileceğimiz parayı gerçekten maksimuma çıkartabiliriz.
5: Bütün parçaları aldığından emin misin? Birçok kutuda çünkü.
3: Pekala, bana çok yüklenme lütfen. Eğer bir şey eksikse bulacağım.
5: Yapmamız gereken ilk şey bütün parçaları çıkartmak. Elimizde olanları görmeliyiz. Hepsini yere serip eksik olanları bulmalıyız.
3: Tamam. Bagajda olanları çıkartayım ben de.
5: Bütün parçaları çıkar lütfen Mike. Hepsini. Bunun gibi yarım kalmış projeleri tamamlayabilmek için düzenli ve sistematik çalışarak elinizdeki eksik parçaları bulmanız gerek. Jant kapağı 4 tane. Güzel. Bunlar kelebek camı. Krom havlu askısı. Sanırım bu Beetle'ın bir parçası değil. Dünyanın en kötü yap bozu gibi. Buradaki bütün parçaların buna girerek sadece bir araba oluşturması çok ilginç, öyle değil mi? Beetle'ı orijinal rengine yeniden boyanması için boya atölyesine göndereceğim. Bu yüzden yüzeyin dikkatlice hazırlanması gerek, yoksa boya tutmayabilir. Çok kaliteli bir zımparayı suya batırarak işleme devam ediyorum. Tozlar aşağıda kalıyor ve gövdenin önemli kısımlarını temizleyebiliyorum böylece. Islak zımparayla çizik oluşturmadan rötuş yapabilirsiniz. Astar boyanın oluşması için güzel bir zemin oluşturuyorum ve bu işlemi kendim yaparak tasarruf ediyorum.
3: Devam edin, devam edin, devam et. Tamam, oldu işte.
5: Heyecan verici. Arabanın gövdesini hazırladım ve artık boyanmak için atölyeye doğru yola çıktık. Bunu bir daha gördüğümde ihtişamlı turuncu renginde olacak.
3: Elvis'in dileği gerçek olduğu ilginç bir şekilde Beatles'ımızdaki eksik parçalar sadece ön koltuk ve birkaç ufak parça çıktı. Ben de orijinal parçaları bulmak için yola koyuldum. Volkswagen Beetle yedek parçaları konusunda uzmanlaşmış bir şirketi ziyaret etmeye gidiyorum. Arabamız için aradığım şey sürücü ve yolcu koltuğu. Orijinal 1970 parçası arıyorum ve onlarda bana göre bir şey varmış. İnanılmaz bir şekilde Volkswagen Beetle'ın 65 yıllık üretim sürecinde 21 milyondan fazla satış yapmayı başardı. Bu yüzden çoğu orijinal parçayı dünyanın her bir tarafında bulmak mümkün. Burada her şeyiniz var gibi. Fren kampanası, cam krikosu mükemmel. Orijinal Beetle'ın üretimi 2003 yılında sona erdi. Bu yüzden burası gibi yerler sayesinde bizimkisi gibi arabaları yollarda görmek mümkün. Koltuklar, evet. Bunları arıyordum. Orijinal değil mi bunlar?
6: Evet, orijinaller.
3: Harika.
6: Sadece döşemelerini onardık. O kadar.
3: Evet, yani düzgün haldeler. Bir tanesini indirip
6: evet,
3: bakabilir
6: lütfen.
3: Miyiz? Güzel, pekala, iskeleti iyi. Gayet
6: güzel
3: sağlam.
6: Güzel ve dayanıklılar. Bunlar orijinal koltuk.
3: Bayıldım. Bence gayet mükemmeller.
6: Bunun evet, eşi evet. De var. Elindeki evet, yolcu koltuğu. İşte, sürücü koltuğu da yukarıda.
3: Ne kadarlar peki?
6: 200 pound. Harika durumdalar.
3: Evet, elini uzun.
6: Evet.
3: Anlaştık. Çok güzel bir anlaşmaydı. Aradığım bütün parçaları buldum. Sadece 200 pound'a bir çift orijinal koltuk dahi buldum. Bu arabanın satılmasını sağlayacak en önemli şey bu orijinallik olacak. Beetle'ımıza orijinal turuncu renginin son katı atılıyor. Maliyeti 1200 pound oldu ve her şeyiyle birlikte toplam 1500 pound harcamış olduk. Büyük bir yatırım. Arabaya verdiğimiz paranın yarısından fazla. Ama eğer bu Beetle'a 70'lerin orijinal rengini verebilirsek ve kalitesini artırabilirsek yüksek fiyata satabiliriz. Atölyede ise Elvis'in aklına orijinal koltuklarımız için bir fikir geliyor.
5: Beetle'ımızın koltuklarının üzerinde parlak ve yeni bir kılıf var ama içerisinin ne kadar sarkık olduğunu görebilirsiniz. Koltukların iç kısmı zaman içerisinde bir yere toplanmış ve şeklini bozmuş. Eskilerini değiştirmek için internetten 20 pound'a bir köpük aldım. Onları doğru ölçülerde kesmem gerek. Elimizdeki koltuğun ölçülerine uyuyor. Kılıfı taktığımız zaman koltuğun iskeletini görmek istemeyiz sonuçta. Sprey yapıştırıcı köpüğü alt kılıfa yapıştıracak ve her şeyin yerli yerinde olmasını sağlayacak. Bunları yapıştırdıktan sonra kesebilirim. Evet, güzel. Kılıfını yerleştirmeden önce yapmamız gereken son şey, bu yünümsü tabakayı alt kılların üzerine yerleştirmek olacak. Zemine yapışacak ve kaymayı engelleyecek. Böylece koltuk kılıfı hareket etmeyecek. Harika. Ufak ve ucuz bir tamirat yaparak koltuklara yeni bir hayat vermiş olduk. Evet, hadi gidelim çocuklar. Orijinal turuncu rengiyle Beetle son derece cezbedici hale gelmiş. Artık yapbozumuzun parçalarını bir araya getirebiliriz. Böyle iyi, harika. Bayıldım. İlk olarak gövdeye monte edilmesi gereken arka camı yerleştireceğim. Cama yeni fitilini yerleştirdim. Şimdi ise arabaya monte etmemizi sağlayacak bu kabloyu takacağım. Bunu yapabilmek için silikon tabancasının ağzını kabloya geçirdim. Böylece cam fitiline rahatça takabiliyorum. Evet, işte böyle. Çok işe yarayacak. Pekala. Şimdi ise taktığım kabloyu çekerek camı gövdeye mühürleyeceğim. Bu işi yapmanın harika bir yolu bu. Şu ana kadar da gayet iyi gidiyor. Harika.
3: Tamam, görüşürüz. Beetle'ı ve eksik parçalarını aldıktan sonra cebimizde son 1000 pound'umuz kaldı. Ama sonunda pick-up'ımız için güzel bir haber aldım. Telefonda sattım.
5: Öyle mi?
3: Düşündüğüm kadar iyi olmadı. 8500'e satabildim.
5: Oo, biraz daha fazla olur diye düşündüm.
3: Kaplar için sınırsız seçenek var.
5: Evet.
3: Biri de bana 8500 gibi makul bir fiyat sununca ben de bunu satıp önümüze bakalım dedim. Bu satıştan sonra araba fonumuz 9500 pound'a yükseldi. Ama ihtiyacımız olan paradan hala çok uzaktayız. Üzerimizdeki baskı artıyor. Döndüğümüzde Beetle için ne kadar efor ve para harcadığımızı göreceksiniz. Ama eğer çalıştıramazsak Adam'ın TVR'ı için gerekli olan paraya asla ulaşamayacağız.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan oraya ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
23: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
24: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
25: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden bir

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Elektrik mühendisi Adam'ın rüyası olan TVR'ı almak için bir yolculuğa çıktık. Ve Volkswagen Beetle için aldığımız risk karlı olmaya başlıyor.
6: Bir araya gelmeye başladı.
5: Adım adım hayat kazanmaya başlıyor. Kapılar.
6: Şuna bak.
5: Radyo. Ve parlak krom parçalar takılıyor. Yapboz'un son parçası ise motor bölmesi.
6: Motoru yerleştirdim ve sabitledim. Son olarak bu ısı değiştirici borular kaldı. Bu bir hava soğutmalı motor. Daha modern arabalardaki gibi su ısıtmalı bir motor değil. Bu yüzden egzoza giden ısıyı alıyoruz. Yerleştirdiğimiz borularla ona yön veriyoruz ve kışın içerideki havayı ısıtabilmesi için fana yönlendiriyoruz. Kader anı geldi. Hadi. Pekala. Yakıt aldığını biliyorum. Çünkü kokusunu alıyorum. O yüzden buradaki ateşleme sistemine bir bakacağım. Bakalım bir terslik bulabilecek mi? Merhaba. İşte bu. Bunu yapan kişi kimse düşük basınçlı kurşun distribütörü bağlamayı unutmuş. Ve o olmayınca ateşleme de gerçekleşmiyor tabii. Şimdi onu birleştireceğim. Kolay ve hızlı olacak. Evet, başlıyoruz. Evet! Çok güzel bir his. Sesi harika çıkıyor. Bu sesi duymak beni çok rahatlattı. Çok tatlı bir ses. Harika oldu.
5: Şuna bak. Şaka yapıyorsun değil mi?
6: Güzel oldu değil mi?
5: Hayır, bu aynı araba olamaz. Bunu bir galeriden mi getirdin? Hayatımı kurtardın gerçekten dostum.
6: Rengini beğendin mi?
5: Orijinal rengini korumak çok doğru bir karardı. Peki motor ne halinde? Çünkü o tamamlanmıştı.
6: Biraz temizlemem gerekti ama harika görünüyor ve resmen şarkı söylüyor.
5: Gerçekten
6: evet.
5: Mi? Elvis harika bir iş çıkardı ve sanırım artık yaşlı Beetle'ımızı alıp gerçek Volkswagen hayranlarının olduğu yere gitmeliyiz. Ve Silverstone klasik araba gösterisi parası olan doğru insanları bize çekecektir. Bence 7000 pound isteyip sınırlarımızı zorlayın.
6: Evet, sana kesinlikle katılıyorum. Yüksekten başlayalım. Üzerinde çok fazla ayrıntı ve sevgi var. Baştan savma bir iş değildi. Yani neden olmasın? En yüksek fiyatla başla.
5: Evet. Burası İngiltere'nin en popüler klasik araba etkinliklerinden biri. On binlerce insanın gelmesi bekleniyor. Nelerin satılık olduğunu merak eden araba sevdalılarıyla dolup taşması gerekiyor. Çok sayıda 70 model Beetle görmek mümkün ama hiçbiri buna benzemiyor. Bu yüzden arabamızı en işlek olacak yerlerden birine park ettim. Nasıl gidiyor? Potansiyel alıcılar değerini anlasın diye bütün orijinal ve etkileyici özelliklere vurgu yapıyorum. Bunu satmak zorundayım. 70 model Volkswagen Beetle, orijinal turuncu renginde. Volkswagen Beetle çok yoğun bir ilgi gördü ama buna şaşırmadım çünkü harika görünüyor. Burası kesinlikle doğru bir yer. Şu ana kadar yalnızca bir kişi arabaya bindi. Yüzünde güzel bir gülümseme oluştu. Umarım teklif verir.
7: Hoşuma gitti.
5: Almayı düşünüyor musun?
7: 6000 olur mu?
5: Bu araba için kabul edebileceğim en düşük fiyat 6700 pound olabilir. Daha fazla inemem. Bir düşük fiyat belirlemek her zaman faydalıdır. Potansiyel bir alıcı yaklaştığında ona en düşük fiyatınızı söylediğiniz zaman kontrolü elinizde tutabilir ve onu satın almaya ikna edebilirsiniz.
7: Anlaştık.
5: Öyle mi?
7: Evet.
5: Tebrik ederim.
7: Harika.
5: Arabanın tadını çıkar. Güzel bir kar elde ettik ama Zebra için gerekli paradan hala çok uzağız. Büyük bir şeye ihtiyacım var ve gözümü internetteki bir açık artırmaya kestirdim. Yapmam gereken tek şey satın al'a tıklamak ama bütün paramızı harcamadan önce Elvis'in de görmesi gerekiyor. Fransa'dan yola çıktı ve şu an yolun sonundaki bir çiftlikte bizi bekliyor.

0: Hoş geldin.
1: Merhaba, ben Elvis. Sanırım bunu görmeye geldim. Nasıl?
0: Memnun oldum, iyiyim.
1: Bir saniye. Bunu mu yoksa şunu mu görmeye geldim?
0: Karavanı görmeye geldin.
1: Bu mu yani?
0: Evet.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Hayır.
1: Yüce Tanrım. Mike şaşıracağımı söylemişti ama bunu beklemiyordum doğrusu. Mike bunu satın almayı düşünüyor ama ödemeyi gerçekleştirmeden önce her şeyini dikkatlice kontrol edip bir terslik olmadığından emin olmalıyım. Her şeyiyle gayet iyi görünüyor.
0: Her şeyiyle yerinde. Dıştaki ve içteki bütün elektrik sistemi de tam.
1: Tekerlekler sağlam mı?
0: Tekerlekler de yerinde. Dürüst olmam gerekirse bunu 1300 kilometredir çekiyorum ve hiçbir sorun çıkmadı.
1: Güzel bir test sürüşü
0: evet,
1: olmuş.
0: Evet, ekstra bir şeye ihtiyacı yok.
1: Birleşik Krallık'ta 1 milyondan fazla karavan bulunuyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu avyon marka 1978 yılında Amerika'daki fabrikasından bir Avrupalı olarak çıkmadı. Fransa'ya gelmeden önce yıllarını tatilciler tarafından kullanılarak
0: evet.
1: Geçirdi. Vay canına, zamanda geriye gitmek gibi değil mi? Çok iyi durumda. Büyükannemin odasına benziyor. Karavanda neredeyse hiçbir şey değiştirilmemiş. Çoğu parçası orijinal. Bu da onu çok nadir ve çekici bir hale getiriyor. Bu nedir?
0: Eski bir televizyon.
1: Öyle mi?
0: Evet, ben çıkarayım. Hala çalışıyor.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: İnanılmaz bir şey. Bu biraz riskli bir iş. Çünkü karavanla test sürüşü yapmam imkansız. Etrafını iyice inceledim. Bakılması gerektiğini düşündüğüm her yere baktım. Şasisi temiz. Gövdesinde de bir sorun yok. Farlar çalışıyor. Tekerlekler harika. Sanırım geçer bir not verebilirim. Ama ben kimim ki? Karavan müfettişi değilim. Tabii ki değilim. Yani herhangi bir terslik yok. Saklı hazine gibi. Bu benim için çok ilginç bir gün oldu.
0: Benim için zevkti.
1: Teşekkür ederim.
0: Sorun
1: satın
0: değil.
1: Aldık.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Görüşürüz.
2: Elvis de mutlu olduğuna göre bu klasik karavanı kendi gözlerimle görmeli ve onu paraya dönüştürecek bir plan bulmalıyım. Şuna da bak, devasa bir şeymiş.
1: Bunu ilk gördüğümde ben de aynı şeyi söyledim. Çok büyük, gerçekten.
2: Bu kadar büyük olmasını beklemiyordum.
1: Çok büyük ama aynı zamanda harika. Bir göz attım ve şasisi harika, frenleri, tekerlekleri harika, paneller muazzam.
2: Evet ama benim için ilk izlenimler çok önemli. Ve öndeki sinyal lambasının ince dokunuşa ihtiyacı varmış
1: evet,
2: gibi geldi.
1: Evet ama sadece o kadar. Gerçekten bulabildiğim tek kusur bu.
2: Gerçekten mi?
1: Geldi içeriye bakalım.
2: Hadi canım, yok artık. Bayıldım. Şuraya bak.
1: Bu tepkin çok hoşuma gitti çünkü aynı tepkiyi ben de verdim. Ama bir endişem var. Buna 16 bin pound ödedik ve nasıl bir kar elde edebileceğiz? Ne yapacağız bununla?
2: Ne demek ne yapacağız? Hiçbir şey. Ön taraftaki kısmı boyamak dışında bu karavanın orijinal halini koruyacağız. İnsanlar bunun için para verecek. Ayrıca pazarını da değiştirdik. Hatırlarsan bunu Fransa'dan ucuza aldık ve hareketli bir pazar olan İngiltere'ye getirdik. Bunu
1: tam
2: satabiliriz.
1: Olarak bunları söylemeni umuyorum. Kesinlikle sana katılıyorum ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Şu anki hali harika. Güzel bir temizlik yapmak isterim gerçi ama onun dışında bir şey yok. Harika tepki geldi. Tam olarak bunu bekliyordum. Şimdiden çok sevdiğim bir planı var. Pazar yerini değiştirerek bile buna biraz değer kattık. Karavanlar Birleşik Krallık'ta çok popüler ve bu eski Amerikan karavanlarının değeri yüksek. İyi bir fiyata satın aldık ve dikkatlice temizledikten sonra gayet güzel bir fiyata da satabiliriz. Eskiden Formula 1 arabalarıyla çalışıyordum. Yıllarca eğitim aldım. Her şey bunu temizlemek içindi. Marketten aldığım temizlik ürünleri kullanıyorum ama buna alternatif olarak suyla karbonatı karıştırıp macunumsu bir şey yapabilirsiniz. Onu sürüp bir bezle silebilirsiniz. Gerçekten biraz parlaklık kattı değil mi? Yaptığımız ufak dönüşümler bunun satılmasını sağlayacak. Son olarak bu büyük güneşliği hayata döndürmemiz gerekiyor. Eskiden üzerinde gümüş ya da ona benzer bir renkte olan bir boya vardı. Temizledikten sonra biraz cilalarsam tekrar kullanılabilir hale dönüştürebilirim. Karavanın patinasıyla uyumlu olacak bir siyah renk çok güzel gidebilir diye düşünüyorum. Üzerindeki boya zaman içinde Fransa'nın güneşinden nasibini almış. Cila makinesini kullanarak üstteki katı aşıp canlı duran katmana ulaşabiliriz. Son derece güzel ilerliyoruz. O kadar iyi gidiyor ki boya almamıza bile gerek yok. Zamandan ve paradan tasarruf ettik, ayrıca karavanın geri kalanıyla uyum içinde olacak.
2: Karavanların piyasası genişliyor ve İngiltere'de bizimkisine benzer sadece birkaç tane ilan var. Bu yüzden şansımı zorlayacağım ve 23.500 pound isteyeceğim. İlanı açık artırma sitelerine koyacağım ve şansımı artırmak için karavan kulüplerini de bilgilendireceğim.
1: Amerikalı güzelimiz hiç bu kadar güzel olmamıştı. Umarım Mike'ın şansı yaver gider ve bunu çabucak satar. Çünkü şu an harcadığımız onca para hiçbir şey yapmadan yatıyor.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
4: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Hayatının kıymetini
9: bilenler. Biziz biz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Karavanımızın ilanını internet sitelerine ve karavan kulüplerine verdik. Birkaç hafta süren telefon görüşmeleri ve e-maillerden sonra sonuç alabildik. Son derece güzel bir teklifi kabul ettim. Yani artık TVR'ı aramak için yola koyulabilirim. Avion'u 22 bin pound'a sattım ve ulaştığımız bu miktarla birlikte rahat bir şekilde TVR bulmak için yollara çıkabilirim. Serbra için piyasa arayışına başladım ve ilanların çok sık verilmediğini fark ettim. Verildikleri zamansa çok fazla durmadıklarını öğrendim. Ama hala boşta olan bir araba var. Rengi beyaz, çok popüler bir renk değil ve insanlar bu yüzden onu es geçmiş olabilir. Arabanın sahibi tam bir TVR hayranı ve ülkenin diğer ucunda oturuyor. Bu yüzden ona benimle orta yolda buluşmasını rica ettim. Şu an çok heyecanlıyım. Arabanın sahibi 24 bin pound istiyor ama hiçbir alıcı olmadan aylardır satılık. Bunu lehime kullanabilirim. Şuna bak. Siz Mike
17: evet.
16: Olmalısınız.
17: Merhaba Mike, nasılsın?
16: Benimle burada buluştuğun için teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım, çok güzelmiş. Neden satıyorsun?
17: Birkaç tane daha TVR'ım var.
16: Ne mesela?
17: T350, Tasmin, S3, Serbra ve bir de yarım araba var. Çünkü TVR Griffith için para yatırmam gerekiyor.
16: Gerçekten mi?
17: Evet.
16: Mark yeni bir araba için elindekini çıkartıyor. Eğer teklif vereceksem bu bilgi çok işime yarayabilir. Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Çünkü diğerlerine benzemiyor. Siyah jantlarım var. Bunlar 1998 yılında mevcut değildi.
17: Bunu önceki sahibi yaptı. Çünkü son üretimde üretilen son TVR siyah jantlı ve beyaz renkliydi.
16: Bütün bakımları tam mı?
17: Evet.
16: Bu arabalardan bende de vardı birkaç tane. Ve bunların zayıf noktası altındaki şasisi. Toz kaplıyor. Eğer bakımı yapılmazsa pas tutabiliyor. Bu konu hakkında bir şey var mı?
17: İki tarafına da yeni şasi takıldı ve şasileri muhafaza etmesi için koruyucu yağ sıkıldı.
16: Bu harika. Şimdi şuraya bakalım. Vay canına.
17: Bu HAP serisi. Bir V8. İçerisine kısa indüksiyon seti takıldı. Birkaç parçası değişti. Yani biraz daha beygir gücü eklendi.
16: Sanki biraz daha güce ihtiyacı varmış gibi. test sürüşüne çıkabilir miyim?
17: Tabii ki Mike. Dilediğini yapabilirsin.
16: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kapıların açılma şekline bayılıyorum. Buna basıyorsun, cam iniyor ve kapı açılıyor. Oo, içerisi çok şık bir yeşil.
17: Evet, tamamen derim.
16: Hoşuma gidiyor. TVR'ın nefes kesen bir görünüşü, son derece şık bir iç kısmı var ama bu arabalarda başka bir özellik daha var. Ve şu an için sağ ayağımın altında saklanıyor ama yola çıkınca bu oluyor. Vay canına! Atik bir arabaymış. Hafif bir gövdesi, spor şasisi ve harika bir motoru var. TVR Speed 8 motoru var. Diğer bir adıyla AGP V8 motor. İlk olarak yarışlarda kullanılmak için tasarlandı ama sonra yollarda kullanıldı. Araba 100 kilometreye sadece 3.9 saniyede çıkabiliyor. Sadece TVR böyle bir iç kısmı tasarlayabildi. Her şeyin yerini öğrenmeniz gerekiyor. Cam açma düğmesi, radyonun yanında düğmelerin hepsi metalden ve hepsinde tırtıklı bir his var. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Dışı beyaz, içerisi yeşil. Bu herkesin hoşuna gidecek bir kombin değil. Hiç alışıldık değil. Ve bu özelliğine bayıldım. Yani sanırım arabayı satın alacağım. Ama doğru fiyata satın almam gerekiyor. O da 22 bin pound olmalı. Bir süredir satılık ve markın biraz alana ihtiyacı var. İddialı bir teklifle karşısına çıkacağım.
17: Pekala Mike, nasıl geçti?
16: Son derece iyiydi. Çok ciddiyim. Bu arabayı açık yolda kullanabilmek bir lütuf. Arabayı gerçekten satın almak istiyorum ve sattığınız için çok minnettarım. Değeri hakkında biraz düşünme fırsatım oldu ve piyasa değerine baktım. O yüzden size iddialı bir 22 bin pound teklif ediyorum.
17: 22 mi?
16: 22 bin.
17: 24'e daha yakın bir şey bekliyordum.
16: Bu arabanın piyasa değeri 22 bin ve bu fiyatta sabit kalmam gerekiyor.
17: En iyi teklifin de bu o zaman.
16: Bugün alabilirim, hemen elinizden çıkar.
17: Tamam, anlaştık.
16: Evet, harikasın. 10 dakika önce direksiyonun başında olduğumdan daha mutlu ettin beni. Yarım kalmış Volkswagen Beetle'dan TVR Sabre'ye gelmemizi düşünüyordum. Vay canına, zorlu bir görev olmuş. Bu noktaya gelebilmek için Elvis'le çok sıkı çalıştık ve daha da mutlu olamazdım.
18: Aa, Adam'ın rüya arabası gelmiş.
16: Çok havalı değil mi?
18: Bak ne diyeceğim, çok güzel.
16: Son derece mükemmel.
18: Çok güzel görünüyor ama sesi de harika çıkıyor, öyle değil mi?
16: AGP V8 motor takılı, 4,5 litre, fazlasıyla güçlü. Sesi güzel.
18: Harika duruyor.
16: Adam'ın istediği her şey var.
18: Leke bile yok.
16: Gerçekten hiçbir leke yok. Adam'ın yanına gitmekten başka bir şey yapmamıza gerek yok.
18: Çok iyiymiş. Mike şapkadan tavşan çıkarmayı başardı gerçekten. Elimizdeki araba bulabileceğimiz en iyi arabalardan biri. Bayıldım.
16: Arabayı Adam'a vermek için bence mükemmel bir yere gidiyoruz. Oraya vardığımızda hava kararacak ama gittiğimiz yer yüksek performanslı arabalarla dolu olacak.
18: Evet, sabırsızlanıyorum. Umarım bizim sevdiğimiz kadar arabayı sever. Ben gerçekten çok sevdim. Sokaklara uygun duruyor ve çıkardığı şu sesi bir dinlesene.
16: Gaza basmak istiyorum. Woohoo! Düzgün bir İngiliz kasta arabası ve bu arabanın değeri artıyor. Hiç düşmüyor.
18: Evet, durumları iyiyse değerleri de artıyor çünkü dışarıda kötü halde olan çok araba var. Ama bizim arabamızın bakımı tam, güzel bir şasisi var. Yani harika bir örnek. Aferin sana.
16: Adam bunun tadını uzun bir süre boyunca çıkaracak ama henüz değil. Çünkü hala bizim. Londra'nın araba tutkunlarının takıldığı yerden daha iyi bir buluşma noktası olamazdı. Adam'ın TVR'ını park etmek ve rüya arabasının anahtarlarını vermek için harika bir yer. Adam, nasılsın?
19: Nasıl gidiyor? Gördüğüme sevindim.
16: Seni görmek de güzel.
19: Memnun oldum. Nasıl gidiyor?
18: Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum.
16: Hadi oturalım biraz. Nasılsın?
19: İyiyim.
16: Güzel.
19: Sen nasılsın? Evet.
16: Elvis'le birlikte maceraya atıldık.
18: Ne maceraydı ama. Senin arabanla seninle tanışmadan önce tanıştım. Başlangıç için kötü bir nokta değildi ama yolumuz uzundu.
19: Büyük bir fark var.
18: Ulaşmak istediğimiz yerden çok uzaktaydık.
16: Sana elimizdekini göstereceğimiz için çok heyecanlıyız. Sen de
19: evet,
16: öyle misin?
19: Evet, sabırsızlanıyorum.
16: Gösterelim onu.
18: Evet. Hadi gidelim. Güzel bir İngiliz güçlü araba derlemesi.
16: Bu da öyle bir araba değil mi?
18: Evet, evet, güzelmiş. Adam, buraya sadece bir arabayı görmek için geldik. Ne düşünüyorsun? Ne dersin buna?
19: Vay canına. Vay canına. Teşekkür ederim.
16: Bizim rica için zevkti dostum.
19: Çok teşekkür ederim.
16: Hiç sorun değil.
18: Ne demek, ne demek?
16: Gerçekten nefes kesici duruyor ama buraya gel. Bak, şuna bak. 4,5 litrelik bir Servera. Bu da AGP motor.
19: Nasıl yaptınız bilmiyorum. Normalde siyah jant olmaz ama bence harika durmuş.
16: Değil mi? Bence de öyle
19: çok
16: olmuş.
19: Çok havalı.
16: İçerisi ayrı bir dünyaya çıkıyor.
19: Konuşamıyorum.
16: Umarım istediğin her şey vardır. Mutlu musun? Söyle bakalım.
19: Konuşamıyorum.
16: Nutkun tutuldu değil mi?
19: Normalde böyle olmam ama...
16: Bu senin rüya.
19: Çok teşekkür ederim.
16: Bizim için zevkli. Harika dostum, harika.
19: Teşekkür ederim.
18: Gel hadi. Adam'ın yüzünün son halini görmek beni mutlu etti. Arabayı çok sevdi. Çok sevdi. Bunun için çalışıyoruz zaten. Şu anda yüzünde kocaman bir gülümseme var ama motorun sesini duyana kadar bekle.
16: Çılgın bir şey. Sesi nasıl?
19: Müzik gibi. Teşekkür ederim.
16: Hadi dene bakalım.
18: Yüzüne bak. Güzel oldu. Bence mutlu.
16: Bence çok mutlu. Mükemmel.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink Sat. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Virginia'da Blacksburg'le Roanoke arasında bulunan bir çiftliğe gidiyoruz.
1: Fırtına yaklaştığı için bu ahırı bir an önce yıkmamız gerekiyordu. Kurtarma dediğin işte budur.
0: Fırtına çıkmasa bile işleri zamanında bitiremeyecektik zaten.
1: Fırtına Mike geldi.
2: Mike'la Robert'ın karşı karşıya geldiği sıradan bir gündeyiz.
0: Orayı kesmesen de olurdu Mike.
3: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri gittikçe artıyor.
3: Hurda bizim işimiz.
1: Merhaba, merhaba dostum, otursana.
0: Teşekkürler.
1: Saraya hoş geldin.
0: Çok güzelmiş
1: güzel,
0: burası.
1: Tabii.
0: Sahaya inmek zorunda olman çok kötü. Evet, Blacksburg'dan aradılar. 1800'lerin sonlarından kalma bir ahır. Eklemeler yapılmış, ahşabı çok iyi. Harika bir iskeleti var. Dış cepheden çıkacak keresteler de var. Çocukla kamyonlar ayarlısın, öğleden sonra çıkarız.
1: Lazım.
0: Bazı sıkıntılar var, hazır mısın?
1: Biraz dinlenecek vaktin var mı?
0: Hayır. Hadi
1: bekle
0: yapma.
1: Bekle bir dakika.
0: Roanoke'dan dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Catawba Vadisi'ne doğru ilerliyoruz.
2: Tanrı'nın şehri diyorlar.
0: Kesinlikle Tanrı'nın şehri. Virginia'da tam Roanoke'la Blacksburg'ün arasında.
2: Şu güzel atlara bak. Harika.
1: Büyük bir at çiftliği. Yıkmamız gereken bir ahır var.
4: Kocamanmış.
1: En büyük sorunumuz bir fırtına yaklaşıyor olması. O yüzden iki gün içinde sıkı çalışarak burayı yerle bir etmemiz gerekiyor.
0: Bu işi programımıza sığdırmakta sürekli sorun yaşadık. Bir o hafta hava kötü, bir bu hafta hava kötü derken şimdi de birdenbire fırtına geliyor.
1: Bugünkü planımız bu ahırı yerle bir etmek. Pek hoş bir iş olmayacak. Çekişlerle her tarafı parçaladığımız bir kargaşa olacak. Ben içeride çalışacağım. Çatıyı biraz kurcalayacağım ki tamamen sökebilelim. Kalan herkes tahtaları sökmeye başlayacak.
0: Buradaki tahtaların çoğu çok kaliteli. Yeniden kullanmaya uygun. Kütüklerden yapılmış devasa bir iskelet var.
4: Kurtarma dediğin işte budur.
1: İşin kötü yanı bazı zararlı malzemelerin kullanılmış olması. Burada bir sürü sunta ve çivi kullanılmış. Çerçeve malzemesi kullanılmış. Bunu yıkmamız gerekiyor.
5: Ateşi yakmaya başlayalım.
0: Yıkım işlemi bazen karışık olabilir. Sürekli yıktığın her şeyi temizlemek zorunda olduğunu düşünerek çalışıyorsun.
1: İşte şimdi işim epey kolaylaştı. Asansöre bindim ve ahırın tepesine çıktım. Orada saman teleferiği gibi bir şey vardı. Saman balyalarını yukarı ve aşağı taşıyabiliyorsunuz. Teleferik bu ray boyunca ilerliyor. Bu da binanın yan tarafında asılı duran maşaya giden bir kanca. Zaten çıkarmamız gerekiyordu. Bundan güzel bir avize ya da bir mobilyaya ekleme yapılabilir. Çok gösterişli. Güzel bir duruşu var. Üzerinde bir sürü karmaşık döküm var. Işıkların üzerinde zincirlerle sarktığını hayal edebiliyorum. Bilemiyorum. Baktığın zaman seninle konuşması gerekiyor. Böyle bir şey olmuyorsa kullanamazsın.
0: Amacımız dış cephenin büyük çoğunluğunu sökmek. Diğer her şey ekstra. Sonra içerideki kütükten iskeleti sökmeye başlayacağız. Alacaklarını seçmek zorundasın. Yoksa işini asla tamamlayamazsın. Fırtına çıkmasa bile işleri zamanında tamamlayamayız.
1: Fırtına Mike geldi. Dikkat edin. Bir yerden çalışmaya başlamak gerekiyor. Hali hazırda bir planımız vardı ama saat işliyor. Çalışmamız gerekiyor. Burayı keseyim mi Robert?
0: Levye kullanırsan bence daha iyi olur.
1: Yanımda levye yok.
0: Mike'la çalışırken plan diye bir şey olmuyor.
2: Aslında
0: genel bir fikrin
2: kesinlikle
0: oluyor.
2: Öyle. Mike'la çalışmak böyle bir şey. Sonuna kadar Mike.
0: Ya sonuna kadar.
1: Evet.
5: Orayı kesmene gerek yok.
0: Mike.
1: Bekleyin.
0: Mike'ın bambaşka bir çalışma şekli var. Buna uyumlu olman ve işini bitirmeye odaklanman gerekiyor. Evet. İşte böyle.
1: Ön taraftaki sundurmaları söktük. T çürük odunları toplayıp yakmaya götürüyor. Ben de adamlarımla diğer taraftan başlayacağım. Bakalım yıkılmadan önce sağlam odun çıkarabilecek miyiz? Bana kalsa bir ip bağlayıp aşağı çekerdim ama Robert bunu yapmak istemiyor çünkü o zaman pisliğin altında kalacağız.
2: Mike ile Robert her zamanki gibi çok farklı. Robert ile birlikte ateşe yakın bir kısımda etrafı temizleyerek ve aletlerle çok dikkatli bir şekilde çalıştık. Doğrusu biraz gergindim.
4: Ama zaman geçiyor hayatım. Fırtına
2: belli ki
4: gelecek.
2: İşleri yapmanın daha hızlı bir yolu var.
4: İşe yarıyor Mike.
1: Genelde testleri yerkenden elimize alırız. Bu keresteyi zaten bütün olarak kullanmayacağız. Çivili kısmını kesmemiz yeterli. Böyle daha hızlı oluyor. İşte şimdi oldu. Keresteleri yığın haline getir.
4: Kamyonu buraya getirin.
0: Açıkçası ne yaptıklarına bir kez olsun göz ucuyla bile bakmadım. Hiç ilgilenmiyorum.
2: At gözlüğü takmış gibi görmek istemedim.
0: Görmek istemiyorum. Performanslarımıza göre.
4: Arıyor Mike.
1: Genelde testleri yerkenden elimize alırız. Bu keresteyi zaten bütün olarak kullanmayacağız. Çivili kısmını kesmemiz yeterli. Böyle daha hızlı oluyor. İşte şimdi oldu. Keresteleri yığın haline getir.
4: Kamyonu buraya getirin.
0: Açıkçası ne yaptıklarına bir kez olsun göz ucuyla bile bakmadım. Hiç ilgilenmiyorum.
2: At gözlüğü takmış gibi görmek istemedim.
0: Görmek istemiyorum. Performanslarımıza göre harika bir şekilde gruplaştık. Doğru insan.

0: Başlamak olacak. Çatıyı ve çatıyı tutan çıtaları keseceğim. Kütük yapı binanın orijinal parçasıydı. Küçük bir bölme dışında ön tarafta sadece ahşap çerçeve vardı.
1: Ama ortak bir çatı hattını paylaşıyorlardı. Babam yukarıda eski binanın çatısının bir kısmını kesiyor. Bana izin verir vermez çatıyı alıp bu tarafa sürükleyeceğim ve binadan ayırmaya çalışacağım. Çatıyı alıp götürüyorum.
0: Biraz geriye doğru çıkıp yapsan iyi olur. Burası dümdüz olduğunda senin üzerine doğru yıkılabilir.
1: Parçalanmış, çivilerle kaplı ahşaplardan ve kullanılamaz haldeki metallerden bir yığın oluşmasını istiyordum.
2: İnişi tutturamadım Mike.
1: Planımız bu muydu?
0: Evet, sayılır. Yani aslında planımız çatıyı indirmekti ve indi.
1: Biraz
0: bunun
1: şey...
0: dışında olan her şey doğanın gücüydü. Yani yer çekimi işte.
1: Gerisi detay.
3: Hiçbir şekilde planlandığı gibi olmadı ama hiç yoktan yıkıldı. Yer çekimi harika. Çok güvenilir bir şey.
2: Robert görmeden bunları temizleyelim.
3: Bu ahır kaliteli bir ahşaba ve yeni bir yapıya sahip olmanın ötesinde hemen yanında çalışabileceğimiz büyük bir çakıl yol vardı. Sevkiyat, çivi sökme ve benzeri işler için sabit bir alan sağladı. Tüm ahşabı, metali, toparlayabildiğimiz her şeyi topladık. Bu yüzden kulübeyi temizlemek için iyi bir fikrim vardı.
4: Bir de sıcak var.
3: Saat, hava durumu falan. Şurayı yıkalım ve bugünlük bitirelim diye düşündük, öyle değil mi?
0: Bugün yapmamız gereken son şey diğer kulübeyi yıkmak.
3: Tey makineyle altına girecek, sonra çekeceğiz ve tam aşağı düşecek.
0: Evet,
3: aşağı.
0: İşte böyle.
3: Evet, böyle.
0: Herkes dikkatini versin.
3: Diğer kulübe için biraz daha dikkatli davrandık. Kolayca ulaşabiliyorduk ama ateş gelene kadar açıkçası o çatıda ateşin üzerinde durmak istemedim.
1: Çok sıcak.
0: Tey yakın mesafede manevra yapmak zorundaydı.
1: Lastikleri eritmemeye çalışıyordum.
0: Evet, sol yanağında güneş yanığı vardı.
1: Yani hepsini tek seferde mi yapacağız?
0: Yapabilirsek.
1: Tabii ki yapacağız.
4: Yaşasın Tey. İşimiz planlandığı gibi gitti sanmıştım.
3: Öyleydi ama bizimki pek karmaşık
4: daha
3: değildi.
0: Tamamen kusursuzdu.
3: Yaptığımızdan memnunum ama kesinlikle 3 ya da 4 günlük bir işti. Ve 2 gün sürecek diyerek zorlamak işi sonuçlandırmıyor. Bu işi yarın bitirebilirsek çok iyi durumda olacağız.
1: Açıkçası plan çatıyı parçalara ayırmak değildi.
0: Geri çekil Tey. Çok yükselmesine izin verme.
1: Vay canına, şuna bak.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Maksimum yağmur gibi düşün.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maksipuan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
0: 10.000?
1: Evet.
0: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman...
0: Gelsin müzik.
2: 25 yıldır sana maksimum.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
8: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
9: Milli takımlar ana sponsoru Füzül bizim çocuklara başarılar diler.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.

0: 3500.
1: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
0: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Vay canına, şuna bak.
1: Ertesi gün yeni bir heyecanla geri döndük ama her şey daha da kötüydü.
0: Haklısın.
1: Ayrıldığım zamankinden çok daha fazla yapılacak şey vardı.
0: Bir gecede arttı, evet, kesin. Evet. Ne oldu bilmiyorum.
1: Tekrar bir dağınıklık yaratmadan önce tüm alanı temizlemeliyiz. Bu çatıyı sökeceğiz, çatıyı indirip hepsini parçalara ayırmak için boş alana ihtiyacımız var. Yani önce temizlik, sonra yıkım.
2: Bundan daha verimli olabileceğimizi sanmıyorum. Babamla Ted kaplamayı soymayı bitirdiklerinde çok hızlı bir şekilde yıkılacak.
0: Birazdan fırtına çıkacak. Yani bu işi halletmemiz gerekiyor. Bazen bir işi başarmak için bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekir. Biz de öyle yaptık. Bir ahır için epey çaba verdik.
1: Birkaç ay önce Virginia Southside'da bir kulübeyi parçalara ayırdık ve bir tarafı epeyce çürümüştü. Gidip etrafta kütük aramaktansa bunlardan birkaçının işe yarayacağını düşünüyorum. Pike ve Grace'ın hepsinin ölçüsünü biliyor çünkü projeyi onlar belgeledi. En düzgün, en iyi durumda olanları ağaç kulübede yeniden kullanmak üzere saklayacağız. Bu binayı yeniden inşa etmeyeceğimize göre bir sonraki proje için harika bir kaynak olacak.
0: Şu anda çatıyı sökmek istiyoruz. Böylece bütün bu kütükleri indirmeye başlayabileceğiz. Ancak çatının bu yöne doğru gitmesini istemiyoruz çünkü bu tarafta çalışmak biraz daha zor. Bu çatı oldukça iyi sabitlenmişti ve içinde bazı yapılar vardı. Tavana uzanan bazı direkler vardı. Tıpkı ağaç kesmek gibi. Düşmesini istediğiniz yönden kama şeklinde kesin. O kesik sayesinde devrilecektir. Direklere bu şekilde hasar verip köşe kirişlerini keseceğiz. Sonra yukarı kaldırıp çekeceğiz ve planımızın işe yaramasını umacağız tabii.
2: Açıkçası plan çatıyı parçalara ayırmak değildi. Çünkü bu herkes için,
0: evet,
2: 10
0: haklısın,
2: kat daha fazla işlemek. Tüm yapıyı yıkıp yere indirmek, böylece çatısını sıyırmak ve sonra da geriye kalan yapıyı düzenli bir şekilde sökmek istedik.
0: İçeri gir Tay.
1: Tamamen gevşettiğimizi sanıyorduk.
0: Bir köşe kalktı, diğeri de kalktı. İşte böyle. Biraz daha kaldır Tay.
1: Şu köşede tam olarak serbest kalmıyor.
0: Kütüğü de beraberinde götürüyor. Oo. B planına geçiyoruz.
1: Her şey planladığımız gibi tek bir hamlede çözülebilirdi. Bir yere takıldı ve sonra parçalara ayrıldı.
0: Evet, A planında köşede bir arıza yaşadık. Yer değiştireceğiz, içeri girip yukarı kaldıracağız ve iteceğiz. Şuraya gir. Girişteki metal çubuğu görüyor musun?
3: Tay buralarda operatör olarak bilinir.
4: Evet, o koca kepçelerle çok iyi işler başarıyor. Oldukça inanılmaz.
0: Hadi güzelim. Hadi, hadi. Hadi. Hadi dedim. Tıpkı planladığım gibi. Tıpkı planladığım gibi.
2: Aslında iyi bir operatör kimse tarafından fark edilmeyen operatördür. Sadece yanlış bir şey yaparsanız fark edilirsiniz.
0: Tamamdır. Evet, kendine doğru çek Tay. Sadece geri çekil Tay. Çok yükselmesin. Hadi indir onu şimdi.
1: Vay canına, yakaladı.
0: Şuna bakın. Hey Tay, onu kamyona koymalısın.
2: Düştü ama kepçe çatalı tekrar yakaladı. Enteresan bir şeydi.
0: Böyle bir şeyi nasıl kontrol edebiliyorsun? Tam bir kaos.
2: Böylece çatı istediğimiz gibi çıktı. Artık sadece kütükleri çekeceğiz. Üst üste oturmuş durumdalar. Bu yüzden onları çektikçe yan kütükler de çıkacak. Bu da arka kütüklerin çıkmasını sağlayacak. O yüzden bence günün geri kalanı sorunsuz geçecek.
4: İşte böyle kardeşim.
0: Her şeyi yıktık ve çöplerimizi kaldırmak üzere istifledik. Sonra da biraz temizlik yapmamız gerekti. Ama işin büyük kısmını yağmur bastırmadan önce 2 gün içinde tamam.
2: Oraya geri dönmeliyiz. Yapacağım bir şey mi var?
0: Evet, bir süredir yapmak istediğim bir şey var. Bir uçağı parçalayacağız.
2: Efendim?
0: İkiye al.
3: Evet.
0: Tamam. Hop. Bu üçüncü. Bu birinci.
3: Arkamızda hala bir uçak var.
0: Evet, hala orada.
3: Aslında bu model bir kamyoneti, ilk sürüşümdü.
1: Evet.
0: Dikkat edin kızlar. İşte geldik.
2: Dostum bu müthiş bir manzara.
3: İtiraf edeyim. Sürmeye o kadar odaklanmıştım ki arkasındaki uçağı düşünemedim bile. Merhaba.
2: Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Siz ne yapıyordunuz?
0: Eski bir kamyonetle ona sürüş dersleri veriyordum.
3: Evet.
2: Yeterince zor değil miydi? Biraz daha zorlaştırmak zorunda mıydın yani?
0: Asıl sorun o değildi. Biraz geriye yatmıştı ama sorun
2: evet.
0: değil. Ama bundan bir masa yapmayı düşünüyorum.
2: Masa mı? Kafamda bir sürü soru var.
0: Bu bir Beechcraft Duke. Şu anda bir yığın alüminyumdan ibaret. Bundan bir şey çıkaracağız.
2: Taslaklarını görmem lazım.
0: Evet, evet, evet. Şimdilik sadece buradalar. Uçağı indireyim sonra devam ederiz.
2: Tamam. Henüz kafama tam oturmadı ama.
0: Evet, şimdi hayal etme zamanı. Yapacağımız ilk şey gövdeden bir bölüm kesmek. Daha sonra sabit durması için taban takacağız ve son olarak da masa yapmak için bir levha ekleyeceğiz. Yüksekliği normal bir masa yüksekliğinde olabilir. Tabii ayaklı masa yüksekliğinde yapmak istersek başka, o zaman pencerelere denk gelecektir. Karar vermeliyiz.
2: Hadi keselim.
0: Tasarımları nedeniyle uçakları ve tekneleri hep sevmişimdir. Başlı başına birer sanat eseri. İhtiyacımız olandan fazlasını kesiyoruz, sonra düzeltiriz. Çünkü ne alt ettiğimizi bilmiyoruz. Harika!
3: İyi görünüyor.
0: Şimdi ise bunu temizleyeceğiz ve yalıtımdan kurtulacağız. Sonra hizalayıp güzel bir masa tasarlayacağız. Grayson, bir tornavida alıp parçaları çıkarmaya başlamak ister misin?
3: Vay canına, pamuk şeker yapmak gibi. Gerçekten çok karmaşık bir şey ve bu masayı yapmaya başlamak bile çok fazla hazırlık gerektiriyor. Yalıtım üzerinde çalışmaya başladık. Başka seçeneğimiz yoktu.
2: O kısmı bir an önce geride bırakmak istedim çünkü hiç eğlenceli değildi. Açıkçası sıradaki basamak ne olacak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
0: Sıradaki basamak hazır. Takoz getirdim. Her şeyi hizalamak için bir basamak. Ben soyut bir adamım. Benden dolap falan yapmamı istersen her şeyi berbat ederim. Düşünce şeklim farklı. Ama bana karmaşık açıları olan garip soyut bir şey verirsen, bak işte o zaman bunu severim. Masamız burada olacak. Sonra buraya geliyoruz ve buraya monte ediyoruz ve sarkıtıyoruz. Böylece buranın altındaki her şey açıkta oluyor. Biz kalıpların dışında insanız. Hatta ben kalıpların ne olduğunu bile bilmiyorum. Tamam, sanırım oldu.
2: Yapının bu ön kısmında kalıcı bir şey yapmadık. Çünkü önce nasıl olacağını görmek istedik.
0: Ben ahşap atölyesine gidip üst levhayı yapmaya başlayacağım. Siz metal üzerinde çalışmaya devam edin.
3: Kulağa hoş geliyor.
2: Anlaşıldı.
0: Nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ama eninde sonunda hepsi bir araya gelecek.
1: Bir hafta sonra.
2: Bu masayı nasıl dik ve kilitli konuma getireceğimizi merak ediyorum.
0: Hadi bu uçak indi bir daha.

0: uçmayacak.
1: Merhaba dostum.
0: Sana da merhaba.
1: Harika bir iş daha çocuklar. Evet, harika görünüyor.
0: Uçağı hatırlıyor musun?
1: Evet, evet. Bir süredir eski otoparkta görüyorum.
0: Bu sadece gövdenin bir parçası. İki pencere. Pencereler simetrik değil çünkü böyleydi.
1: Simetrik olması hiç senlik değil zaten.
0: Değil tabii. Elimde ne varsa onu kullanıyorum. Masanın kenarlarını doğal bıraktık ve dışı da güzel oldu değil mi?
2: Bunu duvara dayamak istemezsin.
0: Evet. Belki bir otelin lobisinde olabilir.
1: Resepsiyon masası gibi bir şey ya da yok.
0: Şarj istasyonu gibi bir şey.
1: Yardımcı olabilir miyim?
0: Kanada nasıl dindiniz? Çoğu zaman kalıpların dışındayız ama neticede ortaya işlevsel bir sanat çıkıyor.
2: Bu standart bir uçak masası. Gerçekten.
0: Standart, evet. Herkeste var bunlardan.
1: Güzel bir haftaydı. Kötü hava koşulları nedeniyle biraz baskı altındaydık ama burada Tanrı'nın ülkesinde bir ahır üzerinde çalıştık.
0: Ahır kaplamalarına bayılırım. Harika projelere dönüştü.
1: Evet, oraylı arabayı ahırın tepesinden çıkardı.
0: Bulduğumuz girişlerinde çoğu iyi durumdaydı.
1: Evet, meşe kütükleri gerçekten harika ama yaptığınız o proje var ya.
0: Uçak gövdesi mi?
1: Evet, evet o. Evet, düşünsene bir hafta içinde bir ahırımız oldu ve bir uçağımız oldu.
0: Yani başka kim bunu bir haftada yapabilir?
1: Sadece biz.
0: Biz olmak çok güzel.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
12: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
13: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
14: Anne, bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
14: Oluyor oluyor anne.
15: Seni koydu.
12: Hasan, uyku vakti.
14: Daha işim var anne.
12: Şşş. Ne yapalım?
15: Sabah ilk iş miyim?
12: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
14: Bu benim mi?
12: Ahmet abi bak.
16: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hadi bakalım, parti başlasın.
1: Bu eski ev, bizim kullanabileceğimiz şeylerin olduğu evlerden biri işte.
2: Peki, bir başlangıç yapamadım.
1: İlkini her zaman kırarsın. Ted merdivenin tepesinde çok riskli bir iş yapıyordu. Pek ona göre değil.
0: Beni bu merdivenlerden atmaya mı çalışıyorsunuz?
1: Bir kule masası inşa etmek istiyorum. Böyle güzel Tay.
2: İşte o an vaatlerinizi yerine getirip getiremediğiniz belli oluyor.
3: Etrafında kimse kalmasın.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri sürekli artıyor.
4: Hurda bizim işimiz.

0: İçeri gelin.
1: Merhaba.
0: Kendisi benim kapı zilim.
1: Merhaba, sizi gördüğüme sevindim.
0: Merhaba, ben Mike Whiteside. Çok memnun oldum dostum. Bir müteahhitlik firmasında çalışan Nick Over isimli bir adam bize bir şey danışmak için atölyemize geldi.
2: Loudoun County, Virginia'da bir projemiz var. İsmi Van Loudoun. Sinema salonu ve çocuklar için büyük bir parkı olacak. Ancak şu anda orada duran bir parça boş alan var. Deniz konteynerleriyle iş geliştirme merkezi yapma fikrimiz var. Bu insanlar için yeni ve ilginç bir şey. Küçük bir görsel hazırladık. İşte büyük park şurada ama ortada bir şey eksik.
0: Yani odak noktası olacak bir yapı lazım.
2: Çekecek bir yapı. Işıklandırılmış bir şey.
0: Gözleri üzerine çekeceksin. Herkesin bunun ne olduğuna yakından bakmalıyım diyeceği bir şey. Şöyle yapalım. Mesela dışarıda bir sürü direk var. Bir sokak lambası. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda. Bir masa düşünüyorum ama ortasından bir sokak lambası geçecek. Üst kısmında bir çember olacak ve köşelerine doğru giden ışık şeritleri yerleştireceğiz. Aydınlatmalar masaya doğru da sarkacak. Aklımda birkaç fikir var, Nick. Bahçede biraz yürüdük. Onun ne aradığına dair kafamızda bir fikir oluştu. Alışverişe çıkmış gibiydik. Burada düşündüğüm iki tane parça var. Bunlar kablo toplama makaraları. Elimizde birkaç tane var. Düşünüyorum da bunun ortasını direğin geçecek şekilde modifiye etsek, dört noktasına ışıkları yerleştirebilmek için de ayak taksak.
2: Peki ya masa için?
0: Bunu masa için de kullanabiliriz. Sanırım bunun iki tanesini biraz derinlik ve sağlamlık vermesi için masa olarak kullanabiliriz.
3: Evet Mike, dışarı çıktı ve tıpkı bir çiftçi gibi.
0: Bak burada eski bir benzin istasyonu tabelası
2: var. Çok uzunmuş.
0: Var.
3: Bazı şeyler yeterince olgunlaştığında vakti gelmiş
0: evet,
3: demektir.
0: Onları tam da olgunken kullanmaya dikkat etmeniz gerekir. Çünkü çürürlerse hiç iyi olmaz.
3: Doğru zamanda hasat yapmamız gerek.
0: Kağıt üzerinde çizimlerini yapıp atölyede çalışmaya başlayacağız. Pekala. Ne zamana yapılması gerek? Değil tamam, mi? Olmuş bir. Hadi gidelim.
3: Hey. Merhaba.
0: Merhaba dostum.
3: Nasıl gidiyor?
0: Bir proje üzerinde çalışıyorum. Bir müteahhitlik şirketinden gelen Nick Over'la tanıştım.
3: Evet, Kuzey Virginia'dan bir şirket müteahhitlik
0: yapıyorlar. Van Loudoun projesini yapıyorlar. Onlar için çok havalı bir şey yapacağız ama sanırım
3: iyi,
0: sen başka bir şey diyeceksin.
3: Ya, Bluefield.
0: Evet.
3: Evet, Bluefield. Küçük bir ev. Dışarıda pek para edecek
0: ama
3: bir şey
0: iyi bir ev.
3: Yok. Pencereler, gömme dolap ve birkaç katı.
0: Pekala.
3: Yani benim tahminimce...
0: Yarım gün gidiş yarım gün, iş yarım gün, bitiriş yarım gün, dönüş mü?
3: Evet, sen de Kuzey Virginia işiyle sonrasında ilgilenebilirsin. Çok güzel
0: pekala
3: olacak.
0: Dostum.
3: Hadi gidelim.
0: Bu eski evin, yan evini bir müşterimiz satın aldı. Bakımsızlıktan harap olmuştu ve çöküyordu.
3: Şu anda pek geniş ve gösterişli olmasa da muhtemelen ilk inşa edildiğinde gayet güzeldir.
4: Hadi başlayalım.
0: Trabzanları olduğu gibi alalım. Sadece keselim. Raflarımızı hurda stoğuyla doldurmamız gerek. Sadece en önemli kısımlarını alacağız. Burası bizim kullanabileceğimiz şeylerin olduğu evlerden biri. Kapılar, çerçeveler, hırdavatlar, tesisat, aydınlatma ve bazı ürünlerde stoklarımız azalıyor. O yüzden böyle basit bir işe ihtiyacımız
3: bunu
0: var.
3: Bunu açız.
0: Açız. Burada çok güzel pencereler var Robert.
3: Ben bunları çok beğendim. Katlamalı pencere pervazı olan iki büyük pencere vardı. Harika görünüyorlardı. Eğer ilginç ve eşsizse o zaman alıyoruz demektir.
0: İçeri girdiğimizde önce ne yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Sonra Robert'la gruplara ayrılıyoruz.
3: Birbirimizden uzaklaşıyoruz.
0: İlk yaptığımız şey uzaklaşmak oluyor. Şuradaki gömme dolap. T ile ben zemin kattan başlayarak üç sürgülü kapı üzerinde çalışacağız. Evet.
5: Hadi bakalım parti başlasın.
0: Robert ve çılgın ekibi de üst katlara çıkacak ve aşağıya doğru devam edecekler.
3: Çok hassas ve çetrefilli
0: küçük narin işlerde. Dokunuşlar gerektiren işlerde.
3: Pencerelerde ilk iş onları açmaktı. İçeriden dışarıya doğru çalışabilmek için onları açmayı denedik. Ted'in görevi de merdiven üzerinde çalışmaktı. Merdiveni dışarı yerleştirdik. O merdiveni bir yerlerde kullanacağımızı biliyordum.
0: Böyle çok uykunuz kaçar ama.
3: Bu pencereleri çıkarmak zor görünüyordu.
5: Bu her gün gördüğünüz bir şey değil.
3: Böyle yapmak istemiştim. Yani... Kesinlikle başka türlü yapmayı tercih ederdim.
5: Neden şimdi durdun?
0: Gel bakalım. Eğer bu kapıları yeniden sürgülü kapı olarak satacaksak, o zaman orijinal çerçeveyi korumak önemli. O şekilde satmayacaksanız, ileri dönüşüm projeleri için kullanabilirsiniz.
2: Yan parçaların üzerine oturtulmuş, değil mi? Oh.
0: Ne oldu dostum?
2: Kırdım. Pek iyi bir başlangıç yapamadım. Üzerinde çalıştığım çerçevenin iki parçasını kırdım ama sen bana nasıl rehberlik edeceğini çok iyi biliyordun baba.
0: İlkini her zaman kırarsın. Bu iş böyledir. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Evet. Evet. İlkini kırarsın ki nasıl evet. gittiğini görürsün.
2: İnsan yaşlandıkça babasına çeker derler, doğruymuş.
0: Bunun için kusura bakma evlat.
2: Sorun değil, ne demek?
0: Sadece şey demem gerekiyor.
2: Daha çok var. Peki hala kendimi bununla affettirmeye çalışacağım.
5: Bu işin altında başka bir iş mi var? Beni erkenden öldürmeye mi çalışıyorsunuz?
3: Kendini açtı.
0: Kendini bayağı bir açtı.
3: Ona kanatlarını açabilmesi için bir alan tanıdık.
5: Mike, o ipi sıkı tutuyorsun değil
0: İşler
5: mi?
0: İşler çığırından çıkarsa atla. Evin bazı kısımlarını kurtarıyoruz.
2: Pekala.
0: Hadi dışarı çıkaralım. Bu kapılar teki en az 1200 dolar eder. Bence küçük olan sürgülü kapı seti olarak satılabilir. Geri kalanı da muhtemelen projelerde kullanılır. Bu müthiş bir yatak başlığı olur.
2: Gerçekten öyle.
0: Ya da konferans masası.
4: Çok yansıyor. Belki yukarıda da alabileceğimiz katlamalı pencereler vardır diye tavan arasına çıktım. Çok korkunçtu. Çok korkunç. Kuş iskeleti. Muhteşem görünen 4 orijinal pencere vardı. Her bir cam ayrı ayrı kesilmişti. Ve bu da tek bir panel olmasındansa değerini daha da arttırıyor. Evet, bunlardan 4 tane var.
5: Merdiveni seviyorum. Bir yere tutunabildiğim evet. sürece iyiyim. Şimdi çalışma alanını biraz temizleyeyim.
3: Evet, sökebildiğimiz bütün metali söktük. Etrafındaki bütün metali dışa doğru genişlettik. Köşelerden testereyle geçtik ve düşünmeye başladık. Dışarıda tutmak için iki adamımız var. Alt kısmından kaldıracağız, merdivenlere yerleştireceğiz. Sonra çıkardıktan sonra merdivenden aşağı doğru kaydıracağız.
5: Bu işin altında başka bir iş mi var? Beni erkenden öldürmeye mi çalışıyorsunuz?
3: İpler onun elinde.
5: Peki, tamam.
0: Ted merdivenin tepesinde çok riskli bir iş yapıyordu. Pek ona göre değil.
3: Kendini aştı.
0: Kendini bayağı bir aştı.
3: Ona kanatlarını açabilmesi için bir an tanıdık. Öyle değil mi?
0: Sinir bozukluğunu aşabilsin diye. Pekala başlıyoruz
5: Mike,
0: beyler.
5: Mike, o ipi sıkı tutuyorsun değil mi?
0: İşler çığırından çıkarsa atla. Pekala.
5: Teşekkürler koç.
3: Ha, pekala.
0: Geliyor. Aşağıda tut Ted.
3: İşte böyle.
5: Beni bu merdivenlerden atmaya mı çalışıyorsunuz?
3: Ha, çok iyisin, çok iyisin. Hiçbir şey yapmana gerek yok Ted.

0: Ben iyiyim.
1: Tek yapman gereken 16.
2: Altında kal Ted.
1: Evet, tek yapman gereken bu. Ağırlığı üçümüz arasında paylaştırdık, iple tutuyorduk. Ted'e pek bir yük yüklenmedi.
2: Merdivenden aşağı kayarak indi.
1: Neredeyse planladığımız şekilde gitti.
2: Pekala, tamam.
0: Tamam. Dostum, hepiniz harikasınız. Biraz gergindim ama Robert ve Mike'a güveniyorum. Daha önce üzerime hiç ağır bir şey düşürmediler. Yine de insanın içinde hafif bir tedirginlik olmuyor değil.
1: Al bakalım. Herkes işini yapıyordu. Son birkaç aydır bir şeyler var. Tıkır tıkır çalışıyoruz. Harikayız. Buna inanamıyorum.
2: Biraz geç geldik ama epey bir iş hallettik.
1: Pencere çok güzel görünüyor. Bugün pek de beklenmedik sürprizlerle karşılaşmadık.
2: Sabah erkenden gelip gömme dolabı ve aydınlatmaları alacağız. Bıraktığımız birkaç şey için bir kez daha bakınacağız.
1: Evet. Her şey yolunda.
2: Güzel. Yarın sabah erkenden evimize döneceğiz.
0: Hey! Vurduğunda tozlar ağzıma giriyor.
2: Bir kule masası inşa etmek istiyoruz.
0: İşte oldu.
3: Yapacak çok işimiz var. Bu işi bitirebilmek için listedeki işleri tek tek halletmemiz gerek.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hi Turkey! Welcome to America! Süper.
6: Bu abi kim oğlum?
7: Yetkili bir abiye benziyor ama.
5: Ben Reburn is John!
8: Benim! Uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
9: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
10: Oğullarım! Börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
11: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
10: Ispanaklı olmaz mı?
12: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
13: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
15: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
16: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Şurayı gördün mü?
8: Bu sabah yapılacak daha az işimiz olduğundan Tay ile ben kapılar üzerinde çalışıyoruz.
9: Grayson, Ted ve ben de gömme dolabı çıkartacağız ve ortada kalan ne varsa onları temizleyeceğiz. Kamyona yükleyeceğiz ve buradan gideceğiz. Şimdi bunun üst kısmını...
10: Üstünü.
9: Sanırım bu şekilde çıkıyor olmalı. O yüzden çalışmaya üstten başlayacağız. Gömme dolap gerçekten çok güzeldi. Zarar vermeden çıkararak güzel bir başlangıç yapmak istedim. Mike bu işte yalnız bırakacak kadar nazikti. Ha, bu iyi oldu.
8: Değil ben onu ilk gün de çıkarabilirdik. Ama dedik ki bırakalım biraz da onlar eğlensinler.
9: Üst kısmını çıkarmayı başardık. Onu çıkardığımızda çok temiz ve iyi durumdaydı. Alt dolaplar biraz daha zor. Ve bunu yerleştirdikleri gibi parçalar halinde değil, tek parça halinde çıkarmak istiyoruz.
11: Bakalım bu bir işe yarayacak mı?
7: Ha, hey, hey!
11: Bir şey olmuş.
7: Hey, hey!
11: Dur, ne oldu?
7: Her bulunda tozlar ağzıma giriyor.
11: Ben ne yaptım?
7: Tam suratıma geldi.
11: Öyle mi? Ha, dikkat et, Robert.
9: Aynı fikirde buluştuk, harekete geçtik ve en sonunda
8: başarıya
9: ulaştık. Kusursuz başarıya.
8: Ben olsam kusursuz demezdim.
9: Kusursuzdu. Harika bir durumda, harika.
11: Evet.
9: Şöyle bırakalım. Bu şey epey para eder.
10: Ve
9: çok güzel bir dolap.
10: Sonra biz ikisini birleştirdik. Ha. Üst kısmını yerleştirdik.
9: O işi yaptınız mı?
10: Hı-hı.
9: Atölyede mi yaptınız?
10: Çoktan yaptık. Bu bizim işimiz.
9: Muhteşem.
12: Şunu hayal edin, tamam mı? Şükran günü yemeğinin son saatindesiniz. Hindiyi 20 kişiye bölüştürmüşsünüz ama hala 3. tabağı yemek istiyorsun. İşte bu tam da öyle bir şey. O noktaya kadar çok verimliydik. Günün sonuna gelmiştik. İnsan, elimde alet edevatım var, şu aydınlatmada alınmaya değer
8: evet,
12: diyor.
8: Evet, işte böyle.
12: Zamanımız hızla tükeniyordu, işte
8: çok
12: bu.
8: Çok güzel.
12: Bakın ne çıktı.
8: Bu boyalı camı şuraya koyuyorum.
9: Son kalan şeyler için hızlıca çalıştık. Ve sonuç harika oldu. Herkes tam olarak ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Kamyona yükledik.
8: Her şeyi bağladık.
9: Ve yola koyulduk.
12: Evet, bir tanesini yeniden yapıştırmalıyım.
9: Evet.
8: Merhaba beyler.
12: Gerçekten. Selam.
13: Selam Mike.
8: Biraz tahta getirdim.
12: Evet, ne yapıyoruz?
13: Nedir o?
8: Bir projem var. Kuzey Virginia'daki bir grup müteahhitle birlikte bir iş. Bizden bir mekan için havalı bir şey yapmamızı istiyorlar, tamam mı? Bir topluluk merkezi.
12: Tamam.
8: Tamam mı?
12: Evet.
8: Bir kule masası inşa etmek istiyorum. Ne dersiniz?
12: Ooh.
8: Evet. Bir sokak
12: güzel
8: lambasında.
13: Tamam.
8: Ona bir masa entegre edeceğiz. Bir de üstüne ışık çemberi olacak. Şimdi tahtaya bir konsept çizeceğim.
12: Evet.
8: Sonra atölyeye girer birlikte yapacağımıza güzel bakarız. Pekala. Direkt yaklaşık 5 metre uzunluğunda olacak, tamam mı? Önce masayı tutması için alçakta bir çember yerleştireceğiz. Sonrasında ışık çemberi dediğimiz üst çemberi koyacağız ve sarkıt ışıkları takacağız. Aklımdakini anladınız mı?
12: Evet, sanırım.
8: O zaman metal atölyesine gidelim. Size müşterinin bu iş için ne seçtiğini göstereyim, tamam mı?
12: Olur.
14: Alt ve üst kısmının düz ve sağlam olması gerekiyor. Temelini inceledikten sonra epey riskli olduğunu fark ettik. Alttaki hasarlı kısmı kesip sokak lambasının iyi olan kısmını bir plakayla birleştirmemiz gerekiyor.
8: Ben de ahşap üzerinde çalışmaya başladım. Bu ahşaplara tekerleğin dilim şeklini vermeye çalışacağım. Bütün bu dilimlerin tıpatıp aynı olduğunu düşünürsünüz ama değiller. Her biri farklı. O yüzden hepsi için bir taslak yaptım. Böylece işlevsel bir geometrik desen ortaya çıktı.
14: Vakit kaybettiğimizi düşünmüyorum. Yükselti belli oluyor. Yapacak çok işimiz var. Bu işi bitirebilmek için listedeki işleri tek tek halletmemiz gerek. Evet.
8: Pekala. Harika görünüyor.
11: Evet.
8: Ben şimdi oraya gidip işimi bitireceğim. Siz de daha çok kaynak yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Birkaç dakika sonra size diğerini de veririm. Onun üzerinde çalışmaya başlarsınız. Pekala. Tamam, ben ahşaplarıma geri dönüyorum. Tamam. Siz bunu halledin. Görüşürüz. Sağ olun çocuklar.
11: Görüşürüz. Dik bir pozisyonda taşımamız
8: gerekiyor. Böyle güzel Tay.
14: İşte o an vaatlerinizi yerine getirip getiremediğiniz belli oluyor.
8: Etrafında kimse kalmasın.
14: Pekala.
8: Lesburg'un yakınlarındaki Ashburn, Virginia'ya doğru yola çıktık. Van Loudon diye bir yere gidiyoruz.
14: Daha önce de büyük kurulumlar yaptık ve işte böyle zamanlarda konuştuklarını gerçekleştirebilmen şart oluyor.
8: Ne?
11: Merhaba.
8: Merhaba dostum. Seni görmek harika. Teyi hatırladın mı?
14: Seni görmek harika.
8: Ne düşünüyorsun?
0: Evet. Muhteşem.
8: Böyle yan durunca biraz tuhaf görünüyor ama şu anda kurulum yapmaya hazırız. Elektrikçinizden düzenek planını bekliyoruz. Burada bağlantılarını yapacağız ve sonra kaldırıp yerine yerleştireceğiz. Işıkları sarkıtacağız ve her yeri parıl parıl yapacağız.
11: Hadi başlayalım o zaman. Dik bir pozisyonda taşımamız gerek.
14: Evet, şu anda aklımdan bir sürü şey geçiyor. Acaba bizim civata deliklerimizle mühendisin betona yerleştirdiği çiviler aynı hizaya gelecek mi? Elektrikçiler hazırlıklı mı? İşte o an vaatlerinizi yerine getirip getiremediğiniz belli oluyor.
8: 19 metrelik vinci olan bir kamyonumuz var. Bütün hesaplamaları yapmak zorundaydık. Çünkü bir merkez noktamız ve bir iniş noktamız var. Kamyondan alıp yerine bırakabileceğimize emin olmamız gerekiyor. Tamam, böyle güzel Tay.
2: Etrafında kimse kalmasın.
8: Saat yönüne doğru taşıdık. Dik durduğunda bütün görkemiyle karşınızda görebiliyordunuz. Bütün haşmetiyle.
11: Kartal yuvasına kondu. Gerçekten muhteşem görünüyor. Her şeyin nasıl başladığını düşünüyorum da. Onları aradım ve hey, böyle bir işimiz var. Bu iş için şöyle bir fikrimiz var dedim. Onlar da yaptı.
8: Böyle tak çalıştır tarzı bir şey olmasını istedik ve başardık. Tek yapmaları gereken şey bağlamak.
11: Tamam.
14: Işık kablolarını her bir köşeden sedir ağacı direklere bağlamak bizim sorumluluğumuzda. Görüyor musunuz? Hepsi bir araya geliyor.
8: Sarkıt aydınlatmaları bizim takmamız gerekiyordu ve onları da hallettik.
14: Pekala.
11: Oyun başlasın.
8: Bize verdikleri yetkiyle onlara birkaç sürpriz de getirdik.
11: Vay canına.
14: Hayatımda gördüğüm en havalı atış oyunu masalarını yaptık. Tren vagonlarından grafiti metallerini aldık ve bunları kum torbasıyla ve haznesiyle oyun masalarına dönüştürdük. Harika oldu.
11: Vay.
14: Gerçek vandallık bahçe oyunlarına dönüştü.
8: Bir tür vandal sanatı diyebiliriz. Beyler, harika
11: evet,
8: bir iş çıkardınız.
11: Çok,
8: çok da yorulduk.
11: Bayıldım.
8: Ne düşünüyorsun
11: Bayıldım.
8: Nick?
11: Elinize sağlık.
8: Açıldığı zaman buraya gelip etkinliklere
11: Tabii
8: katılmak
11: ki.
8: isteriz.
11: Hemen şuraya bir hurda bizim
8: Aa,
11: işimiz açalım.
8: Beni şimdiden bağladın. Bunu sonra konuşuruz dostum.
11: Harika bir iş çıkardınız.
8: Bu
11: çok
8: arada yeniden çalışmak için
11: dostum.
8: Sabırsızlanıyoruz.
11: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
9: Bu hafta çok aksiyon dolu geçti. Bluefield, Batı Virginia'dan başladı.
8: Evet, oradan harika sürgülü kapılar aldık.
9: Harika sürgülü kapılar, ayrıca eşsiz pencereler.
8: Gömme dolap bir harikaydı.
9: Gömme dolabını çıkardık ve atölyede yeniden birleştirdik. Ve yaptığımız
8: evet.
9: O muhteşem proje.
8: O şey gerçek bir yıldız gibi. İnsanların çok dikkatini çekecek bir şey. Bu hafta çok eğlenceli geçti. Çok çalıştık.
9: Evet, bir eyaletten diğerine koşturduk.
8: Evet.
9: Harikaydı.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Ne? Kazancım net, sigortam net.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
20: Biziz biz.
21: Biziz.
22: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
20: Sirke kullanıyorum.
22: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hadi hadi hızlı olun.
2: Herkes hazır mı?
3: Yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söyleme gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
3: Vay canına.
0: Ve bütçelerini.
2: Oo evet.
4: Güzel.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenekler var ki.
4: Vay canına.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
4: Ne?
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
3: Şunlara bir baksana.
5: Müthiş.
0: Göreceğiz.
6: Karavan avcıları.
7: Şimdi ne yapacağız?
3: Buraya oturalım.
4: Önce şunları bir katlayalım.
3: Ben Tom Campbell.
4: Ve ben de Alicia.
7: Rüzgar güçlenmeye başladı.
4: İki çocuğumuz var. Kaiser 9 ve Hendrik 5 yaşında.
7: Vay canına.
3: Bizimkiler tipik erkek çocuklarıdır.
7: Vay canına.
3: Dışarı çıkıp bisiklet sürmeyi, scooter kullanmayı ve sahile gittiğimizde uçurma uçurmayı seviyorlar.
7: Vay canına.
4: İlk günden beri çocuklarımıza evde eğitim veriyoruz. Gidelim beyler.
7: Taşların üzerinde yürüyeceğim.
4: Yürünecek bir patika bulup yürüyüşe çıkıyoruz. Oo, şu büyük yaşlı pelikana bak.
7: Görüyorum.
4: Sahilin bilinmeyen yerlerini keşfediyoruz. Eğitim her zaman devam ediyor ve bizim asıl sınıfımız dünya. Çok güzel.
7: Çok güzel görünüyor.
3: Güzel değil mi?
7: Evet.
3: Yaklaşık 1,5 yıl önce kardeşim aniden vefat etti ve bu gerçekten hayatımızı nasıl yaşadığımızı düşünmemizi sağladı. Emekli olduktan sonra her zaman bir karavanda yaşayıp ülkeyi gezmekten bahsettik. Ama kardeşim vefat ettiğinden beri düşündük ve neden şimdi olmasın dedik.
4: Yarın ne olacağını bilmiyorsun. O yüzden hemen istediklerini yapmalısın. Hem de hemen.
3: Böylece evimizi kiraya verdik. Tüm eşyalarımızı sattık ve Florida'ya taşındık. Sonra...
4: Artık hazırız. Karavan evet. Almak için hazırız. Karavanda tam gün yaşayacağımıza göre en önemlisi geniş ve rahat olması. Ev gibi bir alana ihtiyacımız var. Çünkü neredeyse tüm zamanlarımızı bu karavanda geçireceğiz. Haftanın 7 günü onun içinde olacağız. Ayrıca evde eğitim için gerçekten yerimiz olmalı. Benim yemek pişirmek için, Tom'un da karavanda çalışması için alana ihtiyacı var. Yani bizim için gerçekten geniş bir yer olmalı.
0: Biraz rehberlik ve biraz seçenekle bu çaylak karavancılar kısa sürede tam zamanlı olarak yollarda olabilirler.
4: Oo bekle, bu nedir? Otomatik seviyelendirme.
3: Bu gerçekten iyi.
4: Winterizasyon.
3: Winterizasyon. Bu benim istediğim bir şeydi.
0: Tom ve Alicia karavanda yaşayacakları için yer ve depolama alanı en büyük endişeleri. Ayrıca çocuklar için ayrı bir ranzalı oda, ev aletlerinin bulunduğu geniş bir mutfak planı ve Tom için de bir çalışma alanı istiyorlar. Alicia 5 tekerin, Tom'sa A sınıfının ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyor.
3: Bu harika
4: olur. Bunu çok sevdim.
8: Merhaba millet, nasılsınız?
4: Merhaba.
8: Ben Cathy, La Mesa'dan.
3: Cathy.
4: Merhaba Alicia.
8: Memnun oldum. Aklınızdan ne geçiyor?
3: Bir A sınıfı model bakıyoruz. Çekmek istediğim bir arabam var.
8: Peki sen
4: biz
8: de bakıyor
4: beraberiz.
8: Mutlu eş, mutlu hayat.
4: Benim asıl düşüncem 5 teker.
3: 2 bütçemiz var. A sınıfı için muhtemelen 125 bin dolar civarında bir şey
8: tamam.
3: Bakacağız. Ama 5 teker 50 bin civarında olmalı. Çünkü aracımız yok.
8: Pekala, size birkaç seçenek göstereceğim. Oraya gideceğiz.
4: Tamam.
8: Ve ne düşündüğünüzü göreceğiz.
0: İlk model bir 5 teker.
8: Size göstereceğim ilk model bütçeniz dahilinde. Bu bir getaway. Heartland'dan 49.998 dolar. Süper,
4: çok
8: süper büyük. Çok büyük. 5
4: Vay
8: var.
4: Canına.
8: İkisi bu tarafta ve üçü de bu tarafta. Ayrıca
3: vay canına.
8: Fazla depolama alanınız da var.
4: Çocukların
3: bak.
4: Neredeyse tüm oyuncakları buraya sığabilir.
8: Kesinlikle.
3: Bir sürü bölmesi
4: evet.
3: Var.
8: Ve şurada gördüğünüz tentenin uzunluğuna bakar mısınız? Tam buradan sonuna kadar açılıyor.
3: Gerçekten çok büyük.
8: Wow, onu gerçekten kolayca satabilirim. Evet, şimdi bu karavanda harika bir özelliğim var. Bir saniye bekleyin lütfen. Açık mutfak.
4: Vay canına.
8: Kendi buzdolabı.
4: Çok güzel.
8: Burada oturup televizyon
3: evet.
8: İzleyebilirsiniz.
4: Sandalyelerimizi evet. Buraya koyarız. Çok güzel. Dışarıda bir mutfak olabileceğini düşünmemiştim.
8: Bu açık hava mutfağı için heyecanlıysanız içini görünceye kadar bekleyin, olur mu?
4: Mükemmel.
3: Gidelim.
4: Hmm,
3: wow.
4: Şuna bak. Bu harika Cathy.
8: Çok güzel öyle değil mi?
4: Aman tanrım. Burası gerçek bir mutfak
8: şu
4: gibi.
8: Şu buzdolabına bakar mısın? Ev tipi buzdolabı.
4: Bu gerçekten harika. Burada bir sürü yiyecek saklayabilirim. Aylık alışveriş bile yapsam hepsi bu buzdolabına sığar.
8: Evet ve geniş bir tezgah alanı.
4: İşte bu. Bu hayal ettiğimden çok daha fazlası. Çift taraflı lavabo.
8: Ve paslanmaz çelik.
4: Paslanmaz çelik. Bu tezgah alanı gerçekten genişmiş. Vay canına. Çok güzel.
8: Ayrıca bir de fırınınız var.
4: Kontrol edelim. Oo, evet, burası biraz küçük ve bu rengin işimize yarayacağını düşünmüyorum. Kanepeler ve renkleri çok açık. Bunlara bakınca çocukların onları mahvettiğini, her şeyi kirlettiğini görüyorum. Onları beğenmedim.
3: Kesinlikle rengi değiştirmemiz gerekiyor. Bunlar yatırılıyor mu?
8: İkisi de yatırılıyor, evet.
3: Aa, evet. Burası artık benim yerim.
8: Artık güzel. Tek ihtiyacınız olan evet. Bir uzaktan kumanda. Çünkü orada sizin için büyük ekran televizyon var.
3: Bu harika.
4: Peki bu ne işe yarıyor?
8: Temelde bir oturma bankı gibi.
4: Aa, açılmıyor mu?
8: Oturma bankı olduğu için yatak olmuyor ama yemek odasındaki oluyor. Buranın altında daha fazla depolama alanınız var.
4: Aa, şu anda evde bir eğitim düşünüyoruz.
8: Evet.
3: Bu mükemmel.
8: Size başka neler olduğunu göstereyim.
4: Bu harika.
3: Wow.
4: Çok büyük.
8: Evet, burada bir yatağınız var. Sana göstereyim.
4: Bu çok zarif. Çocuklar buna bayılacak. Tom, arkama bak. Bir kapı. Bu harika.
3: Evet.
4: Bu gerçek bir yatak odası.
8: Aradığınız mahremiyete sahipsiniz.
3: Bu harika.
4: Evet, harika.
8: Ve burada başka bir yatak var misafirleriniz için. Şuradaki televizyonu görüyor musun? Bence bu çok güzel.
4: Bunu çok sevecekler. Şimdiye dek odalarında hiç televizyon yoktu. Bu onlar için gerçek bir şöle.
8: Belki çocukları göremezsiniz bile. Ve buranın arkasında çocuklar için bir banyomuz
4: güzel.
8: Var.
4: Güzel. Kendi banyoları.
3: Müthiş.
4: Lavabo, tuvalet ve dışarıya açılan kapı var. Bu yangın güvenliği için harika.
8: Pekala, ana suit için hazır mısınız bakalım?
4: Evet.
3: Evet.
4: Güzel.
3: Ha,
4: bu bir kral boyutu mu?
8: Kesinlikle öyle.
4: Güzel.
8: Sağında da Alişa. Çamaşır ve kurutma makinesi koyabileceğin iki havalandırmalı kapı var.
4: Bu gerçekten güzel bir özellik. Bir sürü çamaşırhanemiz var. Bu karavanda görmediğim bir şey. Tom için bir çalışma alanı.
8: Eğer bir çamaşır ve kurutma makinesine ihtiyacınız yoksa belki oraya bir masa koyabilirsiniz.
4: Evet.
8: Bu karavanın bir diğer harika özelliği de ebeveyn banyosunun olması.
3: Wow.
4: Oh, vay canına, bir küvet.
3: Sanırım bununla yetinebilirim.
4: Mükemmel.
3: Oh, evet. Burada gerçekten çok yer var.
4: Beklediğimden çok,
3: çok
4: daha büyük.
3: Büyük.
4: Çok şık. Beğendin mi?
3: Evet, kesinlikle.
0: Tom ve Alişa bu beş tekerin boyutunu, depolama alanını ve etiket fiyatını sevdiler. Özel ranza erkek çocuklar için mükemmeldir. Ayrıca büyük mutfak ve ev tipi buzdolabı Alişa için tam anlamıyla bir rüyadır. Küçük fırın yetersiz, Tom için çalışma alanı bulunmuyor. Açık renk mobilyalar aktif yaşam tarzı için yeteri kadar ideal değil.
8: Ayrıca küçük bir bonusumuz var.
4: Ah, müthiş!
0: Tom'un isteklerine göre Katie onlara bir sonraki A sınıfını gösterecek.
3: İşte bu.
0: Ama kendi evinde olmanın kolaylığı ve rahatlığı Alişa'yı etkilemeye yetecek mi?
4: Biraz gerginim.
8: İyi olacaksın.
0: Doğru mu yanlış mı? 50 eyalette hareket halindeki bir 5 tekere binmek yasa dışıdır. 5 tekerler geniş iç mekanları ve çekme kolaylığıyla bilinir. Doğru mu yanlış mı? 50 eyalette hareket halindeki bir 5 tekere binmek yasa dışıdır. Yanlış. Hareket halindeki bir 5 tekere binilmesine izin veren 19 eyalet vardır. Tom ve Alişa çocuklarına evde eğitim verirken tam zamanlı olarak yaşayabilecekleri bir karavan arayışındadır.
7: Bak.
3: Şuna baksana.
7: Burası çok yüksek.
0: 5 teker için 50 bin ve A sınıfı için 125 bin doların altında kalmak istiyorlar. Şimdiye kadar Alişa'nın önerdiği bir 5 tekeri gördüler.
4: Çocuklar buna bayılacak.
0: Şimdi sıra Tom'da.
8: İşte A sınıfınız.
3: Aa, işte bundan bahsediyorum.
4: Güzel.
8: Bu bir Sunstar. Itasca'dan ve fiyatı 125 bin dolar civarında.
4: 125 bin mi?
3: Bu bizim bütçemiz dahilinde.
4: Bu gerçekten çok fazla.
8: Bunun üzerinde ve yan taraflarında kameralarınız var.
4: Oo.
8: Kendinizi ülkenin öbür ucuna giderken ve o pencereden dışarı bakarken hayal edin.
4: Güzel.
8: Ayrıca
4: güzel.
8: Bu karavanda küçük bir bonusunuz var.
4: Tamam.
3: Müthiş.
8: Açık hava televizyonu.
3: Evet, bu harika. İşte
8: İçeri
3: tam olarak
8: çok güzel. Peki, hadi girelim
4: evet,
8: o zaman.
4: Tabii.
3: Evet, tabii. Bu büyük, bunu beğendim.
4: Bu kesinlikle tahmin ettiğimden çok daha büyük. Slaytlar çok işimize yarayacak.
3: İşte bu.
4: Ama çok beyaz. Tezgahlar, zemin, kanepeler, tasarım. Her şeyin rengi çok açık.
8: Tamam.
4: Pekala.
8: Benim için şu küçük düğmeye basmanı istiyorum.
3: Tamam.
4: Oo. Ne?
8: Bu gizlenebilir bir ranza.
4: Bu çok güzel.
3: Havalı.
8: Benim için buraya otur. Küçük bir sürprizim daha var.
3: Oo.
8: Böylece kendini çalışırken ve dünyayı gezerken görebilirsin.
3: Bu harika. Burası benim ofis alanım olabilir.
8: Alişe, hoşuna gidebilecek bazı şeylerim var.
4: Tamam.
8: Burada işine yarayacak çok fazla alan
4: var. Fazla mı? Genç Bey ile karşılaştırıldığında çok daha ince.
8: Bunların hepsi koruyan tezgahı.
4: Bu güzelmiş.
8: Üçlü ocak.
4: Fırında çok küçükmüş.
8: Dört kapaklı bir buzdolabımız var.
4: Dört kapaklı buzdolabı fena
8: buradaki
4: değil.
8: Buradaki tasarımla uyum sağlaması için onu da aynı malzemeyle kaplamışlar.
4: Peki biz yolda giderken çocuklar nerede uyuyacak?
8: Bu iki koltukta ve ayrıca bu kabinlerde emniyet kemerlerimiz bulunmaktadır.
4: Oh harika.
3: Harika, televizyon
4: izleyebilirler. Televizyon izlemeyi ve burada oturup oyun oynamayı gerçekten çok sevecekler.
8: Sizi şimdi asıl uyku alanınıza götürmek istiyorum.
4: Tamam.
3: Kulağa geliyor.
8: Şuna baksanıza.
4: Oo, küçük ranzalar.
3: Onların da kendilerine ait
8: evet.
3: Küçük pencereleri
8: Oo.
3: Var.
8: Bakalım başka neleri var? Kendi televizyonları.
4: Oo.
3: Oo, dostum.
4: Şımaracaklar. Bu şirin küçük perdeleri beğendim ama sahip olacakları tek mahremiyet bu mu?
8: Hayır, hayır, hayır. Size başka bir harika özellik göstereyim. Size asıl zaman geçireceğiniz ana suitinizi göstereyim.
4: Oh, oldukça geniş.
3: Güzel.
4: Ve arkana bak.

0: Rol için hazırım.
1: Pekala. Bu bebekle biraz tur atalım. Bu çok heyecan verici ama biraz da sinir bozucu.
0: Alişa kaza yapmamdan ya da bir şey olmasından endişeleniyor ama bunu halledebilirim.
2: Kendini buna alıştırmayı denemen gerek.
1: İlk dönüş. Başarılı.
0: Bu şeyle ülkeyi tamamen dolaştığımızı hayal edebiliyorum.
1: Hayaller, hayaller.
3: Otobana A sınıfı bir karavanla çıkmak Tom'un en büyük hayaliydi. Araba kullanmak sadece sürücü için değil, yolcu için de konforlu olmalı. Fiyat uygun, dışarıda bir televizyon, Tom için bir masa var. Ancak mutfak Alişa'nın ihtiyaçları için küçük. Başka bir ranza olmayışı mahremiyetleri için ideal değil. Beyaz döşeme onlar için kullanışlı olmayabilir.
1: Vay canına.
3: Wimple'lar hala A sınıfı karavanla 5 teker arasında kararsızlar. Bir sonraki karavan için evim güzel evim diyecekler mi?
1: Oh aman tanrım.
3: Karavan parkında yaşamanın maliyeti ne kadardır? $595, $650 veya $725.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları

0: İlk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Otellere para harcamadan manzaraları görme özgürlüğü karavan yaşamının birçok avantajından biridir. Peki bir karavan parkında yaşamanın maliyeti ne kadardır? Bir karavan parkında yaşamanın ortalama maliyeti ayda $595'dır.
2: Bu ne kadar hızlı gidiyor böyle.
3: Evet, bence sen de bunu denemelisin.
1: Tom ve Alişa yolda tam zamanlı bir hayata başlamak için sabırsızlanıyorlar. Şimdiye kadar bazı A-class modelleri kontrol ettiler.
2: Başarılıydı.
1: Ve 5 tekerleri.
2: Dışarıda bir mutfak olacağını düşünmemiştim.
1: Etkilendiler ancak satın alacak kadar değil. Bu yüzden aramaya devam ediyorlar.
3: Bu Heartland'ın Eckridge modeli. Bu 5 teker, Getaway modeli. Bunun fiyatı $50,556.
2: Çok açık. Çok açık ve beyaz. Eminim ki bunu temiz tutmak gerçekten zordur.
3: Burada harika bir deponuz var.
2: Vay canına, bu
4: şuna
2: oldukça
4: bak.
2: Geniş.
3: Bu karavanın bir başka harika özelliği de açık mutfağa sahip olmasıdır.
2: Evet öyle.
4: Televizyon yok mu?
3: Orada bağlantısı var. Dilerseniz sizin için bir tane kurabiliriz. Burada da oldukça fazla dolap alanı
4: onun
3: var.
4: Için bir
2: evet,
4: olsun.
2: Gerçekten bir tabureye ihtiyacım var.
3: Bu karavanın harika bir özelliği daha var. Göstereyim. Siz bir saniye burada kalın.
4: Peki,
3: olur mu?
4: Peki, sence ne olabilir?
2: Bilmiyorum.
3: Pekala, işte başlıyor.
4: Oo.
2: Aman tanrım,
4: harika.
2: Şuna bak.
4: Baksana ne kadar büyük.
2: Vay canına, bu gerçekten harika.
3: Pekala, içeri gelin. Muhtemelen yeni evinize diyebilirim.
2: Pekala.
4: Güzel.
2: Aman tanrım. Bu çok güzel. Ve burada kahverengi kanepeler var.
4: Tavan vantilatörü var.
2: Bu gerçekten iyi. Yine çift buzdolabı. 4 kapaklı değil mi?
3: Hayır ama içi geniş. Haftada bir kez market alışverişine gitmeniz yeterlidir.
2: Bilmiyorum. Belki haftada 2 kez.
4: Mikrodalga var.
2: Ah, bu çok küçük bir mikrodalga.
4: Peki, karavanın geri kalanına bakalım.
3: Burada tıpkı getaway'deki gibi oturma alanımız
2: kahverengi
3: var.
2: Kahverengi olması dışında.
3: Evet ve...
2: Oo, güzel. Burada bir sürü masa oyunu saklayabiliriz.
3: Bu alan size ait. Bu koltuklar geriye doğru
4: tamam.
3: Yatırılmıyor.
4: Oo, öyle mi?
3: Hayır ama oldukça konforlular.
2: Ah evet, rahat görünüyor.
4: Yatar koltuğumu özleyeceğim.
2: Evet, olmaması garip hissettiriyor. Sıradaki ne?
3: Burada biraz depolama alanınız var.
4: Havalı.
2: Vay canına, bu işi kolaylaştırıyor.
3: Daha fazla masa oyunu.
2: Evet. Peki şimdi?
3: Ve burada çocuklar için şirin bir odamız var.
4: Wow.
2: Oo.
4: Harika.
2: Bir sorun var. Çocuklar bu ranzaya nasıl çıkacaklar?
3: Şurada onlar için bir merdivenimiz
2: tamam.
3: Var.
4: Peki televizyon yok mu?
3: Bunu ekleyebiliriz.
4: Aslında bunu biraz düşünmemiz gerekiyor.
3: Burada yukarı açılan ve kilitlenen bir ranzamız var.
2: Tamam.
3: Ve sonra bu da yatak haline geliyor.
2: Harika.
4: Daha geniş göründüğünü düşünüyorum.
2: Bu çocuklar için Sunstar'dan kesinlikle daha geniş.
4: Evet.
3: Şimdi de size banyoyu göstereyim.
2: Güzel. Ah vay canına. Bir duşu ve küçük şirin bir küveti var. Burası gerçekten dar görünüyor. Lavabo yok mu?
3: Arkanda.
2: Ah tamam. İşimize yarar.
3: O zaman size yatak odasını göstereyim.
2: Pekala. Ah vay canına. İşte budur. Tamam gibi.
3: Şu kapıyı iterek aç Tom.
4: Banyo.
2: Burası için başka bir kapı
3: evet,
2: var mı?
3: Evet elbette. Yani burada misafiriniz olduğunda buradan banyoya girebilirler.
2: Bu iyi. Bunu sevdim. Ama Gateway'deki gibi büyük bir küvet yok.
3: Güzel ve büyük bir duşun var.
4: Oh evet. Yine televizyon
3: ek
4: yok.
3: Ek bir ücret karşılığında.
4: Ek maliyet.
3: Evet.
4: Evet.
1: Elkridge, Tom ve Alişa'nın istek listesinde üst sıralarda yer alan birçok özelliğe sahip. Tonlarca depolama alanı ve çocuklar için geniş bir odası mevcut. Alişa'nın sevdiği açık hava mutfak ve koyu döşemelerin tadını çıkarmak için büyük otomatik tentesi var. Ancak dış renk ideal değil ve fiyata dahil herhangi bir televizyon yoktur. Üstelik cihazları küçüktür ve içinde koltuk yoktur.
2: Düşünecek çok şey var.
1: Quample'lar daimi bir yaşam için seçecekleri karavana henüz karar vermiş değiller.
3: Yani?
1: Bakalım hangi karavanı seçecekler?
4: Bence bu.
2: Tanrım, düşünecek çok şey var.
1: Quample'lar birkaç model arasında karar vermeye çalışıyor.
2: Evet, büyük karar.
1: Heartland Gateway listelerinde üst sırada yer alıyor. $50,000'ın altında olan bu geniş 5 teker, 5 sürgülü kapıya, çocuklar için ayrı bir ranzaya ve ev aletleriyle donatılmış geniş bir mutfağa sahiptir.
2: Mutfak harikaydı ve çocuklar için yarım banyo gerçekten güzeldi ama kanepelerin rengi çok açık olduğu için onları beğenmedim.
3: Daha çok iç tasarıma bakmanı istiyorum. Bütün beyaz renkleri değiştirebilirim.
4: Orada çalışabileceğim bir masa yoktu. Yani oraya ne tarz bir masa koyabiliriz yani?
2: Bilmiyorum. Açık mutfak gerçekten çok iyiydi.
4: Bu bir bonus.
2: Evet, açık hava televizyonu. Bunu kim düşünebilirdi ki?
1: Sunster, yolda tam zamanlı yaşamı konforlu ve eğlenceli kılmak için gereken her şeye sahip. Birçok televizyon ve Tom için harika bir çalışma alanı var. Ancak mutfağın küçük olması sorun olabilir.
2: Beklediğimden çok daha fazla güzeldi. Bence ülkeyi bununla gezmek gerçekten eğlenceli olurdu. İç tasarım çok beyaz. Bu beni biraz endişelendiriyor. Hı-hı. Tam boy buzdolabı ve ayrıca 5 tekerler kadar geniş bir alanı yoktu.
4: Peki ya ranzalar?
2: Her ranzanın kendine özel televizyonları vardı. Çocuklar bunu çok sevecek. Ama gerçek bir yatak odası değil, sadece kapıları olan bir ranzalı oda. Bence daha fazlasına ihtiyaç var.
1: Bir sonraki seçenekleri Alişan'ın hayal ettiği alan, depolama, mahremiyet ve koyu renkli döşemeleri içeriyor. Ancak televizyonlarının ve küçük ev aletlerinin olmayışı dengeleri değiştirebilir.
4: Tavan vantilatörü vardı, bu güzeldi.
2: Evet doğru. Ve çocukların kendi banyoları vardı, bu harika. Ama ana yatak odasında televizyon yoktu, büyük karar. A sınıfını ne kadar sevdiğini bilsem de orada yeterli yer olmayacakmış gibi hissediyorum. Sonuç olarak da orada yaşayacağız.
4: Elkridge gerçekten güzeldi. Benim endişem içine eklememiz gereken bir sürü ekstra seçeneklerin olması.
2: Bunu neden yapacağımızı anlamıyorum. Yani Gateway bizim olmazsa olmazlarımızın hepsine sahipse neden onu seçmiyoruz?
3: Yani?
4: Sanırım Gateway.
3: Evet. Kesinlikle harika bir seçim yaptınız. Gidip evrak işlerini başlatalım.
2: Evet, heyecanlıyım.
4: Birkaç aydır karavanda yaşıyoruz.
2: Hey millet, bir şeyler yer misiniz?
5: Evet.
2: Evet.
4: Bence bu çok kolay.
5: Evet.
4: Bugün ne yapmak istersiniz?
2: Oyun alanında oynamak ister misiniz?
5: Evet.
4: Bu değişimle gerçekten başa çıkamayacağımı düşünmüştüm.
2: Babanın çalışması lazım. Senin de ödevlerini yapman gerekiyor. Sonra bisiklet süreriz.
4: Ama oturma odasında hep birlikte olduğumuzu fark ettik.
5: Kaliforniya'da gitmek istediğim yeri yazacağım.
4: Artık istediğimiz yere gidebiliriz. Karavanımız gerçekten çok iyi.
2: Çak bir beşlik.
5: Evet. Hadi gidelim.
2: Hadi gidelim. Beş teker bir karavan aldığımız için gerçekten memnunuz. Artılardan biri de hangi şehre gidersek gidelim konforlu bir şekilde gidiyor olmamız. Bu yaşam tarzının ne zaman biteceği hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Vay canına, başardık. Onu gerçekten çok sevdik ve yolumuza devam ediyoruz.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Espress içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Yarım saate sende isteyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa emeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
3: Vay canına.
0: Ve bütçelerini.
2: Oo, evet.
4: Güzel.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki.
4: Bu çok ideal.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
5: Aa, bu güzel.
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
4: Tamam, bu gerçekten çok.
3: Kesinlikle.
0: Göreceğiz.
6: Karavan avcıları.
4: Seni seviyorum. Oh, buraya gel.
5: Ben Tom Cunningham.
4: Ben de Wendy Cunningham.
5: Wendy ve ben neredeyse 7 yıldır evliyiz ve 2 çocuğumuz var. Candice 3,5 yaşında. Merit ise 18 aylık.
4: Ve 2 golden köpeğimiz var. Harper ve Ravger. Onlar kesinlikle ailenin büyük bir parçası. İyi çocuk. Nevada Carson City'nin dışında küçük bir kasabada yaşıyoruz.
5: Güzel Tahoe Gölü'ne, dışarıdaki tüm yürüyüş ve kamp maceralarına sadece bir taş atımı uzaklıkta.
4: Yürüyüş yapmayı ve kamp yapmayı çok seviyoruz ve bu ilişkimizin büyük bir parçası. Bu nedenle çocuklarımızın dışarıda olması ve mümkün olduğunca doğada olması bizim için her zaman çok önemli. Cadence, ördek yavrusu ne der?
7: Vak vak.
8: Vak vak.
4: Vak vak. Gel kızım. Bunca yıldır bir çift olarak çadır kampı yapıyoruz ve hamile kalınca küçük bir çadıra girip çıkmak açıkçası biraz zor oldu. Sonra bebek geldiğinde biraz daha zorlaştı. İkinci bebek geldiğinde çadır kampının artık işe yaramayacağını anladık ve bir karavan satın almamız gerektiğini düşündük.
5: Sırt çantasıyla büyüdüm ve kendimi hiç karavan sahibi olarak görmedim. Umarım karavanımız istediğimiz boyutta olur.
4: En azından tuvaletle uğraşmayız.
5: Tabii ki. Kulağa iyi geliyor.
4: İnternette uzun zamandır karavan arıyoruz ve sanırım olmazsa olmazlarımızı seçtiğimiz noktadayız.
5: Öncelikle bir seyahat römorku bakıyoruz. Mümkün olduğunca kısa olmasını istiyorum. Yıllardır çadırda kamp kurduğumuz küçük noktalara sabitmeyi gerçekten çok istiyorum.
0: Cunningham'ların istek listesinin başında 8 metreden kısa bir seyahat römorku, açık hava duşu ve U şeklinde bir yemek odası var. Wendy çocuklar için üçlü ranza istiyor ve Tom güneş panelleri istiyor. Jeneratöre ihtiyacı olmayacak.
4: Sadece bayiye gidip iç planlarını araştırmamız ve ailemizin ihtiyaçlarına gerçekten neyin uygun olacağını görmemiz gerekiyor.
0: Bugün Tom ve Wendy Nevada Carson City'de bir karavan bayisindeler.
5: Pekala, hadi karavan alalım.
0: Mükemmel seyahat remorkunu bulmaya çalışacaklar.
5: Otomatik krikoları var. Bu istediğimiz bir şeydi.
3: Selam millet, nasılsınız?
5: Ah, merhaba, nasıl gidiyor?
3: Harika, ben Justin.
5: Ben Tom.
3: Tom, memnun oldum.
5: Eşim Wendy.
3: Ben de memnun oldum.
4: Çok memnunum.
3: Sizin için ne yapabilirim?
5: Karavan veya özellikle bir seyahat remorku almayı istiyoruz.
3: Tamam. Herhangi bir bütçe belirlediniz mi?
5: Evet, bakacaklarımız 30 bin doları geçmemeli.
3: Müthiş, beğeneceğinizi düşündüğüm birkaç farklı modelim var.
5: Kulağa geliyor.
3: Hadi gidelim.
5: Tamam.
4: Tamam, gidelim hadi.
3: Size göstermek istediğim ilk seyahat römorku Forest River tarafından üretilen Evo. Bu model 28.050 dolar, 25.000 dolara satışa çıkardık. Uzunluğu 10 metre, eni...

0: ise 178 santim.
1: Tamam ama biraz uzun değil mi?
2: Evet.
0: Evet uzun. Biraz uzun ama içeride size daha çok geniş alan sağlayacak.
2: Peki bir slide var mı?
0: Evet var. Sadece içeriden bir düğmeye basarak çok sessiz ve basitçe kullanabilirsiniz.
1: Bu modelde açık hava duşu var mı peki?
0: Evet var ve onu tam arkaya monte ettiler.
1: Harika.
2: Tamam.
1: Aslında büyük lastik bir paspas alabiliriz yere koymak için.
2: Evet.
1: Evet çocukları ve köpekleri
0: evet.
1: Yıkarız. Onları doğrudan içeri alırsın.
2: Kesinlikle.
1: Römorkta çamur yok.
2: Güzel bir özellik.
1: Bu harika.
2: İki kapısı var.
0: İki kapısı var. Bu aslında banyoya açılıyor.
2: Aa, bu harika. Aa, vay canına.
1: Aslında oraya içeriden giriliyor ama dışarıdan da girebiliriz.
2: Evet.
1: Gerçekten bu harika. Öyle değil mi?
2: Böylece çocuklar uyurken de bu duşu kullanabiliriz. Bu gerçekten
1: evet.
2: Çok kullanışlı. Muhteşem.
0: Tabii ki.
1: Doğru.
2: Çok beğendim.
1: Küvet var ki bu gerçekten istediğimiz bir şeydi. Harika.
2: Aa, tabii ki. İçine
0: kesinlikle.
2: Bakabilir miyiz?
0: Hadi bakalım.
1: Evet.
2: Oo, aman tanrım. Vay canına. Güzelmiş.
1: Düşündüğünden çok daha büyük bu.
2: Evet. Bu bir slide için büyük bir alan.
1: Rengini ve zeminini çok sevdim.
0: Paslanmaz çelikten büyük bir çift lavabosu var ki bu güzel. Çünkü daha modern hissettiriyor.
1: Aa, oldukça büyük bir buzdolabı. Ha. Kesinlikle büyük babamın karavanından daha büyük.
2: Bu yatak haline geliyor mu?
0: Evet açılıyor. Geriye itip yukarı çekelim.
1: Aa, güzel.
0: İşte hazır. Açıp kapatması çok kolay.
2: Bu sanki biraz kısa. Aslında... Yetişkinler için
0: doğru, uyumlu tabii.
1: Kesinlikle işe yarar değil mi?
0: Kesinlikle.
2: Evet, yuvarlanmak için yeterli değil.
0: Doğru. Bu yemek alanını beğeneceksiniz.
2: Evet.
1: Kesinlikle.
2: Tam benim tarzım.
1: Evet, tam da aradığımız yemek alanı bu.
0: Pekala.
1: Burası o koltuklardan daha fazla alana sahip.
0: Doğru.
1: Gibi.
2: Çok
1: İnternette
2: güzel.
1: İnternette gördüğüm tüm iç tasarımlar arasında en çok bunu seviyorum.
0: Evet.
1: Yaşam alanından mutfağa kadar gidiyor. Harika. Yani
2: tamam.
1: Bir de ranza var. Bu tam olarak aradığımız şeydi.
2: Evet. Vay canına. Bunların büyüklüğünü sevdim. Çıkmak istiyorum. Deneyeceğim.
1: Bir bakalım
0: evet.
1: Şuna.
2: Aa, bakalım burada
0: aa, güzel
2: ne
0: çünkü
2: varmış.
0: Çocuklar büyüdüklerinde de sığabilirler.
2: Tam bize göre. Kesinlikle.
1: Evet aslında büyük anneyi ve büyük babayı rahatça getirebiliriz
2: buraya
1: değil mi?
2: İki yetişkin sığabilir. Yine de bunun çocuklar için uygun olup olmayacağından emin değilim.
1: Başka çocuk sahibi olmayı düşünüyoruz. Yani
2: evet.
1: Üç ranzamız olsa çok daha güzel olur.
0: Pekala.
2: Kesinlikle güzel
1: yani açıkçası olurdu. Daha geniş alanlara sahip olmak büyük bir artı diye
0: doğru.
1: Düşünüyorum. Ama seçici olmamak aa. İçin üç ranzalı almayı düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle.
1: Üç ranzalı.
0: Anladım.
2: İnişi kolay değil. Yani aslında çok uykulu oluyoruz ancak boyutu bu açığı kapatıyor.
1: Evet
0: doğru.
1: Aynı buna benzeyen daha kısa bir şey alabilmeyi gerçekten çok isterim doğrusu.
0: Evet hem çocuklarla daha
1: evet.
0: Rahat edersiniz.
2: Evet.
0: Burası da ana yatak odası.
1: Odaları ayıracak kapıların olması gerçekten çok güzel. Bu istediğimiz bir şeydi
2: evet.
1: Öyle değil mi?
2: Önceden hı-hı. Gördüğüm akordeonlar
1: doğru.
2: Gibi değil. Şu boşluğa
1: oldukça
2: bakar
1: iyi.
2: Mısın? Yani sırf buna sahip olmak için römorkun toplam uzunluğuna bir metre daha eklememiz gerekir. Biliyorsun bu
1: evet,
2: önemli.
1: Evet bence bunlar düşünmemiz gereken şeylerden biri. Ama yatak iyi görünüyor yani bu güzel.
2: Evet güzel. Burada
1: evet.
2: Bir dolap ve depo da var.
1: Evet.
2: Düşünmemiz gerekiyor.
1: Evet tabii.
2: Pekala.
3: Evo 2850 Cunningham'ların aradığı birçok özelliğe sahip. Açık hava duşu, banyoda ekstra bir kapı, U şeklinde bir yemek bölümü ve yaşam alanlarını büyük ölçüde artıran geniş bir slide var. Ancak fazladan boşluk, ekstra uzunluk demek. 10 metre maksimum uzunluklarından 2 metre fazladır. Çift kişilik ranzalar kullanışlı değil ve çek yastığı bir yetişkin için yeterince büyük değil.
1: Aa, evet burası harika.
3: Acaba uzunluğu bakımından bir sonraki seyahat römorku istedikleri gibi mi?
2: Bunun kurulumu mükemmel.
3: Peki dünyanın en kısa karavanı kaç metredir? 2 metre mi? 2,5 metre mi? Yoksa 3 metre mi? Boyut insanlar için düşündüğünüzden çok daha önemlidir. Dünyanın en kısa karavanı kaç metredir? Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en küçük karavanı QT Van olarak bilinen 2 metre uzunluğunda ve 70 santimetre genişliğindedir. İngiliz mucit Yanık Reed tarafından üretilen QT Van, tam boy yatak, iç aydınlatma, lavabo ve televizyonla donatılmıştır. Tom ve Wendy ise hala 9 metrenin altında bir seyahat römork arıyorlar.
0: Size göstermek istediğim ikinci karavan Evo 2250. Fiyatı ise 19.000 dolar.
2: Bu çok daha iyiymiş.
0: İyi değil mi? Uzunluğu ise 9 metre.
1: Bu harika.
2: Bu
1: evet tam olarak
2: harika.
1: Görmeyi istediğim şey bu.
2: Bu sefer aradığımızı bulduk. Bu iyi.
1: Bir güneş paneli takmayı düşünüyordum da yukarıya bakmamın
0: çıkıp
1: sakıncası var mı? Güzel, bir sürü yer var gibi görünüyor. Jeneratör istemiyorum. Bunun için oraya bir güneş paneli almam gerek.
0: Doğru.
1: Sadece kampta tamam. Sessizlik istiyorum. Ayrıca güneş panellerinin bakımı ve masrafı çok daha uygun oluyor.
0: Peki, tamam. Problem
1: Pekala.
0: Değil.
1: Pekala.
2: Güzel.
0: Sana istediğin şeyi bulabilirim.
1: Daha iyi geliyor.
2: Pekala.
0: Elektrikli tenteniz var.
2: Tente, evet. Bu güzel. Açılıyor mu?
0: Evet, tabii ki.
2: Güzel. Aa, evet.
1: Bu harika.
2: Iyiymiş.
1: Piknik masası buraya tamamen evet. sığar. Bu kadar geniş olabileceğini düşünmemiştim.
2: Çocuklar için
0: Doğru.
2: güzel. Onları güneşten uzak tutabiliriz. İçeri girebilir miyiz?
0: Tabii ki. Önden buyurun.
2: Tamam. Oo, çok güzel.
1: Tabii ki burası biraz daha
2: Evet,
1: dar.
2: Kesinlikle evet. daha küçük.
1: Küçük.
2: Kesinlikle. Bir de bu yatak mutfağa
1: Doğru.
2: çok yakın. Araya duvar lazım.
1: Kesinlikle mutfakla yatak çok fazla iç içe duruyor. Sanırım bu istediğimiz bir şeydi.
2: Aslında
1: değil mi?
2: Kanepe olarak da kullanılabilir.
1: Evet, sanırım bu daha kısa bir karavanda görebileceğimiz bir şey. Yani görünüşünü
0: Kesinlikle.
1: Ve içini sevdim. Az önce gördüğümüz Hı-hı. aynı
2: ben
1: ve
2: sevdim.
1: Gerçekten zemini de güzel. Bence dolap da çok güzel.
2: Zemini de güzel. Aslında burada slide'ın olmaması çok kötü oldu.
1: Evet.
0: Doğru.
2: Çocukların gerçekten içeride oynayabileceği bir yer
1: Hayır,
2: yok.
1: Hayır, öyle bir alan yok. Bu kanepeden vazgeçersek demek istediğim gerçekten
2: evet.
1: de...
2: Bir de burada U şeklinde
1: evet,
2: yemek alanı
1: Evet, bu kesinlikle hayal kırıklığı yaratıyor. Ama uzunluk bizim için bir numaralı önceliğimiz.
2: Evet.
1: Aslında nelerden kısmak gerektiğini anlayabiliyorum
0: Tabii ki.
1: Şu an.
0: Kesinlikle. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir diğer güzel özellik de buradaki üçlü
1: evet.
0: ranzalar.
1: Aa, evet. Evet, alanı çok daha evet. dar. Yani bebeği rahatça koyabileceğimiz seviyede.
2: Aa, evet.
1: Aslında buraya küçük bir hamak yapabilirim. Bir tanesini
2: Kesinlikle.
1: De yere yakın yaparsak güzel olur, öyle değil mi?
2: Bu harika, hatta mükemmel bir fikir. Burası da banyo mu?
0: Evet.
2: Tamam, küvetimiz
1: Aa,
2: var.
1: Güzel.
2: Bunun ve duşun üstündeki tavan penceresinin olması gerçekten çok güzel. Böylece ekstra
1: Doğru.
2: alanımız olur.
1: Aslında küvet gayet
2: evet.
1: iyi görünüyor.
2: Bu iyi, çok dar değil.
1: Hayır, Aldık hiç fena mi? Değil. Aslında daha küçük çünkü bunu hissettiriyor, anlayabiliyorsun. Yoksa tüm
2: evet.
1: özelliklerini beğendim ben.
2: Evet.
3: Evo 2250 Tom ve Wendy'nin istek listesindeki çoğu şeyle eşleşiyor. Bir küveti, iki değil, üç ranzası var ve uzunluğuysa 9 metre. Ancak slide olmadığı için iç kısmı biraz dar. İstedikleri yemek alanının olmaması ve mahremiyet eksikliği biraz sorun olabilir.
1: Aa, bu çok güzel.
3: Tom ve Wendy biraz daha farklı bir karavana bakmak üzereler. Bu diğerlerine rakip olabilecek mi?
1: Sallanan sandalyeyi seversin.
3: Doğru mu, yanlış mı? Hafif seyahat römorku endüstrisi sadece son birkaç yılda popüler hale gelmiştir.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödülü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Doğru mu yanlış mı? Hafif seyahat römorka endüstrisi sadece son birkaç yılda popüler hale gelmiştir. Doğru. 2008 krizinden önce ultra hafif seyahat römorka endüstrisinde birçok şirket satış eksikliği nedeniyle üretimi durdurmakla mücadele etti. Kriz sonrası küçük seyahat römorkları endüstrinin gelişen bir parçası haline geldi.
8: Biraz büyük ama şu tavanların yüksekliğine bakar mısın?
9: Gerçekten çok uzun.
7: Cunningham'lar bir sürü seçenek gördü ancak mükemmel karavan için arayışları devam ediyor.
10: Göstermek istediğim son karavan Forest River tarafından üretilen Stealth. İstenen fiyatsa 35 bin dolar.
9: Tamam. Aslında bu istediğimizden biraz daha yüksek. Peki fiyatta pazarlık payı var mı?
10: Aslında bu fiyatı biraz aşağıya çekebiliriz.
9: Pekala.
10: Evet. Toplam uzunluğu ise 8 metre.
9: Tamam.
10: Bu karavanda ayrıca güneş enerjisi de bulunuyor. 160 volt.
8: Bu çok iyi.
9: Evet.
8: Bu diğerlerinde hesaplamadığımız bir şey. Yani güneş enerjisinin fiyatını da
9: kesinlikle
8: ekleyebiliriz. Zaten üzerinde olması çok güzel bir özellik. Evet, güzel bir panel bu. Güneş paneli kaç volttu?
10: 160 volt.
8: Bu harika. Bize fazlasıyla yetecektir.
10: Bu karavanda bir de çok geniş bir depo alanı ve büyük bir bagaj kapağınız var. Kanepe açıldığında büyük bir yatağa dönüşüyor. Sonra şu altta da bir nevi motor var diğer yatağı yukarı çekmesi için.
9: Güzel, bu yatağa dönüşebilir. Bir de bunlar aşağı iniyor mu? Tente gibi mi yani?
10: Kesinlikle.
9: Güzel bir özellik. Açık havayı gerçekten seviyoruz çünkü bilirsiniz kamp hissi veriyor.
10: Doğru.
9: Bu seçeneğe sahip olmak çok güzel. Burada da tente var.
8: Güzel.
10: Elektrikli tente.
9: İçini görebilir miyiz?
10: Tabii ki. Önden buyurun. Buyurun.
9: Evet. Hemen giriyorum. Pekala.
8: Bu güzel.
9: Tamam.
8: Biraz farklı.
9: Farklı.
10: Biraz farklı.
9: Geniş hissettiriyor. Daha geniş değil mi?
10: Aynı genişlikte. Biraz daha geniş hissetmeniz normal çünkü yüksek. Tavanı biraz daha yüksek.
9: Tabii ki. Evet. Burada dışarı taşıp yer kaplayan büyük mobilyalar falan yok. Alanı
10: doğru.
9: Geniş. Böyle olması çok güzel. Çocuklar daha rahat oynayabilir.
10: Evet.
8: Köpekler için de rahat.
9: Evet, bu iyi. Yatak burada da mutfakta.
8: Evet, yatağı burada görmek hayal kırıklığı yaratıyor doğrusu.
9: Diğer iki modeldeki gibi asılı dolaplar alanı daraltmıyor.
8: Bu doğru.
9: Depo alanımız yok. Banyoya bakabilir
10: miyim?
9: Tabii ki. Küvetimiz yok.
8: Küvet olmadan da yaşayabilirim. Aslında küveti çocuklar için istemiştik ama sanırım çocuklar biraz büyüyünceye kadar açık hava duşunu kullanacağız.
9: Evet.
8: Yani bunda sevmediğim bir şey yok.
9: Bence tamam.
8: Sallanan koltuğu seversin.
9: Evet, bu kesinlikle çok profesyonel bir şey. Çocukları burada sallayabilmek onlar için de güzel olurdu, değil mi?
8: Evet, slide olmayan bir şey için bolca geniş alan var. Yeteri kadar uyku alanı da var.
9: Yani
8: aslında bu bizim istediğimiz şeylerden biri.
9: Uyunabilir.
8: Evet.
9: Ne U şeklinde masamız ne de tezgahımız var. Daha çok açık bir masa konsepti ki bu bence çok daha iyi.
8: Açıkçası bunu düşünemedik.
9: Evet.
8: Fakat U şeklindeki masayla aynı işi görebilir. Bence tezgahtan daha kullanışlı. Aynı bank gibi.
9: Pekala, bu da açılıp yatak haline getirilebilir mi?
10: Kesinlikle. Evet. Çekmeniz yeterli.
8: Çekiyoruz ve
9: bu biraz değişik bir model.
8: Evet.
9: Gerçekten kullanışlı.
8: Gayet güzel.
10: Çocuklar burada bile büyüyebilir.
9: Çocuklardan söz etmişken burası bana onların kamp alanını anımsattı.
10: Aslında bu da bir sorun.
9: Doğru.
10: Yani bu.
8: Yani isteyen aşağıda yatabilir. Bu beni rahatsız etmez. Bence bu gayet iyi. Çünkü yukarısı biraz yüksek ve çocuklarımız için çok tehlikeli olabilir. Bu düşündüğümden daha fazla hoşuma gitti.
9: Evet.
8: Çok farklı artıları ve eksileri var. Ancak uzunluk bakımından diğerlerine fark atar.
9: Ama bence
8: yüksekliğinden
9: dolayı en geniş olanı. Bizi çok arada bıraktın.
7: Stealth modeli gördükleri diğer karavanlardan çok farklı. Yerleşik güneş panelleri, açık kamp hissi veren büyük bir arka kapısı var. Ayrıca iç mekanı da oldukça geniş. Tom ve Wendy'nin istedikleri uzunlukta. Ancak ranzalar çocuklar için uygun değil. Slide yok ana yatak odasında dolap alanı yok ve Cunningham'ın 30 bin dolarlık bütçesini 5 bin dolar aşıyor. Cunningham'ların bir seçim yapma zamanı geldi. Acaba hangi küçük karavanı seçecekler?
9: Gerçekten emin değilim.
8: Ne diyeceğimi bilmiyorum.
7: Tom ve Wendy çocuklarını kampa götürmek için heyecanlılar. Bu seyahat remorklarından hangisini seçecekler?
8: Sanırım bizi çok zor bir karar bekliyor.
10: Kesinlikle.
7: Birincisi Evo 2850. Fiyatı 25 bin dolar ve uzunluğu ise 10 metre. Açık duşlu ve ayrı bir banyo girişi var.
9: Bu tam da istediğimiz fiyat.
8: İçerideki U şeklindeki yemek alanı gerçekten güzel.
9: Bu özelliğe sahip Doğru. olan sevdiğimiz tek karavan. Slide'ın olması güzel. Kesinlikle bize içeride çok daha fazla alan sağlar. Buradaki olumsuzluklara gelince ranzalar gerçekten sorun. Büyük ranzalar daha güzel olsa da aslında çocuklarla birlikte de uyumak istiyoruz. Kesinlikle bize göre değil ve o merdivenlerden inip çıkmak çok zor. Ayrıca uzunluğu da evet. bir diğer dezavantaj.
8: Evet, aslında benim için en büyük sorun karavan. Uzunluğu biraz uzun.
7: Evo 2250'nin fiyatı 19 bin dolar. Uzunluğu ise 9 metre. Hiç slide yok ancak çok büyük bir deposu ve ana yatak odası var.
8: Aslında bu karavanın uzunluğunu da sevmiştim ben.
9: Evet. Bunda üçlü ranza var. Üç yataklı tek karavan bu ve aslında ranzalara çocuklar için ihtiyacımız var. Bunun için yemek masasından taviz vermek zorunda kaldık. Kesinlikle bu alan ailemiz için ideal bir yemek alanı değil. En fazla 4 kişilik olmalı.
8: Doğru. Evet.
9: Ama oradaki alan bizim için kesinlikle
8: Hiç
9: çok
8: Hiç slide'ı da yok. Bu yüzden Hayır. almadan önce iyi düşünmeliyiz.
9: Hı-hı. Ama bütçe mükemmel. Bu tam istediğimiz evet. gibi.
7: Son olarak Self modelinin fiyatı 35 bin dolar. Uzunluğu 8 metre ve sallanan rahat bir sandalyesi var.
9: Onu beğeneceğimizi sanmıyordum ama bize kesinlikle birçok artı özellik sundu. Güneş enerjisi panelleri var. 35 bin dolar bütçemizi aştı. Aslında onu kamp alanı olarak kullanmasak bile böyle bir şeye
8: evet,
9: sahip olmak...
8: Evet, yarı açık alan hissi gerçekten evet. kamp deneyimine katkıda bulunacak diye düşünüyorum.
9: Bu da slide'lı değil ama bu kesinlikle bizim aradığımız geniş alana sahip. Ama ana yatağı çok dar ve sadece... Sadece iki ranzası var. Ranzalar da çocuklara hiç uygun değil.
8: Bunun içi açıkçası benim istediğim gibi düzenlenmemiş.
9: Zor bir karar olacak.
8: Evet, orası kesin.
10: Yani uzunluk ikiniz için de gerçekten önemli. O zaman ilk karavanı seçeneklerden eliyoruz, doğru mu?
9: Güzel bir karavan ama genel olarak ailemiz için ihtiyacımız olanı karşılamıyor. Yani bu noktada onu seçeneklerden elemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Buraya gerçekten kamp deneyimi yaşatacak bir şey almaya geldik. Yarı açık kamp hissinin aradığımız şey olduğuna gerçekten ikna olmadım ne yazık ki.
8: Evet, katılıyorum. Bu baktıklarımız arasında en pahalısı. Ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde Hı-hı. çocuklar büyüyecek ve bu karavan evet. bir işe yaramayacak. Yani... 2250'nin daha kullanışlı evet. olacağını söyleyebilirim.
9: Bence ailemiz için en iyisi bu.
8: Evet, katılıyorum.
10: Pekala o zaman.
8: O zaman tamamdır.
9: Pekala.
10: Tebrikler. Hadi evrak işlerini halledin.
9: Tamam.
10: Hala.
8: Teşekkürler.
10: Teşekkür
9: daha iyi geliyor. Çocuklar buna bayılacak.
8: Çok heyecanlanacaklar.
9: Binin çocuklar. Oh, aferin size. Sonunda Evo 2250'yi aldık ve kararımızdan daha mutlu olamazdık. Ailemiz için kesinlikle mükemmel. Evet, ranzaları biraz kısa, bu doğru. Ama gerçekten harika gidiyor.
8: Peki,
9: burası mükemmel.
8: Geldik.
9: Bak.
8: Tamamdır.
9: Piknik masasını bulmaya mı?
8: Hadi çık bakalım.
0: Şuraya gideceğim.
8: Hey, buradan. Bu karavanı satın aldığım için gerçekten mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 2 yıldır bunu gerçekten planlıyor ve 4 gözle bekliyoruz. Ve sonunda işte burada ailemle birlikte olmak harika bir duygu. Kusursuz. Al bakalım.
9: Tadını beğendin mi?
2: Oh. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı Kop'ta sadece 449 lira. Bulunmaz, ben bilirim.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydum.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş miyim?
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: İnsanlar genelde Chewy'yi, şirketin adını nereden bulduğumu merak eder. Ve işte bu. Chewy bu. Bu yenilemeye çalıştığım ilk minibüs. Bunu kurcalamak için bir yazı aldım ve şu an yaptığım işe dönüştü. Bu minibüsü yapmak çok özeldi. Matt'le ben vardık ve ne yaptığımızı bilmiyorduk. Sadece iyi vakit geçiriyorduk. Yeni bir müşterimiz var, David Taylor. Waco'daki surf parkında kiralayabileceği bir şey istiyor. Ben de bunu temizlemek için geldim çünkü bu şeyi yenilememiz gerekecek. Bu iş biraz üzücü. Bu şey söz konusu olunca çok duygusalım ama şu an tamircinin bir kenarda durması yerine Waco'da insanların bunun tadını çıkarması daha iyi olur. Burada rastgele şeyler var. Evet, işte bunlar. Bunları saklayayım. Benim adım Brett Lewis. Minibüsleri yol evlerine dönüştürüyorum. Yeni evinizi görelim.
1: Aman tanrım.
0: Vay ki ne vay. Birkaç yıl önce bir yere bağlı olup kira ödemekten bıktım ve içinde yaşayacağım bir minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Onu evim dediğim şahane bir yol aracına dönüştürdüm. Ondan sonra insanlar minibüslerine aynı şeyi yapmak için benimle iletişime geçti. Ve minibüs yaşamı yaygınlaşırken Chewy Design Co.'yu kurdum.
1: Aha.
0: Çelikten eller. Evet. Evimiz yolda başlıyor. Öğle yemeği zamanı.
2: Ben biraz fıstık ezmesi kullanacağım.
0: Bugün dışarı çıkıyoruz sanıyordum.
3: Matt, Brett'in sağ kolu.
0: Eski atölyede sandviç kulübümüz vardı. Eski sandviç kulübünde yemek çaldığıma dair söylentiler vardı galiba. Bu işin aslını öğrenemedim.
4: Al. Seninki bu. Adı kara lahana. Faydalıdır.
2: Tamam Brett. Bunu al.
4: Cömertliğim üstümde.
0: Senin öğle yemeğini istemiyorum.
4: Gerçek bir salata.
0: Ben dışarıda yiyeceğim. Tamam. Buna ihtiyacım yok. Öğle yemekleri onlara kalsın. Benim daha önemli işlerim var. Atölyeye yeni bir müşteri geliyor ve ona yeni projemizden bahsetmeliyim.
5: Merhaba.
0: Evet.
5: Nasılsın?
0: İyiyim, seni görmek güzel. Bugün David'le buluşuyorum. Waco, Texas'ta surf parkı var ve ilk minibüsüm Chewy'yi alıp onu misafirler için plajda yaşam alanına dönüştürmek istiyor.
5: Araç burada mı? Bakmaya geldim.
0: Chewy burada.
5: Görebiliyor muyuz?
0: Şu an biraz üzgünüm ama mutluyum da. Bu benim bebeğim. Hı-hı. Yani... Bilirsin.
5: Kesinlikle anlıyorum. Çünkü eskiden benim de 82 model evet. Bir bebeğim vardı.
0: Evet.
5: Her yere onunla giderdim. Kaliforniya kıyılarında sörf seyahatlerine falan giderdim. Farklı yerlerde sörf yaparken yaşadığım tecrübeyi yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Minibüsümle kuma girer, çıkıp yürür, okyanusta kulaç atardım. Misafirlerimiz için bunu tekrar evet. Yaratmaya çalışıyorum. Hayalimiz onu kumdaki havuzun yanına koymak. Biri onu kiralar. Hayalimiz böyle işte.
0: Harika.
5: Şahane değil mi?
0: Benim de plaja çekip onun keyfini çıkarma hayalim vardı. Bu muhtemelen olmayacak.
5: Artık o kadar uzağa gitmene
0: evet,
5: gerek yok.
0: Bence
5: burada
0: bu mükemmel.
5: Olacak.
0: Kolay kısmı.
5: Peki Waco'ya gidebilir mi?
0: Araçla çeksek. Gidip Chewy'ye bakmak ister
5: bakalım.
0: Misin?
5: Harika.
0: Muhteşem. İşte Chewy.
5: Dostum. Bu şey...
0: Çok mu iyi?
5: Şahane.
0: Chewy'yi Waco'da bir yere gönderme fikri beni geriyordu. Ama David'le tanıştım ve bana planını anlattı. Chewy'nin çok iyi bir evi olacağını biliyorum. Atla bakalım.
5: Mümkün değil dostum. Bu gerçek dışı.
0: Evet, bu benim yaptığım ilk minibüs diyebiliriz.
5: Kendi minibüsümün anılarını canlandırdı. İnanılmaz bir şey.
0: Bence muhtemelen bu üstteki rafı baştan yaparız. Orası kesin.
5: Tabii.
0: Bu dolapların böyle görünmesini istiyorum ama
5: evet.
0: Biraz daha iyi yaparız. Çünkü bu parça dökülüyor.
5: Burada buzdolabı falan var mı?
0: Hayır, buzdolabı
5: yokmuş. Buzdolabı eklemek
0: evet.
5: İsterim. Mini karavan buzdolabı gibi bir
0: evet.
5: Şey ekleyebilirsek ama böyle kalsın. Dışı böyle kalırsa şahane görünür, anlaştık
0: evet.
5: Mı?
0: Bu minibüsü üst seviyeye yapmak için eski işlemleri baştan yapmanın yanında bir buzdolabı ve başka imkanlar da ekleyeceğiz. Chewy sabit kalıp bir yere gitmeyeceği için koltukları çıkarıp oturma ortamı yapsak nasıl olur?
5: Kanepe gibi bir şey yapabiliriz. Şurada
0: evet.
5: Salon tarzı.
0: Önde mi?
5: Evet, kesinlikle ön tarafta veranda gibi bir şey olacak.
0: Evet.
5: İnsanlar dışarıda takılabilsin diye.
0: Evet.
5: Klima ünitesi de aslında iyi olurdu çünkü...
0: Evet. O yüzden
5: evet.
0: Buradaki yalıtımı baştan yapmak istiyorum.
5: Evet.
0: Ön koltuklarla direksiyonu çıkarıp güzel bir salon bölgesi yapacağız. Bu minibüs güzel, lüks bir konaklama yeri olacak.
5: Yapalım bunu. Şahane oldu. Çok heyecanlıyım.
0: Size koyulayım o zaman. Tamam.
5: Hadi harika. Yapalım.
0: Evet. Chewie ilk yaptığım minibüstü. Yani biraz işi olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini biliyorum. Bir surf parkında kalacağından bu minibüsün alanından tamamen faydalanabileceğiz. Bence çok heyecan verici.
2: Anca bu kadar oluyor dostum.
0: Bunun zor olacağını biliyordum ama minibüsü atölyeye götürmek için ekibimizin büyük bir çaba sarf etmesi gerekti. Onu fazla itmeme gerek kalmadan getirdiğimiz için mutluyum.
2: Bana bunu neden yapıyorsun?
0: Chewie işinin ilk günü. Öncelikle benim koyduğum eski şeylerin hepsini çıkarmalıyız.
2: Oo, tornavida gerekmedi. Vay canına. Onca emek yok oldu sayılır. Tavandan da bolca tahta çıktı. Kullanabilirsek atmayalım bence.
0: Şey, bu ışık olayını baştan yapmamız gerek. Güle güle halı. Güle güle. Ne bu, Nebraska mı?
2: Komikti.
0: Güle güle Metin matkabı.
2: Bu tahtadan çivi ve vidaları çıkarıyoruz. Chewie'nin ilk yapımından kalma. Biz de elimizden geldiğince yeniden kullanıyoruz.
0: İyi karma getirir.
2: Karamel mi?
0: Karma.
2: Pek karamel seven biri değilim.
0: Kalaslarımızı takmaya başlayacağız. Yalıtımı yapacağız. Yatağın çerçevesini çıkarıp tavana takacağız.

0: Brett, bu kızakların olayı ne?
1: Bu kızaklar ortadaki bu parçalara takılacak. Arkadan çıkacak bir masa için. Buraya ışık koyarız diyorum.
2: Oraya nasıl kablo çekeceğiz?
1: Bir yolunu bul, kolay olur.
2: Peki.
1: Burada takılmaya hazırım. Otururum, masamı çekerim. Hup, ışıklar.
2: Masa için yükseklik iyi gibi.
1: Evet, 83-86 santim olmalı.
2: Biraz yüksek ama.
1: Matt'le Chewie'nin arkasından çıkan masanın yüksekliğini 83 santim olarak ölçtük. Biraz yüksek ama Chewie'nin etrafına veranda yapacağımızı da hesaba katabiliriz. Biraz daha yüksek yaparsak yüksekliği mükemmel olur.
2: Brett bütün gün köpekte takılabiliyor.
1: Minibüsü deniyoruz. Yatağın çerçevesini yaptık. Üstüne yatağı koyup ayaklarını eklemeliyiz. Chewie'deki yatağın yarısı zeminden sarkıyor. Bu yüzden güzel de görünen sağlam ayaklar koymalıyız. Chewie'nin orijinal düzeninde kanepeye dönüşebilen bir yatak vardı. Ama Chewie sabit kalacağı için öndeki koltukları çıkarıp oraya bir kanepe koyup kalıcı bir yatak yapabiliriz. Yatak çerçevemizi yaptık işte.
2: Güzel. Küçük bir misafir yatağı da yaptık. Burada bir kişilik yer var ama idare ederiz.
1: Merhaba.
3: Merhaba dostum.
1: Merhaba dostum.
3: Hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim. Seni görmek güzel.
3: Yolculuk nasıldı?
1: Harikaydı.
3: Süper. Evet. Bu benim aracım. Evimden uzaktaki evim. Çılgınlıktan uzaklaşıp kaçmak için buraya geçiririm.
1: Mantıklı. İnşaat işi falan derken çılgınlık yaşanıyor gibi.
3: Tanrım, sana göstermek için sabırsızlanıyorum. Gördüğün gibi havuzda su yok. Şu an her şey şantiye ortamı gibi. Umarım çelik burunlu botlarını getirmişsindir.
1: Evet, getirdim.
3: Hadi gidelim.
1: Hazır.
3: Sana minibüsün nerede olacağını
1: aynen
3: göstereyim.
1: Öyle. Çöveyi nereye koyacağını çok merak ediyorum.
3: Hadi bakalım.
1: Burası düşündüğümden biraz daha büyük.
3: Devasa değil mi?
1: Sadece küçük bir yüzme havuzu olur diyordum.
3: Dostum, buraya her gelişimde aklımı başımdan alıyor. Şurada su sporu alanımız var. Devasa kaydırağımız var. Destansı. Burası da otelimiz. 11 odalı bir otel ve minibüsüm de şuraya gelecek. Hadi gidelim.
1: Evet.
3: Gidip bakalım.
1: Görelim.
3: Yeri burası.
1: Çok hoşmuş.
3: Şu an iki minibüslük yer ayarladık ama o buraya gelecek. Burası komple veranda olacak ve o tarafa bir tane daha koyacağız.
1: Evet, evet, mükemmel görünüyor. Düşündüğüm gibi
3: değil. İyi değil mi? Biliyorum.
1: Atölyeden çıkarmanın zor olacağını düşünüyorduk ama buraya getirmek daha zor olacak bence.
3: O kısmı benim bile yetkimi aşıyor. Şöyle yapacağız. Bu arkadaşım Michael Holder. Bu da iş ortağım Michael Schwab. Onları
1: evet,
3: nasıl yapacağını çözelim.
1: Brett, ne haber?
3: Brett, ilginç bir konuya değindi.
1: evet.
3: Minibüsün direksiyonu yok.
4: Yani sürerek getirmeyeceğiz.
3: Sürmeyeceğiz. Peki onu buraya nasıl getireceğiz?
4: Muhtemelen şu tarafa getirip kaldırımdan geçiririz. Sadece bir şekilde direksiyon bilini bağlamak lazım.
3: Neyle çekeceksin peki?
4: Muhtemelen yükleyiciyle veya kaldırma makinesiyle çekerim. Çok iyi itebilecek 6-7 adamımız da var.
1: Oraya gitmeden tam olarak anlayamam. Baba tutmak
3: tamam.
1: İster misin?
3: Tamam, onu aldık.
1: Bir bakayım. İş ayakkabılarımı giymedim. Tamam, evet. Şu an verandadayım. Evet.
3: Verandadasın.
1: Minibüs.
3: Minibüs.
5: Evet efendim.
1: Kum.
3: Veranda.
1: Veranda. Kum.
3: Evet. Aynen öyle.
1: Şurada da büyük dalgalar ve plaj var.
3: Orada olacak.
1: Bunu görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Minibüsü görmek için sabırsızlanıyorum evet. Kardeşim. Gaza geldik.
1: Bu sıra dışı çünkü sizin işiniz çok.
3: Evet.
1: Benim de hala işlerim var. O yüzden işleri bitirip hayalimizi görelim.
3: Evet, yapalım şunu kardeşim.
1: Evet,
3: hadi.
1: Ederim.
5: Tamam
1: memnun
5: dostum.
1: Oldum.
3: Görüşürüz.
1: Memnun
5: çok
1: oldum.
5: İyi.
1: David ve ekibiyle buluşup Chewie'nin yaşayacağı yeri görmek harikaydı. Ama hala yapacak çok iş var. Minibüsü teslim edebilmemiz için atölyeye dönüp işi bitirmeliyim.
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
1: Bebekler hep bebekle büyürler.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
4: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
5: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
15: Hesap kurduk.
14: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
16: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina'y. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Şu yatağa bakın.
4: Merhaba.
3: İlk aşama tamamlandı.
0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Şu yatağa bakın.
4: Merhaba.
3: İlk aşama tamamlandı.

0: Kırıldığını görüyor musun? Dolaplarda kıvrım olsun mu?
1: Bence kıvrım olsun. Güzel bir fikrim var. Kulağını bu cama daya. Minibüslere fısıldadığımın söylenmesinin bir nedeni var. Bu minibüsü dinleyip dolaplar için ne tür bir ahşap kullanacağımızı öğreneceğim. Ne duyuyorsun?
0: Hiçbir şey duyamıyorum. Bekle.
1: Duydun
0: mu? Hayır, hala duymuyorum.
1: Sidir kara ağacı yapalım.
0: Ben de öyle duydum.
1: Sidir kara ağacı fısıltıları duydum.
0: Sidir kara ağacı.
1: İn yataktan.
0: Bu asma tavan dediğimiz kontur plak. Ahşap kaplamamızı yerleştirmeden önce minibüsün tavanına koyulacak. Bu delikler de ışık deliklerimiz olacak. Bu deliklere yerleşecekler, sonra da biz kabloları çekeceğiz. Işık düğmemiz de işte burada. Üstündeki bağlantıları yaptık. Ve minibüsün tavanına yerleştireceğiz.
1: Hiç minibüs içinde büyük oturma alanı ve kanepe yapmamıştım. Biraz sıkışık oluyor çünkü kanepeler şoför koltuklarının olduğu yere pek oturmuyor. Tamam Matt, bu kolçaklar kanepeye olacak mı bir bakalım.
0: Olur bence. Tek sorun şu, bunlar kapanır mı?
1: Biraz yakın.
0: Oldu mu?
1: Hayır, bence onları çıkaralım.
0: Kapı kollarını mı çıkaralım?
1: Evet.
0: Evet, kapılar açılıp kapanmayacak ama.
1: Evet.
0: Güzel, kontrol plak görünümünü koruyacağız yani.
1: Evet.
0: Hoşuma gitti.
1: Buna minder koyalım. Sonra da tezgahla şu ufaklıklarda yaptığımız gibi sidir kara ağacı ahşabı
0: güzel
1: alırız.
0: Otomatik cam böyle yapılır. Bitirmeye yaklaşıyoruz. Kanepeyi yapan kişi tabii ki ben değilim. Önemli bir adımı unutmuş. Kapılar kapanıyor mu diye bakmayı. Bence bu kesimden sonra bir sorun kalmayacak. Oldu. Bence oldu. Brett öğrenmeden bunu hemen düzeltmeliyiz.
1: Ne?
0: Ne var ne yok? Yerleştirdik. Tamam, görüşürüz.
1: Tanrım, sadece kilitliymiş. İkinci aşamanın son kısmındayız. Tavanda son rötuşları bitirip kapı panellerini yapacağız. Nihayet orijinal çivi yenilemesinden kalma eski ahşabı yeniden kullanabileceğiz. Çivi estetiğini canlı tutacağız. Yatağın yanındaki dolapların kapaklarını yaptırıyorum. İyi bir dolap olmasının yanında misafirler için de güzel bir sehpa olacak. Çivinin duvarları çok kıvrımlı. Bu kapakların duvarda düz durmasını sağlamak için özel parçalar yapmamız gerekecek. Scott önceden düzelttiğim parçaları alıp çok fazla sarkma olmamasını sağlıyor. Güzel görünmesi için önemli olan rötuşlar. Bunlar estetik açıdan çok önemli. Ne olduğunu görebilirsiniz. İşte bu. Küçük bir kapağım var. Bu kolları takacağım. Bunu ahşaptan değil, çelikten yapacağız. Evet, çivinin rustik havasına katkı sağlayacak eğlenceli bir klima tentesi olacak. Ama çok havalı görünecek ve işe yarayacak. Kaynak yapmak gençlerin dediği gibi akar. Çok havalı. Ve son olarak çivinin açılan masasına eklememiz gerekiyor. Bip bip bip bip bip bip bip.
0: Merhaba.
1: Teslimat.
0: Güzel. Hızlı oldu.
1: Evet.
0: Güzelmiş.
1: Güzel. Dokun.
0: Bize daha az iş çıkar.
1: Evet bebeğim.
0: Tamam dur artık. Dur.
1: Çok eğlenceli.
0: Tamam.
1: Dostum, işlerinde iyiler.

0: Öne kadar gidiyor musun?
1: Evet. Vay canına, güzelce kayıyor.
0: Bu ne kadar sağlam, ne kadar taşır yani?
1: Açılmış hali 225 kilo taşımalı.
0: Vay canına.
1: Evet, bunun ucuna küçük bir kulp ekleyeceğim. Çıkarması daha kolay olacak.
0: Mantıklı.
1: Ve sorun kalmayacak.
0: Harika.
1: Araçtaki elektrikli unsurların çalıştığını teyit ediyorum. Ahşaplar güzel ve cilalanmış. Casey perdelerle minderleri getirecek. Bu son dakika detayları minibüse otel ambiyansı katacak. Evet. Chewie'yi mekana götürmek zor olacak. Direksiyon simidini çıkardık. Onu duracağı yere götürmek bizi zorlayacak. Bu yılın en sevdiğim günü, teslimat günü. David'e minibüsü göstermenin yanında Chewie'nin yaşayacağı yeri de göreceğim.
2: Bana etrafta gezinip birkaç günlüğüne kamp yaptığım günlerimi hatırlatıyor. Bunu burada tekrar yaratabilmek hayalimiz. Onu göreceğim için çok heyecanlıyım. Muhtemelen bu gece orada uyurum.
1: Ne haber David?
2: Evet dostum,
1: seni
2: ne haber?
1: Görmek güzel.
2: Çiftliğe hoş geldin.
1: Evet, güzel görünüyor. Şu an şantiye gibi değil.
2: Destansı değil
1: evet.
2: mi?
1: Chewie'yi gördün mü?
2: Dostum, çimenli tepeden forklifte geldiğini gördüm. Nasıl evet. içeri soktuklarını bile bilmiyorum. Evet. O zamandan beri bir şey görmedim. Yani onu göreceğim için çok heyecanlıyım. Bir an önce gelsin istiyorum.
1: Ben de. Bu benim için de sürpriz olacak.
2: Evet.
1: Chewie'nin duracağı yeri göreceğim.
2: Evet,
1: çok hoş
2: kesinlikle.
1: Olacak.
2: Bu yere damgasını vuruyor. Estansı olacak.
1: Evet, misafirlerin gelip rahatça kalabileceği bir otel havası yaratmak için çok uğraştık doğrusu.
2: Harika.
1: Çok güzel evet. oldu. Tüm gerekli şeyler var.
2: Bayıldım.
1: Gidip bakalım.
2: Göreceğim için gaza geldim. Hadi
1: harika,
2: gidelim.
1: Abi.
2: Evet.
1: Müthiş görünüyor dostum.
2: Şuna bak.
1: Arabayı beğendim.
2: Evet. Vay be. Ne güzellik ama.
1: Müthiş.
2: Hadi canım sen de. Evet.
1: Hadi bin dostum.
2: Vay canına. Aman tanrım. Bu inanılmaz bir şey.
1: Şurada büyük bir kanepe var. Bolca oturma yeri. Çok da rahat.
2: Klima. Isıtma.
1: Isıtma.
2: Vay canına.
1: Büyük bir yatak. Büyük bir de...
2: Ahşaba bayıldım. Bu çok güzel.
1: Evet.
2: İnanamıyorum.
1: Burada ışık düğmesi var. Kapıyı açınca onu açmak kolay oluyor.
2: Yatak ne kadar da rahat.
1: O rahat kanepeye otur da sana
2: Tabii.
1: her şeyi göstereyim.
2: Oh.
1: Tamam. Burada takılıyorsun. Aşağıda...
2: Hadi
1: güzel
2: canım.
1: Bir buzdolabımız var.
2: Açılır soğutucu.
1: Hemen açılıyor.
2: Vay canına.
1: Yavaşça kapanıyor.
2: Neden olmasın?
1: Bunu çıkarıyorsun. Gereken her şeyi şarj edebilirsin.
2: Müthişmiş dostum.
1: Bunlar da açılıyor. Burada birçok depolama alanı var. İnsanlar kalırken güzel bir sehpada oluyor. Ve bir de...
2: Evet.
1: Evet, arkada raflar var. Bence harika oldular.
2: Bu şahane.
1: Evet.
2: Bence çok havalı. Ahşaba bayıldım. Doğal, ham ve güzel görünüyor. Her şey burada tam olarak ihtiyacımız olan şekilde. Şahane.
1: Bu ışıklar kısılabiliyordu. Ambiyans
2: Harika.
1: Ayarlar.
2: Ambiyans aydınlatması. Olmazsa olmaz.
1: Evet.
2: Tanrım, manzaraya bak.
1: Evet.
2: İnsanlar burada kalırken uyanınca bunu görecek.
1: Evet.
2: Kumun
1: Müthiş.
2: Üstünde. Suya ilk onlar girer.
1: Arka tarafta başka bir sürprizim var. Görmek ister misin?
2: Hadi bakalım.
1: Manzara demişken... Evet, tamam. Şimdi insanlara masa gerekecek değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi bagajı açıyoruz. Sonra buradan bu güzel 90 santimlik Douglas köpnarı masa çıkıyor.
2: Yok artık. Bu masa çok kullanılacak. Evet. Ne kadar harika bir özellik. Aha. Dostum, bu minibüs muhteşem. Sana borcumu nasıl öderim bilemiyorum ama burada ön tarafta özel bir şey var. Ve
1: evet,
2: henüz bu sezon sörf yapmadık.
1: Tamam.
2: Bu yüzden sezonun ilk sörfünü senin yapmanı çok isteriz. Üstünü değiştir dostum çünkü canımıza okunacağı
1: tamam.
2: kesin.
1: Tamam,
2: dinelim.
1: Chewie yenilediğim ilk minibüstü. Pek çok değişiklik yaşadı. Yıllarca onu her yere taşıdım. Ama onu kalıcı yuvasında, dalgalarda sörf yaparken görmek çok güzel.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
3: Bebekler hep bebekle büyürler.
4: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
5: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Ara ara.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda eğitim almış hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Denemeyiniz. Gerçek vahşi doğa hala keşfedilebilir. Fakat ona ulaşması zordur ve ulaşıldığında da tehlikelidir. Michelle Paver.
1: Bu kesinlikle bir boz ayı. İz henüz çok taze. Bir boz ayı sizi saniyeler içinde parçalara ayırabilir.
2: Boz ayılarla hiç etkileşimim olmadı. Ben hep avcıydım. Hiç av olmadım.
3: Hey ayı, orada mısın? Olamaz. İkizlerim olacak, o yüzden eve dönme seçeneğim yok. Artık benim işim bu. Bu bir dağ aslanı. Umarım onu tekrar görürüm.
1: Ben Tim, yardım edin. Sanırım kalp krizi geçiriyorum. Doğru karar verdim. Eğer yardım istemeseydim hayatım boyunca acı çekebilirdim.
4: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 katılımcı Kuzey Amerika'nın en ölümcül avcısıyla yüz yüze.
5: İşte hemen orada.
6: Boz ayılar. Merhaba ayı.
7: Bölgede olduğumuz her saniye birer avız.
3: Tanrı aşkına, dağ aslanı.
2: Barınağımın etrafından dolanıyor.
4: Dondurucu soğuğun etkisindeler.
3: Kış geliyor. Rüzgara bir de yağmuru ve soğuğu ekleyin. Kuzey kutbu buradan niyedir?
4: Ve tamamen tek başınalar.
2: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçman mümkün değil. Gidecek bir yerin yok.
6: Yalnızlıkla savaşıyorum.
4: Kim hayatta kalacak?
8: Evet! Evet!
6: Bu son olabilir.
8: Öldürmek istemiyorum ama kendim de ölmek istemiyorum.
6: Başarmadan önce mücadele vermek zorundasın.
4: Hayatta kalabilen kazanır.
2: Hangi noktada durmam gerekiyor?
0: Altıncı gün.

0: Bu nasıl bir şey? Nasıl? Bu delilik. İşte gidiyorlar. Önümüzdeki birkaç ay tek başımayım. Aman Tanrım. Annem bu programı bana başlamasına yaklaşık 11 gün kala gösterdi. Kendisi tam bir tek başına hayranı. O yüzden bacağım falan kopmadığı sürece asla çıktığım yoldan dönemem. Annem benim için gerçekten güzel bir enerji ve motivasyon kaynağı. Ter içindeyim. Şunları bir dışarı çıkaralım. Bugün adeta bir keşif günü gibi. İlk işim buralarda nelere erişebileceğime bakmak olacak sanırım. Pantolonum gerçekten aşırı dar. Kıyafet değiştirme operasyonu tamamdır. Bu inanılmaz bir fırsat. Pekala, ormana doğru gideceğim. Doğanın içinde yaşamak, emek vermek, yaptıklarınla gurur duymak, çok yorulmak, perişan olmak. Enfes. Televizyonda becerilerimi sergileyebileceğim. Bu hayatım boyunca yaşamayı hayal ettiğim bir şeydi. Hayatımla ve tutkularımla bu program kadar uyumlu bir şey olamaz. Burası çok güzel. 14 yıl kadar Alaska'da eğitmenlik yaptım. Güneydoğu Alaska'da yer alan Inyan Adaları'nda çevre eğitimi veren bir okulda çalıştım. Burada yemlerini kapabilecek foklar, susamurları ve başka avcı hayvanlar var. Bana neşeli yaban adamı diyorlar çünkü doğayla iç içe bir adada yaşıyorum ve burada yaşayan tek kişi benim. Koyumu seviyorum. Böyle yaşamak benim için bir hayat tarzı. Tesisatımı yaptım, kablolarımı döşedim çünkü kendim yapmaya bayılıyorum. Kendim inşa etmeliyim. Isıyı çok uzun süre koruyor. En güçlü tarafım vahşi doğada yaşamak. Hem de yeterince malzememin, yeterince kaynağımın olmamasına rağmen. Geçtiğimiz kış 42 gün boyunca yalnızdım ve yine yalnız olacağım. Bu durum beni hiç korkutmuyor çünkü bunu daha önce yaşadım. Bakın ne buldum. Su kaynağı. Hayatım boyunca bunun için çalıştım. Kendimi test edip sonucu görmek için buradayım. Bu benim maratonum. Koşup yarışmalıyım. Pekala. Ayı dışkısı. Çok yumuşak. Tanrım. Üstünde solucanlar var ve bu gördüğüm İlk büyük hayvan izi. Evet, oldukça büyük. Biraz daha keşif yapalım. Burada bir ayı geçidi var. Ayı yuvaları ve ayı izleri. Fazlaca ayı olmalı. Bulunduğumuz Chilcotin bölgesi inanılmaz derecede fazla ve yoğun boz ayı barındırıyor. Merhaba ayı. Bölgede olduğumuz her saniye birer avız. Peşimizdeler. Çok hızlı hareket etmeliyim. Şu an dünyada herhangi bir anda gelip bizi öldürmeyecek bir ayı bulunmuyor. Korkutucu. Pekala. Su çekin şuradan.
1: Birinci gün. Saat 10:08.
2: Evet. Neredeyse yalnızım. Sonunda yalnızım. Harika. Çok güzel. Çantamı bırakacağım. Yürüyüş kıyafetlerimi giyeceğim ve sahilde biraz yürüyüp ne bulabileceğime bakacağım. Başlangıç günü geldiğinde heyecan tavan yapıyor ve gitmeye hazırsın. Tekne uzaklaşıyor ve yapayalnız kalıveriyorsun. İşte o an işe koyulma vakti geliyor. Geçici bir barınak için iyi bir yer arıyorum. Çünkü sana yardım edecek hiç kimse yok. Kendi sorularından başka cevaplanacak hiçbir soru yok. Aklında fikirler ve gerçekleştirmek istediğin planlar var. Ama önündeki şeylere göre önceliklendirmek zorundasın. Şimdilik iyi bir yer. Kafanda takip edeceğin harika bir plan olabilir ama doğa sana bunun işe yaramayacağını göstermenin bir yolunu çok hızlı şekilde buluyor. Burada biraz avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne bir doğa adamıyım ne de iyi bir balıkçı. İyi olduğumu düşündüğüm şey bütüncül bakarak sorun çözmek. Kolay değil. Kesinlikle hiç kolay ülke değil. Kendimi tekrar askerde gibi hissediyorum. Buna ne dersiniz? 24 yıl boyunca orduda görev yaptım. Biri Irak, biri de Afganistan'da olmak üzere iki muharebe görevine katıldım. Benim için kendime bu seviyede meydan okuyabileceğim başka bir fırsat daha olamaz. Bunlar tam da benim alanım olan işler. Doğada kendimi rahat hissediyorum. Yalnız olmak tam bana göre. Yüksek stres altında olma konusunda deneyimliyim. Bu benim mental sağlığım için büyük bir kazanım. Ve bu sayede doğada olan her şeyle başa çıkabiliyorum. Bu adeta başka bir görev. Ve ben de yapılması gerekene odaklanıp bunu başaracağım. Geride eşimi ve 5 çocuğumu bıraktım. Onları özlesem de, ordudayken onlardan uzak kalmanın ne demek olduğunu öğrendim. Ve bunu nasıl düşünmeyeceğimi ve duygusal olarak aşabileceğimi biliyorum. Hayattaki felsefem kendini hep şampiyon olarak görmektir. Kendini sonunda madalyayı alırken görebilmelisin. Ve ben de kendimi hep hedeflediğim şekilde kazanırken buluyorum. Güzel açık bir bölge. Ortalıkta dışkı var mı diye bakıyorum. Yakın zamanda buraya uğramışlar mı ya da hayvan patikası var mı? Evet. Dikkatli bakarsak görebiliriz. İşte bak, bir tane var. Böyle yerlere çok dikkat etmek gerekiyor. Ağaçta bir orman tavuğu var.
1: Orman tavuğu güçlü bir protein, fosfor ve B12 kaynağıdır.
0: İşte orada. Evet, görüyorum. Bakalım tavuk yakalayabilecek miyiz?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: afiyet olsun. Kaçtı. Bir hata yaptım.
1: Made a mistake.
0: İlk günden açgözlülük ettim.
1: Olsun.
0: Okumu yerine yerleştireceğim ve devam edeceğim.
1: Move on.
0: Hayatım beni diğer insanlardan daha farklı deneyimlere sürükledi ve bu da bana hayatta herhangi bir şeye asla kötü tarafından bakmamayı öğretmiş oldu. Her zaman pozitif olmak ve enerjimi yüksek tutmak benim için bir gereklilik. Ben de bunun yollarını buldum ve bu yüzden bu işin tam benlik olduğunu düşünüyorum. Tamam, sorun değil. Sadece bugün yaptığım bir hata, hepsi bu. İyiyiz.
2: Birinci gün, saat 13.07.
3: Aman Tanrım. Pekala. İşte gidiyorlar. Güle güle tekne. Güle güle insanlar. Oh. Merhaba sessizlik ve sakinlik. Gerçekten çok sessiz. Muhteşem. Manzara harika. Burası gerçekten şahane. Hemen yola koyulup etrafta biraz yürüyeceğim ve sonra geceyi geçirebileceğim geçici bir barınak aramaya başlayacağım. Bu çok zor bir süreç olacak olsa da sadece öğrendiklerimin, deneyiminin bile sonunda buna kesinlikle değeceğini düşünüyorum. Ben uzmanı olduğum konulardaki bulmacaları ve meydan okumaları çok severim. Ters tutarak yapacağım. Bu bana daha fazla güç ve kontrol sağlayacak. Ben bir taş devri uzmanıyım. Tarih öncesi hayvan derisi işleme teknolojileri üzerine doktoram var. Doğa becerilerinin çoğunu taş devri yaklaşımıyla taş, kemik ve ahşap aletler kullanarak deneyimledim. Şimdi bunları halka şeklinde keseceğiz. Evet, katılmaya karar verdim. Çünkü hayatım boyunca öğrendiğim ve öğrettiğim tüm becerileri pratiğe dökebileceğim bir fırsat yakalamış oldum. Medeniyetten uzakta yaşayan birinin düşüncelerini deneyimlemek harika bir fırsat. 500 binlik ödül de benim için büyük bir etken. Tanrı şahit ki kendimi zor idare ediyorum. Ama yaptığım işi hala seviyorum. Bana hayatı deneyimleme ve uzunca bir süre öğrenme fırsatı sunuyor. Tamam. Merhaba doğa, yiyebilecek bir sürü bitki var. Yakı otu. Biraz acıdır doğrusu. Ona bu yüzden yakı otu demişler. Ama yine de lezzetlidir. Etrafı tamamen keşfetmek istiyorum. Muhtemelen en az 2 günümü böyle geçireceğim. Böğürtlenler yeni olgunlaşıyor. Dünyada pek fazla taş devri uzmanı yok. Bu da bana problem çözme becerisi ve alışılmadık bir yaratıcılık gibi şeyler sağlıyor. Vay canına. İşte burada sahilde bir arkadaşımız olduğuna dair bir kanıt bizi karşılamış oldu. Komşumuz devasa, tüylü ve keskin dişli olmalı. Bunlar ayı dışkıları elbette. Pati izleri de burada. Buz ayılar gerçek bir tehdit. Tencere tava çalarak kaçırabileceğin hayvanlar değiller. Besin zincirinin en tepesinde olduklarını pekala biliyorlar. Geçici bir barınak ayarladım. Bu işi hızlıca halledelim, ne dersiniz? Ben aslen Amerikalıyım. Wyoming'de büyüdüm. Boz ayılar vahşi doğanın bir parçasıydı. Çok düzenli bir kamp alanınız olmalı. Ve uyuduğunuz alandan başka bir yerde yemek pişirmelisiniz. Bu ev düzeni kurma işini tamamen değiştiren bir durum. Biraz su kaynatacağım. Ayının alanına girmemesi için elinden geleni yapmalısın. Ama bir yandan da bu tamamen senin kontrolünün dışında.
4: Thank you.
2: İkinci gün, saat 8:27.
4: Pekala, işte bir çekirge. Bu sabah ateşin oraya tırmandı. Daha çok çekirge gelmesini umut ediyorum. Kuzey Amerika'da böcek yemek beni hiç tiksindirmiyor. Bence fazlasıyla göz ardı edilen bir besin kaynağı. Ormanda yaşayan pek çok kabile bulabildiği şeyleri yiyerek yaşıyor. Pekala, çekirgeler yüksek kalorili, yağ oranları da çok yüksek. Pekala, hadi bakalım. Yutalım gitsin. Biraz pürüzlü. Bacakları sahiden de diline takılıyor. Çünkü küçük çıkıntıları var. Dilime takılıp duruyor ama sonuçta yenebilir. Evet, fena değil.
5: Alaska'nın uzak bir bölgesinde Sibiryalı Upit adlı yerli bir kabileyle 4 yıl boyunca yaşadım. Hala doğayla iç içe yaşayan yerli bir toplulukla bir arada olmak istedim. Çok seviyordum. Burası şimdiden çok rahat. Öğretmenim. Anaokulundan 10. sınıfa kadar ders verdim. Çocuklara doğayla bağ kurmayı öğretmek için ormanda eğitimler verdim. Ve pek çok beceri kazandım. İşte bir kızıl sincap. Evet. İlkel tuzak kurma konusunda deneyimliyim. Ve yenilebilecek yabani şeyleri iyi bilirim. Kendi ilkel barınağımı kurdum ve yıllarca orada yaşadım. Hayatta kalma eğitimi verenlerin çoğu bu şartlarda kalıcı olarak uzun yıllar geçirmemiştir. İşte karşınızda. Eşimden uzak kalacağım. Eşim en başından itibaren çok destekleyiciydi. İkimiz de bunun yapacağım en zor şey olduğunu biliyoruz ama ben bunları yıllardır deneyimliyorum. Minyon biriyimdir ama göründüğümden daha da güçlüyümdür. Yiyebileceğim yabani bitkilerden epeyce toplayacağım. Evet, bu tepe tamamen yabani soğanla dolu. Şuraya bakar mısınız? Aslında barınağı ilk birkaç gün içinde yapmak gerekir ama şu an mevsimin sonlarındayız. Bu nedenle bitkilerin çoğunun, yiyebileceklerimizin çoğunun içi geçmiş. Hadi güzelim. Evet, işte bu. Şimdiye kadar çıkardıklarımın en büyüğü bu diyebilirim. Bunlardan toplayabildiğim kadar toplamak niyetindeyim. Hava ısınıyor. Kıyafetlerimi değiştirip başka ne toplayabileceğimi düşünmek zorundayım. Aa, burada büyük bir kuş burnu var. Biraz bundan toplayalım. Bugün günün etrafı çok sessiz. Güzel. Hadi canım, olamaz. Aman tanrım, tamam. Evet. Burada bir ayı var. Ve sanırım beni gördü. Ve şu anda bana doğru yüzüyor. Olamaz. Korkuyorum. Lanet olsun, giderek yaklaşıyor. Tamam. Evet, toparlanıp gidelim buradan. Buraya sıkıştım. Lanet olsun.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek...
9: Go, go, go, go, go.
8: Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Ufak bir durup... Heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek...
9: Gol, gol, gol, gol.
8: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!
10: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Enterokermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Aa, buraya sıkıştım. Lanet olsun. Bunu gördüğüme çok şaşırdım. Evet. Bu hayatımda gördüğüm en büyük ayı. Balık avlıyor gibi görünüyor. Ayıların ilk hareketi insanlara saldırmak olmaz. Ama şu anda onların bölgesindeyiz. Aa, evet, hala orada. Hepsinin mizacı farklı olur. Sıra dışı davranan bir ayı olabilir. Avcı olan bir ayı da olabilir. Senin yapman gereken şey gözünü dört açmak olmalıdır.
14: İkinci gün, saat 12.12.

0: Evet, şu an kamerayı tam olarak bir ayna gibi kullanıyorum. Tamam. İşte bu da benim tarağım. Kalıcı barınak bölgemi seçtim. Burası olsun istiyorum. Büyük geniş bir alana sahibim. Sahilin tam kenarında. Planım buranın üzerine yeraltı tarzında çukur bir şey inşa etmek. Böylece kıyıdaki tehlikeleri de oldukça güçlü bir korumayla kontrol altında tutabilirim. Çukur bir ev istiyorum çünkü onlar inanılmaz sıcak olur. Zeminin ısısını kendilerine çekerler. Bu da yaklaşık 10 derece. Yaktığım ateş sadece havayı 10 dereceden benim istediğim sıcaklığa çıkarırsa işimi görmüş olacak. Dışarıdaki sıcaklıktan faydalanmam gerekmeyecek. Bu büyük bir avantaj.
1: Dondurucu soğuklarda titreme sebebiyle vücudumuz saatte yaklaşık 400 kalori yakabilir.
0: Projem çok kapsamlı olduğu için biraz vakit alacak. Sopa ve taşlarla, tabii bir de çene kemiğiyle çok fazla kazı yapmalıyım. Bulduğum bu geyik çenesi kemiği işimi epey kurtaracak. Bu tür yapılar bölgenin yerli halkları tarafından sıkça kullanılmış. O yüzden kesinlikle buraya inşa edilebilecek bir şey. Çukur ev tekniği dünyanın her yerinde kullanılıyor. Harika. Kazı yaparken sürekli küçük kurtçuklar buluyorum. Ve tatları adeta çam fıstığı gibi. Çok lezzetliler. Bunlar fıstık aromalı kurtçuklar. Gerçekten çok ama çok güzel. Çam fıstığı yiyorum, çok iyiler. Ne olduklarını bilmiyorum ama enfesler. Bir tane daha. Bu çam fıstığına benzemiyordu. Bu neydi bilmiyorum. Oh, çok feciydi. Zor bir öğrenme süreci oluyor. Burayı en az bel hizasına kadar kazmayı umuyorum ama zemin ne kadar dayanacak bakacağız. Evet, internetten gelecek yargılamayı şimdiden hissediyorum. Aman tanrım, bu kadar enerjiyi neden harcıyor, niye böyle yapıyor diyecekler. Çünkü ben burada 3 hafta kalmayı planlamıyorum. 3 ay kalmayı.

0: ve planlıyorum. Bu yüzden gerçekten dış etkenlere karşı oldukça dayanıklı, güzel bir evim olsun istiyorum. Ve böyle bir işe girişeceksem bunu hala enerjim varken yapmam gerekiyor.
1: Teresa'nın kilosundaki biri kazı yaparken saat başı yaklaşık 350 kalori yakar.
0: Ah vay canına. Başarılı olduğumu düşünüyorum. İşin büyük bir kısmı kazıydı. İşte budur.
1: Üçüncü gün, saat 8:36.

0: Keşke bunları topluca yakalamanın bir yolu olsa. Şu kütüğü kesiyordum ve içinde tonla karınca var. Hepsini toplayabilsem sağlam bir protein kaynağı olurdu.
1: Karıncalar 100 gram başına bir yumurtadan daha fazla protein içerir.
0: Tadı biraz ekşi limon gibi. Yapabilsem hepsini yerim. Neyse, artık barınağı yapmaya başlamam lazım. Yaşayacağım barınağı tam şuraya kurmayı planlıyorum. Buradaki dalları temizleyeceğim. En güçlü yönüm bir şeyler inşa edebilme becerim ve hedefim sağlam bir barınak yapmak. Bu benim için en öncelikli iş. Geçmişim ağırlıklı olarak vahşi hayatta yaşam ve avcılık üzerine. Bazı hayvan izleriyle karşılaştım ve bu beni gerçekten mutlu etti. Aslında marangozum. Üniversitede mühendislik okudum. Bu yüzden doğada ne bulursam onunla bir şeyler inşa etmeyi seviyorum. Bunlar tuzaklar, barınaklar gibi şeyler olabiliyor. Piştim. Yorgunum ve pisim. Ama buna resmen bayılıyorum. Geride karımı, oğlumu ve köpeklerimi bıraktım. Ben de seni özleyeceğim. Evdeki son akşam yemeğim. Ödülü kazanırsam ev borcumuzu ödeyeceğim ve borçlarım tamamen bitmiş olacak. Böylece daha çok gezebileceğim, eşime ve oğluma vakit ayırabileceğim. 2,5 yıl önce kızımı kaybettim. Hayatta böyle duygusal ve zihinsel zorluklardan geçtiğinizde bu sizi bunun gibi zorlukların üstesinden gelmeye hazırlıyor. Şunu söylemeliyim ki, burada deneyimleyeceğim hiçbir şey onun kadar kötü olamaz. Buradan dönüş yok. Tam gaz ilerliyorum ve ailemi gururlandırmayı umut ediyorum. Yapacağım kütük kulübenin tek eğimli bir çatısı olacak. Uyku tulumunu koyacağım tarafı alçak tutup, diğer tarafa doğru yükselterek ayakta durabileceğim bir alan yaratacağım. En önemli işim bu barınağı bitirebilmek. Avcılık ve balıkçılık gibi işler bundan sonra. Normalde sürekli kes, kes, kes diye ilerlerim ama bunu yavaşlatmaya çalışıyorum. Terlemeye gerek yok. Yavaş ve sistemli hareket etmeliyim. Kütük kulübe inşa etmek çok ciddi kalori harcatan bir iştir. Çok emek isteyeceğinin farkındayım ama uzun vadede daha az kaloriyle hayata kalmamı sağlayacak olan şey de bu olacaktır. Buna dikkat etmeliyim. Kütükleri üst üste dizerken her birine birer çentik açıyorum. Oyuncak evler gibi. Böylece kütükler birbirine tam oturuyor ve aralarında sonradan doldurmam gereken çok az boşluk kalıyor. Şunu söylemeliyim ki, gerçekten çok güzel oldu. Kütüklerle uğraşmaktan helak oldum. Bugünlük yeterli.
1: Saat 19.36.
0: Kazanacağıma dair potansiyelime çok güveniyorum. Ama her şeyin olabileceğini de biliyorum. Doğa acımasızdır ve herhangi birimiz hiç beklemediğimiz bir anda bir darbe yiyebiliriz.
1: Saat 22.39.
0: Orada bir şey var. Hem de büyük bir şey var.

Nereye gittin? Ne tarafa doğru gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Bir an evvel barınağı halletmem lazım.

0: Bu tarafa doğru geçtiği yolu biraz görebiliyoruz. Bize dün geceki seslere dair çok şey açıklıyor. Benim barınağım da şurada. 30-35 metre ötesinde. Savunmasız hissediyorum şu anda. Evet. Barınağımı bitirmem lazım ama bu gerçekten çok zaman alacak bir şey. Bir zaman sonra da besin bulmam gerekeceği kesin. Bu beni biraz çıkmaza sokuyor. Yiyecek olmadan geçirebileceğim süre kısıtlı.
1: Dördüncü gün, saat 8:08.

0: Lanet olsun. Bunun için yapmam gereken çok şey var. Bu kaçıncı denemem bilmiyorum. Altıncı olabilir. Annemin ısrarlarına rağmen ateş çubuğu getirmedim. Özür dilerim anne. Üç gecedir ateş yakmayı deniyorum ve ikisinde başardım. Yani 3'te 2 anne. 3'te 2. Fena değil. Bu oranla onur listesine bile girebilirim. Hadi bakalım. Ateş çubuğu getirmemeyi seçtim. Çünkü o işte yay matkabındaki gibi kötüyüm. Ama yay matkabı getirebildiğim 10 eşyadan biri sayılmıyor. Ateş çubuğu sayılıyor. O zaman neden kotamı doldurmayı tercih edeyim ki? Bir diğer sebep de branda getirmek istememdi. Su biriktirmek ve başka şeyler için planlarım var. Önümüzdeki birkaç ay içinde matkap konusunda daha iyi olmayı umuyorum. Yoksa buradan giderim.
1: Ta-da!
0: E işte bu kadar basit. Çocuklar. Anne sözü dinleyin. Bu gerçekten zevkli. Hoşuma gidiyor ama keşke yanında yiyecek de olsaydı. Bir tekne yapmayı düşünüyorum. Bence bu sezon bir tekne en mantıklı yol olacak. Toplayıcılık yapmak, balık tutmak, tuzak kurmak ve avlanmak gerekecek ama en güvenilir kaynak balık olacağı benziyor. O yüzden plan değiştirip bir tekne yapacağım. Daha önce hiç tekne yapmadım. Aa, bu eğlenceli olacak. Üniversitede matematik okudum. Sayıları seviyorum. Ve kalorileri nasıl kullanacağıma dair risk ve olasılık analizi yapıyorum. Oldukça düz. Kimisi kalorilerini iddialı barınaklar yapmaya harcar. Kimisi güzel bir ateş çukuru için harcar. Kimisi de neye harcıyorsa harcar ama öncelik hangisinde? Benim önceliğim besin sisteminde. Pekala, düşün Colter. Düşün. Her gün kullanabileceğim bir tekne yapabilirsem... Harika. Bu bana diğer yarışmacılara kıyasla bir ivme avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi paraşüt ipini görüyorum. İş tekne yapmaya gelince hiçbir fikrim yok. Branda için yeterince geniş. Teknelere hakimim. Kano ve su kayağı yaptım. Motorlu teknem oldu. Yelkenli ve küçük teknelerim oldu. Tekne işini bilirim. Fizikten de anlarım. Evet, burası arkası olacak. Halloluyor.
2: 4. gün. Saat 12:17.

Dün akşam çörek mantarlarını ipe dizmiştim. Bir tanesi yok olmuş. Demek ki bu sabah ya da dün gece bir sincap gelip çalmış. Harika. Güzel. Doğayla rekabet halindeyim. Sadece çörek mantarlarıyla yaşayamam. Yiyecek bulmam lazım. Balık avlamam gerekli. Uzun olta hattını kurma zamanı geldi. Tamam. Dediğim gibi yapmanız gereken, yani benim yapmam gereken birkaç yapay sinek yapmak. Mesela 3 tane. Bir uzun olta yapacağım. Sonra da işime geri dönebilirim. O benim yerime balık tutar. Hava kararmadan gün batımına doğru gelip kontrol ederim. Sonuçta yaşlıyım. Vay be. Her şey net oldu. Hiç kalori almadan kalori harcıyorum. Ve bu endişe verici. Yiyecek bulmayla ilgili planım bu işi olabilecek en az gayretle halledebilmek. Balık buraya gelecek. Ve sonra da işte bunu yiyecek. Pasif balık avlamada bir av ya da tuzak yaratırsınız. Bu bana fazlasıyla avantaj sağlayacak çünkü sürekli balıkla uğraşmak zorunda kalmayacağım. Hiç güzel olmadı. Özür dilerim. Bazen içimde kendi korkunç yerel aksanıma kapılıp gidiyorum. Bu benim iç sesim tabii. Bilmiyorum ama... Yalnızken hep böyle oluyor. Buna katlanmayı öğrensem iyi olacak. Diğer insanlar olsa bunu yargılarlar ve sonra da rezalet derler. Ben hem İrlandalı hem İskoçum hem de Almanım. O yüzden bu konularda bana izin var. Tamam, hadi tuzağımızı kuralım. Açık konusunda profesyonel değilim. Büyürken bana avlanmayı ya da balık tutmayı öğretecek bir babam yoktu. Hadi. Ama 16 yaşında orduya katıldım ve ordudayken 2 kez çatışmaya girdim. Savaştan çıkardığım şey şu. İnsan zamanla aşırı yüksek strese bile alışabiliyor. Yani ölüm korkusu ya da düşmanla yüzleşme korkusu bile artık seni etkilemez hale geliyor. Bu yüzden burada ister hava koşulları olsun, ister açlık, bir ayı ya da başka bir şey benim için gerçekten sorun değil. Çünkü ben bir savaşçının yüreğine sahibim.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Anneler günü kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Ayı sesi duyduğuma eminim. Ama atar.
1: Saat 8:27.
0: Dün gece duyduğum şey kesinlikle bir ayıydı. Burada da arka patisinin izi var. Ama elbette burayı sık sık ziyaret etmemesini umuyorum. Gecenin köründe uyku tulumunun içinde sadece iç çamaşırımla yatarken bir ayının etrafımda olduğunu duymak istemiyorum. Ayı durumu sebebiyle çukur barınağımı bir an önce halletmem gerekiyor. Kendimi zorlayacağım. Merdivenler, eşyalarımı güvenle bırakabileceğim bir yer yapmam gerekiyor. Barınak bitince otak tamamen beslenmeye kayacak. Yemek, yemek, yemek. Şimdi orta direk için çukur kazmam lazım. Aslında arkeolojik olarak çukur evler böyle yapılmaz. Normalde ortada dört direk olur. Ama öyle yaparsam içeride zemin alanı kalmaz. O yüzden tek bir ana direk olacak. Bu büyük orta direk için kullanmayı düşündüğüm kiriş. Çok enerji harcatıyor. Sanki vücudum kalorileri direkt yakıyormuş gibi hissediyorum. Kalori açısından büyük risk. Ah Tanrım, bu en az 50 kilo vardır. İnanmıyorum. Şimdiden kilo veriyormuşum gibi hissediyorum. Ah, bu hiç iyi değil.

0: Büyük taşlar birbirine pek iyi oturmuyor. Küçük taşları dövüp aralarına kum doldurunca sonra da su ekleyince hepsi güzelce birleşip birbirine kenetlenecek. Kolay bir deneyim olacakmış gibi bir hayal aleminin içinde değilim. Fiziksel olarak vücudunu çok zorladığım bir şey. Yorgun olacaksın, aç olacaksın ve aç olduğun için daha da yorgun hissedeceksin. Güzel, her zaman doğru yaptığın bir şey olacak. Her zaman idare edeceğin bir şey de olacak. Tek bir işle uğraş ve sana iyi hissettiren şeye odaklan, birleşti. Biraz tuzak teli kullanarak sabitledim. En zor kısmı geride bıraktık, taş gibi sağlam. Harika! Çok memnunum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten süper oldu. Gerçekten iyi oldu.
1: 5. gün. Saat 15:37.

0: Şu an bir cheeseburger'e hayır demezdim. Cheeseburger yemeyi çok severim. O yüzden de şimdi kendime gölden bir cheeseburger yakalayabilirsem bu harika olacak. Bu hiç iyi değil. Burada nasıl balık tutmam gerektiğini bilmiyorum. Burası balık tutmak için sinir bozucu bir yer. Çılgınca bir rüzgar var. Biraz ileride kıyı nasıl görünüyor bir bakacağım. Daha derin yerler bulabilir miyim diye keşif yapmam gerekiyor. Ah, acıkmaya başladım. Dün iyiydim ama bugün biraz hissedilir olmaya başladı. Barınak için çalışmaya devam etmem şart. Ama hala balık tutabileceğim yerleri araştırıyorum. Barınağı inşa etmek inanılmaz kalori harcatıyor. Şu an tamamen depoladığım enerjiden harcıyorum. Balığa ihtiyacım var, evet. Aa, şuna bak. Gördüğüm ilk çöp parçası. Evet, bunu alayım. Ne kadar parlak ama. İyi bir yem malzemesi olabilir. Burası da balık için pek iyi görünmüyor. Evet. Her yer sığ. Yürüdüm. Artık geri dönüyorum. Ah, vay canına. Hava bozuyor gibi. Galiba sağlam bir fırtınaya yakalanmak üzereyim. Evet. Durum hiç iyi görünmüyor. Şu ilerideki burunu görüyorsun. İşte barınağım tam orada. Evet, eve kadar epey bir yolum var gibi. İnanılmaz çok uzaktayım. Rüzgarı tam karşıdan yiyorum. Bu bir göl için acayip bir dalga. Bu dalgalarda birinin gelip seni kurtarması çok zor. Ah, bu resmen delilik. Adeta kasırga gibi. Şu an bir şeylerin ters gitmesini hiç istemem. Aa, vay canına. Zamanlamayı iyi tutturmam ve koşarak geçmem lazım. Bu büyük bir çılgınlık. Barınakla uğraşıyor olmam gerekirdi. Geri döndüğümde elimde küçücük bir brandalı çadır olacak. Evet. Ne ısı var, ne sıcak su, ne de sıcak bir yemek. Bütün bu çabamın karşılığı da bir tane eski, ezilmiş bir teneke parçası. Bir sürü kalori harcadım. Evet.
1: Saat 18.36.
0: Bugün elimdeki işe odaklanmam gerektiğine dair iyi bir işaretti. Barınağımı bitirmem gerekiyor. Islak, üşümüş ve yorgun bir halde gelip girebileceğim sağlam bir yapımın olması gerçekten hiç fena olmaz.
1: Altıncı gün, saat 9.14.

0: Ah, vay be. Bu sandalyeye oturmanın ne kadar iyi hissettirdiğini size anlatamam. Aa. Tamam. Barınağa geri dönelim. Kalıcı barınağımı tam şuraya, tepenin üstüne yapacağım. Oldukça yüksekte yani. Şu manzaraya bakın. Gerçekten buna inanabiliyor musunuz? Evet, muhteşem. Planım iki tripod kurmak olacak. Onları paraşüt ipiyle bağlayacağım ve üstüne destek girişini yerleştireceğim. Çok sağlam olacak. Bu iş bittiğinde daha fazla avlanmaya ve balık tutmaya zaman ayırabileceğim. Tamamen yiyeceğe odaklanacağım. Evet, şimdi bir tripod keselim. Dur, kazık bağını nasıl yapıyordum? Bunu bir hatırlamam gerekiyor, evet. Hayatta kalmada öncelik her zaman korunmaktır. Göl çok sert olacak. Bu nedenle yukarıda güvenli bir yerde konumlanmam gerekiyor. Kıyıda olmak istemiyorum. Rüzgara ve hava koşullarına açık halde olmak istemiyorum. Evet, hadi bakalım. Su almak için tepeyi tırmanıp durmak fiziksel olarak zorlayacak. Ama rüzgardan korunmak için buna değer diye düşünüyorum. Elimden geleni yapmalıyım. Güzel. Çok iyi oldu. Güzel bir şekilde ayarlandı. Harika. Buraya gelmeden önce eşimle birlikte bir barınak yapmayı düşünüyorduk. Bu tasarımın pratiğini biraz yapmıştık yani. Hadi bakalım canım. Doug'ın kardeşi Mike Down sendromlu. Bir video izlerken hep böyle hadi bakalım der. Hadi bakalım. Evet. Konuşması çok gelişmiş olmadığı için elbette öyle konuşuyor. Michael'ın bir kısmında bizimle birlikte oluyor. Ödül parası bizim için önemli. Onun bizimle tam zamanlı yaşamasını sağlayabilir bu. Çocuğumuz yok ve o bizim için gerçekten kıymetli. Para gerçekten işimize yarar. Evet, bir göz atmak ister misiniz? Uzun sürmeyecek. İşte içerisi böyle. Hala biraz işim var tabii ama Tanrı aşkına şuna bakın. Bence çok iyi oldu. Pekala ve bitti. Güzel. Evet, sevdim. Harika görünüyor.
1: 6. gün, saat 15:11.

0: Tamam. Kahretsin. Vay canına, bıçağımın ucu aşağı gelecek şekilde düşürdüm. Ama delik açmadı. Aa, ne aptallık ama. Yaptığım ilk şey bıçağımı düşürmek oldu. Çok komik. Aman tanrım. Aman tanrım, yine düşürdüm. Bu sefer bir şey olmadı, yan düştü. Ama tanrı aşkına Coulter, bıçağı düşürmenin hiç sırası değil. Evet, keselim. Yeter artık. Bıçağı kenara koysam çok iyi olacak. Tamam, sonladım. Branda aşağı doğru gerilsin. Teknenin tam ortasının yapısını korusun diye iskeleti yerleştirmem lazım. Bu gerçekten çok önemli bir iş. Tutar mı? Bilmiyorum. Endişem şu ki, ağırlığın epey fazlası bunlara binecek. Bunlar aslında taşıyıcı değil. Brandayı tutup şeklini vermek için. Fizik kuralları benimle olsun. Göreceğiz. Eğer teknem güvenli değilse ben yokum. Kaybederim. Lanet olsun. Ah be, bu doğru olmadı. Öbür taraftan yapayım. Büyük ihtimalle bu programda tekne yapan herkes gibi ben de suya düşeceğim. Bu da hem bu deneyimin hem de hayatımın sonu olabilir. Alaska'da buna benzeyen soğuk sularda hipotermi nedeniyle boğularak ölen çok fazla insan var. Arkadaşlarımı kaybettim. Bu yüzden sağlam bir tekne yapmam lazım. Burası sağlam gibi geldi. Tamam, sıra kürekte. Peki kütük. Şimdi sıra sende. Kürek olmak ister misin? Bakın, nasıl da sağlam bir parça çıktı. Daha da oyabilirdik ama bırak Coulter. Suya bak. Tekneyi test et. Sen değil, sersem kürek. Ah, rüzgar da tam zamanında geldi. Deneme yüzüşümüz için harika zamanlama. Evet, o iş görür. Hadi artık deneyelim. Biraz rüzgarlı ama test edilmemiş. Ve ilk kez yaptığım el yapımı bir tekneyle buraya açılamam. Aynı zamanda her an kabarabilecek, buz gibi bir suya açılıyor olacağım. Yüzüyor işte. Bu gerçekten riskli bir şey. Bu karar bana sadece 500 bin dolara değil, tüm yarışmaya mal olabilir. Tamam. Şimdi bana şans dileyin. Yerinde dur. Dengesiz gibi geldi. Dur yerinde. Hadi bakalım. İşte. Hadi bakalım. Sakin, kontrollü. Yavaş, sakin ve kontrollü. Yapabilirsin canım. Hadi yaparsın.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
2: Trink sat. Patron! Gel oğlum buraya. Ya.
3: Hemen döneceğim tatlım.
2: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
3: Patron dur.
2: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
4: Patron çıldırdın mı?
2: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
3: Pardon canım, nerede kalmıştık?
5: Sen var ya sen.
6: Red Bull kanatlandırır.
7: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
8: Türkiye'ye. Welcome to America.
9: Bu abi kim oğlum?
10: Yetkili bir abiye benziyor ama.
8: Ben Rebrun is John.
11: Benim. Uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
12: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
13: Oğullarım. Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
14: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
13: Ispanaklı olmaz mı?
15: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
16: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
17: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
18: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Ara ara.

0: Yavrum geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Tanrım. Felaket dengesiz. Buna kesinlikle bir payanda lazım ama iş görüyor. Bu kadar sağlam bir şey yapabileceğimi düşünmezdim. Çok hoşuma gitti. Evet, evet. Evet. Bayanda ihtiyacım olduğunu biliyorum ama iskelet hiç esnemedi. Hiç çatırtı duymadım. Herhangi bir suyun üstünde değilim. Çok güzel. İlk test başarıyla geçildi. Kıyıları keşfe çıkacağım. Kuzeye gideceğim, güneye gideceğim. Oralara gitmek istiyorum çünkü oralarda balık tutmak daha iyi olacak. Bu tekne emeklerime değecek. İşte seni uyandırır lanet olsun. Heyecanlıyım.
9: Yedinci gün, saat 8.32.

Aa, sincapın ağzında mantar var. Nereye sakladığını izleyeceğim. Sonra da onu çalacağım. Mantarını çalacağımı duydunuz. Evet. Çalacağım işte. Tamam. Gitti. Bu çörek mantarı işte burada. Benimkini çalmıştı. Ben de onunkini aldım. Tamam. Rüzgardan korunmak için barınağımı sahilden biraz içeride konumlandırmam gerekiyor. Muhtemelen A tipi yaparım. Ortada bir kiriş olur yani. Klasik izci çadırı gibi. Hadi. Başlayalım bakalım. Ha, bugün bir şey yemedim. Benim için normal. Harika. Barınak için harcadığım enerjiyi sınırlıyorum. Kale ya da kulübe yapmıyorum. Sadece uyunacak ve birkaç eşya koyulacak bir yer. İyi bir ısı düzeni kurarsan ve vücudunu da iyi korursan küçük bir alanı ısıtabilirsin. A tipi barınağımı doğu-batı arasında konumlandırıyorum. Bu noktanın ağaçların arasından 2-3 saat doğrudan güneş alacağını düşünüyorum. İçini de ladin dallarıyla dolduracağım. Bu hem koruma sağlayacak hem de yerden biraz sıcaklık almamı sağlar.

Yani temel iskeletimiz tamam. Zaman içinde küçük eklemeyi sürdüreceğim. İçerisi iyice ısınmış olur. Şimdi içecek bir şey bulmalıyım. Sonra da kurduğumuz sistemi kontrol edip balık var mı bir bakacağım. Hala orada, suyun üstünde. Hareket etmiyor. Sadece sallanıyor gibi. Belki de alıp yeniden kurmamız gerekebilir.

0: Balık yakalamış. Evet, balık var. Bakalım çekebilecek miyiz? Ha. Hadi be, lanet olsun, ne yapıyorsun?
1: Aman tanrım.
0: Ne yapıyorsun tanrı aşkına? Ya evet. Evet. Bir deniz alası. Aman tanrım. Şuna evet. Bakın. Tuzağım işe yaradı. Söylemiştim. Sağ ol dostum.
2: Seni kamp alanından uzakta temizleyeceğim ve sonra da pişireceğim.
0: Harika olacak. Gerçekten nefis bir gündü. Yaptığım şey çok işime yaradı. Ve barınağım da hazır. Her şey yolunda. Bana becerilerimi, kararlılığımı ve dayanıklılığımı sınama fırsatı sunan bir şeyi yapacak olmak benim tercihimdi. Bu olabilecek en iyi problem çözme meydan okuması olabilir. Kendi başına nasıl hayatta kalırsın? Bunu yapabilecek kafa yapısına ve zihne sahip misin? Yalnız olacaksın ve kendini oyalarken başarılı olacaksın. Vahşi doğada yaşayacaksın. Zor. Doğru kararlar vermek zorundasın. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Hepimiz hatalar yapacağız. Yeniden yapmamız gerekecek, bırakmamız gerekecek ya da düzelteceğiz ve dayanıklı olup yön değiştireceğiz. Ama her ne olursa olsun, bu yolculukta gerçekten çok şey öğreneceksin. Ve bana sorulursa, en iyi kısmı da bu. Kendim hakkında ne öğreneceğim? Çoğu şeyi çözdüğümü sanıyorum ama bence olduğum kişi miyim, değil miyim, bunu görmek gerçekten en önemlisi.
3: Şu anki oyun planım burayı yüzerek geçmeye çalışmak. Evet, çok soğuk tabii.
4: Başım dönüyor ve midem bulanıyor. Kendimi zehirlemiş olmaktan korkuyorum.
2: Tanrım, kahretsin.
5: Bir ziyaretçim olabilir. Bir ayı.
6: Merhaba ayı.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
9: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
10: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: Mehmet.
12: Efendim.
9: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
13: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı yatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
12: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde.
1: İtiraf etmeliyim ki pantolon giydiğinde arkanda yürümekten çok hoşlanıyorum.
0: Survivor'a katılanlar 40 gün 40 gece birlikte hayatta kaldıktan sonra vahşi doğada hayatta kalan Jeff Zaos, Brezilya'nın Jalapo bölgesiyle kafa tutuşuyor.
2: Evet.
3: Bayıldım. Kılçıkları yememen gerektiğini sana söylemiştim. İnsan gibi ye Jeff.
1: Evet.
0: Farklı dünyalardan gelip hayatta kalmayı başaran bu iki olağanüstü kişi Çifte Kurtuluş'un özel sezonu için yeniden bir araya geldi.
3: Bu akşam yemek yiyeceğiz.
1: Yaşasın, şimdi yiyeceğiz.
0: Dünyanın en zorlu yerlerinden birinin üstesinden gelip canlı olarak çıkmak için...
3: İşler ters gitmeye başlayınca asla pes etme. Asla.
0: Brezilya'da Jalapão'nun tropikal bozkırında güneşin kavurucu manzarasına 3.366 metrekarenin üzerinde yükselen kaya formasyonları ve 30 metre yüksekliğindeki kum tepecikleri eşlik ediyor. Bu tarihi manzara zorlu iklim değişikliklerine ev sahipliği yapan bir savaş meydanını andırıyor. Yılın yarısında musona benzer yağmur mevsimi varken diğer yarısında adeta bir ceza gibi kurak mevsim hakim.
3: Hava burada Güney Amerika'nın bozkırlarında sıcak, kuru ve nemli. Susuzluk bir numaralı düşmanınız. Bir gün içinde su bulamazsınız, işiniz bitti demektir.
0: Jalapão her sene bu zorlu toprakları keşfetmek isteyen yüzlerce maceracı turist çekiyor. Ancak uzak oluşu hazırlıksız yakalanılan durumlarda onu tehlikeli yapan şey.
1: Burada yanlış bir karar verirseniz bu verdiğiniz son karar olabilir.
0: Bu senaryoda AJ ve Jeff hiçliğin ortasında arabaları kaza yapmış, acımasız Brezilya güneşinin sıcaklığında mücadele vermek için hiçbir malzemesi olmayan iki kumsal arabası şoför olacaklar.
3: Bu arazi yarışçıları yanlış yöne sapıp birkaç hata yapmışlar ve şimdi yolumuzu bulmak ben ve Jeff'e kaldı.
1: Bugün çok sıcak. Aldığım her nefeste saunadaymış gibi hissediyorum. Cehennem gibi kuru. Üstünde çim olan bir kumsal gibi.
3: Jeff Zaos takım arkadaşım olacağı için çok heyecanlıyım. Çok sağlam bir ilişki kurduk. Onunlayken bir akrabanlaymış gibi hissediyorum.
0: Jeff Zaos ülkenin en ıssız yerlerinden biri olan Idaho'nun kırsal dağlarında büyümüş.
1: Idaho'nun ıssızlığında acımasız kışlarımız... Kuru ve sıcak yazlarımız olur. Burada yaşamak çok zor. Idaho'da hayatta kalabilirseniz her yerde kalırsınız.
0: Jeff hayatta kalmaya olan sevgisini çocukluğuna, babasının izinden gitmesine, hırslı birer avcı ve balıkçı olmasına bağlıyor.
1: Babam kalp rahatsızlığıyla doğmuş ve 3 gün bile yaşayacağı düşünülmüyormuş. Babam ana rahmindeki ilk gününden 51 yaşında ölene kadar gerçek bir savaşçıydı. Sadece lafta kalmadı, gerçekten yaşadı ve ben bunu ondan öğrendim. Onu izledim. Ömrümün her günü hayatta kalmanın ne demek olduğunu ondan öğrendim ben.
3: Birileri kötü bir gün geçirmiş gibi görünüyor. Kontak üstünde anahtarıyla duruyor.
1: Tekerlekler iyi durumda. Süspansiyon da sağlam görünüyor.
3: Benzin deposu boş gibi duruyor ama bilmiyorum.
1: Bunun gibi durumlarda güvenebileceğiniz bir arkadaşınızın olması çok önemli. EJ ne yaptığını biliyor. Arkamı kolluyor. Bu yüzden ona her konuda güvenebilirim.
0: AJ Snyder, Körfez ve Irak Savaşı'nda savaşmış 25 yıllık emekli bir subay.
3: Hayatta kalmayı ordudayken öğrendim. Her işin üstesinden gelen bir türde bir adamım.
0: Ordudayken vahşi doğada hayatta kalma üzerine Ranger eğitmenliği yapan AJ, özel kuvvetlere düşman hatlarına karşı nasıl hayatta kalacakları üzerine eğitim veriyordu.
3: Ordudayken hayati bir karar vermek için yalnızca birkaç saniyemiz olurdu. Bu yüzden bunu hayatta kalma durumuna getirdiğimde çok hızlı bir plan yapıp hemen harekete geçiyorum.
1: Hadi bu şeyi kaldıralım. Hazır mısın? Kader anı.
3: Düşündüğüm gibi.
1: Sadece kontak lambasını çalıştırmaya yetecek kadar benzin var. Ama motoru çalıştırmaya yetmez. İyi bir düşünceydi ancak gerçek olamayacak kadar iyiydi. Artık EJ ve ben bu şeyden neler kurtarabiliriz bakmamız gerekiyor.
3: Burada bir şeyler var dostum. Bir çanta. Bu çantayı buldum ve iyi bir şeyler bulmanın peşindeyim. Biraz su, biraz yemek. Bu adamların birer ahmak olmadığını kanıtlayacak bir şeyler.
1: Bakalım.
3: Bir kürek. Bu kesin işe yarar.
1: Rastgele aletler.
3: Şuna bak. İşte bu sayı demektir.
1: İzolasyon bandı çok iyi. Yani seloband kadar iyi değil ama gerektiğinde kullanırım. Su yok.
3: Beklediğim gibi değil. Yine de çantanın içinde bazı aletler var. Ve bize bu fazlalıkların çoğunu araçtan atmamıza yardım edecekler. Bu yüzden bu aletleri yanımızda getireceğiz.
1: Dostum, ben kalalım derim. Buradaki tek kaynağımız bu.
3: Ne bir yiyecek, ne bir erzak, ne ek parça, ne de benzin var. Açıkça görünüyor ki alabildiğimiz kadarını alıp sıvışmamız gerekiyor. Hayatta kalma olmaya yeltendiğimde savaşçı zihniyetiyle yeltenirim. Çünkü bu bir savaş. Buradan kurtulmayı bekleyemeyiz. Buradan çıkacaksak kendi başımıza çıkmalıyız. Hadi yola koyulup gözetleme için uygun bir yer bulalım ve nereye gideceğimize bakalım.
1: Su olmadan 16 kilometre yürüyüp o tepeye çıkmak mı istiyorsun? Bense en iyisinin burada aracın yanında kalıp birilerinin gelmesini beklemenin olduğunu düşünüyorum.
3: Bir şeyler elde etmemizin tek yolu bir şey aramaya gitmektir ki bu da harekete geçmemiz gerektiği anlamına geliyor.
1: Bu Bozkır'ın üzerinden bir uçak geçerse, bu Bozkır'da gerçekleşecek en büyük ve en parlak şey olur. Bu tarz olaylarda kurtarma ekipleri önce aracı daha sonra da birkaç kilometre öteye savrulan cesetleri bulurlar. Arama ekipleri ise arazide gezinen iki karıncaya değil araca bakarlar. Buradaki en büyük şey o. Bu senaryoda EJ ve benim aracın yanında kalmamız gerekiyor. En azından bir gece kalalım. Bu elimizdeki en iyi fırsat.
3: Pekala. Biraz zaman verelim. Günün yarısını, belki de bu geceyi. Ancak kalacaksak plan yapmamız lazım. Bir barınak bulmamız, bu sıcaktan kurtulmamız ve su aramaya çıkmamız gerekiyor. Hatta belki de uyarı ateşi açmalıyız. Yemek bulmamız için en iyi şansımız bu.
1: Seninleyim dostum. Benim fikrim şu. Aküde zor bela ışıkları yakacak kadar benzin var. Yakıt filtresinden birazcık yakıt alacağız. Dipte biraz kalmış olması lazım. Sonra da bu far camlarını çıkarıp bu halojen ampullerden birini patlatacağız. El feneriyle oraya biraz benzin döküp ateş topu elde etmek için lambayı kıracağız. Sonra uyarı ateşi olacak.
3: Tamam.
1: O zaman sen bize su aramaya başla, ben de biraz dolaşıp barınak için ne yapabilirim diye bakayım. Ne dersin buna?
3: İyi fikir. Hadi işe koyulalım.
0: Jeff barınak inşa etmek için bir şeyler aramaya çıkarken, AJ de su deposu olarak kullanılabilecek herhangi bir şey için makineden yararlanıyor.
3: Herhangi bir su deposu yeterli olur. Burada bir fazlalık var. Bu depo harika ama birazcık pis ve içinde bir şeyler var. Bu yüzden önce temizlemem lazım. Çalıların ortasındayken sabun bulamazsam her zaman kumu kullanırım. Bu işimizi görür. Mükemmel denemez ama işe yarar.
1: Güney Amerika'nın bu kısmında bizi güneşten koruyacak iyi bir barınak materyali yok. Benim memleketim Idaho'da kışın karda siper sığınağı inşa ederiz. Karı kazıp içinde sürünerek kendimizi rüzgar ve soğuktan koruruz. Bu tekniği bu bozkırda da kullanabileceğimi düşünüyorum. Aracın altından tünel kazıp aracı güneşten korunmak için kullanacağım. Toprak burada çoktan soğumaya başlamış. Bu çukurun içi en azından 15 derece daha soğuk olacak. Bu yüzden bu bizi şimdi sıcaktan koruyacak, sonra da gecenin ilerleyen saatlerinde kum fırtınasından koruyacak. Bu çukuru kazmanın bir bedeli var. Çok fazla terleyip su kaybediyorum. Ancak kazmayı bitirince EJ ve ben güneşten korunacağız ve çok miktarda su depolayacağız. Pestilim çıktı. Güneş çok acımasız. Güneşin altında çalışırken gözüme ter damlaları düşüyor ve gözümü yakıyor. Mola vermeliyim. Başka herhangi bir yerde bu iş yarım saatimi alırdı. Burada ise çok daha uzun sürüyor. Ve kendimi daha fazla zorlayamıyorum. Çünkü ne kadar zorlarsam o kadar terliyorum. Ve sonucu bana daha pahalıya patlıyor.
2: Burada su yok. Bu yüzden EJ ve ben ayvayı yedik.
1: Bakalım ne yapacağız. Umarım EJ bir şeyler bulur. Yoksa yanmışız demektir.
3: Herhangi bir su izine rastlamaya çalışıyorum. Herhangi bir bitki, kaktüs ya da onun gibi bir şey olsa yeter. Ama bu topraklar çok kuru. Burada suyunuzun olmaması güneş çarpmasına neden olur. Bu yüzden su bulmamız hayati önem taşıyor.
0: Vücut ısınız 39,5'a çıkınca güneş çarpması yaşanır. Bu da kas dokularında, böbreklerde, kalpte ve beyinde geri dönülemez hasarlara neden olur ve düzgün bir müdahale gerçekleşmezse ölümle sonuçlanabilir.
3: Burada biraz kaya var. Ne zaman yağmur yağsa bu kayalardaki delikler geçirgen olur ve buralarda birikmiş su bulabilirsiniz. Mükemmel. Su buldum. Suyu buldum. Ancak çıkarması biraz zor olacak. Deliğin ağzı çok büyük değil ve su da biraz içeride. Şimdi bu hortumla suyu emip suyu depoya doldurmaya çalışacağım. Takım arkadaşım birazcık temizlik hastası olduğundan belki durumu birazcık zorlaştırabilir.
0: Su çoğunlukla bakteri ve zararlı organizmalar içerir. Ancak hayatta kalma durumlarında, susuzlukla karşılaşıldığında kirli su içmemek, hiç su içmemekten daha iyidir.
3: Jeff.
2: Evet dostum.
3: Bak, bu harika dostum.
2: Elinde ne var?
3: Biraz su buldum.
2: Şükürler olsun. Vay canına. Daha serin
3: süper
2: değil
3: dostum.
2: Mi?
3: Süper dostum. Sincap gibisin.
2: Aman tanrım harika.
3: Birazcık al.
0: Suyun bulunup gece için barınağın yapılmasıyla AJ ve Jeff dikkatlerini ateş elde edebilmek için kumsal arabasından yararlanmaya verdiler.
2: Topraklama telini kesmem lazım. Daha sonra bu ampulü lamba teline zarar vermeden kırmaya çalışacağız. Ampul hem ışık hem de ısı üretir. Lamba teline zarar vermeden ampulü kırarsak, içinde uyarı ışığımızın ateşini bulacağız. Sonra da göreceğiz. Hadi bakalım. Ben şimdi ampulü ve bıçağı tutacağım. Sen de bıçağımın tepesine vuracaksın.
3: Peki.
2: Böylece lamba teline zarar vermeden ampulün tepe noktasını parçalamaya
3: gözlerine
2: çalışacağız.
3: Gözlerine dikkat et, bu şey patlayabilir.
2: Bütün sürecin en hassas kısmı bu. 30 santimetrelik bıçakla lamba teline zarar vermeden bu ince ampulü patlatmamız gerekiyor. Tıpkı balyozla yumurta kırmak gibi. Bu işi doğru yapmalıyız. Lanet olsun.
3: Çok hassas bir işlem. Ben nazik dediğiniz çocuklardan değilim. Ben daha çok bir canavarım. Parçalarım, ezerim, bir şeyleri kırarım. Bu benim için meydan okuma
2: evet,
3: olacak.
2: Bu işe yarayacak. Evet,
3: hazır mısın?
2: 3, 2, 1.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş mi?
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an
8: bir de sütaş ayran.
7: Gelsin sütaş ayran.
9: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
10: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
11: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı Coop'ta sadece 449 lira.
12: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
19: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Savaş gazisi AJ Snyder ve vahşi yaşamda hayatta kalan Jeff Zauch, Brezilya'nın Jalapoa bölgesinde güneşten kavrulan bozkırda mahsur kaldılar.
1: Aldığım her nefeste saunadaymışım gibi hissediyorum.
0: Burada sıcaklık 43 dereceye çıkıyor ve nem oranı %100.
1: Çok terliyorum ve çok su kaybediyorum.
0: Kurtulma planları oldukça basit. Çalışmaz durumdaki kumsal arabasının yanında kalıp kurtarma görevlilerinin dikkatini çekecek uyarı ateşi oluşturmak.
1: El feneriyle buraya biraz benzin dök ve ateş topu elde etmek için lambayı kır.
0: Pırıldayan alevi elde etmenin başka bir yolu da işe yaramaz haldeki kumsal arabasının bir far lambasındaki hassas lamba telini açığa çıkarmaktır.
1: 30 santimetrelik bıçakla lamba teline zarar vermeden bu ince ampulü patlatmamız gerekiyor. Tıpkı balyozla yumurta kırmak gibi.
2: Hazır mısın?
1: Evet. 3, 2, 1.
2: Bir şeyin hareket ettiğini duydum. Az kaldı.
1: Az kaldı. Bıçağını çıkar ve benimkinin ucuna vur. Hadi. Hadi bakalım.
2: Tamamdır. Hazır mısın?
1: Hazırım. 3, 2, 1.
2: İşte oluyor.
1: Lamba teli hala orada duruyor. Pekala, başlıyoruz.
2: Güzel.
1: Elime biraz benzin bulaştı. Ama sorun değil, buna değer. Bu bizim için büyük bir adım. İşe koyulup uyarı ateşinin işe yarayıp yaramadığını göreceğiz.
0: Lamba telinin çıkarılıp alev çıkarmaya hazır hale gelmesiyle birlikte AJ ve Jeff, yandığında gökyüzünden geçen herhangi bir uçak veya bir aracın dikkatini çekip imdat çağrısı görevini görecek, ateşi yakabilecekler mi?
2: Hindi dilimlemeye benziyor. Umarım bu ateş işe yarar. Son bir umutla kalkıştığımız bir macera ama başka şansımız yok. Kablolar uyarı ateşi için çok önemli. Büyük bir duman oluşturacaklar. Birileri bunu kilometrelerce uzaktan görecek.
1: Bozkır'ın kuru çimlerini topluyorum. O kadar kuru ve alevlenebilirler ki bu gelincikler çok çabuk yanar. Bu alev kulübesini yapmaya karar verdim çünkü böylece ilk önce kuru çimler yanacak ve çabucak bu platformun tepesine doğru yayılacaklar. Kauçuk parçalarını tepeye koyacağız ve bu parçalar tutuşarak siyah duman bulutunu doğrudan havaya gönderecekler. Bunlar hızlıca ve hiddetli bir şekilde tutuşacak. Bu küresel yardım çağrısıdır.
0: Bozkır'ın kurumuş çalılarını ve aracın halatlarını kullanarak AJ, uyarı ateşine benzin sağlayacak fenerin üzerinde çalışıyor.
2: Buna cadı süpürgesi ismini verdim. Temel olarak yapacağı şey, benzin tutuştuğunda beni alevden yeterince uzak tutacak bir mesafe sağlamak. Bu şey yukarı çıkacak ve ben de uyarı ateşini ateşlemek için oraya gideceğim. Evet, benzin var.
1: Kader anı, hadi bakalım. Bu kolu kaldırdığımda çalışmazsa moralim çok bozulacak. Hadi bakalım. Pekala dostum, hazır mısın?
2: Evet.
1: Pekala.
2: Evet.
1: 3, 2, 1. Evet.
2: İşe yaradı.
1: Evet. İşe yaradı. Evet. Tamamdır dostum, çalıştı. Tutuştur, tutuştur, tutuştur.
2: Tamam.
1: İşte böyle. Hadi, hadi, hadi.
2: Oh, oh. Bayıldım. Şimdi hemen üçü de aynı anda yansın diye hepsini ateşe vermeliyiz.
1: Evet bebeğim.
2: Hadi bakalım.
1: Evet kardeşim. Birinin bunları görmesi lazım. Bu siyah dumanın gökyüzüne doğru yükseldiğini görünce kurtulduğumuzu düşündüm. Buranın 50 kilometre yakınında olan birileri varsa dumanı kesinlikle görürler.
0: Kauçukla yakılan AJ ve Jeff'in uyarı ateşinin saatlerce yanma kapasitesi var. Uyarı ateşi çıktığında yapacakları tek şey geceyi geçirmek için çukurun içindeki barınaklarına girip yardım çağrılarını birilerinin görmesini beklemek olacak.
1: Dostum, daha iyisi olamazdı değil mi? Yani en son ne zaman böyle duman çıkaran üç sütun gördün ki?
2: Evet, ama sabaha kadar kimse gelmezse buradan Şahin tepesine gidip nereye gitmemiz gerektiğini göreceğiz.
1: Her şeyine varım, şu an birileri kamyona atlayıp yola koyulmuştur.
2: Birileri geliyorsa umarım yanlarında pizza da getiriyordur.
1: Bence de dostum, evet. EJ ve ben birbirimizi seviyoruz. Ona saygı duyuyorum. Nate'den Efreit'teki maceramızdan sonra aramızda yeni bir bağ oluştu. Kardeş gibiyiz. Başka biriyle burada kalmak istemezdim. Yiyecek bir şeyler buldun mu?
2: Hiçbir şey bulamadım.
1: Elimde iki orta boy çekirge var. Yer misin? Al bakalım.
2: Ciddi misin? Ben elimdekini daha çok sevdim. Hiçbir şey.
1: Yapma dostum. Burada bir sürü protein var.
2: Cheeseburger'i tercih ederim.
1: Hadi ama bak, bir tanesi senin.
2: Hayır. Onu yiyeceğimi kendim öldürürüm,
1: evet,
2: daha
1: dostum,
2: iyi.
1: İsim de verebilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ben benimkini yiyeceğim. Hadi bakalım. İster misin?
2: Bu şeyi yiyecek misin? Patlamış mısır gibi ısıtalım. Afiyet olsun. Ciddi misin sen? Hadi bakalım.
1: Çok güzel pişiyor değil mi?
2: Evet. Deneyelim.
1: Tadı nasıl?
2: Hiç yoktan iyidir.
1: Dalga geçme. Dostum, kızarmış şekerleme gibi.
2: Yapma, o kadar da değil.
1: Evet dostum, gerçekten de öyle. Bu çekirgelerden daha çok bulmamız gerekiyor bence.
0: Bozkır'da güneş doğdu ve uyarı ateşleri yanarak söndü. AJ ve Jeff, ufka bakarak yardımın gelip gelmeyeceğini anlamaya çalışacaklar.
2: Dün yaktığımız devasa uyarı ateşinden sonra bir şeyler görüyor olmam lazımdı. Bir araçtan gelen duman gibi bir şeyler görmem lazımdı ama ufka bakıyorum ve bir kuşun cıvıltısını bile duyamıyorum. Hiçbir şey gelmiyor. Birileri geliyor olsaydı şimdiye kadar burada olurdu.
1: Evet dostum, haklısın. Birilerinin uyarı ateşlerini göreceği konusunda beklentilerimi yüksek tutmuştum. Ancak artık gitmeliyiz. O tepelerden birinin zirvesine çıkıp devam edeceğimiz yönü tayin etmeye çalışmalıyız. Hadi bu yığının içinden ne çıkarabiliriz bakalım ve yola koyulalım.
2: Ben de bundan bahsediyordum. Bu kumsal arabasına bakıyorum ve tekerlerin üstünde bir hırdavat görüyorum. Buradaki her şeyi götüreceğim. Sen bu şeyi oraya geri götür. Motoru benden daha iyi biliyorsun. Bakalım elimizde ne var. Buradaki her şeyi istifleyelim.
1: Başlayalım. Ben tam bir klasik araba insanıyım. Bu araçla ne yapacağımı biliyorum. Bu kumsal arabasının üstünde tonlarca tel var. Bana göre bunlar halat.
2: Evet. Ordu bize uzaktaki birinin dikkatini çekmek istiyorsan ayna kullanmamız gerektiğini öğretti. Umarım bu kötü şansı beraberinde getirdiğim anlamına gelmiyordu.
1: Böyle durumlarda tek bir şey bile bırakma. Alabildiğin her şeyi al ve yanında götür. Çünkü bunlar burada hayatta kalmanda yardımcı olacaktır.
0: Kumsal arabasının bütün faydalı kısımlarından arınmasıyla Jeff, Bozkır'ın kuru çalılıklarını kullanarak yolu bulmaya çalışırken, tekerleklerin üstündeki kauçukları kullanarak da yolda dikkat çekmeye çalışıyor.
1: Bu kauçuk kısımlar şiddetli bir şekilde yanarak kilometrelerce uzaktan görülebilir olacak.
0: AJ ateş taşıma sistemi için ihtiyacı olan tüm malzemeleri toplarken...
2: İki kez yangın başlatmak istemezsiniz. Bu yüzden bu hava girişi sistemini aldım. Bence bir sonraki durağımıza kömür götürmek için bu çok iyi bir taşıma sistemi olacak. Bu şey harika çünkü burada iki, şurada birkaç tane ve burada da bir tane delik var. Bu delikler havanın içeri girmesine yarayacak ancak bunu yakacak kadar değil. İşe koyulup bu termit hötüğü biçtim. Termit höyük harika bir malzemedir. Çünkü bitkisi, ağacı, yaprakları hem de termit salgısı var ve de yavaş yavaş yanıyor. Gideceğimiz yere kadar canlı tutsak yeter. İyi haber şu ki bir sonraki konuma ulaştığımızda 45 derece sıcaklıktaki sürtünme ateşiyle uğraşmak zorunda kalmayacağım. Tek yapmam gereken ocaktan közü almak ve işte ateşimiz var. Pekala, Bozkır'da yürürken tüten bir barbeküye benziyor.
1: Son yudum. Bu tepelerin bizden daha ne kadar uzakta olduğunu bilmiyorum. İçi boş dostum. Her şey göründüğünden çok daha uzakta. Çok rahat 30 kilometre mesafe olabilir. Ancak tepenin zirvesindeyken güzel bir görüş açımız olacak ve suyun, palmiye ağaçlarının ya da bir nehrin izine rastlayabilecek miyiz diye bakacağız.

0: Peki ya sada kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Golf. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yakıt alacağız, yine yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: O kadar sıcak ki fırındaymış gibi hissediyorum.
18: Boğazım çoktan kurudu. Böyle bir ortamda sizi öldürecek olan şey susuzluktur ki hızlıca da öldürmez, yavaş yavaş öldürür.
19: İnsan vücudunun %60'ını su oluşturduğundan bağışıklık sistemi ile diğer hayati fonksiyonların düzenlenmesi için vücut suya gereksinim duyuyor. Yeterli miktarda su alınmadığında vücut ısısı artar ve ardından akciğerler, kalp ve beyin gibi önemli organlar iflas etmeye başlar. Mücadele olmazsa ölüm 3 güne kadar gerçekleşir.
17: Ordudayken savaştaymışız gibi talim görürdük. Çoğu zaman susuz savaşırdım. Böylelikle çok az suyla 4-5 gün gitmem gerekirse vücudum kendini hemen bu mesafeye göre ayarlar.
18: İşte başlıyoruz.
17: İyi iş adamım.
18: Öyle kardeşim.
17: Etrafa göz atabilmek için bu dağ en iyi şansımız. Belki bir köy, yol ya da buradan kurtulabileceğimiz herhangi bir şey görebilme şansımız olacak. Sence ne kadar yüksek?
18: 460 metre.
17: En azından.
18: Pekala, yola koyulalım. Bu tepenin zirvesine çıkmak zorundayız. Ancak böyle bir ortamda su bir zorunluluktur. Ama yukarı çıkarken çok fazla kaybedeceğiz. İzle. İzle. İzle.

0: bile yok. Sadece burada uzun zamandır kimsenin yaşamadığına dair kanıt var.
1: Uyarı ateşlerini kimse görmedi. 160 kilometre mesafeyi görebiliyorum. Ancak yakın zamanlarda herhangi bir yardım geleceğine dair hiçbir işaret göremiyorum. Çok kasvetli görünüyor.
0: Seçenekler azalmış gibi görünüyor. Böyle durumlarda kişinin korkudan büzüşüp ağlaması ve kendisi için üzülmesi çok kolaydır. Ordudayken kasklarımızın içine ailemizin resimlerini koyardık ki işler kötü gittiğinde kaskın içine bakıp ne için savaştığımızı hatırlayalım. Hiçbir zaman pes etmeyin. Asla. Şu kahverengi toprak parçasını görüyor musun? Senin solunda kalıyor.
1: Evet, görüyorum.
0: Sola doğru takip et. Yeşil şeyi görüyor musun?
1: Palmiye gibi duruyorlar.
0: Orada muhtemelen su var. Palmiye ağaçları orada su olabileceğinin kesin habercisidir. Ancak nasıl bir su olduğunu bilmiyoruz. Nehir de olabilir, kurumuş bir nehir yatağı da.
2: Gezegende 2600'ün üzerinde bulunan çeşitleriyle palmiyeler dünyanın en çeşitli ve en kolay uyum sağlayabilen ağaçlarıdır. Vahşi doğada bulunabilmeleri için birçok palmiye türünün ılıman bir sıcaklığa ve düzenli bol suya ihtiyacı vardır.
0: Çok uzakta ama şu an için tek çaremiz bu gibi görünüyor. Yola çıkmamız gerekiyor.
1: Bittim, tükendim. Bu ağaçlıklı toprak parçasında su yoksa EJ ve ben hapı yuttuk demektir. Dostum, iki dizim de çok kötü. Acısı şimdi çıkıyor. Bu arazi yürümek için hiç de kolay değil. Gözlerim yanıyor. Dudaklarım çatladı. Yüzümde bir damla bile su kalmadı. Suya ihtiyacımız var. Hem de hemen.
0: Limitimi doldurdum. Biraz daha zorlayabilirim ama bu sınıra geldim. Ağzımın içinde bir sürü pamuk yumuğa var gibi hissediyorum. En son yaptığım idrar sporcu içeceğine benziyordu. Sidiğiniz sporcu içeceğine benziyorsa susuz kalmışsınız demektir. Böbreklerinizin iflas etmesi ve yaşamanızın sona ermesi an meselesidir.

0: Jeff, bak. Palmiye ağaçları.
1: Bu iyi işaret. Hadi oraya gidelim.
0: Palmiye ağaçları suyun olduğunun kesin habercisidir. Belki yüzeydedir, belki de yerin 3 metre altındadır ve ulaşamayabilirsiniz.
1: Duydun mu? Evet kardeşim.
0: Ah dostum. Evet. Oh. Oh. Ah. Oh. Suyu gördüğümde köşeyi dönmüş gibi hissettim. Evet.
1: Şükürler olsun.
0: Şu an olduğumuz yer dünkü yerden kat kat daha güzel. Çünkü şu an enerjimizi toplayıp buradan kurtulmanın yolunu bulana kadar burada kalabiliriz. Su ihtiyacımızı giderebilir ve yeni bir plan yapabiliriz.
1: EJ!
0: Çok içtim.
1: Evet kardeşim. Bu su içinde birçok mikroorganizma ve hatta belki de parazit barındırıyor. Ancak hayatta kalma protokolü olsun olmasın bu nehri kurutana kadar içeceğim. Bu çok iyi hissettiriyor. Burada balık var. Aşağı bak.
0: Şunlara bak.
1: Çok büyükler dostum. Balık tutabiliriz.
0: Tutabilecek biri varsa o da sensin.
1: Hadi balık tutmaya. Evet.
2: Jeff nehirden balık tutmaya uğraşırken EJ de nihayet gece ısının 30 derece birden düşebildiği bu yerde ısınmak ve yemek pişirmek için uçsuz bucaksız bozkırdan ayrıldıklarından beri yanında taşıdığı yanmakta olan kömürleri boşaltıyor.
0: Burada işler tıkırında ama hala odunumuz yok. Ateşe ihtiyacım var, hem de hemen. Bu an boynumun arkasındaki kızgın ateşe değdi. Bu köz bana zaman ve enerji verecek çünkü sürtünme ateşi yakmayacağım. Bu közü barınağa koyabilirim. Burada bizim için hayati önem taşıyor.
1: Hayatta kalma tecrübemin hepsini Idaho'nun dağlarında edindim. Ben doğma büyüme avcıyım. Balık tutmayı da neredeyse avlanmayı sevdiğim kadar seviyorum. Bunun bir anlamı var. Bu nehirden balık çıkarmam gerekiyor. Ancak olta kamışım ve kancam yok. Bu yüzden bir set inşa etmeliyim. Bakalım, yapacağım herhalde.
2: Çitlerden oluşan setler suyu tutarak balıkların kendi doğal ortamlarında geçişlerini engeller.
1: Bu bir çit. Bunun görevi balığı tek bir yöne doğru yüzmeye teşvik etmek. Benim yönüme. Ben de bunu yapacağım.
2: Set temelde bir rehber görevi üstlenecek. Çitin duvarları hiçbir balığın geçemeyeceği kadar sağlam olmalı.
1: Kazıklardan bir setim olduğuna göre bu palmiyelerden bazılarını kullanıp birbirlerine geçirebilirim. Bu suyun geçmesine izin verecek ancak balık da tuzağa düşmüş olacak. Onları bekliyorum.
2: Jeff set oluşturmaya devam ederken AJ yerel bitkileri materyal olarak kullanarak barınak oluşturmaya çalışıyor. AJ kazıkları güneş ışınlarından korunacak şekilde dikiyor. Bunda da çok başarılı.
0: Başlangıç olarak 4 tane direğimiz var. Daha sonradan bir 4 taneye daha ihtiyacımız olacak. Bu 4 direk 3 tanesinden daha dayanıklı olacak. Rüzgarda güvenilir olacak. Genç palmiyelerin yapraklarını barınağımı oluşturmak için kullanıyorum. Buradaki tüm yapraklar barınağın geri kalanını örtmek için kullanılacak. Jeff ve benim bu acımasız güneşten korunmamız gerekecek.
3: Keep us out of this brutal heat.
1: Mızrakla avlanmayı her zaman sevmişimdir. Mızrak işi tamamen başka bir seviyeye taşıyor. Balığa mızrağı sapladığımda, mızrağın suyu tereyağını keser gibi kesmesini istiyorum. Bu balıklar çok hızlı, bu yüzden bütün pürüzleri kazıyorum. Bu mızrağı yapabildiğim kadar aerodinamik ve suyu kesebilecek kadar hızlı yapacağım. Şimdi tek yapmamız gereken mızrağın ucunu eklemek. Mızrağı balığa sapladığınızda öldürücü darbeyi verecek olan bu.
2: Mızrağı bitirmek için kumsal arabasından aldığı yıldız uçlu tornavidaya ihtiyacı var. Bu avına öldürücü darbeyi verecek. Jeff daha sonra çenger görevi görecek, siyah palmiye iğnesini ekleyecek ki bu da balığın mızraktan geri kaymasını engelleyecek.
1: Çengellerimiz de olduğuna göre tek yapmam gereken kenarları kesmek ve sonra da hazırız. Eğer bu işi yapacaksam dosdoğru, tas tamam ve hızlı olmam gerekiyor. Bu set çok büyük bir avantaj. Ancak mızrakla balık tutmak her zaman zor olmuştur ve her zaman başarısız olma ihtimali de vardır.
0: Dostum, bu çok sağlam bir şey. Neresine yardım etmemi istiyorsun?
1: Sana tam olarak şurada ihtiyacım tamam. var. Çünkü herhangi bir balık bile buradaki ikinci kilitli kapıdan geçecek kadar akıllıysa, iyiceğin topraklarına girmiş demektir. Sen de onları öldürebilirsin.
0: Bu yalnızca bir bekleme oyunu. Tıpkı düşmanın pusuya düşmesini beklediğin bir görev gibi.
1: EJ, bir tane tuttum.
0: Evet, orada.
1: Onu görüyorum.
0: Lanet olsun dostum.
1: Lanet olsun. Kaçırdık mı?
0: Evet, kaçırdım. Bence kaçtı. Büyüklerdendi.
1: Bu balıklar çok hızlı. Güneşten gelen ışık yansıması da eklenince, balıkları mızrakla yakalamak inanılmaz derecede güç.
0: Bence senin tarafına doğru gitti.
1: Senin görüyorum. Orada. Pekala Jeff, hadi bu balığı yakalayalım. Sana doğru geliyor. Orada. Yakaladım. Galiba kaçtı dostum.
0: Evet, o tarafa kaçtı.
1: Olamaz. Vücudumuzdaki enerji seviyesi çoktan bitti. Bu mızrak işe yaramazsa başımız belada demektir.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx atla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Ara ara.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Japan Dil Egno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
10: EJ, balık tuttum.
11: Yüksek sıcaklıkla çevrili Brezilya'nın Jalapão bölgesindeki uçsuz bucaksız bozkırda Jeff ve EJ zorlu koşullarda neredeyse 36 saat hayatta kalma mücadelesinde kaybettikleri kalorileri balık tutarak geri kazanmaya çalıştılar.
10: Ah! Sana doğru geliyor. İşte orada.
12: Kaçıp gitti dostum. Geliyor, ayağının orada.
13: Evet, yaşasın.
10: Evet. Bu akşam yemek yiyoruz, evet, bebeğim.
13: Harika.
10: Bir yemekten daha fazlası. O esnada adrenalin kanıma işledi ve endorfin beynime hücum etti. Evet, evet. Evet. Bu his harikaydı. Bu uzun zamandır beklediğim ve bugün nihayet hissettiğim bir duygu.
12: Kesin daha fazlası vardır. Çok evet. İyi bir et.
10: Dostum. Düşünmedim bile. Sanki ben değil, vücudum hareket etti ve balığı öylece ısırdım. Vücudum sadece ye komutunu verdi. Aman tanrım. Daha bu sabah güneşin altındaydık. Ama şimdi nehir kenarında balık yiyoruz. Şerefe kardeşim.
12: Bu benim ilk sushi yiyişim. Jeff'in babası yaşındayım ama... Daha çok kardeşimmiş gibi hissediyorum ve bu çok garip.
10: Daha iyisi olamazdı değil mi?
12: Küçük kardeşim dünyanın en iyi balıkçısıydı. Aramızdan çok erken ayrıldı ve onu özlüyorum. Hadi biraz daha yiyelim. Ama Jeff'le tanıştığımda sanki tekrar küçük kardeşimle birlikteymişim gibi oldum. Demek istediğim onun ruhunu yanında hissettim.
10: Bunu asmak istersen yüzmek için diğerini beklerim.
12: Tamamdır dostum.
10: İşte bu.
12: Burada bir akrabamla birlikteymişim gibi hissediyorum. Bir savaşta iki kardeşinizle birlikteyseniz yapamayacağınız şey yoktur.
10: Bu balıklar her şeyimiz. Buradan boş karınla çıkmamamızın imkanı yoktu. Bebeğim. Bu gece ev sahipliği yapmak ister misin?
12: Neden öncülük etmiyorsun dostum?
10: Cennetteki babamız. Bugün için minnettarız. İşler iyiye gidiyor ve senden ricamız sabah bir çeşit kurtulma yolu bulmamıza yardım etmen. Amen.
12: Amen. Hadi yiyelim. Dikkat et, biraz sıcak.
10: Bu balık çok lezzetli. Henüz odunumuz bitmedi ama bu işe yarayacak.
12: Hem de çok. Sana kılçıklarını yeme demiştim. Burada sana Hemlich manevrası yapmak zorunda bırakma beni.
10: Bir şeyim yok.
12: İnsan gibi ısır Jeff. İnsan gibi.
10: Açım dostum. Şu an ne olsa iyi olurdu biliyor musun? Ayak masajı.
12: Bunu yapacak başka birini bul. Sana lanet olasıca ayak masajı yapmayacağım tabii. Cebinde bir fincan kahve yoksa. Şu anda bir fincan kahve için her şeyimi verirdim. Bunda çok ciddiyim.
10: Bence senin kahve hastalığın var.
12: Hayır yok. Bak, Körfez Savaşı'ndayken kahve olmadan neredeyse 3 gün geçirdim. Sonra kahve kokusu aldım, ayağa kalktım ve arkadaşımla karşılaştım. Şu yeşil çoraplardan vardı ve onlarla kahve yapıyordu. Berduş kahvesi. Bu gezegende içtiğim en güzel kahveydi.
10: Pis çoraplardan kahve içtin yani. Evet, arkadaşım bu kahve hastalığıdır. Bu da onun kanıtı. 3 gün kahve içmeden duruyorsun ve bununla gurur duyuyorsun. İkincisi, bir çift kirli çoraptan kahve içiyorsun. Bu kahve hastalığıdır.
12: Benim kahve sorunum yok.
11: Sabahın erken saatlerinde Bozkır'da sıcaklık 40 dereceyi bulurken AJ ve Jeff herhangi bir insana ya da kurtuluş izine rastlama umuduyla akıntı yönündeki yavaş ve emin yolculuklarına başladılar.
10: Hayatta kalma protokolü. Bir nehir gördüğünüzde her zaman akıntı yönüne doğru ilerleyin. Gezegendeki uygarlıkların çoğu su kaynaklarının yanında kurulmuştur. Bu nehir şu anda bizim 1 numaralı kaynağımız ve onu takip edersek bizi yaşamın olduğu yere götürebilir. Biz de onu izlemeye devam ediyoruz. Hava daha da sıcaklaşıyor.
12: Yürüdüğümüz onca yoldan sonra bacaklarımdaki laktik asit hala düzelmeye çalışıyor. Bu uzun çimler bizi yavaşlatıyor. Her yerde delikler var. Bileğimi burkmamaya çalışıyorum çünkü bu uğraşmamız gereken başka bir sorun demek.
10: Burada bizi öldürecek olan şey güneş ve gitmemiz gereken mesafe. Duyuyor musun?
12: Neyi?
10: Mekanik bir şey olabilir. Dostum şimdi duyuyor musun?
12: Bir şeyler duyuyorum.
10: Dostum bir motosiklet sesi bu.
12: Sahiden mi?
10: İşte orada.
13: Hey!
10: Hey!
13: Hey!
10: Hey!
13: Hey! İşaret fişeğini yakalım.
10: Hadi yapalım. Şimdi çok çabuk bir şekilde işaret fişeğini yakmalıyız. İşte böyle.
12: Şey geliyor. Hadi. Geliyor mu? Hey!
13: Hey!
10: Geliyor mu? Evet bebeğim.
12: Evet.
10: Evet dostum.
12: Evet. İyi iş.
10: Evet.
12: Hayatınız söz konusu olunca birazcık bilgi, hünerle etrafınızdaki doğal kaynakları kullanarak her türlü hayatta kalma mücadelesinden sağ çıkarsınız. Sence bu adamın kahvesi var mıdır?
10: Dostum. Dostum sen hastasın.
13: Hey!
10: Hayatta kalma, fiziksel gücün yanı sıra akıl sağlığı da gerektiriyor.
13: Evet! Evet!
10: Elinizde hiçbir şey kalmadığında bile bütün zorluklara katlanmanız ve engellere göğüs germeniz gerekiyor.
13: Ah! Teşekkür ederiz.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Uyandıralım.
12: Çıtır külahten

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
3: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
4: Bebekler, bebekle büyürler.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

öyle diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hatta.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yanında. Burası dolu ahbap. Kontrolsüz istiflerle gömülü.
1: Olamaz. Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte mülkleri temizliyoruz. Işkı yağıyor.
2: Tanrım.
0: Büyük vurgunlar peşindeyiz. Eşsiz altın bulduk. Müşterilerimiz ve kendimiz için içgüdülerim doğruysa sanırım bu gerçek.
1: Oo, yaşasın.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
0: Pekala beyler. Elden ele ulaştırın. San Antonio'ya hoş geldiniz. Vay canına. Güvenin bana. Gideceğimiz ev unutulmayacak bir ev olacak. Pekala, Javier beni aradı. Bu ev amcasından miras kalmış. Amcası yaklaşık bir yıl önce vefat etmiş ama halası hala hayatta. Sıçanlar yüzünden 5 yıl önce evden taşınmış.
2: Aman tanrım.
1: Sıçanlar yüzünden.
0: İyi bakın, umarım az önce kahvaltı etmemişsinizdir.
7: Adım Javier. Burası amcamın evi. 45 yıl burada yaşadı. Oradaki mekan eskiden küçük bir oturma odasıydı. O eve girdiğimde sıçan dışkısı kokusu geliyor. Sıçanlar, hamam böcekleri var. Son zamanlarda sayıları artıyor. Şurada sıçan dışkılarını görebilirsiniz. Bakın.
1: Burada işim çok zor. Her yerde haşere var.
0: Her yerde. Şu an gördüğünüz sıçan sayısı ne olursa olsun 10 katına çıkacak. Yani yiyeceklerini alacağız. O yüzden pek mutlu olmayacaklar. Bu durum çok hızlı bir şekilde kötüleşebilir.
1: Sıçanların kimseyi ısırmasını istemiyorum. Kimsenin hasta olmasını istemiyorum. Her zaman tam teçhizatlı olacağız. Evet. Tamam mı?
0: Tamam, tamam. İyi şeylerden bahsedelim.
7: Amcam 70'lerin sonlarından beri koleksiyoner. Eskiden çok fazla şey satardı. Çizgi romanlar, ayrıca yetişkin dergileri, mücevherler ve sikkeler. Ayrıca G.I. Joe gibi aksiyon figürleri ve koleksiyon parçaları. Bence bütün bu eşyalar hala evin içinde.
8: Sıçanlar ele geçirmemişse hakikaten bazı iyi şeyler olabilir.
2: Kesinlikle.
7: Amcam bankaları hiç sevmediği için bir yerlerde parası olduğunu biliyorduk. Hiç para harcamıyordu. Ve yatağını kaldırdığımda bir yığın 100 dolarlık banknot buldum. Sıçanlar tahrip etmişti.
8: Umarım madeni para ve mücevher buluruz. Yani o tür şeyleri çiğnemesi oldukça zor.
0: Muhtemelen 30 yıldır kimse onlara dokunmamıştır. Yani sıçanların ve hamam böceklerinin güzelliği budur. Ancak korkutucu olan 30 yıllık sıçanlarla ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Mahalledeki her sıçanın bu evde yaşayacağı anlamına geliyor bu.
7: Evi bu

0: bugünkü haliyle görmek beni üzüyor. Çünkü ben onu böyle hatırlamıyorum. Şu anda ev yaşanmaz durumda ve halam bir apartman dairesinde yaşıyor. Bu yüzden onu satmanın mümkün olacağını umuyor. Matt, lütfen gelip yardım edebilir misin?
1: Amacımız bu evi temizleyip Javier'in satabileceği kadar iyi durumda olup olmadığını değerlendirmek için bir müfettiş getirebilmek. Anlaşıldı mı?
2: Hadi yapalım.
1: Bu evi gezmek konusunda biraz tereddütlerimiz olduğunu kabul etmeliyim. Ama umarım Javier'in amcasının değerli Amerikan askeri koleksiyonunu ve nostaljik yetişkin dergilerini buluruz.
3: Ha, dostum.
1: Şuna bakın. Vay canına.
2: Wow. Oo, vay canına.
1: Şimdiden kokusunu aldım. Javier. Sonunda tanışmak güzel.
0: Seninle
1: bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz.
0: Herkese merhaba.
4: Merhaba, nasılsın? Merhaba.
1: Siz arkaya geçin, ben Javier'le evi gezeceğim.
0: Pekala.
1: Kesinlikle maske takacağım. Vay canına. Tamam. Bu gerçekten zorlayıcı. Yani içeri adım attığınız anda burnunuza keskin bir koku çarpıyor ve ardından yanınızdaki sıçanları duymaya başlıyorsunuz. Sıçanlar evi ele geçirmiş. Bu evde çok fazla karton var. Kelimenin tam anlamıyla sıçanlara sınırsız yiyecek sağlıyorsun. Neden bizi aradığını anlıyorum. Mutfağı ya da aslında evi en son ne zaman kullanabildin?
0: Muhtemelen 2000'lerin başında.
1: Tamam. Demek 20 yıl olmuş.
0: Evet.
1: Javier'in evi istifleme sırasında karşılaştığımız tüm tehlikelerin mükemmel fırtınası gibi. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki eşyaların üzerinden tırmanman gerekiyor. Sonrası çanlar, dışkı, idrar. Adını koyabileceğiniz her şey bu evde var. Burası yemek odası mı?
0: Evet.
1: Sizin burada hali hazırda nakit bulduğunuzu duydum.
0: Bankalara hiç güvenmezdi.
1: Dergilerin içine mi tıkıştırılmıştı, kutulara mı, yani nasıl
0: onları
1: yapmıştı?
0: Onları banka zarflarında ve bazen de dağınık tomarlar halinde
1: evet,
0: saklıyordu.
1: Nerede?
0: Arkanda. Orası amcamın yatak odası.
1: Burası yatak odasıydı, tamam. Mümkünse bu odaya hızlıca göz atacağım. Aman tanrım, koleksiyon eşyaları, beyzbol kartları görüyorum. Çok sayıda VHS ve plak görüyorum. Hedeflediğimiz eşyalardan henüz hiçbirini görmüyorum. Kariyer tecrübem bana en iyi eşyaların dibe gömülü olduğunu söylüyor. Yani üste gördüğüm idare eder. Kesinlikle değerli olabilir. Ama hepsi arkada olacak. Hepsi altta olacak. Peynirli makarnayı sıçanlar yemiş. Aman tanrım. Aman tanrım, inanamıyorum. Burası her zaman onun yatak odası mıydı yoksa başka bir odası var mıydı?
0: Yukarıda başka bir odası vardı.
1: Yukarıda başka bir oda, tamam. Devam edelim. Bu harika. Sevdim bunu. Bana yukarıyı göstermek ister misin?
0: Elbette.
1: Pekala. Hadi gidelim. Seni takip ediyorum.
2: Tamam. Bahçede neler var bakalım. Biraz sanat eseri var. Karton. İşte burada. Bu güzel küçük bir tabela. Durumu pek iyi değil.
5: Bu iş konusunda çok deneyimim var. Kapısına çivi çakılmış bir kulübe gördüğümde üzerinde kilit olan bir hazine sandığı görüyorum. İstifçiler bir kulübenin kapısına sebepsiz yere çivi çakmaz. Bunu açmama bile gerek yok. Heh, içeri giremiyorum. Sıkıca kapalı.
2: Dürüst olmalıyım, içimde bir his var. Dokunduğumuz her şeyden bir sıçanın fırlamasını bekliyorum.
4: Evet.
2: Oh, tamam, sadece hamam böceğiymiş. Sıçan bir şey, hamam böcekleri ise tamamen farklı bir baş ağrısı. Çünkü yumurtalarını eşyaların içine bırakabilirler. Onları eve getirirsin. Kısa süre sonra bir hamam böceği silahsıyla karşı karşıya kalırsın. Sanki istifçiliğin truva atı gibidirler.
4: Çok şansım yok mu?
2: Aynı durumdayız ahbap. Örümcek adam. Bak, muşambanın altındaki eşyalardan bazıları iyi görünüyor ama su ulaşmasa bile haşerelerden endişelenmemiz gerekiyor.
4: Ön lastiği görüyor musun?
2: Aa, tanrım. Toprak lastiği yutmuş gibi. Gidip Matt'i bulalım diyorum.
4: Evet, umarım bizden daha şanslıdır.
2: Eğer değilse buradan gidiyoruz.
4: Evet.
1: Ah dostum, sadece merdivenleri çıkmak bile beni yordu. Vay canına, bu üst kattaki oturma odası mı?
0: Doğru.
1: İster inan ister inanma bir yapı görüyorum. Amcanın kaosunda bir düzen var. Kesinlikle çok sayıda koleksiyon parçası görüyorum. Amerikan askerleri ve yetişkin dergileri burada mı acaba? Bu istif zorlu olacak. Eğer burada hazine yoksa bu büyük bir risk. Çoğunlukla hazineler yığının dibinde olur. Maalesef burada hazine olup olmadığını muhtemelen ikinci ya da üçüncü güne kadar bilemeyeceğiz. Burada Hazine olup olmadığını anlamanın tek yolu riski göze almak. Şansımızı deneyelim, olur mu? Hadi pekala, şimdi çocukları bulayım. Ne bulduklarına bakayım. Arkada buluşuruz.
0: Tamam.
1: Bu devasa bir istif dostum. Yani bu bel hizasında bir yığın. Her iki katta dostum bitmek bilmiyor. Javier'in amcası ne aldığını kesinlikle biliyordu. Bu yüzden mücevherleri ya da Amerikan askerlerini görmedim. Ama muhtemelen bir yerde duruyorlar. Bu evde çok fazla koleksiyon var. Burada olmalı.
4: Bahçede birkaç yüz tane bulduk ama...
1: Kesinlikle bir şey saklıyor. Yani Javier daha kazmaya başlamadan 1500 dolar buldu. Bu evde binlerce dolar gömülü olduğuna dair bir hissim var. Çok para kazanabiliriz. Arkadaki kulübeler ne durumda, Kaylin?
5: Hepsinin kapıları tahtalarla kapatılmış. İçlerinde her şey
1: olabilir. Burada ne buldunuz?
4: O arabayı muhtemelen birkaç yüz dolara hurdaya çıkarabiliriz.
2: Bu şeylerin çoğu sadece şartlar ve diğer faktörler yüzünden bozuluyor.
1: Sence ne kadara mal olacak?
5: 8-10 çöp konteynerine ihtiyacım olacak. Muhtemelen 25 bin. Güvenlik teçhizatı da daha...
1: Yani 25 bin dolar. En az 6 haneli satış yapmamız gerekiyor. Yani nakit bulmamız gerekiyor.
2: Evet.
1: Ama yani para saklamak için mükemmel bir yer. Kimse oraya girmeyecek.
2: Gördüğümüz en acımasız istiflerden biri olabilir bu. Dürüst olmak gerekirse Matt, senin yerinde olsam bu işi almazdım.
1: Bunu nasıl yapmalıyız bilmiyorum. Siz bu işe biraz isteksizsiniz. Yani sezgilerime dayanarak konuşursam orada çok şey var. Tamam çocuklar, birkaç dakikaya görüşürüz. Javier, nasılsın dostum?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Bu istisnai bir ev, bunu söyleyebilirim. Çocuklarla konuştum, çok iş var ve fazladan güvenlik teçhizatı giymemiz gerekiyor. Sıçanlar yüzünden çok dikkatli olmalıyız. Biliyor musun? Aslında kumar bu. Değerli bir şey görmedik ama alt seviyeleri araştırana kadar kesin bir şey söyleyemeyiz. Temizlik maliyetinin yaklaşık 25 bin dolar tutacağını düşünüyoruz. Önce 25 bin dolar alacağız, sonra elde edeceklerimizi seninle yarı yarıya paylaşacağız.
0: Bu harika.
1: Kabul ediyor musun?
0: Kabul ediyorum.
1: Sanırım başka insanlar sana bunu temizlemeyi teklif etmiyordu. Tamam, hadi o zaman yapalım dostum. Başlayalım.
0: Pekala.
5: Evet, iyiyiz.
1: Zorlu istiflerle mücadele etmek bizim işimiz. Ama mülkü yıllardır istila eden sıçan ve hamam böcekleri nedeniyle bu seferki daha zorlayıcı olacak. Bu yüzden herkesin hazırlıklı olduğundan ve fazladan güvende olduğundan emin olmamız gerekiyor. İşte başlıyoruz.
5: Merhaba, geldiğiniz için sağ olun.
1: Seni görmek güzel dostum.
5: Bu büyük bir iş. Her yerde sıçanlar ve hamam böcekleri var. Kişisel koruyucu teçhizat kullanacağız.
1: Kulaklarımıza pamuk topları koyuyoruz. O yüzden yırtıp içine sokun. Temelde hamam böceğinin gitmesini istemediğiniz her yere pamuk topları koyun. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hadi yapalım. Herkes teçhizatı alsın.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
9: Maç heyecanı tadında.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kutlama!
2: Gökte! Yerde! Her yerde!
1: Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maksipuan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000?
3: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman...
1: Gelsin müzik.
4: 25 yıldır sana maksimum.
5: Geceliği 4.200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
18: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardı.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Bu evin her odası 1.20 ila 1.5 metre yüksekliğinde eşyalarla dolu. En iyi eşyaların uzak arka taraftaki üst katta olacağını hissediyorum. Bu da demek oluyor ki önce alt kattaki odaları tek tek halletmemiz, sonra üst kata ulaşmamız gerekecek. Elimizde 6 günün her dakikasını kullanmamız gerekiyor. Teksas'ta yaz mevsimi, her yerde sıçanlar kol geziyor. Tam koruyucu giysiler giymek zorunda kalıyoruz. Bu giysiler pek hava almıyor. Zorlu bir temizlik operasyonu.
20: Gelin içeri, hadi gelin. Buyurun.
19: Pekala, biraz çorba alayım.
20: Her şeyi içeri getireyim mi?
19: Evet evet, neden olmasın? Pekala, her şeye bakacağımızı unutma dostum. İlk gün aslında sadece nerelere bir şeyler sakladığını öğrenmekle geçecek. Bazı insanlar eşyalarını kitapların içine saklar. Bazıları teyp kasetlerinin içine saklar. Bazıları da banka zarflarının içine saklar. Emin olmak için çerçeveye bile bakacağım. Evet, evet. Kesinlikle hiçbir şey yok. Bu kadar büyük bir riske girdiğimizde kâr etmemiz gerekiyor. Buradaki amaç ilk gün değerli eşyaları bulmak. Erken zafer elde etmek önemlidir. Bu bize devam etme ivmesi kazandıracak. Şuna bak. Aslında bir sıçan yavrusu. Bu bir fare değil. Şu ana kadar hiçbir şey bulamadım.
20: Evet, ben de öyle.
19: Burada dağılmak üzereyim. Bir dakika ihtiyacım var. Böylesine bir yığını zorlayıcı kılan tek şey sadece kazıp kazıp değerli bir şey bulacağına güvenmendir. İşte bunlar böcek. Böcek dostum. Ben bunun toprak olduğunu sanıyordum. Harcadığımız iş gücü maliyetini düşün. Yaşadığımız yorgunluğu, zihinsel yorgunluğu düşün. Aman tanrım. Vay canına. Yatak odasında işler nasıl gidiyor?
21: Dostum, burada büyük bir iş başarıyoruz. Bir sürü kıyafet. Ne? Ne oluyor? Oh, bu ağır. Oh. Vay canına. Şuna bak. Bu Japon kılıcı gibi görünüyor. Buna katana derler. Matt, şuna bir bak.
19: Aa, katana.
21: Samuraylar Japonya'da yaklaşık 900 yıl boyunca var olmuş güçlü bir savaşçı sınıfıydı. Güçlü onur anlayışları, disiplinleri ve dövüş becerileriyle tanınıyorlardı ve imza silahları katanaydı. Samurayın ruhu olarak kabul edilen katana, hızlı ve hassas vuruşlar için tasarlandı. Güç ve keskinlik için erimiş çeliğin tekrar tekrar katlanmasıyla dövülen otantik Japon katanaları koleksiyonerler için inanılmaz işçilikleri ve tarihsel önemleri nedeniyle çok değerlidir. 14. yüzyıla ait bir samuray katanası $1.4 milyon satılmıştı. Bu 40'lı yıllar kadar eski olabilir. İkinci Dünya Savaşı döneminden bahsediyoruz. Eğer bu gerçekse binlerce dolar değerinde olabilir.
0: Bu katanayı bulmak çok büyük bir şey. İyi durumda, değerli bir kılıç. Bize ivme kazandıracak böyle bir zafere ihtiyacımız vardı. Dostum, bunun imzalı olduğunu sanıyorum. Sadece üzerine dışkı bulaşmış. Sıçanlar motoru yememiş. Evet, evet, yememişler. Sıçanlar motor yağını yemiş dostum. Buradalar ahbap. Ah, bir dakika. Elimdeki biraz eski. Evet, dostum bak. Sanki sıçanlar kemirmiş gibi.
7: Herhalde iyi durumda değil, değil mi?
0: Evet, yani şart değil.
7: Geri verme ihtimalin var mı yani?
0: Evet, bütün bu paraları bankaya geri verebiliriz. Çiğnenmiş para göründüğü kadar kötü değil. Yeter ki paranın en az yarısı hala mevcutsa onu hazineye geri verebiliriz. Yani umuyoruz ki yarısı mevcut olan çok para bulacağız ve banka bize paramızı geri verecek. Peki, tamam, işte bir tane daha. Harika bir örnek. Sıçan bunu yemiş ama hala yarısından fazlası burada. Yani banka bu doları gerçek bir $5 banknota çevirecek. Yani sıçanlar onları biraz kemirmiş. Ama bunların hepsi değiştirilebilir. Sonunda ilerleme kaydediyoruz. Sadece bu girişten bile neredeyse 3600 kilo çöp çıkardık. Bu 4 spor arazi aracı ediyor. Artık eve girdik. Alt kattaki yatak odasına odaklanabiliriz. Peki bunlarla ne yaparsın? Bana göre bunlar çöp. Hepsi yıpranmış.
21: Evet.
0: İnsanlar 20 yıldır 2,5 metrelik istifin üzerinde yürümüş. Benim gibi etrafında sürünüyorlar. Aslında o istif oldukça yoğunlaşır. Eskiden buna lazanya istifi derdik. Zeytin sevmediğin için lazanyadaki siyah zeytinleri hiç çıkardın mı? Artık tabak berbat görünüyor. İstif de öyle.
7: Çöpün altında bir şeyler olmasını çok isterdim. Bir şey olduğunu umuyordum zaten. Kitabın adı Yalnız Yıldız.
21: Aa bak.
7: Kitabın adı Yalnız Yıldız. Aa, imzalı. Para ve diğer her şey yere saçılmıştı. Bu kitap hariç ama. Bu çok çılgınca. Şanslıyız. Bunu güvenli bir yere koyacağım.
22: Evet.

0: Oh, bro.
1: Yani.
0: Let's go.
1: Şuna bak. Altın buldum ama fazla değil. Emmet. Biraz altın buldum.
2: Benim bulduğum tek şey hamam böcekleri. Biliyorsun bu yatak odasında çok zaman harcadık ve bulduğumuz tek şey belki 250 dolar değerinde bir mücevher torbasıydı. Ama şimdi alt kattaki yatak odası temizlendi. Herkesi mutfağa yönlendirebiliriz. Umarım orada bir yerde gömülü bir hazine buluruz. Çünkü bulamazsak başımız belaya girecek.
3: Aman tanrım, bunun para olduğunu sandım.
1: Evet, ben de para olduğunu sandım.
3: Bence bu somun cıvata ve ölü farelerden ibaret.
2: Dostum, şu an itibariyle değerli olabilecek her şeyi arıyorum ve bulamıyorum.
3: Şu şekilde yolundan çekeceksin işte.
1: Evet.
2: Sonra buraya gireceğiz. Ha, sosyal güvenlik çeki. 6.000 dolar. Bunu yeniden çıkartabilirsek bu kazanç olur. Tamam, bu büyük bir zafer. Bu oldukça ağır. Kasa gibi görünüyor dostum, öyle değil mi? İçinde bir şey yok dostum.
1: Evet.
2: Ben bir şey bulduğumuzu sandım. Ancak elimizde bu var, bak. Yani bu evdeydi. Bunun bilincinde olmalıyız. Dur bir dakika.
1: Aha, ne var elimizde?
2: Aman tanrım. Gümüş ve altın dostum, şuna bak.
1: Artık iş başındayız.
2: Hepsi altın dostum.
1: Kese kağıdının içinde dostum.
2: Burada ne kadar süredir durduğunu anlayabilirsin. Çünkü torba az önce yırtıldı. Muhtemelen 15 bin dolar değerinde altın. Önemli şeyleri içeri koyuyor. Sanki saklayabileceği alanlar oluşturuyor. Yani bir torbaya koymuş. Az önce bir kanepeyi dışarı çıkarmadın mı?
1: Evet.
2: Kontrol etmelisin. Böyle bir evde olduğumda asıl sahibinin bankalara güvenmediğini bildiğimde beynim hemen şuna odaklanır. Nakit parayı nerede sakladılar? Emin olmak için bu güzide parçayı açıp içini kontrol etmeliyim. Atacağımız her koltuğu, her yastığı daha fazla nakit bulana kadar keseceğim. Evet, bakalım.
1: Çok çılgınca bir şey.
2: Neyin kokusu? Çok kötü geliyor. Sadece burada emin hiçbir olmak şey istiyorum. Yok. Her yerde para buluyoruz.
3: Hayır, burada sıçan dışkısından başka bir şey yok.
1: Evet. Aha,
2: ne var orada?
3: Ne oldu? Ne buldun?
1: Evet.
2: Yani burada hiçbir şey yok çocuklar.
3: Tamam, bunu da listeden çıkarabiliriz.
2: Kanepe şansımız yoktu. Bulduğumuz tek şey birkaç boş plastik poşet ve asla unutamayacağım bir koku. Ancak bu kadar çok eşya biriktiren biriyle işimiz kolay olmayacak. Evde daha fazla değerli eşya olduğunu biliyoruz. Umarım sıçanlardan kurtulmuşlardır.

0: Bunu mahvettiğim için kendimi kötü hissediyorum.
1: Hiçbir şeyi mahvetmedin. San Antonio'da üçüncü günümüz. Halihazırda 6 çöp konteyneri doldurduk ve alt katı henüz bitiremedik. Satış yapmaya ve kulübedekileri öğrenmeye ihtiyacımız var.
2: Bir bakalım. Evet. Şunu buraya koyalım. Güzel. İçeride kimse var mı? Çöp. Ha, küçük dostumuz başaramamış. Evet, bir tane eksildi.
1: Pekala. Demek katana ile ilgileniyorsun.
3: Evet.
1: Bunun 2. Dünya Savaşı zamanından 1940'lardan kalma olduğuna inanıyoruz. Dürüst olmak gerekirse...
3: Bu güzel, çok güzel.
1: Koleksiyoner misin?
3: Azar azar her şeyden topluyorum. Dikkatimi çeken her şey.
1: 3000 civarı bir şey umuyoruz.
3: Bunu biraz düşünmek ister misin? 2000 civarında bir şeye alırım.
1: Biraz daha fazlasına ihtiyacım var. 2500 gibi bir rakam olur mu?
3: 22 nasıl olur?
1: 24. Anlaştık mı?
3: 24 yapabilirim.
1: Peki nakdin var mı?
3: Nakdim var.
1: O halde bir katana satın aldın. Bu senin. 2400
3: evet,
1: olur.
3: Evet.
1: Tebrikler
3: Teşekkür
1: olsun.
3: Ederim.
1: Harika bu.
2: Evet. Bakalım buraya girebilecek miyim? Orada bir şey hareket ediyor gibi. Evet, bir bakalım. Kadınlar, burası tuvalet miydi? Pekala. Burası bir erkek mağarasıydı. Şu öğle yemeği kutusu. Mike buna bayılacak. İçeride bazı değerli şeyler de var. Bir dakika. Sanırım aradığımız şey bu. Sanırım. Bunlara bayılacak. Hey Mike!
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatil.

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20.000 lira indirim.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nesin? Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20.000 lira indirim.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki

0: Kışın 5 kazanma şansını yakala.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Dostum, bazı yetişkin dergileri görüyorum. Bu bizim hedeflediğimiz ürünlerden biri. Yani burada kesinlikle para var. Mike'ı buraya getirmeliyim.
9: Tamam, birkaç jant kapağı satacağım.
10: Evet efendim.
9: 400 civarında bir şey umuyorum.
10: 300 verebilirim.
9: Anlaştık dostum.
10: Kesinlikle.
9: Tebrik ederim. Ederim.
10: Evet efendim.
11: Tüm plaklar için 2500 dolar.
12: Evet efendim.
11: Dostum.
12: Teşekkürler dostum.
9: İşte orada 68 model. Arabadan satmak için pek bir şey çıkmadı ama parçaları satabiliriz.
10: 3 yapar mısın?
9: Kendine 68 model bir Amerikan arabası aldın. Tebrik ederim. Bahçedeki çöpleri temizlediğimize göre şimdi 2 katı ele alma zamanı. Şu anda temizlik maliyetlerimiz yaklaşık 15 bin dolar civarında ve bu satışlarımızın önüne geçiyor. Bu yüzden yeniden raya oturmamıza yardımcı olacak büyük buluntulara hakikaten güveniyoruz. Ne var burada? Nedir bu? Ne olduğunu bilmiyorum.
8: Şık görünümlü bir kutu.
9: Şık görünümlü eski bir kutu. Fil dişi kakma bu. Sanırım bu mücevher kutusu ya da öyle bir şey. Hayır, mücevher kutusu değil bu. Ah tanrım, oyuncak kutusu bu dostum.
8: Bu yaşlı Jack. Yaşlı Jack oyuncaklarından mı?
9: Yani kesinlikle 100 yılın başı. 1800'lerden kalma.
8: Çok eski. Şu hale bak.
9: Şunu içine sokayım. Yani... Yeni fil dişi satamazsın. Şu anda ithal ediliyorsa satışı yasa dışıdır. Ancak bu 1900 öncesi, yani dediğiniz Teksas'taki özel kişi olmaya hak kazanmış. Eyaletten eyalete değişiyor ve bilirsin o dönemin fil dişi kakmacılığı oldukça iyi. Bu 200 bilirsin 175 yaşında olurdu. Yasal olarak satabiliriz. Antika oldukça düzgün durumda. Bu harika. Muhtemelen sadece bir oyuncak, gördün mü?
8: Sadece bir oyuncak
9: mı? Ya da şimdi yaptığımız gibi çocuklarınız için seyahatten satın alacağınız bir hediyelik eşya gibi.
8: Çocuklarım için alacağım bir hediye.
9: Alacağım bir hediye. Ancak en azından 175 yıllık, 200 yıllık da olabilir. Maalesef üst kısmı yok. Bununla kaplı.
8: Aa dostum, şuna bak.
9: Çöp bu. 1 dolara falan satabilirsin.
8: Yani artık kötü bir durumda.
9: Doğru söyledin. Dizlerimi korumak için battaniyemi yere sermem gerekiyor. Sonunda ayak seslerini hissediyorum. Evet. Tanrı aşkına, bu mekanı 4 saattir temizlemeye çalışıyorum. Bu eşyaları temizle.
8: İşin bittiğinde o torbayı bana verebilirsin.
9: Bunu buradan alacağım. Burada bir basamak daha
8: tamam.
9: Var.
8: Tamam. Orada bir torbamız daha var.
9: Hayır. Elime... işte bir zarf. İşte burada dostum. Hissedebiliyorum. Sana söyleyeceğim. Bu 10 bin dolar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Yani adam 1 yıl önce öldü. Yani onu buraya koyduğu son 5 yıl içinde olmalı bu. Birçok kez istifçiler en değerli eşyalarını evdeki herkesten olabildiğince uzak yerlere saklar. Şimdiye kadar Javier'in amcasının banka zarflarının her birine 5000 dolar koyarak nakit sakladığını biliyoruz. Bu bir şablon. Zamanımı ve paramı yatırabileceğim bir şey bu. Çünkü daha fazla 5000 dolarlık zarf bulacağımı biliyorum. Evet, hadi gidelim. Son moral yemeği.

0: Sonunda merdiven boşluğunu temizlediğimize göre üst katta herkes seferber durumda. Mike ve Chris üst kattaki salonu inceliyor. Biz de Kaylin'le birlikte üst kattaki yatak odasında çalışıyoruz. Koleksiyonların çoğu burada, dolayısıyla yüksek değerli eşyalar bulmayı umuyorum.
1: Tamam, bakalım burada ne var? Vay canına, ne kadar çok CD ve DVD var. Sanki kendi müzik mağazasını açabilirmiş.
2: Evet.
1: Aa, bu yürek burkucu. Chris, şuna bir bak. Bu bir Metallica kutu seti. 90'larda çıktı. Tıpkı teçhizatlar için kullanılan bir yol çantası gibiydi. İçinde CD'ler ve DVD'ler vardı. Çıktığında gerçekten pahalı bir setti. Eğer bu iyi durumda olsaydı rahatlıkla $300 alabilirdim. Ancak elimizde CD'ler falan yok. Bu mahvolmuş. Yani ne yazık ki değersiz. Satabileceğimiz ve çok para kazandırabilecek bir şeyi bulup da düzgün saklanmadığı için mahvolduğunu görmek kalbimi daha çok kırıyor. Yani bu evde bulduğumuz şeylerin çoğu kurtarılamayacakları için hemen çöpe gidiyor.
2: İlk sıralar gidebilir.
1: Oh, Amerikan askerlerimiz var. Aman tanrım, şuna bak.
3: Soldur Amerikan askeri, soldur.
1: Amerikan askeri 1964 yılında oyuncak mağazalarının raflarında yerini aldığında dünyanın ilk seri üretim aksiyon figürü olarak lanse edildi. Amerikalı bir oyuncak şirketinin yarattığı orijinal 30 santimlik figürler ABD ordusunun 4 kolunu temsil ediyordu. Ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz piyadeleri. Erken dönem Amerikan askerleri hala epeyce koleksiyon değeri taşıyor. Yakın zamanda nadir bir prototip $200,000 üzerinde bir fiyata satıldı. Ha, Chris... Ahbap, hey, dur bir dakika.
2: Seni ne heyecanlandırdı öyle?
1: İşte başlıyoruz. Şuna bak. Chris, bahsettiğim şey bu. Bu Amerikan askeri uzay kapsülü. Amerikan askerlerinin orijinal serisi
2: bu. Bu hangi yıldan? Daha önce hiç böyle bir şey görmedim ben.
1: Bu 1966. Amerikan askeri 1964'te çıktı. Yani bu sadece 2 yıl sonrası. Onların sahip olduğu en havalı araçlardan biriydi bu. Umarım bu karmaşada bazı oyuncakların olabileceğine dair bir işarettir bu. Oh. Chris, şuna bak. Bunlar benim koleksiyonumda olan Amerikan askerleri. Aman tanrım.
2: Görmeye alışkın olduğum bunlar işte.
1: Ahbap, şuna bak. Scarlett. Erkek oyuncaklarından bahsettiğinde seride bir kadın karakterin olması genellikle daha az üretildiği anlamına geliyor.
2: Tamam.
1: Bu $150'lık bir oyuncak.
2: Vay canına.
1: Amerikan askeri gerçek bir Amerikan kahramanı ve bu Amerikan askeri oyuncak koleksiyonu bu projede bizim kahramanımız olabilir. Çünkü bu bahsettiğimiz çok büyük bir para. Bu üst düzey bir koleksiyon. Birkaç fotoğraf çekeceğim. Oyuncak alıcılarımla iletişime geçeceğim. Bunları satarken hiçbir sorun yaşamayacağız.
2: Şu anda heyecanlı olduğunu görebiliyorum. Ah.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Motel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
12: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an
13: bir sütaş ayran.
12: Gelsin sütaş ayran.
14: Tadindeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Kompi'yi dile, gün senin. Haydi.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
16: Sütaş labneyi.
17: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
18: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
19: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
20: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
21: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
20: Yok mu bunun bir çaresi?
22: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
23: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
24: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
25: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
26: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
28: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
25: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Demek burası amcanın odasıydı. Sanırım burada bir yatak var. Sanırım bir yatağın evet, üzerindeyiz. İşte şurada yatağın kenarı var.
29: Evet, yatak bu. Yerden çok yükseğiz.
0: Evet evet, 60 santim yukarıdayım. Bunun altında biraz para olmalı. Burada bir şey var dostum. Selena tur ceketi. Şu güzelliğe bak.
29: Vay canına.
0: Grammy ödüllü dev pop yıldızı. Şuna bak, bu gerçek.
29: Çok tatlı
0: bu. Mike buna çok heyecanlanacak. Üst katı temizlemenin yarısına geldik ve Amerikan askeriyle birkaç başka eşya dışında satış hedefimize ulaşacak kadar değerli bir şey bulamadık. Bu evin çöpünün %95'ini çıkardık ve hala çöp konteynerlerini dolduruyoruz. Temizlik maliyetlerinin yüksek olacağını biliyordum ve şimdi evi boşalttıktan sonra ek olarak $5,000 daha harcayacağız. Plan, bir müfettiş çağırıp evin satılabilecek durumda olup olmadığını kontrol ettirmek. Burası ilk kokpitiydi ve sonra doldu. Böylece aşağı indi. Dolayısıyla burada para bulmalıyız. Çünkü diğer tüm kokpitlerde para bulduk. Bu yüzden bu harika bir örnek. Öyle değil mi?
29: Bir kere daha söyle.
0: Çok para bulmamız gerektiğini söyledim. Hala hazırda bir miktar buldun mu? Ne buldun?
29: Dostum. Tanrı Amerika'yı korusun. Bakalım. 1, 2, 3, 4,
0: şuna
29: 5.
0: Şuna bak ahbap.
29: Dostum.
0: Burada tam $3,000 var.
29: 8, 9, 10.
0: Meğer haklıymışım. Üst kattaki yatak odasına bir sürü nakit saklamış. İşte başlıyoruz. Bu $1,000. Bu $1,000 tam düşündüğümüz yerdeymiş. Evin en uzak noktasında üst katta $10,000. Buraya gelmemiz günler sürdü. Ancak Tanrı'ya şükür haklıydık. Tam ihtiyacımız olduğunda nakdi bulduk.
29: Büyük buluş.
0: Bu çılgınca.
29: Büyük buluş dostum.
1: Seni görmek güzel Lisa. Bu erkek dergileri için geldin. Gördüğün gibi bir sürü var.
30: İçinde gerçekten de havalı ve benzersiz nüshalar var. Bazılarını saklayacağım. Kalanını muhtemelen satacağım.
1: Tamam. Toplamda yaklaşık 500 dergi var.
30: Ne kadar düşünüyoruz?
1: Her birine $10 düşünüyorum. Yani toplam $5,000.
30: $5 nasıl olur?
1: Yapabileceğimin en iyisi tanesi $9. Yani $4,500. Anlaştık mı?
30: Anlaştık.
1: Harika. Bu dergilerden daha fazla kazanmayı umuyordum ama Lisa hepsini toplu olarak almaya razı oldu. Bu benim için bir kazanç.
30: Evet.
2: Bu evde hala bir şeyler bulduğumuza inanamıyorum.
0: Merhaba dostum, geldiğin için teşekkür ederim. Minnettarım. Evet, bu kasabada çok ünlü bir adamsın. Bu kitabı bulduk. Herkes seni aramamızı söyledi.
3: Peki. T.R. Fehrenbach kasabadaki en iyi

0: tarihçilerden biriydi.
1: Tamam.
0: Yaklaşık 18 kitap yazdı. Bütün eşyasını topluyorum.
1: Tamam.
0: İmzalı bu.
1: Dolayısıyla fiyatının artmasına neden olacak bu. Texas hakkında bilinmesi gereken her şey burada mı?
0: Evet. Texaslıların yazdığı Texas tarihi. Hala internetten satın alabilirsin ama imzalı bulamazsın.
1: Evet.
0: Bu yüzden imzalı bulmak harika.
1: Ha, ben bunu çok sevdim. Aslında bunu evet. İçeride buldum. Sanırım etrafı tamamen kemik kakmayla süslenmiş. Sonra...
0: Bu çocuk oyuncağı.
1: Bu bir çocuk oyuncağı.
0: Şuna bak. Çalışıyor da.
1: Evet, çalışması harika. Bu şey 150 yıllık olmalı. Eğer daha fazla değilse. Peki koleksiyoner misin? Ne yapıyorsun burada?
0: Kasabada bir dükkanım var. Yani koleksiyonerim. Aynı zamanda antika satıcısıyım.
1: Tamam. Ne kadar ödemeye hazır olduğunu neden söylüyorsun?
0: Bu havalı ürünlerde dükkanımdaki fiyatları yaklaşık %30 ila %40 arttırıyorum. Yani
1: vermek istediğim fiyat tam olarak 2000 civarı.
0: 2000 çok fazla.
1: Sen ne yapabilirsin? Yapabileceğinin en iyisini.
0: Aslında 1500 civarı.
1: 1900 verebilir misin?
0: Sanırım 1900 verebilirim.
1: 1900 nakit, anlaştık.
0: Nakit, teşekkür ederim.
1: Bütün takım için 1900.
0: Üç parçanın tamamı
1: evet,
0: için.
1: Evet, tebrikler tamam. Dostum. İşte harika bir anlaşma.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok sevdim bunu, teşekkür ederim.
0: Tamam.
1: Önden buyur.
0: Hoşça kal.
1: Hadi bakalım. Pekala. Yani ister inan, ister inanma, burası başımın üstüne kadar eşya tamam. Doluydu. Dün... Ev neredeyse tamamen boşaltıldığına göre nihayet bir müfettiş getirebildik. Javier'in burayı onarıp kiralamayı veya satmayı umduğunu biliyorum. Evin kiralamaya veya satmaya uygun olup olmadığından emin değilim. Burası çöp yılanının altına gömülüydü ve şimdi neyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bakıp ne düşündüğünü bana söylemeni istiyorum.
2: Evet. Her yerde küffar. Çok daha fazlası var. Aslında duvarları, tavanları, her şeyi yıkmak gerekecek.
1: Tamam, yani tam restorasyon.
2: Bu tam bir restorasyon, bu çok fazla
1: peki.
2: Bir iş.
1: Şu anda piyasaya sürmek güvenli mi?
2: Şimdi mi, hemen mi? Hayır, bu güvenli değil.
1: Uzmanlarımız bu evin durumunun pek iyi olmadığını açıkça belirtti. Bu beni şaşırtmadı. Yani bu eve sıçanlarla hamam böceklerine hatta içindeki yoğun ağırlığına kadar pek çok zarar verilmiş. Bu yığını temizlemenin zorluğu budur. Boşaltıldığında aslında neyle uğraştığını görürsün. Olduğu gibi satabilirsin ama bugün birinin yaşamak için satın alması güvenli olmaz.
2: Evet, evet. Gördüklerimin içinde en kötüsü bu.
1: Dostum.
3: Tuttun mu?
1: Evet, evet. San Antonio'daki son günümüz. Ekip temizlik için son rötuşlarını yapıyor.
4: Düz $1000
1: tamam, anlaştık.
4: Nasıl?
1: Mike'la birlikte nihai hedefimize ulaşmak için son dakikada olabildiğince çok satış yapmaya çalışıyoruz.
5: Tanıştığımıza memnun oldum.
6: Bunlar bahsettiğimiz Amerikan askerleri.
5: Müthiş mi?
6: Küçük figürlerden oluşan güzel bir koleksiyonumuz var. Hepsi temiz durumda ve birkaç tane 30 santimlik figürümüz de mevcut. Ayrıca aksesuarlarla dolu küçük sandıklar ve en sevdiğim uzay kapsülü.
5: Bunlar gerçekten müthiş.
6: Bu koleksiyonla bu kadar ilgilenmenin nedeni nedir?
5: Çocukken babam bana 30 santimetrelik Amerikan askeri oyuncağını aldı ve eve getirdi. Bunlar beni her zaman mutlu etti.
6: Tamam. Genel olarak oyuncaklar çok iyi durumda. Eklemler sıkı, boya çok iyi. Amerikan askerlerinin bir kısmıyla mı yoksa tamamıyla mı ilgilenirsin?
5: Hepsini almak isterim ama bu fiyata bağlı.
6: Tamam. Muhteşem. Şöyle söyleyeyim, en az $15,000 diyorum.
5: Anlaştık.
6: El sıkışalım.
5: Teşekkür ederim.
6: Pekala dostum.
5: Müteşekkirim dostum.
6: Burada birkaç kutu var. Onları alıp yeni oyuncaklarını paketlemeye ne dersin?
7: Daha yer var mı?
8: Evet hadi çabuk. Hadi.
1: Bu şimdiye kadar temizlediğim en pis istiflerden biriydi. Sıçanlarla, hamam böcekleriyle, sıcağıyla, adını siz koyun, her şeyle mücadele ettik. Sonunda evi Javier'e teslim etme zamanı geldi. Javier, bu hafta bize ağırladığın için teşekkür ederiz. Unutulmaz bir istifti. Çok iş yaptık, görmeni heyecanla bekliyorum. Bakmak ister misin?
9: Evet, hadi bakalım. Vay canına, inanılmaz.
1: Pekala, ne düşünüyorsun? Burada çok iş yaptık.
9: Aman tanrım, bu harika görünüyor. Matt,
1: tamamen farklı.
9: 80'lerdeki gibi, benim hatırladığım kadarıyla.
1: Evi hatırlıyor musun? Bir nebze temiz miydi?
9: Evet.
1: Bir zamanlar.
9: Aman tanrım.
1: Muhtemelen evin en dağınık odası buydu. Sıçan idrarı ve dışkıyla kaplıydı.
9: İnanılmaz.
1: Sana burayı göstereyim. Bu onun ikinci yatak odası.
9: Oho, vay canına.
1: Ne düşünüyorsun?
9: Harika bu.
1: Yani bu mekanı görmek duygusal olarak nasıl bilirsin?
9: Artık burada çok daha fazla ışık var. Aynı zamanda duygu yoğunluğu da var. Ama iyi
1: tamam,
9: anlamda.
1: Güzel. Bir küf ve alçıpan uzmanı getirttik. Kesinlikle çok fazla iş var. Tüm alçıpanlar sökülmeli, onarmaya değmez. Sıçan idrarına o kadar çok doymuş ki her şeyi söküp sonra kirişleri temizleyip ardından tüm evi yeniden alçıpanla kaplamak gerekiyor. Dolayısıyla bu evi içinde yaşanabilecek şekilde güvenli hale getirme konusunda çalışabileceğiniz hale getirdik ama henüz değil. Pekala, yukarı çıkıp ne yaptığımızı görelim.
9: Aman tanrım, Matt.
1: Ne düşünüyorsun?
9: Bu odada en son ne zaman yürüdüm hatırlamıyorum bile.
1: Bu evden 45 tondan fazla çöp çıkarttık. Bu odanın üzerindeki ağırlık inanılmazdı. Bizi epey zorladı.
9: Matt Paxton'ın yardımı olmasaydı evi tek başıma temizlemeye çalışıyordum hala. Bu odanın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Daha küçük sanıyordum. Bunu tek başına yapmam yıllarımı alırdı.
1: Burası onun ilk yatak odasıydı, kokpitiydi.
9: Vay canına.
1: Evet, harika dostum. Bunun içine gömülüyorduk.
9: Vay canına.
1: Büyük bir oda değil. Ancak sana şunu söylemeliyim ki burada çok büyük buluntular var. Amcanın en büyük para yığınını ön kapıdan en uzak noktada sakladığını buldum. Amcanın gerçekten bir sistemi olduğunu bize bildirdi.
9: Evin şu anki halini görmek beni çok mutlu ediyor. Matt Paxton sayesinde sonunda başardık. Bu dünyadaki en güzel duygu.
1: Pekala, sayıları duymaya hazır mısın?
9: Hazırım.
1: Bir ton eşya sattık. Nostaljik erkek dergilerini sattık, Amerikan askeri oyuncaklarını sattık ve mücevherlerden 15 bin doların biraz üzerinde kazanç elde ettik. Bu üç şey hedefimizdi. Dürüst olmak gerekirse beklediğimiz kadar kâr getirmediler. Ancak başta amcanın bu evin her yerinde nakit parası olduğunu söylemiştin. Sadece nakit olarak 62 bin 500 dolar bulduk dostum.
9: Aman tanrım.
1: Yani bulduğumuz her şeyi toparlarsak 129 bin dolar eder. Temizlik masraflarımızda 30 bin dolar. Böylece karımız 99 bin dolara düştü. Bunu yarı yarıya bölmemiz gerekiyordu. Yani bize 49 bin 500 dolar, sana da 49 bin 500 dolar düştü. Bu paranın tamamını sana nakit olarak verdiğim için oldukça mutluyum. Güle güle kullan.
9: Para kazanmak harika. Ama evin temizlenmesi dünyadaki en güzel duygu. Bu harika, inanamıyorum. Bunun aileme çok faydası
1: güzel
9: olacak.
1: Güzel, senin için yapmak istediğimiz de buydu dostum.
9: Muhtemelen parayı evi tamir ettirmek için kullanacağız ve kalan para halamla annem arasında bölüşülecek.
1: Bütün bunlar amcan sayesinde mi oldu?
9: Evet.
1: Amcanın göçmen kartını da bulduk.
9: Amcam artık burada olmayabilir ama geride bıraktığı her şey aracılığıyla bize hala bakıyor.
1: Sevdim bunu. Gördüğümüz en dağınık evlerden biriydi. Benim için kesinlikle ilk ona girer. Tanışmak zevkti. Bize ihtiyacın olursa ara bizi.
9: Teşekkür ederim
1: abiyer. Biz ev temizlikçisiyiz. Ev inşaatçısı değiliz ama bu evi temizleyip onlara evlerini restore edebilecek kadar para kazandırmak için elimizden geleni yaptık. Bunu her gün söyleyeceğim. Bu dünyadaki en iyi iş. Bunu yapmak için sıçanlar ve hamam böcekleri arasında sürünmem gerekse bile ben varım.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
16: Sütaş labneyi.
17: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
18: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni?
20: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Hey be!
4: Aman tanrım!
1: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Lucas Callaghan.
1: Ben Adam McDonald.
0: İşimiz bizi Avustralya'nın dört bir yanına götürüyor. Antikalar ve koleksiyonluk eşyanın peşindeyiz. Kulübeleri ve garajları didik didik ediyoruz. Ve gerçek Avustralya'yı yaşatan harika insanlarla tanışıyoruz. Her şeyin atılıp gittiği bir dünyada biz kalıcı olanın peşindeyiz. Avustralya'nın her yerinde çöp gibi görünen ama bizim için hazine olan şeyleri arıyoruz. Genelde iç bölgelerde dolaşıyoruz ama bu sefer kıyıda olmak güzel bir değişiklik oldu.
1: Okyanus manzarasının keyfini çıkarıyorum ama Cecily bir sonraki yer için aradığında büyük ihtimalle tekrar dallara döneceğiz. Bu ne berbat bir zihsesin.
0: Açman gerek dostum.
1: Alo.
2: Merhaba hurdacıları, nasılsınız?
1: Merhaba Cecily. Merhaba, ne var ne yok? Seni dinliyoruz.
2: Sizin için iki kelimem var. Çılgın köpek.
0: Çılgın,
1: çılgın köpek.
2: Ne anlama geliyor bilmiyorum. Tek bildiğim bu.
1: Bu ilginç olabilir.
0: Kulağa pek hoş gelmiyor.
1: Hayır.
2: Bakın elinde bir sürü eşya var. Gitmeye değer. Korktunuz mu yoksa?
0: Kesinlikle arka bahçesine bizi gömebilir.
2: İçinizden biri uygun fiyatlı ve güzel bir şeyle geri dönerse mutlu olurum.
0: Ya hiçbirimiz geri dönmezsek?
1: Geri döndüğümüz sürece evet. Sorun yok. GPS'inizi açık tutun. İki günden uzun hareketsiz kalırsa takviye gönderin.
2: Korkmayın. Siz benim çılgın dostlarımsınız. Hadi gidin ve halledin.
1: Tamam, sorun değil. Teşekkür ederiz.
0: Görüşürüz ses.
1: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Çılgın köpek ha?
0: Kulağa hoş gelmiyor dostum.
1: Ben de pek beğenmedim.
0: Bulutlar yaklaşıyor. Şimdi parlak ve güneşli ama 20 dakika içinde karanlık, bulutlu ve fırtınalı olacak.
1: Bence bu bir tuzak.
0: Bizi öldürteceğini hiç sanmıyorum doğrusu.
1: Cecily her zaman kim olduklarını, nelerin olduğunu ve nerede olduklarını söyler. Her zaman.
0: Zaten yeterince korkuyorum dostum. Oraya girme. Zaten bunu düşünmek bile yeterince kötü. Sen de korkumu pekiştiriyorsun. O kadar da kötü olamaz. Yani biliyorsun eğer ölürsek o da parasını alamaz.
1: Oraya önce ben girsem iyi olur. Ne dersin?
0: Tamam. Güneşi geride bırakıp sahilden ayrıldık ve hava iyice bozuldu. Çok yağmur yağıyor, bardaktan boşanırcasına. Islak zeminde ceset temizlemek daha kolay. Çamurun içine sürüklersin, ayak izi kalmaz.
1: Bugünkü işten biraz tedirginim. Telefon çekmiyor, hiçliğin ortasındayız. Açıkçası minibüsü buradan çıkarabilirsek şanslıyız.
0: Evet dostum, şu çukurlara bak. Her yer çamur.
1: Evet, burada bırakalım.
0: Evet, yürüyerek gideriz o zaman.
1: Araçsız devam edelim.
0: Şuna bak. Her şeyden biraz var. Bisikletler, traktörler, hurda araçlar,
1: her yer çamur.
0: Burası tam bir korku filminden fırlamış gibi. Bundan daha mükemmel bir ortam seçemezdin. Buradan canlı çıkacağımızı sanmıyorum. Birilerini gördün mü?
1: Henüz değil.
0: Dostum, ürpertici.
1: Her yerde eşyalar var. Buzdolapları, araba parçaları, el arabaları, kuş kafesleri. Her adımda ne olacak şimdi diye düşünüyorum. Acaba ne olacak?
0: Aynı arabaya sahip tanıdığım bir toplayıcı vardı. Bir daha gören olmadı. Mezar yerlerini görüyorum. Büyük çukurlar yok ama...
1: En son burada mı görülmüş?
0: Muhtemelen. Üstünü örttükleri kürek.
1: Bu tepelerin içinden epey yol geldik. Bakalım çılgın köpeğin havlaması ısırığından beter mi? İlk sen girmek ister misin?
0: Tamam. Adam kapıya hafifçe vurdu ve Adam sahilesinden fırlamış gibi bir gıcırtı geldi. Ve işte başlıyoruz.
3: Merhaba. Nasılsınız?
1: İyi dostum.
3: Adam, tanıştığımıza memnun
0: Lucas,
3: oldum.
0: Ben Lucas, nasılsın?
3: İyiyim Lucas, sağ ol.
0: Cecily seni aradı mı?
3: Evet aradı.
0: Bakmaya geldik.
3: Avustralya evet, toplayıcıları.
0: Sandığım kadar korkutucu değilsin. Şu gülümsemeye bak. Önce dikkatinizi çeken o büyük sakal, ardından karşınıza çıkan harika dişler. Çok sıcakkanlı bir adam. Son derece arkadaş canlısı. Evet, başlayalım.
3: Ayakkabılarınızı çıkarın ve gelin bakalım.
0: Tamam. Düşündüklerimizin tam tersi çıktı. Sağ ol dostum. Vay canına.
1: Gerçek bir ağaç ev.
3: Evet aynı.
1: Ağaçların üstünde sanki.
3: Evet, kazık temelli gerçek.
1: Kendin
3: bir
1: ev. Kendin mi yaptın bunu?
3: Ben yaptım evet.
1: Harika.
3: Tüm kazıklar araziden
0: İnşa
3: çıkma.
0: İnşa etmen ne kadar sürdü?
3: Ağaçları 94'te kestim, 96'da başladım, 2000'de de taşındım. Burası huzur ve sessizlik diyarı. Norfolk adasında büyüdüm ama orada tek bir kediyi kuyruğundan sallasan herkes duyar. Burada 20 kedi sallasan kimsenin haberi olmaz.
0: Dostum, burası harika bir yer ama aslında biraz eşya bakmaya geldik.
3: Tamam.
0: Satmak istediğin eşyanın olduğunu duyduk.
3: Evet.
0: Bu iş için buradayız.
3: İyi olur dostum.
0: Nereden başlayalım?
3: Şuradan başlayın.
0: Harika.
3: Hadi gidelim. Evin altındaki zindana gidiyoruz.
0: Evet. Zindan mı?
3: Evet.
0: İşte bundan endişe ediyordum.
3: Sigortan var mı?
0: Birçok garaj ve mahzene davet edildim ama bu benim için ilk zindan. Ne var ki içinde?
1: Meğer zindan evin altındaki büyük bir alandan ibaretmiş.
0: Aşağıda ne var Adam?
1: Şimdilik pek bir şey yok. Her şey dağınık.
0: Ta buraya kadar geldik. Çamurlu patikaları açtık. Sonra evin altına bakmak için geldik ama burada pek de bir şey yok. Hayal kırıklığı yaşadım. Bu mu dedim.
1: Sonra bir şey fark ettim. İşte bak. Şuna ne dersin çılgın köpek? Dediğim gibi kör bakışları çıkarıp devam etmek lazım. Bir çift eski körük buldum. Durumları fena değil. Daha önce de gördüm. İnsan yapımı tarihin güzel bir parçası. Victoria dönemi çiftliklerinde kullanılmış. Nereden buldun bunları?
3: Satın aldım.
1: Ne kadar ödediğini hatırlıyor musun?
3: Hayır, aslında hatırlamıyorum.
1: Kaça satmayı düşünürsün?
3: $800 derim.
1: Yarısını veririm.
3: 550.
1: 400, belki 500.
3: Evet, 500. Teşekkür ederim.
1: Harika. İşte bir anlaşma daha. Gün tamamen boşa gitmedi. Fena görünmüyor. Bu kadar yolu seni görmeye geldik. Cecil'in anlattığına göre elinde çok şey varmış.
3: Evet.
1: Değil mi? Başka bir şey var mı etrafta?
3: Evet.
1: Körükler çok güzel.
3: Evet.
1: Başka neler var?
3: Kulübede bir şeyler var.
1: Kulübede mi var?
3: Evet, orada bir şeyler var. Hadi
1: bakalım
3: gidip
1: mı?
3: Bakalım.
1: Tamam.
0: Çılgın köpek adında biri kulübesine bakmamızı söylüyorsa gidip bakarız. 5 dakikamız alır. Ama mahzeni ne çağırınca nezaketen kabul edersiniz.
3: Gelin hadi. Kulübem burası.
0: Dostum, bir sürü eşya var. Hafife alınacak gibi değil. Burası küçük bir cennet.
1: Bu kocaman barakaya yürüdük. Devasa, ağzına kadar dolu. Görünce heyecanım arttı. Fena görünmüyor.
0: Muhteşem dostum, bayıldım. Tüm bunları toplamak için ne zamandır buradasın?
3: 23 yıldır buradayım.
0: Baraka sanki sonsuza dek sürüyor. Tavan çok yüksek. Sonuna kadar görüyorsun ve içi tamamen eşya dolu. Manzarayı biraz içimize çekelim. Cecily bizi çılgın köpek adında birini görmemiz için tepelere gönderdi.
3: Sigortan var mı?
0: Çılgın köpeğin mahzenine bakınca elimiz boş döneceğiz sandık. Ama sonra Adam harika bir körük çifti fark etti.
1: $500 veririm.
3: Tamam, 500 olsun.
1: Harika, onu alıyorum. Ciddi alıcı olduğumuzu anlayınca çılgın köpek biraz ısınıyor ve bizi esas hazinesine götürüyor. Devasa içi eşya dolu bir baraka. İşe koyulma zamanı.
0: Hadi başlayalım.
1: Başlayalım. Mutlaka bir şeyler vardır. Bu türdeki barakalar beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Çünkü hiçbir şey düzenli değil. Sanki aldım koydum ve unuttum şeklinde. Yani ne bir düzen var ne de bir mantık. Bu da önümde çok fazla iş var demek oluyor. Benim en sevdiğim bu zaten.
0: Tırmanmak da ayrı bir keyif. Her yerde eşya var. Bu adam tam bir koleksiyoncu. Bu kesinlikle harika. Böyle bir barakaya girince sahibine dair fikir edinirsiniz. Çılgın köpeğin bir koleksiyoncu olduğunu fark ediyorum. Büyük bir barakası olan koleksiyoncu.
3: Bu baraka eskiden bunun yarısı kadardı. Çocuklarımın annesi ne saklayacaksan o barakaya sığmalı dedi. İş makinesini getirip burayı tam 2 kat büyüttüm.
0: Bunlar harika dostum. İşine hayran kaldım. Genelde keşfe gittiğimde önce yüksek bir noktaya çıkar, tüm alanı gözetlerim. Oraya çıktığımda ilk gözüme çarpan birkaç eski motosiklet iskeleti oldu. Frenler, kampanalar, tekerlekler. Yani bunların değerini bilirsiniz. 60'lı 70'li yılların orijinal parçaları artık pek bulunmuyor ve sahip oldukları kişi satmak istemiyor. Şunu satar mısın?
3: Hayır, olmaz.
0: Hadi ama.
3: Hayır, o bisikletin parçası. İstersin. Tanrım.
0: İlk başta bu yerle ilgili tedirgindim ama şimdi bakın. Çılgın köpekle motosikletler üzerine sohbet edip kaynaşıyoruz. Sende trampi var mı?
3: Bunları burada bırak.
0: Hadi boş ver bunları.
3: 80 yaşında gibi görünsünler.
0: Oraya gidelim. Vay canına, ne adam ama. Takma adın tam tersi etki yapıyor. Büyük olana küçük diyorlar. Çılgın köpek de aynı şekilde. Aklı başında harika bir adam. Sakalına bayıldım dostum. Kıskanıyorum
3: öyle
0: sanırım.
3: Öyle mi?
0: Harika. Bu kadar uzaması ne kadar sürdü?
3: 17 senedir hiç tıraş olmadım.
0: ben de aynını yapacağım.
1: Bence bu Lucas için iyi bir tercih. Çılgın köpekte ruh eşi gibi görünüyor. Bu da bana kendi başıma eşya bakma fırsatı verdi. O odada etrafta bir yarasa uçuşuyordu. İşte burada. Siz motorlarınız falan hakkında gevezelik ederken ben arka köşede loş, ışıklı bir odadaydım. Odadan uçan yarasadan kaçmaya çalışıyordum. Gitti mi acaba?
0: Kesin yarasa mıydı?
1: Yarasa. Biraz bekledikten sonra içeri girdim ve bir seyahat sandığı buldum. Bugün bana çok iyi geldi.
3: Bu güzel bir sandık
1: evet,
3: değil
1: harika.
3: Mi?
1: Evet harika. Ahşap kenarlı bu sandıkları iyi satıyor.
3: Evet.
1: Durumu çok iyi değil ama içi sağlam. Hala tüm kayışları duruyor. Bunun için ne istersin?
3: Bir teklif yap.
1: $40 derim.
3: $50. 50'ye ne dersin?
1: Ortada buluşalım mı?
3: Ortada buluşalım
1: tamam.
3: Olur.
1: 45 olsun.
3: Harika.
1: Tamam. İyi durumda değil ama çıkarttırmada çok popüler. Gözden geçirdim, beğendim ve aldım. Hepsi bu.
3: Öbürüne $40 diyorum.
1: Kıyarsan ben mi alırım?
0: Adam için harika bir alışveriş oldu. Şimdi kafama eğip neler bulabileceğime bakma zamanı. Şunu buldum. Yukarı çıkma ama. İşte bu şey.
3: Ayna mı?
0: Evet. Bunu satar mısın? Aslında bu bir şömine raf kapağı. Harika bir parça. Meşe ağacı. Hemen dikkatimi çekti. Bunlar genelde sedir ya da mermer oluyor. Bunun için ne istiyorsun?
3: Bence sen bir teklif yap. Bu iyi bir parçadır.
0: Dostum bu işi biliyorsun. Seçme işinin inceliklerini çözmüşsün. 250 desem ne dersin?
3: Buraya getirmek için $250'lık benzin yaktım.
0: Beni suçlayamazsın. Ben bir toplayıcıyım. Arkadaşı sanmıştım. Ama bugün özel indirim yok galiba. Ne düşünüyorsun?
3: Bilmiyorum.
0: Bana yardımcı ol.
3: $600.
0: Ha dostum bak ben bu kadarını veririm. Bu harika. Çok teşekkür ederim.
3: Tokalaşmak ister misin?
0: Yükseltmek için biraz uğraşmam gerekecek. Nemli bir kulübede kaldığı için ek yerleri açılmış. Tamamen elden geçmesi gerekiyor. Ama aynası iyi durumda. $600 vermekten memnunum.
1: Daha yarı yoldayız. Burada 2 hafta daha kalsam yine de her şeyi göremem. İlk olarak bir ahşap radyo rafı buldum. O biraz yıpranmış. Çılgın köpek buralarda bir bakelit radyo var demişti. Onu bulduk. Arı kovanı şeklinde. Biraz Empire tarzını andıran çok hoş bir tasarımı var. Lambaları çalışıyor mu bilmiyoruz ama çalışmasa bile değişmesi kolay.
4: Bakelit radyolar 1920'ler ve 30'larda evlerde sıkça bulunan eşyalardandı. Bakelit kolayca şekil verilebilen bir malzemeydi. Bu yüzden radyolar dönemin süslü binalarına ve mobilyalarına benzer şekilde tasarlandı.
1: Bunun için ne dersin?
3: $100 falan.
1: $100. Kesinlikle konuşmaya değer. Biraz indirim yapar mısın? Tamam, bu fiyattan alırım.
3: Öyle mi?
1: Seni kazıklayamam.
3: Tamam.
1: Sağ ol. Şimdi buradan inmem gerek. Sonraki bulduğum şey nostaljik bir Kenwood amfi. Günümüzde tam koleksiyon. Onu ne kadara verirsin?
3: $40 derim. Sen ne düşünüyorsun?
1: Hala çalışır diye tahmin ediyorum. Kesin kâr ederim. Koleksiyoncuları bilirim. Anlaştık $40.
3: Sağ ol.
1: Aferin. Burada o kadar çok şey var ki birimiz satışı kapatırken diğeri yeni bir keşfe devam edebilir.
0: Hey çılgın köpek. Bana yukarıdaki bu bisikletten bahseder misin? Hakkında bir şey biliyor musun?
3: Aa dostum. Bu bir yerlerden toplanmış bir koleksiyon.
0: Evet, tamam. Yukarıda biraz paslanmış gibi. Oradan kaldırıp elden geçirecek mi yoksa satacak mı bilmiyorum. Küçük ve şirin bir parça. Bir kız bisikleti. Sanırım benim satma şansım daha yüksek. Çünkü kızlar süslü eski parçalara bayılıyor. Buna ne kadar dersin?
3: Bir teklif yap.
0: Lastikleri yok dostum. $30 teklif etsem kızar mısın peki?
3: Hayır, $30 iyi olur.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Teşekkürler dostum. Biraz temizleyip iyi hale getirdikten sonra parasını çıkartacağına eminim.
1: İşte bu yüzden dünyanın en iyi mesleğine sahibim. Aldığım eşyalar harikaydı. Fiyatlar tarafsız ve adildi. Yani müthiş bir gündü.
0: Şömine rafını 600 dolara aldım. 200 dolar yenileme masrafı çıkacak ama 1200 dolara satabileceğimi düşünüyorum.
1: Seyahat sandığını 45 dolara aldım. Kolayca 150 dolara satabilirim. Körükler 500 dolar sanırım. 800 dolara satabilirim.
0: Bisiklet 30 dolara harika bir fırsattı. 100 dolara satılacak.
1: Bakarit radyoyu 100 dolara aldım. 250 dolara satabilirim. Kenwood Amfi 40 dolarda en az 100 dolar eder. Bize ağırladığın için sağ ol.
3: Harika, dostum, memnun oldum. Sağ ol dostum.
0: Teşekkürler.
3: Tekrar arayın.
0: Görüşürüz. Harikaydı.
3: Görüşürüz.
0: Hoşça kal.
3: Güle güle.
0: Harika bir gündü. Başta buradan çıkamayacağımızı düşünerek geldik. Ama gerçekten güzel parçalar bulduk. Bundan daha iyi bir keşif olamazdı. Bu gerçekten bizim için harika bir deneyimdi.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
6: Net. Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
7: Maç heyecanı tadında, açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık arttırmadaki en yüksek teklife satalım. Bitti böyle, Otobit'te.
8: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
9: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
10: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı Kop'ta sadece 449 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
16: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmur gibi düşün.
14: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
16: 10.000.
14: Evet.
16: Okey, maksimum oldu. Okey.
14: O zaman.
16: Gelsin müzik.
17: 25 yıldır sana maksimum.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
23: Aman tanrım.
25: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Pekala, nereye gidiyoruz?
5: Cecily bizi yeni bir bağlantıya yönlendirdi. Warwick ve Gwenda adında bir çift. Bu ikisi çeşitli koleksiyonlar biriktiriyor.
4: Her şeyin bir koleksiyoncusu vardır.
5: Evet. Görünüşe göre Avustralya'nın en büyük bira kutusu koleksiyonlarından birine sahipler.
4: Ben de bir kere toplamaya çıkmıştım.
5: Öyle mi? Nasıl gitti?
4: Güzel.
5: Her seferinde aynı içecekten mi topluyor?
4: Evet, doğru. Bugün iyi bir gün olacak. Cecily 200 farklı koleksiyon var dedi. Mutlaka bana uygun bir şey çıkar.
5: Koleksiyon koleksiyoncularının sorunu genellikle hiçbir şeyi bırakmak istememeleridir.
4: Belki sadece görmemizi istiyorlardır.
5: Olabilir ama birinin koleksiyonuna bakmak her zaman eğlencelidir ve bu kesinlikle görmek isteyeceğim bir koleksiyon.
4: Bence sokağımız burası.
5: Bence de.
4: Şu posta kutusuna bak.
5: En azından postalar kuru kalır. Biri eski bir mikrodalga fırını posta kutusuna dönüştürmüş olmalı. Söz konusu koleksiyon olduğunda farklı düşündükleri belli.
4: Bence harika. Burada mutlaka bir şeyler bulacağız.
5: Dışarıdan sıradan bir sokak gibi görünse de bu yer hiç de sıradan değil. Bataklık, ufak tefek her türden parçalar var. Sahipleriyle taşınmak ve başka neler sakladıklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Düzenli ve temiz. Bu beni korkutuyor.
2: Merhaba.
4: Günaydın Gwenda.
2: Merhaba.
5: Nasılsınız? Merhaba.
2: Nasıl gidiyor?
5: Warwick.
6: Günaydın.
5: Ben Lucas.
4: Cecily bizi arayıp çok etkileyici bir koleksiyonunuz var. Gidin
2: evet,
4: bakın
2: öyle.
4: Dedi.
2: Hadi sizi oraya götürelim.
4: Tamam bakalım.
2: Hadi.
4: Uzun zamandır topluyor musunuz?
2: Evet, balayımızdan beri topluyoruz.
5: Balayınızdan beri mi?
2: Evet, Eylül ayında 50. yılımız olacak.
4: Vay canına.
2: Yani o zamandan beri topluyoruz.
4: Harika.
5: Bu gerçekten inanılmaz.
4: Evet, öyle. El ele bahçeyi turlayıp koleksiyonlarını anlatmaları çok tatlı.
5: Evet.
4: Yaklaşık 50 yıllık evlilikten sonra...
2: Balayımız için büyük set resimine
6: gitmiştik. Büyük bir hata
2: yaptık. Evet, mağazalarda kabuklar gördük ve biriktirmeye başladık.
6: Ve toplamaya 50 başladık.
2: 50 yıl ha.
6: İşte buradayız.
2: Başardık yani. Ama.
5: Bu koleksiyon aşkıyla kurulan bir ilişki. Tutkuları için her şeyi göze almışlar. Şu göle bakın.
6: Müze kulübesini yapmak için gerekli kumu işte buradan çıkardık.
4: Burayı koleksiyonlarınızı saklamak için mi yaptınız?
2: Evet, her şeyi oraya koyduk.
4: Harika.
2: Keşke ikişer tane yapsaydık.
4: Vay canına. Nereden başlasak?
5: Vay canına.
4: Hayatımda pek çok kulübede bulundum ama burası gördüklerimin en büyüğüydü. Warwick ve Gwenda'nın yeri devasaydı. Her yerde eşyalar var. Tavan, zemin, duvarların tamamı.
2: Bu taraftan gelin.
5: Şu taraftan mı?
2: Evet.
5: Görünüşe bakılırsa her şeyi topluyorsunuz.
2: Evet.
5: Bir koleksiyon yapmak bile büyük iş ama bu kadar farklı koleksiyonu bu derinlikte yapmak işte bu gerçekten inanılmaz. Burası harika.
4: Bu kulübede kaç farklı koleksiyon var?
6: Tahmin etmeye çalışayım.
4: Bir sayı ver.
6: Yaklaşık 2000.
4: Vay canına.
6: Belki daha fazla.
4: Bu çok fazla.
6: Her şey var. Olmayan da yakında gelir.
4: Farklı şeylerin olduğu farklı bölümler var. Eski kumar makineleri, hatıra eşyalar, Avustralya'ya özgü objeler, porselenler, cam eşyalar. Liste sonsuz. İnanılmaz. Pes şeker hatırlıyor musun? Toplanabilir her şeyden bir koleksiyonları var. Cecily bu kulübenin her duvarının baştan aşağı kutularla dolu olduğunu söylemişti. İnanılmaz. Şu kutuları sayabilir misin?
6: Kayıtlı olarak 30 bin civarında diyebilirim.
4: 30 bin farklı kutu.
6: Hepsi farklı, evet. Gladys iyi misin? Kendini kötü mü hissediyorsun?
4: Hatta her ülkeden bir kutu toplamış. Bir ülke bir kutu.
6: Doğru, bir ülke bir kutu.
4: Evet, bir gün bugün Almanya'dayım, bugün Japonya'dayım diyerek kutu toplamış. Sadece içecek kutularıyla kalmamış. Gidip geldikçe köşede başka koleksiyonlar da yapmış. Her koleksiyon devasa. Bunlara bayıldım.
6: Az sayıda ama onlar çok az kaliteli. Mı?
4: Aynı yerde hiç bu kadar çok radyoyu bir arada görmemiştim. Üstelik bu sadece görünenler.
6: Tüm telefonlar orada.
4: Öyle mi? Ağacınla.
6: Aşağıdaki duvara monte olanlardan ve düz modellerden evet. Başlayalım istersen. Şunlar da taşınabilir olanlar.
4: Eski modelden moderne kadar her şeyi toplamış. Bir tarih şeridi gibi. Bunlara bakmak çok güzel.
7: Adam Warwick'le üst kattaydı. Ben de alt katta Gwenda'yla birlikte aynı ölçüde etkileyici parçalara bakıyordum.
5: Şunlara bak. Çantalar, mavi
2: evet,
5: beyaz
2: tamam.
5: Objeler.
2: Her şey var.
5: Seni en çok ilgilendiren şeyleri göster, onları göreyim.
2: Tuzluk, biberlikler, hayvan figürlü sürahiler, ilk çıkan kazı kazanlı biletler, kurabiye kavanozları. Burada da araba modelleri var, bak.
5: Ah, vay canına.
2: Ya. Burada da trenler.
5: Gwenda'nın da Warwick kadar koleksiyon tutkunu olduğu ortaya çıktı. Bu ikisi mükemmel bir eşleşme. Fıstık ezmesi koleksiyonu bile
2: evet,
5: var.
2: Evet, bardaklar.
5: Ciddi misin?
2: En sevdiğim şeylerden biri. Yüzlercesi üretilirdi.
5: Aa, evet, küçük plastik kapaklı ya da teneke kapaklı olanlar
2: evet,
5: vardı.
2: Evet, plastik kapağı vardı ve fuar gibi etkinlikler için promosyonlu küçük versiyonlardı. Fazla değeri yok
5: önemli
2: ama.
5: Önemli değil. Önemli olan hepsinin sende olması.
2: En sevdiğim
5: İnan bana
2: şeyler.
5: Bu kadarını bir arada gördüğüme gerçekten inanamıyorum. Çoğu insan bunları atardı. Gwen de onlara bakmış, saklamış. Hepsi onun gözde koleksiyonunun birer parçası. Sen bunları internette mi arıyorsun?
2: Hayır, hiçbiri internetten
5: öyle mi?
2: Değil. Evet.
5: Bütün bunları çıkıp kendin mi topladın yani?
2: Evet, evet.
5: Vay canına. Etkileyici.
2: İyi bir toplayıcı olurdum sanırım.
5: Harika bir toplayıcı olurdun ki hala öylesin. İş değiştirelim mi?
2: Tamam.
5: Eşine takılabilirim.
2: Doğru.
5: Gwenda harika bir toplayıcı. Bunun genlerinde olduğu belliydi.
2: Annem geçen yıl 91 yaşında öldü.
5: Uzun bir ömür.
2: Evlilik öncesi adı Myrtle Bell'di.
5: Evet.
2: Bu da onun çan koleksiyonu.
5: Annem
2: gördün
5: çan
2: mı
5: toplamış?
2: Evet, çan toplamış.
5: Vay canına, bütün çan türlerini düşünmüş.
2: Öyle.
5: Porselenden metale, inek çanlarından aklınıza gelebilecek ne varsa. Tamamı için ayrı bir oda oluşturmuş. Ölçeği etkileyici, tutkuları ve bağlılıkları da öyle.
2: Kendimizi tutamıyoruz. Her hafta bir şeyler ekliyoruz.
6: Sürekli.
2: Bir şekilde.
6: Fazla yer kalmadı ama biz devam etmek isteriz toplamaya.
4: Bu büyüklükte bir koleksiyondan bir şey satmak ister misiniz?
2: Aslında
6: duruma bağlı.
2: Belki.
4: Tamam. Çok ikna edici gelmedi. Umarım pazarlık yapmaya hazırdırlar.
5: İşe koyulmamız ve nelerden vazgeçebileceklerine bakmamız gerek. Küçükten başlayalım. Ben tam bir yo-yo delisiyimdir. Yo-yo'ya bayılırım. En basit oyuncak bile beni mutlu eder. Onları çok güzel şekilde sergilemişler. Hepsini devasa bir kaba boca etmişler. O kabın içinde tam anlamıyla bir yo-yo bolluğu var. Oradaki birçok eşyanın orijinal kutularında olduğunu fark ettim. Bu parçanın ne kadar değerli olabileceğine dair bir fikrim var mı?
2: Bilmiyorum.
5: Sana hemen söyleyeyim mi?
2: Öyle mi?
5: Bunun için $110 veririm.
2: Sahiden evet. Mi?
5: Hemen. Ciddi bir koleksiyon bu. Ciddi para harcamaya da hazırım. Yoyolarını satmak ister misin bana?
2: Hayır.
5: Ha, hayır. Hadi Gwenda, bırak gitsin.
4: Mekanın büyüklüğü aklımı başımdan aldı. Kendimi bir National Geographic kütüphanesinde kaybolmuş gibi hissettim. Tamamlanmış koleksiyon. 1945'ten... Duyulmamış bir şey. Kesinlikle duyulmamış. Her şeyi sergilemiyorlardı. 3 Barsoni heykeli gizlenmişti. Belki Gwenda onların ne kadar özel olduğunu bilmiyordu. Bu iş çok zor. Çok fazla eşyanız, çok fazla dolabınız var. Belki 8 kez yanından geçtim ama bunları şimdi gördüm. Bunu sevdim.
2: Tamam.
4: George Barsoni, Avustralyalı bir heykeltraş ve çömlek ustasıydı. Bu üçünü satmak ister misiniz?
2: Bilmiyorum. Onun Avustralyalı olduğunu bilmiyordum.
4: Avustralyalı epey popüler.
2: Öyle mi?
4: Belki üçü için $200.
2: Aa.
4: Ne düşünüyorsun?
2: Hayır, satmam.
4: Hiç mi satmazsın?
2: Hayır, satacağımı hiç sanmıyorum. Onları çok seviyorum.
4: Sana o bilgiyi vermemeliydim.
2: Hakim olduklarını söylememeliydin, evet.
4: Çok konuştum. Bu çok iyi bir satış olabilirdi. Ama koleksiyoncuların sorunu bu. Hiçbir şeyi bırakmazlar.
5: Acaba böyle bir şeyi satmak ister misin?
2: Pek değil. Hayır.
4: Umarım satmaya hazır oldukları bir şey buluruz. Mutfağın yanındaki şeyler.
5: Kristal.
4: Bu gerçek olan.
5: Aman tanrım. Bu da ne? Çakmaklar.
4: Esrafa iyice baktım. Her şeyi anlamaya çalıştım ama burada bir şey buldum ve fark ettim ki sizde bundan 2 tane var.
6: Doğru.
4: Evet, çok gerçekten nadir.
6: Evet, çok
4: ama
6: nadir.
4: İki tane var. Bu tarafa gelin.
6: Kırılamazlar. Evet,
4: kırılmazlar.
6: Alüminyumdan.
4: İşte bu Merino figürü.
6: Orijinal.
4: Orijinal. Evet.
8: Golden Fleece'in sloganı gururla Avustralyalıydı. Ta ki 1981'de Caltex tarafından satın alınana kadar. Golden Fleece yakıt pompalarının üzerinde duran dökme metal Merinos koyunları artık koleksiyonluk eşyalar haline geldi.
4: Böyle bir şey satmak ister miydiniz?
6: Kaç para vereceğini söylersen düşünebiliriz. Çok para ederse.
4: Bunun için iyi para alırım. Bana ne kadar satarsınız?
2: Satmaya razı mısın?
6: Evet.
2: O zaman 500 dolar.
4: 400 olur mu? 500 dolar. 400'e ne dersin? Satmaya razı olabilirler ama 500 çok. İlk olarak ne zaman yapıldıklarını bilmiyorum. 20 yıl sonra yeniden döküm yapmışlar. Orijinali çok para edebilir ama ilk düşündüğüm kadar eski olduğuna ikna olmadım. Öndeki pençe yuvarlak olmalıydı.
2: Evet.
4: O zaman çok önceki bir model olurdu sanırım. Bu daha sonraki bir üretim.
6: Aha.
4: Yani 500 ödemem kendi ayağıma sıkmış gibi olur değil mi?
6: Anladım, o zaman onun yerine
4: evet,
6: parasını.
4: Evet, gördüğüme lütfen. Sevindim.
6: Evet.
4: Ne yazık ki orada bırakmam gerekecek.
6: Evet.
4: Bu harika bir Avustralya parçası ama fiyatta anlaşamadık. Geri çekiliyorum. Umarım Lucas o değerli kumbara koleksiyonu için daha şanslı olur.
5: Bu harika bir parça. Bunun için ne istersiniz?
2: Bilmiyorum.
5: 30, 40.
2: 30 olur, iyidir. Öyle 10 mi? Falan diyecektim, bilmiyorum.
5: Bilmiyorum. Ortada buluşalım mı? Bunun için 30 dolar ödemekten memnun olurum.
2: Tamam, size harika. Ait.
5: Bir satış yaptım ya da siz yaptınız. Ben ilk alımı yaptım. Hadi el sıkışalım. Teşekkürler. Kumbara gösterişliydi. Eğlenceli bir satış oldu. Arabaya koyulacak bir şeyler aldık.
4: Aklımda hala iyi bir parça vardı. Gitmeden önce son kez bir denemeliydim.
5: İşte koyun tekrar geliyor.
4: Tamam.
2: Fikrini değiştirdin mi?
4: Düşünüyorum.
5: Beşte kalmıştık.
4: Ciddi düşünüyorum. 500 konusunda esnek misiniz?
6: Pek değil.
4: Hayır mı? 400 bile olmaz mı? Nakit 400. Bu ikisi göründüklerinden daha sert.
2: 450.
4: Dürüst olmak gerekirse onsuz eve dönmeyecektim.
6: Bunu sevdin mi?
2: Neden olmasın?
6: Neden olmasın?
4: 450. Bence iyi adamsın.
5: Aferin sana.
4: Harika.
6: Çok fazla yemez.
4: Hayır, iyi çocuk. Çok yemez. Çok mutluyum. Gerekirse 500 verirdim ama 450 alınca bana hala kar kaldı. Şimdi kuzumuzu alıp eve gidiyorum.
2: Tamam. Güle güle.
5: Ne gündü ama. Burası müthişti. Gwende ve Warwick'le vakit geçirmek, onların keşfetme tutkusunu görmek gerçekten inanılmazdı. Kumbara için 30 dolar verdim. Rahat 60 dolara satabilirim.
4: Golden Fleece Merino koyunu figürünü 450 dolara aldım. Tam değerini öğrenmek için onu bir uzmana götüreceğim. Bizi ağırladığınız için sağ olun.
2: Sorun değil, zevkti.
4: Şimdiye kadar gördüğüm en iyi koleksiyondu. Bakmamıza izin verdiğiniz için minnettarım. Minibüsü dolduramasak da daha fazla şey öğrendim ve iki yeni dost kazandım. Her zaman uğrayabilirim.
5: Görüşürüz.
2: Güle güle.
5: Teşekkür ederiz. Teşekkürler.
2: Güle güle.
6: Güle güle.
4: Sanırım o kulübede 10.000 tane şey vardı.
5: Ve biz iki şeyle çıktık.
4: İkisini aldık. Ama bir sürü Barsoni heykelleri evet. vardı. Ve bilemiyorum neden ne kadar iyi olduklarını anlatmaya başladım.

0: tam satacaktı. Bunların ne kadar harika evet. olduğunu anlatınca dedi.
1: Satmaktan vazgeçti.
0: Satılık değilmiş.
1: Bu lafı çok duydum.
0: Bence günün en iyi keşfi Gwenda'nın pişirdiği çörekler oldu.
1: Onlar çok iyiydi.
0: Harikaydı. Böyle 10 bin tane şey vardı.
1: Ve biz iki şeyle çıktık.
0: İkisini aldık. Ama bir sürü Barsoni heykelleri evet. vardı. Ve bilemiyorum neden ne kadar iyi olduklarını anlatmaya başladım. Tam satacaktı. Bunların ne kadar harika evet. olduğunu anlatınca dedi.
1: Satmaktan vazgeçti.
0: Satılık değilmiş.
1: Bu lafı çok duydum.
0: Bence günün en iyi keşfi Gwenda'nın pişirdiği çörekler oldu.
1: Onlar çok iyiydi.
0: Harikaydı.

0: place, it stays with me.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler bebekle büyürler.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
8: Kredi kartım hadi.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Merhaba Ses.
1: Merhaba baylar.
2: Heyecan verici bir şey buldum diye arıyorum.
3: Aferin sana.
0: Hep heyecan verici bir şeyin vardır.
2: Sizin neyin heyecanlandırdığını gayet iyi biliyorum.
4: Peki ne var?
2: Gumtree'de Mick adında bir adam buldum. Adamın araç dolu bir bahçesi var. Devasa miktarda arabaları.
4: Evet.
1: Ama hiçliğin ortasında bir yerde.
4: Sorun değil, ilk biz gideriz.
2: Tamam baylar, detayları gönderiyorum. Sizi bekliyor, yola koyulun.
4: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol Ses.
4: Teşekkür ederim. İçeride her şey olabilir. Araba galerisi deyince çok heyecanlanıyorum. Her zaman para kazanabileceğim bir araba arayışındayım ve bugün o gün olabilir. Toprak yolda 20 dakika kadar gittik. Etrafta hiçbir şey yok, tamamen ıssız. Bir köşeyi döndük. Karşımızda koca bir araç mezarlığı vardı. Burada 50, 60, 70 araba var.
0: Eski traktörler, kamyonlar, arabalar, ağır makineler. Bence Adam aklını kaçıracak.
4: Burada bir sürü güzel kamyon
0: evet,
4: var.
0: Fazlasıyla.
4: Burada bulabileceğim bir sürü şey olduğunu düşünüyorum. Eski araba parçaları, eski arabalar. Klasik bir araba bulmayı çok isterim. Lucas onu geri götürme fikrinden pek hoşlanmaz ama fiyatı uygunsa kesin alırım.
0: Nasılsın?
5: Nasılsınız?
6: Merhaba,
0: Mick,
6: nasılsınız?
0: Memnun oldum.
5: Evet, Mick.
4: Marie? Merhaba, Mick.
6: Merhaba.
4: Lucas. Tanıştığımıza sevindim.
0: Evet, ben...

0: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Ben de. Güzel bir koleksiyon varmış.
2: Evet, fena değil. 50 yıldır bu arazide yaşıyorum.
0: Öyle mi?
2: Ama koleksiyona 20 yıl kadar önce başladım. Belki daha da fazla zaman geçip gidiyor.
0: Çok samimi bir adam. Bilirsiniz, açık sözlü, çok misafirperver ve hep anlatacak bir hikayesi var.
2: Genelde kamyon koleksiyonu yaparım. Şurada gördüğünüz ilk kamyon var ya, kamyon ehliyetimi onlardan biriyle aldım. O yüzden Austin'lerim var.
0: Evet, harika. Güzel.
2: Ben şöyle bakıyorum, içki içmem, sigara içmem, evimin önünde durur bakarım ve paramı nerede harcadığımı görürüm.
0: Mick mülkünün hikayesini anlattı. Taşındığında küçük bir ev yapmış, yemyeşil bir çayırlık varmış, sonra arabalar gelmeye başlamış.
2: Hepsi böyle gelişti işte, yavaş yavaş birkaç tane aldım, sonra biraz daha, biraz daha derken olan bu.
1: Bence yeterince aldım.
2: Bence almadıklarım var.
1: Yeterince olduğuna eminim.
2: Genelde ne arıyorsunuz?
0: Aklına ne gelirse alıp satarım.
3: Kirli ve paslı her şeyi alır. Onları bana taşıttırır ama yine
0: öyle
3: de alır.
0: Öyle yapmalıydım.
2: Öyle
0: daha
2: mi?
0: Büyük bir kamyon satın almalıydım.
2: En iyi yol etrafa bakmak sanırım.
0: Kesinlikle.
2: Bakalım ben uygun muyum? Siz uygun musunuz? Ne çıkacak ortaya bakalım?
0: Mick, işe koyulmamızı ve neler bulabileceğimizi görmemizi istiyor. Güneş de epey yakmaya başladı. Bu yüzden itiraz edecek değilim.
3: Şunun önüne bak. Harika değil mi?
0: Evet. Bu yere hakkını vermeliyim. 50 yıllık bir koleksiyon var. Burada bana göre bir şeyler mutlaka olmalı.
3: Şuna bakın, kocaman bir çocuk gibi etrafta koşuyor. Nereye bakacağını bilmiyor. İnanılmaz. Yani bak, burası tamamen paslı ama artık arabaların üstüne böyle amblemler yapmıyorlar.
2: Onlar tamamen yok oldu.
3: Evet.
2: Öyle. Evet, bir daha asla evet. Görmüyorsun.
3: Şurada bir parça
2: oradaki
3: var.
2: Oradaki parça, tamam.
3: Evet,
2: tamam.
3: Oraya bakabilir miyiz?
2: Tabii ki sorun yok. Harika. Hadi gidelim.
3: Sağ ol.
2: Sorun değil.
3: Şuradan tırmanalım.
2: İyi, sorun yok.
3: Şu küçük şeye bakıyorum.
2: Evet,
3: şunun
2: doğru.
3: Şunun uçak figürüne. Onu anlatır mısın?
2: Sözde bu Ford Prefect'in orijinal maskotuymuş.
3: Bu kaç model?
2: 1946 veya 48 civarı diyebilirim. Şu krom kaplamaya bak.
3: İnanılmaz. Evet, hala parlıyor ama arabanın geri kalanına bak. Tamamen pas içinde. Her zaman gözüme çarpıyorlar çünkü klasik anlamda çok sade ve güzel bir görünümleri var. Ve şehirde satılmaları kolay.
0: Ama ben de işin içinde olmak istiyorum ve umarım Mick bulduğum şey için bir anlaşma yapar. Böyle bir şey kaça verirsin Mick?
2: Bilmem ki.
0: Birkaç şey alacağız.
3: İki tane.
2: O çift mi? Ne desem bilmem ki. 50 dolar olur mu?
3: Vay canına.
0: Evet. 50 dolardan ben de varım.
2: Ha?
0: İkisini de 50'ye alırım.
2: Tamam. Sağ ol, güzel.
0: Harika.
3: Dostum, bu adil bir teklif. Bir çiftine hayır diyemezdik.
0: İlk anlaşmamızı yaptık ama hala bir araba için beklemedeyim. Sorun şu ki dışarıda açıkta kalan her şey fazlasıyla harap olmuş. Ama sanırım Mick'in elinde hala iyi durumda bir şeyler vardır. Bunlar göz bebekleri.
2: Göz bebeklerim, evet. Özellikle şunlar.
0: Prensese bak.
2: Evet, o prenses işte.
0: Bunu sevdim. Prensesi neden bu kadar seviyorsun?
2: Bu sadece güzel ve lüks bir araba.
0: Evet, tabii.
2: Ve çok farklı bir şey. İçinde Rolls-Royce
0: evet,
2: motor
0: doğru.
2: Var.
4: Prenses, İngiliz otomobil üreticisi Austin tarafından üretilen bir dizi lüks arabaydı. Prenses R özel motorla seri üretime giren tek otomobildi. Sadece 6555 adet üretildi.
0: Bu harika. Bu araba adeta mırıldanıyordu. Dinledikçe alma isteğim artıyor.
3: Sence bunlardan biri bugün ne kadar
2: kitaba
3: eder?
2: Göre en yüksek değeri olan 20 bin civarında.
0: Güzel. Evet, tamam. Böyle bir güzel, şey için ne istersin?
2: 10 bin derim. Değerleri arttı. Son 2-3 yılda bayağı yükseldi.
0: Evet.
3: 10 bin dolar. Bu rakam Adam'ın bütçesini sonuna kadar zorlayacak. Onu kamyona koyayım mı Adam?
0: Hayır. Bu kadar nakitten hemen vazgeçemem.
2: Ondan kurtulup yeni bir kamyon almak istiyorum.
3: Bir kamyona daha mı ihtiyacın var ya?
2: Evet, ihtiyacım var.
1: Bence başka bir kamyona
3: ihtiyacım
1: var. Hayır,
3: sanırım haklısın.
0: Mick'e yardım etmeyi çok isterdim ama bu para çok fazla. Bu yüzden sanırım araba hayalim şimdilik askıya alındı.
3: Araziyi gözden geçirdik. Adam prensesi istemedi. Bugün umduğumuz gibi gitmiyor doğrusu.
0: Sonra aniden Mad Max filminden fırlayan bir şey çıktı ortaya.
2: Kim bu tarafa doğru geliyor?
0: Komşu mu?
2: Sanırım size bakmaya geliyor. Bu çok iyi.
3: İşte köylülerin neşesi bu. Herkes herkesin işini bilir. Ve elbette Mick'in komşusu Kim, tepeden inip kasaba dışından gelenleri kontrol etmeye geliyor.
0: Merhaba Kim.
5: Nasılsınız?
3: Merhaba Lucas.
5: Nasılsın?
0: Harika bir makinem var.
5: Evet,
0: sen mi yaptın?
5: Hayır. Thunderstone adlı bir film için yapılmıştı. Mad Max'in yan ürünü.
3: Pas dışında onu bir arada tutan ne?
5: Şans.
3: Kim bir karakter ve koleksiyoncu.
0: Araba hayallerim hala canlı olabilir. Orası senin mi? Oradaki her şey senin mi?
5: Evet. Evet.
0: Geçip bakabilir miyiz?
5: İstediğiniz zaman bakabilirsiniz.
0: Mick'te şansımı kaybettim. Kim'de deniyorum. Hadi gidelim Kim.
6: Giri yap.
0: Pekala.
5: Arkadaki o koltuğa tırmanıp oturabilirsiniz.
0: Hayır, seninle önde oturacağım.
3: Dostum.
0: Anladığım kadarıyla bu 92 model bir araç. Doğranmış ve paslanmaya bırakılmış. Frenler pek çalışmıyor. Tabanda büyük delikler var.
5: Duruyorum.
3: Aman tanrım. Bu canavardan beni çıkar.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
15: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
16: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
17: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
18: Mehmet.
15: Efendim.
16: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
19: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
20: Bebekler, bebekle büyürler.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
25: Aman tanrım.
26: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Peki bunu nasıl açıklarsın?
1: Burada her şeyden biraz var.
0: Evet ama bunlar nereden geliyor? Hiçliğin ortasındasınız ve burada yığınlar var.
1: Ben hurda topluyorum ama eski şeyleri kurtarmak için yapıyorum. Çünkü hurdacılar her şeyi yok evet. ediyor. Tarihimiz kayboluyor eğer parçaları kurtarmazsan.
2: Evet haklısın.
1: Bir Hyundai ya da bir çit direği olarak evet, geri geliyor.
0: Tamamen yeniden canlandım. Aniden enerji doldum ve tüm bahçeyi gezip her şeyi görmek istedim. Şuna bak, biri kötü bir kaza geçirmiş.
2: Aman tanrım, şuna bak. Bir tekerlek.
0: Şuna bak.
2: Şu sandalyelere bak.
0: Tam da ihtiyacın olan şey.
2: Bunu sevdim. Büyük, metalik, sağlam. Tam benim tarzım.
1: Toyota'nın arkasında eski bir Chrysler var.
0: Parçaları da var değil mi?
2: Göz alabildiğine pas vardı ama... Kaputun altında eski bir Chrysler'in ahşap jantını gördüm. Aman tanrım, şuna bak, jantı ve her şeyi var.
1: İyi bir gösteri parçası olur ya da kullanılır.
0: Evet, biri bunu barında ya da salonda kullanmak isteyebilir doğrusu.
2: Parlak kırmızıya boyanmış ve lastiği hala sağlam. Bunu duvar süsü olarak kullanmak harika olur.
0: Böyle bir parçaya ne istersin?
1: $25.
0: Tamam.
2: Evet. Al gitsin.
1: Bu fiyata hata yapmaz.
0: Hayır.
2: $25 nostaljik bir jant mükemmel. Şimdi Lucas ikinci anlaşmanın peşinde.
0: Bunlar harika. Benim toplamak istediğim şeyler bunlar. Dönemin bir simgesi gibi.
1: Evet, genelde ilk göze çarpan şeyler bunlar.
0: Evet, durumu biliyorum. Bunu bahçede hala kaputla bağlı bulmak çok nadir olur. Peki böyle bir şey için ne istersin?
1: Sana kalmış, sen söyle.
0: $2.
1: Bu yüzden mi gömleğin yok?
0: Evet öyle. Onu son adama vermek zorunda kaldım. Hayır, bilmiyorum. Krom biraz çürümüş, mükemmel değil. Ama hala çok güzel. Güzel bir rozet. Bunlarla sürekli uğraşıyorsun. Sence bunun için iyi bir fiyat ne olur?
1: Arkadaşına sor. O bana söyler. Beraber karar veririz.
0: Ne diyorsun dostum?
2: $30.
1: Bence bayağı adilsin.
2: Evet.
1: Evet.
0: 30 mu?
1: 30 yeter.
2: Tamam dostum.
1: O senin kadar pinti değil.
0: Anlaşmayı yapmak kolaydı ama o şeyi oradan çıkarmak başka bir hikayeydi. Genellikle öne eğilir, sonra döndürürsün. Hayır, çıkmıyor. İşte eski pasta araçların sorunu da bu. Civataları ve somunları gevşetmek istemiyorlar. Neredesin?
1: Hemen solunda.
2: Öyle mi?
0: Tamam, anladım.
2: Ah canına. Kaputun altında çalışmak için çok yer yok değil mi?
1: Hayır, üzerinde çalışmak berbat bir şey.
0: Genç.
2: Lucas uzun zamandır bu kadar fazla kas gücü göstermemişti.
1: Şimdi kaputu kapatman lazım.
0: Tamam, kapanıyor mu?
2: Lucas kaput süsüyle uğraşırken ben etrafa bakıyordum ve güzel bir kazanç sağlayabilecek bir şey buldum.
0: Ne buldun?
2: Beslenmiş teneke sayılar.
0: Bunlar güzelmiş. Nereden geldiler?
2: Belki telgraf direklerinden
0: falan.
2: Aa,
0: işte oradan. Harikalar. Belki hepsini evet. bir araya koyarsan hoş evet. bir tabela olur.
2: Evet.
0: Şurada bir şey buldum. Bakmak ister misin?
2: Tabii.
0: Tamam, hadi gel. İşte Mongoose. Zamanında bunlar bisikletlerin kralıydı.
3: Mongoose 1976'da BMX yarışı daha emekleme aşamasındayken en çok satan bisikletti. Tasarımcı Skip Hess, bisikletleri hafif ve sağlam yapmak için magnezyum jantlar kullandı. Bu da onları numaralı sürüş için mükemmel hale getirdi.
0: Sence bu ne kadara patlar?
1: Sana $5 nasıl olur?
0: Dostum harikasın. Anlaştık. Çok teşekkürler. Hep bunlardan birini istiyorum.
2: Keskin nişancı.
0: Bence ondan para kazanılır ve bana $5 sattı.
2: Bunlar ne durumda kim?
1: Aynı şekilde $5.
2: $5. Teşekkürler şampiyon.
1: Pedal mı çevireceksin?
2: Sydney'e böyle dönecek.
1: Yokuş aşağı yuvarlanarak.
0: Gün Mick ve Mary ile başladı. Yan komşularıyla da bitti. 3 kaput süsünü toplamda $80 aldık. En az $125 satılırlar.
2: Ahşap tekerlek $25 geldi. Bence $75 satabilirim.
0: Mongoose bisiklet $5 çok uygun bir alışverişti. Restore edilince en az $75 eder.
2: Telgraf numaraları $5 geldi. Bunu sanat eseri yapacağım ve $100 satacağım.
4: Teşekkür
2: Etrafı
4: ediyorum.
2: Gezmemize izin şey verdiğin için
5: teşekkür
2: sağ ol.
5: Teşekkür ederim.
2: Tamam.
4: Tamam, görüşürüz. Görüşürüz.
0: Kendinize iyi bakın.
2: Bir sonraki durakta umarım çok daha iyi kazanacağız. Gidip göreceğiz. Warwick ve Gwendolyn'ın evinden Golden Fleece Merino koyunu aldım. Orijinal, tam bana göre. Avustralya tarihinin bir parçası, güzel bir reklam parçası. Böyle bir şey satmayı düşünür müsün?
5: Bir şartla.
2: Evet.
5: Satışından iyi para kazanırsam.
2: Eski olup olmadığından emin değildim ama koleksiyonluk olduğunu biliyordum. 500 için esnek misin?
5: Pek değil.
2: Hayır mı? 400 olsa? Dürüst olmak gerekirse onsuz evime dönmeyecektim. 450?
0: Adam, sevgi sen al işte.
6: Evet, neden olmasın?
5: Neden olmasın?
2: İyi adamsın.
6: İyi biri.
2: Onu şehre getirdim ve açık arttırma patronum Marty gelip değerlendirme yapacak. Bakalım nasıl
5: Merhaba.
2: Olacak.
5: Nasılsın?
2: İşte sana bahsettiğim Merino bu.
5: Evet, evet.
2: Son keşfimizde aldık. Golden Place Avustralyalı bir şirkettir ve bu nerede dururdu?
5: Pompanın üzerinde.
2: Servisin önünde.
5: Servis istasyonunun önünde.
2: Aslında bu onların reklamıydı.
5: Hı-hı.
2: Golden Place artık yok. Bu yüzden bu tür eşyalar hala koleksiyonluk. Bir Avustralya simgesi bu kadar basit. Birçok koleksiyona gittik. Bu adamlar garaj eşyalarını topluyor ve her koleksiyoncuda bundan bir tane var.
5: Bu sadece geçmiş bir dönemin hatırlatıcısı. 60'lar ve 70'ler. Motorlu taşıtların kral olduğu zamanlar. Bu sana ailenle tatile gittiğin zamanları ve benzin istasyonuna uğrayıp bunları gördüğün anları hatırlatmıyor mu?
2: Golden Place'e dair çocukluk anılarım pek yok. Yani yaşta Lucas'ın olabilir ama...
0: Evet, bir şeyler
5: Özellikle
0: hatırlıyorum.
5: Özellikle kırsalda.
0: Evet. Petrolle ilgili her türlü aksesuarı topladığımızı biliyorsun. Gerçekten bunu toplamak değerli mi?
5: Kırsalda oldukça değerli olduğunu söyleyebilirim.
0: Kırsalda mı?
5: Evet, kırsal açık
0: Çiftliklerini
5: artırmalar.
0: Çiftliklerini saklayacaklar. Biz de gidip tekrar alırız, öyle mi?
5: Neden olmasın?
2: Ben de oradan aldım zaten. Yol kenarında böyle şeyler gördüğümde onları almayı seviyorum. Birinin kulübesinden çıkarıp başka bir hayat vermek gibi oluyor. Hadi konuşalım. 450 ödedim. Açık artırmada ne olur? İyi kazandırır mı?
5: Hmm. Değeri nedir? Doğru alıcı $600 ve üzerine öder. Kolaylıkla paranı geri alırsın.
2: Evet.
5: $800 bile şaşırtmaz beni.
2: Marty fiyat konusunda oldukça iyi. Benden çok daha uzun zamandır bu işin içinde. Kaybetmem ama muhtemelen bundan emekli olmam.
5: İki deli koleksiyoncu olursa sınır yoktur, biliyorsun.
2: Evet, işte bu alıp satmanın doğası. Bahse girdim. 450 büyük bir meblağ ama paramı çıkarırsam yeniden hazırım.
5: Ben alırım.
2: Şimdi mi? 500'e senin
5: Girişiyor,
2: olsun.
5: Girişiyor 500. Ben olsam evet. Fazlasını isterdim.
0: Bir süre saklayıp değerinin artmasını bekleyecek misin?
2: Hayır, satacağım.
5: İyi çocuk.
2: Ben sadece Ondan satmak kurtulursun. İçin alıyorum. Açıkçası 500'ün altında gideceğini sanmıyorum. Satışa çıkar çıkmaz bunun peşine düşecek bir sürü insan olacağını düşünüyorum. 1200 alırsam da hiç şaşırmam. İşte bu müzayede işi. Ben müzayede sistemine çok inanıyorum. Ürünü satışa koyarsın, piyasada onun ne kadar edeceğine karar verir.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Hadi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Programımızın bu bölümünde Seattle, Washington'da Sam's Tavern'in sahipleri James ve Brianna Snyder işlerin gidişatından endişeliler.
1: Restoranın eski çalışanları ve yeni çalışanları arasında büyük bir gruplaşma var gibi.
0: Yeni çalışanları yetersiz mi? Yoksa müdürleri bazılarına ayrıcalık mı tanıyor?
2: Haydi be Chelsea, hiçbir şeyden bahsetme yeter.
3: Neden yeni çalışanlarımızın işi bıraktığını şimdi daha iyi anladım.
0: Restoran sırlarında James ve Brianna'ya gerçekten neler olduğunu göstermek için işe koyuluyoruz.
4: Meşgulüm, bu restoranı idare etmeye çalışıyorum, anlıyor musun?
0: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama kötü çalışanlar...
5: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi berbat edebilir. İşte burada devreye restoran sırları giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını tespit ederek ortadan kaldırmalarını sağladı. Gizli elemanlardan oluşan ekibini göndererek...
6: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Kendileri yokken olup biteni restoran sahiplerine gösteriyor.
7: Hırsızlık yapıyorsun, hemen oraya gitmek istiyorum.
8: Bu iş yeri benim.
9: O yemek benim hayatım.
3: Ben James Snyder.
1: Ben de eşi Brianna Snyder.
3: Sam's Tavern'ın sahipleriyiz.
1: Seattle, Washington'da. Burası tamamen güzel yemekler, harika bir atmosferden ibaret ve parti yapmak için müthiş bir yer. Buraya geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken şey özel pastırmalı içeceği. Üstünde minik hamburgeri olan bir
3: İkisinin
1: içecek.
3: İkisinin de en iyisi içecek ve burger.
1: Pastırmalı içecek.
3: Sam's Tavern'a geldiğinizde denemeniz gereken bir diğer şey yarı yarıya burgerimiz. Yarısı biftek, yarısı pastırma. Ama hepsi aynı yerde pişiyor.
1: Ağzınızda eriyor.
3: Kanatlarımız nesilden nesile aktarılmış olan ev yapımı gizli bir sosla pişiriliyor.
1: Çok çıtır ve lezzetli oluyor. Rüyalarınıza girecek kadar.
3: 10 ay önce zor durumda olan restoranı aldık, tamamen yeniledik. Restorandaki her şeyi baştan sona yeniden yaptık.
1: Yeni işimizde başarılı olabilmek için almış olduğumuz önceki restoranın eski çalışanlarının da birkaçını bulundurmak istedik.
3: Ama maalesef bu strateji elimizde patlamış durumda.
1: Restoranın eski çalışanları ve yeni çalışanları arasında büyük bir gruplaşma var gibi görünüyor. Gerçekten çok fazla çalışan değiştiriyoruz. 10 ay içinde böyle olmaması gerekiyor.
3: Burası Brianna ve benim için çok önemli. İlk çocuğumuz birkaç hafta sonra dünyaya gelecek. Kimsenin bu işi batırmasına izin veremem. Bu yüzden restoran sırları. Çağırdık.
10: Merhaba James, Brianna.
1: Merhaba.
10: Restoran sırlarından Charles Stiles.
3: Brianna. Tanıştığımıza memnun oldum Charles.
10: Nadine, restoran sırları ekibimiz.
11: Merhaba, memnun oldum.
3: Merhaba Nadine.
1: Tekrar hoş geldiniz. Amerika'daki en iyi burger burada.
10: Harika bir işletmeniz var gibi görünüyor. Sorun nedir? Neden beni aradınız?
1: Burada önceden var olan eski restoranı aldığımızda yeni elemanlarımızı yetiştirmeleri ümidiyle eski çalışanların birazını işe aldık. Ancak şimdi eski ve yeni çalışanlar arasında bir gruplaşma olduğunu gözlemliyoruz. Ve nedeninden tam olarak
10: bana biraz
1: emin
10: eski
1: değiliz.
10: Restoran işletmesinden buraya aldığınız eski çalışanlardan söz edin.
3: Müdürleri Heidi'yi, bir barmeni ve eski restorandan bir aşçıyı aldık. Burası biraz seçkin bir muhit. Ve eski müdürün çok ahbabı var. Biz de eskileri tutmanın iyi olabileceğini düşündük.
10: Bunu müdürle konuştunuz mu?
3: Hadi ile neden yeni elemanlarımızın hemen işten ayrıldığını konuştuk ve bize yeni çalışanların işe yaramaz olduğunu söyledi. Bu da bizi şaşırttı çünkü elemanlarımızın hepsini özel olarak seçiyoruz ve çok iyi insanları işe aldığımızı
10: eski
3: düşünüyoruz.
10: Eski ve yeni çalışanlar arasında sorun olması yaygın bir durumdur ama yeni aldığınız çalışanları bu kadar çok kaybediyor olduğunuz için işe eski elemanlardan başlamamız
3: Doğru.
10: harika olacak.
0: Bu durumda restoran sırları müdür Heidi'ye, garson Chelsea'ye ve aşçı Reeves'e odaklanacak. Onlar eski işletmeden alınan 3 çalışan.
10: Size nasıl çalıştığımızı anlatayım. Buraya gelip kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Genellikle restoran sırları ekibinden çalışan gibi davranan gizli üyelerimizi de gönderiyoruz. Böylelikle restoranınızda olup biten her şeyi takip edebileceğiz. Nadine size gelecek.
11: Ben de yeni bir çalışan olarak diğer çalışanlar tarafından dışlanırsam veya bana farklı davranırlarsa bunu söyleyebilirim.
3: Burası bizim için çok önemli. Buraya çok fazla para harcadık ve yolda olan bir bebeğimiz var. Hepsinden önce burası Capitol Hill'in lanetli bir köşesi. Önceden buradaki 2 restoranda battı.
0: Sorunu çözebilmek için önemli noktalar belirlenerek Sam's Tavern'in tamamına gizli kameralar yerleştirildi. 4 kamera yemek salonuna yerleştirilerek restoran ve müşterileriyle ilgili bütün bir bakış açısı sağlanması amaçlandı. Bara 3 kamera yerleştirildi. Mutfağa 2 kamera, dışarıda olabilecek herhangi bir durumu tespit edebilmek için de 1 kamera ana girişe yerleştirildi. restoran sırlarından Nadine yetiştirilecek bir barmen olarak, Jason da müşteri olarak içeri girecek.
1: Aa, vay canına.
3: Aman
1: tanrım. İnanılmaz.
10: Her tarafa kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğimizi söylemiştim. Gördüğünüz gibi her metrekaresinde kameralar var. Yanlışsam düzeltin, şu monitördeki Heidi mi?
1: Evet, sürekli gelen müşterilerden tanıdıkları var ve işlerin düzenli gitmesini sağlayabilecek bir eleman.
10: Peki şu mutfaktaki aşçınız kim?
3: O Reeves, eski restorandan geldi. Harika burger yapabiliyor. Buradaki sorunun bir parçası olduğundan emin değiliz. Yani bilemiyorum.
10: Tamam, gözümüz üstünde olacak. Barın arkasındaki genç hanım kim?
1: O Chelsea. Doğrusu eğer yaptığı bir yanlış olduğunu bulursak gerçekten üzülürüm.
10: Yine de gözümüz üstünde olacak çünkü bu işler belli olmaz. Ama umarım ki sorunun bir parçası değildir. Evet, Nadine işe başladı. Onunla konuşmadan önce eski çalışanlarınızın yeni çalışanlarınıza saygı göstermediği konusunda endişeleriniz vardı. Müdürünüz ikinize saygı duyuyor mu? Önce ona bakın.
3: Tamam.
10: Müdürünüz Heidi'yi arayın ve ona bir görev verin. Bakalım bunu yapması ne kadar sürecek.
1: Yapalım.
4: Merhaba Brianna.
1: Merhaba, işler nasıl gidiyor?
4: Güzel.
1: Dün gece çok meşguldünüz biliyorum. Rica etsem fıçıları bir kontrol edip yarın için sipariş vermek zorunda kalmayacağımızdan emin olabilir misin?
4: Tabii, telefonu kapatır kapatmaz kontrol edeceğim.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Sonra konuşuruz.
4: Tamam, görüşürüz.
10: Heidi dediğinizi yapacaksa doğrudan içecek deposunu kontrole gidiyor olması gerek.
1: Kesinlikle.
4: Gerçekten.
5: Turşu suyu mu sipariş verecekmiş?
2: Ne istedi?
4: İçecek deposunu kontrol etmemi istiyor.
5: Biraz kontrolcü davranıyor.
2: Kontrol edecek misin?
4: Yapma dostum, bana içecek deposunu kontrol et diyemez. Gerçekten mi?
2: Her gün aynı mı?
4: Meşgulüm, bu restoranı idare etmeye çalışıyorum, anlıyor musun?
3: Umarım hep böyle değillerdir.
4: İşte kontrol ediyorum. Harika görünüyor. İyi görünüyor, evet.
10: Müdürünüzün isteklerinizi hiçe sayması ve dalga geçmesi Heidi'nin size saygı duymadığını kanıtlıyor. Size saygı duymuyorsa işe aldığınız insanlar da saygı duymayacaktır.
0: James ve Brianna Snyder Seattle, Washington'daki Sam's Tavern'in sahipleri. Elemanlarıyla ilgili şüpheleri var.
1: Şimdi yeni ve eski çalışanlar arasında bir gruplaşma olduğunu gözlemliyoruz ve nedeninden tam olarak emin
0: Charles,
1: değiliz.
0: Sam's Tavern'in hemen yanına James ve Brianna'nın restoranlarında yaşanan her şeyi gizli kameralarımızdan izleyebileceği bir kontrol odası kurdu.
3: Aman tanrım.
0: Restoran sırlarından Nadine yetişmekte olan bir barmen olarak içeride. Ve işin en başında James ve Brianna müdürleri olan Hayden'in isteklerini gerçekleştirmediğini gördü.
1: Rica etsen fıçıları kontrol edip yarın için sipariş vermek zorunda kalmayacağımızdan emin olur musun?
4: Tabii. Telefonu kapatır kapatmaz kontrol edeceğim.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Sonra konuşuruz.
10: Haydi dediğinizi yapacaksa doğrudan içecek deposunu kontrole gidiyor olması gerek.
4: İşte kontrol ediyorum. Harika görünüyor. Evet, iyi görünüyor.
10: Müdürünüzün isteklerinizi hiçe sayması ve dalga geçmesi Haydi'nin size saygı duymadığını kanıtlıyor. Size saygı duymuyorsa işe aldığınız insanlar da saygı duymayacaktır. Bu da gruplaşmalara neden olacaktır.
3: Bu beni çok sinirlendirdi.
10: Pekala, biraz daha derinlere inelim. Nadine içeride olduğuna göre artık Heidi'nin ikinizle ilgili gerçek düşüncelerini öğrenebiliriz. Nadine, Heidi'nin restoran sahipleriyle ilgili düşüncelerini öğren.
11: Onları pek fazla görmedim. Nasıl insanlar?
4: Brie ve James harikalar. Sadece bu işte yeniler ve bazen benim onlara bakıcılık yapmam.
10: Bunu sormam
4: gerekiyor.
10: Heidi'nin size bakıcılık yaptığını söylemesiyle ilgili ne
1: düşünüyorsunuz? Şoka girdim. Ona bardağı düzgün doldurmayı ve envanteri düzgün yapmayı öğretenin ben olduğumu düşünürsek...
4: İnsanları genellikle ben işe alıyorum. Onlar hep deneyimi olmayan insanları işe alıyor.
1: Böyle bir yorumda bulunması kesinlikle saçmalık ve saygısızlık. Onu işten çıkarmayıp garson olarak çalıştırdığımız için bile minnettar olması gerek.
11: Seni onlar işe almadı
4: Hayır.
11: mı?
4: Burası Chinos'ken buradaydım. Onlar satın almadan önceki güzel günlerde.
10: Siz satın almadan önce burası daha mı iyiydi?
3: Bu işletmeyi satın aldık çünkü işleri iyi gitmiyordu. Önceki güzel günler derken ne demek istediğinden pek emin değilim.
10: Heidi'nin sizin hakkınızdaki düşüncelerini biliyoruz. Şimdi yeni çalışanlarınız sizinle ilgili ne düşünüyor ona bakalım.
3: Tamam.
10: Şuradaki diğer barmen adı ne?
3: Cody, yeni çalışanlarımızdan ve çok sağlam biridir.
10: Nadine, Cody'ye Heidi hakkındaki düşüncelerini sor.
11: Merhaba, Cody sen
6: evet,
11: misin?
6: Evet, ben Cody.
11: Merhaba, ben Nadine.
6: Tanıştığıma memnun oldum.
11: Ben de öyle. Ne zamandır buradasın?
6: Yaklaşık bir aydır buradayım.
11: Memnun musun peki?
6: Evet, harika bir restoran. Yemekleri lezzetli.
11: Peki, sahipler?
6: James ve Brianna çok iyiler.
11: Öyle mi?
6: Evet, harikalar.
11: Onlar için çalışmaktan memnun musun?
6: Sanırım
11: yoksa...
6: onlar şimdiye kadarki en iyi
10: partnerim. Bu iyi haber. Cody ikiniz için de iyi şeyler düşünüyor. Bu da size iyi hissettirmiş olmalı.
1: Evet, gerçekten kendimi harika hissettim. Onlara kendime nasıl davranılmasını istiyorsam o şekilde davranıyorum.
10: Şimdi de müdürünüzle ilgili düşüncelerini öğrenelim. Nadine, Cody'ye Heidi ile ilgili ne düşündüğünü sorun.
11: Peki sana bir soru daha sorabilir miyim?
6: Evet, ne oldu?
11: Müdür Heidi ile ilgili ne düşünüyorsun?
6: Şey, çok iyi anlaştığımız söylenemez. Burası Sam's Tavern olmadan önce çalışan olan herkes bize tepeden bakıyor.
10: Heidi'nin eski çalışanlarınıza daha farklı davranıyor olduğundan endişeleniyordunuz ve bu endişeleriniz doğru çıktı.
3: Neden yeni çalışanlarımızın işi bıraktığını şimdi çok iyi anladım.
4: İşten sonra bir şeyler içelim mi?
2: Olur.
5: Aa, evet. Nedine'i davet edebilir miyim? Şaka yapıyorum.
4: Tamam devam edelim. Hadi devam edelim.
10: Nadine, iş çıkışı bazı çalışanlar bir şeyler içecekler. Aşçı Reeves'le konuşup seni davet edecek mi öğrenebilir misin?
11: Merhaba Reeves.
2: Merhaba. Ne oldu?
11: Hey, bir şey soracağım. Bu akşam bir şeyler mi içeceksiniz?
2: Evet.
11: Nereye gidiyorsunuz?
2: Hemen yan taraftaki Havanas'a gideceğiz.
11: Ben de gelebilir miyim?
2: Sanırım.
11: Tamam.
2: Heidi veya Chelsea'ye hiçbir şeyden bahsetme yeter.
11: Evet.
2: Tamam. Güzel. Peki o zaman görüşürüz.
11: Tamam, görüşürüz.
10: Şunu söylemeliyim ki Reeves kötü bir çalışan gibi görünmüyor. Sadece işini yapıyor. Ama Nadine, Heidi ve Chelsea'ye bir şey söyleme demesi onların yeni çalışanlarla bir sorunu olduğunu gösteriyor. Sizin sorununuz Heidi. Heidi olduğunu bildiğimize göre eski çalışanlara bir bakıp onlar işin içinde mi görelim. Sanırım Chelsea bir tabak düşürdü. Bakalım müdür olarak Heidi bu duruma nasıl yaklaşacak?
5: Yok, ben iyiyim.
4: Ne düşürdün böyle canım? Dur, hallederiz, tamam. Ben yardım ederim, tamam.
10: Duruma gayet iyi yaklaştı. Böyle kazalar olabilir. Önünüze bakar, temizler ve servis işine devam edersiniz.
1: Çok doğru söylüyorsun.
5: Bunun için özür dilerim.
4: Bir şey olmaz, umurumda değil.
5: Yeni barmen nasıl gidiyor?
4: Kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu işe uygun davranışlara sahip.
10: Heidi ve Chelsea restoran sırlarından Nadine'i hiç sevmemiş gibi görünüyor. Benim sorum şu. Yeni bir çalışan olarak Nadine aynı hatayı yapsa Heidi'nin yaklaşımı aynı mı olur?
1: Umarım.
10: Nadine, bir sakarlık yapıp bardağı düşürmeni istiyorum. Heidi'nin nasıl davranacağını görmemiz
11: gerek.
10: Tamam, Chelsea
11: yapacağım. Merhaba beyler, burayı temizleyebilir miyim? Tamam, teşekkür ederim. Ah tanrım.
10: Tamam, şimdi Heidi geliyor. Bakalım duruma nasıl yaklaşacak.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Dur sen, dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
2: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Gizli kameraların ve ekip arkadaşlarımızın yardımıyla Sam's Tavern'in sahibi James ve Brianna Snyder, müdürleri Hayden'in görevleri yerine getirmediğini...
9: Bana içecek deposunu kontrol et diyemez. Gerçekten mi? Meşgulüm.
10: Bu beni çok sinirlendirdi.
8: Ve arkalarından nasıl konuştuğunu gördü.
9: Onlar hep deneyimi olmayan insanları işe alıyor.
11: Böyle bir yorumda bulunması kesinlikle saçmalık ve saygısızlık.
8: Restoran sırlarından Nadine, Hayden'in yeni çalışanlara eskilerden farklı davranıyor olduğunu tespit etti.
9: Aa!
8: Üstelik hataları aynıydı.

0: Tanrım.
1: Bardaklar parayla alınıyor biliyorsun.
0: Özür dilerim, birden düşürüverdim. Chelsea
1: senin
0: koca bir tabağı düşürmüştü.
1: Bir bardağı tutamıyor musun?
2: Chelsea ile aynı kazayı yapmış olan Nadine'i neden azarlıyor şimdi?
0: Elimden kaydı. O kadar önemli değil. Kesinlikle aşırı tepki veriyorsun.
1: Bana aşırı tepki veriyorsun deme. Ne diyeyim? Temizle gitsin.
2: Haydi kesinlikle eski elemanlar ve yeni elemanlar arasında bir ayrım yapıyor. Ama ben bu durumun müşteri ilişkilerine de yansıyor mu görmek istiyorum. Bence restoran sırlarından James'i arkadaşlarıyla beraber oraya yollamak için harika bir zaman. Bakalım ona nasıl davranacaklar.
3: Güzel bir fikir.
2: Jason içeri gir.
4: James ve Brianna eski işletmeden gelen bazı çalışanların sevdikleri müşterilere daha farklı davranıyor olduğundan endişe ediyor. Bu nedenle ben de gizli bir müşteri olarak içeri girip bu endişelerinde haklılar mı öğreneceğim.
1: Hey, nasılsınız?
4: Nasılsınız?
1: İyiyim. Maalesef bu masa rezerve edildi.
4: Rezerve mi?
1: Evet.
2: Bu doğru mu? Sam's için rezervasyon alıyor musunuz?
5: Hayır. Gelip kendinize bir yer buluyorsunuz ve garsonlarımızdan biri gelip sizi karşılıyor. Yani bizim rezervasyon alma uygulamamız yok.
4: Rezervasyon yaptırmamız gerektiğini bilmiyordum.
1: Gerekmiyor ama biri yaptırdı. Şurada bekleyebilirsiniz.
4: Tamam. Peki.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
2: Heidi'nin neden Jason ve arkadaşına o masanın rezerve olduğunu söylediğini merak
3: evet,
2: ediyorum.
3: Biz de onu merak ediyoruz Charles.
1: Hey, nasılsınız?
2: Bu müşterileri tanıyor musunuz?
3: Heidi'nin arkadaşları diye tahmin ediyorum.
1: Size şuradaki masayı ayırdım.
2: Şimdi neden o masayı ayırdığını anladım. Arkadaşları için tutuyormuş ve Jason ve arkadaşına söylediği her şey yalandı. Şanslıyız ki Jason restoran sırlarından biri. Eğer gerçek bir müşteriniz gelip böyle bir şey yaşarsa bir daha asla gelmez.
0: Soğuk bir şey alabilir miyim?
1: Tamam.
6: Zencefilli bir gazoz almak istiyorum.
1: Harika ve?
6: Ben sadece su alayım.
1: Tamam, size içecekleri getireyim.
6: Teşekkür ederiz.
2: İşte Chelsea geliyor. Bakalım onlara ayrıcalıklı şekilde davranacak mı?
6: Teşekkür
7: ederiz. Sizi görmek çok güzel. Nasılsınız? Yeni yeri beğendiniz mi?
6: Evet.
7: İçecek bir şey ister misiniz yoksa sizinle
0: ona
7: ilgilendiler mi?
0: Ona sipariş verdik.
7: Tamam, harika.
6: Teşekkür ederiz.
7: Size ne getireyim?
0: Siyah fasulyeli burger istiyorum.
7: Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Hey, siparişlerini aldın mı?
7: Evet, siparişleri
1: güzel,
7: aldım. Teşekkür ederim.
1: Hızlandıracağım, tamam mı?
7: Harika, sağ ol. Tamam.
2: Bu hiç hoşuma gitmedi.
1: Hey, baksana, hangisi Chelsea'nin ki?
4: Şuradaki onun.
1: Tamam, bu mu? Evet.
2: Gördünüz
1: tamam.
2: mü? Heidi mutfağa gidip sipariş sırasını değiştirdi ki arkadaşlarınınki önce hazırlansın. Heidi'nin ayrıcalıklı davranışlarının sadece eski çalışanlarınız için geçerli olmadığının kanıtı. Durum eski müşterilere kadar uzanmış halde.
5: Charles, bu kadar yeter. Gidip onları buraya getirmem gerekiyor.
2: Gidip Heidi'yi al. Chelsea'yi de buraya getir. Onlarla konuşalım.
5: Bu tam bir saçmalık ve bunun hemen şimdi bitmesi gerekiyor.
3: Chelsea ve Heidi'ye güvenecek kadar aptal olduğuma inanamıyorum.
5: Heidi, gelir misin?
1: Ne oldu? Burada ne yapıyorsun?
5: Gel dedim, hadi.
1: Ne oluyor?
5: Dışarıya.
1: Ne oluyor?
5: Hadi gidiyoruz.
7: Nereye gidiyoruz?
2: Merhaba kızlar, içeri buyurun.
1: Ne oluyor burada?
8: Seattle, Washington'da Sam's Tavern'de düzenlenen gizli izleme operasyonundan sonra restoran sırları müdürü Heidi'nin eski çalışanlara yenilerden daha iyi davrandığını kanıtladı.
0: Kesinlikle aşırı tepki veriyorsun.
1: Bana aşırı tepki veriyorsun deme.
5: Neden yeni çalışanlarımızın işi bıraktığını şimdi çok iyi anladım.
8: Restoran sahiplerinin arkasından kötü konuştuğunu...
1: Brie ve James harikalar. Sadece bu işte yeniler ve bazen benim onlara bakıcılık yapmam gerekiyor.
3: Bunların olduğuna dair bir fikrim bile yoktu.
8: Ve daha da kötüsü, yeni müşterileri bekleterek kendi arkadaşlarına hızlı servis yaptığını gördü.
1: Hey, nasılsınız?
5: Charles, bu kadar yeter. Gidip onları buraya getirmem gerekiyor.
2: Merhaba kızlar, içeri buyurun.
1: Ne oluyor burada?
2: Ben Charles Stiles, Restoran Sırları adında bir şirketten geliyorum. İşverenleriniz James ve Brian'la benim şirketimi aradılar. Çünkü bazı şüpheleri vardı. Sizi eski işletmeden buraya aldılar. İnsanların ayrılmasının bir nedeni vardı. Nedeni senin restoranı yönetme şeklinde. Buradaki insanları tanıdınız mı? Jason ve Nadine. Nadine gizli bir Restoran Sırları elemanıydı. Ve yeni bir çalışan olarak ona davranışını gördük. İşverenlerinin arkasından her türlü konuşmayı yaptı.
5: Haydi sen bizim müdürümüzdün. Bize saygısızlık yaptın. Brianna'nın yapmanı söylediği şeyleri yapmadın. Eski ekip, yeni ekip falan yok. Gördüğümüz şu ki sen eski ekibe ayrıcalık yapıyorsun. Buna izin veremeyiz.
2: Chelsea, sen de onun yolunu takip ediyordun.
7: Ne? Ben ne yaptım?
3: Yeni çalışanlara çöp gibi davrandın. Eski yer kapandı. Burası Sam's oldu. Eski yeni ayrımı olamaz.
7: Heidi ile çok uzun zamandır arkadaş olduğum için böyle oldu. Kesinlikle özür diliyorum. Karşıdan hainmiş gibi göründüğümü farkındayım ama ben böyle biri değilim.
3: Pekala. Anne olmak üzere olduğum için biraz daha affedici olduğumu düşünüyorum ve sana ikinci bir şans vermek istiyorum. Heidi, sana bir şans bile verebileceğimi sanmıyorum. Seni bundan ayrı tutuyorum.
7: Çok teşekkür ederim. Bir daha asla olmayacak. Nadine'e kötü davrandığımı biliyorum. Heidi bana aynını eski restoranda yapmıştı ve bunun yanlış olduğunu anlıyorum.
1: Ben çok üzgünüm. İşimi kaybetmek istemiyorum.
5: Kesinlikle olmaz.
3: Senin harika bir seçim olduğunu ve yeni kızları harika garsonlara dönüştüreceğini düşünmüştük. Yapamayacağını bize kanıtladın.
5: Kovuldun Heidi.
1: Nasıl isterseniz. İyi bir müdür olduğumu biliyorum. Bu benim kanımda var. Yönetecek yeni bir restoran bulacağım.
3: Çok teşekkür ederiz Charles. Buraya gelerek gözlerimizi açmış oldun. Burnumuzun dibinde olanları bize gösterdin.
5: Geldiğin için teşekkür ederiz.
2: Ne demek?
5: Belki ilk çocuğumuza senin adını veririz. Charles Junior.
2: Eşim onu kabul eder mi bilmiyorum, evet, ama bence belki. Harika bir fikir.
8: 4 ay sonra. Heidi kovulduktan sonra kendine başka bir yerde iş buldu. Chelsea artık diğer çalışanlarla iyi anlaşıyor. Reeves baş aşçılığa kadar yükseldi. James ve Brianna'nın sağlıklı bir oğulları oldu. Ama adını Charles koymadılar. Sam's Tavern'de çalışanların uyumunun mükemmel olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorlar.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Tschüss, Abdallah.

0: Programımızın bu bölümünde Seattle, Washington'daki Zippy's Giant Burgers'ın sahibi Blaine Cook, restoranın maskotu Burger Çocuk Zippy konusunda endişeli.
1: Restoranda olmadığım her an onun hakkında korkunç şeyler duyuyorum. Tuhaf davranıyor. Hatta çalışanlarımdan bazıları onun alkol koktuğunu bile söyledi.
0: Zippy hamburger mi satıyor yoksa müşterileri korkutup kaçırıyor mu?
2: Chuck Norris ve Carrot Top'un çocuğu gibisiniz bayım.
3: Bu müşteri Zippy'ye saldıracakmış gibi görünüyor.
0: Programımızın bu bölümünde Blaine'e restoranda aslında neler olduğunu göstereceğiz.
3: Restorandan dışarı çıkıyor.
1: Her yerde kameralarımız var. Yakalandı. Şuraya bak.
0: Restoran sahibi olmak kolay bir iş değil. Yemekleriniz, mekanınız ve müşterileriniz harika olsa da çalışanlarınızın sorumsuz tavırları...
4: Pislik yapma tamam mı?
0: ...her şeyi mahvedebilir. İşte bu noktada programımız devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulup onlara yardımcı oldu. Şimdi ise ekibini gizli görevlere yolluyor.
5: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine onlar etrafta yokken aslında neler olduğunu gösteriyorlar.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
7: Bu iş yeri benim.
6: O yemek benim hayatım.
1: Ben Blaine Cook. Washington'ın güzel şehri Seattle'daki Zippy's Giant Burgers'ın sahibiyim. Köftelerimizi kendimiz taze şekilde hazırlarız. Eşsiz lezzetleri buradan gelir. Denemenizi en çok tavsiye edeceğim burgerimiz 11 numara olan baharatlı burgerimiz. 150 gramlık kendi hazırladığımız köftelerimizi pişirerek başlıyoruz. Acı biberli mayonez, füme çedar peyniri, üzerine fazla acı olmayan Macar biberini lezzet katması için koyuyoruz. Bence her başarılı müzik grubunun işletme ve restoranın bir maskotu olmalı. Biz de bu yüzden Burger Çocuk Zippy'yi yarattık. Burger yemeği seven küçük sevimli bir çocuk. Bazen 1950'lerden bazen 70'lerden gelmiş gibi görünüyor. Zippy son birkaç yılda epey ilgi görmeye başladı. Biz de birkaç ay önce bu karaktere hayat verebilmek için bir kostüm tasarlamaya karar verdik. Tatlı çocuk Zippy'yi çok sevsem de benim için büyük bir sorun yaratıyor. Burger çocuk Zippy'yi oynaması için bir adamı işe aldım. Başlarda her şey iyi gidiyordu ama son zamanlarda şikayetler almaya başladı. Ben oradayken her şey mükemmel. Müşterilerle iletişimi harika. Restoranda olmadığım zamanlarda ise terbiyesiz ve rahatsız edici birine dönüşüyor. Bu benim için çok ciddi bir sorun. Çünkü Zippy sadece bir personel değil. Beni ve restoranımı temsil eden bir maskot. Tatlı ve sempatik olmalı. Müşterilerime kibar davranmalı. Kaba ve rahatsız edici davranırsa aileler artık buraya gelmeyecek ve işimi kaybedeceğim.

0: Merhaba.
1: Günaydın Charles.
0: Restoran sırlarından Charles Stiles. Bu da Nadine.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Hoş geldin.
0: Logonuzu çok sevdiğimi söylemeliyim. Harika.
1: Sanatçı bir arkadaşımla beraber Burger Çocuk Zippy karakterini yarattık. O kadar popüler oldu ki 3-4 ay önce ona hayat vermek için eşimle birlikte bir kostüm ve maske de tasarladık.
0: Sanırım oradaki de Zippy'nin maskesi.
1: Evet, o da kostümünün bir parçası Charles.
0: Burger Çocuk Zippy maskotu restoran için güzel ve eğlenceli bir konsept olmuş. Çok
1: evet,
0: beğendim.
1: Onu biz de çok seviyoruz Charles. Ama asıl problemim de onunla ilgili. Aaron adında genç bir adamı maskot olarak işe aldım. Ama çalışanlardan ve müşterilerden duyduğum kadarıyla bu adamda bir çeşit kişilik bozukluğu var. Onu müşterilerle ilgilenirken izlediğimde her şey harika. Çocuklarla fotoğraf çektiriyor, herkese gayet iyi davranıyor. Ama oradan ayrıldığım anda korkunç şeyler olduğunu duydum. Tuhaf davranıyor. Hatta bazı çalışanlarım onun alkol koktuğunu bile söylüyor.
0: O sadece bir maskot. Neden yerine bir başkasını
1: onu kovmak istemiyorum. Çünkü ben oradayken harika bir iş çıkartıyorum. Eğer sorun kendisi ise bunu kendi gözlerimle görmem gerekiyor.
2: Programımızın bu bölümdeki hedefi Burger Çocuk Zippy maskotu olarak giyinen Aaron.
0: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Restoranın her yerine gizli kamera ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Her yeri izleyebileceğiz. Ayrıca ekibimden bazılarını çalışan kılığında restorana göndereceğiz. Nadine restorana yeni işe alınmış bir kasiyer olarak gelecek ve bize yardımcı olacak. Bakalım neler öğrenecek.
3: Zippy yakından takip edeceğim. Tuhaf bir hareketini görürsem bunu sana ve Charles'a bildireceğim.
1: Bu durum benim için çok önemli Charles. Gerçekten yardımına ihtiyacım var.
2: Bu gizli görev için Zippy's Giant Burgers'ın kilit noktalarına kameralar yerleştirildi. Ana yemek odasına restoranı ve müşterileri görmemiz için 5 kamera yerleştirildi. Bir kamera yazar kasanın yanına, bir kamera arka koridora, bir kamera malzeme odasına ve dışarıda herhangi bir şey olursa diye bir kamera da otoparka yerleştirildi. Programımızdan Nadine, işe yeni alınmış kasiyer ve Cansa müşteri kılığında restorana sızacak.
0: Kontrol odasına hoş geldin.
1: Vay canına Cans. Burası gerçekten bir kontrol merkezi.
0: Her yerde gözümüz olacağını söylemiştim. Restoranının her yerine gizli kameralar yerleştirdik. Yemek alanına, mutfağa, otoparka, müşterilerin ve çalışanların olabileceği her yeri göreceğiz.
4: 28 ve para üstünüz 2 sent.
0: Bu kasiyer de kim?
1: O Lisi. 9 ay önce işe almıştım. Çok çalışkan biri.
4: Ne içersiniz?
5: Sadece su alacağım.
0: Diğer taraftaki kasiyer kim peki?
1: O Denisha. 3 aydır bizimle çalışıyor ve herkes ona Dee diyor.
0: Şu kapıdan giren kişi Aaron mu?
1: Evet işte geldi.
6: Üstümü değiştireceğim.
0: Sanırım şu köşedeki de Burger Çocuk Zippy kostümü.
1: Evet, Aaron her gün sevimli maskotumuza dönüşümünü burada gerçekleştiriyor.
0: Aaron'dan Zippy rolünde neler yapmasını istiyorsun?
1: Müşterilerle konuşmasını, çocukları eğlendirmesini. Bazen burgerlerin gelmesi uzun sürdüğünde müşterilerin sıkılmamasını sağlıyor. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Burger Çocuk Zippy ile oturup fotoğraf çektirebiliyorlar.
0: İşte Burger Çocuk Zippy'miz hazır.
1: Hemen işe başlasa iyi olur.
6: Yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam. Merhaba, nasılsınız bakalım? Zippy'se hoş geldiniz.
7: Burger Çocuk'la fotoğraf çektirmek ister misiniz? O zaman burger
0: yum,
7: de iyi
0: yum, yum.
7: Bu
0: çok burger eğlenceli.
6: Yum yum yum yum yum yum yum yum. Merhaba küçük adam.
1: Nasıl? Çocuklara eğlendirmesini. Bazen burgerlerin gelmesi uzun sürdüğünde müşterilerin sıkılmamasını sağlıyor. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Burger Çocuk Zippy ile oturup fotoğraf çektirebiliyorlar.
0: İşte Burger Çocuk Zippy'miz hazır.
1: Hemen işe başlasa iyi olur.
6: Yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum. Merhaba nasılsınız bakalım? Zippy'se hoş geldiniz.
7: Burger Çocuk'la fotoğraf çektirmek ister misiniz? O zaman burger yum, de iyi yum, yum.
0: Bu çok
7: burger
0: eğlenceli.
6: Yum yum yum yum yum yum yum. Merhaba

0: gününde her masaya uğruyor.
1: Kahretsin. Çalışanlarının mesai saatlerinde cep telefonlarıyla kişisel görüşmeler yapmalarına izin veriyor musun?
0: Acil bir durum olmadıkça telefonlarını ceplerinden çıkarmamalı.
1: Melike Zipi bu kuralları önemsemiyor. İşe başlayalı sadece 15 dakika oldu ve şimdiden mola veriyor.
2: Hey, nasıl gidiyor?
3: Seattle, Washington'daki Zippy's Giant Burgers'ın sahibi Blaine Cook, restoranının maskotunun müşterileri rahatsız ettiğini düşünüyor.
0: Çalışanların bu adamın bir çeşit kişilik bozukluğu olduğunu söylüyor.
3: Charles, Blaine'in Zippy'de olup bitenleri gizli kameralardan görmesi için bir kumanda odası hazırladı.
0: Burası gerçekten bir kontrol merkezi.
3: Programımızdan Nadine, işe yeni alınmış bir kasiyer kılığına girdi ve bu arada Blaine, maskotunun mesainin ortasında telefon görüşmesi yaptığını gördü.
2: Hey, nasıl gidiyor? Ciddi misin? Hadi ama. Bunu senin için yapabilecek başka biri yok mu? Yapabilir miyim bilmiyorum. Buna gerçekten ihtiyacın var mı?
1: Kulağa acil bir durummuş gibi geliyor. Bakalım ne yapacak?
2: Sen bekle, ne yapabileceğime bakacağım. Tamam, hoşça kal.
1: Baksana, yine birini arıyor.
2: Merhaba, nasılsın? Bana bir iyilik yaparsın diye umuyorum. Bu son olacak. Söz veriyorum, sadece video oyunu oynuyorsun. Bugün bir şey yapmıyorsun. Hadi ama dostum, yardım et. Teşekkür ederim dostum. Beni kurtardın. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Çıkınca beni ara,
1: bu
2: tamam mı?
1: Bu konuşmadan bir şey çıkartamadık. Aaron'ın neyin peşinde olduğunu anlayamadık.
0: Umarım ciddi bir şey değildir.
2: Yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum. Zippy'nin meyan kökü şerbetinden almalısın.
1: Zippy bir satış yapmanı sağladı. Müşterinin fikrini değiştirdi ve şu anda Zippy'nin meyan kökü şerbetinden alıyorlar. Aaron yapması gerekeni yapıyor gibi görünüyor. Etrafta dans ediyor, fotoğraf çektiriyor, çocuklarla eğleniyor. Daha önce söylediğimiz gibi ekibimizden Nadine birkaç gün önce görev icabı kasiyer olarak işe başladı. Şimdi Nadine'den çalışanların Zippy hakkında ne düşündüklerini öğreneceğiz.
0: Bu harika bir fikir.
1: Hey Nadine, Deniş'e maskot Aaron hakkında ne düşündüğünü sor.
4: Zippy's'de birkaç gündür çalışıyorum ve Blaine'in maskotuyla çalışma fırsatım hiç olmadı. Ama bugün ilk günüm olacak. Nelerle karşılaşacağız merak ediyorum. Nasılsın Deniş'e? Aaron çok havalı bir çocuğa benziyor.
5: Aslında çok iyi bir çocuk ama son zamanlarda biraz dengesiz davranıyor. Bazen dünyanın en iyi insanı gibi.
4: Sence bu dengesizliği neden kaynaklanıyor?
5: Annesi bir trafik kazası geçirdi.
4: Olamaz.
1: Annesinin trafik kazası geçirdiğini biliyor muydun?
0: Kazadan haberim vardı. Zor zamanlar geçirdi. Bunu atlatmaya çalışıyordu ama hala bunu aşamadığını fark etmemişti.
5: Annesine o bakıyor. Onun durumu kötüyken o da kötü oluyor.
0: Eğer bir sorunu varsa gelip benimle konuşabilir ama bu sorunlarını diğer çalışanlarla ve müşterilerle olan iletişimine yansıtmasına izin veremem. O bizim maskotumuz. Görevini yapmak zorunda.
2: Nasıl gidiyor?
1: Aaron işine çok iyi gibi görünüyor ama zor bir müşteriyle nasıl başa çıktığını görmek istiyorum. Ekibimizden John'un müşteri kılığında Zippy'ye zor anlar yaşatmasını isteyeceğim.
0: Hadi deneyelim.
1: Evet, içeri girebilirsin John.
6: Tamam. Bir çalışanın müşteriye kaba davranıp davranmadığını görmenin en iyi yolu onu kendi silahıyla vurmaktır. 3 hamburger lütfen.
5: Masanıza getireceğiz.
6: Harika, teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
6: Aaron'ın sabrını zorlayacağım ve olumsuz bir tepki verip vermediğini göreceğim.
2: Yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum.
1: Evet John, ortamı kızıştırmanı istiyorum.
2: Bana da biraz yer ayırır mısın?
6: Tabii, gelebilirsin dostum.
2: Zippy'si hoş geldin. Nasılsın?
6: Siparişimin gelmesini bekliyorum.
2: Burgerleri midene mi indireceksin?
6: Mideme mi indireyim? Kim böyle saçma konuşur ki?
2: Burger, çocuk Zippy.
6: Ailen evin kirası için senden ne kadar alıyor?
2: Zippy burada yaşıyor.
6: Bu harika, tebrik ederim.
2: Ailem benimle gurur duyuyor. Kafaları benimki gibi kocaman.
6: Bu kostümü giymek için boş ve kocaman bir kafan olması gerekiyor zaten.
2: Bence harika görünüyorum. Şu ayakkabıya bak.
1: Karakterden çıkmıyor ve rolünü oynuyor. Gördün mü?
0: Aferin Aaron.
2: Seninle konuşmak güzeldi.
6: Evet. Görüşürüz Zippy.
2: Burgerlı günler. Yum yum yum yum yum yum.
1: Aaron kontrolünü kaybetmedi. Sonuna kadar pozitif davrandı.
0: Gerçekten çok etkilendim. Tüm bu sözlü tacizden sonra kaç tane maskot sakin kalabilirdi bilemiyorum.
7: John için 3 hamburger.
1: Teşekkür ederim John. Hamburgerlerini yiyebilirsin.
6: Teşekkürler.
0: Aaron'ı bu yüzden burger çocuk Zippy olarak işe aldım ve bundan farklı davrandığını duyduğumda inanamamıştım doğrusu.

0: Şaka mı bu? Yine mi telefonla konuşacak? Nereye gidiyor? Ne yapacak?
1: Ne alt yediğini bilmiyorum ama bu hoşuma gitmedi. Aa, işten kaytarıyor. Öylece çıkıp gidemezsin.
0: Restorandan çıkıyor.
1: Ne yaptığını sanıyor.
2: ETS ile yaz, herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatil.

0: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Döneri gördüğün an
3: bilir Sütaş Ayran.
2: Gelsin Sütaş Ayran.
4: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bin, bin,
5: bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Gizli kameralar ve restoran sırları ekibi sayesinde Zippy's Giant Burgers'ın sahibi Blaine, maskotu Aaron'ın işte özel telefon görüşmeleri yaptığını...
6: Baksana Aaron yine telefonla konuşuyor.
5: Ve mesai ortasında işten çıktığını öğrendi.
6: Restorandan çıkıyor. Nereye gidiyor?
7: Aaron'ın şu anda ne yaptığını bilmiyorum ama bu hiç hoşuma gitmedi.
6: Aaron'ın konuştuğu adam kim?
7: Bu Budala Dan, ev arkadaşı.
6: Peki Budala Dan neler yapıyor?
7: Tüm gün evde video oyunları oynuyor. Bir işte çalışmıyor.
6: Dan ve Aaron mikrofonlarımızın olduğu alanın dışına çıktılar. Normal durumlarda konuşmalarını duyamayız. Ama neyse ki ekibimizdeki yeni oyuncağımız olan şeytani dinleme cihazı ve şu anda arabada o cihazın başındaki ekibimizden John sayesinde her şeyi duyabileceğiz.
7: Harika bir fikir.
6: Evet John, cihazı çalıştır. Konuşmaları dinleyelim.
8: Tamam, onları görüyorum.
9: Güzel kostüm. Bu sayede başımızı sokacak bir evimiz var. Ne kadar içtin sen? Bugün izin günüm.
6: Şimdi ona neden Budala Dan dediğini anladım.
9: Bunu yapabilecek misin? Bunun yerine eve gidebilirim. Hadi ama hadi.
8: Binanın arkasına gittiler Charles.
7: Şu anda işte olmalıydı. Bugün restoranda bir sürü çocuk var ve gerçekten çok sinirliyim. Burger çocuk Zippy'yi görmek istiyorlar ve o burada değil.
9: Tamam peki.
8: Evet Charles, görünüşe göre Aaron restorana geri dönüyor.
6: Neyse ki Dan'den her ne istediyse bunu halletti ve sonunda Aaron işe dönüyor. Umarım bir daha işe ara vermez.
7: Bildiğim tek şey Dan'i restoranımda görmek istemedi.
10: Merhaba millet. Kimler burger yiyor bakalım?
6: Bir şeyler yolunda değil gibi.
10: Evet fotoğraf. Lezzetli burgerler. Lütfen bana bir burger alın, lütfen.
6: Sence de Zippy biraz tuhaf davranmıyor mu?
7: Emin değil.
10: Kid'n Play. O film de çok iyiydi. Nasılsın dostum? Dinle, aramızda kalsın. Ben olsam çocuk burgeri alırdım. Daha az
6: Zippy
10: kalorili.
6: Zippy müşteriye normal burger almak için fazla şişman olduğunu söyledi. Bunlar çalışanlarından ve müşterilerden aldığın şikayetlerle aynı.
7: Bu çok üzücü.
10: Ben Zippy. Gününüz nasıl geçiyor? Bir şey soracaktım. Burgerinizden bir ısırık alabilir miyim?
11: Git buradan.
10: Hayır, sen git.
6: Bu müşteri Zippy'ye saldıracakmış gibi görünüyor.
7: Adamı suçlayamam Charles.
11: Dinle, senden ve Zippy'den hiç hoşlanmadım. Lütfen git buradan.
10: Hey. Hayır. Sadece şaka yapıyordum. Sadece eğleniyordum. Bir şakayı kaldıramıyor musun?
6: Zippy'nin 180 derece değiştiğini söyleyebilirim. Bu sabahki halinden tamamen farklı.
10: Chuck Norris ve Carrot Top'ın çocuğu gibisiniz efendim. Size lezzetli günler.
6: Bir şeyden şüpheleniyorum. İçimden bir ses Zippy kostümünün içinde Aaron'ın olmadığını söylüyor. Sanırım ev arkadaşıyla rolleri değiştiriyorlar.
10: Merhaba dostum. Bana bir burger alır mısın? Çok açım. Zippy çok aç.
6: Kostümü Aaron'dan başkasının giydiğinden emin olmak için onu maskesi olmadan görmemiz gerekiyor.
7: Evet.
6: Nadine, senden Zippy'ye bir burger götürüp onu bir müşterinin iade ettiğini
12: tamam,
6: söylemeni
12: Charles,
6: istiyorum.
12: Tamam Charles, bir hamburger alıyorum.
10: Uyuduğum anlaşılıyor mu? Güzel.
12: Baksana Aaron, elimde fazladan bir tane hamburger var. Acıkmış
10: evet,
12: olabilirsin
10: belki. Evet, lütfen.
12: Afiyet olsun.
10: Teşekkürler, açlıktan ölüyorum.
12: Charles kesinlikle bir şeyler içmiş.
6: Hamburgeri yiyebilmesi için maskeyi çıkarması gerekecek ve çıkardığı zaman altında kim olduğunu göreceğiz. Her şey ortaya çıkacak.
7: Bunu öğrenmek istiyorum.
6: Bu Dan. Zippy'nin çift karakterli olduğunu söylediklerinde şaşırmamak gerekiyormuş. Restorana sonradan giren kişi başından beri Dan'miş.
7: Buna inanamıyorum.
6: Ona veya müşterilerine bir şey yaşanırsa bu dava sebebi olabilir.
7: Gördüğüm şeye inanamıyorum.
6: Böyle bir maskotla tüm müşterilerini kaybetmen fazla uzun sürmez.
7: Aaron neden bana böyle bir şey yapıyor?
6: Şuna bak, Aaron restoranın otoparkındaki arabanın arkasında saklanıyor.
7: Burada neler döndüğünü anlayamıyorum Charles.
6: Yakayı ele vermeyeceğini düşünüyor.
7: Her yerde kameralarımız var ve suçüstü yakalandı.
6: Deni ve arabanın arkasında saklanan Aaron'ı alıp buraya getir ve onlarla hemen konuşalım.
7: Tamam, oldu Bill Charles.
13: Bir sorum var. Beni dünyanın en mutlu burger çocuğu yapar mısın? Hey bayım.
7: Hey Aaron. Çabuk buraya gel. Hey gel
13: hey,
7: buraya.
13: Hey
7: benimle
13: sen
7: gel.
13: De kimsin? Tamam tamam. Hey hey hey.
7: Hadi,
13: nereye gidiyoruz?
7: Bakalım.
13: Ne oluyor?
7: Seni dinlemiyorum.
13: Ne yapıyorsun?
6: Merhaba beyler, içeri gelin.
7: Oyun bitti. Kim varmış bakalım bunun altında?
5: Ekibimiz Seattle, Washington'daki Zippy's Giant Burgers'da yürüttükleri gizli operasyonda maskot Aaron'ın iş yerinde özel telefon görüşmeleri yaptığını...
7: Telefonlarını ceplerinde tutmalılar.
5: Mesainin ortasında işten çıktığını...
7: Charles, bu bir kabus.
5: Ve kendi özel işleriyle uğraşırken Burger Çocuk Zippy olarak yerine ev arkadaşının geçtiğini ortaya çıkardı.
6: Merhaba beyler, içeri gelin.
14: Blaine, bunlar ne böyle?
7: Bunların ne olduğunu sana söyleyeyim Aaron. Oyun bitti. Bakalım bunun altında kim varmış? Bu senin aptal ev arkadaşın. Bu da
6: ben Charles Stiles. Restoran Sırları adlı bir şirketim var. Aaron, patronun şirketimi aradı çünkü müşterilerden ve çalışanlardan kişilik bozukluğun olduğuna ve Burger Çocuk Zippy'nin uygunsuz davrandığına dair şikayetler geliyormuş. Ve neden olduğunu anladık. İki tane Burger Çocuk Zippy var. Ve Dan, yaptığın bazı şeylere gerçekten inanamıyorum. Kabasın, terbiyesizsin, alkol kokuyorsun.
7: Ne yaptığını görüyor musun? Müşterileri kaçırıyoruz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz böyle?
13: Hey, sadece arkadaşıma bir iyilik yapıyorum.
6: Arkadaşına böyle mi iyilik yapıyorsun? Alkollü gelerek mi?
7: Aaron, budala Dan'in bütün gün restoranımda sorumsuzca dolanmasına izin verirken aklından ne geçiyor?
14: Benim suçum. Üzgünüm Blaine. Sabah annem aramıştı ve yardıma ihtiyacı vardı. Birkaç saatliğine çıkabileceğimi düşündüm.
6: Yardıma ihtiyacım varsa neden Dan'i annene yardım etmek için
14: Dan'in
6: yollamadım?
14: Anneme yardım etmesine asla
7: ama
14: izin veremem.
7: Ama restoranımda dolaşmasına izin mi veriyoruz?
14: Fazla izin istediğim için beni kovarsın diye korktum ve bu işe gerçekten çok ihtiyacım var.
7: Annene bakman gerektiğini ve yaşadıklarını anlayabiliyorum Aaron ama tek yapman gereken bana bunları anlatmak. Şu geldiğimiz hale bak.
14: Evet, bu benim hatam. Benim hatam, üzgünüm.
7: Seni kovmam gerekiyor.
13: Bak Blaine, ben gerçekten özür dilerim. Bugün beni arayacağını bilmiyordum. Biraz bir şeyler içtim ve sersemlemiştim. Benim yüzümden onu cezalandırma lütfen.
7: Sana bir şans daha vereceğim.
14: Teşekkür ederim.
7: Fikrimi değiştirmeden buradan git Aaron. Ve Dan, bundan sonra asla restoranıma giremezsin.
14: Yanlış bir karar aldım. Hemen Blaine'e gitmem gerekirdi. Bunu bir daha yapmayacağım.
6: Gerçekten de iki tane Zippy varmış. Ama neyse ki bir daha maskotunla sorun yaşamayacaksın.
7: Teşekkür ederim Charles.
6: Bizim için zevktir.
7: Restoranıma gelip Zippy'lerin sırrını çözmeme yardımcı olduğu için Charles'a gerçekten teşekkür ediyorum. Ama Zippy yapması gerekeni yapacak ve müşterilerimizin yüzünü güldürecek artık.
5: 4 ay sonra. Aaron yakalandığı günden beri sözünü tutuyor ve artık kimsenin maskot kostümünü giymesine izin vermiyor. Dan hala işsiz. Ve Blaine artık müşterilerinden Burger Çocuk Zippy hakkında şikayet gelmediği için çok mutlu.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
16: Tacoma, değerinde Trink sat. Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
22: Sütaş labneyi.
23: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
24: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı, KOP'ta sadece 449 lira. Bu
1: olmaz. Ben bilirim, ben bilirim.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bu bir Messerschmitt. Şimdiye dek aldığım en acayip arabalardan biri. Bu KR200'ü sürmek eşsiz bir deneyim oldu. Bu araba için söylenebilecek tek bir söz var, o da muhteşem. Ama bu mikro araba üstünde çalışmak ben ve Eddie'nin cüzdanını fena halde yaktı.
4: Bu bir kabus.
3: Ama bence klasikler kurtarılmaya değer. Hadi ne dersin? Evet. Et atölyeye ne getirsem daima üstesinden gelir.
4: Bence bu hava filtresi biraz şüpheli.
3: Ve birlikte sembol olmuş arabaları hayata döndürür ve uygun bir kârla satarız. Yani öyle umarız. ...1940'ta Alman Messerschmitt firması, İngiliz yapımı Hurricane ve Spitfire'larla hava üstünlüğü için mücadele ediyordu. Ama 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Messerschmitt mühendislik becerilerini otomotiv alanına taşıdı. Ham madde kıtlığından dolayı bunu ürettiler. Son derece sıra dışı bir araç olan KR200. İsmini 191 cc'lik iki zamanlı motorundan almakta. Bu mikro araba o zamanlar çok tutulmuştu. 3 kişi alabilmesi ve kolay kontrolleriyle ucuz ve pratik bir aile arabasıydı. Günümüzde KR'ler oldukça pahalıdır. Kavisli hatları ve orijinal renkleri uluslararası araba meraklılarını müthiş cezbediyor. 2015 bunların piyasaya sürümünün 60. yıl dönümü olacağından bizim atölyede de bunlardan kesin bir tane olmalı. İlk bakışta bunun doygun ve arzı çok kısıtlı bir piyasa olduğunu söyleyebilirim. Çok kişi bir KR200 kullanabilmek uğruna fiyatları tavan yaptırıyor, hatta uzaya çıkarıyor desek yeridir. İşte bu harika, hem de 30 bin pound'un altında. Bu da evden epey uzakta ve fiyatı da 75 bin dolar. Yaklaşık 50 bin pound ediyor. Bunlar da bana hiç kar yok. İşte 1957 model bir tane. 18 bin pound ya da belki biraz altı. İşte bunda ben ve Ed için uygun bir kar olabilir. Satıcıya bir telefon edelim, bakalım beni almaya ikna edebilecek mi?
5: 1957 modeldir, oldukça iyi durumda. Pas ya da aşınma izi yok. Yaşını düşündüğün zaman insanı şaşırtıyor. Üstelik yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen araç muayenesi de tamam. Oldukça iyi durumda.
3: Mutlaka gelip bir görmek isterim.
5: Tamam Mike, bekliyorum.
3: Teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
3: İşin iyi tarafı, mikro arabalar konusunda biraz deneyimim olmuştu. Bir zamanlar güzel küçük bir BMW Isetta yapmıştım, çılgın küçük bir araçtı. Ondan çok şey öğrendim. İşin en zor tarafı aksesuarlar ve ayar kısmı. O yüzden iyice odaklanıp bu aracı pür dikkat inceleyeceğim. İşte burada. Sen John musun?
5: Benim.
3: Nasıl gidiyor bu?
5: Ben
3: ne
5: de öyle Mike.
3: Çok önemli bir şey böyle.
5: 1957 model 191 Saks motorlu. Uğraştırmaz. Hazırda yeşil boyalı.
3: Alışılmadık bir renk. Bu orijinal rengi mi?
5: Orijinal rengi olduğunu sanmam. 20-30 yıl kadar önce bu renge boyanmış olmalı.
3: Tavanı bu yan sanayi işi. Bu herhalde sert plastik.
5: Sanırım haklısın. Herhalde orijinal olamaz. İlk aldığımda da bu üstündeydi.
3: Açıp bir bakabilir
5: Elbette.
3: Miyim?
5: Halledebilir misin?
3: Biraz kaldırsan.
5: Böyle geriye alacaksın, kapı kolu kablolarının etrafından.
3: Vay canına, şunun içine bak, ne kadar da ferah duruyor değil mi? Göründüğünden çok daha büyükmüş.
5: Tabii.
3: Evet, bu da direksiyon. Gerçekten de çok büyükmüş.
5: Evet evet, bir zamanlar alüminyumdanmış. Sonradan bakalitle değiştirilmiş.
3: Anladım. Tüm tuşları, göstergeleri yerinde. Hepsi çalışıyor
5: biraz
3: değil mi?
5: Biraz bakım gerekebilir ama sanırım hepsi çalışıyor.
3: Tamam. Motora bakabilir
5: miyim?
3: Tabii
5: elbette bakabilirsin. Şöyle
3: evet,
5: göstereyim.
3: Küçük klipsler.
5: Bu tarafında.
3: Tamam,
5: evet.
3: Anladım.
5: Ben de bu tarafı halledeyim.
3: Tamam.
5: Sonra da kaldır. Sabitleninceye kadar kaldır.
3: Şuna bak, işte küçük motoru. Bu 191 cc değil mi ve iki zamanlı?
5: Öyle, evet.
3: İki zamanlı değil mi?
5: İki zamanlı bir motosiklet
3: yani
5: motoru.
3: Yani benzini yağla mı karıştırmak gerekiyor?
5: Evet, benzini yağla karıştırıp şu üstteki tanktan koyuyorsun.
3: Evet, iyi görünüyor, kupkuru. Üste hiç sızdırma alameti yok. Evet, çok iyi, evet. Mükemmel. Tamam. Evet, şimdi bir bakalım.
5: Bakalım girebilecek
3: bakalım
5: miyiz?
3: Bakalım içine girebilecek miyiz? Aa, koltuk kolu yukarı aşağı oynuyor.
5: Koltuğu geri ittirirsen tamam. Daha kolay olur.
3: Evet, yine de o aman tanrım.
5: Kırmayayım. Sonra da evet, buradan yani öne çek. Biraz...
3: Evet, tamam. Evet, girdim. İnsan sanki şeyde gibi hissediyor. Hani araba değil de oyuncakmış gibi. Çok tuhaf bir deneyim gerçekten. Bu ne? Marşı böyle mi? Böyle mi çalışıyor?
5: Öyle olmalı. Anahtarı çeviriver. Çalışması gerek. Belki biraz gaz vermelisin. İşte böyle oldu.
3: Bir test sürüşü yapabilir miyim?
5: Elbette.
3: Hadi bakalım, mükemmel. Bu araba için söylenebilecek tek bir söz var. O da muhteşem. Bu arabaya rasyonel bir yol testi yapmak imkansız. Çünkü tasarruf döneminin bir eseri. Savaştan sonra insanlar sırf bir arabaları olsun diye her şeyi yapardı. Bu bir motosiklet sepetinin bir adım ilerisi. İnanılmaz küçük hissettiriyor. Sadece 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1 metre genişliğinde. En geniş yeri de ön tekerlerinin orası. Oldukça korkutucu. Ne zaman bir kamyon, araba ne geçse hafif sarsılıyor. Biraz ürkünç ama olsun, olsun. Motor devri iyi, frenler desen çalışıyor işte. Aracı durduruyor değil mi? Direksiyon biraz ürkütücü ama çalışıyor. Motor da gayet iyi, dinamik, her şey yolunda gibi. Panosu bile çalışıyor. Biraz işi olanlar boya değişecek. Kanopinin biraz işi var, pek rahat değil ve içi iterlenip toparlanmak istiyor. Mükemmel bir küçük klasik araba gibi görünse de biraz işi var tabii. Bu aracın eski görkemine kavuşmaya ihtiyacı var ve maalesef bu da masraflı olacak. 18 bin istiyor ama bunca işi olduğu düşünülünce bu bence çok fazla. O fiyatın en az 1000 papel altına almaya çalışacağım. Bu Messerschmitt için ancak uygun fiyatı alabileceksem uğraşırım. Şimdi geri dönüp neler olacak bir bakalım.
5: Orada rahat mısın? Nasıl gittin?
3: Enteresan.
5: Enteresan mı?
3: Görünüş olarak gayet iyi. Sonuçta çalışıyor, duruyor. Ama bu yan sanayi kanopisi çok kötü. Takırdıyor ve her yeri iz ve çiziklerle dolu. Kaportanın işi var, yani komple boya da istiyor. Bunu sökecek olsan içeriden eminim bir sürü gizli dehşet arızalar da fışkıracaktır. Şimdi gelelim fiyata.
5: Evet.
3: Ne kadar istiyorsun?
5: 17.995. Gerçek bir motorlu araç klasiği.
3: Bence ancak 16
5: bin eder. Gel 17.5 olsun.
3: 17.500 mü?
5: Evet, 17.5.
3: Aslında çok cazip ama sorun şu ki bunun çok işi var. Hadi biraz daha çıkayım, 16.5'a anlaşalım.
5: 17.5'tan 6 kurtarmaz.
3: Hadi 17 olsun, düz hesap. Hadi
5: tamam.
3: Ama.
5: Evet 17 mi? Tamam, çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim. Az önce bir Messerschmitt sahibi oldum. Schmitt'in potansiyeli olduğunu biliyorum ama biraz fazla ödemek acaba gevşek bir strateji miydi?
4: Sanırım doğru hat üstündeyim. Kesinlikle başka bir fikir bulmak zorundayım çünkü şu an bu beni mağlup ediyor.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin lira varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
12: Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
9: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
12: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epey gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
16: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
17: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
18: Mehmet.
15: Efendim.
16: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
19: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekemesi yok.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
23: Hesap basit, hesap basit.
3: Bir mikro araba aldım ama biraz pahalıya geldi. Hadi 17 olsun düz hesap.
5: Tamam.
3: Hadi
5: ama. 17 tamam. Çok evet teşekkür mi? Ederim.
3: Bu İngiltere'deki en nadir motorlu araçlardan. Çok sıcak, çok dar, gürültülü, rahatsız. Herhalde kendinize neden biri böyle bir şey almak ister ki diye soruyorsunuzdur. Bunlardan İngiltere yollarında sadece 500 kadar var, yani oldukça ender. Şimdi bu küçük Messerschmitt'i bizim dev adamın ellerine teslim etme vakti. Atölye ve Ed'den 350 kilometre kadar uzaktayız ve bu ufacık arabayla onca yola gitmeye hiç niyetim yok. İster inanın ister inanmayın, o kadar ufak ki bir karavanın ardına rahatlıkla sığıyor. Bu işin ilerisini düşünüyorum da bu ufak fındık kıracağı, yani arkandaki üstünde maharetimizi gösterip tüm dünyada kutlanacak 60. yıl kutlamalarına yetiştirirsek pastanın üstündeki çilek gibi olacak. Aracı doğru yaparsak ister inanın ister inanmayın ama bir 25 bin pound'a çok rahat satarız ve bu da Eddie ile benim için güzel bir kar demek. Ama o noktaya varmaya yolumuz epey uzun.
4: Merhaba bayım.
3: Ne haber evlat? Nasıl gidiyor?
4: Bakalım neler getirdin. Neredeyse yepyeni bir karavana.
3: Ha, tam bir klasik sayılmaz ama olma yolunda. Karavana değil arkasındakine bak.
4: Ah ne bu? İlk motosikletimiz olacak
3: bu,
4: ha?
3: Bu motosiklet değil ki.
4: O zaman scooter. Scooterlara bayılırsın.
3: Scooter da değil ama yaklaştık. Evet işte bu. Bunlardan biri.
4: Oh, şahane bir Messerschmitt. Bunlar harikadır. Çok severim.
3: Beğendin mi?
4: Evet çok hoş.
3: Yardım et de çıkaralım. Buna bayılacaksın.
4: Sanırım göründüğünden ağırdır. Yardım gerekecek. Phil, Paul, gelir misiniz?
3: İşte geldiler. Bir düşündüm de işi hazır üstü başı yağlanmışlara bırakayım. Hadi Phil, biraz daha güçlü ittir. Evet, yavaş yavaş çocuklar, yavaş yavaş yavaş yavaş. İşte böyle, tamamdır. Sonrasını biz hallederiz. Ne diyorsun?
4: Kaportası gayet düzgün gibi. Renginden emin değilim, nane yeşili gibi. Biraz uygunsuz. Ellerin pastel ya da belki turuncu rengi ya da açık mavi gibi bir şey olabilir.
3: Evet, anlıyorum.
4: İçini görmem için illa girmeme gerek yok, buradan da görüyorum.
3: Sırf eğlencesi için bile girilir. Bu komple yukarı kalkıyor, böylece rahat giriyorsun. Gördüğün tamam. Gibi içi de gayet ferah. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun?
4: Şuraya bir gireyim. Sanırım bunu rahat sürebilirim. Sadece biraz eğilmem gerek. Neredeyse arka koltuktan bile sürebileceğim. Harika değil mi?
3: Harika.
4: Ama bir şey söyleyeyim mi? Kanopisini hiç sevmedim. Bence daha berrak olması gerekir.
3: Bunun berrak bir sert plastik olması gerekirdi. Bu bir yan sanayi işi. Sonradan yapılmış. Orijinali herhalde kırılmış falan olmalı.
4: Kesinlikle.
3: Evet, bunu yine berrak tamamdır, yapabiliriz evet. Herhalde.
4: Ya motor ne alemde?
3: Tamam, o işi bana bırak. Bu bir 191 cc'lik saç motoru. İki zamanlı, yani küçük bir motosiklet motoru gibi. Bu nasıl ama?
4: Demek böyle ha? Çok
3: evet,
4: hoş.
3: Evet, ne güzel değil mi? Böylece çalışıveriyor. Bak açık konuşayım. Bu şey gürültülü, takırdıyor. İçeriden bazı sesler de geliyor. Herhalde motoru sökmen gerekecek. Dur, şunu kapatayım.
4: Buna seve seve yeniden hayat vermek isterim. Sanırım atölyeye alsak iyi olur.
3: Şey, belki yan kapıdan sokarız. Ama hayır, atölyeye alacağız. Bak ne diyeceğim. Sana yeni bir rampa alalım. Küçük yeni bir rampa, küçük aletler.
4: Evet, ve daha küçük
3: evet, tabii,
4: eller.
3: Evet, daha küçük eller.
4: KR 200'lerin fiyatları bu ara hayli yükseldi. Yani potansiyel müşteriler almadan önce her şeyin harika olduğundan emin olmak isteyeceklerdir. Mekanik aksamın kusursuz olduğundan emin olmak istiyorum. O yüzden bizim karizmatik 3 tekerleklinin motoruna bakarak işe başlayacağım. Evet. İşte canavarın kalbi. Biraz daha yakından bakmalıyım. O yüzden de kapağı kaldıracağım. Ama sürpriz biçimde ağırmış. O yüzden Paul'den yardım istiyorum. Messerschmitt bu motoru Fischel ve Sachs'tan almıştı. Önceki arabalarının motoru daha da ufaktı. Bir 175 cc'likti. Yani bu neredeyse 10 beygirlik büyük bir iyileştirmeydi. Motor bölümünü sökünce başka bir keşif daha yapıyorum. İşte bu güzel oldu. Konektör kafasının üstünde kırmızı boya var. Bu arabanın orijinal rengi olabilir. Şu anki nane yeşilinden çok daha iyi bir seçenek. Ama 50'lerin renklerinin çok daha canlı, çok daha parlak olduğunu sanırdım. O yüzden tam olarak ne renk olmasına karar vermek için biraz araştırma yapacağım. Ve asıl rengi olsun olmasın Mike'ı bu renge ikna etmeye çalışacağım. Şu an hedefim her parçasının sağlam ve güvenilir olduğundan emin olmak için motoru söküp incelemek. Bu gerçekten muhteşem bir düzenek. Bu 200 cc'lik iki zamanlı motora bir şanzıman kutusu tutturulmuş. Bunun ortasından da bir tahrik mili geçiyor. Bu tüm düzeneğin dayanak noktası. Tahrik mili üstünde de arka aks taşıyıcı var. İçinde de arka tekerleri süren bir zincir tertibatı var. Araba işte sadece bununla gidiyor. Zincir tahrik sisteminin durumunu kontrol etmeliyim. Kapağı yerine altı vidayla tutturulmuş. Burada asıl merak ettiğim zincirin durumu. Yıllar geçtikçe zincirler kullanıldıkça esniyor ve gıcırdamaya başlıyor. Ve elbette her türlü zarara yol açıyorlar. Tabii sonunda değiştirilmeleri gerekiyor. Biraz gevşemiş ama çok da uygunsuz durumda değil. Parmaklarımı daha içeri sokamıyorum ama zincir dişlisinin durumuna bakıp bir tepe biçiminde dalga yapıyor mu diye bakıp aşınmaya başlayıp başlamadığını anlayabilirim. Şöyle bir bakınca zincir dişlisinin durumu iyi görünüyor. Yani bu zincir daha çok kilometreler idare eder durumda. Bu hem aktarma organları hem de bütçemiz adına güzel bir haber ama bu araba için doğru alıcıyı bulmak sadece mekanik aksama bağlı olmayacak. Motorun da güçlü bir görsel izlenim vermesi şart. En iyi fiyata satabilmek için aracın orijinal haline olabildiğince yaklaşması gerek ve hava filtresi bana biraz şüpheli göründü. Çok ucuz krom işçiliğinin nasıl döküldüğünü görebilirsiniz. Kaplaması soyuluyor. Bu böyle olmaz. Ayrıca egzoz da bundan daha iyi günler görmüş olmalı. Bu araçlar için paslanmaz çelikten egzoz sistemleri kullanılırdı ama bu gördüğünüz birçok defa hasar almış ve tamir görmüş. Çok nadir bir araç olduğundan yedek parça bulmak oldukça zor olacak. Motorun belli ki yerine takarken yeni bujiler ve yağ kapakları da dahil olmak üzere full servisten geçmesi gerek. Ama durumu beni daha da endişelendiren parçalar gördüm. Motorun titreşiminden dolayı bu mil yatağı yıpranmış. Gördüğünüz gibi darbelerden dolayı biraz ayrılmış. Ve sorun tahrik milinin şu küçük soketin içinde kalmasını garantilemek için motoru yerinde tutuyor. Ve elbette bu daha da ayrılırsa bağlı kalamayacak ve çekiş kaybı olmaya başlayacak. O yüzden kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. Bu aracın başından geçen güçlüklerin bir kanıtı olduğundan başka hasarlar da aramaya başlıyorum. İki piston başı yağ beslemesi yüzünden iç hasar görmüş durumda. Yakıt tankına doğru oranda karışmış yağ benzin karışımı koyulması gerek. O yüzden başlıkları kontrol etmek üzere çıkarıyorum. Dört zamanlı bir motorun elbette dört aşaması vardır. Emilim, sıkıştırma, yanma ve egzoz. Ama iki zamanlı bir motorun bundan epey büyük farkı var. Hepsinin iki zamanda olup bitmesi. Yani yukarı ve aşağı. Böyle bir motorun üretimi ucuzdur. Ama günümüzde bunların kullanılmamasının nedeni gürültülü ve verimsiz olmaları. Neyse ki silindir ve pistonlarda herhangi bir yıpranma görünmüyor. Çabucak bir temizlik ve yeni bir kapak contasıyla gayet iyi oluyor. Motoru iyice inceledim. Durumundan gayet memnun kaldım. Gerçi motorun alüminyum parçalarını olabildiğince iyi göstermek için biraz parlatabilirim. Ama asıl endişem hava filtresinin yedeğini bulmak ve egzoza da bir şeyler yapabilmek. Ben asıl işlerle uğraşırken Mike da detaylarla uğraşacak. Daha kesin söylemek gerekirse 3 adet detayla.
3: Bizim Messerschmitt'in jant kapakları eski ve bereli görünüyor. Paul isimli bir arkadaşla görüşüp yedeklerini hatta daha iyilerini ayarlamaya çalışacağım. Galiba doğru yere geldim. Elinde bunlardan bir sürü var değil mi?
0: Evet, yaklaşık 100 yıllık bir işletmeyiz. Neredeyse her şeyi yapabiliriz diyebilirim.
3: Yani bir Messerschmitt KR200 için jant kapakları arıyorum desem bu gözünü korkutmayacak değil mi?
0: Hiç sorun değil. Elimizde çeşitli varyasyonları mevcut.
3: Bu kadar eski bir araba için sadece tek çeşit olur sanıyordum.
0: Değişik yıllara ait değişik tarzlar var.
3: Vay canına, peki bunlar nedir?
0: Bunlar bir Austin 7'den tut bir Allegro'ya dek türlü kapaklar için özel bağlantılar.
3: Öyle mi?
0: Seçenekleriniz elindekilerle aynı. 1957'den 1959'a kadar.
3: Tamam, bu çok iyi değil mi? Bunlar elimdekilerin aynısı, sadece biraz daha parlakları.
0: Roadster.
3: İşte bu çok daha enteresan. Delikleri üstünde biraz daha da fazlası var. Bunu sevdim çok iyi. Diğerlerini alsam olur mu?
0: Stoklarımızda kalmadı ama bu bir örnek. Yenisini yapabiliriz. Beni izle.
3: Paul madeni dokumada tam bir usta. Bu düz bir diske karmaşık bir şekil verme işlemidir. Yani bu buna mı dönüşecek?
0: Evet, aynen.
3: Bu eski makinede.
0: Evet, aynen öyle.
3: Bu bir torna değil
0: evet,
3: mi?
0: Bu döner bir torna. Biraz yağladıktan sonra metali işlemeye başlayacağız ve olacak.
3: Torna alüminyum parçayı döndürmeye başlıyor. Paul bunu bir kalıba ittirir gibi torna kafasıyla temas ettiriyor. Demek metali böyle esnetiyoruz.
0: Metali kafaya doğru esnetiyoruz diyelim.
3: Bu inanılmaz. Böyle elle yapıldığını görüyorum da bu gerçek bir el işi ürünü. Yani her bir jant kapağı eşsiz.
0: Evet, her biri bir açıdan farklıdır çünkü hepsi sonuçta el işi.
3: Ve üstüne de biraz bastırıyorsun değil mi?
0: Evet öyle.
3: Bence bu müthiş bir şey, sanki metalden çömlek imalatı izlemek gibi.
0: Şimdi de ince ayarlarını yapalım.
3: Kenarlarından
0: doğru ebada getirip bir numune oluşturmak için. İşte böyle.
3: Jant kapakları doğru şekle girdi ama benim becerilerimin sahne alacağı son kısma gelmeden önce biraz cilalanmaları gerekiyor. Gayet güzel görünüyor değil mi? Ama bana gösterdiğin roadster kapaklarının üstündeki yuvaları çok beğenmiştim. Hepsini bu eski makineyle yapıyoruz.
0: Evet, bu geleneksel bir vidalı pres.
3: Tamam, nasıl çalışıyor?
0: Önce ilk yuvada istediğimiz yere koyuyoruz bunu.
3: Bu harika. Bunu denemek isterim en azından. Kapakların yapımına benim de katkım olur diye düşünüyorum.
0: Evet, sana nereye koyulacağını göstereyim.
3: Tamam.
0: Şimdi de zıvana mesafesi ayarı yapmamız gerek.
3: Anladım. Bu aralayıcı
0: evet,
3: mı?
0: Aynen öyle.
3: Buraya mı? İşte evet, sen döndür. Tamam, döndür.
0: Tamam. Ve şimdi de evet, oldu.
3: Bu kadar çabuk.
0: İşte bu kadar.
3: Bunu alıyoruz evet. Ve işte ikinci delik.
0: Parmaklarını sıkıştırmadığından emin ol.
3: Evet, işte oldu. Hazır
0: tamam.
3: Mısın? Döndür ve
0: tamam,
3: yap.
0: İşte böyle. Bu da sonuncusu.
3: Evet, çok güzel. Bu da sonuncuydu işte, tamam. Evet, kesinlikle muhteşem oldular. Tamamen el yapımı. Tanesi kaça geliyor?
0: 8 pound.
3: Sadece 8 pound
0: evet,
3: ver
0: evet.
3: Elini. Çok teşekkür ederim. Bugün burada harika bir gün geçirdim. Şu ana dek Schmitt ile işler çok zevkli devam etti. Ama konu klasik bir araba olduğunda sıkıntı hemen bir sonraki köşede olabilir.
1: araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
6: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
16: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
17: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
18: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
24: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obsesso. Yeah.
12: Silver moon. Got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
25: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
25: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Büyük bir potansiyeli olan 1950'lerden kalma bir mikro araba aldım. Sanırım bunu 25 bin pound'a satabilirim. Ama bu kullanışlı günlük araba henüz görücüye çıkmaya hazır olmaktan çok uzak. Kanopiyi halledip rengini değiştirip motoru söküp iç kısmına çeki düzen vermeliyiz.
4: Epey işi var.
3: Schmidt'i en iyi haline getirmek için harıl harıl çalışıyor.
4: Bu mil yatağı fena yıpranmış. Epey darbe almış ve gördüğünüz gibi darbelerden dolayı ayrılmaya başlamış.
3: Sıradaki işimiz arabanın görünüşü için hayati bir kısmı halletmek.
4: Evet, bu hem yapmaya can attığım hem de korktuğum bir iş. Kubbeyi yenileyeceğim. Yeni ve berrak bir kubbeyle araca otantizmini geri kazandırmak istiyorum ama eskisini çıkarmak o kadar kolay değil. Bir kılavuz ya da internette bana yol gösterebilecek bir bilgi mevcut değil. Elimden gelen her biçimde buna daha iyi bir görünüm kazandırmaya çalışacağım. Kubbeyi alüminyum tutan kanaldan ayırabilmek üzere konum elde etmek için arka pencereyi çıkarmak zorundayım. Tamam, onu çıkarabilmek için yeterince kuvvet uygulayabilmeyi umuyorum. Bir kez çıkmaya başlarsa sorun kalmaz ama sorun şu ki acaba kendime ya da arabaya hasar vermeden gerekli kuvveti uygulayabilecek miyim? Hadi bakalım.

0: Ve cevap da sanırım olumsuz. Sanırım doğru hat üstündeyim. Kesinlikle başka bir fikir bulmak zorundayım. Çünkü şu an bu beni mağlup ediyor. Bazen dünyanın ihtiyacı başka bir fikirdir. Bazen de başka bir çubuktur. Levye ile başarısız oluşumun ardından bir de 2 metrelik bir levye ile maksimum kaldıraç gücü elde etmeyi deniyorum. Oo, çıkıyor. İlk çatlamanın ardından bu eski inatçı şey nihayet çıkmaya başlıyor ama işim hala zor. Oo. Harika. Alüminyum yatağın temiz yüzeyine ulaşmak için eski kurumuş yapışkanın tamamını temizlemek zorundayım. Yeni kubbe, yerine yeterince tutturan ama parçaların kısıtlı hareketine de izin veren esnek bir yapışkanla tutunacak. Evet, işte yeni muhteşem kubbemiz. Biraz ince gibi duruyor ama kompakt bir biçimde imal edilmiş olmasından epey güç alıyor. Alüminyum çerçevenin içine oturduğunda gayet güvenli olacak. Messerschmitt'in esasen eski pervaneli savaş uçakları üreticisi olmasına rağmen bu kubbe 50'lerin jet savaş uçaklarından esinlenilmiştir. Bu uçaklar Mach 2 ile ses hızının 2 katı hızla uçabiliyordu. Saatte 60 km ile giden bir araçta sorun çıkarmayacaktır. Kubbe sürpriz biçimde büyük geldi. Buna ince ayar çekip mükemmel oturmasını sağlayacağım. Planım eski tavanı yeni kubbenin içine yerleştirip şablon olarak kullanmak. Belki de alüminyum çerçeve üstüne denk gelen deri kenarları kullanırsam ayarı ona göre belirleyip ince ayarı çekebilirim. Böylece doğru ebadı yakalayıp mükemmel biçimde oturtabilirim. Umarım olur. Üstünde çalışmak için en isabetli hattı tespit edebilmek üzere mavi bir bant kullanıyorum. Bunu %100 doğru yapmam gerek çünkü bir sonraki aşama kesme aşaması. Burada bir testere kullanacağım. Çünkü bence en kontrollü böyle olur ve çok da ısı üretmez. Ama bunu yaparken çok dikkatli olmalıyım. Çünkü hata yaparsam yenisini almamız gerek ve bu da ekstra bir 1000 pound demek. Bu alıştırması yapılabilecek bir şey değil. Doğrudan yapmak gerek. Ağır gitmek ve sabit bir el istiyor. Aceleye getiremem. Bu iyi olmadı. Dediğim gibi, bu çok kolay çatlayabilen bir malzeme. Ve ben de çatlattım. Sanırım... Mike bu sefer elini cebinin her zamankinden daha derinlerine atmak zorunda kalacak. Bu bir kabus. Bu en kötü durum senaryomdu. Pahalı bir parça arabanın yenilenme projesine sekte vurdu. Üstelik bir sürü yenileme ve ayar işi hala bizi beklerken. Acaba Mike ne tepki verecek?
1: Evet, nasılsın bakalım? Günaydın.
0: Evet,
1: renk konusunu ne yapalım diyecektim çünkü bunu sevmedim ve değiştirmek istiyorum. Bir fikrin var mı?
0: Motoru sökerken konektör kafasının üstünde bir şey keşfettim. Gel de bak, hoş bir kırmızı. Sanırım arabanın orijinal rengi de buydu.
1: O renge mi boyayalım diyorsun? Hadi ama bu konuda bir anlaşmaya varmamız gerek. Bence bu yeterince parlak değil.
0: Buna biraz daha hava katmak için yapacağımız bir şeyler illaki vardır. Bir şeyler düşünürüm ama sana kötü bir haberim olacak. Maalesef kubbeyi çatlattım.
1: Çatlattın mı?
0: Evet. Evet, bak.
1: Evet, gördüm. O kadar da kötü değil. Onarabilirsin, değil mi?
0: Bunu onarmanın tek yolu başka bir tane almak.
1: Şaka mı yapıyorsun? Bunun yenisi tam 875 pound. Bu bir sürü para demek. Karımıza büyük darbe vuracak.
0: Biliyorum, çok üzgünüm ama böyle şeyler arada oluyor işte.
1: Bakalım somurtmanı gülücüye döndürebilecek miyim? Gidip bunları yaptırıp geldim. Nasıl ama?
0: Jant kapakları.
1: Evet, öyle. Arabaya farklı bir hava katacaklar. Satış zamanı çok fark ettirecek.
0: Kesinlikle.
1: Bak, yüzün gülmeye başladı bile. Harika olacak.
0: Evet, merak etme. Her şey çok iyi olacak. Mike, kubbe konusundaki endişemi yatıştırdı. Buna takılıp kalamam. Daha bir sürü iş yapılmayı bekliyor. Listede sıradaki iş motor kasasını bir uzmana cilalatmak. Siz Peter mısınız?
2: Evet, benim.
0: Evet, şapkadan belli oluyor. Elimde küçük bir Messerschmitt'ten çıkma motor kasası parçaları var.
2: Tamam.
0: Biraz endişeliyim çünkü her yeri çizik ve oyuk dolu. Bu meseleyi halletmemiz gerekiyor.
2: Evet.
0: Makinenizi gördüm. Umarım sanatınızı konuşturabilirsiniz.
2: Evet, bu tam 60 yıllıktır ama hala taş gibi.
0: Harika. Ben de yardım edeyim diyordum. Evet. Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Evet, çizikleri kazıyıp zemini benim için temizleyebilirsin.
0: Harika. Parçaların kazınıp cilalanması gerekiyor. Uygun biçimde giyindikten sonra Peter makineye uygun bir kafa seçiyor. Bu parlatmak için değil ama derin çizikleri kazıyacak güce sahip. Çok iyi oluyor değil mi? Çizikler ve oyuklar büyük ölçüde temizlendi.
2: Evet.
0: Sanırım şimdi sıra işi erbabına
2: tamam,
0: bırakmaya geldi.
2: Tamam, çok teşekkür ederim bayım.
0: Peter bu işi yıllardır her türlü metal, şekil ve ebat üstünde yapıyor. Bir bar ve değişik başlıklar kullanarak yarım saat içinde çizik ve oyuk dolu motor kasasını bu hale getirmeyi başardı. Kesinlikle muhteşem, olağanüstü. Öyle ki tekrar dokunmaya bile çekiniyorum. Çok parlak. Şuna bir bakayım. Yan yana koyarsak aynı materyal olduğunu kesinlikle anlamazdık değil mi?
2: Evet.
0: Elimizde aynı ebatlarda 4 parça var. Buradaki teki için kaç paradan
2: bahsediyoruz? Parça başı 20 pound.
0: Yani hepsi 80 pound. Teşekkür ederim. Anlaştık.
2: Rica ederim efendim.
0: Atölyeye döndüm. Hala yeni kubbenin gelmesini bekliyorum. Ama boyaya göndermeden önce arka çamurlukta derhal ilgilenilmesi gereken bir hasar tespit ettim. Bunu iyice temizledim ve net bir kırışıklık ortaya çıktı. Metal şeyler galiba buna takılıp bükmüş. Bunu düzeltip fark edilmez kılarak güzelce tamir etmeye çalışacağım. Bu takozu çamurluğun içine yerleştirmek daha rahat şekillendirmeye olanak veriyor. Bir kaporta çekici kullanacağım. Bunlar metali şekillendirerek geniş kavisleri düzeltmeyi kolaylaştırır. Bir sonraki aşama, yani kaynak için yüzeydeki boyayı kazımam gerek. Şimdi de sırada kaynak var ama bu şey ince bir tabaka. Yaklaşık 1 milimetre. O yüzden etrafındaki metali deforme etmemek için çok dikkatli ve nazik olmak zorundayım. Çok hassas bir iş. Ama kademe kademe sağlam bir mühür çeliğin üstündeki eski yırtığı kapatıyor. Evet, iyi görünüyor. Eskisine göre çok daha iyi ama iç kısımda iki metali birbirine bağlamaya yetecek kadar boşluk açmayı başardım. Bunu güzelleştirmek için fazla temizlemek gerekmeyecek ama burada bir parça eksik. O parçanın buradaki kıvrıma uyması gerekiyor. Bir parça metal kesip ayarlayıp daha sonra da burayı dolduracağım. Güzelce işaretliyorum. Sonra da mükemmel şekli elde ediyorum. Yeni parçanın yüzeye tam oturmasını istediğimden bir mıknatısla tutturup kaynağı hazır hale getiriyorum. Biraz zımparaladıktan sonra yama iyi görünüyor. Ama dış yüzeyi hala biraz kaba duruyor. Bunu tam şekle sokmak için küçük bir numaram var. Evet, iyi duruyor. Ama belli ki şekil yanlış. Şimdi bunu dibine göre şekillendireceğim. Aslında çok basit. Bir parça bant alıyorum. Dipteki parçanın etrafına sarıp biraz tozla işaretliyorum. İşte böyle. Çıkarıp yeni parçanın üstüne yerleştirip işaretliyorum ve işte oldu sanırım. Şimdi bunu çıkarıyorum. İşte. Güzel bir hat oluştu. Bandı yerine iyice oturttuğundan emin olduktan sonra kesici diskle en mükemmel kavisi oluşturuyorum. Vay canına, şuna bak, azıcık dolgu macunu, bir parça boya ve tamamdır. bize tam 875 pound kaybettiren kubbeli korku gösterisinin üstünden birkaç gün geçti. Neyse ki Mike yeni bir parça bulmayı başardı. Hatırlayacağınız gibi önceki kubbeyi ayarlama işi pek de yolunda gitmemişti. Bu yeni bir tane ve ülkedeki sonuncuymuş. Yani bunda da çuvallarsam araba tavansız kalacak. Testereyi bir kenara bıraktım çünkü farklı bir ağız kullansam bile bunun doğru seçim olacağını sanmam. Yerine bir silindir kesici kullanacağım. Bana şans dileyin. Bir silindir kesici, bir mil üstünde hareket eden bir seri dikdörtgen zımparadan oluşur. Bu bana kesim işleminde büyük bir kontrol sağlayacak. Kötü tarafı, çok yavaş gitmesi. Tane ve ülkedeki sonuncuymuş. Yani bunda da çuvallarsam araba tavansız kalacak. Testereyi bir kenara bıraktım çünkü farklı bir ağız kullansam bile bunun doğru seçim olacağını sanmam. Yerine bir silindir kesici kullanacağım. Bana şans dileyin. Bir silindir kesici, bir mil üstünde hareket eden bir seri dikdörtgen zımparadan oluşur. Bu bana kesim işleminde büyük bir kontrol sağlayacak. Kötü tarafı, çok yavaş gitmesi. Atölyenin her

0: 6 saat sonra... ...tam yerine oturuyor gibi. Çok güzel uydu. Artık içim rahatladı. Gerçekten büyük bir iş yaptım. Aracımız boyaya girmekten henüz uzak. Ama küçük olduğundan tamirat ve ayarlama işleri de kolay oluyor. Bu arada Mike'a da uyacak bir boya planıyla çıka geliyorum. Mike, Messerschmitt'e uygulamak istediğim kırmızı boya konusunda %100 ikna olmamış olabilir. Ona araca kişilik katacak bir yol bulacağıma söz verdim ve gösterişli bir şeyler buldum. Bunda daha çok krom kullanılıyor ama üstün yarısını kırmızıya, altının yarısını da beyaza boyamamıza olanak veriyor. Bu hem arabaya Mike'ın istediği gibi seçkinlik katacak hem de zamanı geldiğinde satmayı kolaylaştıracak. Ama aracı boyaya almadan önce daha yapılacak çok iş var.
1: Schmitt'i bir daha gördüğümüzde içi dışı çok değişmiş olacak. Bakalım Ed'in boya planı bize fazladan para kazandıracak mı? Eğer yanılıyorsa KR'yi satış planlarımız suya düşebilir.
0: Artık Mike'ın kırmızı konusundaki endişeleri haksız mıydı, haklı mıydı anlayacağız.

0: stays, it stays with me.
1: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Hi Turkey, welcome to America.
7: Çekler, bu abi kim oğlum?
8: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
6: Ben Rebel'in is John.
9: Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
10: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
11: Oğullarım! Börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
12: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
11: Ispanaklı olmaz mı?
13: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
14: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
15: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
16: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
24: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
25: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
28: Olamaz mı?
27: 10 dakika içinde.
25: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
28: Bu gerçekten dehşet verici.
26: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
25: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
30: Mike, kemiklerini titreten bir sürüşün sonunda sıra dışı bir klasik araba almaya karar verdi.
31: Ne kadar istiyorsun?
32: 17.995. Gerçek bir motorlu araç klasiği.
30: Ucuz değildi ama bir planı vardı.
31: Yakında 60. yıl dönümü kutlamaları yapılacak.
30: Yaklaşan büyük etkinliğin bu ufaklık için iyi bir müşteri bulmamızı sağlayacağını umut ediyoruz ama buna daha çok yol var. Şimdi arabanın

0: Boyadan gelmesini bekliyorum. Nefesimi tuttum, bekliyorum. Umarım renk konusunda haklı çıkarım. Bu anı bekliyordum. Paul çok nazikçe Messerschmitt'i boya atölyesinden çıkardı. Mike Kırmızı'nın tonu konusunda haklı mıydı? Birazdan anlayacağız. Şimdiden iyi görünüyor. Evet. Gösterişli duruyor. Retro havasını muhafaza ediyor ama bir yandan da parlak kırmızısı ve beyaz eklemeleriyle gayet hoş. Neyse ki tüm o yeni krom parçalar boya atölyesine sığdı ve işte yeni ve seçkin boyasıyla karşımızda. Gayet güzel olmuş. Yeni kubbesi yerleşti. Ve beyaz çizgili lastiklerimiz de tamam. Ama arabanın göründüğü gibi de gittiğinden emin olmam gerek. Yani bana yine motor işi göründü. Evet, çok vaktimizi aldı ama yan sanayi eski hava filtresinin yerine orijinal bir tane bulmayı başardık. Olması gerektiği gibi siyah saten renginde ve cilasına yardım ettiğim pırıl pırıl kasayla da harika gidecek. Ve yine ikinci elde olsa sağlam egzoz sistemi bulduğumuz için de çok şanslıyız. Bu parçalar çok nadir bulunuyor ama küçük Messerschmitt'imizde harika duracaklar. Bunlar gibi detaylar satış değerini çok arttırır. Motor kısmı Mike arabayı aldığında biraz sorunluydu ama temizlenince aracın en iyi özelliği oldu. Motor da güzelce yerine takıldı. Bakalım çalışacak mı? Marşa basalım, başlıyoruz. Şuna bak, daha ilk seferde. Harika, patlama çatlama sesi yok. Mükemmel, işlem tamam. Evet, çok sevindim. İçinde biraz ayarlama yaptım. Artık doğru sade siyah kauçuk paspaslara da sahip. Torpidosu da olması gerektiği gibi renk açısından koordine oldu. Son rötuşta ikaz lambası düğmesi. Eskisini keserek kablolarını yenisine bağladım. Ve yeni konektörlerle değişik terminallere uydurdum. Yeni düğme eskisinin yuvasına oturdu. Tamam, bu da yerinde. Bir deneyelim. Marş basılı. Tamam, sol taraf yanıyor. Çok iyi. Sağ tarafta mükemmel çalışıyor. İşe bakılırsa doğru yolda gidiyoruz. Her klasiğin cazibesini bir parçada bir sürü krom alır. Bu denli küçük bir tanesinde bile parlak aksesuarlar bir hava eklemeye yetiyor. Ve son dokunuşta Mike'ın yaptırdığı jant kapakları. Şunlara bakın. Her şey tamam. Bu mikro arabayı o halde alıp böyle bir şov parçasına dönüştürdük. Bence 50'lerin bu klasiğinin 60. doğum günü için bu mükemmel oldu. İşte bu, insanın yüzüne bir gülücük konduracak bir araba. 50'lerin rüya arabası, son derece kişilikli, iki renkli bir üç tekerlekli. Mike, geliştirme potansiyeli olan bir araç bulabilmek için canını dişine taktı.
1: Bir kamyon, araba ne geçse hafif sarsılıyor, ürkünç.
0: Bu araçların doğum gününün yaklaştığını bildiğinden bu projede büyük bir kar sezdi.
1: Tüm dünyada kutlanacak 60. yıl kutlamalarına yetiştirirsek, pastanın üstündeki çilek gibi olacak.
0: Messerschmitt'i düzeltip düzgün uçurabilmek için tüm sanatımı konuşturdum. Şimdi de biraz kaynak vakti. Ama bu sırada büyük bir felaket de oldu. Bu çok kolay çatlayabilen bir malzeme. Ve ben de çatlattım. Bu çatlak kubbe projenin tüm karını alıp götürebilir. Kim bilir, tek diyebileceğim bu arabayı en iyi haline getirmek için tüm kalbimi ve ruhumu bu işe koydum. Bu parçalar çok nadir bulunuyor ama küçük Messerschmitt'imizde harika duracaklar. Göz alıcı rengi ve seçkin özellikleriyle akılları baştan alacağı kesin. Şahsen biraz da cüzdanları hafifleteceğini umuyorum. Ve iş sonuçta paraya geliyor. Mike araba için iyi bir teklif aldı. Boya ve motor parçaları mükemmel oldu ama iki kubbe almak zorunda kalmamız bütçemizi fena zorladı. 22 bin pound'dan fazla harcadık ve hedefimiz 25 bin pound'a satabilmek.
1: Ama önce 60. doğum gününü kutlayacağız. O yüzden Mikro Arabalar Festivali'ne doğru yola çıkıyoruz. Evet, Ed, Schmitt çok değişik bir araba, sadece dıştan farklı olmakla kalmıyor. Geçen sefer bunu kullanırken ödüm koptu. Ama ama sen üstünde çalıştıktan sonra şimdi bunu sürmek çok keyifli.
0: Sanırım şahane iki zamanlı motorunu komple bakıma alıp bazı önemli parçalarını değiştirmek arabaya havasını geri kazandırdı.
1: Biliyor musun, arabanın boyası da mükemmel oldu. Çok güzel görünüyor. Krom işleri de şahane.
0: Bence arabaya mükemmel uydu. Şahane beyaz ton da harika bir çift renk oluşturdu. Her şey mükemmel.
1: Nereden geldiklerini göremedik ama birden kendimizi bir KR konvoyunun içinde buluyoruz.
0: Vay canına. Bu küçük şeylere gerçekten hayran oldum.
1: Harika.
0: Şöyle bir bakınca insan bu arabaların ne kadar sevildiğini anlıyor.
1: Evet, bu Messerschmitt camiasının en büyük olayı. O yüzden harika parçalar görmeye hazır ol.
0: Kesinlikle, ama yanımızda bunlar varken bile bizimki hala harika görünüyor.
1: Evet öyle, fark ediliyor ve unutma ki Ed, bu dünyanın her yerinden katılım olan bir etkinlik. Son derece özel. Kartlarımızı doğru oynarsak küçük Messerschmitt'imize bayılıp almak isteyecek bir müşteri kesin buluruz.
0: O zaman satma operasyonu başlasın. Hadi gidip ortama karışalım.
1: Evet. Ed'le şovu iyice inceliyoruz. Gerçekten de müthiş arabalar var. Hatta dört tekerli bir Messerschmitt Tiger'a bile rastladık. Kulübün parça tedarikçisi Winford'la tanışıyoruz. Aklımızda tek bir soru var.
0: Sence bu durumda bir tanesi ne kadar eder?
2: 22 bin kadar.
1: Doğru kişiyi bulursak 24-25 bine kadar çıkabilir mi?
2: Doğru müşteriyi bulursanız olabilir.
1: Günün geri kalanını o müşteriyi bulmaya çalışarak geçirdik. Ama beklenen büyük patlama bir türlü olmadı. Evet, bugün bu etkinlik sahiden çok hoşuma gitti. Muhteşemdi. Daha hiç teklif gelmedi ama belli olmaz.
0: Olmayacak demek değil tabii. Hatta ilgilenebilecek biriyle de tanıştım. Bu hafta sana birkaç telefon gelebilir. Tamam mı? İnançlı ol.
1: Ben de öyle umuyorum. Bu küçük arabaya çok şey yatırdık. Umarım gelecek kar da mikro boyutta olmaz. Dünyanın her yerinden telefonlar geldi. KR'nin detaylı fotoğrafları e-postalarla dünyanın her yerine gönderildi. Ve şimdi yanımda sürpriz bir potansiyel müşteri var. İlk arayan İsveçli bir beyefendiydi. Arabayı çok beğenmiş ama yoğunluktan gelemediğinden anlaşmayı bağlamak üzere kızını göndermiş. Sandra, demek babanın geniş bir araba koleksiyonu var.
3: Evet öyle.
1: Ve şimdi de bunu istiyor ha?
3: Umarım.
1: Sahi mi? Bir BMW üstü açık tercih etmez miydi?
3: Yok, bu çok daha havalı.
1: Böyle demene çok sevindim. Bu tam bir klasik araba. Bunu 25 binden satışa çıkardığımda dünyadan büyük ilgi topladığını ve o fiyata satabileceğimi gördüm. Sen ne öneriyorsun?
3: Evet, 24 bin diyorum.
1: 24 bin pound mu?
3: Bence bu çok iyi.
1: Babanın taktiğini şimdi anladım. Çok akıllıymış doğrusu. Meşgul biri olduğunu biliyorum ve seni bana gönderip biraz indirim yaptırmak istemiş olmalı ama sertliği elden bırakmayıp sana hayır diyeceğim. 25 binde ısrarlıyım çünkü satabileceğimi biliyorum.
3: 25 bine kadar çıkarabilirsin demişti.
1: Bunu istiyor musun?
3: Hadi öyle yapalım.
1: Az önce güzel, küçük bir KR sahibi oldun. Teşekkür ederim. Bu karakter dolu küçük arabadan ayrılmak beni üzse de 2729 pound kar ettiğimizi bilmek yüreğime su serpiyor. Ed, kupeyi kırdığında yenisini tüm kere alıp götüreceğinden çok korkmuştum. Ama KR'lerin küresel piyasası sahiden çok geniş. Günün sonunda güzel bir kar elde etmeyi başardık. Ben ve Ed'in klasiklere nasıl hayat verdiğimizi izlemek için bir dahaki tamirat tadilatta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geç

0: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Kutlama!
3: Gökte! Yerde! Her yerde!
2: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
4: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000?
4: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
4: O zaman...
2: Gelsin müzik.
5: 25 yıldır sana maksimum.
6: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
7: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
20: Tamirat tadilatta bugün özel bir Fransız kamyoneti kurtarılmak için haykırıyor. Üstünde oturduğum koltuk dahil içten dışa her şeyin özel bir bakıma ihtiyacı var. Fakat ben ve Ed bu antika Citroen H-Y'yi 21. yüzyıla uygun hale getirebilecek miyiz?
21: Nereden buldun bunu?
20: Bütçemizi aşmadan tabii.
21: Ayrıca maden, para ve potansiyel gibi akla gelen birkaç kelime daha var.
20: Odamızdan yine kar etmek için ayrılıyoruz. Üretimine 1947'de başlandı ve Citroën H-Y kamyonet Fransa, Belçika ve Hollanda'da iyi bilinen bir ticari araç haline geldi. 34 yıllık sıra dışı üretim sürecinde neredeyse 500.000 kamyonet üretildi. İkinci Dünya Savaşı uçaklarından ilham alan tasarımcıları ağırlık eklemeden güç sağlamak için oluklu paneller kullandılar. Önden çekişli basit kurulumuyla 4 silindir motorları mütevazı 45 beygirlikten biraz daha heyecan verici olan 58 beygirliğe kadar değişmekte.
15: Günümüzde EY kamyonetler gerçek bir klasik haline geldi ve ticari potansiyelleri işletmeler kadar koleksiyoncuların da ilgisini çekmekte. Fiyatları artarken eğer bir tane kapabileceksem şimdi tam sırası. İyi olanları Birleşik Krallık'ta 25 bine gidiyor ama benim harcayabileceğim sadece 6 binim var. Bu yüzden ucuza bulmanın ümidiyle araştırmamı bütün Avrupa'ya yayıyorum. Bir tane 1975 model var ve fiyatı 12.500 pound. Evet, biraz para ediyorlar ve çok iyi durumda ama 12.500 gibi bir fiyatı ödeyemem. Bu tip şeyleri bulması gerçekten zor. Özellikle de cıvata yığını olmayanını istiyorsanız. Bu gerçekten ilginç görünüyor çünkü bir açık artırma sitesinde 1956 HY kamyonet, güzel zamanlar, teklif 3000 pound'a kadar çıktı fakat hala sonuçlanmadı. Bu da satıcı daha fazla istiyor demek oluyor. Ön sezime göre bunun gibi bir kamyonet uğraşmaya değer. İşin tadını kaçıran tek şey Fransa'nın güneyinde olması ama telefon etmeye kesinlikle değeceğine inanıyorum.
16: Merhaba, İngilizce konuşabiliyor musunuz?
15: İngilizce biliyor musunuz?
16: Ne yazık ki hayır.
15: Tamam, bu biraz sorun olacak. Fakat yine de deneyeceğim.
16: Merhaba.
15: Kamyoneti tarif eder misiniz?
16: Araç 1956 model.
15: Evet. Araç için ne kadar istiyorsunuz?
16: 7000 euro.
15: 7000 euro. Sonunda birbirimizi anladığımızı sanıyorum, tamam.
16: Güle güle bayım, görüşmek üzere.
15: 7000 euro bu durumdaki HY kamyonet için yaklaşık 5000 pound iyi bir fiyat. Bu yüzden Fransa'nın güneyine doğru yola çıkacağım. Bu Citroen HY kamyonet garaj arabası diye iftiharla tanıtıldı ve bu iki anlama gelebilir. Garaja kapatılmış ve harika durumda olabilir ya da garaja bırakılmış ve yıllar içinde işler kötü gitmiş olabilir. Bazen çürüyebiliyor ya da parçaları çalışmaz hale gelebiliyor. Bana bu aracın çalışan, kullanılabilen bir araç olduğu söylendi fakat yine de şüphelerim var. Eğer anlatılan gibi değilse bırakıp gideceğim. Evet, doğru yerdeyim sanırım. Kimse var mı? My Eddie.
16: Evet, benim.
15: Ben Mike.
16: Merhaba.
15: Merhaba. Telefonda konuşmuştuk.
16: Evet, Citroen için.
15: Evet, 1956 HY kamyonet. Bunlardan hangisi?
16: İşte bu.
15: Burada duran
16: evet.
15: Mı? Oo, iyi görünüyor. Evet, yeterince sağlam gibi. Evet, yaşlı duruyor aslında. Çok yaşlı görünüyor ama... Evet, güzel, şunlara bak, şunun büyüklüğüne bak. Evet, bundan hoşlandım. Sağlam.
16: Sağlamdır.
15: Evet, bayağı
16: evet,
15: sağlam.
16: Evet, sağlamdır.
15: Herhangi bir delik yok.
16: Aşınma yok.
15: Oldukça iyi. Evet, bunu sevdim. Boşluğun büyüklüğüne inanamıyorum. Hiç şüphe yok ki bunlardan güzel servis ve kamp vagonları olur. Neden bu kadar çok alan var anlaşılıyor. Şu iç kısmına bakar mısın?
16: Sorun yok.
15: Ne oluyor bu koltuğu? Aman tanrım, ne oldu buna böyle?
16: Çok kötü değil.
15: Ne demek istiyorsun? Bunu tahmin edemezsin. Şuna bak. 1.6 litre mi?
16: Evet.
15: Sanırım yaklaşık 42 beygir. Yani o kadar bir gücü var değil mi? Çok
16: evet.
15: Az bu. Ve hiçbir yağ filtresi garip bir biçimde yeterli değil. Bunların 2000 kilometrede bir bakımını yapmak zorundasın. Evet. İzler ve hasar var.
16: Hayır, o sorun değil.
15: Ama bir sorun var.
16: Hayır.
15: Yani tamir edilmesi gerekli
16: hayır,
15: değil mi?
16: Hayır. Göründüğü kadar kötü değil. Bak,
15: çok şirin bir yarı dörtlü. Şuna bak,
16: düzgün
15: çok
16: bunlar.
15: Hoş. Biraz işi var fakat yine de güzel. İçi dışı bir olmasını seviyorum. Bu çok dürüst ve açık bir kamyonet.
16: Motoruna göz
15: evet,
16: atmak ister
15: ki.
16: Misin? Motor. Bak, motor.
15: Evet, hadi bakalım. İşte radyatör. Görebilirsiniz ki bunu bana
16: olabilir.
15: Göstermemeliydin. Birkaç kez su kaynatmış. Tamam. Bu araç neyse o. Orijinal ve basit görünümlü 1956 model HY Citroën kamyonet. Test sürüşüne çıkma şansın var
16: evet,
15: mı?
16: Evet, tabii ki.
15: Harika. Evet doğru. HY kamyonet kullanmayalı yıllar oldu ve tıpkı hatırladığım gibiler. Berbat ve gürültülü. Burası öyle gürültülü ve patırtılı ki yola çıkmadan önce Eddie'ye yan ayna taktırmak zorunda kaldım. Çünkü nereye gittiğimi göremezdim ve bu kamyonetler gerçekten güvenli değiller. Demek istediğim farklı bir nesilden geliyor. Hava yastığı, ABS fren ve hatta emniyet kemeri bile icat edilmeden önce. Hiçbir şeyim yok. Demek istediğim şu ki bu kamyonette baktığınız her yer, her yüzey, dokunduğunuz her şey, aynalar, içerideki ve dışarıdaki her şey ve oturduğum koltuk bile özel bir bakım istiyor. Ve eğer bunlardan bir tane satın alsaydım et için devasa bir proje olurdu. Şimdi soru şu, bununla bu denli uğraşmak istiyor muyum? Evet, tabii ki de istiyorum. Bence et bu kamyoneti atölyemizde bulundurmaya bayılırdı. En çok şaşırdığım şey bu yaşlı kamyonetin durumu değil, fiyatı. Eddie bunun için 7000 euro istiyor ve bu 5000 pound'tan fazla demek. Bu korkunç bir miktar. Fakat bu kamyonetler dünyanın her tarafından servis vagonu olarak kullanmak ya da çiçekçilik işlerini geliştirmek isteyen insanlar tarafından satın alınıyor. Tamamen anlıyorum. Ve biliyorum ki yaptıkları nakde dönüşüyor ve pazarda edinilecek kar var. Eğer 6000 euroya yakın bir fiyatı alabilirsem, yani yaklaşık 4500 pound'a, mutlu bir çocuk olacağım ve bu HY kamyonet benimle birlikte İngiltere ve tamirat tadilat atölyesine gelecek. Bu iş bittiği için neredeyse memnunum. Çok gürültülü, çokça rüzgar var. Her şey tıkır diyor. Frenler zar zor tutuyor. Direksiyon biraz tutarsız. Herhangi bir şey doğru çalışmıyor. Yani bilmiyorum daha neler söylenebilir.
16: Sonuçta yaşlı bir araç. Bu tip şeyler normal.
15: Bir Citroen için olan bir durum, eminim öyledir, evet. Bunun için 7000 mi istiyorsun?
16: Evet.
15: 7000 euro. Yeniyken muhtemelen birkaç yüz frank ederdi. 5000'e ne dersin? Yani 5000 euro.
16: 5000 mi? Hayır.
15: 5000 nakit.
16: Hayır, yeterli değil.
15: Peki en alt fiyatın nedir?
16: 6000.
15: 6000, yani 6000 euro yaklaşık ne yapıyor? 4500 pound.
16: 6000.
15: Tamam, tamam, ver elini.
16: 6000.
15: Şu an kendime bir Citroen HY kamyonet satın aldım. HY kamyonetler günden güne daha ender hale geliyor ve kendime kelepir bir araba almış olduğumu ümit ediyorum.
21: Bu otomobilden tavuk kümesine ne kadar ödedin?
15: Fakat et çok da emin değil.
21: Bu tıpayı şarap şişesinden güçlükle çekecek bir motoru var. Dokunsam parçalara ayrılacak, yığınla işi var. Bundan nasıl para kazanacağız?
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: İçim hayaller dolu.
22: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
8: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
12: Sütaş labneyi.
13: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
14: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
15: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
16: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
17: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
18: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
19: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
18: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
20: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
18: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
22: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
24: Aman tanrım.
25: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
28: Olamaz mı?
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
25: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
30: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
31: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
32: Fransa'nın güneyinde Citroën H'ye kamyonet aramak için bulunmuştum. Evet, sağlam görünüyor değil mi? Karizmatik bir klasik. Ne oluyor bu koltuğa? Aman tanrım, ne oldu buna böyle? Acaba bize kar ettirecek mi? Et için devasa bir proje olurdu. Bu yaşlı kamyonet geçtiğimiz yıllarda birkaç kilometreden fazla kullanılmamış. Bu yüzden acele etmeyeceğim. Ayrıca bu kamyoneti güzel Fransız kırsalında kullanmak ve üzüm bağlarının yanından geçmek harika. Çünkü yaklaşık 60 yıl önce şarap taşırken şimdi ise beni atölyeye geri götürüyor. Önemli soru şu, ben bununla ne yapacağım? Yani ne yapacağız? Aslında birçok seçeneğimiz var. Düzenlemek için bırakıp mekanik aksanları düzeltir ve kötü parçalarını ayırıp satışa çıkarabiliriz. Eminim böyle yapabiliriz. Ya da civatalarına kadar restore edip zengin bir müşteriyi etkileyebiliriz. Emin olduğum tek şey bu teneke yığınından kesinlikle kar edeceğimiz ve de eğer doğru yapabilirsek yüksek miktarlar kazanacağız. Umarım et bunu beğenir. Demek istediğim, neden dayanılmaz cazibesine o da kapılmasın ki?
0: Aman tanrım. Bu da ne böyle? Bir heye kamyonet gerçekten havalı. Nereden bulup çıkarttın bunu?
1: Bonjour.
0: Merhaba.
32: Öyle dükkanlara kısacık bir göz atıp garajda böyle bir şey bulamazsın. Hayır, biraz daha uzaklara bakman gerekir ve ben de işe koyuldum ve seyahate çıktım.
0: Ne kadar uzağa gittin?
32: Fransa'nın güneyine gittim.
0: Ve bulabildiğin en iyi şey
32: bu mu? Dur bir saniye. Yaşlılıktan biraz paslanmış olabilir ama gayet iyi
0: biraz
32: durumda.
0: Biraz paslanmış mı? Dokunsam parçalara ayrılacak.
32: Dokunma ona lütfen. Bak, güveler tarafından aşındırılmış dış yüzeyin altında çok sağlam bir şasinin yattığını söyleyebilirim. Ve bu tip araçlarda önemli olan şey de bu. Yaklaşık 60 yaşında emekli maaşını alıyor olmalı ve hala iyi durumda.
0: Bu otomobilden tavuk kümesine ne kadar ödedin?
32: 6000 euro, yani yaklaşık 4500 pound. Gayet
0: ucuz. Yığınla işi var. Bundan nasıl para kazanacağız?
32: Bu ticari bir araçtı ve biz de böyle yapmalıyız. Yani ticari düşüneceğiz.
0: Bu belki 60 yıl önce ticari araç için güzel bir fikir olabilirdi. Fakat ezilmiş bir vitesi ve tıpayı şarap şişesinden güçlükle çekecek bir motoru var.
32: Bahsetmemiz gereken ilk şey motor. Daha güçlü, daha güvenilir ve daha ekonomik hale getirmeliyiz.
0: Bu biraz zor olacak. Bu araçların yağ filtresi yok ve her 2000 kilometrede bir yağını değiştirmek zorundasın. Günümüzde bu çok komik bir durum.
32: Pekala, sadece değiştireceğiz.
0: Yağını mı değiştireceğiz?
32: Motor hiç değişmemiş. Motora ulaşmanın ne kadar basit olduğunu göstermeme izin ver. Yolumuzdaki tavukları kışlayalım ve evet, tamamdır.
0: Sağlığa ciddi bir tehdit gibi
32: ne?
0: Görünüyor.
32: Hayır, bilmeni isterim ki bu koltukta uzun yollar kat ettim. Bir iki dikiş şeye ihtiyacı olabilir, fakat bu eski teli ve onları bir arada tutan bantları tutar mıyız tam emin değilim. Ya da bırakalım gitsin. Motora geri dönersek bak, açması ne kadar da kolay. Bir iki cıvata sonra nihayet bu küçük 4 silindirlik üniteyi çıkarmış olacağız.
0: İsteksiz ve inanılmaz derecede gürültülü.
32: Gürültülü, isteksiz ve kokulu. İşte bu yüzden değiştirilmeli.
0: Burada çalışan bir şey olup olmadığını sorabilir miyim?
32: Hayır. Hayır, mesela yarı dörtlü göstergeleri ele alalım. Dışarı doğru dönmeliler fakat artık çalışmıyorlar ve bozulması çok da sürpriz olmamalı. Şuraya bak, sadece birkaç kablo, düğme ve anahtar var. Arkasını görene kadar bekle. Oldukça iyi görünüyor değil mi?
0: Kaportaya bak, oldukça yerleşmiş.
32: Evet, ama bunu ticari araç olarak satacaksak mükemmel olması gerekmez.
0: Tamam, ne tip bir ticari araçtan bahsediyoruz? Kahve vagonu olabilir, çiçekçi olabilir, belki iç çamaşırı, belki mantar satabilirsin.
32: Mantar mı? Mantar da nereden çıktı? Bak, bundan 20.000 pound kazanabileceğimize inanıyorum. İyi bir kazanç. Hadi şunu atölyeye götürelim. Senin için bütün Avrupa'yı dolandım.
0: Fransa'nın güneyine gittiğini söylüyordun değil mi? Lütfen bana mayonu almadığını söyle.
32: Tabii ki de aldım. Asıl ondan satmalıyız. Harika olurdu.
0: HY kamyonet çok çok havalıdır. Şahane, köşeli duruşu 50'lerin otomobilcilikteki daha sade çizgilerini yansıtır. Bana Fransız kırsalını, açık çayırları, mavi gökleri hatırlatıyor. Ayrıca maden, para ve potansiyel gibi akla gelen birkaç kelime daha var. Bu çekici aracın birçok sorun çıkarma kapasitesi var. Bakalım bununla ne yapacağız? Bu HY kamyonet geçimi için çalışıyor, şarap taşıyordu. Artık eskisi gibi çalışan bir ticari araç olup eski günlerine dönmesini istiyoruz ve bu işe motorla başlayacağım. Günümüzün trafiği için yeterli güce sahip değil. Gürültülü, yavaş. Her 2000 kilometrede bir yağını değiştirmek zorundasınız. Ne yazık ki onu geliştirip modern standartlara getirebilmek için yapabileceğimiz bir şey yok. Bu yüzden tek seçeneğimiz ondan kurtulmak. Değiştirme işini halletmesi için Mike'a bıraktım, fakat nihayetinde o yaşlı parçayı kendim çıkarmak zorundayım. Öyleyse döşeme panelini çıkarmanın ve bu işi nasıl yapacağımı düşünmenin zamanı geldi. Şöyle bir bakınca motorun bu şekilde çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Fakat temizlenecek çok şey var. Bu yüzden altına bir göz atayım. Şöyle bir göz atınca her şeyin şu büyük şasiye monte edilmiş olduğunu görüyorum. Kamyonete sadece 4 tane büyük cıvatayla monte edilmiş. 2 tanesi şurada. Ve burada. Bence motoru bu kamyonetten çıkarmanın en kolay yolu diğer her şeyle beraber çıkarmak. Sonra şu 4 cıvatayı ve belki diğer parçaları da sökeceğim. Başka bir şey yapmadan önce aküyü söküyorum. Ve bu iş bittiğinde elektrik tesisatını sökmeye başlayabilirim. Normalde arabanın üstündeki tesisatı sökmeye başladığında ve birçok kabloyla oldukça karmaşık bir hale gelebilir. Fakat esasında bu araba çok eski ve çok basit. Çocuk oyuncağı diyebiliriz. Bütün yapmanız gereken şu somunu sökmek. Sıradaki iş birkaç civatayı sökerek direksiyon milini çıkarmak. Hız kontrolüne bağlanmış kabloları sökünce bütün kolon kolayca çıkmış olacak. Sırada hız jikle ve gaz telinin sökülmesi var. Daha sonra ön kaporta alt şasiden çıkarılacak. Şimdi teoride alt şasiden kaportaya bağlı her şey ayrılmış olmalı. Ve bundan dolayı bizi bunu çıkarmaktan alıkoyan tek şey ikisini burada görebileceğiniz 4 civata. Şu anda kuvvetleri kalmadı. Çokça ağırlık altındalar. Ve bu ağırlık birleşme noktasında her şeyin parçalara ayrılmasına engel olan bir sürü sürtünmeye sebep olmakta. Fakat yakında onu sökmeye başlamamızla birlikte etkin bir şekilde alt köşedeki millerinden çıkmaya başlayacaktır. Şimdi yapmak istediğim şey her şeyin tamam ve sökülmeye hazır olduğundan emin olmak. Yere doğru indirip ağırlığın birazını destekleyecek ve sökmeyi deneyeceğim.

0: Tamam, şimdi hepsi güzel ve temiz bir kez deneyeceğim. Vay canına. Bu kadar çok pisliğe rağmen vida dişlileri hala iyi durumda. 60 yaşında olduğunu aklınızda tutun. Hiç kötü değil. Alt şasi ağır bir malzemeden oluşmakta ve kolayca devrilip birini yaralayabilir. Bu yüzden desteklemek için kriko kullanıyorum. İşte inatçı cıvataları sökmek için müthiş bir tavsiye. Gevşetilmiş cıvataya çekişle hassas dişlilere zarar vermeyecek biçimde vuruyorum. Devasa cıvatalar söküldükten sonra sıra gövdeyi alt şasiden ayırmaya geldi. Hazır mısın Phil? Başlıyoruz. Bu gerçek zamanı. Bakalım ne olacak? Kaldır. Tamam, dur. Eğer doğru şekilde yaptıysam gövde rahatlıkla alt şasiden ayrılmalı. Tamam. Hata yaptıysam ciddi bir zarar verebilirim. Devam et. Şuna bak. İşte ayrıldı. Alt şasi çıkarıldı. Şimdi Mike'ın güç kaynağı ile ilgili planlarını öğrenebilirim. Onu arama zamanı.
1: Merhaba.
0: Merhaba dostum. Haberlerim var. Kamyonetin bütün alt şasisini çıkardım. Her şey çıktı. Motor, vites, ne varsa. Şimdi bir plan yapmalıyız. Aslında benim bir planım var. Şöyle bakınca belki bir Strand ticari motora edinmemiz gerçekten güzel olurdu. Belki otomatik ya da benzeri bir şey. Onun gibi iyi bir tane.
1: Hey, dur. Orada dur. Bence bu işe yaklaşmanın en iyi yolu daha önce denenmiş, test edilmiş bir ölçüyü baz almak.
0: Tamam.
1: İnsanların daha önceden yapmış oldukları bir şeyi, tamam mı? İşte bu yüzden bence Transit Pinto motoru takmalıyız. Ve iyi haberse kaporta işini yapabilecek birini de buldum.
0: Harika.
1: Senin tek yapman gereken kaportayı onarmak. Böylece kaportacıya götürebilirim. Bana bir iyilik yap. Sinyalleri yarı dörtlü göstergelerden çıkar. Onları alacağım çünkü nasıl tamir edeceğimizle ilgili bir fikrim var.
0: Tamam, harika. O zaman daha sonra
1: konuşuruz. Çayı bırakıp işe geri dönersen iyi olur.
0: Teşekkür ederim.
1: Buraya kadar Ed kamyoneti kaporta işi için hazırladı. Ben de takacağımız yeni motoru almak için Galler'in kuzeyine doğru yola koyuldum. Şimdi orada tasfiyeciler olacaktır. Orijinal Citroen motorunu Ford Transit Pinto motoruyla değiştirmek için aklımı yitirdim. Ama aslında güçlü, güvenilir ve en önemlisi de bakımı kolay ve ucuz olacak. İşte kesinlikle ticari kullanıcının da ihtiyacı olacak şey bu. Evet, sanırım doğru yerdeyim. Bakalım önerecek neyi var. Burası Citroen kamyonetleri restore etmekte uzmanlaşmış bir şirket. Kimse var mı? Alan, sen misin?
2: Evet, benim.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Seninle konuştuğumuzda transitle dönüştürme oldukça popüler. Neden böyle?
2: Sürüşü çok daha iyi. 2000 devire ulaşıyorlar.
1: Ve bakımı ve yedek parçaları daha ucuz.
2: Bakımı 9000 kilometrede bir. Şuradaki orijinal motor her 1500 kilometrede bir çünkü yağ filtresi yok.
1: Farklı fiyatlar için hangi büyüklüklerde var?
2: 1.6'lığı 2490 yapıyoruz. 2 litreliği 290 pound fazlasına ve belki 2970'e olan 2.1'lik ilgini çekebilir.
1: 2.1'lik Pinto motoru yaptılar değil mi?
2: Hayır, yapılmadı. Biz burada yeniden düzenliyoruz. Pistonları V6'dan alıp
1: yani daha fazla tork elde ediyorsunuz. Bu arabayı kurtarırken masrafları azaltmaya çalıştığım için 2.1'lik motoru 1.6'lık fiyatına alma şansım var mı? Söyle bakalım hadi.
2: Bunlardan birini yola çıkaracağın için bunu yapamayız.
1: Yani kabul ediyoruz.
2: Tabii ki.
1: Buna ne dersiniz? 5 dakikadır buradayım ve bir motor satın aldım. Bu harika. Şu an bu yaşlı semafor göstergeleriyle bir sorunum var. Çalışmıyorlar. Bana bu konuda yardımcı olabilir misin peki?
2: Bizim tercihimiz mevcut hazneye İngiliz semaforları koyman. Çünkü onlar için hala yeni parçalar edinebilirsin. Pekala, ilk yapacağımız şey bu eski üniteyi çıkarmak.
1: Sadece çıkarıp atacak mıyız?
2: Çok sert olabiliyorlar.
1: Öyleyse bunlar eski semaforlar.
2: Aslında çok iyi yapılmışlar fakat bu parçaları edinemezsin. Boyayabiliriz, kalanını restore edebiliriz fakat en önemli parça burası. Eğer buradakine bakarsan yüzeyi oldukça küçük.
1: Bunlar ne peki?
2: Bunlar Morris ve Austin'in 1960 ve 70'lerden İngiliz yapımı olanlar.
1: Öyleyse farkı yüzeyin çok daha büyük olması.
2: Evet, çok daha emniyetli, çok daha parlak ışık.
1: Planımız turuncu lensleri değiştirip kalan her şeyi parlatmak.
2: Bunlar yeni lensleriniz. Şimdi yapacağımız şey onları içine yerleştirebilmek için bunları modifiye etmek
1: olacak. Yani bu normal bir LED şeridi gibi.
2: Evet.
1: Biraz lehimliyoruz. Lehimleme aslında benim de yardım edebileceğim bir iş. Alan'ın rehberliğinde ışıkları kendim bağlıyorum. İşte bu. Bu içine giriyor. Alan'ın işini devraldım. Bunun için üzgünüm fakat bu işten zevk alıyorum. Evet, şuna bak. Pozitif, negatif. Bütün yapmamız gereken bununla gövdeye dokunmak. Çalışıyorlar mı? Evet, şuna bak. Bu gerçekten güzel ve ledlerle gerçekten aydınlatıyor, değil mi?
2: Ayrışıyorlar, değil mi?
1: Oo, şahane, müthiş. İşimizi bitirdik fakat atölyenin diğer tarafında hazneler yeniden boyanıyor. Merhaba.
3: Merhaba.
1: Şekersiz latte lütfen. Teşekkür ederim. Boyanın kurumasını beklerken bir koşu gidip kendime kahve almayı düşündüm ve görüyoruz ki bu kamyonetler gerçekten işe yarıyorlar, değil mi? Şuna bakın, bu kamyonet özel bir şekilde donatılmış ve kesinlikle harika görünüyor.
3: Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Gerçekten çok hoş.
2: İşte Mike, hepsi hazır.
1: Harika görünüyorlar. Sanırım büyük soru ne kadara mal oldukları.
2: Her biri için 100 pound.
1: Motorda verdiğin fiyatla birlikte bence gayet iyi. Çok güzel. Eğer motoru atölyeye gönderebilirsen sevinirim. Bunları Ed'e götürmem gerekiyor. Kamyonetimizin motorunu değiştirmek oldukça zorlu bir iş.
0: Az bir şey kaldı.
1: Tüm kasayı boyayıp elektrik tesisatını çektikten sonra...
0: Şimdi yapmam gereken bu boşluğa ne kadar şey sığdırabilirim onu anlamak.
1: Şimdi zamanımızı yaşlı Striven'imizden kar etmeye çalışarak geçireceğiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Mehmet.
5: Efendim.
6: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
13: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
14: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
15: Milli Takımlar ana sponsoru Füzül bizim çocuklara başarılar diler.
16: Sütaş ayran, sütaş ayran.
17: Çiğ köfteyi gördüğün an.
18: Sütaş ayran?
17: Gelsin sütaş ayran.
16: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
19: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
20: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Kendime Citroën HY kamyonet bulmak için Fransa'nın güneyine kadar onca yol gittim. Et için devasa bir proje olurdu. İçten dışa her şeyin özel bir bakıma ihtiyacı var. Getirdiğim şeyden Ed'in çok etkilenmemiş olması bir sorun.
0: Dokunsam parçalara ayrılacak.
1: Ed motoru çıkarttı ve ben de yeni bir tane satın aldım. Buna ne dersiniz? Ve kamyonetimiz yeni bir görünüş aldı. Fakat bu kadar para harcadıktan sonra Acaba kar edebilecek miyiz?
0: Kamyonetimiz şimdi tekrar atölyede ve boyama işi görebileceğiniz üzere harika bir şekilde tamamlandı. Her şey hala parçalar halinde bekliyor. Alt şasiyi boyattım. Mike'ın satın almayı başardığı motor da elimize geçti ve aynı şirket bize daha sonra ayrıca daha güçlü ve daha senkronize bir vites kutusu bulmayı da başardı. Şimdi bütün bunları birleştirmeliyim. Yeni motor, bakımı kolay ve ticari amaçla kullanılacak bu kamyonet için güvenilir bir seçim oldu. Temel olarak yapmamız gereken bu, fakat yine de işi biraz daha zorlaştıracağız. Vites kutumuza gelirsek, HY kamyonet için dizayn edilmiş ve motorumuz aslında Ford tarafından üretilmiş. Fakat ikisi beraber çalışmak için tasarlanmamış. Çok amaçlı teçhizatımızın bir parçası olan çelik uyarlayıcı levha burada ve düşüncem motor ve vites kutusundaki ayrı delikleri birleştirmek. Motor donanımı vites kutusunun oturması için düzenlenmiş olarak gelse de uymayacağı ile ilgili her zaman endişeleniyorum. Biraz kaldırabilirsin. Nihayet biraz oyalandıktan sonra giriş mini debriyaja yerleşiyor. İşimiz güzel, harika. Motor ve vites kutusu cıvatalandı. Ve sonra bütün yan elemanlar monte edilip tüm aktarma organları alt şasiye yerleştirildi. Ve yerleştirdik. Kamyonetimizin orijinal parçalarından biri çok zeki. Çünkü 3 ayrı fonksiyonu birleştiriyor. Her şeyden önce bu yukarıdan aşağı ve yana giden parçayı görüyorsunuz. Aslında bu şasi raylarını bağlayan bir çapraz eleman. Ortada ayrıca vites kutusunun üstü ve altı için ayrılmış bir giriş var ve belki de en çok göze çarpan şey vites seçme mekanizması doğrudan vites kutusuna gidiyor. Fakat parmakları kontrol ediyor. Çok kullanışlı bir dizayn. Akıllı birleştirilmiş vites seçme kolu çapraz bağlantıyla yerine takılır. Kumanda mili ve ön tekerler geliştirilmiş vites kutusuna monte edilir ve alt şaftımız tamamen yeniden toparlanır. Şimdi bunların hepsini buraya çıkarmalıyım. Ve bu işimizin en zor kısmı olabilir. Bekle. Biraz daha ileri. Kaportada alt şaside 4 delikle kusursuzca hizalanması gereken cıvataları beslemeye hazır 4 delik var. Güzel. Modern araçlarda alt şasiler bunun gibi bir yığın cıvatayla tutturulur. Bizim kamyonetimizde ise sadece 4 tanesiyle tutuluyor. Fakat oldukça güçlü olduklarını söyleyebilirim. Cıvataları biraz yağlamak bütün işi çok daha kolaylaştırır. Tamam, burada bir yerde sıkıştı. Hala biraz zahmetli.
2: Hafifçe vurmayı dene.
0: 4 uzun cıvata gövdeye ve alt şasiye sonunda yerleşti. Ve 4 tane geniş yaylı pul ve somun kullanarak onları sıkıştırdım. Daha sonra kaportaya bağlandı. Fan kayışının alternatörün üstündeki şasi rayının etrafında dönmesine yardım eden pervane kayışı hariç olmak üzere bu motor aslında oldukça yeni görünüyor ve eğer durumdan bir haberseniz fabrikadan aynen böyle çıktığını düşünürsünüz. Çok titiz bir değişim. Temel mekanik aksam yerinde. Fakat şimdi bütün yan elemanları yerleştirmeliyim. Distribütör ve HT kabloları, egzoz borusu, alternatör, radyatör boruları, direksiyon mili, hava filtreleri ve sonunda radyatör. Böylesine büyük bir işte büyük zorluklar çıkmaması şaşırtıcıydı. En önemli kısım daha modern bir motorunuzun olması. Daha güçlü, güvenilir ve bakımı daha ucuz bir motor. Ve bütün bunlar kamyonetimizi daha kullanışlı ve daha satılabilir hale getiriyor.
1: Evet, nasılsın bakalım, iyi misin?
0: İyiyim.
1: Peki bu eski kamyonetin burada ne işi var? Bizimkine yapacakların için ilham mı alıyorsun?
0: Bu bizim kamyonetimiz.
1: Dalga geçiyorsun. Bu gerçekten bizimki mi? Bizimki güvelerce yenmiş yaşlı tavuk kümesiydi.
0: Kabul ediyorum, önceden güveler tarafından çokça yenmişti ama evet bizimki.
1: Evet, kesinlikle destansı görünüyor. Bravo sana. Çoktan bir yığın emek harcandığını görüyorum ve hatta geldiğim transit ünitesini bile takmaya zaman bulmuşsun. Sen nasıl bir şeysin Ed?
0: Boyama atölyesi iyi iş çıkardı fakat aslında ben hala modern Strand motoru tercih ederdim ama bu donanımda iyi bir şekilde uydu.
1: Sorun çıkaran sinyaller ve semaforu hatırladın mı? Çalışmadılar ve ben de gidip yeniden yaptırdım ve sonra da tümünü yeniden boyattım. Beğendin mi?
0: Gayet güzel.
1: Güzel değil mi? Öyleyse orada dikilip durma. Bunları yerleştir. Aksi takdirde asla satamayacağız.
0: Strain'imizin mekanik aksamları iyi durumda fakat ticari aracımızı gerçekten kullanışlı hale getirmek için yük bölümünü aydınlatma ve güç kaynağı takılmalı. Bunun gibi birçok kamyonet 240 voltluk bağlantıyla yetinip buzdolabı gibi elektrikli aletleri çalıştırabilir. Fakat hareket halindeyken ya da bir güç kaynağından uzaktaysanız bu hiç de iyi değildir ve kamyonetimizin daha iyi donatılmış olmasını istiyorum. Bu nedenle bu şarj sistemini kullanacağım. Madem kamyonete 240 voltluk elektrik bağlantınız var, bu alet gücün bir kısmını ışıklar, buzdolabı ve diğer cihazlara gönderecek. Ayrıca yardımcı bataryanızı 3 kat daha fazla şarj edecek. Ama kendinizi elektrik bağlantısının olmadığı bir yerde bulursanız, o zaman tabii ki bu cihaz bataryanın bir kısmını kullanır, 240 volta dönüştürür. Bu da demek oluyor ki hala aydınlatma, buzdolabı ve güç bağlantısı olmadan her şeyi kullanabilirsiniz, zekice. Bu donanım şehir şebekesi kadar etkili 240 volt elektrik sağlamakta. Bu nedenle kurulumu kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat çalıştırmadan önce bir uzmana kontrol ettirmelisiniz. Yardımcı elemanlara güç sağlamakla birlikte sistem şehir şebekesini kamyonetin arkasında kullanmamı da mümkün kılacak. Bu kamyonetin fabrikadan ilk çıktığı günlere geri dönersek, Akkor ampuller iç aydınlatma için tek seçenekti. Ne yazık ki çok verimsizlerdi ve uzun ömürlü değillerdi. Dahası ısı üretiyorlardı. Çağımızda ledlere ve ışık yayan diyotlara sahibiz. Çok verimliler çünkü çok soğuk çalışıyorlar. Parlaklar. Ayrıca bu özel parçanın yaklaşık 17 yıllık iş gününe tekabül eden 50 bin saat çalışma ömrü var. Bu aydınlatma ünitelerinin tabanda bir yere takılması gerektiğini biliyorum fakat bunun için endişelenmeden önce bütün elektronik aksamların nereye yerleştirileceğini düşünmeliyim. İlk iş yedek bataryanın yerleşeceği yeri tespit etmek. Şu an bataryanın konumundan memnunum. Belli ki metal çerçeveye güvenli bir şekilde monte etmem gerekiyor ve hatta belki de kutularım. Gördüğünüz üzere bataryanın üstünde 270 amper saat yazmakta. Bu demek oluyor ki eğer iki led lamba ve belki de bir buzdolabını çalıştırırsak şebekeden bağımsız sadece bataryada depolu enerjiyi kullanarak yaklaşık 10 saatlik kullanım elde edebiliriz. Oldukça etkileyici ama yeni sahibi biraz daha fazla elektronik eşya eklemeye ya da şebekeden bağımsız olarak daha uzun zaman geçirmeye karar verirse yalnızca batarya ekleyebilirler ve sistem oldukça zeki bir şekilde otomatik olarak bununla baş eder. İşte elektronik sistemimizin kalbi. Bu bir envansör şarj cihazı ve elektronikle dolu olduğundan dışarıda bazı havalandırmaların olduğunu görebilirsiniz. Çünkü serin tutulmalı. Ayrıca zarar görmemesi için güvenli bir yere yerleştirilmeli. Gerçekten koltukların arasına koyamam çünkü burası tabii ki ayak altında. Buraya koymamız imkanlar dahilinde olabilir. Yolcu koltuğunun arkasındaki boşluğun şeklini kesmek için mukavva şablon kullanarak her bileşenin nereye yerleşeceğini planlamaya başlayabilirim. Uygun teçhizatı kullanmanın iyi yanı, iyi dizayn edilmeleri ve sana birçok seçenek sunmaları. Bu iki modülü örnek alalım. Aynı yerlerde kullanılabilirler ya da birleştirilip kablodan ve muhtemelen alandan kazanılabilir. Şablon kullanarak kamyonete uygun alüminyum panel kestim. Ve sonra bütün parçaları yerlerine monte etmeye başladım. Sistem 2200 wattlık elektriğe kadar karşılayabilir. Çünkü 12 voltluk DC bataryadan yararlanıyor. Bu da akımın çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Neredeyse 200 amper. Kabloların neden çok kalın olduğu belli. Bunun kadar büyük sıkıştırmalı bağlantı kullandığınızda elle yapmak gerçekten bir seçenek değil. Güzel, büyük, iyi dizayn edilmiş bir alet edinebilirsiniz. Fakat bunun gibi akıllı bir şey kullanmak çok daha kolay. Oraya böylece sokuyorum. Sadece kıvıracağım ve bir kez daha kıvıracağım. İşte oldu. Bir tane çok amaçlı kıvrım. Bu sistem şebeke elektriği üretiyor. Öyleyse %100 doğru olmalı. Herhangi bir hata sizi öldürebilir. 240 voltluk şebeke elektriği bağlantısı için en iyi yer kuru ve gözden uzak olan yedek lastik bölümünün içi. Kablolar gizli kalacakları panelin arkasında destek bağlantısından beslenmeliler. Şu an bütün önemli elektrikli bileşenleri yerli yerinde. Kablolamanın ilk adımı tamamlandı ve bu da demek oluyor ki yalıtımları takabilir ve bütün iç kısmı oluşturacak

0: olan beyaz hijyenik panelimizi yerleştirebilirim. Bu neredeyse bir asır sürecek bir iş.
1: Modern bir ticari araç olarak çalışması gereken Citroen'imize sonunda elektrik veriliyor. Yeni teknolojiler için bütçemizi zorlarken bakalım yatırımımızın...
0: Şu an bütün önemli elektrikli bileşenleri yerli yerinde. Kablolamanın ilk adımı tamamlandı ve bu da demek oluyor ki yalıtımları takabilir ve bütün iç kısmı oluşturacak olan beyaz hijyenik panelimizi yerleştirebilirim. Bu neredeyse bir asır sürecek bir iş.
1: Modern bir ticari araç olarak çalışması gereken Citroen'imize sonunda elektrik veriliyor. Yeni teknolojiler için bütçemizi zorlarken bakalım yatırımımızın karşılığını alabiliriz.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Mehmet.
3: Efendim.
4: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Baba, bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Uyandıralım! Anavatanından lezzetliyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Hadi hızlı olun!
2: Herkes hazır mı?
3: Yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Sütaşayra, sütaşayra.
6: Çiğ köfteyi gördüğün an
2: sütaşayra
6: gelsin sütaşayran.
5: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kurduk.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
9: Kim var?
8: Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
5: Bankam.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: ...1950'lerin klasik Fransız kamyonetini 21. yüzyıl standartlarına ulaştırmak için çalışıyorduk. Kesinlikle destansı görünüyor. Şu an yeni bir motoru var ve her yeri yeni teknolojiyle donatıldı.
4: Şu an bütün önemli elektrikli bileşenler yerli yerinde.
3: Fakat çok zorlu bir mücadele oldu ve Ed'in yaptığı onca işin bir karşılığı olacak mı hala bilmiyoruz.
4: Nihayet son panel de yerli yerinde. Tüm kablolar bu kaplamaların arkasından geçiyor. Sonları burada. Prizlerin takılmasını bekliyor. Panellerin dışına monte edilen her şey böylece yerli yerinde oldu. Prizlerle başlıyorum. Daha sonra koridor lambaları kamyonetin tavanına monte edilmeli. Yeni hizmet bataryası şebeke bağlantısından şarj edilebilir fakat ayrıca motorun üzerindeki alternatöre de bağlı. Alternatör açıkça şasi bataryasına bağlı fakat bir sigortayla ayrıca aşağıdaki zeki cihaza da bağlanmış durumda. Bu bir voltaj gözleme noktası ya da esasen akıllı röle de denilebilir. Yaptığı iş elektrik devresi daha büyük bataryaya bağlanmadan önce şasi bataryasının doğru miktarda şarj olmasını garantiye almak. Böylece günün sonunda boş bir bataryayla karşılaşıp eve gidememe ihtimalini ortadan kaldırıyor. Sırada veri kablolarının döşenmesi var. Bunlar sistemin programlanmasına imkan verir. Her şeyin neredeyse bağlanmasıyla birlikte şimdi yaptığım işi kontrol etmesi için bir elektrik denetçisi çağırmanın zamanı geldi. Hem 12 voltluk DC hem de 240 voltluk AC bataryalarla uğraştığımızdan esasen şebekenin voltajı tıpkı kendi evinizdeki sistemle çalışıyormuş gibi işliyor. Kurulumu kendiniz yapabilirsiniz ama mutlaka bir profesyonel kontrol etmeli. İlk görsel kontrolden sonra denetçi kit, polariteyi ölçmek ve herhangi bir kısa devre ya da çaprazlanmış kablo olmadığından emin olmak için ölçüm cihazı kullanıyor. Onayladığında aydınlatmayı bağlayabilirim ve sonra sistem açıkken kit son kontrollerini yapabilir.
3: Bu son kontroldü ve sistemde sorun yok.
4: Kit kurulumu onayladı. Kamyonetimizi şehir şebekesine taktım. Böylece aydınlatmanın çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Harika, muhteşem. Şu an her şey şehir şebekesinde gayet iyi çalışır durumda. Fakat kamyonetteki sistemlerdeki bataryalarda da çalıştığından emin olmak istiyoruz. Bağlantıyı kesersem, şuna bakın, ışıklar çalışıyor. Şu an batarya sistemimiz çalışıyor. Bence kutlama zamanı. Enerji sistemimizi çay yapmak için kullanacağım. Harika bir çay ama dinlenmeye vaktim yok çünkü hala yapılacak birçok iş var. Artık kamyonetimizin elektriği var. Dışarıyı da aydınlatmalı. Işıklar iyi çalışıyor. Şimdi sıra göstergelerde. Şuna bakın. Çok şık. Yeni koltukları da yerleştiriliyor. Kapılar takılıyor. Panellerin üstündeki koruyucu kaplamalar çıkıyor. Sonunda kaput yeniden yerleştiriliyor. Buyurun. Mike gerçek bir tavuk kümesiyle çıka gelmişti fakat zahmetli bir işten sonra şimdi büsbütün dönüştürüldü. Tamamen bitti.
3: Citroen HY Fransa'da yıllardır kullanılmaya devam etti fakat bizim 1956 kamyonetimiz kullanışlı bir ticari araç olmayı yıllar önce bırakmıştı. HY karizmatik bir klasik fakat ırıltılı bir motoru, tıpkı hatırladığım gibiler, berbat. Çürüyen kaportası ve gübelerce yenmiş iç aksanıyla. Bunu tahmin edemezsin, şuna bak. Bizimki hurdalığa doğru yol almıştı.
4: Dokunsam parçalara ayrılacak.
3: Fakat şimdi yeni motoru, yenilenmiş kaportası ve yüksek teknolojili enerji kaynağıyla kamyonetimiz gerçekten kullanışlı bir hal aldı. Fransa'nın güneyine giderek kamyonetimizi ucuza kapattık ve bize sadece 4500 pound'a mal oldu. Motor ve teknik aksam 4000 pound'a mal oldu. Kaporta ve boya 5000, sinyaller ve ayarı 1500, enerji sistemi bir 4000 daha. Böylece toplamda 19000 tuttu. Şimdi Citroen'imizi çalışan bir ticari araç olarak tekrardan yola çıkarmanın zamanı. Fakat yapmadan önce ben ve et için planlanmış pis kokan bir yolculuğumuz var. Bence beni kandırıyorsun çünkü bu aynı kamyonet olamaz. Orijinal kamyonet güvelerce yenmiş tavuk kümesiydi. Bu daha farklı görünüyor, daha farklı hissettiriyor ve kesinlikle farklı sürülüyor. Mutlak bir sanat eseri. Aferin sana.
4: Teşekkür ederim. Aslında dönüşüm samimiyetsizce yapılmadı. Ona kalp nakli yaptık. Bu yüzden farklı hissettiriyor ve çok daha iyi gidiyor. Oldukça gençleşti.
3: Evet, transit motoruyla değişim mutlak bir başarıydı. Çünkü yolda çok daha iyi hissettiriyor. Çok daha fazla kuvvetli, daha güçlü, sürüşü çok daha iyi. Aslında kıtalar arası sürebilirim gibi hissediyorum.
4: Nereye gidiyoruz?
3: Biraz sarımsak almaya nehrin karşısına bir geziye çıkıyoruz.
4: Aa, öyle mi? Fransa'ya özgü bir şey yani.
3: Evet, öyle bir şey. Tamam Ed, işte feribot orada.
5: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim, elveda.
4: Kanalı geçecek bir şeye göre biraz ufak görünüyor.
3: Hadi bakalım, neredeyse oradayız. Çok uzun sürmedi değil mi?
4: Fransa'nın bu kadar yakın olduğunu düşünmemiş.
3: Fransa mı? Fransa'ya gidecek paramız yok. White Adası'nda mükemmel bir sarımsak tarlası var.
4: White Adası mı?
3: Evet.
4: Pekala, geliyoruz.
3: Çok yaşa Fransa. Merhaba. Merhaba. Kuşkusuz Provence değil, fakat onun kadar şirin ve karavanımız da hiç sektirmedi. İşte geldik. Yeri bulduk
4: hadi
3: gibi görünüyor.
4: Hadi kendimize biraz sarımsak alalım. Vaa! Şuna bak, çok güzel. Tadına bakmak güzel olur değil mi?
3: Çiğ sarımsak yemem.
4: Hayır, tadı ben çok tosttan
3: kötü.
4: Bahsediyorum.
3: Dünyanın neresinde sarımsaklı tost bulacaksın?
4: Kamyonetimizi 240 voltluk elektrik ve aydınlatma sistemiyle donattığımıza göre orada yapabiliriz.
3: Gerçekten yapabilir
4: evet.
3: Miyiz?
4: Dükkan!
3: Oh, şuna bak! Phil ve Paul. Kıyafetlerinizi beğendim çocuklar.
4: Hadi Phil, bizim için neyin var?
6: Somon ve sarımsaklı peynir. Sarımsaklı cips ve biraz sarımsaklı mayonez.
3: Harika.
4: Güzel.
3: Harika. Ben biraz şundan alacağım. Çok lezzetli görünüyor. Ya Paul'de ne var? Ne kadar güzel dondurma. Bu neli peki?
4: Sarımsak. Dürüst olalım. Karavanımızın ihtişamını gördüm. Sence ne kadar eder?
3: Pekala, getirdiğim tavuk kümesinin değişimini görebiliyorum. Dışarıdan harika görünüyor. Şu an yeni motoruyla sürüşü çok güzel ve çok iyi çalıştığını görüyorum. Yani 24 bin pound'un her kuruşunu hak ettiğine inanıyorum.
4: Çok iyi bir miktar.
3: Çok iyi bir miktar ve ilgilenen birini de buldum. Paul füme et işi için bu tip bir kamyonet arıyor. Umarım kamyonete yaptığımız işi beğenir ama daha da önemlisi, umarım ihtiyacımız olan parayı ödemeye hazırlıklıdır. Paul, yaptığımız işi beğendin
6: evet,
3: mi?
6: Evet, gerçekten çok güzel görünüyor.
3: Böyle söylediğine göre memnun oldum çünkü bu kamyonete çok çaba sarf ettik. Kesinlikle aldığım zamandan çok farklı durumda. Motor değişti, çok daha kuvvetli, sürüşü daha iyi ve tabii ki 240 volt değişimi de var.
6: İş için gerçekten çok iyi olacak.
3: İçini beğendin mi?
6: İçine bayıldım, çok güzel.
3: Festivaller ve partilerde füme et satmak için ülkenin her yanına gidiyorsun ve bu kamyonet işin için mükemmel bir seçim olurdu.
6: Mükemmel olurdu.
3: O zaman fiyatı beğeneceğini umalım. Bunun için 24 bin istiyorum.
6: Dürüst bir şekilde 22 bin civarı düşünüyorum.
3: 20 bin artı 2 bin değerinde bedava et, ancak böyle anlaşırız. Bu fiyata veremem. Biraz inip 23.5'a gelebilirim. Vermek istediğim fiyat gerçekten bu.
6: Limitim yaklaşık 22.500.
3: Bu kamyonetler şu an çok popülerler ve çok iyi bir dönüşüm yaptık. En iyi yapabileceğim 23 bin. Ne diyorsun?
6: Anlaştık.
3: Evet, elini ver. Kendine muhteşem bir kamyonet satın almış oldun.
6: Teşekkür ederim.
3: Sanırım ilk rezervasyonunu ben yapacağım.
6: Kuşkusuz.
3: Citroen'imizin bir yığın işi vardı fakat buna değdi çünkü bize 4.000 pound kar ettirdi. Bu kamyoneti Fransa'da satın aldığımda hurda olmak üzereydi fakat şimdi harika duruyor ve iş için hazır. Eğer bu tip hurdaların dönüştürülmelerini daha çok görmek istiyorsanız bir dahaki tamirat tadilatta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Net!
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
10: Hoşuna gitti değil mi?
9: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
11: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
12: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
13: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Mehmet.
20: Efendim.
13: Alıştığımız adıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
21: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
22: Sütaş labneyi.
23: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
24: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
25: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
26: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
0: Aman Tanrım, inanılmaz.
2: Hah, şuna bak.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
0: Aman Tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canını.
1: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman Tanrım.
1: Pekala, işte başlıyoruz millet. Michigan.
8: Evet.
1: Bu seferki potansiyel müşterimiz Bruce'un evi tamamen dolu. Garajı da tıklım tıklım dolu bir uçak hangarı gibi.
8: Vay be.
1: Videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bruce... Bundan 30 yıl önce bir efsaneymiş. Bruce'un motosikleti vardı, tekneleri vardı, küçük çocukları vardı ve sonra işini kaybetti.
2: Aa, vay canına.
9: Tamam, burası oturma odası. Burası da mutfak kısmı. Eşim Brenda ile 1979'da evlendim. Kendisi kuafördü. İki çocuğumuz oldu. Ama ne yazık ki 1997'de kanserden vefat etti. Zaman geçtikçe evin içi sanki küçülmeye başladı. Durum o kadar kötüleşti ki şu an sadece birkaç noktada yaşayabiliyorum ve bu çok rahatsız edici. Hep bunu kendi başıma yapmak istedim. Hatta birkaç kez denedim de ama iş yarım kaldı her seferinde. Çünkü yapılacak çok iş var. Şimdi 4 torun sahibiyim.
1: Çocuklar artık yetişkin. Torunları var ama onlar bu eve hiç girmemiş.
9: Kızım Hannah buraya gelmeyi pek sevmiyor. Çünkü evi onu ve ailesini ağlayacak kadar temiz tutamıyorum. Kızım kapıdan içeri girince evi temiz görseydi kendimi daha iyi hissedecektim.
2: Her yerde eşya var.
1: İçeride bir sürü havalı şey var dostum.
9: Motosiklet koleksiyoncusuydum. 73 model bir motorum var. Bu motor benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü çok gençken Avrupa'ya gidip bir motosiklet almak ve bir arkadaşımla birlikte gezmek için çalışıp para biriktirmiştim. O anıya tutunmak ve onu yaşatmak benim için hep çok değerli oldu.
1: Yurt dışına gidip motosiklet alan, sonra da onu Amerika'ya getiren kişi eşyalarına özen gösteren biridir. Yani içimden bir ses, sadece iyi şeyler bulmakla kalmayacağız, çok iyi durumda şeyler bulacağız diyor. Ve bunlar 20 yıldır bu hangarda duruyor.
8: Evet, her şey nasıl saklandığına bağlı. Ve oraya gidince gerçekten ne bulacağımıza.
1: Kaylant, her şeyin hangarda durmasına ne diyorsun?
2: Hava şartları dostum. Burası açık alan gibi. Sanki ön taraftaki kapı bile yok. Hava her şeyi mahvetmiş olabilir.
1: Yani iyi de olabilir, kötü de.
8: Evet.
1: Chris, sen ev ve hangarda dolaşıp her köşedeki ekstra değeri bulacaksın.
3: Hallederim. O iş bende.
1: Bence bizi pis bir hafta bekliyor millet. Bu mülkte Bruce'un eşinin dükkanında kullandığı eski berber malzemelerini arıyoruz. Bruce'un birkaç teknesi de var. Onlara da bakacağız ve günümüz 60'lı yıllardan kalma motosikletler de olacak. Özellikle Bruce'un sürekli bahsettiği motorda.
9: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
4: İyi.
1: Matt, tanıştığımıza sevindim.
4: Tanıştığımıza sevindim ben.
1: Bruce?
2: Kaylan.
1: Tanıştığımıza sevindim.
4: Memnun oldum.
9: Gelmenize çok sevindim.
1: Yapacak çok işimiz olduğu belli.
9: Evet.
1: Hangara iki kişiyi göndersem içeridekilere baksa olur mu ha? Chris'le ben de sizinle eve geçelim.
9: Tamam.
1: Pekala, önden buyurun. Ekibimin bir sistemi var. Yıllardır bunu yaptığımız için neyin işe yaradığını biliyoruz. Ben hikayeyi dinlemek için müşteriyle dolaşırım. Mike ve Kaylan da mülkü inceler. Kaylan temizlik masraflarıyla ilgili notlar alırken Mike hedeflediğimiz parçaları bulmaya çalışır. Chris'i üst kata gönderiyorum, detaylı arama yapacak.
4: Hoş geldiniz.
1: Bruce, havayı şimdiden hissetmeye başladım. Ev tamamen dolu. Her yerde örümcek ağları var, her şey toz içinde. Resmen zaman burada 30 yıl durmuş gibi. Anlat dostum, buraya nasıl geldik?
9: Aslında ben korkunç bir ertelemeciyim.
1: Bu konuda bayağı iyisin.
9: Bayağı iyiyim. Çok iyi.
1: Evet. Büyük babasın değil mi?
9: Evet, evet.
1: Çocukların annesi olarak etrafta koşturmalarını ister misin?
4: Hayır. En küçük kızım buraya hiç gelmedi bile.
1: Anladım. Yani amaç bu mu? Burayı torunların geleceği bir yer haline getirmek.
9: İyi olur, evet.
1: Şöyle etrafa bakıyorum da harika bir berber direği var.
9: Komple bir arka tezgahım var. Koltuklar, yaz arkası.
1: Berber dükkanındaki her şey.
9: Evet.
1: Tamam, bu harika. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime girl. Eski berber dükkanı eşyaları. İşte bunu severim. Berber dükkanları elmalı turta kadar Amerikalıdır. Koleksiyoncular berber direklerinden tıraş kupalarına kadar her şeyi arar. Çünkü bunlar geçmiş bir döneme dair güçlü bir nostalji hissi uyandırır. Bunlar çok değerliler. Bu koleksiyoncular eski bir dükkandan çıkan neredeyse her şeyi satın alır. Koltuklar, kupalar, makaslar. Hatta duvardaki reklamları bile hepsi satılır. En büyük vurgunsa James Carpenter koleksiyonu. Berber şişeleri, kupalar, tabelalar ve koltuklardan oluşan ömürlük bir koleksiyon. 2024 yılındaki bir açık arttırmada 400 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Hadi etrafa bakalım, nelerle uğraşacağımızı görelim.
9: Tamam.
1: Bu seviyede bir istifçilikle uğraşıyorsanız mutlaka bir şey olmuştur. Hep bir sebebi vardır. Bruce için bunu anlamak çok kolay. Hayatının aşkını kaybetmiş, hayatını düzenleyen kadını. Hatta onun berberiydi, saçını o kesiyordu. Yatak odasına bakalım.
9: Tamam.
1: Ah dostum.
2: Dikkat et, eşinin bir şeyleri var.
8: Tamam.
2: Her yer karmakarışık.
8: Pekala.
2: Arı bile var.
8: Oo evet, bir sürü arı var.
2: Bunlar için birilerini çağırmamız gerekebilir. Çok büyükler.
8: Bu evlere gelmek her zaman bir kumar gibi. Çünkü bize motosikletlerim ve bir teknem var diyorlar. İşte burada bir tekne var. Bir motorumuz da var. Çalışıyor mu bilmiyoruz. Sonra buraya gelip aslında ne olduklarını görüyoruz. Bu bir tekne mi yoksa bir hurda yığını mı? Bir motosiklet görüyorum. Şuna bak. Ne güzel.
2: 1200'lük.
8: Şu ana kadar bulduğumuz en iyi şey bu.
2: Evet Mike, başlıyoruz. Bir ATV bulduk.
8: ATV mi? Güzel. Bak ne diyeceğim. İşte şimdi oldu dostum. Şuna bak. Her şey emek ister. Yaşam felsefemiz. Dostum şuna bak. Şu eski faytona bak.
2: Hadi canım.
8: Bu şey hemen satılır.
2: Evet. Şurada güzel bir şey var.
8: Tam da aradığımız şey. İşte burada. Bu adam oyuncaklarını seviyor.
2: Evet öyle.
8: Harika. Bir zamanlar bu eşyaların hepsi çok güzelmiş. Bugünse hepsinin biraz bakıma ihtiyacı var. Bunlar berber dükkanı eşyaları galiba. Bu berber eşyası daha iyi günler görmüş. Korktuğumuz gibi hava şartları ciddi zarar vermiş. Bunların hepsi hurdaya ya da çöpe gidecek. Tamam, hadi bahçeye bakalım.
2: Tamam.
1: Burada neler var? Bu alanın amacı ne?
9: Dağınıklığı toplamak.
1: Tamam, bunu sevdim.
9: Evet, yatağımı seviyorum. Ofisimi, masamı.
1: Tamam. Biz bu duruma kokpit diyoruz. Müşterilerimiz genelde 5 ila 10 metrekarelik bir alanda yaşar. Burası oturduğun, yemek yediğin ve yaşadığın yer mi?
9: Oturma odasındaki televizyonum bozuldu.
1: Tamam.
9: Ben de her şeyi yatak odasında yapayım dedim.
1: Tamam, yani burası bir kokpit.
9: Evet.
1: Kokpit genelde televizyonun karşısında oluşur. Ve istifçinin asıl yaşadığı yer burasıdır. Burada yemek yer, burada yaşar, burada televizyon izler. Evin geri kalanı doldukça alan gitgide küçülür. O kişinin hayatı için önemli olan her şey o koltuğun 3 metrelik yarı çapındadır. Aslında çoğumuz 10 ila 20 metrelik bir alanda yaşıyoruz. Sadece bizimkiler bundan daha temiz. Bunun yeniden bir oda olması gerekiyor. Tekrar bir yatak odası olmalı. Peki kasayı ne yapıyorsunuz?
9: Burada kalsın. Çünkü kilit altında tuttuğum bazı silahlarım var.
1: Odanın başka bir yerine koyabilir miyiz?
9: Olabilir, evet.
1: Ama bazı şeyleri satmalıyız.
9: Aha.
1: Birkaç şey görüyorum. Bu evdeki diğer eşyalar nerede?
2: Çakmağın var mı?
8: Bu şeyi daha iyi günler görmüş.
2: Bunu satarken bol şans.
8: Bilmiyorum ki, belki parçalarını kurtarıp satabiliriz. Direğini falan satarız, bilemiyorum. Belki römorku satarız.
2: Belki. Peki ya tekne? Olmaz.
8: Bunu götürmesi için birine para bile veririz.
2: Kesinlikle.
3: Pekala. Normalde paranın kokusunu alırım. Ama şu an sadece küf kokusu alıyorum.
1: Gördüğüm en kötü bodrum katı. Burada işe yarar ne var?
9: Berber eşyaları filan.
1: Evet.
9: Çamaşır makinesi ve kurutucu. Açıkçası burada hiçbir şeye bir bağlılığım yok.
1: Yani burada neredeyse tamamen özgürüz. Tamam. Ben gidip ekiple konuşayım. Bir plan yapalım.
9: Tamam.
1: Tekrar görüşürüz.
8: Ne haber Matt?
1: Nasılsınız?
2: Ne haber
3: dostum?
1: Tamam. Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani işte buradayız.
1: Buradayız. Hangarda ne bulduk?
8: Potansiyel olarak değerli birkaç şey bulduk.
1: Evet.
8: Motosikletler bulduk. Bir tekne bulduk.
1: Burada filan mı?
2: O tekneden ancak odun olur.
8: Bence birileri tamam. Alır.
1: Evet, o zaman birilerini ara ve
8: kesinlikle.
1: Bul.
8: Kesinlikle.
1: Tamam mı?
8: Bir dolarlık bile kazanç varsa onu bulurum.
1: Peki genel olarak ne düşünüyorsun? Sizce ne çıkar? Buradan ne kazanırız?
8: Bence rahat 10 ila 15 bin.
1: Tamam.
8: Sadece motosikletlerden bir ya da ikisi bile bunun büyük kısmını
1: tamam,
8: çıkarır.
1: Tamam, pekala. Ben de içeriden 5 ila 10 bin diyorum. Yani toplamda 15 ila 25 bin. Bu bayağı iyi bir rakam. Masraf kısmı sizce ne olur? Hangarda kaç günlük iş var peki?
2: 2 gün.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Yani bu 4 günlük temizlik işi, temizlik masrafı 10 bin doları geçecek. Ben yapmaya hevesliyim. Doğrusu bu adamın hikayesi çok güzel, iyi biri. Ona kazandırdığımız parayla ne yapacaksın dedim. Ne istiyor biliyor musunuz? Sadece torunları için bir alan.
2: Aa, evet. Buna kesinlikle yardım edebiliriz. Yapalım. Hadi yapalım.
1: Evet. 25 bin çıkarmalıyım. İçimde bir his var. Chris işini yapıp içeriği güzelce elerse, yani yeterince derine inerseniz o evde en az 2 bin dolar daha vardır.
3: Ne varsa bulurum.
1: 25 çıkarıyorsak 30'u hedefleyelim.
8: Evet.
1: Bakalım bunu başarabilecek miyiz?
2: Tamam.
1: Tamam. Bunu uzun zamandır yaptığımız için içgüdülerimize güvenmeyi öğrendik. Ve içgüdülerim bu evde özel bir şey olduğunu söylüyor. Teşekkürler.
2: Tamam.
1: Ekibimle görüştüğüme göre şimdi sıra Bruce ve Hannah'da. Açıkçası tuhaf bir eviniz var.
9: Haklısın.
1: Ama çok havalı şeylerin de var. Bence bu evle garajda 20 ila 30 bin dolar değerinde eşya var. Ama şöyle bir durum var. Temizlik masrafı yaklaşık 10 bin doları bulabilir. Evet, bu rakamlara göre yarı yarıya paylaşım konusunda net olmam gerekecek.
9: Ne düşünüyorsun?
4: Evini geri kazanmak paha biçilemez bir şey.
9: Katılıyorum.
4: Gelip seninle yemek yiyebiliriz, birlikte vakit geçiririz, çocukları getiririz.
9: Pekala. Yarısını garanti edersen ve evimin temizleneceğini söylüyorsan anlaşırız.
1: Bize güvendiğiniz için teşekkürler.
9: Asıl biz teşekkür ederiz.
1: Tamam. Herkes işe koyulsun. Birazdan görüşürüz.
9: Görüşürüz.
4: Sağ olun.
1: Avlanma zamanı.
10: 1. gün.
1: Bu eve fena dalacağız. Bu işi 4 günde bitirmeliyiz. Bölünüp fethedeceğiz. Chris'i çatı arasına gönderiyorum. Ben de genelde en eski eşyaların bulunduğu bodrum katına gideceğim. Mike ve Kalen'sa büyük değerli eşyaları aramak için hangara yani garaja gidiyor.
8: Tamam, başlayalım.
2: Hadi tut, bundan başlayalım.
3: Paketi daha açılmamış oyuncaklar. Bu satılır.
8: Bana biraz yardım etmen gerekiyordu. Yüzüğü buldun mu?

0: Hayır. Bruce'un eşi 20 yıl önce vefat etmiş ve onun tüm eşyalarını saklamış. O eski berber direği de onun dükkanından gelmiş. Başka hangi antika eşyaların olduğunu söylemek zor. Klasik tıraş kupaları, makaslar ve eski tabelalar hepsi bodrumda olabilir. Ama tanrım, burada değerli bir şey yok. Tamam, içeride hiçbir şey yok. Şu ana kadar bodrumda satılabilir hiçbir berber eşyası bulamadım. Aslında satılabilir hiçbir şey bulamadım. Tamam, yukarı çıkıyorum. İşim bitti. Umarım Mike ve Kaylant garajda daha şanslıdır.
1: Tamam, tekneye giden yolu açmalıyız.
2: Tamam.
1: Etrafı temizleyip geçişi genişletmeliyiz. Buradaki her şeyi dışarı çıkaracağız. Olamaz.
3: Evet, biri kovalıyor. Oh, vay canına.

0: tanesi kurmayı.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. İçeri kestik. Bir kafa. Az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediğim mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Birinci gün.
4: Git başımdan. Alerji iğnelerini ve oksijen hazırla.
5: Vay canına, şuna bak.
6: Her şeyi gözden geçirdik.
5: Hepsini ayırdınız mı?
6: Hepsi sadece çöp.
5: Tamam, kamyonu getirelim ve bunu buradan çıkaralım. Bakalım satabilecek miyiz? Bu tekneler daha iyi günler görmüş. Şu anda değerleri suyun altında. Burası müsait. Sendeki. Oluyor. Şu hurdanın gidişine bak. Ama Michigan'da şunu öğrendim. Buradaki insanlar elindekini değerlendirmeyi çok iyi biliyor. İşe yarar bir şey çıkarırlar. Bu tekne en son ne zaman hareket etti?
7: Oraya park ettiğimde.
5: Hangi yıldı?
7: Ah, bakayım.
5: Bir çıkartma görüyorum.
7: O önceki sahibine ait.
5: Yani 20 yılı. Zaman çok çabuk geçiyor dostum. Bu motor harika dostum. Bu lastik pert olmuş. Muhteşem bir motor, çok güzel. Bununla Avrupa'yı baştan sona gezmek isterdim. Ama bu motor, bırak Avrupa'yı, sokağın sonuna bile gidemez. İyi tarafı ise şu, bu klasik bir kafe racer koleksiyoncuların rüyası. Yani bayağı para eder, harika.
8: Gördüğünüz gibi motosikletler sıraya dizilmiş. Bu motorlar yılların emeğiyle oluşmuş, sağlam bir üne sahip.
5: 1960'larda motor teknolojisini sınırlarına kadar zorluyorlardı. Modellerinin çoğunda hava soğutmalı çift silindirli motor vardı. Peki amaçları neydi? O dönemin küçük ve yavaş motorlarına kıyasla daha yüksek devir ve daha fazla hız. Yarış geçmişiyle yol performansını birleştiren bu motorlar bugün ciddi paralara satılıyor. Kusursuz durumdaki 1962 model bir motor açık arttırmada 56 bin dolara satıldı. İnsanlar bu ağır şeyleri nasıl sürüyor bilmem. Doğrusu para edecek şeylerin bazıları pek iyi durumda değil. Bunun direksiyonu olması gerekmiyor muydu? Bu evde birkaç bin dolara satabileceğimiz yeni parçalar bulmalıyız. Bunun sorumluluğu kısmen bende. Bu işe girerken çok kar olmayabileceğini biliyordum. Bu yüzden Chris'in evde bu açığı kapatacak daha değerli şeyler bulmasına güveniyorum. Mike'ın da bulduklarımızı satmasını umuyorum.
4: Nasılsın?
9: İyi, bence.
4: Memnun oldum, Jeff. Bu faytona baktığını gördüm.
9: Evet.
4: Bununla ne yapacaksın?
9: Belki ön bahçeye koyup süs yaparım.
4: Tamam.
9: Bilemiyorum.
4: Ülkenin her bölgesinde başka yerde görmediğim şeyler çıkıyor karşıma. Bu fayton da onlardan biri. Benim için bu heyecan verici çünkü daha önce hiç böyle bir şey satmadım. Hedef eşyalarım.

0: Biz çok iyi durumda olmadığı için elimizde ne varsa mümkün olan en yüksek fiyata satmalıyım ki zarar etmeyelim.
1: Yani durumu fena değil ama içine girip bakmadan bilemezsin.
0: Sonuçta neredeyse 100 yıllık bir şey.
1: Evet.
0: Yani biz de 100 yaşında olsak muhtemelen bu durumda olurduk. Bunun için ne vermeyi düşünüyorsun?
1: 50 verebilirim.
0: 50 dolar mı? Ben daha çok 300 gibi düşünüyordum.
1: Hayır.
0: Ortada buluşabileceğimiz bir yer var mı? Aslında tekerlekleri söksem tanesini 50 dolardan satabilirim.
1: İşte bu. O zaman öyle yapabilirsin.
0: Tamam. Yani pazarlığa açık değilsin.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Sağ ol. Danıştığımıza sevindim.
1: Teşekkürler.
0: Seni ararım.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Bu iyi bir başlangıç değil. Bu eşyaları satmak düşündüğümden daha zor olacak.
2: Tüm bu kokular berbat. Sanırım artık koku alma duygum kalmadı. Hepsini yanmış gibi hissediyorum.
3: Bu yüzer mi merak ediyorum.
4: Muhtemelen hayır.
5: Evet, nasılsınız?
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
5: İyiyiz dostum. Tekne satmaya çalışıyoruz.
3: Çalışıyor mu peki?
5: Hayır ama çalışabilir.
3: Peki.
5: Kesinlikle çalışabilir. Yaklaşık 30 yıldır bir hangarda duruyor.
4: Vay canına.
5: 2004'ten beri hiç hareket etmemiş. Tekneler piyanolar gibidir. Bedavaya bile veremiyorsan kurtulmak için üstüne para ödersin. Yani sıfırın üstündeki her şey kârdır. Sanırım bu daha nostaljik bir alış gibi. Bu tekne
3: %100
5: artık restorasyonu aşmış durumda.
4: Evet.
3: Evet.
5: Tamam.
4: Ama birçok kişi şu 40 beygirlik eski motorları posta kutusuna falan çeviriyor. Yani biraz değeri var ama çok da değil.
5: Tamam. Biz bunu satmaya kararlıyız. Bir de yelkenlimiz var. İkisini paket olarak satmayı umuyorum.
4: Durumuna bağlı.
5: Tamam. O kadar iyi değil.
4: Tamam. Yine de durumuna bağlı.
5: Hadi gidip bakalım. Tamam, ne düşünüyorsunuz?
4: Epey yıpranmış.
5: Güzel günler görmüş.
4: Yelkenleri burada galiba. İyi durumdalar mı? Evet, fena görünmüyor.
3: Aaron, elinde böyle bir şey olsa ne yapardın?
4: Aslında bu tekne artık kurtarılacak durumda değil. Ama parça parça satarsak herhalde 1200-1500 dolar civarını çıkarırız.
5: İkisine ne kadar verirsiniz?
4: Belki 800.
5: 800 mü?
4: İkisi için.
5: İkisi için 1200 olur mu? Yelkenler dahil.
4: Yani bine bırakır mısın?
5: Tamamdır ama sonra vazgeçmek yok. Para henüz yağmaya başlamadı. Ama adamlar arka bahçeye gelmeyi kabul ettiği anda o tekniği satacağımı anladım. Pekala, sizindir. Sanırım bu adamlar iyi bir anlaşma yaptığını düşünüyor. Dostum, bir doların üstü bile kazançtır. İyi iş çıkardın. Garaj boşaltıldı. Motorlar ve arazi araçları için alıcı beklerken evdeki eşyayı toplamaya başlayacağız. Ben mutfakta olacağım. Chris ve Mike ise oturma odasında arama yapacak.
6: Köpek tasması. Evcil hayvan görmedim ama tasma var.
0: Barbie'nin oyuncak arabası. Koleksiyoncular bunu salladığında içinden bir şeyler çıkmasına bayılır.
5: 50 dolarlık gümüş çıktı. Tanrım, iyi şeyler buluyoruz. Hey, Hannah.
7: Evet.
5: Bu nedir biliyor musun?
7: Biliyorum, evet. Kesinlikle benim.
5: Açabilir miyim?
7: Tabii.
5: Bu işi aldığımda özel bir şey bulacağımızı hissettim. Bunu annen için yazdığın belli. Annene mi yazdın?
7: Evet.
5: Ve her zaman dediğim gibi bakmaya devam etmelisin. Burası annene ait özel bir alan. Yemek, kitapları falan var. Bunu yazdığında kaç yaşındaydın?
7: 96 yılı olabilir.
5: 96.
7: Üçüncü sınıftan önceydi.
5: Evet. Okumamı ister misin?
7: Tabii.
5: Sevgili anne, bugün senin kelebeğin olacağım çünkü seni çok seviyorum. Uçacağım, sana yardım edeceğim ve seni gülümseteceğim. Sevgiler, seni seven Hannah.
7: O zamanlar hastaydı.
5: Evet, o dönemde hastaydı. Evet.
7: Bu istifçiliğin temel nedeni annemi kaybetmesi ve yalnız bir baba olması. Sadece çocukları büyütmek değil, aynı zamanda evi ayakta tutmak. Bunların çoğu annemin yaptığı şeylerdi. Annem artık bunları yapamaz hale geldiğinde babam nereden devam edeceğini bilmiyordu. Bilmiyorum. Hala burada olması güzel bir şey.
5: Galiba bu işi yaparken şunu öğrendim. Bazen karşına bir şeyler çıkması gerekiyor.
7: Evet, kesinlikle.
5: Bunu sana geri vereyim.
7: Çok teşekkür ederim.
5: Biz para peşindeyiz ama.
7: Hayır.
5: Asıl değeri olan şey bu. Evet, önemli olan
7: evet,
5: bu.
7: Evet, kesinlikle.
0: $600.
8: Anlaştık.
0: Güzel.
9: İyi misin?
10: Elimden kaydı.
0: Pekala, işte bu. Yani, vay canına. Güzel eski bir berber direği. Evet. Camda birkaç çatlak var. Ama bu inanılmaz. Durumuna gelince hala çalışıyorsa binlerce dolar edebilir. Çalışmazsa gördüğüm en büyük bahçe süsü olur. Deneyip görelim. Çalışır mı acaba? Hadi bebeğim.
10: Okay.
0: Tamam. Bu hiç iyi değil.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Ben Feyyaz.
13: Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
15: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok.
15: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
16: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
17: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
23: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
25: İkinci gün.
0: Ah tanrım, çalışır mı acaba? Tamam. Nostaljik berber eşyaları arıyorduk ama garajda bulduklarımız pek iyi durumda değildi. Ama bu direkt çalışır gibi görünüyor ve bu bizim için büyük para olabilir. Açıkçası bu dönerse değeri çok değişir ama çalışmazsa gördüğüm en pahalı kağıt ağırlığı olur. Pekala, bir bakalım çalışıyor mu? Hadi bebeğim. İşte bu. Harika.
5: Orta çağda berberler sadece saç kesmezdi. Aynı zamanda vücut parçaları da keserdi. Ustura ve makas kullanmadaki becerileri yüzünden sık sık cerrah olarak çağrılıyorlardı. Evet, kan alma, diş çekme, yara dikme. Berber koltuğu aynı zamanda acil servisti. Açık olduklarını halka göstermek için basit ama korkunç bir yöntemleri vardı. Kanlı bandajları bir direğe sarıp dükkanın önüne dikiyorlardı. Yani neon açılış tabelasının ortaçağ versiyonu. Eski berber direklerinin bugün çok yüksek fiyatlara satılması hiç abartı değil. Hatta 19. yüzyıldan kalma elde oyulmuş berber direklerinden oluşan bir koleksiyon Christie's'te $35,000 satıldı.
0: Vay canına, bu inanılmaz. Daha önce berber direği bulmamıştım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Bunların çoğu ya zamanla kaybolmuş ya da yıllardır özel koleksiyonlarda saklanmış. Yani evden böyle bir şeyin çıkması Büyük ikramiye gibi. Bunları 3000 ila 5000 dolar satanları gördüm. Hiç sorun olmadan. Yani bu hedefimize ulaşmamızda büyük rol oynayacak. Tamam. Kaelin'i bundan uzak tutmalıyım. Kırılır yoksa.
5: Tamam, bu kara cevizle ilgilendiğini
8: evet,
5: duydum.
8: Çok güzel. Sanırım 2000 dolar verebilirim ve bugün alırım.
5: Tamam, anlaştık.
8: Harika.
5: İyi pazarlık yaptın.
8: Teşekkür ederim.
5: Bunu sevdim.
10: Bu çok şirin. Burada bir pencere var.
13: Evet, ön tarafta.
0: Merhaba çocuklar.
13: Merhaba. Merhaba.
0: Ben Mike.
13: Ben Marlena.
0: Marlena?
10: Hop.
0: Hop. Memnun oldum.
10: Memnun oldum ben de.
0: Bu fayton konusunda bayağı zorlanıyorum. Kimse para vermek istemiyor ama bunu satmam lazım. Yoksa onu araziden çekme maliyetini biz ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Bu faytona baktığınızı gördüm. Dışarı çıkıp ilgilenmek istedim. Almak isterseniz alabilirsiniz.
10: Evet, ben çok beğendim. Bence ön bahçeye koyup tatillerde süslemek güzel olacaktır.
0: Vay canına.
10: Evet.
0: Öyle ışıklı şeyler
10: evet,
0: falan.
10: Evet, evet.
0: Bu araba için 500 dolar istiyoruz. Beğenirseniz ve römorkla geri gelirseniz yüklemenize yardım ederiz.
13: Tamam.
0: Ne dersiniz?
13: Olmaz. Bana kalırsa 300 dolar.
0: Tamam. Bakın ne diyeceğim. Bu arabayı 300 dolara alıp ona sevgiyle bakacaksınız. Anlaştık?
13: Tamam, olur.
0: 300 dolar 300 dolardır. Ve bu sıfırdan iyidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu ana kadar büyük değerli parçalar tam bir hayal kırıklığı oldu.
8: Üçüncü gün.
5: Eğer süresi dolmuşsa atın, süresi dolmamışsa kalsın.
2: Tamam.
5: Üçüncü gündeyiz. Oturma odası ve mutfak temizlendi. Bakılacak sadece birkaç alan kaldı.
2: Tanrım.
5: Tavan arasına bakmak çok iyi bir fikir. Çünkü yaşlı müşteriler genelde merdiven inip çıkmaz. Ve orası yıllardır dokunulmamış eşyaları bulduğumuz yerdir.
2: Şu örümcek ağlarına baksana.
6: Bence oraya girmelisin.
2: Tamam, gidiyorum.
6: Tamam.
2: Ben çılgınca dar tavan arası gibi korkutucu yerlere girmekten hiç çekinmem.
6: Sana destek olurum. İyi misin?
2: Tamam. Ah. Şuna bak. Bundan korkmam.
6: Evet, bu kadar.
2: Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Atar. Fenerim gitti. Hadi ama dostum, aç şu kapıyı. Açsana. Hadi ama.
6: Ha dostum, kapı sıkışmış. Dikkat etmelisin. İçeri girince bir şekilde kapanmış.
2: Eminim öyledir. Bu hoşuna gitti mi bari? Ama bu beni fena korkuttu.
5: Şu ana kadar satışlar yavaş ve bu evden maksimum değeri çıkarmamız gerekiyor. O yüzden Mike ve Chris'i Bruce'un yatak odasını karıştırmaya gönderiyorum. Burası onun kokpiti. Umarım sakladığı değerli şeyler vardır.
0: Eski Harley tişörtleri veya diğer motor ya da grup tişörtleri görüyor musun? Onlardan bir yığın yapalım. Eski kıyafetler, baret.
6: Bu odada kesin bir şeyler olmalı.
0: Tamam, pek bir şey yok. Şurada birkaç kutu var. Aman tanrım, burası çok kötü. Aslında bütün bu evler bir kumar. Ve şu an burası pek iyi görünmüyor.
6: Tanrım.
0: Dostum. Sadece başa baş gidiyorsak ya da zar zor biraz üstüne çıkıyorsak, bu yolculuk boşa gitmiş demektir. 1988 Playboy takvimi. Bu bize pek yardımcı olmayacak. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz ama buraya para kazanmaya geldik. Bir şey öğrendiysem o da her köşeyi mutlaka didik didik aramamız gerekti. Kim bilir, belki yerde bir tahtanın altında bir sürü gümüş saklıdır. Pes etmiyoruz ama şu an daha iyi olmayı dilerdim.
6: Bu neymiş? Bakalım burada ne varmış? Projektör için. Pekala. Ne ağaç ama. Irwin Johnson 77. Eğer düşündüğüm Irwin Johnson buysa... Aman tanrım. Bu Magic Johnson mı? Normalde yatak altından çöp çıkar ama ben koyu bir Lakers taraftarıyım. Hey Bruce. Kutu üzerinde Irwin Johnson yazısını görünce gerçekten... O Magic Irwin Johnson, anladım. Bunlar iyi para eder. Vay canına, işte efsane. Bunu nasıl elde ettin?
1: Bir arkadaşım bana... Git bu adamı izle. Bu çocuk lise seviyesinde, üniversite seviyesinde oynuyor dedi.
6: Bunları sen mi çektin yani?
1: Evet.
6: Sadece bu kadar mı var?
1: Evet.
6: Görebileceğin bir cihaz var mı peki?
1: Evet, bir cihaz var ama pilleri yok.
6: O kolay, o işi ben hallederim.
1: Tamam. Ben bu fotoğrafları çekerken doğrusu biraz sanatsal takılıyordum. Fotoğraf makinemle sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyordum. İçten içe çok tarihi bir anı yakaladığımı biliyordum.
6: Hadi dostum.
3: Evet.
6: Sanırım onu buldum. Havada bir şey.
3: Nedir o?
6: İşte
1: sadece
6: bu.
1: Sadece Magic demen yeter. Herkes kimi kastettiğini bilir.
3: Ah dostum, bu gerçekten çok iyi.
4: Irby Magic Johnson reboundu alıyor. Topu arkasından çeviriyor. Yükseliyor ve sayı.
20: 1977'de 2.03 metre boyundaki Michigan Lansing Lisesi'nde bir son sınıf öğrencisi takımını eyalet şampiyonluğuna götürdü. Adı Irwin Johnson'dı ve gelecek yıllarda dünya onu Magic olarak tanıyacaktı. Los Angeles Lakers'la efsanevi bir NBA kariyerine sahip oldu. 3 kez en değerli oyuncu, 12 kez All-Star ve NBA şampiyonu olarak 5 kez Larry O'Brien kupasını kaldırdı. 2021'de çıta iyice yükseldi. Çaylak sezonundaki finallerin 6. maçında giydiği forma $1.5 milyon satıldı ve böylece NBA tarihinin en değerli formalarından biri oldu. Yani bunlar tek ve eşsiz parçalar dostum. Evet, çok iyi bir iş çıkardın. Bu büyük bir buluş. Hiç öyle bir şey görmedim Chris. Bruce'un lise yıllarında Magic Johnson'ı çektiği 4 orijinal fotoğraf slide'ı buldu. Bu bizi kurtardı. Çok fazla şey satamadık. 2 koleksiyoncu tanıyorum ve onları arayacağım. Eğer onlar almazsa doğrudan müzayedeye gidecek. Bunların $10,000 üzerinde satılacağı kesin. Soru şu, nasıl satılacaklar, nerede satılacaklar ve $10,000'ın ne kadar üzerine çıkacaklar? Chris bunları bulmasaydı bütçenin çok altında kalacaktık. Harika buluş dostum, kazmaya devam et. Bu tüm temizliği değiştirebilir.
2: Şunlara bak.
0: Burada bir şeyleri nasıl söküp parçalara ayıracağımız konusunda uzman olacağız.
20: Üçüncü günün sonuna yaklaşıyoruz ve evin geri kalanını boşaltmak için zamana karşı yarışıyoruz. Şu ana kadar satışlar zayıf ama Bruce'un berber direğini satıp açığı kapatabileceğim konusunda temkinli bir iyimserliğim var.
0: Hala çok ağır. Tanrım, buradan geçer mi? Eğer bu satılmazsa eve dönüyoruz.
20: Pekala, işte burada güzel direğimiz.
21: Vay canına.
20: Muhtemelen 29 yıldır burada duruyor.
21: Vay canına.
20: Öylece duruyor. Ne düşünüyorsun?
21: 29 yıldır burada durduğu belli.
20: Evet, haklısın. Bu yaklaşık 100 yıllık evet. Bir parça. Beni buraya çeken şey berber direğiydi. Aslında buraya gelmemi sağlayan da o oldu. Evdeki en iyi parça o. Bunu orada görmek isteyen yerel bir berber var. Bunu dükkanına koymak istiyorum. Bunu yerel berbere satabilsem ne kadar güzel olur. Böylece o ve çocukları istedikleri zaman gidip görebilirler. Evet, çalıştır.
21: Bu süper bir şey.
20: En iyi kısmı bu. Her sabah istediğinde bunu yapacaksın. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu iyi bir parça.
21: Evet.
20: 5 ila $10,000 arasında satılanları gördük. Kabul ediyorum. Orijinal camlardan bazıları kırık.
21: Evet.
20: 8,000 diyorum.
21: 8,000 diyorsun. $6,000 olur mu?
20: Dükkanda mı tutacaksın?
21: Evet, dükkanda kalacak. Sergi parçası olacak. Michigan'da kalacak.
20: Tamam, Michigan'da kalmalı.
21: Dostum,
20: teşekkürler.
21: Harika. Gerçekten iyi.
20: Anlaştık. Sıkı bir pazarlık yapmadık. Yani 10,000 eder mi? Olabilir. Ama 10,000 almak 6 ay sürebilir. Evet, bunu 6,000 almak ve yarın yerel berberde çalışmaya başlaması harika. Herkes için ideal bir kazanç bu. Evin ana katı temizlendi, Bruce'un yatak odası dahil. Orta düzeyde satışlar var ve Magic Johnson'a ait slide'larla ilgili bir haber yok. Son büyük parçalarımız olan motorlarla ilgilenen potansiyel bir alıcım var. Tamam deyin, işte buradalar.
7: 10 yıldır Norton arıyorum.
20: Evet, bunu iyi kullanmış. İngiltere'ye gidip oradan almış, Avrupa'yı gezmiş ve sonra da buraya göndermiş. Çok havalı.
7: Bu güzel bir hikaye. Kötü tarafı şu, bu 850 model. 750'ler daha çok para ediyor ama 850'ler...
20: ...temizlendi, Bruce'un yatak odası dahi. Orta düzeyde satışlar var ve Magic Johnson'a ait slide'larla ilgili bir haber yok. Son büyük parçalarımız olan motorlarla ilgilenen potansiyel bir alıcım var. Tamam deyin, işte buradalar.
7: 10 yıldır Norton arıyorum.
20: Evet, bunu iyi kullanmış. İngiltere'ye gidip oradan almış, Avrupa'yı gezmiş ve sonra da buraya göndermiş. Çok havalı.
7: Bu güzel bir hikaye. Kötü tarafı şu, bu 850 model. 750'ler daha çok para ediyor ama...

0: Sene olduğunu biliyorum. Yani mükemmel durumda değiller. Ama tamamen çöp de değiller.
1: Hayır, tamamen çöp değiller. İkisi için de risk almaya hazırım ben.
0: Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Birini restore edeceğim, diğerini de torunlarım sürsün diye saklayacağım.
0: Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası çifti için 8.000 almayı umuyordum.
1: Ben ikisi için 3.500 düşünüyorum.
0: 3.500, tamam. Düşündüğümden biraz düşük oldu. 7.000 yapabilir misin?
1: Hayır.

0: Sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Hi Turkey, welcome to America.
5: Çakır, bu abi kim oğlum?
6: Yetkili bir abiye benziyor ama.
4: Ben Reverend is John.
7: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
8: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
9: Oğullarım, börek yaptım size, yiyin verin sıcak sıcak.
10: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
9: Ispanaklı olmaz mı?
11: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
12: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
13: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express akban halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
16: Hadi hadi hızlı olun.
17: Herkes hazır mı?
18: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
19: Benim bankam İş Bankası.
20: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
21: Yakıt alacağız yine, yandık.
22: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
23: Kredi

0: Final günü.
1: 10 yıldır Norton arıyorum. İkisi için de risk almaya hazırım.
2: 7000 yapabilir misin?
1: Hayır. 5'e çıkarım.
2: 6'dan aşağı olmaz. 6 olmalı.
1: 6 diyorsun. Evet. Neyse tamam, öyle diyelim.
2: Harikasın. Bunu sevdim. Pekala, nakit mi dostum? Şuna bak, buna bayıldım. Anlaştık. Hadi onları yükleyelim.
3: Merhaba dostum.
4: Merhaba, ben nasılsın Mike? Ben Taylor.
3: Memnun oldum Taylor.
4: Ben de.
3: Arabaya bakıyordun, uğrayıp ne düşündüğünü.
4: Evet.
3: Bilmek istedim.
4: Evet, güzel görünüyor. Çalışıyor mu?
3: Ha, çalışıyor. Öyle mi? Evet. Bu eski turbo dizelleri öldürmek zordur.
4: Tamam mı? Kaput açmamızın sakıncası var mı?
3: Kesinlikle yok. Bunlarla ilgili ne biliyorsun?
4: Şey ya, bir tamirci kadar değil ama başımı dertten kurtaracak kadar şey biliyorum.
3: Bu iyi, güzel.
4: Evet.
3: Bununla ilgili birkaç şey biliyorum.
4: Tamam.
3: Tamam mı? Çalışıyor. Lastikler de iyi. Bir süre hangarda durmuş, sonra buraya gelmiş.
4: Pekala.
3: Burada birkaç kez ileri geri hareket ettirdik. Frenlerde biraz iş var.
4: Tamam.
3: Yani biraz masraf yapman gerekecek ama genel olarak iyi durumda. Bunun için 2000 istiyoruz.
4: Aslında bu biraz düşündüğümden yüksek. 1200 dolar civarına düşebilir misin?
3: 1200? Dünyanın en kötü teklifi değil ama açıkçası bundan biraz daha yüksek olmasını isterim. Şöyle yapalım. 1500'e çıkarsan anlaşırız.
4: 1500 mü?
3: Evet. Elimizde ruhsat var ve istersen satış belgesini hazırlayabiliriz ama ben doğrudan konuya gireyim. Izgarası da dahil olmak üzere bir sürü araba parçası da vereceğim. Ayrıca arka koltukta da bir sürü parça var.
4: Onları da gördüm.
3: Yani araba artı parçalar 1500 dolar. El sıkışalım.
4: Anlaşalım.
3: Tamam. Sağ ol dostum.
4: Teşekkür ederim.
3: Arabayı 1500 dolara sattım. Sanırım Bruce biraz daha isterdi ama sonuçta arabanın iş gerektirdiğini biliyor. Yani ondan kurtulması daha önemliydi çünkü artık kullanmıyor. Mutlu olacak. Pekala, gidip biraz nakit alalım, ruhsatı verelim ve buradan çıkalım.
4: Tamam, olur.
3: Harika.
5: Bu çılgınca. 30 yıl.
2: Evet, evi görmeye hazır mısınız?
6: Evet.
7: Evet, evet, hazırım.
2: Önce asıl konuya girelim. Harika görünüyorsun. Ne yaptın?
7: Herkes bana sakallarını kes
2: tamam.
7: dedi.
2: Harika görünüyorsun dostum. Tıraş oldun, evet. Bahçen de toparlandı. Bu ev tonlarca kilo verdi. Bu evden ve bu depodan yaklaşık 15 ton atık çıkardık.
6: Evet.
2: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısın?
7: Evet.
6: Tamam.
2: Önden buyurun.
7: Tamam.
2: Ne düşünüyorsunuz?
6: Vay canına. Bu inanılmaz, tezgahlara bak. Onları görebiliyorsun.
7: Tezgahlar yapıldığı zamankiyle aynı renkte.
2: Beyazlar, bunu evet, biliyor
6: beyaz.
2: Musun?
6: Evet. Bir evet. zamanlar hatırlıyorum.
2: Hadi salona geçelim.
6: Buradan geçebiliyorsun. Burada oturma alanları var, yemek masası var. Bu harika.
7: Şu an kendimi rahatlamış hissediyorum. Evi tekrar ev olarak görmek çok
2: evet.
7: iyi. Bu bana kendimi iyi hissettiriyor ve duygulanıyorum.
2: Tamam işte bu dostum. Ne düşünüyorsun?
7: Çok daha iyi görünüyor.
6: Bu inanılmaz.
7: Gerçekten inanılmaz.
2: Kokpit dediğin alan buradan buraya kadardı.
7: Evet.
2: Şimdi tüm yatak odası senin.
7: Nutkum tutuldu.
2: Hadi bodrumu da görelim.
6: Hadi görelim.
2: Aşağıdaki zemini senin için tamir ettiğimizi fark ettin
7: Teşekkür
2: mi?
7: Teşekkür ederim.
2: Daha güvenli hale geldi.
6: Vay canına.
2: Burada çok fazla temizlik yaptık.
7: Çok etkilendim.
2: Televizyonda dedikleri gibi ama daha fazlası var.
7: Vay canına.
2: Pekala.
7: Merhaba.
2: Şimdi yankı yapıyor.
7: Evet.
6: Çünkü boş.
2: Temizlik yaparken arılar
6: evet.
2: hiç mutlu olmadı.
6: Evet, ne yapacaksın baba?
7: Konser salonu yapabiliriz.
6: Evet.
2: Yapmayacağın şeyleri söyleyeyim. Burayı tekrar
7: evet.
2: doldurmak.
6: Evet.
7: Bu duyguyu tarif etmek mümkün
2: evet.
7: değil.
2: Risk aldık. Eskiden güzel olan bir sürü eşyam vardı ama nasıl satılacağını bilmiyorduk. Berber direğinin satılacağını biliyorduk ve sattık. Tekneyi biraz nakit paraya sattık. Motosikletleri de çok iyi bir paraya sattık ama bizi asıl yukarı taşıyan 1977'de çektiğin Magic Johnson slide'ları oldu.
7: Çok iyi.
2: Müzayede evim bunları almak için çok çok heyecanlı.
7: Harika.
2: 15 ila 20 bin dolar arasında satılacaklarını düşünüyorlar.
7: Oo.
2: Yani hepsini toplarsak bu hafta burada 41 bin dolarlık satış yaptık.
7: Aman tanrım.
2: Ama maliyetler biraz yüksekti. Temizliğin 10 bin dolar olacağını düşünüyordum ama 15 bin dolar tuttu. Bu da bize 26 bin dolar bıraktı.
7: Tamam.
2: Kârı yarı yarıya bölüyoruz.
6: Bizi bu akşam yemeğe mi götürüyorsun?
2: Bir sürü akşam yemeğine çıkarsınız. Al bakalım dostum.
7: Bu çok güzel. Ama bu alan...
2: Daha güzeli ne? Para mı yoksa alan mı?
7: Daha iyi.
2: Size bir sürprizim daha var. Evin içinde. Hadi gidip bakalım. Güzel bir şey.
3: Nasılsın büyük baba?
6: Sürpriz. Hadi büyük babaya sarılın.
7: Vay canına. Torunlarımı evde görünce beklediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Onları çok özlemişim ve bu büyük bir mutluluktu.
6: Bunu
2: ne yapmak için yer açtınız?
7: Evet.
6: Bunu. Buraya ailemle geleceğimi hiç düşünmezdim. Onun artık eskisi gibi yaşamadığını bilmek beni rahatlatıyor. Ve artık buraya uğrayıp burada kalabiliriz.
7: Aa, senin de boyun tam Ivan'ın 2014'teki boyu kadar.
6: O da 6 yaşındaydı.
7: İkisi tıpatıp aynı boydalar.
6: Hı-hı. Matt ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Burada paha biçilemez bir iş yaptılar. Bunun için sonsuza kadar minnettarım.
7: Burada yaptığınız iş inanılmazdı. Çok çok teşekkür ederim. Söz veriyorum buraya tekrar gelmeyeceksiniz.
2: Evet, harika bir haftaydı. Bruce ve Hannah ile Michigan'da harika vakit geçirdik. Bruce bugün kazandı. Tam olarak istediğini aldı. Torunları oturma odasında. Çok çok duygulandı ve gözyaşlarına boğuldu. Güçlü bir adamı ağlatmak iyi iş yaptığın anlamına gelir. Ohio'daki herkes yanılıyorsunuz. Michigan'daki insanlar harika.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: sigortam Net. Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte.
9: Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız. Haydi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurak. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tane. Benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz hafta.

0: Çalıştı. Buharlı motor bu. Aa evet.
1: Richard, bu koca bir mekano seti gibi.
0: Benim için zafer, bir üst seviye için gereken imzaları lisansıma eklemek olacak. Yapmam gereken bu. Aman tanrım. Araba pert olacak. Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı...
2: Buraya gelmeniz lazım hemen.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
3: O gün 317 bin kişiye ulaştık.
0: Ve marka elçisi olarak... Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
4: Eğer gereğinden fazla söz verdiysen, evet, beklentinin altında kalamazsın.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
4: Beni dinlerler.
0: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım.

0: Bugün büyük gün. Bunu daha önce de söyledim ama bu sefer gerçekten öyle çünkü şirket büyüyor. Bugün ekibe iki yeni çalışan katılacak. Matt, mekanik işlerinde, John da kaporta tarafında olacak. Bu önemli bir gelişme. Milyon kere milyon farklı kişiden bu işin ayakta kalabilmesi için ekibi büyütmem gerektiğini duydum. Genel giderleri karşılayacak kadar para kazanabilmek için daha fazla harcama yapmam gerekiyor. Ve bu da başlangıcı. Galiba sonunda işler ciddiye biniyor gibi. Nihayet. Tamam, yeni başlayanlara bir bakalım.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Beyler, sizi burada görmek çok güzel.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Yerleşebildiniz mi? Matt, sen Condor'la başlıyorsun değil mi?
1: Sanırım öyle.
0: Güzel, John, sen de Lotus'tasın.
2: O zevk bana ait.
0: Anthony size işi ve her şeyin yerini gösterir. Özellikle de Kettle'ın tabii.
3: Evet,
2: en sevdiği
3: Kettle.
2: Aynen, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederiz.
5: Hadi başlayalım o zaman. John, sen zamanının büyük bölümünü boya kabininde geçireceksin.
1: Öyle
2: o iş
1: mi?
2: Ben de tamam.
5: Evet. Mekanik kısmı da şurada. Oo. Ve şurası da kameraların görmediği alan.
2: Kör nokta
1: evet,
2: yani.
1: Evet, kesinlikle.
5: Nereden bildiğimi sormayın. Ama öyle, tamam. Bir de unutmayın, sizi izliyor. Yani bulunduğunuz yerde çok fazla durmayın.
2: Anlaşıldı.
1: Evet, tamam,
5: kamera şurayı
1: bile.
5: Görüyor. Buradan tamam. Sonrası yok.
1: Evet, kesinlikle öyle.
5: Siz kimseye söylemezseniz ben de söylemem.
2: Ağzım sıkıdır.
5: Evet, sıradaki durak tuvalet. Orada tabii ki kamera yok. O yüzden dinlenme alanı olarak da kullanabilirsiniz. Ama temiz tutmaya çalışın. Çünkü Elin, yani Richard'ın annesi
1: evet.
5: Sürekli
1: evet.
5: Kontrol eder. Ben sizin yerinizde olsam sabah buraya gelmeden tuvalete giderdim. Sorusu olan var mı? Evet, sorusu olan.
1: Sanırım
2: evet,
1: yok dostum.
2: Hemen işe koyulabiliriz.
5: Her şey tamam değil mi?
1: Evet.
5: Pekala.
0: Bugün Condor çalışmasına tam olarak başlıyoruz. Bir süre önce bulduğum türünün tek örneği olan yarış tipi bir GT prototipi. Bu araç 60'larda efsanevi Ford mühendisi ve tasarımcısı Brian Wingfield tarafından yapılmış. Şu anda kızı Kate'e ait. Mekanik çalışmalara henüz başlayamamıştık çünkü atölyede bu beceride biri yoktu. Artık Matt bizimle. Kaporta, boya ve benzeri işler tamamlandı. Sırada mekanik aşama var. İlk iş arabaya uyacak bir motor takmak olacak ki bu ciddi bir meydan okuma olacak. Onlara ilham vermem, liderlik etmem, biraz da gıcıklık yapmam gerek. Ve şimdi gidip tam da bunu yapacağım. Beyler, olayımız bu. Condor sonunda geldi.
5: Evet.
0: Nasıl biz?
6: Şimdi maliyet hesabının üzerinden geçiyorduk.
0: Bakın, bu arabadan sadece bir tane var ve onu toparlayıp yeniden çalışır hale getirmek bizim
1: evet.
0: İşimiz. Matt, ilk görüştüğümüzde sana
1: evet,
0: söz vermiştik.
1: Verdiniz.
0: Bize katılırsan
1: kesinlikle.
0: Sıra dışı projelerde çalışırsın demiştik. Türünün tek örneği
1: evet.
0: Bu arabadan daha sıra dışı
1: tek
0: ne olabilir?
1: Örnek. Bir yerlerde kapsamlı bir servis
0: ya
1: kılavuzu
0: tabii.
1: Vardır diye
0: Hayır,
1: düşünüyorum.
0: Hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir veri yok. Aslında
1: evet.
0: Bu işin zorlayacak yanı da bu. Bir işe giriştiğinde hep böyle sakin misindir? Sonuçta seni çok tanımıyoruz.
1: Genelde evet. Sakinimdir.
0: Peki.
1: İşleri teker teker ele alırım.
0: Çalışmıyoruz.
1: O öyle mi?
0: Hayır, biz panik yapmayı severiz.
1: Ha, anladım. Peki.
0: Etrafta koşuşturup bir ona bir buna el atarız. Sonra bir süre hiçbir şey yapmayız. Sonra teslim tarihi yaklaşınca tekrar paniğe kapılırız. Yani senden daha önce yapılmamış bir şey bekliyoruz.
1: Tamam, olur.
0: Anlaştık değil mi? Esas işimiz motoru yerine oturtup bağlantısını yapmak.
1: Evet.
0: Daha önce bu arabaya takıldı mı takılmadı mı ondan emin değiliz yalnız.
1: Evet.
0: İçi de halledilmeli. Yani sonunda elimizde bir araba olmalı.
1: Haklısın.
0: Bol şans.
1: Çıktı.
5: Evet, çıktı. Ah, tanrım, çıktı. İyi durumda.
6: Şu an tamamen boş.
1: Condor hakkında araştırma yapıyorum. Dürüst olmam gerekirse bu adı daha önce hiç duymamıştım ama Brian Wingfield'ı tanıyorum. Britanya motorsporlarında efsane bir isim. Anlaşılan bu araç onun için çok özel bir projeymiş ama tamamlayamamış. Şu an yapmaya çalıştığımız şey de Britanya motorsporları tarihinin en iyi tasarımcılarından birinin yarım kalan işini tamamlamak. Yani hiç baskı yok. Daha önce türünün tek örneği olan bir arabayla çalışmadım. Gerçi yapılıp sonra çöpe atılacak birkaç araç üzerinde çalıştım ama böyle işler değildi. İnternette bu araçla ilgili sadece iki sayfalık bilgi var. O yüzden doğaçlama çözümler üretmemiz Bolca kafa kafaya vermemiz gerekecek. Bakalım başarabilecek miyiz?
0: Şuradaki oldukça nadir bir araç. Lotus Europa. Fazla üretilmedi. Bu elimizdekini daha da özel kılansa üretilen son araç olması. Müşterimiz bir yıl kadar önce komple restorasyonunu yapmamızı istedi. Her hafta Lotus'ta ilgilenebilecek biri var mı diye arandık ama bulamadık. Bugün John Caporta üzerinde çalışmaya başladı. Bunu önceden yapmalıydık aslında ama neyse, genel giderlerde bir artış yok. Aynı binada daha fazla iş yapılıyor ve daha fazla para kazanılıyor. Olayı çözmeye başladım ve mutluyum.
2: Uzun zamandır burada çalışmak istiyordum. Ama bu arabalar, The Smallest Cog'da bu arabalar üzerinde çalışmak ve bunu Richard için yapmak, hayatta bir kez karşılaşabileceğim bir fırsat. Hayal gibi. Bu Lotus Europa ile çalıştığıma hala inanamıyorum. Üzerine boya atmak için sabırsızlanıyorum. Özellikle de gümüş olacağı için. Bu renkte fazla üretilmemiş. İnsanlar genelde fiberglass üzerine çalışmayı sevmez ama ben zorlukları severim.
0: Çok uzun zaman önce değil aslında. Hadrian'ın gazına geldim diyelim. Ve aptal gibi beni Stanley marka buharlı araba almaya ikna etmesine izin verdim. 105 yıllık buharla çalışan bir araba. Sonra da onu çalıştırmaya koyulduk. Kim bilebilirdi ki 105 yıllık temelde hareket eden bir düdüklü tencereyi harekete geçirmek biraz karmaşık bir işmiş. Hadrian, yanıyor bu.
3: Evet, sanırım geri tepiyor.
0: Beni burada bırakma. Evet, basbayağı yanıyordu. Ama sonunda çalıştırmayı başardık. Sonrasında Hadrian atölyede bana yardım etmekte çok meşgul olduğu için bu araba üzerinde çalışmaya vakti kalmadı. Şimdi yeni arkadaşlarımız geldiğine göre tekrar bu işle ilgilenebilecek zamanı olabilir. Bu da harika olur çünkü bunun da yarım kalıp sürünen bir projeye dönüşmesini istemiyorum. Başarmak istiyorum. Başaracağız. Evet. Hadrian ilk önce arabanın kazanını halletmemiz gerektiğini söyledi ve bugün kritik bir gün çünkü eksper geliyor.
4: Merhaba dostum.
3: Merhaba dostum, nasıl
4: gayet
3: gidiyor?
4: Gayet iyi ya sen?
3: Ben de iyiyim.
4: Stanley'e bir bakmaya geldim.
3: Hastamız burada, rahatça inceleyebilmem için üstünü ve altını açtık. Eski usul kalınlık testini
4: evet,
3: de yaparsın
4: öyle
3: diye. Valflerde çok fazla sızıntı vardı biliyorsun. Bence sebebi şu meretlerin kurumuş olması ve
4: uzun süre yatmış olması.
3: Uzun süre yatmaları, evet.
0: Bugünü uzun zamandır bekliyordum ama şimdi ödüm kopuyor.
3: Biraz evhamlıdır.
0: Evet, veteriner geldi de yaşlı
3: evet,
0: evcil hayvanımın iflah olmadığını
3: tam
0: söyleyecek gibi.
3: Tam olarak öyle.
0: Konuşma
3: evet,
0: öyle. Alan.
4: Merhaba.
0: Merhaba dostum.
4: Merhaba.
0: Tamam, şimdi ne yapıyoruz?
4: Şimdi üst plaka kalınlığına bakacağız. Ultrasonik bir test.
0: Peki.
4: Birkaç farklı noktadan ölçüm yapıp üst plaka kalınlığını kontrol edeceğiz. Sonra da alta bakacağız. Üstteki buhar...
0: Yani şu içindeki kazan.
4: Evet, o kazan. Tel sarımlı bir kazan.
0: Ve senin yaptığın şey de...
4: Sadece plakaların kalınlığına bakıyorum.
0: Yani patlamasın diye.
4: Evet öyle.
0: Patlamasını engelleyen kişi sensin
4: ben
0: demek.
4: Ben engelleyemem ama bir kontrol edeceğiz işte.
3: Kazanın tam olarak ne durumda olduğunu söyleyecek, tamam mı?
4: Üst kalınlık 5.3. Aslında ideali 6 milimetre olması. Yani biraz incelmiş.
0: Neden incelmiş?
4: Zamanla aşınmış işte.
3: Korozyon.
4: Aman tanrım.
0: Hamile falan mı?
4: Alt taraf 3 milimetreye düşmüş. Kazanın alt tarafı yani. Bence olay burada bitiyor.
0: Bir dakika
4: bitiyor
0: şimdi.
4: Şu an buna yapabilecek pek bir şey yok.
0: Nasıl yani?
4: Evet, kazan bitmiş. Ömrünü tamamlamış yani.
3: Yani olabilir.
4: Ne yazık ki.
0: Sevindirin evet, resmen. Bari üzülmüş gibi yap.
4: Bana göre normal. Böyle şeyler olabilir sonuçta.
0: Ama bu bana olan bir şey.
4: Biliyorum ama çok yazık gerçekten.
0: Bana bir hurda aldırdın.
3: Yeni bir kazan gerekme ihtimali hep vardı zaten. Hatta bu çekinceyi en başta dile getirmiştik.
0: Ama ben pek dikkate almamıştım. Buharlı arabalara bayılıyorum. Müthiş bir fikirdi. Başka ne alayım?
3: Sonuçta bunlar belli bir ömrü olan parçalar.
0: Burada almaya devam o zaman. Olan oldu.
4: Evet, yapılacak başka bir şey yok. Ama yeni bir kazan için fiyat alabilirim.
0: Peki.
4: Sen de ne yapacağına karar verirsin.
0: Ne yapacağımı biliyorum ben. Hadrian, bana içecek borçlusun.
3: Emrin olur. Bunu
0: borçlusun
3: diyeceğini biliyordum.
0: Ben gidiyorum.
4: Tamam, hoşça kalın. Teşekkür ederim.
3: Rich. Bence gayet iyi karşıladı.
4: Bence de. Hatta oldukça
3: evet,
4: sevindi değil mi?
0: Hadrian'a ne kadar söylemiş olsam da bu güzellikten vazgeçmeye pek niyetim yok. onu yeniden yollara döndürmeye kararlıyım. Güzel, artık yeni bir takıntım var. Kazanı bozuk, buharlı bir araba. Buharlı bir arabada en önemli parçanın hangisi olduğunu bilmek için uzman olmanız gerekmez. Buharı üreten parça, yani kazan. Yine aynı noktadayım. Bir arabaya bulaştım. Ona para harcadım ve çalışması için daha fazla para harcamam gerekiyor. Merhaba. Size tanıdık geliyor mu?
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Burada ufak bir sorunumuz var gibi. Çünkü bizim orijinal motor takozu motor bağlantı delikleriyle uyuşmayacak gibi duruyor. İşte burada.
8: O zaman Hey'nin yanına gidip hızlıca bir şeyler yaptırabiliyor muyum? Bakayım işimiz gecikmesin.
7: Bu iyi olur.
8: Anlaştık.
7: Sağ ol dostum.
8: Matt'le çalışmak, gerçekten onunla yan yana çalışmak büyük fark yaratıyor. Benden daha tecrübeli ve ondan çok şey öğreniyorum. Babam öldükten sonra eksikliğini hissettiğim şeylerden biri birine rahatça bir şeyler sorabilmek. Şimdi o his geri gelmeye başladı.
9: Gizem makinesinde işler nasıl gidiyor? Matt, burada çalıştığına pişman mısın? Sadece soruyorum.
7: Bu farklı bir deneyim tabii.
8: Tam zamanında geldin aslında, tam da yerleştirecektik.
9: Öyle mi?
8: İstersen vinci sen kullan, biz de
9: tamam,
8: yönlendiririz.
9: Tamam, kullanayım. Umarım işleri berbat etmem.
7: İleri doğru, evet.
9: İleri gidiyorum.
7: Böyle devam et. Merkezi hizalamaya çalışıyoruz olabildiğince. Ve yavaşça bırak.
9: Tamam, indiriyorum.
7: Yavaş yavaş bırak.
8: Debriyajı tam şunun altına getirebilirsek. Tamam,
7: tamam.
8: İşte.
9: Oldu herhalde. Memnun musunuz?
7: Evet.
8: Hadi güzelim.
7: Motoru biraz çevirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.
8: Tamam, ben biraz baskı uygulayayım.
9: Bu kalp nakli gibi bir şey. İnce iş gerçekten.
8: Evet, şimdi oturuyor, oturuyor. İşte yerine geldi. İşte kritik an.
7: Şimdi Kriko'yu aşağı indirebiliriz.
9: Hazırsanız yavaşça indiriyorum.
7: Evet, tamam, hazırız. Okay. Evet, benim taraf oldu.
9: Evet, yerine oturdu.
8: İşte oldu. Bu arabanın artık bir parçası. Yuvasına döndü.
7: Ha, bunu görmek harika.
9: İşte böyle.
7: Harika
9: i̇şte
7: duyuyor.
9: Böyle. Bu çok önemli bir an.
8: Harika bir duygu.
9: Yani hemen havalara uçmayacağım tabii ama yerine oturdu. Elinize sağlık beyler. Büyük bir ilerleme.
8: Kesinlikle.
10: İtiraf etmeliyim, Richard'ın buharlı araba kazanı konusunda kendimi gerçekten kötü hissettim. Ama bence hem servete mal olmayacak hem de aylar boyunca sürmeyecek bir çözüm yolu var. Mevcut kazanın dış gövdesini yeniden kullanacağız. Uç kısımlarına tornada yeni uçlar takacağız ve yeniden boru döşeyeceğiz. Yani teknik olarak tamir etmiş olacağız.
9: Hedrick'in kazanı hayata döndürmeye çalışırken arabanın geri kalanı da Somerset'teki klasik deri konusunda uzman birine gönderildi. Umuyorum 105 yıllık orijinal deri koltukları kurtarabiliriz. Bu buharlı araba macerasının en sevdiğim yanı beni böyle özel uzmanlıklar ve zanaatkarlarla karşılaştırması. Nereye gitmem gerekirse gereksin değiştirmektense orijinal deriyi muhafaza etmek istiyorum. Merhaba. Ben Richard.
11: Richard, merhaba.
9: Gelip göz atmama izin verdiğin için sağ ol. Gerçekten merak ediyordum ve işte...
11: Evet, burada.
9: Nasıl gidiyor?
11: Şey, önce minderlere bir bakalım.
9: Harika, sendeyim.
11: Paula makinacımız.
9: Merhaba Paula, ben Richard. İşini
12: hoş geldiniz.
9: Vay be dostum, burası tam hayal ettiğim gibi bir yer.
11: Öyle mi?
9: Mis gibi deri kokuyor.
11: Değil mi?
9: Bunlar benim arabamın mı?
11: Evet, senin arabanın. Gördüğün gibi bazı çatlaklar var. Ben birkaçını yamayabildim. Mümkün olduğunca orijinal deriyi korumaya
9: çalıştım.
11: Zaten amaç
9: da bu.
11: Görüyor musun? Bu paneli ise değiştireceğiz çünkü ne yazık ki yırtıklar dikişe çok yakındı. Şuradan çıktı yani, kenar bilyesiyle birlikte. Burada bir parça derim var. Yeni ama eski gibi görünüyor. Tamam mı? Bunu biyede kullanabilirim diye düşünüyorum.
9: Biyede mi kullanacaksın?
11: Evet, evet. Uzunluğu yetecek mi bir bakalım. Bu biye kordonunu derinin içine yapıştırmak için. İlerledikçe deriyi hafifçe çekiyorsun. Ve biye de şuraya kadar gelecek. Bu kısmı hallettik. Şimdi dikiş makinesine gidiyor.
9: Paula, sıra sende. Dikiş departmanı mesaiye başlıyor.

0: Evet. Nasıl olmuş?
1: Şuna bak. Muhteşem olmuş. Gerçekten inanamıyorum. Gerçekten çok etkilendim. Paula, çok teşekkür ederim. Ne kadar zamandır bu iştesin?
0: Sanırım 45 yıldır falan.
1: Bence devam et. Yakında çözersin bu işi. Gerçekten kurtardın.
2: Evet.
1: Bunlar birbirlerine inanılmaz uymuş. Arabadaki diğer deri kısımları da görebilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Vay canına.
2: Neri'yi biraz besledik.
1: Belli.
2: Biraz yumuşattık.
1: Resmen yeniden doğmuş. Daha önce ölü gibiydi.
2: Kesinlikle. Karton gibiydi.
1: Kesinlikle.
2: Teslimattan önce birkaç kat daha bakım yapılacak.
1: Ama işin sonunda elimizde 100 yıllık bir araba olacak. Ve döşemelerinin büyük bölümü, neredeyse tamamı 100 yıllık orijinal deri olacak. Sadece birkaç küçük onarımla. Neler yaptığınızı, ilerlemeyi görmeme izin verdiğiniz için sağ olun. Sizi işinizde baş başa bırakayım. Harika iş, sağ ol dostum.
2: Ne demek, rica ederim. Richard'ın gelip ne yaptığımızı ve bu zanaatin devam ettiğini görmesi bence güzel oldu. Ben bu işi tam 27 yıldır yapıyorum ve işi büyük babamdan öğrendim. Bu işi araba 105 yıl önceki görüntüsüyle aynı olsun diye biraz sevgi, biraz özen ve biraz da emek katarak yapmak gerekiyor.
1: Birilerinin işini 100 yıl önce yapıldığı şekilde yapıyor olması hoşuma gidiyor. Çünkü o koltukları kurtarmanın tek yolu bu. Nasıl yapıldığını bilen biri olmalı ki aynı şekilde yapılabilir. Bilsin.
3: Bu kısım çalışıyor. Elektrikli mekanizma da öyle. Ama kapının kilidi açılmıyor.
4: Yine dışarıda mı kaldın?
3: Evet, yine.
4: Bunu ister misin?
3: Hayır.
1: Ne, anahtarı mı kaybettiniz?
4: Hayır, kilit
3: sadece dijital. Bozuldu.
4: Kiliti ilk taktığında da kapıyı kırıp içeri girmek zorunda kalmamış
3: evet,
4: mıydın?
3: Evet, ilk gün kırmak zorunda kalmıştım. Başka tarafa bak.
4: Başka taraf mı? Hey!
3: Neyse.
5: The Cog'daki ilk boya işimle ilgili resmen ateşe atılmış gibi hissediyorum. Elimde harika bir Europa var. Ama ne yazık ki fiberglass'tan yapılmış. Fiberglass'la çalışmak çok zor. Çünkü malzemeler katmanlanırken altında hava hapsolabiliyor ve hava cepleri oluşuyor. Bu da küçük iğne deliği gibi boşluklar yaratıyor. O yüzden hepsinin düzgünce doldurulduğundan emin olmalısınız. Yoksa üzerine boyadığınızda görüntü korkunç olur. Resmen bütün bir günü her panelin üzerinden tek tek geçip gözden kaçırdığım bir şey var mı diye kontrol ederek geçirdim. Bu ilk işim olduğu için de ortaya düzgün bir sonuç çıkarmak istiyorum. O yüzden umarım her şey sorunsuz ilerler. Araba harika olur. Müşteri çok memnun kalır ve bir daha böyle bir iş almayız. Hadi bakalım, başlıyoruz.

0: Ne haber? İyi misin?
1: İlk boya işin nasıl gidiyor?
0: Harika. Çok keyif aldım.
1: Öyle mi? Fiberglass'la çalışmak hakkında ne düşünüyorsun?
0: Temelde metalle aynı ama yeniden şekillendirme için ve düzeltme için daha çok emek gerekiyor. Bilirsin.
1: Evet. Çoğu boyacı bunu sevmez. Peki gerçek fikrin ne?
0: Dürüst olmak gerekirse berbat bir şey.
1: Yani bir tane daha getirme.
0: Hayır, en az 6 ay boyunca getirme.
1: İlk komple boyası için ona dünyanın en zor işlerinden birini vermiş olabilirim ama harika bir iş çıkarmış. Bunu yapmak onun için çok önemli belli ki. Bence doğru çalışanı bulduk. Sonuçta istediğimiz şey tutku ve istekle çalışıp müşteri için fazladan çaba göstermeye hazır birini bulmakta. İhtiyacımız olan şey buydu.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel her yıkamada daha beyaz.
7: Mehmet.
8: Efendim.
4: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
12: Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bunlar aşağıdaki o eşsiz araba Condor'la ilgili evrakın bir kısmı. Mark ve Kate için tamamlayıp teslim etmeyi umuyoruz. Bugün buraya geliyorlar. Onları çağırdık çünkü bütçelerini hızla tükettiğimiz konusunda endişelerim var. Arabanın yaratıcısı Kate'in babası Brian'dı. Bu proje onun anısını yaşatacak. Condor'u tamamlayabilirse Kate babasının hayalini gerçekleştirip onu klasik otomobil yarışı etkinliklerine götürmek istiyor. Sanırım neden bu kadar para harcandığı ile ilgili ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor. Aslında sebebi çok açık. Bu araç eşsiz. Her şeyi zaman alıyor.
1: Ranger'ın arkasındaki evet. Mi? Şuradaki
2: hayır,
1: mi?
2: Hayır, o değil. Diğeri.
1: Güzel.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Nasılsınız?
1: İyiyim.
0: Bizi buldunuz.
1: Sağ ol. Sen
0: El Fışır'ın ücra köşelerinde.
1: Evet.
2: Merhaba Richard.
0: Arabanız buralarda takılıyor. Şimdi oldukça kritik bir konuşma yapacağız. Çünkü artık bazı kararlar almamız gerekiyor. O yüzden gelin oturup konuşalım dedik.
3: Karşılaştığımız bazı sorunlardan bahsetmem gerekirse çoğu aracın çok büyük olup alanın dar olmasıyla ilgiliydi.
2: Anlıyorum.
3: Mesela yerleşim konusu. Bakın burada neredeyse hiç boşluk yok. Biraz bu tarafa kaydırırsanız da bu sefer radyatöre fazla yaklaşıyor. Alttaki çıkışın olduğu yere bakarsanız direksiyon kolunun braketiyle aynı hizaya geliyor ya da radyatörün konumunu değiştireceğiz.
2: Brian hayattayken ve demanstan önce arabanın nasıl tamamlanmasını istediğiyle ilgili birçok şeyi tek tek anlatmıştı. Sanırım benimle birlikte bitirebileceğini düşünüyordu ama tabii ne yazık ki
0: maalesef öyle olmadı.
2: Evet, demans başladı ve bu mümkün olmadı. Ama çalıştığını görmek harika
0: evet,
2: olur.
0: Evet. Çalıştıralım o zaman.
2: En az 40 küsür yıldır çalışmıyor.
3: Tamam.

0: 40 yıl sonra yeniden çalışıyor. Sesi gayet iyi geliyor.
1: Tam olması gerektiği gibi.
2: Çok duygusal bir andı. O sesi zaten hep sevmişimdir. O güçlü motor sesini. Bu sesle büyüdüm. Ve bu motor, bu arabaya özel. Tamamen ona özgü. Ve evet, gerçekten çok duygusal bir andı. Mark'ın gözleri doldu ve yapma, beni de ağlatacaksın dedim.
0: Brian'ın, yani Kate'in babasının bu yapılan işten ve işin yapılış şeklinden memnun kalacağından eminim. Arabanın yeniden çalıştığını duyunca boğazım düğümlendi.
3: Şu anki durumumuz bu. Yakıt hatları ve bunun gibi şeyler. Bir de kapılar var tabii. Onlar %90 tamamlandı.
2: Evet.
3: Fren boruları.
1: Harcanın zamanı görüyorsunuz.

0: motor testi ve montaj işlerine geliyorsunuz, sonra bir bakmışsınız.
1: Tamam.
2: Evet. Saatlerce iş çıkıyor.
0: Sadece bunu yapmak bile 30 saatinizi alıyor. Yani işin endişe verici tarafı şu ki bütçenizi hızla tüketiyoruz. O yüzden bir durup düşünelim dedik. Bu projede iş gerçekten çok zor. Çünkü daha önce yapan olmadı. Biz de ilk kez yapıyoruz. Şimdi vermeleri gereken bazı kararlar var. Hem aracın değerini koruyup onu yaratan kişinin anısını onurlandırmak, hem de maddi olarak zor duruma girmemek. Aynı zamanda da projeyi çıkmaza sokup yarım yamalak bırakmamaları da gerekiyor. Zor iş. Gerçekten karmaşık.
1: Açık söyleyeyim şaşırmadım. Bu iş pahalı. Zaman para demek. Gerçekçiyiz. Daha fazla bütçe ayırmamız gerekecek ve çocukların devam edip işi bitirmelerini sağlayacağız. Hiç kolay değil.
0: Bu sabah can sıkıcı bir şekilde erken başladık. Ama iyi bir nedenimiz vardı. Silverstone'da yarışmaya hak kazanabilmek için yarış lisansıma yeterli imzayı toplamak üzere yapmam gereken şeylerden biri. Klasik spor otomobil kulübü etkinliklerinden birinde gün boyunca pist görevlisi olmak. Bugün de Prescott'ta bir etkinlik var. Yani yarışmayacağım ama yarış ortamında olacağım. Bayrak falan sallayacağım sanırım. Açıkçası pist görevlisi ne yapar bilmiyorum. Öğrenmek eğlenceli olacak. Daha eğlenceli olsun diye Lacey de benimle gelmeye ikna et. Hem de her şeyi hallediyorum. Öğle yemeği hazırlıyorum mesela. Peynirli sandviç. Şimdi. Les hardalcı mı yoksa turşucu mu? Hardal. Yok, turşuyu seçiyorum. Hayır, turşu süslü kaçar. Ben hardal severim. Şaheser.

0: Sağdan yukarı.
1: Biz görevlisiyim ben.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
2: Barınak mı? Barınakla hayvanlar tutulur.
3: Evet, bütün gün sen de orada olacaksın.
1: Tamam, soyadım Hammond. Bunları doğrudan kıyafetin üzerine mi giyeceğiz?
3: Sanırım öyle.
1: Nerede giyinebilirim ki?
3: Buraya gir.
1: Les nazik davranıp bana yardım için geldi. Prescott'a ve buradaki bütün arabalara bayılıyor. İçimden bir ses diyor ki Zog da gün içinde çıkıp gelecek. Beni turuncu tulum içinde çalışırken görme fırsatını kaçırmaz. Keyifli bir izin günü geçirirken üstelik günün teması bu zaten. Lisansına imza alabilmek için bazı görevleri tamamlamak zorunda olan benim, onlar değil. Merhaba patron. Seni görmek güzel.
4: Ben Paul Hickman. Bugünkü ekip liderinizim. Richard ve Les, hoş geldiniz. En önemli olan şey şu, gözleriniz hep açık olacak ve pistin şu tarafına bakacaksınız. Kırmızı bayrakçı hariç, o diğer tarafa bakacak. Bir şey olduğunda hemen piste çıkıp müdahale edeceğiz.
1: Bugünkü etkinlik bir klasik otomobil tırmanma yarışı. Dışarıdan bakılınca biraz pazar eğlencesi gibi görünebilir. Ama bazıları 100 yaşını aşmış bu araçlar, ünlü Prescott Tepesi'nde gerçekten yarışıyor. İşler tehlikeli olabiliyor. Bu yüzden pist görevlileri sürücülerin ve seyircilerin güvenliği için burada.
3: Tehlike araç.
1: Geliyor, geliyor. Hazır olun, ilk müşterimiz. Austin 7 Oster. Patrick Teague. Bastıkça basıyor, işte böyle. Oh, evet. Bayrak, bayrak.
4: Bayrak lütfen.
5: 230 numara epey yağ akıttı. Sanırım yarışı durdurmalıydık, kusura bakmayın.
1: Kırmızı bayrağı ne kadar ustaca kullandığıma dikkatini çekerim. Durum tamamen kontrolüm altında. Bayrağı istediğim kadar havada tutabilirim.
3: Gerçekten mi? Aferin sana.
1: Sağ ol. Sıvıyı kontrol edelim mi?
3: Tamam.
1: Bakalım mı?
4: Evet, evet, kesinlikle.
1: Pekala, gidip bakalım. Bu yeni mi olmuş?
3: Sanki.
1: Öyle yapma, parmağınızla dokunmayın dediler.
3: Öyle mi?
1: Evet.
3: Niye?
1: Çünkü asit falan olabilir.
4: İyi iş çıkardınız.
1: Güzel, iyi oldu bu.
4: Aslında sizi biraz hareket ettirmek için yaptırdık sadece.
1: Egzersiz yapmış olduk, evet. Tulumundan taşıyorsun resmen.
3: Farkındayım. Fermuarı açıp kendimi içine mi tıkayım?
1: Les, korkunç durumdasın.
3: Karınmış gibi durmadan dırdır ediyorsun.
1: Bir su aygırını yılan kostümüne sığdırmaya çalışmak gibi.
6: Çok teşekkür ederim. Gününüz güzel geçsin. Sağ olun.
7: Güle güle.
6: Hoşça kalın. Gerçekten şahane bir etkinlik. Richard, daha büyük, daha erkeksi arabalar sürebilmek için, lisansını tamamlamak için pistlerde görev yapması gerekiyor. Bugün işi bayağı ciddiye almışlar diye düşünüyorum. Şu ana kadar da huysuz bir pofuduğa dönüşmüştür.
1: Pistte sıvı sızıntısı olup olmadığı konusunda alarma geçmiş durumdayım.
3: Gerçekten öyleyim.
1: Tam konsantrasyon. Merhaba, bizi bulmuşsun.
6: Prescott'un gözde pist görevlileri sizmişsiniz.
1: Görevli alanına girme iznin var mıydı?
6: Bayrak sallarken filan görmüşler
1: sizi. Gel katıl bize, gel yanımıza. Evet, hepsini yaptık. Ekip liderimize sordum. Eskiden polis memuruymuş. Ve evet, yetkimiz var.
6: Buna bayılıyor olmalısın, öyle değil mi?
1: Bilmem, daha önce hiç yani demek
8: tamam
1: istediğim...
8: Tamam beyler, tekrar görev noktasına çağrılıyorsunuz.
1: Kaptan çağırıyor.
8: Evet.
1: Tamam patron, geliyorum. Siz gidip eğlenin.
6: Elimizde kadehle sana el sallarız ha?
3: Evet.
1: Hayır, lütfen yapmayın.
6: Bol şans. Her
1: İyi
6: şey
1: eğlenceler beyler.
6: Olsun. Biz keyifliyiz.
1: Zog ve Les klasik arabaları izleyip keyif yaparken benim sıradaki görevim başlangıç çizgisindeki pist görevlilerine yardım etmek.
9: Merhaba delikanlı.
1: Merhaba Jim Richard, seni görmek güzel. Şimdi de ben senin çaylağın oldum. Bu alan biraz daha teknik. Odaklan Hammond.
9: Üç mavi ışık olmasını istiyoruz. Çizgiyi aşarsa sarı uyarı ışığı yanar. O zaman biraz geri alırız. İşte böyle. Evet, mükemmel.
1: Tamam,
9: mükemmel.
1: Takozun üstünde duruyor değil mi?
9: Bizim işimizde tekerleği tutup arabayı çizgiye kadar yuvarlamak.
1: Hangi işaretle başlıyor?
9: Yeşil ışıkla.
1: Doğru. Tamam, şu an takozda.
3: Şuna bak. Resmen sanat eseri. Direksiyon parçaları. Onları eğip şekil vermişler. Önce işlemişler, sonra dövmüşler. Fraser Nash'lere bayılıyorum. Çok
6: bu
3: güzel.
6: Bu işlerden benden daha iyi anlıyorsun.
3: Şunun güzelliğini
6: bu. Bu hangi model?
3: Sanırım supercharger'lı bir Riley 9 motoru. Geçen gün internette videonu gördüm. Arabanı hazırlıyordun. Sana iyi şanslar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Tamam, takozu koyacağım da haber ver.
7: Biraz geri, biraz daha.
2: Tamamdır.
7: Takozu çek, çek onu biraz daha geri. Çizgiye dikkat et.
9: Biraz
7: evet,
9: oynat.
7: Şimdi yerleştir.
2: Yerleştiriyorum.
5: Yardımınız için teşekkür ederim. Artık ayrılabilirsiniz.
2: Evet, dağılabiliriz dostlar. Ekip elinize sağlık. Aranıza kabul ettiğiniz için sağ olun. Şimdi imzalatmalıyım. Sanırım ihtiyacım olan son imza da bu. Oldu mu?
10: Tebrikler.
2: Teşekkür ederim efendim. Gerçekten
10: yardımların
2: çok teşekkür ederim.
10: Için biz
2: rica ederim. Keyifliydi. İmza toplama işine fazla kaptırmışım şu anda Silverstone'da. Gerçekten büyük bir yarışta yarışabileceğimi idrak ettim. Aman tanrım. İyi vakit geçirdiniz mi?
3: Harikaydı.
6: Ben sadece içmek için gelmiştim ama araçların arasında çok keyifli bir tur attık.
2: O zaman neden gidip bunu serin, güzel bir içecek eşliğinde konuşmuyoruz?
6: Bence olur.
2: Ne taraftan gidiyoruz? Ne taraf?
6: Şuradan yukarı.
2: Yukarı. Tamam, gidelim.
3: Beyler.
6: Hadi yeniden göreve. İnsanlar sürekli Les'in yanına geliyorlar ve söylemem gerekir ki bilgi birikimi.
2: Başka bir şey bilmiyor zaten. Sadece eski arabalar.
6: Eski arabalar. Koyunlar.
2: Evet.
11: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
3: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
5: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
6: Mehmet.
3: Efendim.
4: Alıştığımız tadıyla kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla defendi.
5: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
6: Mehmet.
3: Efendim.
4: Alıştığımız tadıyla kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyat.

0: etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Kutlama!
2: Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmur gibi düşün.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000?
3: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman...
2: Gelsin müzik.
4: 25 yıldır sana maksimum.
5: Tercihin hangi market olursa olsun... Hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartım hadi.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardı.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Fedrin harıl harıl çalışıyor. Yeni bir buhar kazanı 10.000 sterlinden fazlaya mal olurdu. O yüzden sihrini konuşturmasını umuyorum.
1: Bu kazanın iç kısmı gördüğünüz gibi üst ve alt tarafı işleyip çıkardık ve yerine yeni plakalar üretmeye çalışıyorduk. Lazerle kestik, bütün delikleri işledik. Şimdi plakaları puntaladık ve uç kısımları tekrar gövdeye kaynaklamaya hazırız. Üstelik bu normal bir kaynak işi değil çünkü bu basınçlı bir kap. O yüzden sadece bu işi yapan bir uzman getirdik ve beklediğimiz an geldi, çattı işte.
0: Gelen adam süper kahraman gibi bir kaynakçı mı yani?
1: Yani evet, muhtemelen civardaki en nitelikli kaynakçı odur.
0: Bu iyi bir şey.
1: Evet, hem de çok iyi.
0: Peki ben ona ne özel bir unvanı falan var mı? Kıdemli neyse yani.
2: Merhaba Richard, merhaba Hedy.
0: Merhaba Adrian'dı değil mi?
2: Adrian.
1: Nasılsın dostum?
2: İyiyim, teşekkür
0: Senin
2: ederim.
0: İçin yüksek yerlerde kaynak yapmak sorun değildir. Boy avantajın
2: evet,
0: var.
2: Evet, uzun boy epey yardımcı oluyor.
0: Peki bugün için hazır mısın?
2: Evet, bütün hafta buna hazırlandım.
0: Gergin misin?
2: Biraz.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, her zaman. Çünkü başarısız olabileceğim pek çok nokta var.
0: Doğru.
2: Ve çok fazla önlem almanız gerekiyor. Tamamen odaklanmış olmalısınız. Hassas çalışmanız gerek. İşin sonucunu da bitirip test edinceye kadar anlayamazsınız.
0: İhtiyacın olan her şey hazır mı peki?
2: Evet.
0: Ben ayak altında dolaşıp karışmayacağım. Sen işini yap.
2: Sorun değil.
0: Tamam o zaman.
1: Hiçbir önerin yok mu?
0: Bu sefer hayır. Sanırım kaynak konusunda benden çok daha fazla şey biliyor.
2: Ben şöyle geçeyim. Geç bakalım. Teşekkür ederim.
0: İçeri girince onu selamlamalarını söyledin mi? Buna kritik görev derken gerçekten abartmıyorum. Çünkü şu anda yaptığı her şey buharlı arabamın patlamasını önlemekle ilgili. Kelimenin tam anlamıyla. Gerçekten. Çünkü arabanın kalbi o basınçlı kap. Eğer ona bir şey olursa bu çok ama çok kötü bir gün olur. Bir de yeni kazan almak zorunda kalırım ki bu işi aylarca geciktirip servete mal olur.

0: Merhaba.
1: Richard, merhaba Hadrian.
2: Şey, sormaya korkuyorum ama nasıl gidiyor? Ne durumdayız?
1: Neredeyse bitti. Sadece iki ucu birleştirmek kaldı. Çevresinin muhtemelen %99'dan fazlasını tamamladık. Yalnız biraz dikkat et, gerçekten çok sıcak.
2: Sonuçtan memnun musun?
1: Büyük oranda memnunum. Kaynak gayet iyi tuttu.
2: Yaparken çok gerildin mi?
1: Bu iş her zaman stresli.
2: Anladım.
1: Her zaman.
2: Eline sağlık. Teşekkür ederim. Yaptığın bizim için hayat kurtarıcı. O arabanın bir daha çalışıp çalışmaması sana bağlı.

0: Sağ ol Edwin. Bırakalım da işini bitir.
1: Sağ ol.
0: Bırakalım da işini yapsın.
1: Hadi devam edelim.
0: Harika değil mi? Başarıyla başarısızlık arasındaki fark bu işte.
2: Evet.
0: Peki bunun maliyeti ne oldu?
2: Richard, mutluluğa fiyat biçemezsin.
0: Ama yine de birileri bunu yapacak değil mi? Baksana Hedrin, bunun yaz sonuna kadar hazır olacağını söylememiş miydin?
2: Evet. Ama hangi yaz olduğunu söylemedim ki.
0: Condor'un sahibi Kate, babasının hayalini gerçekleştirmek için arabanın Goodwood ve liman gibi pistlerde boy göstermesini istiyor. Bunun olabilmesi için aracın modern mühendislik standartlarına göre gözden geçirilmesi gerek. Sorun şu, araba 60'larda tasarlanmış. Bunun ne kadar fazla iş çıkaracağını düşününce endişeleniyorum. Uzman görüşüne ihtiyacım var. Neyse ki böyle birini tanıyorum.
3: Hey. Tamamdır, göndermeye hazır mıyız?
4: Evet.
3: M6'dan Rick'e gidiyor, öyle mi?
4: Richard'dan gelen bilgi buydu. Emin değilsen ikinci bir görüş alalım.
3: Doğrudur. Yarış arabalarının adamı Rick.
5: Damlayan yerlere dikkat edin.
4: El frenini indir.
3: Gidelim. Görüşürüz.
4: Bak ne kadar iyi biriyim. Sana yol için atıştırmalık aldım.
3: Şuna bak. Yol içi şekerleme. Çok teşekkür ederim.
4: Sağ salim varın. Görüşürüz.
5: Aslında Rick'e gitmesi mantıklı. Biz yarış arabaları konusunda uzman değiliz. O yüzden ne kadar süreceğinden ve maliyetinden emin olamadık. Bu iş için doğru kişi tabii ki Rick'tir.
0: Rick özellikle Ford için yarış araçları yapan 30 yılı aşkın deneyime sahip biri. Ondan aracın durumu hakkında detaylı bir ekspertiz raporu istedim.
6: Burada gördüklerimiz kablo tesisatından geri kalanlar. Bunların her biri potansiyel yangın tehlikesi. Şu direksiyon kolonu da paslı bir boru, paslı bir kolon ve üstüne biraz kaynak atılmış. Günümüzde böyle yapmıyoruz tabii. Direksiyon kolonunun arızalanmasına sebep olabilir. İlgilenilmesi gereken diğer bir konu da direksiyon sapması, yani direksiyon ve süspansiyon geometrisi ve şu ön salıncak. Demek istediğim, tekerlekler tümseklerden geçerken birlikte ve düzgün hareket etmeli. Yani yukarı ve aşağı yönde aynı hizada çalışmaları gerek. Ama bunda farklı yönlere sapma eğilimi gösteriyorlar. Düzeltilmeli. Her şeyin elden geçmesi gerekiyor. Fren sistemi, yakıt sistemi, süspansiyon, geometri. Açık konuşmak gerekirse bu durumda ellenmesi gerekmeyen tek bir şey bile yok. Durum bu ve bu aracın usta ellerde olması gerekiyor. Kararı onlar vermeli. Günaydın Richard, nasılsın?
0: Merhaba dostum, iyilik, sen nasılsın?
6: İdare ediyorum.
0: Neden aradığımı biliyorsun, sendeki Condor için. Ona bakma şansın oldu mu?
6: Evet, baktık.
0: En büyük sorunlar neler sence, zaman ve bütçe anlamında?
6: Bana göre eksik parçalar, yakıt deposu yapmak, yeniden bir yakıt sistemi kurmak. Bunlar daha önce de gördüğüm şeyler. Araç bir konsept otomobil gibi yapılmış ama tamamen bitirilmemiş. Eminim Brian bunu kullanmıştır ama bugün bu haliyle kullanmak güvenli olmaz.
0: Yani
6: biraz sevgiye ve mühendislik çalışmasına ihtiyacı var.
0: Bu iş zaman alacak.
6: Epey zaman alacak.
0: 18 bin sterlinlik bütçeyle bu yola çıkılır mı?
6: Hayır. Ben 30 bin civarında hesapladım. Bunlara parçalar dahil değil. Sadece parçalar 18 ila 20 bin tutabilir.
0: Anladım. Zaten böyle olmasından korkuyordum.
6: Evet, biraz ilgiye ihtiyacı var.
0: Tamam, onlarla yeniden konuşmam gerek.
6: Peki.
0: Tamam, görüşürüz.
6: Rica ederim Richard.
0: Kendine dikkat et, hoşçakal. Bu bana sürpriz olmadı ve bu konuda Rick'e çok güveniyorum. Zaten konuşurken şunu fark ettim bir dakikaya. Bu adam buna benzer bir sürü şey gördü. Çünkü sonuçta yaptığı iş bu, yarış arabaları ve özel üretim araçlar. Biri bu yarış arabasını üretmiş ve bunun bir eşi daha yok. Benim bu bütçeyle bu işi tamamlayabilirmişiz gibi davranmam sadakatsizlik ve ihmalkarlık olur. Eğer bunu Rick yapamıyorsa başka kimse yapamaz.
5: Kondoru bitiremeyecek olmamız gerçekten üzücü. Açıkçası ona bayağı bağlanmıştım. Günde neredeyse 8 saat onunla uğraşıp sorunlara çözüm üretmeye çalışıyordum. Yapımında küçük de olsa bir payım olması güzeldi. Umarım yakın zamanda gerçekten tamamlandığını görürüz. Atölyede işler durmuyor tabii. Şimdi sıradaki işe geçiyoruz. Çocukların başladığı Lotus Europe işine geçtim. Artık başlamam gerekiyor. Bunu kesinlikle bitireceğimi düşünüyorum.
0: Jamie, eminim sen de benim gibi o Lotus Europa'yı boyanmış halde görünce inanılmaz rahatlamışsındır.
7: Sonunda.
0: Daha da önemlisi bu John'un bizim için yaptığı ilk önemli iştir.
7: Evet.
0: O zaman şefim düşüncelerinizi alalım.
7: Dürüst olayım, işinde oldukça iyi. Başlangıçta biraz gergindi.
0: Abartma, boyacılara ne oluyor böyle? Hayır. Bir boyacıdan güzel şeyler söylemesini istiyorum. Onu bile yapamıyor. Yani
7: sonuçtan
0: sorun
7: memnunum.
0: Değil.
7: Evet, çok memnunum.
0: Gerçekten memnun musun?
7: Evet, çok.
0: Yani boya işini onun yapması çok iyi. Şimdi de araç Mete devredildi.
7: Evet.
0: O da yenilerden biri. O nasıl?
7: Müthiş.
0: Sahi mi?
7: Evet, gerçekten harika. Matt'in iyi yönü şu, daha önce üzerinde çalışmadığı bir şey olursa internetten araştırıyor, kitaplar buluyor ve ne yapılması gerektiğini hemen çözüyor. Bu iki arkadaşımdan da fazlasını bekleyemezdim. Durdurak bilmiyorlar.
0: Atölyeye benzemeye başladı.
7: Evet, artık düzgün çalışan bir atölye.
0: Vay canına dostum.
7: Evet, iyi gidiyoruz.
0: Hemen gaza gelmeyelim ama. Daha önce de bu hatayı yaptım. Her şey harika derken bir bakıyorum tekerlekler kopmuş, iş evet. Batmış. O yüzden şimdilik umut edelim ama herkes mutlu. Doğru atölyeye mi geldim ben? Korkuyorum. Dünyanın en küçük arabasının altında can vereceğim.
7: Onu trafiğe çıkarabilmek için.
8: Aman tanrım. Yasalara uygun şekilde trafiğe çıksın diye mi
0: evet.
8: Bunlar? Ne oldu öyle?
0: Lastik patladı. Aa, battık. Bunu görmeni istemiyorum.
9: Ne kadar gerginsin
0: evet,
9: böyle.
0: Evet öyleyim. Gerçekten bayağı korkuyorum.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her

0: zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Hadi hadi hızlı olun.
3: Herkes hazır mı?
4: Yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar Kanesi ile İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
5: Benim bankam İş Bankası.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Koltukları Oz'dan geri aldık. Hünerini gösterdi, hem de oldukça hızlı oldu. Yırttığımız yerlerin hepsini geri dikişlemekle kalmadı. Üstüne her yerini güzel ve sıkı yaptı. Artık her şey yerine mükemmel şekilde oturuyor. Sence sığacak mı?
7: Evet. Sonuçta şekli aynı değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
6: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
7: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
6: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
7: İşte böyle.
6: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
7: Artık harika hizalandı.
6: Evet, şuna bak. Çok güzel.
7: Bayıldım.
6: Evet, mükemmel.
7: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini yutup bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.
8: Gambia mı?
9: Evet.
8: Bagajınızı X-ray'den geçireceğiz.
10: Çantalarınızı diğer tarafa koyun.
9: Ne yapacaksınız? Bana vuracak mısınız?
8: Bu tavrınız nedir böyle?
11: Bu çok ciddi bir silah. Yeni otomatik tüfeklerle dolu küçük bir kamyonetle sınırı geçmeye çalışmak tuhaf görünüyor. O yüzden dikkatimizi çekti.
12: Gümrük, kapıyı açın. İşin en tehlikeli kısmı bu. Çünkü içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Kapıyı açın yoksa kıracağız.
13: Bu programda İsveç sınırlarını gözetlemek ve korumak için yürütülen çalışmalara dair özel bir bakış elde ediyoruz.
9: Dışarı! Ne diyorsam onu yap.
14: Burada yasaklı madde arıyorum.
9: Bu ne? Bilmiyorum. Karşında acemi yok. Bu ne dedim?
11: Bu harika bir his. Çok miktarda uyuşturucu var.
9: Hayır, kapa çeneni. Dur.
13: Her gün pek çok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
15: Eyvah! Fena yakıyor.
8: Ne dediniz?
15: Yakıyor şu.
8: Gözünüze mi kaçtı?
14: Nereden geliyorsunuz?
16: Buraya havaalanından geliyorum.
13: Ülkemize sokmaya çalıştıkları tuhaf eşyaları da görüyoruz.
14: Bu bir çeşit ilaç mı?
17: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
14: Tamam.
8: Bu nedir? Tabut mu?
10: Tabut, evet.
8: Tamam.
9: Çok yüksek radyasyon var. Geri çekilelim.
11: Bu kaçakçılık. Çok ciddi.
9: Nelerin yasal olduğuna ben karar veririm.
17: Doğru.
13: İşte karşınızda İsveç gümrüğü ve İsveç sınırlarını kontrol etme çabaları.
16: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
14: Maalesef hayır.

0: Günün sayısız uçuşlarından biri daha İsveç'e iniş yapıyor. Uçak İsveçlilerin en popüler destinasyonlarından birinden geliyor.
1: Bu sabah Tayland'dan gelecek olan bir uçağı bekliyoruz. Oradan çok fazla ilaç ve hap geliyor. İsveç'te reçeteyle satılan ilaçları Tayland'da neredeyse her dükkandan reçetesiz alabiliyorsunuz. Bu yüzden kontrol etmeliyiz. Ayrıca Tayland'da uyuşturucu yasal, yani bu oradan gelen yolculardan beklediğimiz bir şey oluyor. Nereden geliyorsunuz?
2: Bangkok'tan.
1: Bangkok. Orada ne yaptınız?
2: Tatildeydim orada. Evet.
1: Yalnız mıydınız?
2: Yalnızdım, evet.
1: Bagajınızı burada X-ray'den geçirmek istiyorum.
2: Tamam.
1: Ne kadar süre kaldınız?
2: Bir ay.
1: Bir ay mı? Ama burada mı yaşıyorsunuz?
2: Evet, burada yaşıyorum.
1: Yanınızda hap ya da ilaç getirdiniz mi?
2: İçine bakabilirsiniz.
1: Herhangi bir ilaç getiriyor musunuz?
2: Hayır, hayır.
1: Açın da hızlıca bakalım. Gümrük kontrolüne seçilmek çoğu insanı gerer. Çantaları açtığımızda her şey birbirine karışmış oluyor. Kıyafetler, yiyecekler, tam bir karmaşa oluyor. Bu ne?
2: Balık o.
1: Balık mı? Balık olabileceğini düşünmüştüm.
3: Noodle mı yoksa...
2: Balıklı şeker, balık tadında.
3: Balık tadında şeker mi?
2: Evet.
3: Favori şekerim gibi görünmüyor ama belki lezzetlidir. Ben şahsen balıklı şeker yemem. Nadiren balık yerim ama bu benim tercihim. Pek sevmiyorum. Burada daha fazlası var.
2: Çıtır balık.
3: Evet, çıtır balık. Seven biri için belki güzeldir. Bunlar senin mi?
2: Evet.
3: Tütün kullanıyor musun? Tayland'dayken uyuşturucuyla temasın oldu mu?
2: Hayır.
3: Evet. Orada yasallaştı diye duydum. Bu yüzden oradan gelenler de daha sık çıkmaya başladı. Bu adamı çözmekte zorlanıyorum. Çok konuşmuyor ve kısa cevaplar veriyor. Bunun dil yüzünden mi yoksa kontrolden rahatsız olduğu için mi olduğunu bilmiyorum. Acaba sakladığı bir şey mi var? Pek emin olamıyorum. Şurada biraz kalıntı var. Tütün mü yoksa başka bir şey mi diye kontrol edeceğim. Uyuşturucu kullanmıyorsun, öyle değil mi? Ya da bazen.
2: Bazen kullanıyorum. Burada değil ama Tayland'da.
3: Tayland'da mı? Tamam. Bu çantayı onun için mi kullandın?
2: Evet.
3: Ama yanında hiçbir şey getirmiyorsun değil mi?
2: Hayır. Artık getirmiyorum.
3: Burada bekle. Uyuşturucu olup olmadığını anlamak için bel çantasındaki kalıntıya hızlı bir test yapacağım. Kalıntı o kadar az ki tartamıyoruz. Bunun için ceza almaz ama çantada daha fazlası olduğuna ya da üzerinde bir şey sakladığına işaret edebilir. 5 dakikadır bekliyoruz. Görünüşe göre uyuşturucu pozitif çıktı. Erkek meslektaşlarımdan onu bir odaya götürmelerini ve üstünü aramalarını isteyeceğim. Üzerinde sakladığı bir şey var mı bakacağız.
1: Bunu kamera çantasında buldum. Kapağı açınca bunun açıkça uyuşturucu olduğu görülüyor. Küçük bir sarma olmalı.
3: Tamam, 27. madde testi uygulayabiliriz.
4: Merhaba.
5: Merhaba. Güzel şapka.
4: Teşekkürler.
5: Bu araç senin mi?
4: Evet.
6: Yukarıda, tavanda.
0: Trelleborg Limanı'na her gün Polonya'dan birçok feribot yanaşıyor. Bu da kontrol edilmesi gereken çok sayıda yolcu ve araç anlamına geliyor.
6: Araçta ne var?
5: Üzerinde silah var mı?
6: Silah, bomba.
7: Silah, bomba.
5: Silah mı? Hayır.
6: İçinde ne var? Bozuk mu?
7: Bozuk, bozuk.
6: Nerede yükledin?
7: Orada.
6: Al bakalım. Ben yapmak zorundaydım.
8: O yapmalıydı. Evet.
6: Evet.
7: Teşekkürler.
6: Güle güle.
8: Güle güle.
6: Güle güle.
8: Çok uluslararasıyız.
0: Tüm bu yoğunluğun ortasında İspanya'dan gelen bir kamyonet kontrol için seçiliyor.
8: İspanyolca konuşuyor musunuz?
5: Onu sen mi yönlendirdin Lars?
8: Evet.
5: Evet. İspanya'dan gelen bir paket olduğunu söyledi. Nakliye belgelerini incelerken Şurada bir noktaya takıldık. İspanya'dan bir makine getiriyorlar. Geçmiş tecrübelerimize göre incelememiz gerek. İspanya'nın uyuşturucu geçiş ülkelerinden biri olduğunu iyi biliyoruz. Bu yüzden özellikle ona bakacağız. Bu makineyi kim teslim alacak?
9: Bakalım belgede ne yazıyor?
5: Daha önce çeşitli makinelerin içinin doldurulduğunu gördük. Genelde içlerinden uyuşturucu reçinesi çıkıyor. Bu yüzden detaylı bir kontrol yapmaya değer. Bakarsınız bir şey çıkar.
9: İçine girmek istiyorum.
5: Buradan kontrol edemez miyiz?
9: Kontrol aletini getireyim.
5: Daha önce de bu tür makinelerin içine saklanmış uyuşturucu gördük. Bu makine tamamen kapalı. İçine ulaşmakta zorlanıyoruz. Ama içinde bir sürü alan var. Tabii içine bakmak zorundayız.
10: İçeri sokabilir miyiz?
5: Bununla ilgili içime iyi bir his doğdu diyebilirim. Ama kontrol bizim işimiz.
10: Bilmiyorum. Şuradan düz sokmayı dene.
5: Sadece çöp.
0: Niklas ve Stefan makinenin bulunduğu kutuda şüpheli bir şey bulamayınca devasa büyüklükteki ikinci kutuya yöneliyor.
5: Kutu boş görünüyor. İçinde bir şey var mı?
10: Alt tarafta biraz ıvır zıvır.
5: Onun dışında boş mu?
10: Evet. Bu da ne böyle? Bak.
5: Küçük bir karton kutu.
10: Bu kadar büyük kutunun içinde tek bir karton
5: Hayır.
10: kutu mu? Bu hiç mantıklı değil. Onu açamazsın ki.
11: Beyler.
10: Evet.
11: Burada bir sürü silah var.
5: Ne?
11: Bu büyük kutu silah dolu.
5: Bir bakayım. Lars silah yüklü bir palet olduğunu söylüyor. Bunun büyük bir yakalama olduğunu hissedebiliyorum.
0: Suçla mücadele sadece liman ve havaalanlarındaki kontrollerden ibaret değil. Gümrüğün ayrıca ağır organize suçları soruşturan bir suç araştırma birimi de bulunuyor. Gözetleme operasyonları yürütüyorlar ve planlı baskınlar günlük işlerinin sadece bir parçası.
11: Günaydın, başlayalım.
12: Posta yoluyla yapılan bir yakalamamız var. 4 kilo kalsiyum sülfat var. Bu da patlayıcı yapımında kullanılan bir ön madde. Her şey posta ekibimizin patlayıcı öncüler denen maddeleri ele geçirmesiyle başladı. Bunlar bomba yapımında kullanılabiliyor. Bunun dışında adam hakkında hiçbir şey yok. Bir tane bile trafik cezası yok. Tam anlamıyla tertemiz bir geçmiş. İstihbarat ekibimiz adam hakkında başka ilginç şeyler olup olmadığını araştırdı ve başka şirketlerden teslim aldığı dikkat çekici gönderileri bulduk. Bu yüzden buraya gelmek zorunda kaldık. Eğer evdeyse ve dışarı çıkmazsa kapıyı kırmak için özel ekipman kullanacağız. Amacımız kaçakçılığa dair delil toplamak. Ve ayrıca hazır patlayıcılar olabileceğinden de endişe ediyoruz. İçeride bomba olabilir ama tamamen yasal bir şeyle de karşılaşabiliriz. Mülkü arayana kadar bunu bilemeyiz. Harekete geçelim ve dikkatli olun. Bol şans.
13: Tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz.
12: Bu operasyonu Güney Gümrük Suç Birimi yönetiyor. Bugün operasyonun sorumlusu benim. Yani işler ters giderse bu benim hatam ya da benim sorumluluğum olur. Tüm planlamayı ben yaptım. Mülk ve şahısla ilgili ulaşabildiğimiz kadar bilgi topladık. Ama hala gerginiz çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir kişiyi mülkünden çıkarmak bizim en tehlikeli görevimiz. Eğer bomba yapıyorsa işler çok kötü sonuçlanabilir. Eve yaklaşacağız ve şüpheliyi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dışarı çıkarmaya çalışacağız. Gümrük, kapıyı açın. İçeride hareket görürsek ve kapı açılmazsa kapıyı kırıp mümkün olduğunca hızlı şekilde içeri gireceğiz.
14: Burada.
12: Kapıyı açın yoksa kıracağız. Burası operasyonun en tehlikeli kısmı. Çünkü içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Silah da olabilir, bomba da.
15: Aracı.
14: kazancını Trix atanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix atla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
16: Hoşuna gitti değil mi?
15: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
17: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
18: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
19: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
20: Mehmet.
17: Efendim.
18: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
21: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bunu kamera çantasında buldum. Kapağı açınca bunun açıkça uyuşturucu olduğu görülüyor. Küçük bir sarma olmalı.
8: Mimmi ve Teresa Bangkok'tan gelen bir adamı durdurdu. Adamın çantalarında uyuşturucu kalıntılarının yanı sıra hazır sarılmış uyuşturuculu bir sigara da bulunca adamı detaylı bir şekilde aramaya karar verdiler.
7: Adam söylediklerimize hiç itiraz etmiyor. Gayet uyumlu davranıyor. Bunu bilerek İsveç'e getirdiğini hiç sanmıyorum. Sadece kamera çantasında kaldığını unutmuş. Uyuşturucu aldığınızda bunu kullanmayan insanlara göre daha unutmuş.

0: bakan olabiliyorsunuz sanırım. O yüzden bunu orada unutmuşsunuz. Detaylı aramanın ardından yanında başka hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı. Bunu unuttunuz mu?
1: Attığımı sanıyordum. Başka bulamadım.
0: Büyük kısmını attın yani.
1: Evet.
0: Büyük bir yakalama değil ama bununla ilgili işlem yapacağız. Adam hakkında hafif uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla işlem yapıldı ve oldukça yüksek bir para cezası kesildi. Bir dahaki sefere İsveç'e dönmeden önce çantasını daha dikkatli kontrol eder diye umut ediyorum.
2: Bulunan sarma sadece 0.1 gramdı. Buna rağmen adama 6100 kron para cezası verildi.
3: Bu ceza ağır gelebilir ama İsveç'te sıfır tolerans politikası uygulanıyor. Yurt dışında uyuşturucu kullandıysanız bunu iyi düşünün ve cebinizi, çantalarınızı dikkatlice kontrol edin ki bir şey unutmayın. Kendisi de unuttuğunu söyledi.
0: Aynen öyle. Bu ceza ona ağır geldi.
2: Bu sırada Trelleborg'da riskli ülkeler arasında görülen İspanya'dan gelen bir minibüs durduruluyor. İlk başta her şey normal görünüyor. Ta ki Lars bir şey bulana kadar.
4: Beyler.
5: Evet.
4: Ne? Burada bir sürü silah var. Ne? AR-15 gibi görünüyor. Bir bakayım. İlk düşündüğüm şey silah kaçakçılığı oluyor. Özellikle aracın tipi ve silahların taşınma şekli bunu düşündürüyor. Yani bu yasal bir silah sevkiyatına benzemiyor.
5: Bu kutuda mı?
4: Evet, daha fazlası da var. Büyük bir plastik çanta içinde.
6: Belgelerde ne yazıyordu peki?
4: Burada gördüğünüz şey otomatik bir tüfek. Dinamik atıcılık ve sportif atıcılıkta kullanılıyor. Bu model 308 kalibre, yani 7.62 milimetre. Yani kısacası oldukça güçlü bir silah. Yeni otomatik tüfeklerle dolu küçük bir kamyonetle sınırı geçmeye çalışmak biraz tuhaf görünüyor. Bununla ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bu yüzden dikkatimizi çekti. Oy. Lars içinde şüpheli bir silah bulunan kutuyu indiriyor. Kutuyu açtığında sıradan bir silahla değil, ciddi zarar verebilecek bir taarruz tüfeğiyle karşılaşıyor. Üstelik bu silah yepyeni. Kutunun içinde, vakumlu ambalajda ve etiketi hala duruyor. Yani bu doğrudan fabrikadan çıkmış gibi.
2: Lars ve Glenn kamyonetteki bütün kutuları kontrol ediyor ve araçta 200'den fazla silah bulunduğunu görüyor. Bu sırada Niklas sevkiyat bilgilerinin doğru olup olmadığını araştırıyor.
4: İsveç'e silah ithal etmek oldukça bürokratik bir süreç. Bu silahı ülkeye sokabilmek için büyük bir prosedür gerekiyor. Böyle büyük miktarlarda silah bireysel olarak getirilemez. Bunu yapan İsveç'te faaliyet gösteren büyük bir silah şirketi. Bu kadar fazla silahı ülkeye sokabilmek için gerekli tüm izinlere sahip olduklarını kontrol etmek zorundayız. Numaraları kontrol ettim. Her şey düzgün görünüyor.
5: Ne dedin?
4: Evet.
5: Yasal mı?
4: Her şey yasal.
5: Öyle mi yani?
4: Sürekli silah ithal ediyorlar. Bu olayda ithalatçı firma sevkiyatın geleceğini önceden gümrüğe bildirmiş. Benim o bilgiden haberim yoktu. Şüpheli gördüm. Ama bize bu silahların geleceğine dair resmi bildirim yapılmış. Yani her şey kurallara uygunmuş.
5: Dışarıdaki silahın tanesi 38 bin kron.
4: Çerez parası. Hadi eve gidelim.
5: Hadi yatmaya gidelim.
7: Güzel.
5: Hadi gidip uyuyalım artık.
7: Beraber mi?
5: Hayır yani sen gidip uyu, ben de gidip uyuyacağım, zaten onu söylüyorum.
7: Ben kendi yatağımda uyuyacağım. Sen nerede uyursun bilmiyorum artık.

0: Kapıyı açın yoksa kapıyı kıracağız.
1: İçeride.
2: Sirus ve Gümrük Suç Soruşturma Birimindeki ekip arkadaşları, bomba yapımında kullanılabilecek maddeler ithal ederken yakalanan bir adamın evinin önünde bekliyor.
0: Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden daha dikkatliyiz. Silah ruhsatı yok. Ama genellikle suçlularda zaten ruhsat olmaz.
3: Merhaba, ben...
4: Hayır, dışarı çık.
3: Ayakkabılarımı giyebilir miyim?
4: Dışarıda bekle.
5: İçeride başka biri var mı?
3: Hayır, yok.
0: Onu gözaltına alıp dışarı çıkardıktan sonra bir meslektaşımla birlikte eve girip alanı güvene alıyoruz. İçeride başka kimse olmadığından emin olmalıyız.
4: Evde tehlikeli bir şey var mı?
3: Evet, havai fişek yapımında kullanılan kimyasallar. Sanırım mesele de bu zaten, öyle değil mi?
4: Bunun farkındasın yani.
3: Evet.
5: Bize zarar verebilecek bir şey var mı?
3: Doğru şekilde ele alırsanız hayır.
0: Evi aradığımızda her yerde toz halinde maddeler görüyoruz. Poşetler dolusu kimyasal var. Mutfak masasının üstünde karışımlar hazırlamış. Yatak odasında da aynı şeyi yapmış. Ofiste de maddeler var. Üst katta da yığınla toz bulunuyor. Evi tamamen inceleyene kadar elimizde tam olarak ne olduğunu bilemeyiz.
4: İçeri gir ve otur.
2: Adam sorgulanmak üzere bir araca alınıyor. Bu arada gümrüğün CBRNE birimi evde ilk incelemeyi yapmış durumda.
6: CBRNE, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve patlayıcı maddeler anlamına gelen bir kısaltma. Ev iki katlı ve tam eğitim senaryolarında gördüğümüz yerlere benziyor. Her yerde kimyasal madde var. Yani radyoaktif maddeleri araştırabiliriz. Biyolojik buluşma risklerinin de üstesinden gelebiliriz. Ayrıca tehlikeli maddelerin taşınması konusunda da uzmanız. Adamla konuştunuz mu? Bunları havai fişek yapmak için kullandığını söylüyor. Ama muhtemelen mesele sadece bu değil. Belli ki farklı şeyler de denemiş. İlk değerlendirmemize göre yerde kara barut var. Şurada koyu renkli bir madde bulunan bir huni var. Barut olabilir. Burada da süzme yapılmış bir kap duruyor. Ve bu da TATP'ye benziyor. Ama bundan tamamen emin olmadan içeri girmeyeceğiz. Bomba imha ekibinin görüntülere bakması gerekiyor.
2: TATP son derece hassas bir patlayıcı madde. Küçük bir darbe ya da ısı bile patlamayı tetikleyebilir. Bu yüzden polis bomba imha ekibi destek için olay yerine geliyor.
6: Henüz diğer binaların içine girmedik ama...
7: Şu mu?
6: Her yer buna benziyor.
7: Şu yani.
6: Evet, bir de bu var.
7: Bunun ne olduğunu söylemiş mi peki?
6: Hayır, söylemek istemiyor.
7: Tamam.
6: Şu anda sorgulanıyor, bakalım. Tamam.
0: Diğer binalar boş.
6: Tamam, anladım.
0: Ekibimiz zehirli tozlar ve tehlikeli maddeler konusunda çok iyi. Ama iş bomba yapımına gelince uzman olanlar onlar. İçeride patlayabilecek hiçbir şey olmadığından emin olacaklar. Böylece... Bir şeyi hareket ettirip elimizde patlamasına neden olmayız.
8: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
12: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
13: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
16: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
17: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
18: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Harika anları keşfet. Jacobs. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
1: Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um hoş
2: geldin. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Arlanda Havalimanı'nda Mimmi, içinden kırmızı bir sıvı damlayan bir bavul sürükleyen adamı fark ediyor.
1: Et gibi görünüyor. Et, bir bakabilir miyim?
2: Hayır, yok.
1: O çantanın içinde et mi var? Kan sızıyormuş gibi görünüyordu ve bunu daha önce de yaşadım. Çantanın içinde yasaklı bir şey olup olmadığını görmek istedim. Çantadan sürekli bir şey akıyordu. Bir çantadan kan damladığını gördüğüm her seferde insanlar çantayı ağzına kadar pişmemiş et ve hayvan parçalarıyla doldurmuş oluyor. Çok sık karşılaştığımız bir şey. Çantanın içi resmen kan gölüne dönüyor. Bu görüntü çok korkunç.
0: Ama bu kez durum farklı çıkıyor.
1: Sadece kırılmış bir şişe miymiş?
2: Evet.
1: Tamam. Kan gölü yerine içecek sızmış olsun her gün. Buna razıyım. Aa, dikkat edin. Cam kırıklarını görüyor musunuz? Kendinizi kesmeyin lütfen.
2: Teşekkürler.
1: Tamam. Tamam, durun. Şuna dikkat edin. Çantanın içinde bir şey kırıldığında içindeki çok keskin kokuyor. Ayrıca çantanın içinde kırık cam da var. İçini karıştırırken kendinizi kesmemek için dikkatli olmalısınız. Bu ne?
2: Yemek.
1: Tamam. Peki. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: İyi şanslar. Dikkatli olun.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet. Adam oldukça iyi bir ruh halinde görünüyordu. Çantadaki döküntüyü temizlememe yardım etti. Gayet nazikti.
2: Tamam.
1: Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Güle güle. İşte bu. Kırık bir şişe ve dökülen içecekler. Berbat bir gece. Hadi buradan gidelim. Hemen çıkmalıyım.
0: Arlanda'nın yaklaşık 650 kilometre güneyinde kırmızı şarap karmaşasının yaşandığı yerse İstat Feribot Terminali.
3: İstat oldukça güzel bir yer. Her akşam iki feribot gelir. Bir sürü araba, bir sürü kamyon ve bizim için sık sık ilginç vakalar olur.
4: Sürücüyü getireceğim.
5: Tamam.
3: Römorka bağlı bir minibüs alana giriyor. Araçta iki erkek ve iki kadın var. Römorkta da eşya olduğu görülüyor. Bu yüzden römorktaki şeyleri kontrol etmek istiyoruz.
0: Timur römorktaki yükleri kontrol ederken Johan arabanın içine bakıyor.
3: Minibüste yavru köpekler var. Kontrol edelim. Yan kapıyı açıp içeri baktığımda küçük bir köpek kafesi içinde iki yavru köpek gördüm. O an bunun ilginç olduğunu düşündüm. Çünkü daha önce bununla ilgili hiçbir şey duymamıştık.
0: Arabada köpek bulunması Johan'ın dikkatini çekiyor ve elbette onları kontrol etmek istiyor.
3: Arabada köpekler var. Kimin köpekleri bunlar?
5: Köpekler
3: senin köpeklerin
5: benim.
3: Mi? Evet. Pasaportları var
5: tabii
3: mı?
5: Tabii ki.
0: Geçen yıl İsveç'e girmesi engellenen kaçak köpek sayısı rekor seviyeye ulaştı. 552 köpek. Gümrük ise hayvan ticaretine karşı yoğun şekilde mücadele ediyor.
3: Kaç köpek var?
5: İki.
3: Arabada sadece iki köpek mi var? İsveç köpekler için harika bir ülkedir. Kuduz yoktur. Eğer elinizde köpeğin kuduz aşısı olduğunu gösteren bir pasaportunuz varsa ve bu pasaportta geçerli ise bu harikadır. Köpekler İsveç'e mi gidiyor, Norveç'e mi?
5: Norveç'e.
3: Norveç.
5: Bulgaristan. İnternetten baktım. Aradım ve Bulgar köpeklerini sipariş ettim. Onları Norveç'e götürüyorum.
4: Tamam. Küçükler.
3: Yavrular kaç yaşında? Bence bu sahte olabilir.
4: Evet, renkten ve kalitesinden anlayabiliyorsun.
3: Köpeklere bakınca neredeyse kardeş gibi görünüyorlar. İki köpek pasaportu olup da biri görünüş, kalite ve yazım olarak farklıysa bunun sahte olabileceğini düşünmeye başlarsınız.
4: Bunun kalitesi gerçekten çok düşük.
3: Evet.

0: TRSV meslektaşları uzun bir uçuşun ardından ruh halleri pek de iyi olmayan yolcularla sık sık karşılaşıyor.
1: Hiç bagaj etiketiniz kalmadı mı?
2: Nereden bilebilirim?
1: Oh, iç kısımlarda bagajınızı X-ray'den geçireceğiz.
2: Tamam ama sorabilir miyim? Neden sadece ben durduruldum?
1: Sizi neden durdurduğumu mu soruyorsunuz? Çok fazla bagajınız var da o yüzden.
2: Çok mu bagajım var? İki bavul, bu nasıl çok olabilir ki?
1: Yalnız seyahat ederken iki çanta fazladır.
2: 23 ve diğeri de 23 kilo.
1: Sizi neden durdurduğumu sordunuz.
2: Bence bu doğru değil.
1: Onu durdurmamdan dolayı rahatsız olduğunu hemen fark ettim. Sanırım kendisine ayrımcılık yapıldığını düşündü ve buna gücendi. Peki sizi neden durdurdum?
2: Başka bir sebep var. Bence bunu biliyorsunuz. Beni neden durdurduğunuz çok açık.
1: Söylediğim
2: gibi. Hayır, öyle değil. Seyahat ediyorsun. İki çantan var değil mi? 23 ve diğeri 23.
1: Sizi neden durdurduğumla ilgili fikriniz
2: böyle davranmamın
1: yok.
2: Böyle sebebi sizsiniz.
1: Gerek yok.
2: Nedenini çok iyi biliyorsunuz. Saçma sapan konuşmayın. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Ne diyeyim o?
1: Burada çok fazla gıda var. Yardım etmek ister misin? Çantaları diğer tarafa koyabilirsiniz.
2: Hala devam ediyorsunuz.
1: Affedersiniz?
2: Niye bunu yaptığınızı biliyorum.
1: Konuşuyorsunuz ve ne dediğinizi merak
2: yaptığınız yanınıza kalmayacak.
3: Çantalarınızı diğer tarafa koyun, tamam mı? Diğer tarafa koymasınız.
2: Ne yapacaksınız? Bana vuracak mısınız?
3: Hayır, size vurmayacağım. Çantalarınızı diğer tarafa koyun.
1: Bu tavrın sebebi ne?
2: Hep ayrımcılık yapıyorsunuz.
1: Kesin şunu.
2: Ayrımcılık yapıyorsanız olacak olan bu.
1: Sorun nedir anlamıyorum.
2: Ayrımcılık yapmanız hiç doğru değil.
3: Biz ayrımcılık yapmıyoruz, tamam mı?
1: Bu adamın davranışını rahatsız edici buluyorum. Kontrol noktasındaysanız her türlü insanı durdurmanız gerekir. Sadece belirli tip insanları ya da belirli görünümleri durdurmuyoruz burada. Şüphe uyandıran herkesi durduruyoruz. Kontrol ettiğimiz insanların çoğu denetim yapılmasını doğru buluyor ama kendi başlarına gelince bu hoşlarına gitmiyor. Seyahat ederken gümrük kontrolüne takılabilirsiniz.
2: Biliyorum ama bana çok fazla çantam var dediniz. Siz havalimanında çalışıyorsunuz değil mi?
1: Sizi neden durdurduğumu sordunuz. Yalnız seyahat ediyorsunuz ve çok gajınız vardı.
2: Bunu nasıl düşünebilirsiniz?
1: Afrika'dan geliyorsunuz. Beni dinleyin. Bir soru sorarsanız cevabımı dinlemek zorundasınız. Afrika'dan gelen yolcular genellikle çok fazla yasaklı gıda getirir. Bu yüzden sizi kontrol ediyorum. Başka bir sebep olduğunu düşünüyorsanız lütfen söyleyin. İnsan zamanla bu tip yolculara alışıyor. Tepki görmeye de zamanla alışıyorsunuz. Onun bana şahsen değil, görevli olduğum için kızdığını akılda tutmanız gerekiyor. Bunu da açın. Gambiya'da ne kadar kaldınız?
2: Uzun süre.
1: Ne kadar?
2: Bunu cevaplamak zorunda mıyım?
1: Affedersiniz?
2: Bu soruya cevap vermek zorunda mıyım?
1: Evet.
2: Neden?
1: Çünkü ben soru sorarım.
2: Ama neden?
1: Cevap vermek zorundasınız. Soruma cevap verin yeter.
2: Ben yetişkin bir adamım. Param var. Gambiya'ya gidiyorum. Bana ne kadar kaldığımı
1: Bunun
2: soruyorsunuz.
1: Bunun bir gümrük kontrolü olduğunun farkında mısınız?
2: Evet.
1: Ben size soru sorarım. Siz de cevap vermek zorundasınızdır.
2: İstediğim ülkeye gidip istediğim zaman geri dönemez miyim yani?
1: Elbette dönebilirsiniz. Ama gümrük kontrolüne tabi tutulabilirsiniz. Sorularıma cevap vermeyi reddediyor. Oysa cevap vermek zorunda olduğunu kabul etmeli. Yolculuğunuzla ilgili soru sorabilirim ve siz de cevap vermek zorundasınız.
2: Gambiya'da ne kadar kaldım mı?
1: Gambiya'da ne kadar
2: Bu
1: kaldınız?
2: Önemli mi?
1: Neden saçma davranıyorsunuz?
2: Saçmalamıyorum. Sadece
1: Hayır, saçmalıyorsunuz.
2: Soruyorum.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Mehmet.
2: Efendim.
3: Alıştığımız tadıyla kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
8: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
10: Al bakalım. Of bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
11: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
10: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardı.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Suç soruşturma ekibi, bomba yapımında kullanılabilecek büyük miktarda kimyasal ithal eden bir adama operasyon düzenliyor.
7: Burası iki katlı bir bina. Her yer bu şekilde görünüyor.
6: Evde patlama riski olmadığından emin olmak için polis bomba imha ekibi de olay yerinde bulunuyor.
8: Burada patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler bulduk. Gübre de bulduk. Bunları başka patlayıcılarla birleştirirseniz ortaya Breivik benzeri bir tablo çıkabilir. Buradaki miktar o seviyede değil ama yine de çok tehlikeli olabilir. İsveç güvenlik polisi burada yaptığımız çalışmayla ilgili olarak bilgilendirildi. Şu anda içerideki her şey hakkında mümkün olduğunca bilgi edinmek için şüpheliyi sorguluyoruz. Sorgudan sonra savcıyla iletişime geçeceğiz ve tutuklanıp tutuklanmayacağına o karar verecek.
7: Stronsiyumu gördünüz mü?
9: Evet, her türden şey var. Biz burada kalacağız. Test etmemizi istediğiniz başka bir şey olursa bize haber verin, olur mu?
7: Tamam.
9: Harika, öyle yapalım.
7: Evet.
9: Tamam.
6: Bomba imha ekibi içeride hiçbir şeyin patlamayacağından emin olduktan sonra sıra gümrüğün suç soruşturma ekibinin delil toplamasına geliyor.

0: oluyor. Bu sırada adam gözaltına alınıyor.
1: Şüpheli artık gözaltında. Ekip arkadaşlarım onu cezaevine götürecek. Ardından içeride bulduğumuz tüm tozları ve diğer malzemeleri toplamaya başlayacağız.
2: İçeri girerken dikkatli olun.
3: Evet.
4: Tamam.
0: Bomba imha ekibi içeride hiçbir şeyin patlamayacağından emin olduktan sonra sıra gümrüğün suç soruşturma ekibinin delil toplamasına geliyor. Bu sırada adam gözaltına alınıyor.
1: Şüpheli artık gözaltında. Ekip arkadaşlarım onu cezaevine götürecek. Ardından içeride bulduğumuz tüm tozları ve diğer malzemeleri toplamaya başlayacağız.
2: İçeri girerken dikkatli olun. Her yerde eşya var, düşmek kolay.

0: çekmeniz gerekebilir. Bu yüzden bir telefon dışında hepsini dışarıda bırakın. Onu da uçak moduna alın.
1: Bugün evdeki her şeyi beraberimize götürüyoruz. Bazı maddelerin özel kişiler tarafından bulundurulması muhtemelen yasal. Ama yasal maddeleri başka maddelerle karıştırıp onun yaptığı şekilde sakladığınızda bu yasa dışı kabul ediliyor ve yasal olanları bile elinde tutamıyor. Ben ve bir meslektaşım ilk değerlendirme için içeri giriyoruz. Neye el koyabiliriz diye bakıyoruz. İşin doğrusu evde bu kadar çok şeyi bu halde görmek çok tuhaf. O kadar çok malzeme var ki bu işin uzun süreceği belli. Kendisi bunların havai fişekle ilgili olduğunu söylüyor. Ama ben ortada havai fişek görmüyorum.
2: Aramayı tamamladık.
1: Alt katı aradık ve çok fazla miktarda siyah barut bulduk. Ayrıca iki bilgisayar ve bir telefona da el koyduk. Şimdi üst kata çıkıyoruz. İncelenecek çok şey var. Bu gece birkaç saat daha çalışacağız. Sonra evi kapatıp gece boyunca nöbet için burada bir araç bırakacağız. Ve sabahleyin de kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz.
3: Adam daha sonra bomba yapımı şüphesinden aklandı. Ancak havai fişek üretmekten ve yanıcı patlayıcı maddelerle patlayıcı öncüllerine ilişkin yasaları ihlal etmekten yargılanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bunun sonucu para cezası ya da en kötü ihtimalle hapis olabilir.
4: Gambiya'da ne kadar kaldınız?
2: Uzun süre.
4: Ne kadar? Ne kadar uzun?
2: Buna cevap vermek zorunda mıyım?
4: Bunu bilmek istiyorum ki kontrolümü yapabileyim. Yoksa sormazdım.
2: Bu soruya cevap vermek zorunda mıyım?
4: Evet, gümrük kontrolündeyken sorulara cevap vermek zorundasınız.
3: Trese, Arlanda'daki kontrolde zorlanıyor. Karşısındaki adamın hiç de iyi bir ruh halinde olmadığı çok açık.
4: Bu tür insanlarla neredeyse her gün karşılaşıyoruz. Bağırılmaya alışıyorsunuz. Taze meyve ve sebzelere gelince bunları getirmek yasak. Et ve süt ürünleri de yasak.
2: Peki.
4: Bilin diye söylüyorum. Yanınızda taze sebze getirmişsiniz.
3: Teresa'nın şüphelendiği gibi adamın bagajında kısıtlı ürünler bulundu. Yanında 2 kilo sebze vardı. Bu keşiften sonra ortamın gerginliği biraz azalıyor.
4: Biz işimizi yaptık ve bagajını kontrol ettik. O da oldukça sessizleşti. Sanırım davranışından pişman oldu. Belki de başta böyle davranmaması gerekiyordu. Bunları yanınıza alamayacaksınız. Bunlar taze biber, öyle değil mi? Öyle mi?
2: Evet.
4: Bu da taze nane, doğru.
2: Evet, doğru, nane.
4: Umarım bir daha bir gümrük memuruna böyle davranmaz. Biz sadece işimizi yapıyoruz. İnsanlarla uğraşmak için burada değiliz. Size ceza yazılmayacak. Bunları da burada bırakın. Biz imha edeceğiz, tamam mı? Bunları burada bırakmanız gerekiyor. Yolcular kendilerini kontrol için seçtik diye alınmamalı. Bu bizim işimiz. Çok teşekkürler. Bu sizin nüshanız. Biz burada görev yapıyoruz ve en ufak bir şüphe oluştuğunda gün boyunca kontroller yapıyoruz. Birinin yasak bir şey getirdiğinden şüphelendiğimizde hemen müdahale ediyoruz.
3: İstat'ta Johan ve Timur, Bulgaristan'dan gelen ve içinde iki küçük yavru köpek bulunan bir minibüsü durduruyor. Köpeklerin pasaportlarını kontrol ettiklerinde bir şeylerin yolunda olmadığını düşünüyorlar.
5: Bunun sahte olabileceğini düşünüyorum.
6: Renginden ve kalitesinden anlayabiliyorsun. Bu çok daha yüksek kaliteli.
5: Onları çipleyebilir ve köpeklerin kalitesini kontrol edebiliriz.
6: Evet.
5: Pekala, garajımızda küçük bir kontrol yapacağız.
7: Tamam.
5: Siz arabaya binin ve biz işaret verince bizi takip edin.
7: Anladım.
5: Anladınız
7: tamam.
5: mı? Tamam, harika. Bu sırada köpeklerin pasaportları tamam. bizde kalıyor. Pasaportlar pek iyi görünmüyor.
8: Yavru köpeklerde en kötüsünü beklersin.
5: Evet, bunlar da pahalı yavrular.
8: Evet, tamam.
5: Arabayı ve içindeki kişileri daha detaylı bir kontrolden geçireceğiz.
9: Başka bir şey yok mu? Arkanı dön.
7: Peki.
5: Köpeklerin pasaporttaki yaşla uyumlu olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ayrıca

0: Buraya taşınma sırasında köpeklerin durumunun iyi olduğundan da emin olmak istiyoruz. Ne düşündüğümüzü konuşuyoruz.
1: Köpekler kimin?
0: Sürücü onların kendisine ait olduğunu söylüyor ama sanki başka biri için satın almış gibi görünüyor. Tam olarak net değil.
2: Başka köpek olmadığından emin olun.
0: Tamam.
2: Evet, çok da küçük görünmüyorlar. Ben daha küçüklerini görmüştüm.
3: Araç aranırken köpeklerin pasaportları detaylı şekilde inceleniyor.
2: Buraya baktığınızda köpeğin doğum tarihi 27 Ekim 2022 yazıyor. Ve ilk aşısı bakalım 27 Ocak 2020'de yapılmış.
4: Bu 23. Sanırım bu da 3.
0: Veterinerlerin köpek pasaportlarına yazdığı bilgilerde kalite farkları olduğunu gördük. Ve açıkçası ilk bakışta doğru aşıları olup olmadığını ve bu pasaportun düzgün doldurulup doldurulmadığını anlamak gerçekten çok zor.
2: Evet, bu çok belirsiz bir ülke.
3: Şu ana kadar pasaportlarda ciddi bir hata bulunamıyor. Sadece genel kalite çok iyi değil. Yapılması gereken son şey köpeklerin çiplerinin kontrol edilmesi ve sağlık durumlarının incelenmesi.
0: Köpeklerin çiplerini kontrol edeceğiz. Onları tek tek çıkarabiliriz. Çipin nerede olduğunu biliyor musun?
5: Evet.
0: Evet, harika. Bakalım. Tamam. O köpek uygun. Çipleri kontrol edip köpek pasaportlarındaki bazı bilgileri ve kalitelerini inceledikten sonra bunların gerçek olduğunu düşünüyorum. Açıkçası her şey iyi görünüyor. Pasaportlar düzgün şekilde düzenlenmiş gibi. Tamam.
5: Mama vereceğim.
0: Evet ama onları istersen kafese koy. Kaçmasınlar.
5: Gelin bakalım.
0: Evet. Köpekler çok hareketli. Bazen köpek kaçakçılığında hayvanlar çok pasif, çekingen ve korkmuş olabiliyor. Zor şartlardan geliyorlar. Bu köpekler açıkçası iyi durumda görünüyor. Köpeklerin davranışlarını inceledim. Ayrıca kafeste oldukça iyi durumda. Gayet iyiler. Aktifler ve şimdi onları besleyecek. Genel olarak hepsi iyi durumda.
1: Bu iyi.
0: Araçla ilgili hiçbir sorun yok gibi. Evet, onları çıkaracağım. Minibüse yükleyebilirler. Her şey gayet iyi durumda.
6: Evet.
1: O zaman onları gönderelim.
0: Tamam. Bu vakada mümkün olan her şeyi kontrol ettik. Pasaportlar uygun görünüyor. Köpeklerin çiplerini kontrol ettik. Sağlık durumlarını inceledik ve sürücüyle de konuştuk. Tatmin olduk. Köpeklerini alıp yola devam edebilirler.
6: Kaç sigaran var?
1: 3 karton.
6: Bakalım. Burada 2 tane daha var. Bu senin ceketin mi?
1: Evet.
6: Öyle mi?
1: Hediye olarak aldım.
6: İçinde daha fazla var.
7: Köpeğin çok yoğun şekilde arama yaptığını görebiliyorum. Kabin içinde dönüp duruyor.
8: Olamaz. Çok yüksek radyasyon. Geri çekilelim. Arkayı açıp kutuları görünce kalp atışım hızlandı. Vay canına, geri çekilin.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
4: Volüme bürününce herkes değiştiğini zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
7: Mehmet.
4: Efendim.
5: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel İstikbal'le.
10: Uyandıralım. Çıtır külahten.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan.

0: Tek diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da IMAX'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Gidecek başka yerimiz yok. Elimizdeki tek şey bu. Margaret Mead.
1: Aman Tanrım, ayı izleri. Lanet olsun, bu ayı kampın etrafında dolanıyor. Aman Tanrım.
2: Balık tuzağa takıldı. Ah, lanet olsun. Tamam, kesiyorum. İşte gidiyor. Sadece berbat bir performans.
3: Harika. Kumsala vurmuş bir balık alacağım. Birkaç günlük kalori demek bu. Balık için teşekkür ederim göl.
4: Bu şekilde ayrılmak istemiyorum gerçekten.
5: Dikkat et.
4: 37 gün hiç de uzun bir süre değil. Yapmak istediğim çok daha fazla şey ve avlamak istediğim çok daha fazla hayvan vardı.
6: Tek başınanın şu ana dek en ürkütücü konumunda 10 yarışmacı, Kuzey Amerika'nın en öldürücü yırtıcı hayvanları ile yüzleşiyor.
3: İşte tam orada.
7: Boz ayılar. Merhaba ayı. Burada çok fazla boz ayı var ve onlarla yaşamak zorunda kalacağım.
2: Bu topraklarda olduğumuz her saniye avlanıyoruz.
1: Aa, olamaz. Bir dağ aslanı.
3: Barınağımın etrafında dönüp duruyor.
1: Kemiklere işleyen soğuk.
7: Kış geliyor. Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirince Kuzey Kutbu bile hafif kalır.
6: Ve tam bir izolasyon.
3: Zihinsel ve duygusal olarak kendinizden kaçamazsınız. Gidilecek hiçbir yer yok.
1: Yalnızlıktan acı çekiyorum resmen.
6: Kim hayatta kalacak?
2: Evet, evet. Bu son olabilir.
7: Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
5: Başarıya ulaşmadan önce acı çekmek zorundasınız.
6: Hayatta kalan son kişi kazanır.
3: Düğmeye ne zaman basacağım?

Çok soğuk dostum. Hiç eğlenceli değil. Hiç eğlenceli değil.

0: And I try every day just to go another day, no matter how hard it gets.
1: Rüzgar çok şiddetli. Her yerden, her boşluktan esiyor. Aman Tanrım. Hiç bu kadar soğuk bir havada yaşamadım. Uykuya dalmak gerçekten çok zor. Isınmak çok zor. İçeriden tüm çatlakları yosunla doldurarak tamamen rüzgara dayanıklı hale getirmek için bir gün geçirmem gerekiyor. Burası hipotermi cenneti. Çatlağımızı kapatıp buraya büyük bir boşluk koyacağız. Aralık, Ocak ayı gibi nasıl içeri girdiğini hayal bile edemiyorum. Şu anda başka kimse pes ediyor mu? Umarım ediyordur. Rüzgarı, hepinizi, sizi alt ediyorum.
2: Bir sefer daha yapalım mı?
1: Zihnimi eğitmeme ve olumsuz düşünceler geldiğinde onları kontrol etmeme yardım ettiği için kardeşime minnettarım. Keşke yiyebileceğim mantarlar olsaydın. Kardeşim benden bu görselleştirme işlerini yapmamı istiyor. Söyle, inan, yap. Soğuk. Dışarısı zor. Ama bu pes etmem için bir sebep değil. Rüzgarı hayal etmelisin Biko. Gördüğün tek sonuç. Ateş yakma zamanı. Yeni sıvanmış kulübem konusunda epey heyecanlıyım. My cabin is gonna be warm and awesome all the way through winter.
3: ...39. gün... ...öğle sonrası 2.13.
4: Bugün en büyük kardeşim Shane'in doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Shane. Büyük bir destekçim olduğunu... ...ve avlanmayı sevdiğini biliyorum. Aç kalma kısmında nasıl olur bilmiyorum ama... Bugün güzel yemekler yedi. Bugün güneşli ve soğuk bir gün. Çok güzel. Ama açım. Şimdiye kadar 3 veya 4 kez kar yağdı. Ve hayvanların bana doğru ineceğini söyleyip duruyorum ama hayvan belirtisi görmüyorum. Dolayısıyla şu anda balık tutmaya gidiyorum.
5: Ne bu?
4: O ne? Ne oluyor ya? Suda sadece yüzen bir kuş var. Ne olduğunu bilmiyorum ama belki bu akşamki akşam yemeği. Hayır. Beni geliyorsun.
6: Kirlenmiş yiyecek veya su tüketen kuşlarda parazit kurtlar gelişebilir. Bu kurtları insanlar yerse ölümcül olabilir.
4: İşte akşam yemeği dostlar. Göğüs kısmı, bacakları, boynu, kalbi, karaciğeri orada. Her şey iyi görünüyordu. Etin içinde herhangi bir kurt görmüyorum. Sadece iç organlarda var. Ama iyice haşlayacağım. Umarım bir hastalık değildir. İyi değilim. Bana protein lazım. Ve sadece solungaç ağlarını karaya indirmeye çalışıyorum. Bu benim bir sonraki büyük hamlem. Güvenli olduğunu düşünüyorum. Hastalıklı olduğunu sanmıyorum. Kurtlu olduğunu düşünüyorum. Balıkta kurt vardı. Mantarda da kurt vardı. Belki de 45. güne ulaşmamın tek sebebi budur. Riski alacağım. Çok lezzetli. Aman Tanrım. Senin etin artık benim etim oldu.

0: Aman tanrım, soğuk. Fermuar için çok fazla kürk var. Bunun içinde bir fermuar olmasını hiç istememiştim ama bunu oldukça hızlı bitirmem gerekiyordu. Sorun değil, başaracağız. Muhtemelen hayatımda giydiğim en sıcak şey bu. Pekala. Hadi biraz kuşburnu toplamaya gidelim. Sonunda parkamı giyiyorum. Yaşasın. Hep bir parka yapmak istemiştim ve bu şovda olmak bana bunu yapmam için vesile oldu. Aslında bunu üstümde hiç görmemiştim. Tamam, yani kuşburnu genellikle burada başlıyor. Hala donuklar. Günde yarım kutu kök ve meyve tüketirdim. Bir sonraki mıntıkaya geçmeliyiz. Bu 1500 kalori. Ama bu yeterli değil. Vücudumun kaynakları tükeniyor. Sahilde bulduğum iki balığı yedim. Burada hayvan proteini alımım bu kadarla sınırlı. Yaşasın, kampıma geri dönüyorum. Balık, av eti gibi yüksek kalorili bütün bu yiyecekler aslında yavaş yavaş açlığa doğru bir gidiştir. Rüzgar dinmek üzere. Eğer hava sakin kalırsa balık tuzağını suya indirmek istiyorum. Bence çok potansiyeli var. Sahilde bulduğum büyük balığı temizlerken bir sürü küçük balık geldi ve balık artıklarını yedi. İçinde küçük beyaz balıklar falan var. Böylece dedim ki, biliyor musun, küçük balıklar için bir balık sepeti yapayım. Tuzakla birkaç tane yakalayabilirsem bu epey heyecan verici olur. Bir sürü küçük balık büyük bir balığa eşittir. Harika, bu gerçekten bir başarı. Hava ısındı ve rüzgar sakin görünüyor. Tamam, işe başlıyoruz. Balık tutabilmek için yeterince uzağa atmam gerekiyor. Bu yüzden bunu bir ip sistemine bağlayacağım. Temelde bir çamaşır ipi sistemi var. İki demirim var. Biri sahilde, diğeri ise kamp yakınındaki kayalıkların yanındaki suda. Sadece çekip tuzağı kontrol edip geri koyacağım bir sistem olmalı bu. Harika, çok güzel. Hazırım, coşmaya hazırım. Eğer daha fazla kalori alamazsam proje yapacak enerjimin olacağı günler tükeniyor. İşte gidiyor. Neden çalışmıyorsun? Hadi. Yani sepetim bir şeye takıldı. Bu ne böyle? Lanet olsun.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch 5.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bu olmamalıydı. Yavaşla Teresa, iyisin. Sadece şu kayaya kadar yüzmen gerekiyor. Bunu yapabilirsin. Üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp şöyle bir ıslanmalıyım. Git bunu çöz. Yerde kar varken gölde yürümek. Üşüdüm. İşte burada. En iyisi bu küçük sorunu halletmek. İşte oldu. Tamam. Şimdi ipi tekrar birbirine bağlamam gerekiyor. Burayı seviyorum. Ama son birkaç gündür annemi ve babamı özlemeye başladım. Biliyor musun? Hayat ben orada olmadan akıp gidiyor. Ve bu tuhaf bir düşünce. Sanırım bu sepeti içeri çeken de bu. Muhteşem. Bu kesinlikle işe yarıyor. Her gün evde oturup benim için endişelendiklerini biliyorum. Her gün. Pekala, işte yine başlıyoruz. Biliyor musun, kızınız tek başına vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi veriyor. Balık tuzağını kuruyorum ikinci kez. İyi olduğumu bilmelerini istiyorum ve annemle babamın benimle gurur duymasını umuyorum. Tamam, işe yarıyor. Suda bir balık tuzağı var. Yaşasın. Umarım bol bol küçük lezzetli balıkları çeker.
5: Kırkıncı gün. Öğle sonrası 3:32.

0: Şey, bana bu solunga çağı gibi göründü. Bunları bağlayacağım. Ama harika. İşte, hadi bunu indirelim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Kullanmamıza izin verilenden çok önce solunga çağını bitirdim. İşte burada. Bir noktada balıklar solunga çağına yakalanmaya hazır. Başka ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Burada meşgul kalmak için biraz daha proje düşünmem gerekecek. Ağata virecek duruma gelinceye kadar sakin kalmaya çalışıyorum. O gölden balık tutmanın en iyi yolu bu olacak. Burada zaman giderek yavaşlıyor gibi geliyor. Başlangıçta oldukça hızlı geçtiğini hissediyordum. Ama bu belki de etrafta yapılacak çok işim olduğu içindi. Buradaki kaşık çok havalı, Biko. Nihai ürün. Yaptığım en iyi kaşık. Projeler meşgul kalmanıza ve evinizi düşünmemenize yardımcı oluyor. Orta derecede iyi bir barınak mızrağı yapabilirim. Hava soğudukça ve yiyecek azaldıkça günleri geçirmek giderek zorlaşıyor. Ayak bileğim ağrıyor. Kesinlikle avlanma görevine çıkamam. Bu çok can sıkıcı. Gerçekten. Bence bu işe yarar. Sadece tek bir yanlış adım atarsam dostum. Beni buradan gönderirler diye hissediyorum. Sadece sudan yiyecek temin etmenin yolunu bulmaya çalışıyorum. Konuşacak kimse yok ama bir kamera lensiyle başa baş kalmak biraz zor. Kemerimi kesip bıçağım için bir kılıf yapmaya karar verdim. Şuna bak. Nasıl? Güzel mi? Düzgün bir kemer halkası olan şık yeni bir kılıf. Vay be. Neyse. Burada geçirdiğim her gün beni hedefime bir adım daha yaklaştırıyor. Kesinlikle burada bir troll oluyorum. Evet. Pençeleri görebiliyor musun? Bir troll oluyorum. Sadece zihnimi fethetmem gerekiyor. Bu kadar uzun süre yalnız kalmama rağmen delirmemem çılgınca. Ama belki de biraz delirdim. İşte burada. Troll mağarası. Artık buraya taşınmış gibi hissediyorum. Önemli işlerim var. Kesinlikle kolay pes etmeyeceğim. Çok fazla rahatsızlığa, açlığa katlanmaya hazırım. Bu daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde geçimimi sağlama şansım. Artık etrafta kim varsa buranın troll mağarası olduğunu bilecek.
1: 44. gün. Öğle sonrası 3.14.

0: going, man?
1: Hey dostum, mola zamanı.
0: Back arms.
1: Sırt, kollar, omuz. Şunu biraz yukarı kaldır ki başım aşağı bakmasın. Ben yaşlı bir adamım. Vücuduma pek de iyi bakmadım. Şimdi ağın bir sonraki sırasını örme zamanı. Bugün ağ örmeyi bitirmeyi umuyorum. Bütün gün bağlayacağız beyler. O kuşu buldum. Biraz et almak moralimi yükseltti. Mide ağrım yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Kendimi iyi hissediyorum. İyi mi? Evet. İnce gözlü bir solungaç ağ örüyorum. Böylece büyük balık yakalayabilirsin çünkü büyük balık büyük ödül demektir. Tamam. İlk şamandıra takıldı. Beğendim. Tekne ve solungaç ağ ikilisi harika dostum. Umarım bu kazanan takımım olur. Solungaç ağımı bütün koyaya yayabilirim. Derine de atabilirim, sığ suya da. Kışın o balıklar derin sulara göç eder. Onlara ulaşabilirim. Burada küçük bir düğüm daha var. Hadi bakalım şimdi. Evet, suya bırakmaya hazır bu. Aa, mutlu bir adamım. Nasıl ama? Bitti sonunda. Sonsuza kadar sürdü. Çok yavaş oldu ama nihai ürünü beğendim. Bir takım olarak solungaç ağla tekne arasında daha iyimserim. Bunun zafere giden yol olduğunu hissediyorum. Bu ikisinden biri olmadan çok iyi görünmüyor.
2: 45. gün. Gece 2:27.
1: Pekala millet, saat 2:30, solungaç ağa günü. Rüzgarlı bir gün. Bütün gece şiddetle esti ve içimde kötü bir his var. Tekneye dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yüzden yokuştan aşağı yürüyorum ve sizi de yanıma alacağım. Korkanın tekne parçalanmış. İyi olup olmadığını bilmem gerekiyor. Bunu yapmak istiyor muyum? Lanet olsun, hayır. Etrafta ayılar olabilir. Hey ayı! Lanet olsun, bu aptalca bir fikirdi. Hey ayı!
2: ...45. gün. Gece 2:44. 4 kişi kaldı.
1: Hey ayı! Hey ayı! Geliyorum. Tekneye göz atmam lazım. Hey ayılar! Hızlı olacağım. Sanırım orada görüyorum. Aa evet. İşte bu ilk adım. Şimdi seni koyabileceğim bir yer var mı? Evet, pekala. Ah, tekne kötü durumda. Her iki düğüm de son derece gevşek. Lanet olsun. İyi ki gelmişim. Tamamen dibe batacak. Şimdi sağlamlaştığından emin olmam yeterli. Tamam. O düğümler sıkı görünüyor. Şimdilik iyi diyelim. Çok daha iyi hissettim. Evet, çok daha iyi hissediyorum. İyi ki aşağı indim. Evet, çok iyi oldu inmem. Rüzgarlı. Aman tanrım. Rüzgarlı bir gece. Yapmak istediğim şey bu değildi. Ama teknemin iyi durumda olduğunu bilmem gerekiyordu. Bu yüzden geri dönüyorum.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: 19-22 Haziran arasında Bim'de Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de Espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: ...45. gün... ...sabah 8.02...
4: Ah, size iyi sabahlar. Size de güzel bir sabah. Çünkü bugün solungaç ağa günü. Bugün yiyecek açısından benim için belki de en büyük dönüm noktası olacak. Bir şey yapacağım. Ağaçtaki solungaç ağımı indirmeye gidiyorum. İşte bizim örnek ağımız var. Uzun ve dar. Solungaç ağımı epey uzağa atabilmeliyim. Dışarısı zorlaşıyor. Kalori eksikliği insanı yakalıyor. Haftalardır hiç protein tüketmedim. Kesinlikle hezimete uğrayacağım. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Bu zıplayan bir kütük. Yavaş ve dikkatli tatlım. Yavaş ve dikkatli. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama önemli miktarda kilo verdiğimi biliyorum. Soğuğa, ev ve yemek özlemine rağmen elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Solungaç ağının benim için işleri cidden değiştireceğini düşünüyorum. Bu benim son umudum. Keşke babam burada olsaydı. Babam burayı kesinlikle çok beğenirdi. Burası iyileştirici derdi. Babam bir deniz piyadesiydi. Bize her zaman becerikli

0: şeyler öğretmek isterdim. Şimdi sıra sende. Kariyeri boyunca gerçekten cesurdu. Korkutucu işler yaptı. Kıl payı kurtulduğu anlar oldu. Tamam. Bana sorarsan oldukça iyi bir ağ gibi görünüyor. Hadi bunu suya indirelim. Bunu izlediğinde bunun benim cesur olma şansım olduğunu görebileceğini umuyorum. Adım adım ilerleyeceğim. Ve vahşi doğada yalnız olmanın, çok az yiyeceğim olmasının getirdiği zihinsel şeytanlarla başa çıkacağım. Tamam. Solungaç ağa atıldı. Açlığa rağmen sadece irademle ve kararlılığımla onu gururlandırmayı umuyorum. Sadece solungaç ağının benim için işe yaramasını istiyorum. Buna güveniyorum dostum. Şaka mı yapıyorsun? Şuna bak. Bunlar kampıma doğru yüzen ayılar. Bu endişe verici. Şu anda benden yaklaşık 10 metre uzakta ayılar var. Hey, defolun buradan. Defolun buradan. Gidiyorlar. Tanrı'ya şükür. Ayılarla karşılaşmaktan hoşlanmıyorum. Sürekli onlara dikkat etmek gerilim yaratıyor. Bay Bozay'ın köşeden dönüvereceği endişesi sürekli var. Ayıların kış uykusuna yatacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Bozayılar Kasım'ın sonuna doğru kış uykusuna yatmaya başlar ve 7 aya kadar uyuyabilirler.
0: Şu anda biraz bozayı gibi davranıyorum. Ve vücuduma bir sürü lanet olası et doldurdum. Vücuduma bir sürü fazladan et doldurdum ve şimdi hepsi bitene kadar bekleyeceğim. Bu kadar uzun süre aç kalmadım ya da bu kadar uzun süre düşük kalorili bir diyet yapmadım. Şimdi bunu hissediyorum. Açlık beni etkilemeye başladı.
2: 45. gün, sabah 11.17.

0: Ah rengim koyu ve kirliyim. Vay canına. Her gün hatta her hafta. Kendinize bakmadığınızda bu çok çılgınca. Aman Tanrım. Gözler. Vay canına. Burada sana hey dostum yüzünde biraz kir var diyecek kimse yok. Neyse umursamıyorum. Büyük A sezonunun başlamasını umuyorum. Dün gece buraya geldiğime gerçekten sevindim. Tekneyi tamir ettirmem gerektiğini fark ettim. Beklediğim kadar dengeli değil. Batmasından endişe ediyorum. Bu yüzden olabildiğince güvende olmasını istiyorum. Bu tekne yeni kaburgaları takılıncaya ve denge kolları sağlamlaşıncaya kadar suya geri dönmeyecek. Bu tekneye çok zaman, enerji ve düşünce harcadım. Ve umarım sonunda karşılığını vermeye başlar dostlarım. Alaska'nın vahşi doğasının ortasında yaşamayı seviyorum ama bu kadar uzakta olmak hizmet toplumunu ve hizmet sektörünü kaçırmama neden oluyor. Mesela markete gidip ekmek alabilir, benzin alabilirsin. Ben bu şeylerin hiçbirini yapamıyorum. Tamamdır. Şimdi diğerini yapalım. Sonra da kaburgaları. Bir şeye ihtiyacım var. Bir mağazan yok. Sağlıksızlaşıyorsun, hastalanıyorsun. Ve her şey oluyor. Bir doktorun yok. O yüzden birçok şeyi kendi başına halletmek zorunda kalıyorsun. Tamam, bu biraz daha sağlam olabilir. Gelecekte neler olacağını kim bilir ama şu an gördüğüm kadarıyla eğer solungaç ağı iyi çalışırsa kalabilirim, çalışmazsa kalamayabilirim. Şimdi sağlam gibi görünüyor. Şimdi şu ağı atalım değil mi? Hazırlayalım. Dip seviyesinden 1,5 metre yukarıda balık tutacağız. Çok mu saldırgan? Ağaçlar, kütükler, yüzen şeyler var. Balıkların orada olduğunu hissediyorum. Birkaç galibiyete, birkaç başarıya, birkaç kutlamaya ihtiyacım var. Elimden geleni yapacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Uyum sağlayıp üstesinden geleceğim. Harika! Şimdi balık tutmaya gidiyoruz.
1: 45. gün. Öğle sonrası 3:09.

0: Kocaman bir yosun parçası. Sığınağımda tamir etmem gereken birkaç çatlak var ama ok hedefi yapmayı düşünüyorum ve bunun iyi bir engelleyici olacağını düşünüyorum. Evet, mükemmel. Kepçemi bir şeyler için kullanacağım. İçine koyacak lanet olası hiçbir balık yakalayamıyorum. Solungaç ağımı tamamen düzenlemeden önce okçuluk pratiği zamanı. Evet, galiba bu iş görür. Evde bir atış poligonum var. Orada çocuklarla atış yaparız. Neredeyse her gün atış yaparım ama onlar genellikle haftada birkaç kez yapar. Yolun üstündeki çalıların çoğunu temizleyeceğim. Çok güzel. Bu eğlenceliydi. Şimdi sahile geri dönüyorum. Solungaç ağımı kullanmak için gerekli düzenekleri hazırlayacağım. Artık balıkları göremiyorum ama biliyorum ki oradalar. Solungaç ağları ile ilgili hiçbir tecrübem yok ama bu işleri değiştirebilecek bir şey olabilir. Buraya üç ayak benzeri bir şey yapacağım. Solungaç ağ vinç sistemi. Bunun rüzgarlara dayanacak kadar sağlam olması gerekiyor. Vahşi yaşam biyoloğu olmayı seviyorum. Yani 2 yıldan fazla bu işi yaptım. Ama her zaman kendi kendime çalışmam gerektiği düşüncesi vardı. Kalbimde bir girişimci ruhu var. Ve sonunda sevdiğim bir şeyi yapmanın bir yolunu buldum. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Bir arkadaşım var. Müzikal açıdan tam bir yetenek diyebilirim. Dostum, bu senin kaderin. Bunu hayatının merkezine koy dedim. O ise, hayır. Olmaz gibi bir tepki verdi. Bilirsin, böyle bir yeteneği olan insanların sadece %1'i gerçekten başarılı olabiliyor. Bu işe yaramalı. Bunu bağlayalım. Ancak bunu deneyen %1'lik kesimdir bu. Eğer buna sadık kalır ve sevdiğin için yaparsan o %1'lik kesim sen olursun. Çünkü diğer herkes pes eder. O zaman buraya, tam şu köşeye bir halka takmayı düşünüyorum. Halkadan geçireceğim ve sonra yukarı çekeceğim. Olamaz. İşte burada sahilde yiyecek arayan bir ördek var. Bu tarafa doğru geliyor. Ok atabilecek kadar yakınlaşırsa eğer, çok şaşırırım ama olabilir, yaklaşıyor. Hadi. Ördek yemek hoş olurdu.
1: ETS ile yaz, herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: En para, en para. Bankanın güzeli.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labne ye.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
4: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
5: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
8: bir. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı.
12: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Seni lanet olası. Lanet olsun. Pislik şey, pislik şey. Tam altını vurdum. Dostum, bu kadar yakınlaştığına inanamıyorum. Bu saçmalık. 10 metre mesafedeydi. Tam altından vurdum. Lanet olsun. O ördeği öldürmeliydim. O geyik sonsuza dek dayanamayacak. Burada kalabilmek için biraz yiyecek stoklamam gerekiyor, öyle değil mi? En azından solungaç ağı güzel görünüyor. Belki balıklar bundan hoşlanır. Yani bu solungaç ağı sistemi şöyle çalışır. Burada bir halka var. Nereden başlayacağımı bile bilemiyorum. Çapa işlevi gören bir kayam ve bir şamandıraya uzanan bir ipim var. Şamandıranın hemen altında bir halka bağlı. Bu halka bir makara gibi işlev görecek. Sahilde bir üç ayak var ve bunu halkadan geçirip üç ayağa geri dönen sürekli bir döngü halinde uzanan bir paraşüt ipi var. Aşağıdaki kayalarla bu nasıl olacak bilemiyorum. Şimdi tek yapmam gereken solungaç ağımı buna bağlayıp asıp indirmek. İşte bu kadar. Evet, artık yerleşti. Umarım her şey yolunda gider. Aslında beklediğimden daha sorunsuz ilerledi. Umarım bu beni sonuna dek idare eder.
14: Altıncı gün. Öğle sonrası 1:01.
13: Evet, artık yerleş.

0: Rüzgar hızı saatte 32 kilometre.
1: Hayatımın en kötü günü değil ama en güzel günü de değil. Bu yüzden kampa doğru yürüyorum. Çünkü suda bir balık tuzağı var ve bugün çok şiddetli bir kuzey rüzgarı var. Gerçekten yüksek dalgalar var. Sadece gidip sudan çıkarıp çıkaramayacağımı görmem gerekiyor. Hepsi bu. Akşam yemeği için bir balık hoşuma gider. Ancak tuzak balık yakalamıyor. Belki bugün farklı olacak. Bu o mu? Balık tuzağım sahilde. Ah, lanet olsun. Lanet olsun. Aman tanrım, dalgalar teli çapa kayasından koparmış. Lanet olsun. Ayrıca halkalardan birini parçalamış. Çok, çok, çok sinir bozucu. Balık tuzağını eve götüreceğim. İşi bitti. Bu şekilde balık tutmaya harcayacağım bütün enerjiyi harcadım. Burada geçireceğim zamanın azaldığını biliyorum. Ancak 500 bin dolar benim için aslında oldukça önemli bir faktör. Hayatımın artık çalışamayacağım o dönemine dair hiçbir planım yok. Ah. Burada hizmete uğramaktan hoşlanmadığımı fark etmişsindir. Bu yüzden bitkiyle beslenerek ne kadar dayanabilirsem o kadar burada kalacağım gibi görünüyor. Her maceranın bir başlangıcı, bir ortası ve bir sonu vardır, değil mi? Benim maceram 500 bin dolarla bitse çok güzel olur.
0: ...47. gün, sabah 7.11.
2: Rüzgar gürültüsü beni yaklaşık... ...bir saat... ...bir buçuk saat önce uyandırdı. Tekrar uyuyamadım. Bu beni mutlu etmiyor. Umarım aşağıda solungaçağım parçalanmıyordur. İçinde bir balık olması için dua ediyorum. İşte başlıyoruz. Solungaçağını kontrol edeceğim. Her şey sırayla. Vay canına, biraz et lazım. Balık yok. Ah dostum. İçinde en azından küçük bir balık olmasını umuyordum. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve umudumu biraz daha alıp götürüyor. Yiyecek eksikliği ve ard arda gelen başarısızlıklar artık yıpratıcı olmaya başladı. Zihinsel olarak buna daha fazla katlanamıyorum. Keşke babamla bir konuşma yapabilseydim. Ama burada her şeyin yoluna gireceğini söyleyecek kimse yok. Onunla büyürken çok güzel zamanlar geçirdim. Bunun olmaması durumunda hala aynı kişi olacağımı hayal bile edemiyorum. Her şeyi takdir ediyorum. Sana hiç söylemedim ama ediyorum. Dönüştüğüm tuhaf metalciyi, paganı, budalayı,

0: kabul ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Çok şey ifade ediyor. Sana ne kadar iyi bir baba olabileceğimi göstermeyi umuyorum. Şu anda neden bu kadar duygusalım bilmiyorum. Ancak bunun son bulmasına hazırım. Seni seviyorum baba. Güvende kal. Sağlıklı ol, sıcak kal. Buradan çıktığımda görüşürüz. İyi geceler.
1: Kırk sekizinci gün, sabah 8:53. 4 kişi kaldı.

0: Pine Grove'dan Clay Hayes bildiriyor. Bugün çok az barış yanlısı var ve bunun iyi bir nedeni var. Chilco kasırgası karaya vurmak üzere. Fırtınanın gözü hala birkaç kilometre uzakta ama gördüğünüz gibi dev dalgalar yaratıyor ve rüzgarlar son derece güçlü. Fırtına ilerledikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sendeyiz Kay. Lanet olsun bu çılgınlık. Bir uçurtma sörfü takımı lazım. Ağam muhtemelen Alaska'da bir yerde. Bu hava berbat. Aşağı inip eğer hala oradaysa sadece solungaç ağına bakacağım. Burada hayatta kalmak hakikaten çok zor. Ama kalmamın sebeplerinden biri hem oğullarım hem de özellikle en büyüğü olan Roy için iyi bir örnek olmak istemek. Her şeyin biraz karıştığını düşünüyorum şu an. Çabuk cesareti kırılır. Bir şey yolunda gitmediğinde, bir aksilik olduğunda bilirsiniz. Bunun onu durdurmasına izin verir. Balık yok. Özellikle bu kadar kötü havada balık olmasını beklemiyordum zaten. Evet, küçük parçalar halinde ilerlemeye devam edersem eğer, o küçük parçaların birikerek büyük bir bütün oluşturduğunu gösterebilmek istiyorum ona. Ancak sanırım o büyük resmi gördüğünde bunalıyor. Şunu fark etmelisiniz ki büyük resim küçük piksellerden oluşur ve siz sadece onlara küçük dokunuşlar yaparsınız. Bu solungaç ağı sadece, bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Buna inancım kalmadı.
1: Kırk dokuzuncu gün, sabah 7:37.

0: Konuşsa.
1: He, yine çok iyi uyudum. Neyi değiştiğini bilmiyorum. Belki uyuduğumda sadece yorgunluk beni yakaladı ya da bilmiyorum. Kim bilir. Şimdi izle. Umarım bugün solungaç ağımızda ilk balığımızı yakalarız. Giyinip hızlıca yola çıkacağım. Aşağı inip ağı kontrol edeceğim. Umarım solungaç ağı bir balık yakalamıştır. Ona ihtiyacım var. Ancak her şeyi denemeye devam edeceğim. Pes etmeyeceğim ama dostum, bir türlü bağlantı kuramıyorum. Bütün bunlar bittiğinde annemle babamı görmeyi dört gözle bekliyorum. Onlarla biraz zaman geçireceğim. Bunu çok sevecekler. Bu onlar için devasa bir olay olacak. Benim için de devasa bir olay. Hayatımda bir kez olacak. Bu tatil sezonunda ailemi ziyaret etmeyi planlamıyordum. Sadece Hobbit deliğine geri dönüp kış boyunca adada yalnız yaşayacaktım. Ancak şimdi ne olursa olsun onları görmek istiyorum dostum. Onlarla birlikte olmak istiyorum. Annem ve babam muhtemelen bu fırsattan dolayı kelimenin tam anlamıyla gezegendeki herkesten daha heyecanlılar. Bana çok destek oluyorlar ve harika şeyler yapacağıma inanıyorlar. Sadece gelip burayı görmeni istiyorum dostum. Kampımı gör, teknemi gör. Sana bir yemek pişirmeye çalışayım. Ama ben emeğim olsaydı... Evet, yemeğim olsaydı faydası olurdu. Aman tanrım. Evet. Tanrım, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.

0: Aman Tanrım! Bu çok iyi. Bu geceki anahtar kelime tadını çıkar. O tekneye yatırım yaptım. Oha yatırım yaptım ve bugün karşılığını aldım. Evet, sonunda karşılığını aldım. Evet!
1: Coulter, D vitamini ve omega 3 yağ asit açısından zengin iki tane alabalık yakaladı.
0: Evet, evet. Bu tencereyi bir balıkla doldurdum. Vücudum o balıklara ihtiyaç duyuyor. Ruhum o balıklara ihtiyaç duyuyor. Moralim. Vücudum tükendi, yorgunum, bitkinim. Çok kilo verdim. Biliyorsun başım dönüyor. Yani bu balıklar beni öldürmeyecek, biliyorsun. Beni sona kadar götürmeyecekler ama Tanrım ne başlangıç. Pişirmeye ve ısınmaya gideceğim ve kutlayacağım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!

0: 2.399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
4: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
5: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: İkinci gün, sabah 10.24. 4 kişi kaldı.
12: Nadide Matsutake mantarını arayış. Her zaman tetikte olmalıyım. Çünkü onlar hiç ummadığınız anda her yerden fışkırabilir. Oh, evet. Güzel. Perfect. Mükemmel. Bunları toplayıp hemen kulübeye geri dönmeliyim. Şanslıyım. Hiç solucan yok. Bu sırt boyunca bunlardan epeyce var. Zaman zaman çam tozunun altında burunlarını gösterdiklerini görürsünüz. Şöyle küçük beyaz bir parça görünür. Bundan sonra burası Matsutake sırtı olarak anılacak. Epey güzel bir vurgun yaptık. Şimdi gidip solungaç ağını kontrol etmeliyim. İçinde ne olmadığını bilmeme rağmen. Buradaki dalgalar gerçekten çılgınca. Yakın zamanda sakinleşeceğini sanmam. Ama her zaman bir ihtimal var. Aa, bakın, küçük balıklar. Evet, bir çubuk alıp boğayı yukarıda tutayım. Ben boğayı iyi bilirim. Aa, seni pislik. Yapmanı istediğim şey tam olarak bu değildi. İki balık yakalasa bile uğraştığıma değip değmeyeceğini tam olarak bilmiyorum. Sadece bu makara sistemini yeniden yapacağım. Aa, lanet. Tellerim hakkında bir fikrim yok. Tellerimi çok kısa kestim. Bu şey gerçekten çok can sıkıcı. Ah, tanrım. Eğer bu böyle devam ederse, bu pisliği toplayıp kahrolası göle atacağım şimdi. Bu şey beni bütün bu sıkıntıya sokacak ve sonra asla balık tutamayacak. Bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Yeter, bu pislikten bıktım artık. Solungaç ağını toplama sistemim tamamen başarısız oldu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çadıra geri dönüp kendimi acıyacağım. Hatta kendimi paralayacağım.
11: Ellinci gün. Öğle sonrası 5.02.

0: Ah tanrım hayır. Yani evet. Mantar çorbasını döktüm. Mantarların her parçasını kumdan ve şöminedeki külden ayıklayıp hepsini durulayıp yeni su alıp kaynatmayı yeniden başlatıp mantarları geri koymam gerekti. Oh. Bunun olduğuna inanamıyorum. Sorun değil, hiç mantar çorbası olmamasından iyidir. Ama işte böyle oldu. Sadece kökler var elimde. Çok fazla iniş ve çıkış. Ruh halimi canlı tutmak için küçük yollar bulabilmeliyim. Evet, evde bu tür şeylerin çoğu yemekle ilgili. Mesela aman tanrım dışarı çıkıp bugün çok sıkı çalıştığım için kendime bir ödül olarak ne bileyim Çin yemeği yiyeceğim. Burada pek yiyecek yok. Bu yüzden kendimi ödüllendirmenin yollarını bulmak oldukça ilginç oluyor. İngiltere'de bugün Guy Fawkes günü 5 Kasım. Bu yüzden şimdi yapmamız gerekenin Guy Fawkes gününü kutlamak olduğunu düşünüyorum.
1: Guy Fawkes gününde 1605'teki barut komplosunun başarısızlığı anılıyor.
0: Çok uzaklarda, Ottery St. Mary adında küçük bir yerde, şu anda insanlar sokaklarda koşturuyor. İçleri katranla kaplı fıçıları taşıyor ve alevler içinde sokaklarda yuvarlıyor. Normalde şu anda tam olarak orada olmam gerekirdi. Yani bu benim katran fıçım. Aslında üzerinde bir sürü çam katranı olan eski bir kürk parçası. Tamam Audrey, bu sana ve senin katran fıçılarına bir selam. Evet. Yani katran fıçılarının yuvarlanmasına katılmasam da sürekli aç olsam da, bir kedi yavrusu kadar zayıf olsam da bunu hiçbir şeyle değişmem. Burada muhteşem berrak bir gece var. Yıldızları görebiliyorsun. Şu an bulunduğum yer ve bu an büyüleyici. Bir dakikalığına neredeyse normal hissettiriyor. Bu zorlu süreci atlatmama yardımcı olarak ihtiyacım olanı verdi. Bu muhteşem. Sanki yıldızlara dokunabilecekmişim gibi geliyor. Buradan ayrılmak kalbimi acıtacak.
2: ...51. gün... ...öğle sonrası 1.28... ...4 kişi kaldı...

0: Vay canına.
1: Hadi sen çok
0: Kesinlikle
1: hızlısın
0: daha
1: ya.
0: zayıfım.
1: Maç
0: Çok daha
1: yerinde.
0: zayıfım. Ah,
1: Görüyorum.
0: acımasız. Evet,
1: Her yerde.
0: işte böyle millet.
1: Onu
0: Lanet
1: bu
0: olsun,
1: yüzden
0: kilo
1: yapıyorum.
0: veriyorum.
1: Ha tabii.
0: Çok fazla ama
1: Ben
0: daha
1: yani ama
0: fazlası var. Gördüğünüz gibi hala göbeğimi tutabiliyorum. Yani
1: ya
0: daha
1: onu
0: fazlasını kaybetmem gerekiyor. Göbeğimi
1: zengin
0: tutabildiğim sürece daha fazlasını
1: yapıyorsun.
0: kaybetmem gerekiyor.
1: Ama bir daha
0: Vazgeçmek istemiyorum. Bu
1: zaman
0: hayatında
1: zaman
0: bir kez
1: hayat
0: karşına
1: geçiyor.
0: çıkacak bir fırsat.
1: Gonna get
0: Soğan
1: out of
0: toplama görevine
1: that
0: çıkacağım.
1: mission. I can't quit
0: Şimdi
1: now.
0: bırakamam.
1: It would feel like
0: Ailemin
1: quitting.
0: geleceğinden vazgeçmem anlamına gelir bu.
1: Here we
0: Sonunda buradayız.
1: are.
0: Soğan tarlasındayız.
1: The kill match
0: Solungaça benim
1: itself.
0: işime yaramıyor.
1: My only
0: Tek
1: fallback
0: çarem
1: is
0: ot
1: foraging.
0: toplamak.
1: I'm living off
0: Bitkilerle
1: plants. I'm the
0: yaşıyorum.
1: vegetarian
0: Vejetaryen
1: diet.
0: besleniyorum.
1: Shall
0: Şimdi
1: we get
0: kazmaya
1: started
0: mı
1: on the
0: başlayayım
1: war?
0: yoksa?
1: I did not expect
0: Kesinlikle
1: to.
0: vejetaryen bir diyete başlamayı
1: That
0: beklemiyordum.
1: is for sure. I was raised
0: Sanırım
1: vegan until
0: 6 veya 7 yaşıma kadar
1: the
0: vegan
1: fact that my dad
0: yetiştirildim.
1: was a
0: Babamın
1: believer in
0: avlanan bir vegan olması
1: blue people growing
0: insanları
1: things.
0: çok şaşırttı.
1: All it takes
0: Hayatta
1: to raise
0: kalmak
1: their
0: için ihtiyacım
1: children.
0: olan tek şey
1: I'm gonna do
0: elimden
1: my
0: gelenin en
1: best.
0: iyisini yapmak. O yüzden her şeyimi vereceğim.
1: No part of this is
0: Bunun hiçbir
1: easy.
0: kısmı kolay değil.
1: It's really
0: Aç
1: not.
0: kalmayı
1: It's used to
0: seçmek çok
1: starve.
0: zor.
1: But
0: Ama burada zihnimin beni yenmesine
1: keep me up.
0: izin vermeyeceğim.
1: And I keep
0: Yapabildiğim sürece devam
1: as
0: ediyorum.
1: much as I can. All right.
0: Pekala.
1: What do you say
0: Şimdi
1: we
0: bahçeme ekmeğe ne
1: open the
0: diyorsun?
1: wall? You were gonna
0: İlk
1: witness
0: kez
1: the first
0: bahçeme tanıklık
1: ever
0: edeceksin.
1: alone garden.
0: Şimdi
1: Plant my tomatoes.
0: soğanlarımı ekiyorum.
1: Hope
0: Bu
1: against the
0: şekilde
1: storm.
0: barınağımda
1: I have
0: kuruyup
1: my
0: gitmek
1: shelter.
0: yerine

0: bir sonraki öğün için hazır olduğunda güzel ve taze kalacaklarını umuyorum. Babam ailesini geçindirebilmek için her gün kalkıp hayatını riske atıyordu. Umarım ben de onun gibi büyüyen ailem için sonuna kadar adım adım ilerlemeye devam edebilirim. İşte bu kadar. Çok fazla görünüyor olabilir. Ama bu benim bahçem. Şey baba, işte buradayım. Son gördüğünden biraz daha zayıf olabilirim. Çok fazla yemek yemiyorum. İdare edecek kadar yiyorum. Kulübemi inşa ettim. Çok fazla bitki yedim. Boz ayılarla karşılaştım. Ve hala buradayım. Seni seviyorum baba. Beni desteklediğin, bu noktaya gelmeme yardım ettiğin için. Buradan çıktığımda bir içecek için buluşabileceğimizi umuyorum. Ve sana her şeyi anlatacağım.
1: Bu da ne böyle? Bot batmış. Dikkatli olmam lazım. Lanet olsun.
0: Aa, tamamen buz kesmiş. Çok yoruldum. Başarısız olmaktan yoruldum. Burada olmaktan yoruldum.
1: Evet, burada dağ aslanı dışkısı var.
2: İlk geldiğimde gördüğün dağ aslanına ait galiba. Bununla bir kediyi çağırmak istemem.
3: Bunu kesebilirsem... Au, kahretsin.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net, sigortam Net.
5: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
6: Hoşuna gitti değil mi?
5: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
7: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
8: Patron, gel oğlum buraya.
9: Ya.
10: Hemen döneceğim tatlım.
8: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
10: Patron, dur.
8: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
11: Patron, çıldırdın mı?
8: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
10: Pardon canım, nerede kalmıştık?
9: Sen var ya sen.
12: Red Bull kanatlandırır.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labne ye.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
15: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: İşte bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bu programda vahşi hayvanların avlanması, öldürülmesi ve yenmesi gibi hayatta kalma teknikleri vardır. Lütfen denemeyin. Büyük Rift Vadisi, Kenya.
6: İşte orada. 20 metre ötede bir aslan var. Bir aslanla karşı karşıya gelirsem diye yapılan uyarıların hepsi bir bir aklıma geliyor. O çok sakin görünüyor. Ama beni gördü.
7: Ben Ed Stepper. Vahşi hayatta yaşam ve hayatta kalma uzmanı olmak için kendimi çok zorlu dayanıklılık ve izolasyon testlerine tabi tuttum. Bununla gurur duyuyorum. Dünyanın en zorlu hayatta kalma uzmanlarına karşı yeteneklerimi test ettim. Gezegenin en acımasız ve vahşi bölgelerinde baş başa mücadeleler verdim. Ama işim henüz bitmedi. Durulmayı kabul etmiyorum. Bu sefer rakiplerimi iki katına çıkardığım bu maçta...
8: Tuzağıma çekiyorum.
7: Her zamankinden daha iyi olmak zorundayım. Bu gösteriş değil. Yeteneklerimi bir sonraki seviyeye çıkarmakla ilgili.
6: Hadi Ed Stafford.
7: Kendime en üst seviyemde olduğumu kanıtlamak için bir iddia. Bu sefer Yeni Zelanda'dan ölümcül bir ikiliyle karşı karşıyayım.
9: Buradan gitmemiz gerek.
7: Amber ve Serena. Tehlikeli bölgelerde avlanarak ve dünyanın dört bir yanında ekstrem meydan okumalar yaparak büyümüşler.
9: İnanılmaz rekabetçi insanlarız. Görüntümüzün sizi yanıltmasına izin vermeyin. Buraya kazanmaya geldik.
7: Onlar vahşi ikizler olarak tanınıyor. Ve bu meydan okumaların en vahşisi olacak.
9: Yolum çok uzun.
7: Kenya'nın tehlikeli Rift Vadisi'ndeyiz. Büyük Rift Vadisi düz dipli bir vadi. Devasa ovaları var. Çok kurak ama ben buna alışkınım. Beni daha çok endişelendiren şey hayvanlar. Burada çok fazla avcı var. Bu gerçek bir tehdit. İkinizin arasındaki farkı nasıl anlayacağım?
9: Bir fark görüyor musun?
7: Yeni Zelanda'da çok sağlam insanlar yetişir ve ben buna saygı duyuyorum. Derinlerimde bir yerde bu insanların kolay lokma olmayacağını biliyorum. Daha hızlı çalışabileceksiniz,
9: evet,
7: değil mi? Amber ve Serena'nın aynı anda iki şeyi yapabileceği, yani bir şeyi yapmak için daha az zamana ihtiyacı olduğu gerçeğini göz ardı edemiyorum. Benden bir, sizden iki tane var. Bana biraz yardımcı olun. Hiç zayıf yönünüz var mı?
9: Tek başına bizi yenme şansın olabilir ama birleştiğimizde kendini kollamalısın.
10: Ed kesinlikle formunun zirvesinde ve bu biraz göz korkutucu olabilir ama ikiz olduğumuz için biraz daha senkronizeyiz.
9: Ona kök söktüreceğiz.
11: Şimdi tutunsanız iyi olur millet.
7: Çok iyi gidiyorsun dostum. Peki. Steven 20 yılını yerli insanlarla geçirdi. Vahşi hayatta yaşama ve hayatta kalma konularında inanılmaz şeyler biliyor. Bu nedenle de beni bu çevreye götürecek doğru insan ta kendisi. Çok iyi gidiyorsun dostum.
9: Çok iyiydin.
11: Bu tip bölgeler öngörülebilir değildir. Özellikle hayvanlar konusunda. Nereden çıkacaklarını ve nerede olduklarını asla bilemezsiniz. Eddie resmen kurtlar sofrasına götürüyorum.
7: Bu bölgede beni öldürebilecek çok şey var. Hayatta kalma mücadelesi vermek için ne gerekiyorsa burada hepsi var. Çünkü tek başınayım ve arkamı kollayacak hiç kimsem yok. Daha önce Afrika'ya gelmiş miydiniz?
10: Evet.
7: Öyle mi?
10: Hiçbir şeyimiz olmadan tam 21 gün hayatta kaldık. Afrika'nın vahşi doğasında daha önce de büyük hayvanlarla karşı karşıya geldik.
12: Eğer bir şeyle karşılaşırsak,
9: iki her zaman birden üstündür.
11: Rift Vadisi. Burası insanlığın beşiği. İnsanlık uzun zaman boyunca bu topraklardaydı. Tam kuzeye doğru 100 kilometreniz var. Bu dağın hemen aşağısından. Açık savana boyunca büyük av bölgesi var. Avcılarla dolup taşan bu bölgede en önemli şey gün ve gece boyunca kendinizi korumak. Savanayı açtığınızda bir noktada timsah ve hipopotamlarla dolu bir nehirle karşılaşacaksınız. Bunun diğer tarafında bir sonraki sıra dağın başlangıcına uzanan düzlük bir alan var. Tahliyeniz burada olacak. Afrika'nın en büyük sarp kayalığı olan Poi Dağı'nın zirvesinde. İşte sizi orada bekliyor olacağım. Kazanmak için ikinizin aynı anda çizgiyi geçmesi gerekiyor.
9: Bu bölgede bizi en çok zorlayacak şey nedir sence?
11: Bana kalırsa hayvanlar olacak. Çünkü çok zorlu bir kuraklık yaşanıyor ve bu da normalden daha agresif olacaklar demek. Bütün büyük kedileri temsil eden aslanlar var. Filler ve tabii ki akrepler ve yılanlar var. Hayvan tehlikesinin en yoğun olduğu bir bölgeyi seçecek olsanız, işte burası olurdu.
7: Stratejilerimden biri geceleri hareket etmekti. Çok fazla avcı olduğunu düşünürsek, bunu tavsiye ediyor musun?
11: Gece hareket ettiğinde risk katlanarak artıyor. Tehlikeli hayvanlar daha aktif oluyor. Aslanlar akşamları ve gece yarısından sonraki birkaç saatte besleniyor gibi görünüyor. Yılanlar ve akrepler de. Gündüzleri onlardan pek bir iz göremezsin ancak geceleri bu bölge epey hareketleniyor.
7: Umarım hiçbirimize bir şey olmaz.
11: Peki hazır mısınız?
7: Hadi yapalım.
9: Olur. Çok eğleneceğiz gibi görünüyor.
11: Dağı hep batınızda tutun. Sizinle Poi Dağı'nın zirvesinde görüşürüz. Hazır olun. Başlayın.
9: Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun?
10: Evet, ben ipi tutarım.
9: Ben aşağı iniyorum. Aşağıda görüşürüz.
10: Tamam. Planımız bu ipi yanımıza almak. Ed şimdiden bitmiş görünüyor. Çok değil, akıllıca çalışıyoruz. Aynı iple aşağı inebiliriz. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak.
7: Ne işler karıştırıyorsunuz?
9: Seni ilgilendirmiyor.
7: Diğer ipi yukarı alıyor. Pekala, ilerlemem gerek. Onların ne yaptığıyla ilgilenmemeliyim.
9: İpi tutabildin mi?
10: Evet.
9: Ed çok kısa sürede buradan ayrıldı. Gerçekten hızlı hareket ediyor ama biz taktiksel yaklaşıyoruz. Onu arkada bırakacağız.
11: Kızlar ipi almaya karar verdi. Bu akıllıca bir adımdı. Uygun gördükleri zaman kullanabilecekleri çok değerli bir kaynak onlar için.
7: Pekala, şu anda aşağı doğru ilerliyorum. Uçurumdan bazı taşlar dökülüyor. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Çok tehlikeli. Öyle bir momentum yakaladım ki uçurumun kıyısında koşarak iniyorum resmen. Pekala. Buradan aşağı iniş yok. Çok dik.
11: Bu yarışı planlarken bu dağın her yerini gezdim. Baktığınız her yerde aşağı kolayca bir iniş yolu var diye düşünüyorsunuz. Kıyısına geldiğiniz an 100 metrelik dimdik bir uçurum olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden ilerleyip iniş yolu var mı diye bakmanız gerek.
9: Bakalım buradan aşağıya inebilir miyiz?
10: Buradan aşağı inip ipin arasından geçebilirsek çok hızlanırız.
9: Evet. Ağırlığını bana verdiğinde söyle.
10: Tamam. Aman
9: evet,
10: tanrım.
9: Evet, şimdi oldu.
10: Pekala, çok daha hızlı oldu.
7: Evet, iyice daralmaya başladı. Ah tanrım. Sizce buradan geçebilir miyim? Pekala, şuna bakın. Burada bir yılan varmış. Hatta şuraya bakarsak, şuradaki büyük izler %100 şişen engereye ait. Burası yağmurdan çok iyi korunduğu için bir günlük iz mi yoksa haftalık mı söylemesi çok zor. Ama bundan sonra daha dikkatli olmamı sağlıyor. Evet. Ve bana nerede olduğumu hatırlatıyor açıkçası. Afrika biyolojik açıdan en çeşitli bölgelerden biri. Büyük avcı hayvanlar, zehirli yılanlar var. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyım.
11: Takip cihazından Ed ve ikizlerin açık savanaya doğru gittiğini görebiliyorum. İşte bütün büyük avcılar orada. Orası ölüm kalım alanı. Hayatta kalmalı klasik hata önceliklerinizin her zaman aynı olduğunu düşünmektir. Ama değildir. Örneğin bu durumda korunmayı ve aynı zamanda orada bulunan tehlikeli hayvanları düşünmeleri gerek. 10 yıllardır görülmüş en kötü kuraklığı yaşayan bir bölgedeler. Hayvan davranışları bile daha az öngörülebilir ve daha çok saldırgan çünkü her şey hayatta kalmak için bir mücadele içerisinde.
10: Kendimize koruma için bir mızrak yapacağız. Önceliğimiz bu.
9: Sivri uçlu oldu, güzel. Mızrak yapmayı düşündük çünkü çok fazla avcı var. Bunu yapmamız gerek. Elimizden geldiğince zarar verebiliriz.
10: İpimizin bir kısmını feda edeceğiz. İpin iç kısmını kullanacağız. Üstüne küçük bir oyuk yaptım ve şimdi sapını yerleştirme vakti. Bir yarışın içindeyiz ama asıl önceliğimiz güvenlik. Çünkü bir aslan tarafından yenilirseniz bitiş çizgisini göremezsiniz.
6: Dur. Burada bir fil var. Aslında sanırım ölmüş. Eğer bu leşse, o zaman bundan beslenen şeyler var demektir. Çok fazla et olabilir. Şuna bir bakın. Onun sırtındaki deri yüzülmüş. Hayvanın hortumu tamamıyla koparılmış. Üzerine sinekler doluşmuş. Çürümeye başlıyor. Bu etin yemek için güvenli olduğunu sanmıyorum. Burada bir aslan var gibi hissediyorum. Eğer bir aslan sürüsü varsa çok dikkatli olmam gerekir. Bu bana hayvanla aramda biraz mesafe koymam gerekiyor gibi hissettiriyor. Çünkü kısa bir süre sonra başkaları gelecek.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Biliyorsunuz M-Para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La la la la la la la la la. O Türkiye'de. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesinizle çıkın.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş hayran?
0: Gelsin Sütaş hayran.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
6: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
7: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Yarışın birinci gününde güneş batmaya başladı. Ed ve ikizler Kenya'nın Rift Vadisi'nde 100 kilometrelik bir yarışın içindeler. Takip cihazından Ed'in güzel bir ilerleme kaydettiğini ve ovaları geçtiğini görebiliyorum. İkizler pek ilerleyememiş gibi. Sanki dağdan aşağı yeni inmişler gibi duruyor ancak hava kararmaya başladı. Dış etkenlere ve oradaki bütün tehlikeli hayvanlara karşı korunmayı düşünmeleri gerekiyor.
8: Burada devasa bir termit tepesi var. Akşam olmak üzere. Kendimi rüzgardan korumak için güzel bir yer olabilir. Boma konsepti uyurken etrafında koruyucu bir halka oluşturmaktır. Bu yüzden bütün bu kuru çalıları topluyorum. Özellikle de beyazları. Bu şekilde geniş bir halka oluşturabilirim. Bu çalılar dikenlerle kaplı. Ucu öyle sivri ki... Au! İçlerinde patojen var. Yani eğer batarsa ve derine inerse çoğunlukla enfekte eder. Bu yüzden aslanlar genelde bu şeylerin yakınına yaklaşmaz. Şimdi iyice şekil almaya başladı.
9: Aa Serena, şuna bak.
10: Evet gördüm. Kullanabileceğimiz bir şey mi?
9: Olabilir. Bu kaya formu Boma için kesinlikle harika bir alan. Burada yararlanabileceğimiz her şeyden yararlanmalıyız. Boma'mızın iki ucu var. Sadece uçlarını kapatmamız yeterli. Bu bizi saatler sürecek inşaat yapmaktan ve yarışırken kullanabileceğimiz enerjiyi harcamaktan kurtaracak.
8: Bu meydan okumaları gösteriş yapmak ya da övünmek için yapmıyorum. Sanırım sınırlarımı zorluyor. Beni konfor alanımdan çıkmaya zorluyor ve hiç gelişmemek gibi bir olasılığın olduğu dünyada bazen atalarımızın yaptığı gibi doğanın içerisinde yaşamak güzel oluyor. Ve o an tehlikenin çok gerçek olduğunu görüyorsunuz.
9: Alacakaranlık bütün avcıların dışarı çıktığı en tehlikeli zamanlardan biri. Dışarıda olmak istemezsiniz. Bence çok sağlam bir barınağımız var, evet. Ed o düzlüklerde bir oraya bir buraya gidiyordur. Bu da gece sağlam bir uyku uyuyamayacak demek. Bu geceki planımız nöbetleşe olarak ayakta durmak.
10: Aman tanrım. Evet. İlk nöbeti kim tutuyor peki?
9: Taş kağıt makas. İşte bu. Görüşürüz.
8: Kesin bir çıtırtı geldi. Çok büyük bir şey gibi. Anlaşılan bu gece pek sakin geçmeyecek. Günaydın. Geceyi atlatmayı başardım. Pekala. Burada küçük bir su kaynağı var. Burada bir yaban domuzu varmış. Bu da kesinlikle leopar. Demek ki bu sudan içmeye gelen en az bir leopar var. Bu birikintiden küçük bir miktar almaya çalışacağım. Bazen en acınası miktarda sıvı bile çok... Ama çok iyi geliyor.
9: Sıcaklıklar artmadan önce sabah çok hızlı hareket ediyoruz.
10: Ve rüzgara karşı yürüyoruz. Bu da çok tehlikeli olabilir. Çünkü bu muhtemelen önünüzde kalan hayvanlar bizim kokumuzu alamayacak demek. Bu yüzden birden karşımıza bir aslan çıkabilir. Biraz korkutucu. Şu an böyle bir şey yaşamak istemeyiz.
7: İkinci günün sabahındayız. İkizler kuzeye doğru hızlı bir şekilde ilerliyor ancak Ed'in biraz gerisinde kaldılar. O şimdiden Savannah'ı yararak geçiyor. Ancak hız her zaman iyi bir fikir değildir. Karşı karşıya gelebilecekleri tehlikeleri gösterirsek, örneğin burada bir aslan sürüsü var. Geniş bir bölgeye yayılmışlar. Büyük erkeğin yelesine bir bakın. İşte bu. Bir aslan sürüsüne denk geldiğinizde, oraya gelene kadar tehlikede olduğunuzu bilemeyeceğinizi gösteriyor. Gardınızı asla indiremezsiniz. Gardınızı indirdiğiniz an bittiniz demektir.
8: İşte orada. 20 metre ötede bir aslan var. Bir aslanla karşı karşıya gelirsem diye yapılan uyarıların hepsi bir bir aklıma geliyor. O çok sakin görünüyor. Ama beni gördü. Şu anda bu şekilde duruşumu korumam gerekiyor. Ve hazır hissettiğimde geri çekilmem gerek. Çok ama çok yavaşça. Çok yaklaştım. Çok fazla yaklaştım.
10: Şu an tek düşündüğümüz avcılara karşı dikkatli olmak. Başka bir şey değil.
9: Şu izleri bir inceleyelim.
10: Bir şey sürüklenmiş gibi görünüyor. Bu bir aslan izi bence.
9: Nereye doğru gidiyorlar?
10: Şu ağacın oraya kadar. Orada bir leş görebiliyorum.
9: Şu anda bir yanım aşırı heyecanlı. O aslan avına bakıyorum ve düşünebildiğim tek şey yemek. Vücudum şu anda adrenalin pompalıyor. Etrafta bir sürü aslan sürüsü olması yüksek ihtimal ve onun leşini çalacağız. Yani bu biraz tehlikeli.
10: Yapacak mıyız?
9: Evet.
8: Kendimi korumak için bir şeye ihtiyacım var. Burada elinizde bir çeşit savunma silahı olmadan dolaşamazsınız. Şu an çok savunmasızım. Burada bir leş daha var. Ne acaba? Bu bir Afrika antilobu. Çok kötü kokuyor. Oh Tanrım. Kemikler etten doğrudan ayrılıyor. Bir mızrağın ucu olabilecek kadar sağlam mı diye bakıyorum. Umarım bir işe yarar. Her ne kadar başlarda planım yarışta birinci gelmek olsa da adapte olmam gerekiyor. Sanırım şu an düşündüğümde güvenlik önce geliyor. Öyle hayvanların sayısını gördükten sonra kendimi koruduğuma emin olmam gerekiyor.
10: Yaklaşık yarım saattir hiçbir hareketlilik yok.
9: Bunu olabildiğince hızlıca yapmalıyız. Sen böyle gel.
10: Tamam, tamam.
9: Ne durumda?
10: Aman tanrım. Epey canlı.
9: Çürümüş mü?
10: Şuraları taze.
9: Hadi dostum, hızlı olmak zorundayız. Neresini alıyorsun?
10: Büyük bir dilim alacağım. İçi boşaltılmış bir impala var. Şu kısımları yenmiş. Bu da çok tipik bir aslan avı demek. Öncelikle en besleyici bölgeler ve sıvılara yönelirler.
9: Daha ne kadar sürecek? Hadi artık gidelim.
10: Tamam, tamam. Pekala.
9: Hadi gidelim.
10: Tanrım, hala inanamıyorum. Hadi.
9: Hemen kutlamaya başlamayalım. Önce şu leşten uzaklaşalım.
10: Artık etimiz var.
9: Evet, bu gece güzel bir ziyafet çekeceğiz.
7: Ed ikizlerin epey bir ilerisinde. Şimdi nehre yaklaşıyor. Bu tip ıslak alanların ve nehirlerin yakınına ulaştığınızda timsahlar, hipopotamlar ve fillerle başa çıkmanız gerekir. Su içmeyi çok severler. Bir oturuşta 100 litreden fazla içebilirler. Bu yüzden onların da bu ıslak alanda olmalarına hiç şaşmamalı. Büyük avcıların yoğunluğu ve dolayısıyla tehlike, özellikle de kurak dönemin ortasındayken gitgide artıyor.
8: 10 metre ötede bir timsah var. Bu insan öldüren cinsten. Buradan geçmek bir seçenek değil. Hadi. Timsahlar, filler, babunlar. Nasıl çok kalabalık. Bu tarafta bir fil olsaydı endişelenirdim. Ama çok uzakta görünüyor. O yüzden sorun yok. Seyahat rotam teoride dümdüz. Eğer yüzerek geçersem bu düpedüz Rus ruleti olur. Timsahlar ve hipopotamlar çok ciddi tehditler. O yüzden yoldan biraz sapmam gerekecek. Yapacağım şey bu gecelik buraya kamp kurmak olacak. O kadar çok farklı hayvan var ki hangisine daha çok saygı duymalıyım bilemiyorum. Kendime olabildiğince çok koruma sağlamalıyım. Umarım bu gece onların odak noktası olmam.
7: İkinci günün sonlarına yaklaşıyoruz. Takip cihazı ikizlerin kuru nehir yatağına doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu bölge büyük avcılar için klasik bir koridordur. Hayvanlar tıpkı insanlar gibi onları zorlamayacak olan bölgeleri sever. Burası kolay bir geçiş yolu, tıpkı otoban gibi. O yüzden ikizler etraflarındaki şeylere ekstra dikkat etmeli.
9: Bugün bulduğumuz av bölgedeki aslanların bize çok yakın olduğunu göstermiş oldu. O yüzden bu gece sağlam bir boma ve ateşle kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum.
10: Hadi artık.
9: Ateş yaktık.
10: Evet. Bu akşam yemeğimiz epey doyurucu olacak. Büyük bir et parçası.
7: Et sabit duruyor gibi görünüyor. Orası tehlikeli bir bölge. Neler olduğuna göz kulak olmam çok önemli. Çünkü orada gerçekten tek başına.
8: Şu anda çok dikkatli olmalıyım. 40 metre ileride bir fil var. Bana bakıyor ve kulaklarını savunucu bir tavırla sallıyor. Bu gerçekten hiç iyi değil. Bu beni inanılmaz korkutuyor.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara, bankanın
1: güzeli. İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
5: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
6: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.
7: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte. Umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

Ya kendinden geç işte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci fil şu anda çalılıkların arasından geliyor. Bu hiç iyi değil. Başım belada olabilir. Şu anda yapmam gereken rüzgarın estiği yönde durmak ve onun görüş alanından çıkmak. Böylece muhtemelen güvende olurum. Beni fark etti ve kafasını buraya doğru çevirdi. Pekala. Yemek yemeye devam ediyor gibi görünüyor. Bu iyiye işaret. Saldıracağını düşünmüştüm. Bu gece buraya kamp yapmakla ilgili ciddi tereddütlerim var.
1: Ne? Bunu duydun mu Amber?
2: Ses çok yakınımızdan geldi. Bu bir aslan. Bu gece dışarıdalar ve bizim elimizde et var. Bombanın bu gece bizi korumak için yeterli olması gerek ama bir B planımız olması fena olmaz. Buraya çıkmamız gerekirse her ne sebeple olursa olsun çok hızlı olmamız gerek.
0: Etrafta bu kadar fil olduğu için ateşin bir lüks değil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir ateş yakarsan filler ateşin yakınında olmayı sevmedikleri için uzağımda dururlar. Bu nedenle de güzel bir caydırıcı olabilir. Bu ateşi bütün gece tutabilirsem hiçbir sorun yaşamayabilirim.
2: Bu epey güzel kokuyor.
1: Bugün çok güzel geçiyor. Umarım Ed'e kıyasla iyi bir iş çıkarıyoruzdur. Sanırım bunu birkaç gün içinde görebileceğiz. Şu kükreme henüz durmuş değil. Hatta daha da yaklaşıyor gibi geliyor ve kesinlikle bir aslan. İnsan böyle bir duruma nasıl düştüğünü merak ediyor.
3: İkinci gecedeyiz. İkizler kuru nehir yatağının sağ tarafında kamp kurdular. Ama bu nehir yatağı büyük ve tehlikeli avlar için çok işlek bir yer. Gece vakti bütün bu hayvanların canlandığı bir zaman oluyor. Ayrıca aktif olmakla kalmıyorlar, takip edip avlanıyorlar.
2: Arkamdaki ateşi iyice harladım. Sesi duyabiliyor musunuz? Çalıların arasından yaklaşan büyük bir şey var. Bütün gece aslan kükremelerini dinledik. Hadi kalk. Hadi.
4: Çıkma.
2: Hadi.
1: Buraya doğru geldiğini görebiliyoruz. Ağaca tırmandık. Buradayız. Evet. Gürültüler tam olarak bombanın dışından geliyordu. Aman tanrım bu gece uzun olacak.
5: Üçüncü gün.
0: Günaydın. Uyuduğum en rahat uyku değildi tabii. Bugün nereye gideceğimi belirlemem gerek çünkü şu anda bu nehir beni engelliyor.
2: Şuna bakın bir leopar izi. Dün gece leoparı duymamıştık bile. Bir aslan, bir leopar ve bir sırtlanın izleri bizim ayak izlerimizin üzerinde. Üç farklı avcı dün bizi takip etmiş ve bütün gece

0: etrafımızda cirit atmış.
1: Üçüncü günün sabahı. Ed ikizlerin önünde ancak nehir boyunca yürümesi gerek. Tahminimce geçebileceği bir nokta arıyordur. Bu da çok uzağında. İkizler şimdilik hareketsiz ama umarım uzun süreliğine değildir.
0: Bugün ok ve yay yapacağım. Kullanışlı bir yay yapmak için ipimizin bir kısmını daha feda etmeye karar verdik. Bu çok güzel oldu. Kesinlikle iş görür. Şimdi hareket etmemiz gerek.
1: Takip cihazına bakıyorum ve ikizler iyi bir ilerleme kaydediyor. Hızlarını iyice arttırdılar. Nehir yönünde kuzeye doğru ilerliyorlar. Güzergahlarına göre bitiş noktasına gelinebilecek en hızlı yoldan geliyorlar. Bu sırada Ed, nehrin daha dar ve ince bir akarsuya dönüştüğü alana ulaştı.
2: Şu anda her yerde sular hızlıca akıyor. Suyun çok ilginç bir şekilde çikolata kahvesi renginde olduğunu görüyorsunuz. Bu çok fazla sediment taşımasından kaynaklanıyor. Nehrin hacmi ve akış hızı şu anda çok yüksek. Şuradaki ağaç nehrin üzerine doğru eğiliyor gibi görünüyor. Bir ihtimal onu köprü gibi kullanabilirim. Tamam. Sorun çözüldü. Sağlam görünüyor. Dikenleri batıyor. İyiyim. İyiyim, sorun yok. Mızrağı kaybettim. Pekala. Kıl payı nehrin doğru tarafına geçmeyi başardım. Bu da artık seyahatimin rotasını yeniden belirledikten sonra ilerleyip doğrudan kuzeye yöneleceğim anlamına geliyor. Engeli aştık.
0: Bugün epey bir alan geçtik. Günün büyük çoğunluğunda toprak üzerindeyiz ve şimdi güzel çimlere ulaşıyoruz. Uzaktan şu ağacı görmüştüm ve güzel bir şey olmasını umuyordum. Sanırım aradığım şeyi de buldum. İşte bu. Dokumacı kuşu gibi asma bir platform inşa edebiliriz. Böylece bir dalın üzerinde yuva kurup avcılardan uzak bir gece geçirebiliriz.
3: Güzel olur.
0: Üçgen bir platform yapıyoruz. Tabanı bu şekilde oluşturuyorum. Sadece alt çerçeveye ve ipe ihtiyacımız var. Daha önce bir sürü ağaç ev yapmıştık ama hiç asma platform yapmadık. Yapılışını görmüştüm. İple her bir köşesinden bağlayacağız ve yukarı kaldıracağız.
2: Bu ne? Ne var? Akbabalar 30 metre önümde uçup duruyorlar. Burada bir leş yok. Yani göremiyorum. Burası bir yuva. Deve kuşu yumurtası yiyorlar. Bu elimde tuttuğum ilk deve kuşu yumurtası. Pis bir koku gelmesini bekliyordum ama pis kokmuyor. Güzel kokuyor. Etrafta hiç deve kuşu yok ve akbabalar bunu yiyor. 3 gündür yemek yemiyorum. Bunu alacağım çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki yumurta çok besleyicidir. İçinde yeterince enerji var. Bu kaç tane tavuk yumurtası eder acaba? 15 mi? Belki. Burada yaklaşık 1 litre yumurta var. Böyle büyük bir deve kuşu yumurtasını pişirmek istiyorum. Akşam yemeğinde çırpılmış yumurta var. Yumurtayı pişirmek için planım toprakta yumurtanın boyutu kadar bir çukur açmak. Etrafında bir ateş yakacağım. Kumu iyice ısıtıp yumurtayı bu ısınmış çukurun içine kıracağım. Umarım bir şekilde toprakta yumurta pişirebilirim. Bu muhtemelen tarihin en büyük omleti olacak, değil mi? Tek bir insan tarafından yenilecek. Çok açım, hem de çok. Evet, şimdi yumurtanın sarısı ve beyazını karıştırıyorum. Çünkü sarısı karışmazsa bu delikten çıkmaz. Normalde çırpılmış yumurtayı biraz Hindistan cevizi yağı ve biraz da tuzla severim. Ama bugün biraz küllü ve biraz kumlu bir yumurta yiyeceğim. Yumurtalar. Şimdi bunu 10 dakikalığına bırakacağım ve yumurtamız hazır olacak. Ohuhu, bence gayet iyi oldu. Bu üst yarısı. Deve koşu yumurtası. Afrika çalılarının ortasında pişirdim. Tadı normal yumurta gibi. Bugün bu kadar enerji almışken gece boyunca ilerlemeye değer diye düşünüyorum. O yüzden kendimi basit bir ateş topuna dönüştüreceğim. Arkamda çok hızlı bir şekilde yanacak bir çeşit kızak ya da A formlu bir platform taşıyacağım. En azından bir ateşim olmuş olur. Bunu taşıdığım sürece hayvanları caydırabilirim. Gece aktif olma riskine değer. Böylece ikizlere karşı avantaj sağlayıp en sonunda yarışı kazanabilirim.
0: Hava kararmaya başladı. Bu da platforma çıkıp ağaca tırmanmamız gerektiği anlamına geliyor. Böylece avcılardan yukarıda olabiliriz. İlk sen çıkabilirsin. Hazır mısın?
3: Ha, evet.
0: Evet. Yavaş. Nasıl hissettiriyor? Sağlam mı?
3: Evet. Ben köşeye geçiyorum ki sen de gel.
0: Tamam.
3: Şu an bir ağaçta asılıyız. Tıpkı bir kuş gibi. Bu gecenin manzarası böyle. Ne kadar büyülü değil mi?
0: Artık gözlerimizi biraz kapatma zamanı. Umarım güzel bir sabaha uyanırız. Yarın iyice hızlanmak istiyoruz.
2: Kızağı kemerimin ucuna bağlayacağım.
1: Takip cihazından Ed'in gece hareket ettiğini görebiliyorum. Bu büyük bir risk. Büyük tehlikeler ve büyük avcılar var. Eğer bu kumarı oynamaya kararlıysa, umarım güvende olmasını sağlayacak bir tür stratejisi vardır. Olsa iyi olur, yoksa gerçekten şu anda çok savunmasız.
2: Dur, hayır. Dur. Aslanlar. Tam önümden bir aslan kükremesi geldi. Hadi. Yanıyor. Ah, hadi çabuk. Hadi. Kendimi olabildiğince büyük göstermeye çalışıyorum.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: doğru geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bu sabah daha yeni uyandım. Sanırım dün gece birkaç saatlik güzel bir uyku uyumuşum. Tamam, tüm gücümle hareket etmeye hazırım.
4: Dördüncü günün başlangıcı. İkizlerin Ed'i yakalamak için nehre yaklaşıp en kısa sürede geçmenin bir yolunu bulması gerek. Bu sırada Ed gece boyunca yürüdü. Çok fazla yol kat etti ancak şu anda yorgunluktan bitmiş olmalı.
5: 34 saattir uyanığım ve yorgunluktan bittim. Acaba kendimi çok erken bir zamanda çok fazla mı zorladım?

0: Nehrin üzerine eğilmiş bir ağaç arıyoruz. Böylece Tarzan gibi sallanabiliriz. Eğer iki tarafta da ağaç olursa bir ipin üzerinde oradan geçebiliriz. Bu güzel bir ağaca benziyor. Sence bununla başarabilir miyiz?
1: Bir hipopotam var. Kocaman bir hipopotam.
0: Evet.
1: Orada nehrin kıyısında yatıyor.
2: O da bizi gördü.
0: Bunlar inanılmaz tehlikeli. Afrika'nın en büyük katillerinden biri. Uğraşmak isteyeceğiniz türden bir şey değil.
1: Buradan geçebilir miyiz bilmiyorum.
0: Bence başaracağız. Bunların arasından geçebiliriz. İpin ucunu mızrağa bağlarız. V şeklinin içinden geçiririz ve oraya bağlarız. Bak, ağırlık yüzünden çökerse sudan kurtulmak için yeterince yüksek.
1: Pekala, bence yapabiliriz. Yoksa bütün gün bu nehrin kıyısında yürüyeceğiz.
0: Aa, çok yaklaşmıştım.
1: Bir dahaki sefere başaracağız.
0: İpin ağırlığı karşı tarafa atmak için çok fazla. Bu yüzden Amber şimdi onu bir yumak haline getiriyor. Ben mızrağı attığımda o da ipi atacak. Umarım biraz daha mesafe alırız.
3: Evet, başardık.
0: Harikaydı.
1: Evet, tamam, hadi iyice sıkıştıralım, olur mu?
0: 1, 2, 3. Pekala, ilk kim gidiyor?
1: Taş, kağıt, makas.
0: Önce sen.
1: Her şey ekibim için. Hiç rahat değil. Yolum çok uzun.
0: Yapabilirsin tatlım.
1: Kollarım şimdiden yanmaya başladı. Hiç kolay değil. Ellerim yanıyor. Tamam. Evet, şimdi oldu.
0: Hadi geliyorum. Daha suyun üzerine gelemedin mi?
1: Devam et, devam et.
0: Kollarım bitti.
1: Tamam. Hızlıca aşağıya indirmeye çalışacağım.
0: Evet, tamam. Nehrin kıyısındayım.
1: Başardın.
0: İnanılmaz bir tırmanıştı.
4: İkizler doğrudan bitiş noktasına doğru ilerliyor. Ed gün boyunca ilerlemeye devam etti ve artık bitiş noktasıyla arasında 15 kilometre kaldı.
5: Biraz sinirlerim bozuldu çünkü bugün Poi Dağı'na ulaşabileceğimi hiç sanmıyorum. O yüzden buraya kamp yapmam gerekecek. Bu sabahın ilk ışıklarında olabildiğince erken uyanıp son kilometreleri de aşmam ve dağın zirvesine tırmanmam gerekiyor demek oluyor.
0: Gün sonuna yaklaşıyoruz. Havanın sıcaklığı güneşin batmasıyla düştü ama hala sıcak. Ve sanırım ilk kez Poi Dağı görüş alanımıza girdi. Dağın şuradaki dikliği yarışın başında haritada gördüğümüz şekille birbirine uyuyor. Ne öneriyorsun kardeşim?
1: Eğer şu anda hızlanabiliyor olsaydık yarışı kazanırdık.
0: Evet, muhtemelen bir aslan tarafından yenip yarışın sonunu göremezdik tabii. Hadi hızlıca bir barınak yapalım. Sabahın ilk ışıklarında hareket ederiz.
1: Evet, sabah tüm hızımızla ilerlemek zorundayız.
5: Bu yolculuğa çok yorucu olacağını bilerek başladım. Sanki bütün sinir sistemim yorulmuş gibi hissediyorum. Çünkü sürekli uyanık ve tehlikeli hayvanlara karşı büyük bir konsantrasyon içerisinde olmak zorundayım. Bitik hissediyorum. Ve yarın sabah Poi Dağı'ndaki bitiş çizgisine ulaşmak için çok erken kalkmak zorunda olduğumu biliyorum.
6: 5. gün.
5: Son bir gayret. Hadi yapalım şunu Stafford. Tepeyi çıkmadan önce son vadiye doğru ilerliyorum. Orada seni bekliyor Stafford. Hadi bakalım.
4: Bugün yarışın son günü. Ed'in bu rotada 6 kilometresi kaldı. Düz bir yoldan geliyor ancak dağın yanlış tarafında. Çünkü bu tarafta çok dik bir yamaç var ve tırmanması çok zor. İkizlerin bu rotada 9 kilometresi kaldı ve onların rotası daha kolay. Yükseklik kademeli olarak artıyor ve yollarında daha az bitki örtüsü var.
5: Poi uzakta, görüyorum. Sadece her şeyimi verip koşmam gerekiyor. Susuzluğumu ve yorgunluğumu görmezden gelip sadece koşacağım. Sadece koşacağım.
1: Bir saunada koşmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. Sıcaklık resmen yayılıyor. Aynı zamanda da kuru sıcak hava yüzünüze çarpıyor. Ve bu açılardan vuruyor.
5: Ah. Evet. Evet. Bileyim.
4: Bu yarışın çok zor bir ayağı. Mesafeler çok uzun. Bu sıcakta tırmanmak inanılmaz zor. Son ana kadar kararlılıklarını koruyup yeteneklerini zorlamalılar.
5: İstesem bile hızlanamıyorum çünkü bölge şartları insanı bitkin düşürüyor. Sürekli dikenler batıyor. Kayalara takılıyorum.
0: Hadi durmak yok. Hadi neredeyse geldik. Ha gayret. Az kaldı hadi.
5: Dağın bir yamacında hızlıca yürüyorum. İnanılmaz dik görünüyor.
1: Tamam. Çok az kaldı.
0: Geliyorum. Tamam.
5: Merhaba dostum, nasılsın?
4: Çok ıslaksın.
5: Yeterli. Koşamadım. Sadece yürüyebildim. Hızlıca yürüdüm. Ama o şekilde bile sürekli dikenlere falan takıldım. Bu ızdıraptan kurtar beni.
4: Sence başardın mı?
5: Bilmem, mümkün değil.
4: Evet.
5: Emin değilim.
4: Kazandın.
5: İşte
4: başardın.
5: Evet.
1: Tatlım, seni öldürmeyen şey güçlendirir.
4: İşte oradalar, çok yakında. Hadi millet, şuraya aşınca bitecek. Harika bir çaba. Muhteşem bir efor.
1: Başardık.
4: Tebrik ediyorum. Nasılsınız?
0: Yorgun.
4: Müthiş bir çaba.
0: Birinci biz miyiz?
4: Harika bir iş çıkardınız ancak maalesef Ed sizden önce geldi.
1: Harikasın Ed. Tebrikler.
5: Teşekkür ederim.
1: Ed çok zorlu bir rakip ve böyle bir insana karşı yarışıyor olmak muhteşem bir meydan okumaydı.
5: Teşekkür ederim.
1: Harika bir 5 gün geçirdik. Muhteşemdi. Bunu kazanmak çok hoş olabilirdi ama bitiş çizgisine ulaşabilmek bile harika bir başarı ve bunu birlikte başardık. Harika bir çalışmaydı.
0: Tebrikler.
5: Bu yarışta ve hayatta da stres yönetimi odak noktada olmalı. Bu konuda harika bir iş çıkardığımın farkındayım. Kendimi dinleyemedim ve bu gerçek hayatta da başıma çok geliyor. Ama bilirsiniz ya, işte bütün bunları yapma sebebim günün sonunda kendimi daha iyi anlayabilmek. Sanırım kendimi böyle çok daha tehlikeli ortamlarda yarıştırmak hoşuma gidiyor.

0: stays, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi, haydi Türkiye sıra sende, işte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Uyandıralım, üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Japan Dil Egno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei

0: o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Cheers up, though.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
0: Aman Tanrım, inanılmaz.
2: Ah, şuna bak.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canını.
1: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman Tanrım.
1: Pekala, işte başlıyoruz millet. Michigan.
8: Evet.
1: Bu seferki potansiyel müşterimiz Bruce'un evi tamamen dolu. Garajı da tıklım tıklım dolu bir uçak hangarı gibi.
8: Vay be.
1: Videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bruce bundan 30 yıl önce bir efsaneymiş. Bruce'un motosikleti vardı, tekneleri vardı, küçük çocukları vardı ve sonra işini kaybetti.
2: Aa, vay canına.
9: Tamam, burası oturma odası. Burası da mutfak kısmı. Eşim Brenda ile 1979'da evlendim. Kendisi kuafördü. İki çocuğumuz oldu. Ama ne yazık ki 1997'de kanserden vefat etti. Zaman geçtikçe evin içi sanki küçülmeye başladı. Durum o kadar kötüleşti ki şu an sadece birkaç noktada yaşayabiliyorum ve bu çok rahatsız edici. Hep bunu kendi başıma yapmak istedim. Hatta birkaç kez denedim de ama iş yarım kaldı her seferinde. Çünkü yapılacak çok iş var. Şimdi 4 torun sahibiyim.
1: Çocuklar artık yetişkin. Torunları var ama onlar bu eve hiç girmemiş.
9: Kızım Hannah buraya gelmeyi pek sevmiyor. Çünkü evi onu ve ailesini ağlayacak kadar temiz tutamıyorum. Kızım kapıdan içeri girince evi temiz görseydi kendimi daha iyi hissedecektim.
2: Her yerde eşya var.
1: İçeride bir sürü havalı şey var dostum.
9: Motosiklet koleksiyoncusuydum. 73 model bir motorum var. Bu motor benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü çok gençken Avrupa'ya gidip bir motosiklet almak ve bir arkadaşımla birlikte gezmek için çalışıp para biriktirmiştim. O anıya tutunmak ve onu yaşatmak benim için hep çok değerli oldu.
1: Yurt dışına gidip motosiklet alan, sonra da onu Amerika'ya getiren kişi eşyalarına özen gösteren biridir. Yani içimden bir ses sadece iyi şeyler bulmakla kalmayacağız, çok iyi durumda şeyler bulacağız diyor. Ve bunlar 20 yıldır bu hangarda duruyor.
8: Evet, her şey nasıl saklandığına bağlı ve oraya gidince gerçekten ne bulacağımıza.
1: Kaylant, her şeyin hangarda durmasına ne diyorsun?
2: Hava şartları dostum. Burası açık alan gibi. Sanki ön taraftaki kapı bile yok. Hava her şeyi mahvetmiş olabilir.
1: Yani iyi de olabilir, kötü de.
8: Evet.
1: Chris, sen ev ve hangarda dolaşıp her köşedeki ekstra değeri bulacaksın.
3: Hallederim. O iş bende.
1: Bence bizi pis bir hafta bekliyor millet. Bu mülkte Bruce'un eşinin dükkanında kullandığı eski berber malzemelerini arıyoruz. Bruce'un birkaç teknesi de var. Onlara da bakacağız ve günümüz 60'lı yıllardan kalma motosikletler de olacak. Özellikle Bruce'un sürekli bahsettiği motorda.
9: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
4: İyi.
1: Matt, tanıştığımıza sevindim.
4: Tanıştığımıza sevindim ben.
1: Bruce?
2: Kaylan.
1: Tanıştığımıza
4: memnun
1: sevindim.
4: Oldum.
9: Gelmenize çok sevindim.
1: Yapacak çok işimiz olduğu belli.
9: Evet,
4: evet.
1: Hangara iki kişiyi göndersem içeridekilere baksa olur mu ha? Chris'le ben de sizinle eve geçelim.
9: Tamam.
1: Pekala, önden buyurun. Ekibimin bir sistemi var. Yıllardır bunu yaptığımız için neyin işe yaradığını biliyoruz. Ben hikayeyi dinlemek için müşteriyle dolaşırım. Mike ve Kaylant da mülkü inceler. Kaylant temizlik masraflarıyla ilgili notlar alırken Mike hedeflediğimiz parçaları bulmaya çalışır. Chris'i üst kata gönderiyorum. Detaylı arama yapacak.
4: Hoş geldiniz.
1: Bruce, havayı şimdiden hissetmeye başladım. Ev tamamen dolu. Her yerde örümcek ağları var. Her şey toz içinde. Resmen zaman burada 30 yıl durmuş gibi. Anlat dostum, buraya nasıl geldik?
9: Aslında ben korkunç bir ertelemeciyim.
1: Bu konuda bayağı iyisin.
9: Bayağı iyiyim. Çok iyi.
1: Evet. Büyük babasın değil mi?
9: Evet, evet.
1: Çocukların annesi olarak etrafta koşturmalarını ister misin?
4: Hayır. En küçük kızım buraya hiç gelmedi bile.
1: Anladım. Yani amaç bu mu? burayı torunların geleceği bir yer haline getirmek.
0: İyi olur, evet.
1: Şöyle etrafa bakıyorum da harika bir berber direği var.
0: Komple bir arka tezgahım var. Koltuklar, yazar kasa.
1: Berber dükkanındaki her şey.
0: Evet.
1: Tamam, bu harika. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. My baby. Eski berber dükkanı eşyaları, işte bunu severim. Berber dükkanları elmalı turta kadar Amerikalıdır. Koleksiyoncular berber direklerinden tıraş kupalarına kadar her şeyi arar. Çünkü bunlar geçmiş bir döneme dair güçlü bir nostalji hissi uyandırır. Bunlar çok değerliler. Bu koleksiyoncular eski bir dükkandan çıkan neredeyse her şeyi satın alır. Koltuklar, kupalar, makaslar. Hatta duvardaki reklamları bile hepsi satılır. En büyük vurgunsa James Carpenter koleksiyonu. Berber şişeleri, kupalar, tabelalar ve koltuklardan oluşan ömürlük bir koleksiyon. 2024 yılındaki bir açık arttırmada 400 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Hadi etrafa bakalım, nelerle uğraşacağımızı görelim.
0: Tamam.
1: Bu seviyede bir istifçilikle uğraşıyorsanız mutlaka bir şey olmuştur. Hep bir sebebi vardır. Bruce için bunu anlamak çok kolay. Hayatının aşkını kaybetmiş, hayatını düzenleyen kadını. Hatta onun berberiydi, saçını o kesiyordu. Yatak odasına bakalım.
0: Tamam.
1: Ah dostum.
2: Dikkat et, eşinin bir şeyleri var.
8: Tamam.
2: Her yer karmakarışık.
8: Pekala.
2: Arı bile var.
8: Oo evet, bir sürü arı var.
2: Bunlar için birilerini çağırmamız gerekebilir. Çok büyükler.
8: Bu evlere gelmek her zaman bir kumar gibi. Çünkü bize motosikletlerim ve bir teknem var diyorlar. İşte burada bir tekne var. Bir motorumuz da var. Çalışıyor mu bilmiyoruz. Sonra buraya gelip aslında ne olduklarını görüyoruz. Bu bir tekne mi yoksa bir hurda yığını mı? Bir motosiklet görüyorum. Şuna bak. Ne güzel.
2: 1200'lük.
8: Şu ana kadar bulduğumuz en iyi şey bu.
2: Evet Mike, başlıyoruz. Bir ATV bulduk.
8: ATV mi? Güzel. Bak ne diyeceğim. İşte şimdi oldu dostum. Şuna bak. Her şey emek ister. Yaşam felsefemiz. Dostum şuna bak. Şu eski faytona bak.
2: Hadi canım.
8: Bu şey hemen satılır.
2: Evet. Şurada güzel bir şey var.
8: Tam da aradığımız şey. İşte burada. Bu adam oyuncaklarını seviyor.
2: Evet öyle.
8: Harika. Bir zamanlar bu eşyaların hepsi çok güzelmiş. Bugünse hepsinin biraz bakıma ihtiyacı var. Bunlar berber dükkanı eşyaları galiba. Bu berber eşyası daha iyi günler görmüş. Korktuğumuz gibi hava şartları ciddi zarar vermiş. Bunların hepsi hurdaya ya da çöpe gidecek. Tamam, hadi bahçeye bakalım.
2: Tamam.
1: Burada neler var? Bu alanın amacı ne?
0: Dağınıklığı toplamak.
1: Tamam, bunu sevdim.
0: Evet, yatağımı seviyorum. Ofisimi, masamı.
1: Tamam. Biz bu duruma kokpit diyoruz. Müşterilerimiz genelde 5 ila 10 metrekarelik bir alanda yaşar. Burası oturduğun, yemek yediğin ve yaşadığın yer mi?
0: Oturma odasındaki televizyonum bozuldu.
1: Tamam.
0: Ben de her şeyi yatak odasında yapayım dedim.
1: Tamam, yani burası bir kokpit.
0: Evet.
1: Kokpit genelde televizyonun karşısında oluşur. Ve istifçinin asıl yaşadığı yer burasıdır. Burada yemek yer, burada yaşar, burada televizyon izler. Evin geri kalanı doldukça alan gitgide küçülür. O kişinin hayatı için önemli olan her şey o koltuğun 3 metrelik yarı çapındadır. Aslında çoğumuz 10 ila 20 metrelik bir alanda yaşıyoruz. Sadece bizimkiler bundan daha temiz. Bunun yeniden bir oda olması gerekiyor. Tekrar bir yatak odası olmalı. Peki kasayı ne yapıyorsunuz?
0: Burada kalsın. Çünkü kilit altında tuttuğum bazı silahlarım var.
1: Odanın başka bir yerine koyabilir miyiz?
0: Olabilir, evet.
1: Ama bazı şeyleri satmalıyız.
0: Aha.
1: Birkaç şey görüyorum. Bu evdeki diğer eşyalar nerede?
2: Çakmağın var mı?
8: Bu şeyi daha iyi günler görmüş.
2: Bunu satarken bol şans.
8: Bilmiyorum ki, belki parçalarını kurtarıp satabiliriz. Direğini falan satarız, bilemiyorum. Belki römorku satarız.
2: Belki. Peki ya tekne? Olmaz.
8: Bunu götürmesi için birine para bile veririz.
2: Kesinlikle.
3: Pekala. Normalde paranın kokusunu alırım. Ama şu an sadece küf kokusu alıyorum.
1: Gördüğüm en kötü bodrum katı. Burada işe yarar ne var?
0: Berber eşyaları filan.
1: Evet.
0: Çamaşır makinesi ve kurutucu. Açıkçası buradaki hiçbir şeye bir bağlılığım yok.
1: Yani burada neredeyse tamamen özgürüz. Tamam. Ben gidip ekiple konuşayım. Bir plan yapalım.
0: Tamam.
1: Tekrar görüşürüz.
8: Ne haber Matt?
1: Nasılsınız?
2: Ne haber?
3: Ne haber dostum?
1: Tamam. Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani işte buradayız.
1: Buradayız. Hangarda ne bulduk?
8: Potansiyel olarak değerli birkaç şey bulduk.
1: Evet.
8: Motosikletler bulduk. Bir tekne bulduk.
1: Burada filan mı?
2: O tekneden ancak odun olur.
8: Bence birileri tamam. Alır.
1: Evet, o zaman birilerini ara ve
8: kesinlikle.
1: Bul.
8: Kesinlikle.
1: Tamam mı?
8: Bir dolarlık bile kazanç varsa onu bulurum.
1: Peki genel olarak ne düşünüyorsun? Sizce ne çıkar? Buradan ne kazanırız?
8: Bence rahat 10 ila 15 bin.
1: Tamam.
8: Sadece motosikletlerden bir ya da ikisi bile bunun büyük kısmını
1: tamam,
8: çıkarır.
1: Tamam, pekala. Ben de içeriden 5 ila 10 bin diyorum. Yani toplamda 15 ila 25 bin. Bu bayağı iyi bir rakam. Masraf kısmı sizce ne olur? Hangarda kaç günlük iş var peki?
2: 2 gün.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Yani bu 4 günlük temizlik işi, temizlik masrafı 10 bin doları geçecek. Ben yapmaya hevesliyim. Doğrusu bu adamın hikayesi çok güzel, iyi biri. Ona kazandırdığımız parayla ne yapacaksın dedim. Ne istiyor biliyor musunuz? Sadece torunları için bir alan.
2: Evet. Buna kesinlikle yardım edebiliriz. Yapalım. Hadi yapalım.
1: Evet. 25 bin çıkarmalıyım. İçimde bir his var. Chris işini yapıp içeriği güzelce elerse, yani yeterince derine inerseniz o evde en az 2000 dolar daha vardır.
3: Ne varsa bulurum.
1: 25 çıkarıyorsak 30'u hedefleyelim. Evet. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?
2: Tamam.
1: Tamam. Bunu uzun zamandır yaptığımız için içgüdülerimize güvenmeyi öğrendik. Ve içgüdülerim bu evde özel bir şey olduğunu söylüyor. Teşekkürler.
2: Tamam.
1: Ekibimle görüştüğüme göre şimdi sıra Bruce ve Hannah'da. Açıkçası tuhaf bir eviniz var.
0: Haklısın.
1: Ama çok havalı şeylerin de var. Bence bu evle garajda 20 ila 30 bin dolar değerinde eşya var. Ama şöyle bir durum var. Temizlik masrafı yaklaşık 10 bin doları bulabilir. Evet, bu rakamlara göre yarı yarıya paylaşım konusunda net olmam gerekecek.
0: Ne düşünüyorsun?
4: Evini geri kazanmak paha biçilemez bir şey.
0: Katılıyorum, katılıyorum.
4: Gelip seninle yemek yiyebiliriz, birlikte vakit geçiririz, çocukları getiririz.
0: Pekala, yarısını garanti edersen ve evimin temizleneceğini söylüyorsan anlaşırız.
1: Bize güvendiğiniz için teşekkürler.
0: Asıl biz teşekkür ederiz.
1: Tamam, herkes işe koyulsun, birazdan görüşürüz.
0: Görüşürüz.
4: Sağ olun.
1: Avlanma zamanı.
10: 1. gün.
1: Bu eve fena dalacağız. Bu işi 4 günde bitirmeliyiz. Bölünüp fethedeceğiz. Chris'i çatı arasına gönderiyorum. Ben de genelde en eski eşyaların bulunduğu bodrum katına gideceğim. Mike ve Kalen ise büyük değerli eşyaları aramak için hangara, yani garaja gidiyor.
8: Tamam, başlayalım.
2: Hadi tut, bundan başlayalım.
3: Paketi daha açılmamış oyuncaklar. Bu satılır.
8: Bana biraz yardım etmen gerekiyordu. Yüzüğü buldun mu?

0: Hayır. Bruce'un eşi 20 yıl önce vefat etmiş ve onun tüm eşyalarını saklamış. O eski berber direği de onun dükkanından gelmiş. Başka hangi antika eşyaların olduğunu söylemek zor. Klasik tıraş kupaları, makaslar ve eski tabelalar hepsi bodrumda olabilir. Aman tanrım. Burada değerli bir şey yok. Tamam, içeride hiçbir şey yok. Şu ana kadar bodrumda satılabilir hiçbir berber eşyası bulamadım. Aslında satılabilir hiçbir şey bulamadım. Tamam, yukarı çıkıyorum. İşim bitti. Umarım Mike ve Kaylant garajda daha şanslıdır.
1: Tamam, tekneye giden yolu açmalıyız.
2: Tamam.
1: Etrafı temizleyip geçişi genişletmeliyiz. Buradaki her şeyi dışarı çıkaracağız. Olamaz.
3: Evet, biri kovalıyor. Oh, vay canına.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun. Sütaş ayran, sütaş
5: ayran. Döneri gördüğün an
6: bir de sütaş ayran.
5: Gelsin sütaş ayran.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy.
9: Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Birinci gün.
5: Git başımdan. Alerji iğnelerini ve oksijen hazırla.
6: Vay canına, şuna bak.
7: Her şeyi gözden geçirdik.
6: Hepsini ayırdınız mı?
7: Hepsi sadece çöp.
6: Tamam, kamyonu getirelim ve bunu buradan çıkaralım. Bakalım satabilecek miyiz? Bu tekneler daha iyi günler görmüş. Şu anda değerleri suyun altında. Burası müsait. Sendeki. Oluyor. Şu hurdanın gidişine bak. Ama Michigan'da şunu öğrendim. Buradaki insanlar elindekini değerlendirmeyi çok iyi biliyor. İşe yarar bir şey çıkarırlar. Bu tekne en son ne zaman hareket etti?
8: Oraya park ettiğimde.
6: Hangi yıldı?
8: Ah, bakayım.
6: Bir çıkartma görüyorum.
8: O önceki sahibine ait.
6: Yani 20 yılı. Zaman çok çabuk geçiyor dostum. Bu motor harika dostum. Bu lastik pert olmuş. Muhteşem bir motor, çok güzel. Bununla Avrupa'yı baştan sona gezmek isterdim. Ama bu motor, bırak Avrupa'yı, sokağın sonuna bile gidemez. İyi tarafı ise şu, bu klasik bir kafe racer koleksiyoncuların rüyası. Yani bayağı para eder, harika.
9: Gördüğünüz gibi motosikletler sıraya dizilmiş. Bu motorlar yılların emeğiyle oluşmuş, sağlam bir üne sahip.
6: 1960'larda motor teknolojisini sınırlarına kadar zorluyorlardı. Modellerinin çoğunda hava soğutmalı çift silindirli motor vardı. Peki amaçları neydi? O dönemin küçük ve yavaş motorlarına kıyasla daha yüksek devir ve daha fazla hız. Yarış geçmişiyle yol performansını birleştiren bu motorlar bugün ciddi paralara satılıyor. Kusursuz durumdaki 1962 model bir motor açık arttırmada 56 bin dolara satıldı. İnsanlar bu ağır şeyleri nasıl sürüyor bilmem. Doğrusu para edecek şeylerin bazıları pek iyi durumda değil. Bunun direksiyonu olması gerekmiyor muydu? Bu evde birkaç bin dolara satabileceğimiz yeni parçalar bulmalıyız. Bunun sorumluluğu kısmen bende. Bu işe girerken çok kar olmayabileceğini biliyordum. Bu yüzden Chris'in evde bu açığı kapatacak daha değerli şeyler bulmasına güveniyorum. Mike'ın da bulduklarımızı satmasını umuyorum.
5: Nasılsın?
10: İyi, bence.
5: Memnun oldum, Jeff. Bu faytona baktığını gördüm.
10: Evet.
5: Bununla ne yapacaksın?
10: Belki ön bahçeye koyup süs yaparım.
5: Tamam.
10: Bilemiyorum.
5: Ülkenin her bölgesinde başka yerde görmediğim şeyler çıkıyor karşıma. Bu fayton da onlardan biri. Benim için bu heyecan verici çünkü daha önce hiç böyle bir şey satmadım. Hedef eşyalarımız çok iyi durumda olmadığı için elimizde ne varsa mümkün olan en yüksek fiyata satmalıyım ki zarar etmeyelim.
10: Yani durumu fena değil ama İçine girip bakmadan bilemezsin.
5: Sonuçta neredeyse 100 yıllık bir şey.
10: Evet.
5: Yani biz de 100 yaşında olsak muhtemelen bu durumda olurduk. Bunun için ne vermeyi düşünüyorsun?
10: 50 verebilirim.
5: 50 dolar mı? Ben daha çok 300 gibi düşünüyordum.
10: Hayır.
5: Ortada buluşabileceğimiz bir yer var mı? Aslında tekerlekleri söksem tanesini 50 dolardan satabilirim.
10: İşte bu. O zaman öyle yapabilirsin.
5: Tamam. Yani pazarlığa açık
10: Hayır.
5: değilsin.
10: Tamam.
5: Tamam.
10: Tamam.
5: Sağ ol. Danıştığımıza sevindim.
10: Teşekkürler.
5: Seni ararım.
10: Tamam. Teşekkür ederim.
5: Bu iyi bir başlangıç değil. Bu eşyaları satmak düşündüğümden daha zor olacak.
11: Tüm bu kokular berbat. Sanırım artık koku alma duygum kalmadı. Hepsini yanmış gibi hissediyorum.
12: Bu yüzer mi merak ediyorum.
13: Muhtemelen hayır.
6: Evet, nasılsınız?
12: Merhaba, nasıl gidiyor?
6: İyiyiz dostum. Tekne satmaya çalışıyoruz.
12: Çalışıyor mu peki?
6: Hayır ama çalışabilir.
12: Peki.
6: Kesinlikle çalışabilir. Yaklaşık 30 yıldır bir hangarda duruyor.
13: Vay canına.
6: 2004'ten beri hiç hareket etmemiş. Tekneler piyanolar gibidir. Bedavaya bile veremiyorsan kurtulmak için üstüne para ödersin. Yani sıfırın üstündeki her şey kârdır. Sanırım bu daha nostaljik bir alış gibi. Bu tekne %100 artık kesinlikle restorasyonu aşmış durumda.
13: Evet.
11: Evet.
6: Tamam.
13: Ama birçok kişi şu 40 beygirlik eski motorları posta kutusuna falan çeviriyor. Yani biraz değeri var ama çok da değil.
6: Tamam. Biz bunu satmaya kararlıyız. Bir de yelkenlimiz var. İkisini paket olarak satmayı umuyorum.
13: Durumuna bağlı.
6: Tamam. O kadar iyi değil.
13: Tamam. Yine de durumuna bağlı.
6: Hadi gidip bakalım. Tamam, ne düşünüyorsunuz?
13: Epey yıpranmış.
6: Güzel günler görmüş.
13: Yelkenleri burada galiba. İyi durumdalar mı? Evet, fena görünmüyor.
11: Aaron, elinde böyle bir şey olsa ne yapardın?
13: Aslında bu tekne artık kurtarılacak durumda değil. Ama parça parça satarsak herhalde 1200-1500 dolar civarını çıkarırız.
6: İkisine ne kadar verirsiniz?
13: Belki 800.
6: 800 mü?
13: İkisi için.
6: İkisi için 1200 olur mu? Yelkenler dahil.
13: Yani bine bırakır mısın?
6: Tamamdır ama sonra vazgeçmek yok. Para henüz yağmaya başlamadı. Ama adamlar arka bahçeye gelmeyi kabul ettiği anda o tekniği satacağımı anladım. Pekala, sizindir. Sanırım bu adamlar iyi bir anlaşma yaptığını düşünüyor. Dostum, bir doların üstü bile kazançtır. İyi iş çıkardık. Garaj boşaltıldı. Motorlar ve arazi araçları için alıcı beklerken evdeki eşyayı toplamaya başlayacağız. Ben mutfakta olacağım. Chris ve Mike ise oturma odasında arama yapacak.
4: Köpek tasması. Evcil hayvan görmedim ama tasma var.
5: Barbie'nin oyuncak arabası. Koleksiyoncular bunu salladığında içinden bir şeyler çıkmasına bayılır.
6: 50 dolarlık gümüş çıktı. Tanrım, iyi şeyler buluyoruz. Hey, Hannah.
14: Evet.
6: Bu nedir biliyor musun?
14: Biliyorum, evet. Kesinlikle benim.
6: Açabilir miyim?
14: Tabii.
6: Bu işi aldığımda özel bir şey bulacağımızı hissettim. Bunu annen için yazdığın belli. Annene mi yazdın?
14: Evet.
6: Ve her zaman dediğim gibi bak

0: yapmaya devam etmelisin. Burası annene ait özel bir alan. Yemek, kitapları falan var. Bunu yazdığında kaç yaşındaydın?
1: 96 yılı olabilir.
0: 96.
1: Üçüncü sınıftan önceydi.
0: Evet, okumamı ister misin?
1: Tabii.
0: Sevgili anne, bugün senin kelebeğin olacağım çünkü seni çok seviyorum. Uçacağım, sana yardım edeceğim ve seni gülümseteceğim. Sevgiler, seni seven Hena.
1: O zamanlar hastaydı.
0: Evet, o dönemde hastaydı. Evet.
1: Bu istifçiliğin temel nedeni annemi kaybetmesi ve yalnız bir baba olması. Sadece çocukları büyütmek değil, aynı zamanda evi ayakta tutmak. Bunların çoğu annemin yaptığı şeylerdi. Annem artık bunları yapamaz hale geldiğinde babam nereden devam edeceğini bilmiyordu. Bilmiyorum. Hala burada olması güzel bir şey.
0: Galiba bu işi yaparken şunu öğrendim. Bazen karşına bir şeyler çıkması gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bunu sana geri vereyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz para peşindeyiz ama.
1: Hayır.
0: Asıl değeri olan şey bu. Evet, önemli olan
1: evet,
0: bu.
1: Evet, kesinlikle.
2: $600.
3: Anlaştık.
2: Güzel.
4: İyi misin?
3: Elimden kaydı.
2: Pekala, işte bu. Yani... Vay canına. Güzel eski bir berber direği. Evet. Camda birkaç çatlak var. Ama bu inanılmaz. Durumuna gelince hala çalışıyorsa binlerce dolar edebilir. Çalışmazsa gördüğüm en büyük bahçe süsü olur. Deneyip görelim. Çalışır mı acaba? Hadi bebeğim.
3: Okay.
2: Tamam. Bu hiç iyi değil.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Kutlama!
7: Gökte! Yerde! Her yerde!
6: Maksifon yağmuru gibi düşün.
8: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
6: 10.000?
8: Evet.
6: Okey. Maksimum oldu. Okey.
8: O zaman...
6: Gelsin müzik.
9: 25 yıldır sana maksimum.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle... Her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece Duru'la.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. OMO bu yolda seninle.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: güçlendirir.
1: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: popülizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
2: Yeni program Franco'nun Mega Yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: İkinci gün.
4: Ah tanrım, çalışır mı acaba? Tamam. Nostaljik berber eşyaları arıyorduk ama garajda bulduklarımız pek iyi durumda değildi. Ama bu direkt çalışır gibi görünüyor ve bu bizim için büyük para olabilir. Açıkçası bu dönerse değeri çok değişir ama çalışmazsa gördüğüm en pahalı kağıt ağırlığı olur. Pekala, bir bakalım çalışıyor mu? Hadi bebeğim. İşte bu. Harika.
5: Orta çağda berberler sadece saç kesmezdi. Aynı zamanda vücut parçaları da keserdi. Usura ve makas kullanmadaki becerileri yüzünden sık sık cerrah olarak çağrılıyorlardı. Evet, kan alma, diş çekme, yara dikme. Berber koltuğu aynı zamanda acil servisti. Açık olduklarını halka göstermek için basit ama korkunç bir yöntemleri vardı. Kanlı bandajları bir direğe sarıp dükkanın önüne dikiyorlardı. Yani neon açız tabelasının ortaçağ versiyonu. Eski berber direklerinin bugün çok yüksek fiyatlara satılması hiç abartı değil. Hatta 19. yüzyıldan kalma elde oyulmuş berber direklerinden oluşan bir koleksiyon Christie's'te 35 bin dolara satıldı.
4: Vay canına, bu inanılmaz. Daha önce berber direği bulmamıştım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Bunların çoğu ya zamanla kaybolmuş ya da yıllardır özel koleksiyonlarda saklanmış. Yani evden böyle bir şeyin çıkması büyük ikramiye gibi. Bunları 3000 ila 5000 dolara satanları gördüm. Hiç sorun olmadan. Yani bu hedefimize ulaşmamızda büyük rol oynayacak. Tamam. Kalen'ı bundan uzak tutmalıyım. Kırılır yoksa.
5: Tamam, bu kara cevizle ilgilendiğini
6: evet,
5: duydum.
6: Çok güzel. Sanırım 2000 dolar verebilirim ve bugün alırım.
5: Tamam, anlaştık.
6: Harika.
5: İyi pazarlık yaptın.
6: Teşekkür ederim.
5: Bunu sevdim.
7: Bu çok şirin. Burada bir pencere var.
8: Evet, ön tarafta.
4: Merhaba çocuklar.
8: Merhaba.
4: Ben
8: Marlena.
4: Marlena?
7: Hop.
4: Hop. Memnun oldum.
7: Memnun oldum ben de.
4: Bu fayton konusunda bayağı zorlanıyorum. Kimse para vermek istemiyor ama bunu satmam lazım. Yoksa onu araziden çekme maliyetini biz ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Bu faytona baktığınızı gördüm. Dışarı çıkıp ilgilenmek istedim. Almak isterseniz alabilirsiniz.
7: Evet, ben çok beğendim. Bence ön bahçeye koyup tatillerde süslemek güzel olacaktır.
4: Vay canına.
7: Evet.
4: Öyle ışıklı şeyler
7: evet,
4: falan.
7: Evet, evet.
4: Bu araba için 500 dolar istiyoruz. Beğenirseniz ve römorkla geri gelirseniz yüklemenize yardım ederiz.
8: Tamam.
4: Ne dersiniz?
8: Olmaz. Bana kalırsa 300 dolar.
4: Tamam. Bakın ne diyeceğim. Bu arabayı 300 dolara alıp ona sevgiyle bakacaksınız. Anlaştık?
8: Tamam, olur.
4: 300 dolar 300 dolardır. Ve bu sıfırdan iyidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu ana kadar büyük değerli parçalar tam bir hayal kırıklığı oldu.
3: Üçüncü gün.
5: Eğer süresi dolmuşsa atın, süresi dolmamışsa kalsın.
9: Tamam.
5: Üçüncü gündeyiz. Oturma odası ve mutfak temizlendi. Bakılacak sadece birkaç alan kaldı.
9: Tanrım.
5: Tavan arasına bakmak çok iyi bir fikir. Çünkü yaşlı müşteriler genelde merdiven inip çıkmaz. Ve orası yıllardır dokunulmamış eşyaları bulduğumuz yerdir.
9: Şu örümcek ağlarına baksana.
10: Bence oraya girmelisin.
9: Tamam, gidiyorum.
10: Tamam.
9: Ben çılgınca dar tavan arası gibi korkutucu yerlere girmekten hiç çekinmem.
10: Sana destek olurum. İyi misin?
9: Tamam. Ah. Şuna bak. Bundan korkmam.
10: Evet, bu kadar.
9: Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Atar. Fenerim gitti. Hadi ama dostum, aç şu kapıyı. Açsana. Hadi ama.
10: Ha dostum, kapı sıkışmış. Dikkat etmelisin. İçeri girince bir şekilde kapanmış.
9: Eminim öyledir. Bu hoşuna gitti mi bari? Ama bu beni fena korkuttu.
5: Şu ana kadar satışlar yavaş.

0: ve bu evden maksimum değeri çıkarmamız gerekiyor. O yüzden Mike ve Chrissy, Bruce'un yatak odasını karıştırmaya gönderiyorum. Burası onun kokpiti. Umarım sakladığı değerli şeyler vardır.
1: Eski Harley tişörtleri veya diğer motor ya da grup tişörtleri görüyor musun? Onlardan bir yığın yapalım. Eski kıyafetler, baret.
2: Bu odada kesin bir şeyler olmalı.
1: Tamam, pek bir şey yok. Şurada birkaç kutu var. Aman tanrım, burası çok kötü. Aslında bütün bu evler bir kumar. Ve şu an burası pek iyi görünmüyor.
2: Tanrım.
1: Dostum, sadece başa baş gidiyorsak ya da zar zor biraz üstüne çıkıyorsak, bu yolculuk boşa gitmiş demektir. 1988 Playboy takvimi. Bu bize pek yardımcı olmayacak. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz ama buraya para kazanmaya geldik. Bir şey öğrendiysem o da her köşeyi mutlaka didik didik aramamız gerektiği. Kim bilir, belki yerde bir tahtanın altında bir sürü gümüş saklıdır. Pes etmiyoruz ama şu an daha iyi olmayı dilerim.
2: Bu neymiş? Bakalım burada ne varmış. Projektör için. Pekala. Ne ağaç ama. Irwin Johnson 77. Eğer düşündüğüm Irwin Johnson buysa, aman tanrım, bu Magic Johnson mı? Normalde yatak altından çöp çıkar ama ben koyu bir Lakers taraftarıyım. Hey Bruce, kutu üzerinde Irwin Johnson yazısını görünce gerçekten o Magic Irwin Johnson, anladım. Bunlar iyi para eder. Vay canına, işte efsane. Bunu nasıl elde ettin?
3: Bir arkadaşım bana, git bu adamı izle, bu çocuk lise seviyesinde, üniversite seviyesinde oynuyor dedi.
2: Bunları sen mi çektin yani?
3: Evet.
2: Sadece bu kadar mı var?
3: Evet.
2: Görebileceğin bir cihaz var mı peki?
3: Evet, bir cihaz var ama pilleri yok.
2: O kolay, o işi ben hallederim.
3: Tamam. Ben bu fotoğrafları çekerken doğrusu biraz sanatsal takılıyordum. Fotoğraf makinemle sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyordum. İçten içe çok tarihi bir anı yakaladığımı biliyordum.
2: Hey dostum. Evet. Sanırım onu buldum. Havada bir şey.
0: Nedir o?
2: İşte
3: sadece
2: bu.
3: Magic demem yeter. Herkes kimi kastettiğini bilir.
0: Ah dostum, bu gerçekten çok iyi.
4: Irwin Magic Johnson reboundu alıyor. Topu arkasından çeviriyor. Yükseliyor ve sayı.
0: 1977'de 2.03 metre boyundaki Michigan Lansing Lisesi'nde bir son sınıf öğrencisi takımını eyalet şampiyonluğuna götürdü. Adı Irwin Johnson'dı ve gelecek yıllarda dünya onu Magic olarak tanıyacaktı. Los Angeles Lakers'la efsanevi bir NBA kariyerine sahip oldu. 3 kez en değerli oyuncu, 12 kez All-Star ve NBA şampiyonu olarak 5 kez Larry O'Brien kupasını kaldırdı. 2021'de çıta iyice yükseldi. Çaylak sezonundaki finallerin 6. maçında giydiği forma $1.5 milyon satıldı ve böylece NBA tarihinin en değerli formalarından biri oldu. Yani bunlar tek ve eşsiz parçalar dostum. Evet, çok iyi bir iş çıkardın. Bu büyük bir buluş. Hiç böyle bir şey görmedim Chris. Bruce'un lise yıllarında Magic Johnson'ı çektiği 4 orijinal fotoğraf slide'ı buldu. Bu bizi kurtardı. Çok fazla şey satamadık. 2 koleksiyoncu tanıyorum ve onları arayacağım. Eğer onlar almazsa doğrudan müzayedeye gidecek. Bunların $10,000 üzerinde satılacağı kesin. Soru şu, nasıl satılacaklar, nerede satılacaklar ve $10,000 ne kadar üzerine çıkacaklar? Chris, bunları bulmasaydı bütçenin çok altında kalacaktık. Harika buluş dostum, kazmaya devam et. Bu tüm temizliği değiştirebilir.
5: Şunlara bak.
1: Burada bir şeyleri nasıl söküp parçalara ayıracağımız konusunda uzman olacağız.
0: Üçüncü günün sonuna yaklaşıyoruz ve evin geri kalanını boşaltmak için zamana karşı yarışıyoruz. Şu ana kadar satışlar zayıf ama Bruce'un berber direğini satıp açığı kapatabileceğim konusunda temkinli bir iyimserliğim var.
1: Hala çok ağır. Tanrım, buradan geçer mi? Eğer bu satılmazsa eve dönüyoruz.
0: Pekala, işte burada güzel direğimiz.
2: Vay canına.
0: Muhtemelen 29 yıldır burada duruyor.
2: Vay canına.
0: Öylece duruyor. Ne düşünüyorsun?
2: 29 yıldır burada durduğu belli.
0: Evet, haklısın. Bu yaklaşık 100 yıllık evet. Bir parça. Beni buraya çeken şey berber direğiydi. Aslında buraya gelmemi sağlayan da o oldu. Evdeki en iyi parça o. Bunu orada görmek isteyen yerel bir berber var. Bunu dükkanına koymak istiyorum. Bunu yerel berbere satabilsem ne kadar güzel olur. Böylece o ve çocukları istedikleri zaman gidip görebilirler. Evet, çalıştır.
2: Bu süper bir şey.
0: En iyi kısmı bu. Her sabah istediğinde bunu yapacaksın. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu iyi bir parça.
2: Evet.
0: 5 ila 10 bin dolar arasında satılanları gördü. Kabul ediyorum. Orijinal camlardan bazıları kırık.
2: Evet.
0: 8 bin diyorum.
2: 8 bin diyorsun. Altı bin olur mu?
0: Dükkanda mı tutacaksın?
2: Evet, dükkanda kalacak. Sergi parçası olacak. Michigan'da kalacak.
0: Tamam, Michigan'da kalmalı.
2: Dostum,
0: teşekkürler.
2: Harika. Gerçekten iyi.
0: Anlaştık. Sıkı bir pazarlık yapmadık. Yani 10 bin eder mi? Olabilir. Ama 10 bin almak 6 ay sürebilir. Evet, bunu 6 bin almak ve yarın yerel berberde çalışmaya başlaması harika. Herkes için ideal bir kazanç bu. Evin ana katı temizlendi, Bruce'un yatak odası dahil. Orta düzeyde satışlar var ve Magic Johnson'a ait slide'larla ilgili bir haber yok. Son büyük parçalarımız olan motorlarla ilgilenen potansiyel bir alıcım var. Tamam deyin, işte buradalar.
5: 10 yıldır Norton arıyorum.
0: Evet, bunu iyi kullanmış. İngiltere'ye gidip oradan almış, Avrupa'yı gezmiş ve sonra da buraya göndermiş. Çok havalı.
5: Bu güzel bir hikaye. Kötü tarafı şu, bu 850 model. 750'ler daha çok para ediyor ama 850'ler de hala değerli. Jantlar kötü durumda, ön frenler yok. Epey uğraşmak
0: tamam.
5: Lazım.
0: Elimizde ne olduğunu biliyorum. Yani mükemmel durumda değiller. Ama tamamen çöp de değil.
5: Hayır, tamamen çöp değiller. İkisi için de risk almaya hazırım ben.
0: Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Birini restore edeceğim, diğerini de torunlarım sürsün diye saklayacağım.
0: Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası çifti için 8 bin almayı umuyordum.
5: Ben ikisi için 3500 düşünüyorum.
0: 3500, tamam. Düşündüğümden biraz düşük oldu. 7 bin yapabilir misin?
5: Hayır.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Net. Kazancım net, sigortam net.
8: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Sevince. Bakın.
11: Hamda Leslik. Sevince.
12: Yeni Lipton Estee Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
16: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
17: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım.
16: Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
17: Sen de bakıma katıl.
16: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
18: akımını boost'la. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
20: Kim var?
19: Kim var?
21: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Trump döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Final günü.
4: 10 yıldır Norton arıyorum. İkisi için de risk almaya hazırım.
5: 7000 yapabilir misin?
4: Hayır, 5'e çıkarım.
5: 6'dan aşağı olmaz, 6 olmalı.
4: 6 diyorsun. Evet. Neyse tamam, öyle diyelim.
5: Harikasın, bunu sevdim. Pekala, nakit mi dostum? Şuna bak, buna bayıldım. Anlaştık, hadi onları yükleyelim.
6: Merhaba dostum.
7: Merhaba, ben nasılsın Mike. Ben Taylor.
6: Memnun oldum Taylor.
7: Ben de.
6: Arabaya bakıyordun, uğrayıp ne düşündüğünü.
7: Evet.
6: Bilmek istedim.
7: Evet, güzel görünüyor. Çalışıyor mu?
6: Ha, çalışıyor. Öyle mi? Evet. Bu eski turbo dizelleri öldürmek zordur.
7: Tamam mı? Kaput açmamızın sakıncası var mı?
6: Kesinlikle yok. Bunlarla ilgili ne biliyorsun?
7: Bir tamirci kadar değil ama başımı dertten kurtaracak kadar şey biliyorum.
6: Bu iyi, güzel.
7: Evet.
6: Bununla ilgili birkaç şey biliyorum.
7: Tamam.
6: Tamam mı? Çalışıyor. Lastikler de iyi. Bir süre hangarda durmuş, sonra buraya gelmiş.
7: Pekala.
6: Burada birkaç kez ileri geri hareket ettirdik. Frenlerde biraz iş var.
7: Tamam.
6: Yani biraz masraf yapman gerekecek ama genel olarak iyi durumda. Bunun için 2000 istiyoruz.
7: Aslında bu biraz düşündüğümden yüksek. $1200 civarına düşebilir misin?
6: 1200? Dünyanın en kötü teklifi değil ama açıkçası bundan biraz daha yüksek olmasını isterim. Şöyle yapalım. 1500'e çıkarsan anlaşırız.
7: 1500 mü?
6: Evet. Elimizde ruhsat var ve istersen satış belgesini de hazırlayabiliriz ama ben doğrudan konuya gireyim. Izgarası da dahil olmak üzere bir sürü araba parçası da vereceğim. Ayrıca arka koltukta da bir sürü parça var.
7: Onları da gördüm.
6: Yani araba artı parçalar $1500. El sıkışalım.
7: Anlaşalım.
6: Tamam. Sağ ol dostum.
7: Teşekkür ederim.
6: Arabayı $1500 sattım. Sanırım Bruce biraz daha isterdi ama sonuçta arabanın iş gerektirdiğini biliyor. Yani ondan kurtulması daha önemliydi çünkü artık kullanmıyor. Mutlu olacak. Pekala. Gidip biraz nakit alalım. Ruhsatı verelim ve buradan çıkalım.
7: Tamam, olur.
6: Harika.
8: Bu çılgınca. 30 yıl.
5: Evet, evi görmeye hazır mısınız?
9: Evet.
10: Evet, evet, hazırım.
5: Önce asıl konuya girelim. Harika görünüyorsun. Ne yaptın?
10: Herkes bana sakallarını kes dedi.
5: Harika görünüyorsun dostum. Tıraş oldun, evet. Bahçen de toparlandı. Bu ev tonlarca kilo verdi. Bu evden ve bu depodan yaklaşık 15 ton atık çıkardık.
9: Evet.
5: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısın?
10: Evet.
9: Tamam.
5: Önden buyurun.
10: Tamam.
5: Ne düşünüyorsunuz?
9: Vay canına. Bu inanılmaz, tezgahlara bak. Onları görebiliyorsun.
10: Tezgahlar yapıldığı zamankiyle aynı renkte.
5: Beyazlar, bunu evet, biliyor
9: beyaz.
5: Muydun?
9: Evet, evet. Bir zamanlar hatırlıyorum.
5: Hadi salona geçelim.
9: Buradan geçebiliyorsun. Burada oturma alanları var, yemek masası var. Bu harika.
10: Şu an kendimi rahatlamış hissediyorum. Evi tekrar ev olarak görmek çok
5: evet.
10: iyi. Bu bana kendimi iyi hissettiriyor ve duygulanıyorum.
5: Tamam işte bu dostum. Ne düşünüyorsun?
10: Çok daha iyi görünüyor.
9: Bu inanılmaz.
10: Gerçekten inanılmaz.
5: Kokpit dediğin alan buradan buraya kadardı.
10: Evet.
5: Şimdi tüm yatak odası senin.
10: Nutkum tutuldu.
5: Hadi bodrumu da görelim.
9: Hadi görelim.
5: Aşağıdaki zemini senin için tamir ettiğimizi fark ettin mi?
10: Teşekkür ederim.
5: Daha güvenli hale geldi.
9: Vay canına.
5: Burada çok fazla temizlik yaptık.
10: Çok etkilendim.
5: Televizyonda dedikleri gibi ama daha fazlası var.
10: Vay canına.
5: Pekala.
10: Merhaba.
5: Şimdi yankı yapıyor.
10: Evet.
9: Çünkü boş.
5: Temizlik yaparken arılar
9: evet.
5: hiç mutlu olmadı.
9: Evet, ne yapacaksın baba?
10: konser salonu yapabiliriz.
5: Evet. Yapmayacağın şeyleri söyleyeyim. Burayı tekrar evet. doldurmak.
9: Evet. Aa, evet.
10: Bu duyguyu tarif etmek mümkün evet. değil.
5: Risk aldık. Eskiden güzel olan bir sürü eşyam vardı ama nasıl satılacağını bilmiyorduk. Berber direğinin satılacağını biliyorduk ve sattık. Tekneyi biraz nakit paraya sattık. Motosikletleri de çok iyi bir paraya sattık ama bizi asıl yukarı taşıyan 1977'de çektiğin Magic Johnson slide'ları oldu.
10: Çok iyi.
5: Müzayede evim bunları almak için çok çok heyecanlı.
10: Harika.
5: 15 ila 20 bin dolar arasında satılacaklarını düşünüyorlar.
10: Oo.
5: Yani hepsini toplarsak bu hafta burada 41 bin dolarlık satış yaptık.
10: Aman tanrım.
5: Ama maliyetler biraz yüksekti. Temizliğin 10 bin dolar olacağını düşünüyordum ama 15 bin dolar tuttu. Bu da bize 26 bin dolar bıraktı.
10: Tamam.
5: Karı yarı yarıya bölüyoruz.
9: Bizi bu akşam yemeğe mi götürüyorsun?
5: Bir sürü akşam yemeğine çıkarsınız. Al bakalım dostum.
10: Bu çok güzel. Ama bu alan...
5: Daha güzeli ne? Para mı yoksa alan mı?
10: Daha iyi.
5: Size bir sürprizim daha var. Evin içinde. Hadi gidip bakalım. Güzel bir şey.
3: Nasılsın büyük baba?
9: Sürpriz. Hadi büyük babaya sarılın.
10: Vay canına. Torunlarımı evde görünce beklediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Onları çok özlemişim ve bu büyük bir mutluluktu.
9: Bunu...
5: Ne yapmak için yer açtınız?
10: Evet.
9: Bunu... Buraya ailemle geleceğimi hiç düşünmezdim. Onun artık eskisi gibi yaşamadığını bilmek beni rahatlatıyor. Ve artık buraya uğrayıp burada kalabiliriz.
10: Aa, senin de boyun tam Ivan'ın 2014'teki boyu kadar.
9: O da 6 yaşındaydı.
10: İkisi tıpatıp aynı boydalar.
9: Hı hı. Matt ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Burada paha biçilemez bir iş yaptılar. Bunun için sonsuza kadar minnettarım.
10: Burada yaptığınız iş inanılmazdı. Çok çok teşekkür ederim. Söz veriyorum buraya tekrar gelmeyeceksiniz.
5: Evet, harika bir haftaydı. Bruce ve Hannah ile Michigan'da harika vakit geçirdik. Bruce bugün kazandı. Tam olarak istediğini aldı. Torunları oturma odasında. Çok çok duygulandı ve gözyaşlarına boğuldu. Güçlü bir adamı ağlatmak iyi iş yaptığın anlamına gelir. Ohio'daki herkes yanılıyorsunuz. Michigan'daki insanlar harika.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Remorkum nasıl?
6: Çok güzel.
5: Ben beğendim.
6: Evet.
7: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
5: Burada çok ucuz bir remork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
7: Ucu ucuna.
5: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
6: Ben kapıyı sökeyim.
5: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında...
8: Bir eve yaklaşacağız ve şüpheliyi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dışarı çıkarmaya çalışacağız. Gümrük, kapıyı açın. İçeride hareket görürsek ve kapı açılmazsa kapıyı kırıp mümkün olduğunca hızlı şekilde içeri gireceğiz.
7: Burada.
8: Kapıyı açın yoksa kıracağız. Burası operasyonun en tehlikeli kısmı. Çünkü içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Silah da olabilir, bomba da.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bunu kamera çantasında buldum. Kapağı açınca bunun açıkça uyuşturucu olduğu görülüyor. Küçük bir sarma olmalı.
5: Mimi ve Teresa Bangkok'tan gelen bir adamı durdurdu. Adamın çantalarında uyuşturucu kalıntılarının yanı sıra hazır sarılmış uyuşturuculu bir sigara da bulunca adamı detaylı bir şekilde aramaya karar verdiler.
4: Adam söylediklerimize hiç itiraz etmiyor. Gayet uyumlu davranıyor. Bunu bilerek İsveç'e getirdiğini hiç sanmıyorum. Sadece kamera çantasında kaldığını unutmuş. Uyuşturucu aldığınızda bunu kullanmayan insanlara göre daha unutkan olabiliyorsunuz sanırım. O yüzden bunu orada unutmuşsunuz. Detaylı aramanın ardından yanında başka hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı. Bunu unuttunuz mu?
6: Attığımı sanıyordum. Başka bulamadım.
4: Büyük kısmını attın yani.
6: Evet.
4: Büyük bir yakalama değil ama bununla ilgili işlem yapacağız. Adam hakkında hafif uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla işlem yapıldı ve oldukça yüksek bir para cezası kesildi. Bir dahaki sefere İsveç'e dönmeden önce çantasını daha dikkatli kontrol eder diye umut ediyorum.
5: Bulunan sarma sadece 0.1 gramdı. Buna rağmen adama 6.100 kron para cezası verildi.
7: Bu ceza ağır gelebilir ama İsveç'te sıfır tolerans politikası uygulanıyor. Yurt dışında uyuşturucu kullandıysanız bunu iyi düşünün ve cebinizi, çantalarınızı dikkatlice kontrol edin ki bir şey unutmayın. Kendisi de unuttuğunu söyledi.
4: Aynen öyle. Bu ceza ona ağır geldi.

0: Bu sırada Trelleborg'da riskli ülkeler arasında görülen İspanya'dan gelen bir minibüs durduruluyor. İlk başta her şey normal görünüyor. Ta ki Lars bir şey bulana kadar.
1: Beyler.
2: Evet.
1: Ne? Burada bir sürü silah var.
3: Ne?
1: AR-15 gibi görünüyor.
3: Bir bakayım.
1: İlk düşündüğüm şey silah kaçakçılığı oluyor. Özellikle aracın tipi ve silahların taşınma şekli bunu düşündürüyor. Yani bu yasal bir silah sevkiyatına benzemiyor.
2: Bu kutuda mı?
1: Evet, daha fazlası da var. Büyük bir plastik çanta içinde.
3: Belgelerde ne yazıyordu peki?
1: Burada gördüğünüz şey otomatik bir tüfek. Dinamik atıcılık ve sportif atıcılıkta kullanılıyor. Bu model 308 kalibre, yani 7.62 milimetre. Yani kısacası oldukça güçlü bir silah. Yeni otomatik tüfeklerle dolu küçük bir kamyonetle sınırı geçmeye çalışmak biraz tuhaf görünüyor. Bununla ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bu yüzden dikkatimizi çekti. Lars içinde şüpheli bir silah bulunan kutuyu indiriyor. Kutuyu açtığında sıradan bir silahla değil, ciddi zarar verebilecek bir taarruz tüfeğiyle karşılaşıyor. Üstelik bu silah yepyeni. Kutunun içinde, vakumlu ambalajda ve etiketi hala duruyor. Yani bu doğrudan fabrikadan çıkmış gibi.
0: Lars ve Glenn kamyonetteki bütün kutuları kontrol ediyor ve araçta 200'den fazla silah bulunduğunu görüyor. Bu sırada Niklas sevkiyat bilgilerinin doğru olup olmadığını araştırıyor.
1: İsveç'e silah ithal etmek oldukça bürokratik bir süreç. Bu silahı ülkeye sokabilmek için büyük bir prosedür gerekiyor. Böyle büyük miktarlarda silah bireysel olarak getirilemez. Bunu yapan İsveç'te faaliyet gösteren büyük bir silah şirketi. Bu kadar fazla silahı ülkeye sokabilmek için gerekli tüm izinlere sahip olduklarını kontrol etmek zorundayız. Numaraları kontrol ettim. Her şey düzgün görünüyor.
4: Ne dedin?
1: Evet.
4: Yasal mı?
1: Her şey yasal.
4: Öyle mi yani?
1: Sürekli silah ithal ediyorlar. Bu olayda ithalatçı firma sevkiyatın geleceğini önceden gümrüğe bildirmiş. Benim o bilgiden haberim yoktu. Şüpheli gördüm. Ama bize bu silahların geleceğine dair resmi bildirim yapılmış. Yani her şey kurallara uygunmuş.
4: Dışarıdaki silahın tanesi 38 bin kron.
1: Çerez parası. Hadi eve gidelim.
4: Hadi yatmaya gidelim.
5: Güzel.
4: Hadi gidip uyuyalım artık.
5: Beraber mi?
4: Hayır yani sen gidip uyu, ben de gidip uyuyacağım, zaten onu söylüyorum.
5: Ben kendi yatağımda uyuyacağım. Sen nerede uyursun bilmiyorum artık.

0: Kapıyı açın yoksa kapıyı kıracağız.
1: İçeride.
2: Sirius ve Gümrük Suç Soruşturma Birimindeki ekip arkadaşları, bomba yapımında kullanılabilecek maddeler ithal ederken yakalanan bir adamın evinin önünde bekliyor.
0: Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden daha dikkatliyiz. Silah ruhsatı yok. Ama genellikle suçlularda zaten ruhsat olmaz.
3: Merhaba, ben...
4: Hayır, dışarı çık.
3: Ayakkabılarımı giyebilir miyim?
4: Dışarıda bekle.
5: İçeride başka biri var mı?
3: Hayır, yok.
0: Onu gözaltına alıp dışarı çıkardıktan sonra bir meslektaşımla birlikte eve girip alanı güvene alıyoruz. İçeride başka kimse olmadığından emin olmalıyız.
4: Evde tehlikeli bir şey var mı?
3: Evet, havai fişek yapımında kullanılan kimyasallar. Sanırım mesele de bu zaten, öyle değil mi?
4: Bunun farkındasın yani.
3: Evet.
5: Bize zarar verebilecek bir şey var mı?
3: Doğru şekilde ele alırsanız hayır.
0: Evi aradığımızda her yerde toz halinde maddeler görüyoruz. Poşetler dolusu kimyasal var. Mutfak masasının üstünde karışımlar hazırlamış. Yatak odasında da aynı şeyi yapmış. Ofiste de maddeler var.

0: Üst katta da yığınla toz bulunuyor. Evi tamamen inceleyene kadar elimizde tam olarak ne olduğunu bilemeyiz.
1: İçeri gir ve otur.
2: Adam sorgulanmak üzere bir araca alınıyor. Bu arada gümrüğün CBRNE birimi evde ilk incelemeyi yapmış durumda.
3: CBRNE, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve patlayıcı maddeler anlamına gelen bir kısaltma. Ev iki katlı ve tam eğitim senaryolarında gördüğümüz yerlere benziyor. Her yerde kimyasal madde var. Yani radyoaktif maddeleri araştırabiliriz. Biyolojik buluşma risklerinin de üstesinden gelebiliriz. Ayrıca tehlikeli maddelerin taşınması konusunda da uzmanız. Adamla konuştunuz mu? Bunları havai fişek yapmak için kullandığını söylüyor ama muhtemelen mesele sadece bu değil. Belli ki farklı şeyler de denemiş. İlk değerlendirmemize göre yerde kara barut var. Şurada koyu renkli bir madde bulunan bir huni var. Barut olabilir. Burada da süzme yapılmış bir kap duruyor. Ve bu da TATP'ye benziyor. Ama bundan tamamen emin olmadan içeri girmeyeceğiz. Bomba imha ekibinin görüntülere bakması gerekiyor.
2: TATP son derece hassas bir patlayıcı madde. Küçük bir darbe ya da ısı bile patlamayı tetikleyebilir. Bu yüzden polis bomba imha ekibi destek için olay yerine geliyor.
3: Henüz diğer binaların içine girmedik ama...
4: Şu mu?
3: Her yer buna benziyor.
4: Şu yani.
3: Evet, bir de bu var.
4: Bunun ne olduğunu söylemiş mi peki?
3: Hayır, söylemek istemiyor.
4: Tamam.
3: Şu anda sorgulanıyor, bakalım. Tamam.
0: Diğer binalar boş.
3: Tamam, anladım.
0: Ekibimiz zehirli tozlar ve tehlikeli maddeler konusunda çok iyi. Ama iş bomba yapımına gelince uzman olanlar onlar. İçeride patlayabilecek hiçbir şey olmadığından emin olacaklar. Böylece bir şeyi hareket ettirip elimizde patlamasına neden olmayız.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Orlando Havalimanı'nda Mimmi, içinden kırmızı bir sıvı damlayan bir bavul sürükleyen adamı fark ediyor.
4: Et gibi görünüyor. Et mi? Bir bakabilir miyim?
5: Hayır, yok.
4: O çantanın içinde et mi var? Kan sızıyormuş gibi görünüyordu ve bunu daha önce de yaşadım. Çantanın içinde yasaklı bir şey olup olmadığını görmek istedim. Çantadan sürekli bir şey akıyordu. Bir çantadan kan damladığını gördüğüm her seferde insanlar çantayı ağzına kadar pişmemiş et ve hayvan parçalarıyla doldurmuş oluyor. Çok sık karşılaştığımız bir şey. Çantanın içi resmen kan gölüne dönüyor. Bu görüntü çok korkunç.
3: Ama bu kez durum farklı çıkıyor.
4: Sadece kırılmış bir şişe miymiş?
5: Evet.
4: Tamam. Kan gölü yerine içecek sızmış olsun her gün. Buna razıyım. Dikkat edin. Cam kırıklarını görüyor musunuz? Kendinizi kesmeyin lütfen.
5: Teşekkürler.
4: Tamam. Tamam, durun. Şuna dikkat edin. Çantanın içinde bir şey kırıldığında içindeki çok keskin kokuyor. Ayrıca çantanın içinde kırık cam da var. İçini karıştırırken kendinizi kesmemek için dikkatli olmalısınız. Bu ne?
5: Yemek.
4: Tamam. Peki. Teşekkür ederim.
5: Tamam.
4: İyi şanslar. Dikkatli olun.
5: Teşekkür ederim.
4: Evet. Adam oldukça iyi bir ruh halinde görünüyordu. Çantadaki döküntüyü temizlememe yardım etti. Gayet nazikti.
5: Tamam.
4: Teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Güle güle. İşte bu. Kırık bir şişe ve dökülen içecekler. Berbat bir gece. Hadi buradan gidelim. Hemen çıkmalıyım.
3: Orlando'nun yaklaşık 650 kilometre güneyinde kırmızı şarap karmaşasının yaşandığı yerse Istad Feribot Terminali.
6: Istad oldukça güzel bir yer. Her akşam iki feribot gelir. Bir sürü araba, bir sürü kamyon ve bizim için sık sık ilginç vakalar olur.
7: Sürücüyü getireceğim.
8: Tamam.
6: Römorka bağlı bir minibüs alana giriyor. Araçta iki erkek ve iki kadın var. Römorkta da eşya olduğu görülüyor. Bu yüzden römorktaki şeyleri kontrol etmek istiyoruz.
3: Timur römorktaki yükleri kontrol ederken Johan arabanın içine bakıyor.
6: Minibüste yavru köpekler var. Kontrol edelim. Yan kapıyı açıp içeri baktığımda küçük bir köpek kafesi içinde iki yavru köpek gördüm. O an bunun ilginç olduğunu düşündüm. Çünkü daha önce bununla ilgili hiçbir şey duymamıştık.
3: Arabada köpek bulunması Johan'ın dikkatini çekiyor ve elbette onları kontrol etmek istiyor.
6: Arabada köpekler var. Kimin evet. Köpekleri bunlar?
8: Köpekler
6: senin köpeklerin
8: benim.
6: Mi? Evet. Pasaportları var
8: tabii
6: mı?
8: Tabii ki.
3: Geçen yıl İsveç'e girmesi engellenen kaçak köpek sayısı rekor seviyeye ulaştı. 552 köpek. Gümrük ise hayvan ticaretine karşı yoğun şekilde mücadele ediyor.
6: Kaç köpek var?
8: İki.
6: Arabada sadece iki evet. Köpek mi var? İsveç köpekler için harika bir ülkedir. Kuduz yoktur. Eğer elinizde köpeğin kuduz aşısı olduğunu gösteren bir pasaportunuz varsa ve bu pasaportta geçerli ise bu harikadır. Köpekler İsveç'e mi gidiyor, Norveç'e mi?
8: Norveç'e.
6: Norveç.
8: Bulgaristan. İnternetten baktım. Aradım ve Bulgar köpeklerini sipariş ettim. Onları Norveç'e götürüyorum.
7: Tamam. Küçükler.
6: Yavrular kaç yaşında? Bence bu sahte olabilir.
7: Evet, renkten ve kalitesinden anlayabiliyorsun.
6: Köpeklere bakınca neredeyse kardeş gibi görünüyorlar. İki köpek pasaportu olup da biri görünüş, kalite ve yazım olarak farklıysa bunun sahte olabileceğini düşünmeye başlarsınız.
7: Bunun

0: TSV meslektaşları uzun bir uçuşun ardından ruh halleri pek de iyi olmayan yolcularla sık sık karşılaşıyor.
1: Hiç bagaj etiketiniz kalmadı mı?
2: Nereden bilebilirim?
1: İç kısımlarda bagajınızı X-ray'den geçireceğiz.
2: Tamam ama sorabilir miyim? Neden sadece ben durduruldum?
1: Sizi neden durdurduğumu mu soruyorsunuz? Çok fazla bagajınız vardı o yüzden.
2: Çok mu bagajım var? İki bavul, bu nasıl çok olabilir ki?
1: Yalnız seyahat ederken iki çanta fazladır.
2: 23 ve diğeri de 23 kilo.
1: Sizi neden durdurduğumu sordunuz.
2: Bence bu doğru değil.
1: Onu durdurmamdan dolayı rahatsız olduğunu hemen fark ettim. Sanırım kendisine ayrımcılık yapıldığını düşündü ve buna gücendi. Peki sizi neden durdurdum?
2: Başka bir sebep var. Bence bunu biliyorsunuz. Beni neden durdurduğunuz çok açık.
1: Söylediğim
2: gibi. Hayır, öyle değil. Seyahat ediyorsun. İki çantan var değil mi? 23 ve diğeri 23.
1: Sizi neden durdurduğumla ilgili fikriniz
2: böyle davranmamın
1: yok.
2: Böyle bir tavra gerek yok. Nedenini çok iyi biliyorsunuz. Saçma sapan konuşmayın. Saçma sapan konuşuyorsunuz.
1: Burada çok fazla gıda var. Yardım etmek ister misin? Çantaları diğer tarafa koyabilirsiniz.
2: Hala devam ediyorsunuz.
1: Affedersiniz?
2: Niye bunu yaptığınızı biliyorum.
1: Konuşuyorsunuz ve ne dediğinizi merak ediyorum.
2: Bu yaptığınız yanınıza kalmayacak.
3: Çantalarınızı diğer tarafa koyun, tamam mı? Diğer tarafa koymalısınız.
2: Ne yapacaksınız? Bana vuracak mısınız?
3: Hayır, size vurmayacağım. Çantalarınızı diğer tarafa koyun.
1: Bu tavrın sebebi ne?
2: Hep ayrımcılık yapıyorsunuz.
1: Kesin şunu.
2: Ayrımcılık yapıyorsanız olacak olan bu.
1: Sorun nedir anlamıyorum.
2: Ayrımcılık yapmanız hiç doğru değil.
3: Biz ayrımcılık yapmıyoruz, tamam mı?
1: Bu adamın davranışını rahatsız edici buluyorum. Kontrol noktasındaysanız her türlü insanı durdurmanız gerekir. Sadece belirli tip insanları ya da belirli görünümleri durdurmuyoruz burada. Şüphe uyandıran herkesi durduruyoruz. Kontrol ettiğimiz insanların çoğu denetim yapılmasını doğru buluyor ama kendi başlarına gelince bu hoşlarına gitmiyor. Seyahat ederken gümrük kontrolüne takılabilirsiniz.
2: Biliyorum ama bana çok fazla çantam var dediniz. Siz havalimanında çalışıyorsunuz değil mi?
1: Sizi neden durdurduğumu sordunuz. Yalnız seyahat ediyorsunuz ve çok bagajınız vardı.
2: Bunu nasıl düşünebilirsiniz?
1: Afrika'dan geliyorsunuz. Beni dinleyin. Bir soru sorarsanız cevabımı dinlemek zorundasınız. Afrika'dan gelen yolcular genellikle çok fazla yasaklı gıda getirir. Bu yüzden sizi kontrol ediyorum. Başka bir sebep olduğunu düşünüyorsanız lütfen söyleyin. İnsan zamanla bu tip yolculara alışıyor. Tepki görmeye de zamanla alışıyorsunuz. Onun bana şahsen değil, görevli olduğum için kızdığını akılda tutmanız gerekiyor. Bunu da açın. Gambiya'da ne kadar kaldınız?
2: Uzun süre.
1: Ne kadar?
2: Bunu cevaplamak zorunda mıyım?
1: Affedersiniz?
2: Bu soruya cevap vermek zorunda mıyım?
1: Evet.
2: Neden?
1: Çünkü ben soru sorarım.
2: Ama neden?
1: Cevap vermek zorundasınız. Soruma cevap verin yeter.
2: Ben yetişkin bir adamım. Param var. Gambiya'ya gidiyorum. Bana ne kadar kaldığımı
1: bunun
2: soruyorsunuz.
1: Bunun bir gümrük kontrolü olduğunun farkında mısınız?
2: Evet.
1: Ben size soru sorarım. Siz de cevap vermek zorundasınızdır.
2: İstediğim ülkeye gidip istediğim zaman geri dönemez miyim yani?
1: Elbette dönebilirsiniz. Ama gümrük kontrolüne tabi tutulabilirsiniz. Sorularıma cevap vermeyi reddediyor. Oysa cevap vermek zorunda olduğunu kabul etmeli. Yolculuğunuzla ilgili soru sorabilirim ve siz de cevap vermek zorundasınız.
2: Gambiya'da ne kadar kaldın mı?
1: Gambiya'da ne kadar kaldın?
2: Bu önemli mi?
1: Neden saçma davranıyorsunuz?
2: Saçmalamıyorum. Sadece
1: hayır, saçmalıyorsunuz.
4: Soruyorum. Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Gümrüğün suç soruşturma ekibi, bomba yapımında kullanılabilecek büyük miktarda kimyasal ithal eden bir adama operasyon düzenliyor.
1: Burası iki katlı bir bina. Her yer bu şekilde görünüyor.
0: Evde patlama riski olmadığından emin olmak için polis bomba imha ekibi de olay yerinde bulunuyor.
2: Burada patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler bulduk. Gübre de bulduk. Bunları başka patlayıcılarla birleştirirseniz ortaya Breivik benzeri bir tablo çıkabilir. Buradaki miktar o seviyede değil ama yine de çok tehlikeli olabilir. İsveç güvenlik polisi burada yaptığımız çalışmayla ilgili olarak bilgilendirildi. Şu anda içerideki her şey hakkında mümkün olduğunca bilgi edinmek için şüpheliyi sorguluyoruz. Sorgudan sonra savcıyla iletişime geçeceğiz ve tutuklanıp tutuklanmayacağına o karar verecek.
1: Stronsiyumu gördünüz mü?
3: Evet, her türden şey var. Biz burada kalacağız. Test etmemizi istediğiniz başka bir şey olursa bize haber verin, olur mu?
1: Tamam.
3: Harika, öyle yapalım.
1: Evet.
3: Tamam.
0: Bomba imha ekibi içeride hiçbir şeyin patlamayacağından emin olduktan sonra sıra gümrüğün suç soruşturma ekibinin delil toplamasına geliyor. Bu sırada adam gözaltına alınıyor.
2: Şüpheli artık gözaltında. Ekip arkadaşlarım onu cezaevine götürecek. Ardından içeride bulduğumuz tüm tozları ve diğer malzemeleri toplamaya başlayacağız.
1: İçeri girerken dikkatli olun. Her yerde eşya var, düşmek kolay. Kimyasallara mümkün olduğunca az temas edin. Hiçbir ışığı açmayın. Televizyonu kapatmayın. Fotoğraf çekmeniz gerekebilir. Bu yüzden bir telefon dışında hepsini dışarıda bırakın. Onu da uçak moduna alın.
2: Bugün evdeki her şeyi beraberimize götürüyoruz. Bazı maddelerin özel kişiler tarafından bulundurulması muhtemelen yasal. Ama yasal maddeleri başka maddelerle karıştırıp onun yaptığı şekilde sakladığınızda bu yasa dışı kabul ediliyor ve yasal olanları bile elinde tutamıyor. Ben ve bir meslektaşım ilk değerlendirme için içeri giriyoruz. Neye el koyabiliriz diye bakıyoruz. İşin doğrusu evde bu kadar çok şeyi bu halde görmek çok tuhaf. O kadar çok malzeme var ki bu işin uzun süreceği belli. Kendisi bunların havai fişekle ilgili olduğunu söylüyor. Ama ben ortada havai fişek görmüyorum.
4: Aramayı tamamladık.
2: Alt katı aradık ve çok fazla miktarda siyah barut bulduk. Ayrıca iki bilgisayar ve bir telefona da el koyduk. Şimdi üst kata çıkıyoruz. İncelenecek çok şey var. Bu gece birkaç saat daha çalışacağız. Sonra evi kapatıp gece boyunca nöbet için burada bir araç bırakacağız. Ve sabahleyin de kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz.
0: Adam daha sonra bomba yapımı şüphesinden aklandı. Ancak havai fişek üretmekten ve yanıcı patlayıcı maddelerle patlayıcı öncüllerine ilişkin yasaları ihlal etmekten yargılanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bunun sonucu para cezası ya da en kötü ihtimalle hapis olabilir.
5: Gambiya'da ne kadar kaldınız?
6: Uzun süre.
5: Ne kadar? Ne kadar uzun?
6: Buna cevap vermek zorunda mıyım?
5: Bunu bilmek istiyorum ki kontrolümü yapabileyim. Yoksa sormazdım.
6: Bu soruya cevap vermek zorunda mıyım?
5: Evet, gümrük kontrolündeyken sorulara cevap vermek zorundasınız.
0: Trese, Arlanda'daki kontrolde zorlanıyor. Karşısındaki adamın hiç de iyi bir ruh halinde olmadığı çok açık.
5: Bu tür insanlarla neredeyse her gün karşılaşıyoruz. Bağırılmaya alışıyorsunuz. Taze meyve ve sebzelere gelince bunları getirmek yasak. Et ve süt ürünleri de yasak.
6: Peki.
5: Bilin diye söylüyorum. Yanınızda taze sebze getirmişsiniz.
0: Teresa'nın şüphelendiği gibi adamın bagajında kısıtlı ürünler bulundu. Yanında 2 kilo sebze vardı. Bu keşiften sonra ortamın gerginliği biraz azalıyor.
5: Biz işimizi yaptık ve bagajını kontrol ettik. O da oldukça sessizleşti. Sanırım davranışından pişman oldu. Belki de başta böyle davranmaması gerekiyordu. Bunları yanınıza alamayacaksınız. Bunlar taze biber, öyle değil mi? Öyle mi?
6: Evet.
5: Bu da taze nane, doğru.
6: Evet, doğru, nane.
5: Umarım bir daha bir gümrük memuruna böyle davranmaz. Biz sadece işimizi yapıyoruz. İnsanlarla uğraşmak için burada değiliz. Size ceza yazılmayacak. Bunları da burada bırakın. Biz imha edeceğiz, tamam mı? Bunları burada bırakmanız gerekiyor. Yolcular kendilerini kontrol için seçtik diye alınmamalı. Bu bizim işimiz. Çok teşekkürler. Bu sizin nüshanız. Biz burada görev yapıyoruz ve en ufak bir şüphe oluştuğunda gün boyunca kontroller yapıyoruz. Birinin yasak bir şey getirdiğinden şüphelendiğimizde hemen müdahale ediyoruz.
0: İnstat'ta Johan ve Timur, Bulgaristan'dan gelen ve içinde iki küçük yavru köpek bulunan bir minibüsü durduruyor. Köpeklerin pasaportlarını kontrol ettiklerinde bir şeylerin yolunda olmadığını düşünüyorlar.
7: Bunun sahte olabileceğini düşünüyorum.
8: Renginden ve kalitesinden anlayabiliyorsun. Bu çok daha yüksek kaliteli.
7: Onları çipleyebilir ve köpeklerin kalitesini kontrol edebilir.

0: Evet. Evet.
1: Pekala, garajımızda küçük bir kontrol yapacağız.
2: Tamam.
1: Siz arabaya binin ve biz işaret verince bizi takip edin.
2: Anladım.
1: Anladınız
2: tamam.
1: mı? Tamam, harika. Bu sırada köpeklerin pasaportları tamam. bizde kalıyor. Pasaportlar pek iyi görünmüyor.
3: Yavru köpeklerde en kötüsünü beklersin.
1: Evet, bunlar da pahalı yavrular.
3: Evet, tamam.
1: Arabayı ve içindeki kişileri daha detaylı bir kontrolden geçireceğiz.
4: Başka bir şey yok mu? Arkanı dön.
2: Peki.
1: Köpeklerin pasaporttaki yaşla uyumlu olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ayrıca taşınma sırasında köpeklerin durumunun iyi olduğundan da emin olmak istiyoruz. Ne düşündüğümüzü konuşuyoruz.
3: Köpekler kimin?
1: Sürücü onların kendisine ait olduğunu söylüyor ama sanki başka biri için satın almış gibi görünüyor. Tam olarak net değil.
4: Başka köpek olmadığından emin olun.
1: Tamam.
4: Evet, çok da küçük görünmüyorlar. Ben daha küçüklerini görmüştüm.
5: Araç aranırken köpeklerin pasaportları detaylı şekilde inceleniyor.
4: Buraya baktığınızda köpeğin doğum tarihi 27 Ekim 2022 yazıyor. Ve ilk aşısı bakalım 27 Ocak 2020'de yapılmış.
6: Bu 23. Sanırım bu da 3.
1: Veterinerlerin köpek pasaportlarına yazdığı bilgilerde kalite farkları olduğunu gördük. Ve açıkçası ilk bakışta doğru aşıları olup olmadığını ve bu pasaportun düzgün doldurulup doldurulmadığını anlamak gerçekten çok zor.
4: Evet, bu çok belirsiz bir güç.
5: Şu ana kadar pasaportlarda ciddi bir hata bulunamıyor. Sadece genel kalite çok iyi değil. Yapılması gereken son şey köpeklerin çiplerinin kontrol edilmesi ve sağlık durumlarının incelenmesi.
1: Köpeklerin çiplerini kontrol edeceğiz. Onları tek tek çıkarabiliriz. Çipin nerede olduğunu biliyor musun?
2: Evet, evet.
1: Evet, harika. Bakalım. Okay. Tamam.
2: Tamam.
1: Tamam. O köpek uygun. Çipleri kontrol edip köpek pasaportlarındaki bazı bilgileri ve kalitelerini inceledikten sonra bunların gerçek olduğunu düşünüyorum. Açıkçası her şey iyi görünüyor. Pasaportlar düzgün şekilde düzenlenmiş gibi. Tamam.
6: Mama vereceğim.
1: Evet ama onları istersen kafese koy. Kaçmasınlar.
2: Gelin bakalım.
6: Gelin.
1: Köpekler çok hareketli. Bazen köpek kaçakçılığında hayvanlar çok pasif, çekingen ve korkmuş olabiliyor. Zor şartlardan geliyorlar. Bu köpekler açıkçası iyi durumda görünüyor. Köpeklerin davranışlarını inceledim. Ayrıca kafes de oldukça iyi durumda. Gayet iyiler. Aktifler ve şimdi onları besleyecek. Genel olarak hepsi iyi durumda.
3: Bu iyi.
1: Araçla ilgili hiçbir sorun yok gibi. Evet, onları çıkaracağım. Minibüse yükleyebilirler. Her şey gayet iyi durumda.
0: Evet.
3: O zaman onları iyi. Gönderelim.
1: Tamam. Bu vakada mümkün olan her şeyi kontrol ettik. Pasaportlar uygun görünüyor. Köpeklerin çiplerini kontrol ettik. Sağlık durumlarını inceledik ve sürücüyle de konuştuk. Tatmin olduk. Köpeklerini alıp yola devam edebilirler.
0: Kaç sigaran var?
3: 3 karton.
0: Bakalım. Burada 2 tane daha var. Bu senin ceketin mi?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Hediye olarak aldım.
0: İçinde daha fazla var.
7: Köpeğin çok yoğun şekilde arama yaptığını görebiliyorum. Kabin içinde dönüp duruyor.
8: Olamaz. Çok yüksek radyasyon. Geri çekilelim. Arkayı açıp kutuları görünce kalp atışım hızlandı. Vay canına. Geri çekilin.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Motel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful. Vanilya ve muz lezzeti. Yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz haftaya.

0: Türkiye, 783.562 kilometrekarelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Yeşil hattı kullanarak X-ray kontrolünden geçen bir yolcunun çok sayıda elektronik eşya taşıdığı tespit ediliyor.
1: Var mı içinde bir şey?
2: Yok hocam.
1: Buraya da saklamışsın. Başka sakladığın bir yer var mı?
0: İstanbul Ambarlı Limanı'nda Lübnan'a gitmek üzere bekleyen konteyner, risk analizi kapsamında inceleme altına alınıyor.
3: Çok fazla doğal boşluk var. Narkotik şüphemiz var.
0: 8 kişilik bir ailenin yanlarında getirdiği büyük koli şüpheli bulunuyor.
4: Ne kadar sarmışlar şunu ya. Ne var bunun içinde bu kadar?
0: Özbekistan'dan gelen iki yolcunun beraberlerinde getirdiği eşyalar X-ray kontrolü sırasında şüpheli bulunuyor.
5: Bu yasak bir ürün. Bunu Türkiye'ye getiremezsin. Bunların hepsi imha edilecek. Türkiye'ye giremez bu ürün.
0: Bir yolcunun hal ve hareketlerinden şüphe duyan memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına davet ediyor.
6: Şunların şu tokaları bana pek şey gelmedi ya görüntüde. Altın olabilir mi?
0: Yolcunun valizi X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor.
7: Hayvansal ürünleri yurda sokmanız yasak.
0: İki yolcunun az sayıda valiz getirmiş olması memurların gözünde şüphe yaratıyor.
8: I will check your bad control.
0: Birlikte seyahat eden 5 yolcunun bir tanesinin valizinden metal uyarısı alınıyor. Kapı Kule sınır kapısında gün yoğun başlıyor.
9: Narkotik yönden aramaya tabi tutacağız.
10: Ara. Bak buraya. Sen ara.

0: Irak'tan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken yeşil hattı kullanarak X-ray kontrolünden geçen bir yolcunun çok sayıda elektronik eşya taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Yolcunun beraberinde getirdiği ilk valiz açıldığı anda valizdeki büyük oyun konsolu direksiyon takımı kutusu dikkat çekiyor. Gümrük muhafaza memuru direksiyon takımı kutusunu valizden aldıktan sonra yolcuya içinde başka bir şey olup olmadığını soruyor.
1: Var mı içinde bir şey? İçine bir şey koydun mu?
2: Yok hocam.
1: Doğru söylüyorum.
2: Alırsın.
1: Yani yoktu.
0: Yolcu kendinden emin bir şekilde başka bir şey olmadığını söylüyor. Ama kutunun içine saklanmış elektronik sigaralar açığa çıkıyor. Yolcunun her elektronik cihaz kutusu içine elektronik sigara sakladığından şüphelenen memur, bütün kutuları tek tek açmaya karar veriyor.
1: Alsamın yerleştir.
0: Direksiyon takımı içinden 5 adet elektronik sigara çıkarken hoparlör kutusundan 3 adet elektronik sigara çıkıyor. Acaba diğer kutuların içinden kaç adet çıkacak? Valiz içine serpiştirilmiş elektronik sigaraları tek tek bulan memur hepsini valizden dışarı çıkartıyor ve yolcunun diğer çantasına geçiyor. Çanta tamamen boşaltıldıktan sonra yolcunun pahalı olduğu bilinen bir markaya ait çok sayıda elektronik eşya getirdiği anlaşılıyor. Bakalım bu kutuların içinden elektronik sigara çıkacak mı?
1: Pasaport. Şu çantanı aç. Var mı onda bir şey?
2: Telefon var.
1: Ne var?
2: Telefon.
1: Tamam çıkar bakayım. Orijinal mi bu?
2: Kaçak.
1: Kaçak mı?
0: Yolcu suçunu itiraf ederek çantasından çıkan telefonun kaçak olduğunu söylüyor.
2: Şimdi buldum.
1: Aç bakalım. Tamam.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. İstanbul Ambarlı Limanı'nda Lübnan'a gitmek üzere bekleyen konteyner risk analizi kapsamında inceleme altına alındı.
1: Lübnan'a giden eşya oldu.
3: Evet abi.
1: Görev... Bunları açtırabiliriz. Bir tanesini tamam. İçine görelim.
0: Gümrük muhafaza memurları konteyner içinden çıkan ahşap kutuları şüpheli olarak değerlendiriyor ve yer operasyon ekiplerinin kutulara delikler açmasını istiyor. Konteyner içinden çıkan eşyaların elle aramaya müsait olmadığını tespit eden memurlar aramayı hassas burunlu dedektör köpekle yapmaya karar veriyor.
1: Çok fazla doğal boşluk var. Bunu köpekle bir kontrolünü sağlarız.
3: Olur abi, uygun olur. Köpek boşluk açalım mı? Hava alması için.
1: Aynen, hava çıkacak şekilde delikler açabiliriz.
0: Ve dedektör köpeğin iyi koku alması için eşyaların ambalajları üzerine küçük delikler açıyor.
1: Üstte de bir de olabilir.
2: Kesmeniz lazım.
0: Yer operasyon ekipleri ahşap kutular üstünde çalışırken elle aramaya müsait olan parçalar gümrük muhafaza memuru tarafından kontrol ediliyor. Memurlar narkotik köpeğinin aramayı hızlı ve rahat yapabilmesi için paletler üzerinde yer alan eşyaların streç kılıflarını tek tek kontrol ediyor ve büyük parçaları açıyor.
1: Tamamdır. Gördük, diğerlerinde zaten delik var, kokuş kocak delikler var.
0: Yeniden havalimanındayız.

0: Yolcunun ne sıklıkla ülkeye giriş yaptığını tespit etmek isteyen memur, yolcunun pasaportunu sistem üzerinden sorgulatıyor ve yolcunun haftada bir kez Türkiye'ye geldiğini belirliyor.
1: Şimdi kim?
2: Tam içine bir deniyor lan. Çıkarmış hocam.

0: Memur saç düzleştiricinin kutusunu açıyor. Saç düzleştiricinin üzerindeki bantlar kutunun hiç açılmadığını gösteriyor. Bunu gören memur saç maşasına yöneliyor.
1: Aç bir şunu. İçine var mı bulmuş?
0: Saç maşasının kutusu açıldıktan sonra memur ambalajın daha önce bozulup bozulmadığını kontrol etmeye başlıyor. Ama yine de ambalajı açmaya karar veriyor. Ambalaj kaldırılıyor, kutunun kapağı açılıyor ve elektronik sigaralar "biz buradayız" diye bağırmaya başlıyor.
1: Buraya da mı koydun?

0: 잡았다.
1: Biraz önce bantları üstündeki kutu da memur tarafından açılıyor. Belli ki bu yolcu kutuları dikkatli bir şekilde bantlamış. Ve orijinal şekilde bantlanmış gibi duran kutunun içinden yine elektronik sigara cihazı çıkıyor.
2: Şuraya da koymuşsun bak, buraya da saklamışsın. Bunları da topla.
1: Valizlerdeki arama devam ederken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
3: Ne durumdasın?
4: Açıyorum abi, çekmece var burada da.
3: Vallahi ihtimaline karşı. Çok fazla doğal boşluk var. Biz hava çıkacak yerleri açalım, köpekle kontrolünü sağlayalım. Biraz küçük delikler açmamız yeterli. Birçok yerde var zaten hava çıkışı. Şimdi yükümüz Lübnan'a gidiyor. Çeşitli makineler var. Tahin makinesi var. İşte kahve kavurma makinesi var. Bir de raflar var. Makinelerde çok fazla doğal boşluk var. Narkotik şüphemiz var. Bu konuyla alakalı işte inceleme yapacağız. Köpekten faydalanacağız. Dedektör köpeğimizin hassas burnundan faydalanacağız. Şimdi boşlukların etrafına delikler açıyoruz koku çıkışını sağlamak için. Onun haricinde birkaç tanesine de fiziki olarak açıp boşluklarına bakacağız. Hani ne durumda? İşte riskimizi en aza indirmeye çalışıyoruz bu konuda. Şimdi kontrolümüzü yapıp daha sonra köpek, narkotik dedektör köpeğimizi getirip aramamızı gerçekleştireceğiz. Abi, boşluklar güzel. Köpeğe zarar verecek herhangi bir eşya, delici bir şey var mı? Ona da bakayım ben.
1: Arama sırasında narkotik köpeğinin zarar görmemesi için eşyaların güvenliği alınıyor ve gümrük muhafaza memuru alanın boşaltılmasını istiyor.
3: Alanı boşaltalım, bir köpekle arama yapacağım ben.
1: Tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra daha önce de başarılı operasyonlarda görev almış dedektör köpek Karahan göreve çağrılıyor.
2: Yemeğimizi yiyelim, bekle bakalım.
1: Gümrük muhafaza memuru Karahan'ın alışkın olduğu ve ona bir görev olduğunu hatırlatacak eğitim yeleğini giydikten sonra Karahan'ı arabadan indiriyor.
2: Hazır mısın? Hoppa. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop verip sana.
3: Gel. Karahan.
2: Otur bakalım. Otur. Karahan.
1: Hey. Ve Karahan eğitmeninin yönlendirmesiyle hızlıca eşyaları kontrol etmeye başlıyor.
2: Karahan.
3: Aferin sana. Gel buraya. Hey Karahan.
1: Milyonlarca kokuyu birbirinden ayırt edebilen ve narkotik maddeleri anında tespit eden narkotik köpek, eğitmenin biraz önce açtığı boşlukları dikkatlice koklamaya başlıyor. İlk iki palette yüklü olan eşyalarda şüpheli bir şeye rastlamayan Karahan, diğer paletlerin üzerinde yüklü olan eşyaların kontrolüne başlıyor.
2: Gel bakalım.
3: Aferin sana.
1: Dedektör köpek Karahan, eğitmeniyle tam bir takım halinde çalışırken dikkatini bir an olsun kaybetmiyor.
2: Aferin.
1: Eşyaların arasındaki tüm doğal boşlukları koklayan narkotik köpeği şüpheli bir şeye rastlarsa bunu eğitmenine bildirecek ve Karahan'ın işaret ettiği noktaların fiziki araması yapılacak.
2: Aferin. Buraya bak. Çek.
1: Ambarlı Limanı'ndaki aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
2: Şuna var mı?
5: Tamam.
2: Hepsi bu mu?
5: Evet.
1: Her kutuda elektronik sigara bulan memur şimdi de saç kurutma makinesi kutusunu alıyor.
2: Muafiyet fazlasını çok etmişsin. Bunların hepsi fazla aslında.
1: Yolcu az önce saç kurutma makinesi kutusu içinde elektronik sigara olmadığını söylerken bir anda ortaya elektronik sigara cihazları çıkıyor.
2: Burada da var. Bunlar buraya saklamışsın ama bunların hepsi X-ray de belli oluyor zaten. X-ray de gözüküyor, hepsinde yoğunluk var. Mesela bunların içine koyduğun hepsinin yoğunluğu belli oluyor. Hani boşuna saklıyorsun bunları. Başka sakladığın bir yer var mı?
0: Bir şeyler de kalmadı.
2: Bak hepsinde kalmadı dedin, çıkıyor.
0: Başka ne var mı?
1: Bütün kutuların içinde elektronik sigara bulan memur, şimdi de valizden çıkan ayakkabıyı kontrol ediyor. Acaba ayakkabının içinden bir şey çıkacak mı? Ayakkabının içinden elektronik sigara cihazı çıkmıyor. Memur şimdi de yolcunun üstünü aramaya karar veriyor. Ve yolcu arama odasına götürülüyor.
2: Çıkar gel bir de üstünü arayalım. Sonra hakkında tutanak tutalım bunlar için. Gel şuraya geç.
1: Üst araması sonrasında yolcunun üzerinde bir şeye rastlanmıyor.
2: Tamam, geçsin.
1: Gümrük muhafaza memuru yolcunun valizinden çıkan ve ticari mahiyete sahip tüm eşyaları listeliyor. Ve yolcu hakkında yasal işlem yapıyor. Yolcu verdiği ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor ve valizinden çıkan tüm eşyalara el konuluyor. Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
3: Hop! Aferin sana. Buralara bak. Gel.
1: Paletlerdeki eşyaların aramasını tamamlayan Karahan, daha önce eğitmeninin fiziki kontrolünü yaptığı fırını da arıyor ve şüpheli bir kokuya rastlamıyor.
3: Aferin sana. Buraya da bak. Bravo! Gel bakalım.
1: Ve hassas burunlu narkotik köpeği Karahan, aramaları kusursuz bir şekilde tamamlayarak hızlıca kulübesine doğru koşuyor. Yük tekrar konteynere konulmadan önce paketi kısmen açılmış bir koli gümrük muhafaza memuru tarafından kontrol ediliyor. Şüpheli bir şeye rastlamayan gümrük muhafaza memurları, yer operasyon ekiplerine konteynerin tekrar yüklenmesini söylüyor ve görev yerinden ayrılıyor.
3: Toplayabilirsiniz.
4: Kolay gelsin.
1: Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Kahire'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken 8 kişilik bir ailenin yanlarında getirdiği büyük koli şüpheli bulunuyor. Ve gümrük muhafaza memurları koliyi açmaya karar veriyor.
5: Gel.
6: Evet.
5: Bunu da aç.
6: Ne bitti olmalı?
5: Kaç kişisiniz?
6: 8 kişi.
7: 8.
5: Nerede diğerleri?
6: Aile.
5: Nerede diğerleri?
6: Bekliyor orada, bekliyor.
5: Tam çağır gelsin bakayım. Ben bakayım burada.
1: Gümrük muhafaza memuru 8 kişilik ailenin yakınlarda olmasını isterken ailenin biletlerini istiyor ve biletleri kontrol ediyor.
8: Tam bakalım biz de.
1: Yolcuların soyadlarını tek tek kontrol eden memur 8 kişilik ailenin gerçek bir aile olduğunu belirliyor.
8: Tamam olsun.
5: Nereden geliyor?
6: Egipt.
5: Tamam. Aileden geliyor.
1: Bir memur şüpheli bulduğu koliyi açarken diğer memur da aileyi tespit etmek için gümrük çıkış kapısına yöneliyor ve ailenin kapının önünde beklediğini görüyor.
6: Bir iki tanesi ne var bu? Hepsi çocuklar mı
1: ki? Aileyi tespit eden memur valizde küçük bir spor ayakkabı bulurken diğer memur koliyi açıyor ve kolinin içinden onlarca terlik çıkıyor.
8: Başka ayakkabı var mı?
5: Yok.
1: Koli içindeki terlikleri ve ayakkabıları inceleyen memur şüpheli bir durumla karşılaşmıyor ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
8: Almış.
5: Çocuklarımız var.
8: Çoğu da.
5: Tamam.
8: Tamam, gidebiliriz.
1: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan'dan gelen iki yolcunun beraberlerinde getirdiği eşyalar X-ray kontrolü sırasında şüpheli bulunuyor. Ve gümrük muhafaza memuru yolcuları gümrük kontrol masasına yönlendiriyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuların eşyalarını poşetlerden çıkartmasını istiyor.
5: Çıkartın bunları.
1: Özbek yolcu terliğin içine gizlemiş olduğu bir torbayı gümrük muhafaza memuruna teslim ediyor.
5: Nereden geliyorsunuz?
1: Ve torbanın içinden nas, diğer adıyla nasvar ya da nasvay tohumu çıkıyor.
5: Bu yasak bir ürün. Bunu Türkiye'ye getiremezsin. Bunların hepsi imha edilecek. Türkiye'ye giremez bu ürün, tamam mı?
1: Nas bitkisi nemli ve toz haline getirilmiş bir tütün enfiyesidir. Ve taşıdığı uyarıcı madde miktarı bilinmediği için Türkiye'de tüketimi yasaktır.
5: Başka var mıydı? Bunların arasına koymadın değil mi?
7: Bak. Çok.
5: Tamam, yok bunda başka. Bunu alabilirsin, bunda bir şey yok.
1: Gümrük muhafaza memuru şu ana kadar bir torba nas tohumu buldu. Ama daha diğer yolcunun eşyalarının aranması var. Ve diğer yolcunun da eşyaları arasından nas tohumu çıkıyor. Ortaya çıkan nas tohumu miktarı fazla olduğu için gümrük muhafaza memuru yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
5: Türkiye'ye ilk defa mı geliyorsunuz?
7: Geliyoruz.
5: Tamam, İstanbul'a mı geldiniz? Tekrar bir uçuşunuz var mı başka bir ülkeye? Ya da başka bir ile? Tamam. Siz mi kullanıyorsunuz bunları? Tamam, elleme. Yasak. Bu kaldı.
7: Kaldı.
5: Aynen.
1: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz. Moskova'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir yolcunun hal ve hareketlerinden şüphe duyan memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına davet ediyor ve yolcunun valizi açılıyor.
2: Bazı ilk kontrol edildi mi? Ne iş yapıyorsun?
7: Tekstil.
1: Yolcu ilk sorgusu sırasında tekstil işiyle uğraştığını beyan ediyor. Bu da valizlerinden çıkacak eşyalar hakkında ipucu vermiş oluyor.
2: Bu ürünleri Moskova'dan mı getiriyorsun? Yoksa bunlarla ilgili bir faturan var mı?
7: Yok abi. Bunlar hediyelik var ama. Buradaki çalışan arkadaşlar.
1: Valizdeki eşyaları inceleme altına alan memur, eşyaların kullanılmamış olduğunu ve etiketlerinin üzerlerinde olduğunu fark ediyor.
7: Çuvallar.
1: Yolcu, valizindeki eşyaların faturalarının olmadığını söylerken, eşyaları hediye amaçlı getirdiğini beyan ediyor. Ama miktar çok fazla.
2: Biraz sanki fazla hediyelik eşya getirmiş gibisin.
7: Vallahi abi, akraba o kadar çok ki o yüzden. Çantam açtığım daha
2: önce. Türkiye'ye gelmişsin, en azından buranın kurallarını vesaire bilmen gerekiyor.
7: Biliyorum ama vallahi öyle şok değil. Ben terlik...
2: Benim aslında merak ettiğim soru...
7: Her şeyden bir hayvan abi ya.
2: Benim görüntüsü biraz bana farklı geldi ama... Solluk. Kenara
7: bırakıyorum. Her şeyden birer tane abi. Yani
1: bir... Gümrük muhafaza memuru valizden çıkan çantaların orijinal olduğunu düşünürken yolcu her şeyden bir adet getirdiğini söyleyerek gümrük kuralları hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. Memur yolcunun bazı çantaları doğrudan valizine koyduğunu ama bir çantayı poşet içinde sakladığını görüyor ve çantanın içini açmaya karar veriyor.
2: Bu nedir?
7: Elektronik tuvalet.
2: Bunlarla ilgili anladığım kadarıyla bir faturan yok. Hediyelik amaçlı getirdiğini söylüyorsun, doğru mu?
7: Evet.
1: Memur, yolcunun açtığı ikinci valizden bir kaban alarak etiketini kontrol ediyor. Ve ürünün Rus yapımı olduğunu tespit ediyor.
2: Etiketlerine bakalım belki üzerinde.
7: Hepsi ayrı. Yani bir şeyden iki şey değil.
2: O yüzden... Hepsinden birer tane getirmen bunların hediyelik amaç dışında getirdiğin anlamını taşımaz sonuçta. Rusya'dan senin ülkesi. Rusya'daki pazardan. Şunların şu tokaları bana pek şey gelmedi ya görüntüde. Altın olabilir mi sen?
7: Ya bu 20 de olamaz.
2: Bunların görüntüleri bana biraz farklı geldi.
7: İstersen onu bir, yani 10 dolarlık bir şey abi. İstersen onu keselim. Makas falan var mı? Keselim
2: bir tane. Ben bir ön kontrolümü yapayım.
7: Tamam abi. Tanesi 10 dolar abi.
2: Bunlar nedir?
7: Bunlar nargile şey.
2: Nargile tütünü mü?
7: Evet.
2: Burada hiç kendi kişisel kıyafetlerini göremedim ben burada.
7: Silah, kişisel abi.
1: Şimdi de Özbek yolcunun eşyaları arasında kullandığı ilaçlar bulunuyor.
9: Bunlar ne ilacı?
10: Tablet mi?
9: Tam ne için kullanıyorsun?
10: Bu başkasının ağrıydı.
9: Kalp mi? Karın, mide mi?
7: Karın.
9: Tamam.
1: Gümrük muhafaza memuru ilaçların etken maddelerini sistem üzerinden kontrol ediyor. Eğer gümrük kanunlarına uymayan bir etken maddeye rastlarsa bu ilaçların da ülkeye girmesine izin vermeyecek.
7: Hayır.
9: Tamam, bunu alabilirsiniz.
1: Yolcunun çantasından çıkan ve yolcunun kullandığı anlaşılan ilaçlarda sorun bulunmuyor. Ve ilaçlar yolcuya iade ediliyor.
9: Şunu, bunu da getirin, bunu da açın. Bunları alabilirsiniz buradan, onu açıp bir kontrol edelim.
1: Gümrük muhafaza memuru son olarak şüpheli gördüğü büyük çuvalın da açılmasını istiyor. Ve çuvalın içinden iyice paketlenmiş, ince, uzun bir torba çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru bu paketin ağırlığını ve içini kontrol ettikten sonra çuvalı önüne alıyor ve içini detaylıca aramaya başlıyor.
11: Bunun başka bir ismi vardı.
9: Pirinç mi vardı bunun içinde?
1: İnce, uzun paketlenmiş eşyanın bir ayakkabı olduğu anlaşılıyor ve yolcuya iade ediliyor.
9: Bunu alabilirsiniz. Bunda bir şey yok. Buyurun.
1: Özbek yolcu nas tohumlarını bırakmak istemiyor ve muafiyet hakkını yanına almak istiyor.
9: Hayır. Hiçbir şekilde...
7: Demek ki...
9: Hayır. Hiçbir şekilde ülkeye girişi yasak getiremezsiniz.
1: Ele geçirilen nas tohumlarına el konuluyor ve yolcular hakkında yasal işlem başlatılıyor. Gümrük muhafaza memuru çantaları yakından incelerken diğer memur arama masasına geliyor ve tüm çantaları dizmeye başlıyor. Çantaların içine saklanmış eşya olabileceğinden şüphelenen memur etiketleri üzerinde olan çantaları X-ray cihazına sokuyor.
11: Bunlar orijinal değil mi? Var mı herhangi bir fotoğraf falan var mı senin?
7: Yok.
1: Çantaların içi boş çıkar.

0: giderken memur çantanın tokasını kazıyarak tokanın altın olup olmadığını kontrol ediyor.
1: Evet, çelikmiş.
0: Yolcunun sakinliğinden ve sürekli her şeyden bir tane getirdim demesinden şüphe duyarlı olan çantaları X-ray cihazına sokuyor.
2: Bunlar orijinal değil mi? Var mı herhangi bir fotoğraf falan var mı senin?
3: Yok.
0: Çantaların içi boş çıkarken memur çantanın tokasını kazıyarak tokanın altın olup olmadığını kontrol ediyor.
1: Evet, çelikmiş.
0: Yolcunun sakinliğinden ve sürekli her şeyden bir tane getirdim demesinden şüphe duyan memur, yolcunun üstünü aramaya

Yolcuyu arama odasına götürüyor. Valizden çıkanlar masaya tek tek dizildiğinde masa adeta bir mağazayı andırmaya başlıyor.

0: Eşyaları şüpheli bulan memur, durumu kaçakçılık ve istihbarat amirine bildirmeye karar veriyor.
1: Şimdi amirimle paylaşacağım bu durumu. Burada hediyelik eşya dışında getirmemen gereken eşyalar var. Eğer bunların bir ticari faaliyet olduğuna kanaat getirirsek kaçakçılıktan işlem yapacağız.
2: Abi yasak ne varsa ya alabilirsin ucuz şeyler.
1: Şimdi dediğim gibi bunun kararını biz vermiyoruz.
3: Ne için
1: tamam mı?
3: Getirdin peki?
2: Vallahi hediyelik getirdim. Burada mağazada ben
1: ya burada
2: mağaza
1: hiç
2: getirdim. Ya mağazadan mal alıyorum.
4: Burası
2: Moskova'ya götürüyorum.
4: Oradan çalışan kadın.
3: Benim şahsi eşyam bile yok. Farkında mısın?
2: Şahsi eşyam bu.
3: Full ticari şu an. Hepsi kullanılmamış bir ürün bak. Hiçbir şeyin yok. Sürekli gidip geliyor musun? Pasaportunu ver bir bakalım. Sürekli gidip gelir misin böyle?
2: Yok. İkinci defadır geliyorum.
3: İkinci defadır geliyorsun.
2: Bu yıl.
3: Tamam ben şimdi sorgulayayım bir bakayım şöyle.
2: Bu hepsini ben değerim biliyorum. Burada toplam $500.
1: Arkadaşlar böyle olmuyor yani maalesef.
4: Yani burada
1: muafiyet kapsamının dışında eşya getirsen ona göre işlem yapılır.
3: Gir çıkların zor. Bayağı bir gidip gelmişsin. Hep bir günlük günlüğüne gitmişsin. Birebirlik git gel yapmışsın.
2: 2023'te aldım pasaportu.
3: Tamam zaten bir günlüğüne git gel yapmışsın sürekli.
2: Yok, niye öyle gittin geldin? Zaten para geldim. Burada para verip mal alıyorum. Kargoya verip geri dönüyorum. O yüzden.
0: Pasaport hareketleri konusunda sorgulanan yolcu, Rusya ile Türkiye arasında sık sık ürün taşıdığını kabul ediyor. Bu da yolcunun eşyaları ticari amaçla ülkeye sokmaya çalıştığını ortaya çıkartıyor.
1: Çantalar var, kalanlar var, normal tekstil kıyafetleri, ayakkabılar, terlikler. Demesine göre hiçbir faturası yok.
5: Mütasyon herhalde.
2: Yani beyanı o şekilde, hani imitasyon olduğunu söylüyor.
1: Şeyler bile, dikişler bile şey.
2: Pazardan alalım.
0: Gümrük muayene memuru yaptığı inceleme sonucunda çantaların orijinal olmadığını tespit ediyor. Durumu değerlendiren kaçakçılık ve istihbarat amiri yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıyor. Yolcu alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçaklar art arda iniyor ve gümrük muhafaza memurlarının yoğunluğu artıyor. X-ray taraması sonucunda Moskova'dan gelen yolcunun valizinde şüpheli eşya tespit ediliyor ve yolcu arama noktasına çağrılıyor.
6: Açar mısın canım?
0: Ve yolcu valizini açtıktan sonra ortaya çok sayıda peçete çıkıyor. Bu kuşku yaratan bir durum olduğu için yolcu hemen sorgulanmaya başlıyor.
1: Niye peçete getirdin
7: bu? Yasak mı?
1: Yok yasak demedim. Niye yani ben?
7: Tam bakın.
1: Tamam soruyorum efendim neden getirdin?
7: Düğünümüz var ihtiyacımız vardı.
1: Tamam.
7: Cebimde vardı getirdim.
1: Cevabı varmış. Gidiş nereye?
7: Gebze.
1: Tamam, bunu kapatabilirsin.
0: Memurlar bir valiz dolusu peçeteyi yakından inceliyor ve şüpheli bir şeye rastlamıyor.

0: Azerbaycan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Uçaktan inen yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir yolcunun valizi X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
1: Buyurun açalım valizi.
2: Buyurun. Şunu görmüş olabilir. Çaydı. Ve yağdı, başka bir şey.
0: Yolcu şüpheli yoğunluğun sebebinin çay ve yağ olabileceğini söylüyor. Bakalım valizden sadece çay ve yağ mı çıkacak?
1: Beyefendi, sosis

0: Getirmek yasak.
1: Ve gümrük muhafaza memuru valiz içinden bir torba sosis çıkartıyor. Yolcu beraberi eşya olarak kabul edilmeyen sosislere gümrük noktasında el konuluyor. X-ray taraması sırasında şüpheli yoğunluk gösteren bölgeden iki büyük kutu çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru valizden çıkan kutuları açtığında içlerinde tereyağı olduğunu tespit ediyor.
0: Tereyağı var.
2: Hemen alın, mal alın.
3: Olur, çıkaralım. Yardım edin mi?
0: Buyurun.
1: Ve yolcuyu muafiyet hakları konusunda bilgilendiriyor.
0: İşlenmiş et ve hayvansal ürünleri yurda sokmanız yasak. Bunları yerinde imha işlemi yapacağız. Tutanak düzenleyip.
3: Yapar da amacı burada.
1: Memur, yolcunun valizinden çıkan tereyağı ve sosisleri yerinde imha etmek için yolcunun pasaportunu istiyor.
0: Bir pasaportunuzu rica edeceğim. Yerinde imha edeceğim.

0: Irak'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken, iki yolcunun az sayıda valiz getirmiş olması memurların gözünde şüphe yaratıyor. Ve risk analizi kapsamında yolcular valizlerini X-ray cihazından aldıktan sonra gümrük arama noktasına davet ediliyor.
1: Mesleğin nedir? Ne işle uğraşıyorsun? What's your job?
2: Medical equipment.
0: Yolcuları sorgulamaya başlayan memur, yolcuların ilaç şirketinde çalıştığını öğreniyor ve ilk yolcunun valizini kontrol etmeye başlıyor.
2: Price.
0: Pirinç çuvalının ağırlığını kontrol eden memur, miktarın muafiye sınırları içinde kaldığını belirliyor ve yolcunun küçük el çantasını aramaya başlıyor.
1: Do you have any medical?
2: No.
1: Medicine?
0: Küçük el çantasında şüpheli bir şeye rastlamayan memur, yolcuya ülkeye geliş amacını soruyor.
1: What's your purpose of visit?
2: To see my friend here.
1: Just visit.
0: Ve yolcu ülkeye gelme sebebinin arkadaş ziyareti olduğunu söylüyor. Yolcunun sırt çantasını da kontrol eden memur, şüpheli bir şeye rastlamıyor ve ikinci yolcunun valizine geçiyor.
1: Okay, can close. Surprise.
2: Yeah, right.
0: Ve ikinci yolcunun valizinden de aynı şekilde küçük bir çuval pirinç çıkıyor ve muafiye sınırları içinde kaldığı belirleniyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor.
3: Beyefendi.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcuya gümrük kurallarını gösteriyor. Ama yolcunun itirazları bitmiyor.
3: Et, hayvansal ürünleri.
4: Söylesin. Zaten oradan gömrüğe gidiyor.
3: Bir sonraki sefer ülkeye giriş yapmadan önce gireceğiniz ülkenin kanunlarını öğrenirseniz hem sizin için hem de bizim için.
4: Kim diyor ki burada?
3: Dediğim gibi, şimdi siz bu hayvansal ürünlerin haricinde diğer eşyalarınızı toplayabilirsiniz. Şunları toplayın. Bunlar da yerinde imha edilecek.
4: Abi dükkandan alıp maldır bu şey, yasak mal diyor, yasak mal diyor.
3: Hayvansal ürünlerin yurda girişi yasak. Yani belli bir hakkınız da yok. Buyurun. Şu eşyalarınızı toplayın siz. Şu çantanızda var mı yiyecek?
4: Hepsi yok. Hepsi.
3: Tamam, siz eşyalarınızı toplayın.
4: Ya bu ne şey olur abi? Birisi Azerbaycan'a gelen bu Türkiye vatandaşı gelir orada her şeyi getirir ve her şeyi de yapmış, bir söz dileyen yok.
3: Dediğim gibi.
4: Ya bu kanunsuz. Siz... Valla bunu ben birinci sefer de öyle getireceğim.
5: Kanunsuz olan? Geldim,
3: kanunsuz olan senin getirmiş oldun.
4: Yok, benim getirdiğimi orada da gömrüden geçmişim ben.
3: Sen orada çıkış... Çıkış ülkesi, burası giriş ülkesi.
0: Yolcunun tüm itirazlarına rağmen valizden çıkan tereyağı ve sosisler kontrollü olarak imha edilmek üzere alınıyor ve yolcu ülkeye giriş yapıyor. Yolcunun valizinin diğer yarısını da arayan memur şüpheli bir şeye rastlamıyor ve yolcunun sırt çantasını aramak istiyor. Sırt çantasından çıkan boyunluk dikkatlice incelendikten sonra çantadan Türk pasaportu çıkıyor ve yolcunun hem Irak hem de Türk vatandaşı olduğu anlaşılıyor.
2: My nationality is Iran and the second nationality. Thank you.
0: Yolcunun çantasını dikkatlice arayan memur, şüpheli bir durumla karşılaşmıyor ve yolcuya üstünü aramak istediğini söylüyor.
1: Okay, Munich. I will check your body control. If not problem, you can go. Okay?
6: Okay.
1: Okay. Come with me.
0: Hem Irak hem de Türk vatandaşlığı bulunan yolcu arama odasına götürülüyor ve üstü aranıyor. Memur yolcunun üzerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamıyor ve ikinci yolcunun da üstünü arıyor.
1: Okay, it's finished. Thank you.
3: Efendim. Ben şimdi yeşilliğim, yolcum var, bir kontrol ettim.
0: Yolcuların valizlerinde ve üstlerinde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, yolculara teşekkür ediyor ve ülkeye girmelerine izin veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Kapı Kule sınır kapısına gidiyoruz. Kapı Kule sınır kapısında gün yoğun başlıyor. Kapı Kule sınır kapısından ülkeye giriş yapan tır, alınan bir istihbarat üzerine X-ray ambarına yönlendiriliyor ve X-ray taramasından geçiyor. Tarama sonuçlarını değerlendiren memurlar iki alanda şüpheli yoğunluk tespit ediyor ve Dorse'nin mührünün kırılmasına karar veriyorlar.
1: Kaptan, maç alma mühürleri, keselim.
0: Yükleme noktası olan Almanya'da mühürlenen Dorse açılıyor ve Dorse'nin tam yüklü olmadığı tespit ediliyor.
5: Aldım şunu.
0: Dorse üzerindeki eşyalarda narkotik madde olduğundan şüphelenen ekipler önce eşyayı fiziki olarak kontrol ediyor.
5: Aracın narkotik yönden kontrolü olacak köpek.
1: Araç X-ray taramasında şüpheli bölge olmamasına rağmen çalışma konusu gereği narkotik yönden aramaya tabi tutacağız. Yükü komple indirelim. Narkotik dedektör köpeğini çağıralım.
5: Çağırayım ben.
1: Aramamızı yapalım.
0: Ekipler yükün arama ambarına boşaltılmasının ardından narkotik dedektör köpek tarafından aranmasına karar veriyor. Yer operasyon ekipleri aldıkları talimat doğrultusunda kolları sıvıyor ve beyannamesinde makine parçaları olan bütün paletleri tek tek taşıyor. Dorse'deki tüm yük arama ambarına taşındıktan sonra gümrük muhafaza ekipleri bilgilendiriliyor ve fiziki arama başlıyor.
5: Şüpheli bölgelerdeki yoğunluklara bakalım. Ondan sonra sen de köpekle aramanı.
0: Paletlerin sarılı olduğu ambalajlar narkotik köpeğin rahat koku alabilmesi için çıkartılıyor ve aramaya hazır hale getiriliyor. Memurlar palet üzerinden aldıkları bazı kolileri de açarak eşyanın beyannamesiyle uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyor.
5: Beyanda olan araç parçalarının telleri varmış. Şuradaki şüpheli bölgeye de bakalım. Diğer tarafta.
1: Tamam.
5: Sonra
1: bu muydu? Diğeri.
5: Hayır, diğeri. Şurada.
1: Tamam, ona da bakalım.
5: Çizili alanın biri de buydu.
0: Küçük paletin üzerindeki kutuları açan memurlar şüpheli bir eşyayla karşılaşmıyor ve eşyanın beyanname ile uyuştuğunu tespit ediyor.
5: Yine beyanda olan eşyalar.
1: Herhangi problem görünmüyor.
5: Herhangi bir sorun yok. Bunlar zaten beyanda var.
1: Ben köpek şimdi köpeği uygun alana getireyim. Alanı. Tamam. Önce şeyleri açalım birlikte. Tamam. Kutuları bir hava alacak şekilde açalım.
5: Hani köpeğin
1: sonra
5: rahat
1: köpeği getirip aramamızı yapalım.
0: Fiziki aramayı tamamlayan memurlar üstü açılmamış kutuları açarak narkotik köpek için hazır hale getiriyor. Ve onlarca başarılı operasyona imza atmış narkotik köpek Turbo sahaya çıkıyor.
1: Bravo! Kaş kaş kaş kaş kaş. Hop!
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kırgızistan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray taramasından geçerken, birlikte seyahat eden 5 yolcunun bir tanesinin valizinden metal uyarısı alınıyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına davet ediliyor.
6: Where are you coming from?
7: We're from Kyrgyzstan.
8: It's up, it's up.
6: Aynen. Şampiyon olduğumuz için görünce şey var.
9: Var oldu,
6: yes.
10: Yarım sayı.
11: Box.
10: Yok.
11: Pentafon.
0: Yolcular Kırgızistan'dan gelen sporcular olduklarını beyan ederken açılan valizin içinden de çok sayıda madalya çıkıyor.
6: Bursa yazıyor. 30 Mayıs 1 Haziran. Bursa bunlar getirip orada verecekler ya bunları. Orada dağıtacaklar.
8: Bursa Bursa yazıyor ya.
0: Yolcular Bursa'da düzenlenen boks turnuvası için geldiklerini belgeleriyle kanıtlarken valiz içinden çıkan madalyaların hepsinin üzerinde Bursa ibaresi olduğu tespit ediliyor.
4: Resti turalar için saldık Barus'ta. Yani.
9: Türkçe biliyor musunuz?
4: Kırgızca biliyoruz. Kırgız mı ne Türk? Kırgız mı ne Türk bildi. Düşünüyoruz.
9: Yarışma burada mı? Bursa'da mı yapılacak?
4: Bursa'da. Evet.
6: Siz mi vereceksiniz bunları?
4: Barus var.
9: Kim düzenliyor bu yarışmayı? Siz mi?
4: Baba.
6: Aynen. Aynen bence de gönderin. Okey. Klok.
4: Sağ.
7: Şimdi canım ne?
6: Tam gönderelim ya zaten. Şampiyonluk için getirilmiş. Bunlar
0: veriyor. Yolcuların sunduğu belgeleri inceleyen memurlar, 5 yolcunun da sporcu olduğunu, Bursa'da düzenlenecek turnuvayı kendilerinin organize ettiğini öğreniyor ve yolcuların ülkeye girmelerine izin veriyor. Yolcular madalyalarını topladıktan sonra valizlerini kapatıyor ve ülkeye giriş yapıyor.

0: Turbo, Malinois cinsi, Belçika kurt köpeği ve henüz 2 yaşında.
1: Ara. Aferin, bravo. Ara. Nerede? Nerede?
0: Turbo için bu arama bir oyun. Eğer Turbo narkotik madde kokusuna rastlarsa oyunu kazanacak ve eğitmeninden sevdiği topu alacak.
1: Gel, hop, hop. Ara. Bak buraya. Ara. Nerede? Nerede? Ara.
0: Ve narkotik bir maddeye rastlamıyor. Ama görevi henüz bitmiş değil. Sırada Dorsey'nin kendisi var.
1: Gel.
0: Turbo eğitmeniyle Dorsey'nin içine giriyor ve Dorsey'nin tüm panellerini tek tek kokluyor.
1: Ara. Sen ara.
0: Hop. Ve arama sonuçlanıyor. Hem yüklerde hem de Dorsey'nin kendisinde narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
1: Gel, aferin sana, gel koş.
0: Gümrük muhafaza memurlarının aldığı istihbarat asılsız çıkıyor ve indirilen yükler tekrar tıra konularak tırın yolculuğuna devam etmesine izin veriliyor.
2: Bu tır Almanya'dan geliyor. Çeşitli makine parçaları beyanıyla geliyor. Aynı zamanda narkotik ihbarlı olarak geliyor. Narkotik ihbarlı tırımızı önce X-ray'e sokuyoruz. X-ray'de çeşitli bölgelerde, çizilen bölgelerinde risk. Göz ile kontrolünü yaptığımız bu tırımızın kalan tüm eşyaları içinde köpekle tekrar arama yapıyoruz. Öncelikle burada arama yaparken birincisi köpeğe konfor alanı, mümkün olduğu kadar konfor alanını en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Köpeğin koklayacağı alanı düzenli şekilde ve maksimum fayda alacak şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. Belli alanlarda tekrar tekrar koklaması yerine tek bir alanı net şekilde koklamasına önem veriyoruz. Bu aramada herhangi bir yoğunluk veya tepki benzeri herhangi bir durumla karşılaşmadık.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İzleyeceğiniz program bir adamın uzayda başlayan hazine avını bitirme yolculuğunun gerçek hikayesidir. Bazı haritalar ve belgeler dijital olarak değiştirilmiştir. Jim'le beraber Londra'ya gittiğimizde Gordon'ın listesindeki 2., 3. ve 4. gemi enkazının izinde olduğumuzu fark ettik. İngiltere'den Antillere gittiler ama geri dönmediler. İyi işti. Burada derinlik 3000 fite kadar düşüyor. Şimdiye kadarki en büyük ipucunu buldum. Dragon's Teeth. Tanrım, bu da ne? Rica etsem buradan hemen çıkabilir miyiz? Orada çok dik kayalıklar var. Evet evet, şuna bak. Samanlıkta iğne arıyoruz. Kocaman bir yapboza benziyor. Orası sarp kaya. Her obje gizemi çözmek için. Burası sarp kaya.
1: Aman tanrım.
0: Bir ipucu. Bence Gordon cevabı tam burada buldu. Bana heyecanlanmadığını söyleme. Dragon's Teeth olduğuna inandığımız bir alanda gemi kalıntılarını takip ediyoruz. Gordon bence Kip'in bulduğu ve yeniden gömdüğü altın masayı detaylı anlattığı mektubunun ikinci sayfasında şu an bulunduğumuz yerden bahsediyor. Gordon mektubunda Kip Wagner'ın Dragon's Teeth denilen bir bölgede altın bir masa bulduğunu yazmış. Bu ilk mektuba iliştirilmiş ikinci mektup. Size yazdıklarını okuyayım, sonra devam ederiz. Eski küçük bir İngiliz çapası var. Senin bulduğun gibi. Resif çıkıntısının hemen açığında. Sapı adanın içini işaret ediyor. Doğu tarafındaki bir kasırgada battığını söylüyor. Bu yönümüzü doğruluyor. Devamında kurtulabilenleri, bulabildikleri kişisel eşyalarını, batık gemiden kalan önemli şeyleri toplayıp bir filikayla karaya gittiklerini yazmış. Yani kurtulanların hayatta kalmaya çalışmış olmaları ve gemi enkazlarından kurtarabildikleriyle karaya çıkmış olmaları muhtemel. Dragon's Teeth, kara, hazine. Bu kadar basit. Evet, işte.

0: öyle. Bulunduğumuz hattı takip ettiğimizde Rocky Cove dediğimiz sahile ulaşıyoruz. Oraya gidip hazineyi arayacağız. Yapmak istediğim şey şu: Mike, sen ve ben 3 tane 3 metrelik topu bulduğumuz alana bakmaya devam edelim. Eric ve Jim, sizden metal dedektörleriyle Rocky Cove'un güneyindeki sahili taramanızı istiyorum.
1: Bu adayı incelemek iyi bir fikir. Geçmişte birçok batık gemi keşfi, batığın yeri hakkında ipuçları veren sahil buluntuları sayesinde yapılabilmiş.
0: Gordon yazmış. Bence denemeye değer diyorum.
1: Hemen çıkar, hemen çıkar, hemen çıkar. Çok uzun sürdü. Bana sorarsanız gemiden kalan eşyalar sıradan bir sikke falan olmayabilir. Ülkemizde 1715 filosu var. Ve 1960 yılında kalıntıları bulan kişi Kip Wagner'dı. Anlattığı hikayelerden biri, sahilde yürüyüp suda taş sektirirken aslında gümüş sikkeleri sektirdiğini fark etmiş. Sudan karaya vurduklarını düşünmüş. Bir operasyon düzenlemiş ve sikkeleri bulduğu sahilin açıklarında çalışmaya başlamış. O zamana kadar bulunan en etkileyici gemi batığı kalıntılarını keşfetmiş.
2: 1715 filosu 31 Temmuz 1715'teki bir kasırgada kaybolmuştu. Florida sahiline çarpmışlar. Yaklaşık 40 millik bir alana yayılmışlardı. 10 gemi taşıdıkları 13 milyon pesodan fazla hazineyle batmışlardı. Bugünün parasıyla milyarlarca dolar demek. Florida'ya bir altın akını başlattılar. Sonunda o bölgeye Hazine Sahili adı verildi.
1: Kip 1715 filosunu bu şekilde bulmuş. Gordon'un bir mektup yazarak sahile gidip aynı şeyi yapmamızı söylemesi mantıklı. Büyük ihtimalle sahilde bulduğumuz bir şey bizi denizde daha fazlasına götürebilir.
0: Mike ve ben adanın etrafında dolaşıp bizi karaya, adaya daha fazla yaklaşmaya yönlendirecek sıra dışı bir şeyler var mı bakacağız.
3: Şu anda hedeflediğimiz bölgeye doğru ilerliyoruz. Daryl ve Eric sahildeyken Jim ve ben denize açılıp daha önce bulup işaretlediğimiz yerlerde dalış yapacağız.
0: Bakalım ne olacak. Aklımda hep şu var: çok eski dönemlerden çok fazla eşya çıktı ve çok büyük olduğuna inandığımız bir geminin yarısını bulduk. Şimdi geminin kıç üstünü ya da kaptan köşkünün olduğu parçasını bulmalıyım. En değerli hazineler o kısımda olur. Yani kaptan köşkünü ya da geminin kıç üstünü bulabilirsek o altın masayı bulabiliriz.
3: Aa, bir şey var. Büyük bir şey bulduk.
0: Nedir?
3: Son geçişimizde iyi bir parçaya denk geldik. Göremedim.
0: Şunun büyüklüğüne bak. Şamandıra hazırlayacağım.
3: Şamandırayı iskele tarafından bırakabilirsin, iyi olur. 2 1 Fırlat. Atla.

0: Bir şeyle bağlarsak yukarı çekebiliriz.
1: Şamandırayı kullan.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: O halkayı çıkarmak istiyorum çünkü bulduğumuz altı topla ilişkili olabilir. Boşta.
1: Boşta.
0: Yakaladım. Aa, evet. Gel bakalım. Direk kelepçesine benziyor. Ayağına dikkat et. Tamam. Direk kelepçesi uzun kalas parçasını desteklemek için kullanılan bir parçaydı diyebiliriz. Orta direğe ait olamayacak kadar küçük. Yani ya burun ya da kıç tarafına ait. Eğer kıç tarafınınsa o zaman kıç üstü de orada olmalı. Kaptan köşkü kıç üstünde bulunurdu. Ve kaptan köşkü en değerli eşyaların koyulduğu yerdi. Geminin o parçasını arıyoruz. Yani direk kelepçesini bulduğumuz bölgede dalmaya devam edeceğiz. Kıç üstüne ait olabilecek başka deliller bulmaya çalışacağız.
2: Çok basit bir alet gibi dursa da elle kullanılan metal dedektörü kayıp hazinelerin yerini bulmakta kullanılabilecek en iyi cihazlardan biridir. Çünkü çoğu zaman malzemeler yıllar içinde gömülürler. İster kumda, ister ormanda, nerede olursa olsun bu cihazla her şeyi bulabilirsiniz.
0: Sir Francis Drake yeni dünyayı yağmalıyordu. Aslında yaptığı şey zaten herkesten çalmış olan İspanyolları soymaktı.
2: Sir Francis Drake, Güney Amerika'nın güney sahillerine geldiğinde iyi iş çıkarmıştı. Ve İspanyolları şaşırtmayı başarmıştı. Çünkü onu beklemiyorlardı. Kendi denizleri olduğunu ve kimsenin oraya gelemeyeceğini sanıyorlardı. İspanyollar ondan nefret etti. Ona Dragon ya da El Dragon diyorlardı. Sürekli olarak seferler düzenleyerek İspanyol ticaret gemilerini taciz ediyordu. Onlardan olabildiğince çok hazine alıp hepsini İngiltere'ye kadar taşıyordu. Minnettar olmuşlardı. Ona şövalyelik falan vermişlerdi. Yani iyi durumdaydı ama rivayete göre Sir Francis Drake gelip ellerindeki tüm hazineleri almıştı. Belli ki korkunç bir miktardı. Ama gemisinde başa çıkamayacağı kadar çok hazine yüklenmiş olduğunu fark etmişti. Bir yerde durdu ve geri geleceğini düşünerek bir adaya gömdü. Bizim araştırmakta olduğumuz bölgeye gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Ve biz de orayı arıyoruz.

0: Sanırım bir parça bakır.
1: Muhtemelen gemiden bir malzeme olabilir, değil mi?
0: Evet, bakır kaplama. Bu geminin dış tarafından olmalı. Karayiplerdeki ahşaba zarar veren organizmaları önlemek için. Ve İngilizler bence bakır kullanmaya çok önce başlamışlardı. Bu bence 1500'lerin sonlarına ait. Ama bir tane varsa fazlası da vardır. Ne buldun?
1: Bir parça bakır daha. Yani fazla bir şey değil ama gemi enkazına ait olduğu kesin. Doğru alanda arama yaptığımıza dair iyi bir işaret.
0: Büyük bir parça bakır kaplama. Burada gemi enkazı olduğu anlamına geliyor. Yavaş yavaş ortaya çıkarıyoruz. Sahilde parçalarını bulmaya başladık. Neredeyse seslenme mesafesinde en az bir gemi enkazı olduğu ve parçalarının ortaya çıkmaya başladığı kesin. Tahminen 1730-1750'lerden kalma bir şey bulduk. Yani burada bir şey bakır parçalar dağıtmış. Bu bulduğumuz üçüncü ya da dördüncü parça. Bir parça bakır kaplama bulduk. Çok heyecan vericiydi çünkü 1700'lerden kalmış olma ihtimali yüksek. Ama karada suyun neresinden geldiklerini anlamamıza yetecek kadar parça bulamamıştık. O yüzden adada aramamıza devam etmeliyiz. Bakalım bunların suda nereden geliyor olabileceğini anlayabileceğimiz bir şeyler bulabilecek miyiz?
2: Bu sabah kalktığımda takip ettiğimiz, hatta dönmeden önce Eric'in denizaltı aracıyla aşağı inmesinin iyi olabileceğini düşündüm.
0: İşte iniyoruz.
1: Pekala, ne kadar derine gideceksin?
3: Yamaca doğru gözlemlemeye başlayacağım. Belki 450 civarında dururuz. Bu bölgede bir şeylerin takılıp kaldığını düşünmek çok zor.
1: Olabilir.
3: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Eninde sonunda sürtünmeden duracaktır.
3: Evet.
1: Hiç akıntı yok. Burada hiç dalga hareketi görünmüyor.
3: Hayır, dalga hareketi yok. Hiç akıntı da yok. Ama yana doğru bakarsan eğimin derecesiyle ilgili fikir edinebilirsin. Bana sorarsan 50 derece kadar. Burada daha çok dikleşiyor.
1: Ha, evet, gördüm.
3: İşte bak, şu an vadinin tabanına ulaştık.
1: Gerçekten dik bir yamaç. Dik uzanıyor.
2: Nemo, burası güverte, duyuyor musun?
1: Burası Nemo, devam et.
2: Eric, araştırma nasıl gidiyor?
1: Çok iyi. Yaklaşık 500 feet aşağıdayız. Yamacı kontrol ediyoruz.
2: Hey Eric, çıkıntılarda bir şeyler görebildin mi? Ya da bana ne gördüğünü anlat.
1: Olumsuz. Henüz hiçbir şey görmedim. Bu bölgede çarpıp batan bir gemi olduğunu gösteren hiçbir ize rastlamadık. Aşağıda hiçbir şey yok. Sadece deniz tabanı.
3: Tamam. Çıkmaya hazır mısın?
1: Evet dostum, hazırım.
3: Güverte, güverte, Nemo. Dönmeye hazırız. Yukarı çıkıyoruz.
2: Yukarıda görüşürüz. Tamam. Eric aşağıda bir şey bulamadı. Rocky Cove'un kuzey kıyısını araştıracağız.
3: Yavaşça indir.
2: Eric ve Jim sahilde bazı objeler buldukları için Eric ve ben de adalara gidip gömülü bir hazine ya da gömülmüş kişisel eşyalarla ilgili ipucu bulmaya çalışacağız.
0: Sağa dönüyor.
2: Bu sırada Mike ve Jim daha önce bulduğumuz noktalara dalış yapacaklar.
3: Dikkatli ol.
2: Gökkuşağı. İyi işaret. Gökkuşağının sonunda ne olur bilirsiniz.
1: Şuna bak. Ne düşünüyorsun?
3: Bu da ne böyle?
2: Ne buldun?
1: Altın külçelere benziyorlar. Dikkatli ol.
3: Aman tanrım, kaldırın.
1: Okyanusta bir vinçle çalışıyorsanız, teknenin hareketi vince de yansır. Yani dikkat etmezseniz, vincin kancası yanlara sallanmaya başlayabilir ve kontrolden çıkar. Çünkü ivme kazanır ve sarkaç gibi sallanmaya başlar. Kırılabilir, güvertede birine çarpabilir ve tehlike yaratabilir.
0: Tamam.
3: Yakaladılar.
0: Harika.
2: Tamam, harika. Eric ve Jim'in sahilde bulduğu bakır kaplama açıklarda bir enkaz olduğu anlamına geliyor. Eric ve ben Rocky Cove'un kuzey tarafındaki sahili dedektörle tarayacağız.
1: Bağla şunu Daryl. Cihazları indirirken bunu tutmamız gerekecek.
2: Kıyının hemen açıklarındaki gemi enkazlarına ait herhangi bir hazine ya da kişisel eşya ya da bir obje bulmaya çalışıyoruz. Denizde ve karada birer nokta belirleyebilirsek ikisi arasında bir gemi enkazı bulmamız gerekir. O kadar yaklaştık. Gökkuşağı iyiye işaret. Gökkuşağının sonunda ne olur bilirsin.
1: Tabii ki.
2: Hadi gidip bakalım. Bu adada sadece hazine ya da gömülü objeler aramıyoruz. O dönemde hayatta kalanlar olduğunu ve bu adaya çıktıklarını gösteren, buna delil olabilecek herhangi bir işaret arıyorum. Örneğin onlarca yıl önce bir adada küçük bir mağaranın duvarına kazınmış bir yazı buldum. H-I-R, St. Louis denizde yandı yazıyordu. Hatta kum taşının üzerine geminin yandığı yeri işaret eden bir de ok çizmişlerdi. Büyük bir ipucuydu çünkü doğruca denize açılmamızı ve bölgeyi araştırmamızı sağladı. Ve tabii ki bir gemi dolusu obje bulmayı başarmıştık.
1: Birilerinin bunları basamak olarak hazırlamış olma ihtimali sence nedir?
2: Bilmiyorum.
1: Burada eski bir yerleşim yeri var. Buraya gelip basamak yapmışlar.
2: Bu çok güzel.
1: Bir gemi kazası olduğunda çoğunlukla kıyıya yakın ya da bir adanın civarında meydana gelirdi. Yaptıkları ilk şey gemideki eşyaları kurtarmaya çalışmak olurdu. Kurtulanların kampı sonunda gemiden kurtarılan eşyaların merkezi haline gelirdi. Böylece geminin nerede battığı hakkında bir ipucu sağlardı.
2: O bir ocak mı? Oo, bu çok eski. Şuna baksana, bu kireç taşı. Bu inanılmaz bir buluş. Bir kamptan çok küçük bir kasabaya benziyor. Ama biz hazinenin geride bırakılmış olabileceği biraz daha küçük, geçici kamp alanı gibi bir yer arıyoruz. Bence sahile geri dönmeliyiz.

0: Daryl ve Eric sahildeyken Jim ve ben denize açılıp daha önce bulup işaretlediğimiz yerlerde dalış yapacağız. Hadi o zaman şuradaki yığına bir bakalım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Burada çok güzel bir yığınımız var ve sonra biraz daha kuzeye gidersek orada da güzel bir yığın bulunuyor çocuklar. Çok güzel bir yığın hem de.
1: Sahilde güzel bir bakır kaplama parçası bulduk. Şimdi oradan geri doğru giderek bu parçaların gelmiş olabileceği geminin geri kalanının yerini bulmaya çalışacağız. Burada batmış olması ve bu bölgeye yayılmış olma ihtimali çok yüksek. Yani açıkçası bakmamız gerekiyor.
0: Yığına geldik.
1: Evet, bir bakalım.
0: Hemen.
1: Mike, hemen burada yüzeyde bazı gemi teçhizatları var. Yaklaşık 20 metre kadar uzakta. Mike, burada etrafa dağılmış bir gemi enkazı var.

0: küçük sivri uçlu bir demir buldum.
1: Mükemmel.
0: Bunlardan birkaçını inceleyebilirim. Küçük bir çapa zinciri. Daha yakın zamana ait bir enkaz olabilir.
1: Anlaşıldı, tebrik ederim.
0: Büyük bir parça lokmalı gemi zinciri ortaya çıkardık. Büyük baklalı bir çapa zinciri. Ve baklaların halkanın ortasında demir bir çubuğu olur. Buna lokmalı zincir denir. Ve lokmalı zincirler 1830 yılından önce yapılmıyorlardı. İngilizler yüzlerce yıl aynı seyahat rotalarını izlemişlerdi. Yani bir döneme ait bir buluntu, tarihin farklı dönemlerine ait şeyler de bulabileceğimiz anlamına geliyor.
1: Yüzeyde 1800'lerden kalma bazı malzemeler bulduğunu söyledi. Aradığımız şey değil ama burada gemi enkazı bulabileceğimizi gösteriyor. Yani sence bu 1800'lerin ortasından mı?
0: Evet.
1: Güzel.
0: Asırlar boyunca yüzlerce geminin dibi boyladığı bir alandayız. Bir arkeolog olarak kalmak ve her birini incelemek isterim. Ama önümüzde bir görev var. O da Gordon'un 11 gemi enkazından oluşan listesindeki batıkları bulabilmek.
2: Eric'le beraber adanın kuzey tarafındaki sahili Rocky Cove'u metal dedektörüyle taramaya devam edeceğiz. Burası tamamen bakir bir alan. Açıklardaki batık gemiden bir sürü şey sahile vurmuş olabilir. Su yüzüne çıktıktan sonra karaya vurur. Yani bu kayalara bir sürü küçük cep var. Yani herhangi bir şey karaya vurduysa o ceplerin içinde olabilir. Denizden karaya vuran her ne varsa. Burada kayadan başka bir şey yok.
3: Şuna bak. Ne düşünüyorsun? Çok eski bir şişenin dibi.
2: Güzel. Bu harika.
3: Evet, camdaki renk değişimini görebiliyorsun.
2: Patina.
3: Evet. Bu camın tuza karşı verdiği tepkidir. Soğan kabuğu şişe. Eskiden bu şişelere içki koyulurmuş. Üfleme camdan yapılır ve tuz gibi maddelere maruz kaldığı zaman genellikle renk değişimi ve bir parlaklık oluşur. Sonra sanki bir bakıma soyulmaya başlar ve soğan kabuğuna benzer bir hal alır. Ortadaki baloncuğu gördün mü? Eski olduğunu bundan anlayabilirsin.
2: Erken koloni dönemine ait mükemmel bir İngiliz soğan kabuğu şişesi bulduk. Çok güzel. Bunlar erken dönem İngiliz gemi enkazlarına işaret ediyorlar. Bu muhteşem.
3: Evet.
0: Heyecan verici bir alan değil mi?
1: Kesinlikle bir macera. Adanın etrafında çok fazla hedef alan var. Bunlara dalarak aradığımız gemi enkazlarından biriyle bağlantı bulmayı umacağız.
0: Hadi başlıyoruz.

0: Tamamdır. Sürpriz. Bu noktada bir sürü cam var. Sanırım kırılmış bir şişenin parçaları olabilirler.
1: 1700'lerde İngilizler çok fazla cam kullanırdı. Böyle şeyler bulmak bu kadar zamandır peşinde olduğumuz gemiye yaklaştığımızı hissettiriyor.
0: Aa, güzel.
1: Asıl soru, o geminin kalanı nerede?
0: Boğazını bulduk. Aa, güzel güzel. Bunu yukarı çıkaracağım.
2: Çok güzel Mike.

0: Tamamdır. Aa, güzel. Boğazını bulduk.
1: Vay canına.
0: Yüzeyde duruyordu hem de.
1: Bu çok güzel. Buradan soğan kabuğu şişe parçalarından biraz daha var.
0: Evet, ben de şurada buldum.
1: Bu şişe gerçekten çok eski.
0: Bunu yukarı çıkaracağım. Gerçekten çok iyi.
1: Soğan kabuğu şişeleri genellikle İngiliz batıklarıyla ilişkilendirilir. 1700'lerde İngilizler çok fazla cam kullanıyordu. Bu yılların batıkları bu yöne hareket ediyor olmalı. Soğan kabuğu şişe gibi malzemeler bulmuş olmamız bile her şeyden daha fazlasını anlatıyor bence.
0: Hadi devam edelim.
1: Tamam.
2: Şunu takalım. Eric ve benim günümüz yine ilginç ve heyecanlıydı. Adayı keşfetmek, sahili dedektörle taramak ama yarın sahilde hazine aramaya devam edeceğiz.
3: Biraz daha gelelim ve bu dalı sabitleyelim.
2: Çok iyi fikir.
3: Fikrimi beğendiğin için teşekkürler Daryl.
2: Hey, yağmur başladı.
3: Roma sahili bir günde inşa edilmedi.
2: Tamam, bana yardım et.
3: Tamam.
2: Bence sabah güneş doğarken kalkar ve kumsalları dolaşırız. Bir şeyler bulabilecek miyiz bakalım. Bu kumsalda bir iki şey bulduk ama ışık gitti. Yani yarın tekrar başlamak zorundayız. Hiç fena değil. Şunu battaniyenin üstüne doğru çek. İşte bu şekilde.
3: Brandayı al.
2: Neresi? İşte tamam. Beğendim.
3: Tamam dostum. Hadi ateş yakalım.
2: Ooo, ısınmaya başladı. Baskı altındayım. Zamanım tükeniyor. Değerli bir şey bulmak zorundayım. Açık konuşacağım. Bu iş için çok çalıştım. Başarısız olursam tekrar yapabileceğime emin değilim.
3: Bu işte aşman gereken tepeler ve vadiler vardır. Alçağı çok düşük, yükseği çok yüksektir. Yani hayatının en iyi döneminin hemen ardından en kötü dönemini yaşayabilirsin. Büyük değişimler olabilir. Ama her zaman son bir dalış kalmış olabilir. Gerçekten çok berbat geçirdiğim bir yıl yaşamıştım. Bana borcu olanlar vardı. Ve o yaz, özellikle hatırlıyorum, dalgıç merdiveninde oturup işi bırakmayı düşünmüştüm. Bitti. Bu kadar. Gidiyorum. Yeter. Çok yaralandım. Devam etmeyeceğim. Bilirsin. Tekneyi sat ve devam et. O gemi enkazı aklıma gelmezdi. Ama oradaydı.
2: Gemi enkazında ne buldun? Yani tam olarak kaç sikke buldun?
3: 51 altın sikke bulduk. Ve sikkelerden birinin değeri yaklaşık $500,000.
2: Tanrım.
3: Beni bu işte tutan şeyler onlar.
2: Şimdi benim zamanım. Bu kadar. Her şey bitebilir ama biz pes etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğim. Gordo'ya bunu borçluyum. Mike ve Jimmy'yi arayacağım. Bakalım onların günü nasılmış. Merhaba Mike.
0: Merhaba, ne haber?
2: Nasılsın? Gününüz nasıldı?
0: Güzel. Kesinlikle bir sürü obje olan bir yer bulduk. Bence doğru döneme ait gibi görünüyorlar. Bilmiyorum.
2: Erken koloni döneminden şeyler var mı?
1: Aşırı eski gözüken üfleme camdan